0: Evet, düzeltilmiş doğum haftası diye tanımlanıyor. Aslında bebeğin doğum haftası ile 40 hafta arasındaki farkı hesaplıyoruz ve bunu doğduğu tarihe ekliyoruz. Yani bebek mesela 3-4 hafta geride doğduysa, erken doğduysa, doğduktan sonraki bir ayı düzelterek, yani bir ay sonra geldiğinde diyoruz ki düzeltilmiş yaşınız sıfır. Yani yeni doğmuş gibi.
1: Şimdi doğdunuz.
0: Evet. Yani o tamamen bebeğin aşılanmasını, bebeğin takiplerini düzeltilmiş yaşa göre yapmak gerekiyor. Hı hı. Özellikle aşılama takviminde bir karışıklığa sebebiyet vermemek amaçlı düzeltilmiş yaş çok önemli bizim için.
1: Peki bu bebeklerin işte bu yoğun bakımda kaldıkları süre düşüldükten sonra diyelim ki o süreç içinde herhangi bir aşılaması yapılmıyor mu? Sadece düzeltilmiş ayına, haftasına gelene kadar, yani yoğun bakımdan çıkana kadar hayati fonksiyonlarının yerine getirilmesi, düzeltilmesi mi hedefleniyor?
0: Hayır, aslında prematür bebek eğer hayati fonksiyonları tehlike arz etmiyorsa normal aşılama takvimine göre aşılaması başlamıyor. Sadece bizim hepatit B dediğimiz bir aşı var. Bu hepatit B aşısını 2000 gramın altındaki bebeklere uygulayamıyoruz. O yüzden mutlaka 2000 gramın geçmesini bekliyoruz. Ki zaten bebeğin taburcu olma kriterlerinden bir tanesi de 2000 gram ve üzerinde olması. Hı hı. Yani biz bebeğin hepatit B aşısını yapmadan klinikten zaten çıkartmıyoruz. Ama normal aşılarını doğduğu tarihten sonraki dönemde rutin, sanki zamanında doğmuş gibi yapıyoruz. Ama daha sonraki aşıları mutlaka düzeltilmiş yaşına göre uygulamak gerekiyor.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum aktardığınız bilgiler için. Biz her doğumun normal şartlarda gerçekleşmesini ve her doğumdan hemen sonra anne ve bebeğin birbirine kavuşmasını diliyoruz. İsteğimiz bu. Ama arada çıkan sorunların da doktorlar tarafından çözülüyor olması, onlara duyduğumuz güven, çocuğumuza kavuşacağımız günü iple çekmemiz, bütün bunlar da işin belki bir parçacık, ne diyelim, çok ağır olmadıkça yönetilebilir kısmı. Ama tabii ki çok uzun dönem hastanede kalanlar, hastaneden çıktıktan sonra bazı fonksiyonlarda problem olan çocuklar da oluyor. Dolayısıyla en iyisi aslında bebeği anne karnında tutabildiğimiz kadar tutabilmek 40 haftaya kadar.
0: Aynen öyle.
1: Yani çok teşekkür
0: ederim. Çok zor, çok bebek sahibi olmak hakikaten zor. Büyütmek daha da zor. O yüzden anneler her zaman çok kıymetli. Annelerimiz her zaman çok kıymetli. Bizler de hekimler olarak onların sonuna kadar yanındayız. Yeter ki bize her konuda yardımcı olsunlar. Biz onların zaten hep yanındayız. İnşallah prematüritenin azalmasını, yeni doğan doğumlarının hep zamanında olmasını diliyorum.
1: İnşallah.
0: Sağlıkla sağlıklı büyütmelerini diliyorum annelerim.
1: Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın.

0: Hülya'lı sabahlar. TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
6: TGRT FM.
5: Şimdi reklamlar.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
8: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, münakaşa etmenin kötülüğünden bahsediliyor hep. Hatta bazı büyüklerimiz, siz daha önceki programlarda da anlatmıştınız. İşte kendi çocuklarının, evlatlarının ve talebelerinin münakaşa etmemelerini, münakaşaya girmemelerini şiddetle tavsiye etmiş. Dolayısıyla yani münakaşa men ediliyor. Münakaşaya girmeyin deniliyor. Ama hani konuşarak da anlaşmamız lazım insanlarla bir şekilde. Bu o zaman hani

0: Nazara ise iki tarafta bir çalışmışlar. Belli sebeplere yapışmışlar. O sebepler neticesinde elde ettikleri bir şey var.
1: Bir sonuç var.
0: Delilleri de var.
1: Evet.
0: İkisi de ortaya koyuyor. İkisi de ortaya koyuyor. Delillerini ortaya koyuyor. İkisi de birbirini dinliyor. Mesela karşı taraftan dinledim münazarada. O deliller daha kuvvetli. Akla daha yatkın. Ama benimkiler, benim deliller onun yanında çok cılız, bazen yok gibi oldu. Tamam arkadaş dedim. Bu meselenin halli öyle.
1: Sen haklısın.
0: O aslında haklısın değil. Konunun öyle olması gerekiyor.
1: Evet, öyle olması.
0: Ben yanlış anlamışım.
1: Veya yanlış donelerle yanlış sonuca gitmişim.
0: Yanlış sonuca gitmişim.
1: Evet.
0: Hani Allah Teala rahmet eylesin, bizim vefat eden patron Emre Ören abi öyle derdi ya. Hani başından aynı şekilde karar yanlışsa neticede yanlış olur bunun.
1: Evet.
0: Neticede yanlış
1: olur. Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklendiyse diğerlerde yanlış.
0: Diğerlerde yanlış gider. Dolayısıyla yanlış karar yanlış netice getirir. Şimdi İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh ve onun gibi müştehit onlar münazara ederdi. Ama buna rağmen oğlu Hammad, mübarek bir zattır oğlu da, alim ve
1: alimdir.
0: Alim bir zat. Buna rağmen oğluna izin vermezmiş. Bir gün soruyor babacığım diyor, siz yapıyorsunuz, niye bize izin vermiyorsunuz? Yani münazarayı. Diyor ki yavrum, münazara ederken karşımdaki muhatabın başında bir kuş var. Ben yanlış bir şey söylersem, onun nefsini tahrik edecek bir ifade kullanırsam kuş uçacak. Yani inadı sebebiyle aynı şekilde inkar edecek, cehenneme gidecek diyor. Bu korkuyla yaklaşıyoruz biz. Onu ne kadar ince bir şey ya.
1: Veya hafifçe sert bir şey ben söylesem onun kalbini kıracağım.
0: Kalbini kıracağım. Şimdi orada o zaman anlaşılıyor ki münazarada hakikatin ortaya çıkma meselesi söz konusu. Hakikatin ortaya çıkması. Ama bu hakikatin ortaya çıkma meselesinde de insanların çapı, sapı neyse hali çok önemli. Adam aynı kendini bilmez. Densizin birisi işte münazara yapar. Bundan münazara olmaz. İki dakika sonra bundan kavga edersin. Başka bir şey olmaz yani. Münakaşa olur bunlarla. Münakaşa olur. Efendim işte tartışarak hakikati bulacağız. Bugüne kadar ben bu yaşıma geldim. Mecliste tartışarak hakikate ulaşamadılar. Hep kavga ettiler. Sandalyeler havada uçtu. Yani milletin seçtiği milletvekilleri değil mi?
1: Yani.
0: Sadece Türkiye'de de olmuyor bu. Aa işte bir bakıyorsun bilmem hangi devlette mecliste işte sandalyeler havada uçuştu. Yani bu süper güçte de oldu. Amerika'sında da oluyor. Bilmem nesinde hepsinde oluyor bu. Niye oluyor? Çünkü ben haklıyım. Ya menfaati vardır. İş münakaşaya aynı şekilde. Münakaşa dostluğun muhabbetin yıkılmasına, düşmanlığın artmasına, cinayetlerin meydana gelmesine yol açmaktadır. Bu sebeple dinimiz münakaşanın her çeşidini yasak etmiştir. Allah rahmet eylesin. Emel abiler bize Türkiye Gazetesi'nde Cağaloğlu'ndayken de sonra işte TGRT açıldıktan sonra yaptığı toplantılarda hep anlatırken bunu sık tekrarlardı. Münakaşa dostun dostluğunu giderir. Düşman ve düşmanlığın
1: arttırır.
0: Düşmanlığını arttırır. Ve sen haklısın dersen rahat edersin. Ya dedim bu nasıl olur? Herkesin sen haklısın falan. Ve hakikaten aynı şekilde oluyor. Kendi de biliyorsun trafiktesin. Her gün bakıyorsun falan. Oo işte yol verme sebebiyle el salladı. Şimdi önüne geçti. Selektör yaptı falan. Adam tabanca, bıçak ne varsa patır, götür falan. Bir bakıyorsun biri kabre, biri mezara, biri mezara, birisi hapse. Şey yapıyor falan. Her gün oluyor bu. Niye? Çünkü ben haklıyım diyor ikisi. İşte ben haklıyım diyor falan. Hak nerede falan. Yok o kendini haklı biliyor. Ben geçerken diyor yolda kimse olmaması lazım. Önüme kimse geçmemesi lazım. Ben önemli bir adamım. Rrr diye geçip gitmem lazım.
1: O adam zaten tartışmaya kapalı artık yani.
0: Kapalı.
1: O kararını vermişim ben haklıyım.
0: Şimdi biz Cağaloğlu'ndayken Türkiye Gazetesi'ndeyken TGT falan yok o zaman. Bir arkadaş anlatıyor. Fatih'te oturuyor o zaman. Bu Haliç'ten gelirken dedi ki adam dedi lap dedi önümüzde böyle bir şey yaptı falan. Nerede şey yapacak neyse frene şey yaptı falan. Bastım dedi. Birden de Emre abi sözü hatırıma geldi dedi. Toplantıdan o gün de bahsetmiş Emre abi. Camı açtım. Demiş hata bizde kusura bakmayın falan. Adam bir durmuş böyle bir bakmış. Küllüm hata kendi. Bizde de vardı hata ya falan demiş.
1: Geri vites.
0: Yani evet. O arkadaş böyle söylemeseydi zaten adam kendisini hatalı falan kabul etmiyor. Tabii. Yollar benim diyor bir kere. Yollar benim. Ben izin verirsem geçersiniz der gibi tavırlar var bazılarının. Münakaşaya götürüyor.

0: münazara farklı, münakaşa farklı. Bunun için münakaşa dostun dostluğunu, düşmanın da düşmanlığını artırır. Eshab-ı Kiram'dan Enes Malik Hazretleri şahit oldukları bir hadiseyi şöyle anlatır. Bir gün diyor biz dini bir konu üzerinde müzakere ediyorduk. Tabii bu müzakere zaman zaman tartışma şekli, münakaşa şekline dönüştü. Tam bu tartışma anında Resulullah Efendimiz yanımıza geldi. Bizi tartışır halde görünce halleri değişti. Yüz hatları bizim halimize kızdıklarını, öfkelendiklerini belli ediyordu. Resulullah Efendimizin daha önce bu halde olduklarını hiç görmemiştik. O haldeyken bize hitaben. Sizden öncekiler sırf bunun münakaşa etmenin yüzünden helak oldular. Münakaşayı bırakın. Münakaşanın faydası yoktur. Mümin münakaşa etmez. Münakaşa eden iki kişi ziyandadır, zarardadır. Münakaşa edene kıyamette şefaat etmem. Ağır ifade. Şefaat etmem. Haklı olduğu halde münakaşayı bırakana, terk edene cennetin kenar ve orta ve yüksek yerlerde üç köşk verileceğine kefilim buyuruyor. Sen haklısın dersen. Putlara tapmaktan sonra Rabbimin ilk yasak ettiği şey münakaşadır buyurdu. Yani Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her şeyi anlatmış, her şeyi bildirmiş. Mustafa Bey bunu okuduktan, dinledikten sonra hala daha ısrar ediyorsa kusura bakma arkadaş. Sende bir hastalık var. Bu hastalıktan kurtulman şart. Aksi halde felaket olur. Enes Malik Hazretleri Resulullah Efendimiz'in bu şahit olduğu hadiseyi anlatıyor ve naklediyor. Münakaşa bir konuda haklı olan bir kimsenin o konu hakkında ısrar etmesi veya haksız olduğu halde yanlış bilgilerden dolayı haklı olduğunu zannederek fikrinde görünüşte inat etmesi sebebiyle çıkmaktadır. Zamanımızda birebir aynen böyle oluyor. Hani demin dediniz ya televizyon ekranlarında, haber kanallarında her akşam dinliyoruz falan.
1: Evet.
0: Nasıl saldırıyor böyle falan, değil mi?
1: Bağırıyor, çağırıyor. Kendinden geçiyor.
0: Yani şimdi bazılarında o uçsuz böyle bağırınca, çağırınca falan filan deyince karşı taraf korkar, aynı şekilde vazgeçer. Kendisi haksız olsa bile gördün mü ben galip geldim falan filan diyecek. Şimdi ama kendinden daha üstün birisi geldiği zaman da pes ediyor. Şimdi vaktiyle bir yerde bir kabadayı varmış. Hep anlatılan neyse böyle... Herkes ondan çekiniyor. Bir gün böyle sırtı kahvehaneye gitmiş. Sırtı kapıya doğru. Kapıdan daha izbandut gibi birisi geliyor. Bu ortada ayakta durduğu için bunu neyse bir tokat atıyor. Bir dönüyor bağlan. Bir bakıyor ki böyle
1: iri yarı
0: kallavi birisi. Diyor ki şaka mı ciddi mi diyor. O tokat atan diyor ki ciddi ne olacak diyor. Ben şakadan hoşlaşmam da diyor. Ya daha doğrusu el elden üstündür. Bir gün aynı şekilde şey yapar.
1: Senden daha çok bağıran gelir yani.
0: Daha bağıran gelir. Veya daha aynı şekilde seni söyleyemediğin çok şeyler de aynı şekilde söyleyebilirler. Dolayısıyla bu en basitinden evde de karı koca arasında. Peygamber Efendimiz yolunu göstermiş Aleyhisselatü Vesselam. Eğer evde hanımın kız şey yaptıysa konuşmaya başlıyor. Cevap verme. Ya kadın da aynı şekilde kocan bağırıp çağırıyor. Sen de cevap verme. Çünkü bir müddet sonra insan zayıf yaratılmıştır. Karşı tarafta böyle mukabele görmeyince, sakinler. Ya der herhalde kalbini kırdım, üzdüm falan gibi gönlünden geçer. Direkt söylemese bile de bu gevşeyebilir. Onun için hadis-i şerifte hiç kimseyle münakaşa etmeyen, haklı olsa bile diliyle hiç kimseyi incitmeyen Müslümanın cennete gireceğine size söz veriyorum buyurmuş. Bu peygamberimizin vaadidir. Allah-u Teala da onun peygamberleri de vaadinden dönmezler.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, sana zulmedeni affet, sana gelmeyene git, sana kötülük edene sen iyilik et. Aleyhine de olsa mutlaka doğru konuş. Şevahid-i Nübüvve, peygamberlik müjdeleri.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Tebük seferinde Tebük'e yaklaştığı sırada Eshab-ı Kiram'a yarın kuşluk vaktinde Tebük'e ulaşacaksınız. Ben gelmeyince kimse elini suya dokunmasın buyurdu. Oraya varınca gördüler ki suyu gayet az akan bir çeşme vardı. Suya el sürmediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. O çeşmenin suyu ile mübarek ellerini ve yüzünü yıkadı. O anda çeşmenin suyu çoğaldı ve coşarak akmaya başladı. Bütün ordu istediği kadar su aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'e radıyallahu an o kadar ömrün olur ki bu çeşmenin suyunun bostanlara aktığını görürsün buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'e vardığı sırada Herakl'de Humus'a gelmişti. Orada bekleyip Resulullah'ın her türlü halini araştırıp öğrenmesi için bir kişi gönderdi. O şahıs gelip Resulullah'ın üstün ahlakına ve güzel hallerine şahit oldu. Mübarek gözlerindeki kırmızılığı, nübüvvet mührünü gördü. Sadaka kabul etmediğini öğrendi. Geri dönüp gördüklerini Herakl'e anlattı. Herakl bunları haber alınca kavmini topladı. Müslüman olmaya davet etti ve Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmalarını emretti. Kavmi Herakl'in bu sözlerini işitince silahlarını alıp hücuma kalkıştılar. Herakl'in oturduğu yerden kıpırdamaya mecali kalmadı. Binbir hileyle kavminin hücumunu zor yatıştırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Halid bin Velid'i radıyallahu an eshaptan bir cemaat ile Tebük'ten Dûmetül Cendel'e gönderdi. Dûmetül Cendel'in reisi olan Ekidir Nasrani'ydi. Onun ile harp edeceklerdi. Halid bin Velid radıyallahu an ya Resulallah, biz düşman memleketindeyiz. Kuvvetimiz de çok az. Halimiz nice olur dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o bir dağ sığırını avlamakla meşgul iken Allahü Teala seni ona karşı galip kılar buyurdu. Halid bin Velid radıyallahu an mehtaplı bir gecede Ekidir'in hisarına ulaştı. Ekidir hanımıyla hisarın damında çalgı çaldırıp şarap içiyordu. Bir şarkıcı kadın da şarkı söylüyordu. Halid bin Velid radıyallahu an bir yere gizlenmişti ve onları görüyordu. O sırada baktı ki iki dağ sığırı birbiriyle oynaşarak hisarın kapısına geldiler. Boynuzlarıyla kapıya vurdular. Şarkıcı kadın Ekidir'e olanları göstererek "Hiç böyle av gördün mü? Onları kaçırma." dedi. Ekidir atının hazırlanmasını emretti. Yanına kardeşi Hassan'ı ve birkaç adamını alarak hisardan dışarı çıktı. Kadınlar da peşlerinden çıktı. Halid bin Velid radıyallahu anh üzerlerine hücum etti. Hassan'ı öldürdü. Ekidir'i esir aldı. Diğerleri kaçıp hisara girdiler. Tebük'te Beni Sa'd kabilesinden birkaç kişi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldiler. Ya Resulallah, kabilemizin bir kuyusu var. Suyu gayet azdır. Kabilemize yetmiyor. O kuyunun suyunun fazlalaşması için Allahü Teala'ya dua etmenizi istemeye geldik. Böylece refahımız artsın. Düşmanlarımıza muhtaç olmaktan kurtulalım dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birkaç tane küçük taş getiriniz buyurdular. Üç tane çakıl taşı getirdiler ve mübarek eline verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o taşlara mübarek elini sürdü ve getiren kimseye geri verdi. Bu taşları Allahü Teala'nın ismini söyleyerek birer birer o kuyuya atınız buyurdu. Buyurduğu gibi yaptılar. O kuyunun suyu hem son derece çoğaldı hem de tatlandı. Böylece rahata kavuştular ve düşmanlarına karşı da galip geldiler.

0: Namazı cemaat ile kılmak ve tumaninet ile kılmak, rükûdan sonra kavme yapmak ve iki secde arasında celse yapmak, bizlere Allah'ın peygamberi tarafından bildirildi. Kavmenin ve celsenin farz olduğunu bildiren alimler vardır. Hanefi mezhebinin müftilerinden Kadihan, bu ikisinin vacip olduğunu, ikisinden birisini unutunca secde-i sehiv yapmak vacip olduğunu ve bilerek yapmayanın namazı tekrar kılmasını bildirmiştir. Müekket sünnet olduklarını bildirenler de vacibe yakın sünnet demişlerdir. Sünneti hafif görerek, ehemmiyet vermeyerek terk etmek küfürdür. Namazın kıyamında, rükûunda, kavmesinde, celsesinde, secdelerinde ve oturulduğu zamanında ayrı ayrı başka başka keyfiyetler, haller hasıl olur. Bütün ibadetler namaz içinde toplanmıştır. Kur'an-ı Kerim okumak, tesbih söylemek, yani Sübhanallah demek, Resulullah'a salavat söylemek ve günahlara istiğfar etmek ve ihtiyaçları yalnız Allahü Teala'dan isteyerek ona dua etmek namaz içinde toplanmıştır. Ağaçlar, otlar namazda durur gibi dik duruyorlar. Hayvanlar rükû halinde, cansızlar da namazda kadede oturur gibi yere serilmişlerdir. Namaz kılan bunların ibadetlerinin hepsini yapmaktadır. Namaz kılmak Miraç gecesi farz oldu. O gece Miraç yapmakla şereflenen Allah'ın sevgili peygamberine uymayı düşünerek namaz kılan bir Müslüman, o yüce peygamber gibi Allahü Teala'ya yaklaştıran makamlarda yükselir. Allahü Teala'ya ve onun Resulüne karşı edebi takınarak huzur ile namaz kılanlar bu mertebelere yükseldiklerini anlarlar. Allahü Teala ve onun peygamberi bu ümmete merhamet ederek büyük ihsanda bulunmuşlar, namaz kılmayı farz etmişlerdir. Bunun için Rabbimize hamd ve şükür olsun. Onun sevgili peygamberine salavat ve tahiyyat ve dualar ederiz. Namaz kılarken hasıl olan safa ve huzur şaşılacak şeydir. Namaz iman kelimesiyle bildirildi. Bundan anlaşılıyor ki namazı sünnete uygun olarak kılmamak imanı zayi etmek olur. Resulullah Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem gözümün nuru ve lezzeti namazdadır buyurdu. Bu hadis-i şerif Allahü Teala namazda zuhur ediyor, müşahede olunuyor. Böylece gözüme rahatlık geliyor demektir. Bir hadis-i şerifte ya Bilal radıyallahu teala anh beni rahatlandır buyuruldu ki ey Bilal ezan okuyarak ve namazın ikametini söyleyerek beni rahata kavuştur demektir. Namazdan başka bir şeyde rahatlık arayan bir kimse makbul değildir. Namazı zayi eden, elden kaçıran başka din işlerini daha çok kaçırır. Faydasız şeyler söylemek, Müslümanları gıybet etmek orucun sevabını giderir. Gıybet etmek ibadetlerin sevaplarını yok eder. Gıybetten sakınmak vaciptir. Zahmet çekerek, sıkıntılara katlanarak ibadet yapıp da bunun sevabını yok etmek ne kadar akılsızlıktır. İbadetler Allahü Teala'ya arz olunur. Gıybeti ve faydasız sözleri sahibinin huzuruna çıkarmak ona karşı edepsizliktir.
1: Riya. Riya bir şeyi olduğunun tersine göstermektir. Kısaca gösteriş demektir. Ahiret amellerini yaparak ahiret yolunda olduğunu göstererek dünya arzularına kavuşmak demektir. kısaca dünya kazancına dini alet etmektir. İbadetlerini göstererek insanların sevgisini kazanmaktır. Sözleri veya ibadetleri riya ile olan kimsenin din bilgisi varsa buna münafık denir. Din bilgisi yoksa buna din yobazı denir. Fen bilgisi olmayıp da kendisini fen adamı tanıtıp, kendi görüşlerini fen bilgisi olarak söyleyip, Müslümanları aldatmaya, bunların dinlerini, imanlarını bozmaya çalışan İslam düşmanlarına zındık veya fen yobazı denir. Din yobazlarına ve fen yobazlarına aldanmamalıdır. Riyanın zıddı, aksi, ihlastır. İhlas, dünya faydalarını düşünmeyip, ibadetlerini yalnız Allah-u Teâlâ'nın rızası için yapmaktır. İhlas sahibi ibadet yaparken başkalarına göstermeyi hiç düşünmez. Başkalarının sevgisine ve methetmelerine kavuşmak için dünya işleriyle onlara iyilik yapmak riya olur. İbadetle olan riya bundan daha fenadır. Allah-u Teâlâ'nın rızasını hiç düşünmeden yapılan riya hepsinden daha fenadır. İbadetlerini başkalarına göstermek, onlara öğretmek ve teşvik etmek niyetiyle olursa, yine riya olmaz ve çok sevap olur. Şöhrete sebep olacak şekilde giyinmek de riya olur. Din adamlarının temiz, kıymetli elbise giymeleri lazımdır. Bunun için imamların, cuma ve bayram günleri ziynetli elbise giymeleri sünnettir. Şöhret için vaaz vermek, nasihat etmek, kitap yazmak da riya olur. Vaaz, emr-i maruf ve nehy-i münker demektir. Münakaşa etmek, başkalarından üstün görünmek ve övünmek için ilim öğrenmek de riya olur. Dünyalık elde etmek yani mal, mevki elde etmek için ilim öğrenmek de riya olur. Riya haramdır. Allah-u Teâlâ için olan ilim, Allah-u Teâlâ'dan korkmayı arttırır. İlmini dünya kazancına, mala ve mevkiye kavuşmaya vasıta eden din adamlarına ülemâ-i su, yani kötü din adamları denir. Bunların gideceği yer cehennemdir. Herkesin yanında sünnetlere uygun olarak, yalnız ikense edeplere uymayarak yapılan ibadetler riya olur. İbadetlerin sahih olması için, Allah-u Teâlâ'nın rızası için yapmaya niyet etmek lazımdır. Niyet, kalb ile olur. Yalnız söylemekle niyet edilmiş olmaz. Kalb ile birlikte olmak şartıyla söyleyerek niyet etmek caiz olur denildi. Niyet, ibadet yapmayı kalbe getirmek, hatırlamak değildir. Allah-u Teâlâ için yapmayı irade etmek, istemek demektir. Niyet, ibadete başlarken yapılır. Hadis-i şerifte, başkalarına gösteriş için namazını güzel kılan, yalnız olduğu zaman böyle kılmayan, Allah-u Teâlâ'yı tahkir etmiş olur. Ve sizde bulunmasından en çok korktuğum şey, şirk-i asgara yakalanmanızdır. Şirk-i asgar, riya demektir. Ve dünyada riya ile ibadet edene, kıyamet günü, ey kötü insan, bugün sana sevap yoktur. Dünyada kimler için ibadet ettin ise sevaplarını onlardan iste denir. Ve Allahü Teala buyuruyor ki benim şerikim yoktur. Başkasını bana şerik eden sevaplarını ondan istesin. İbadetlerinizi ihlas ile yapınız. Allahü Teala ihlas ile yapılan işleri kabul eder buyuruldu. İbadet Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak için yapılır. Başkasının muhabbetine, ihsanına kavuşmak için yapılan ibadet ona tapınmak olur. Allahü Teala'ya ihlas ile ibadet etmemiz emrolundu.
2: Bugün de sizlere Antalya ilimizin tarihi ilçesi Elmalı'dan sesleniyorum. Programlarımız birkaç gündür devam ediyor. Bugün de sizlere bu programda Elmalı'nın yetiştirdiği çok kıymetli alim, mutasavvıf, gönül ehli, halveti şeyhi Ümmi Sinan Hazretlerini anlatmaya çalışacağız. Bulunduğumuz mekan şu anda onun külliyesinin önüdür. Tabii o dönemdeki külliye ile bugün de külliye ifadesi kullanılıyor. Bugünkü külliye arasında hayli fark var. Birçok yerleri zaman içerisinde belki 100 yıldır, belki 150 yıldır bakım eksikliklerinden olsun veya daha başka tabii afetler neticesinde tamire muhtaç hale gelmiş, tamir edilen olmuş, edilemeyen olmuş. Mesela burada o zamanlar tarihi bir cami olduğu muhakkak gibi. Ama şu anda o tarihi cami yok. Üzerine Osmanlıca yazıyla 1967 yazmışlar ama yani bu cami, arkamda görünen cami 1967'lerde yapılmış. Efendim, dolayısıyla bura orijinalliğini fazla muhafaza edememiş. Ama Elmalı'nın yetiştirdiği kıymetli bir alimi anlatmak için de herhalde en münasip yer, düşündük taşındık, burası olması lazım dedik ve burada anlatacağız. Sinan Ümmi Hazretleri Manisa'daki Marmaravi Hazretleri'nin, Ahmet Şemseddin Marmaravi Hazretleri'nin bütün Ege bölgesine yaydığı ışığın Antalya tarafına düşen kısmının merkeziydi. Elmalı bir ilim merkeziydi efendim. Osmanlı döneminde de böyleydi. Her ne kadar Teke yöresi, Antalya sahilleri, Alanya'ya kadar olan bölgenin Anadolu'yla bir karayolu irtibatı, doğru dürüst bir karayolu irtibatı yoktu. Yani Antalya'da bir tüccar mal alıp satmak için İstanbul'a gitmek yerine daha ziyade Ege Denizi'ndeki Yunan adalarıyla iş yaparlardı. Antalya'nın çarşı pazar ihtiyacı oradan görülürdü. Ve uzun sürede bu devam etti, yıllarca. Ancak İstanbul'dan veya Balkanlardan kalkıp da İstanbul yoluyla hacca gidecek olanların hac mevsiminde gemileri bu sahillerde dura kalka giderlerdi. Niye? İkmal yapacaklar. Sadece gemi personeli olsa, gemi personelinin suyunu, ekmeğini, gıdasını kaptan bir limanda alır, uğramadan belki 3-5 gün, 10 gün idare ederdi. Efendim, suyunu aynı şekilde İstanbul'dan bir ikmal eder, Marmara Adası'ndan, Paşa Limanı'ndan ikmal eder. 15 gün o suyla idare ederlerdi. Ama şimdi bu gemi yolcu gemisi oluyor. Hacca giden gemiler yolcu gemisi konumunda. Öyle olunca o kadar insanın su, ekmek, aş ihtiyacını karşılayacak şekilde bazı limanlara uğrayıp ikballerini tamamlarlardı. Yani eksilenlerin yerine eksik tamamlarlardı. Bodrum olsun, Marmaris olsun, efendim, Fethiye bölgesi olsun, mutlaka bu limanların uğrak yerleriydi. Buralarda da şimdi biz çekimleri yaparken görüyoruz ki tarihi birçok hanlar var. Bu hanlardan maksat o bölgenin yetiştirdiği mahsullerin antrepolarıydı bunlar. Ayrıca da o limanlara uğrayacak olan gemilere malzeme ikmal noktasıydı. Osmanlı ihracatını buralardan fazla yapmazdı efendim. Şimdi Güllük Limanı veya Küllük Limanı eski adıyla, şimdi Güllük olmuş, daha güzel bir isim konmuş. Efendim, limanı bugün birçok ham maddenin ihraç edildiği bir liman. O zamanlar öyle değildi. Sadece ikmal limanıydı. İhraç limanı değildi. Osmanlı İhraç Limanı Selçuk ilçesindeki Ayaslu Limanı'ydı. Bütün dünyaya açılan penceresi, deniz penceresi oraydı. Ve bu da kontrollü bir ihraç limanıydı. Yani herkes her istediği malı ihraç edemezdi. Devlet müsaade etmezdi. Memleketin ihtiyacı varken dışarıya aman para kazanalım. O zaman dövizler de Osmanlı altını en kıymetli severim. Ondan kıymetli altın mı var yani döviz ararken? Öyle canın istediği gibi gelip de İngiltere kraliçesinin veya kralının saraya ihtiyacı için istediği kadar çekirdek üzüm alamazlardı. Osmanlı hükümetine resmen müracaat ederler. Onun vereceği izne göre o kadarlık üzüm, incir götürürlerdi. Evet. Şimdi ise tabii turizm dolayısıyla bu limanlarımız daha ziyade turizme dönük, yat turizmine de dönük, havadan gelen efendim dış turizme de dönük olarak kendilerini ona göre ayarlıyorlar. O bizim konularımızın dışında. Şimdi tabii Elmalı o dönemde gerçekten bir ilim merkezi olarak Ahmet Şemseddin Marmaravi Hazretleri'nin yetiştirdiği Abdülvehhab-ı Ümmi Hazretleri ile burada ilim merkezinin temeli atılmış oldu. Yani sene işte 1500'lü yıllara yakın bir dönem. Peki ondan önce ne vardı? Ondan önce de Teke yöresinde Selçuklu, Anadolu Selçuklu sultanlarının gönderdiği buraları idare eden çeşitli beyler vardı. Teke beyleri vardı. Şimdi Muğla'da Menteşe oğulları vardı. Efendim Aydın'dan itibaren Aydın, Tire ve Birgi civarında Aydınoğulları Beyliği hüküm sürerdi. Manisa civarında Saruhanoğulları Beyliği hüküm sürerdi. Bunların hepsinin planlamasını Anadolu Selçuklu Sultanı Konya'dan yapardı. Ve bu bölgeye gelen insanları karayoluyla gönderemeyip Torosları Konya hizasından Akdeniz kıyısına aşırmak suretiyle gemilerle Alanya üzerinden bu sahillere gelen gerek Yörük taifesini gerekse diğer Türk boylarını Kayı aşiretinden olanları böyle sevk edebilir. Ha şimdi çok şükür Anadolu ile bağlantı bütün bu Muğla yöresinin, Antalya yöresinin birçok alternatif yollardan bağlantısı yapılmış, yapılmakta devam eden yerleri var. Hep iyiye doğru gidiyor çok şükür. Böylece ulaşım işi halledilmiş oluyor. Nasıl insanlar arasındaki iletişim kurulamazsa şehirler arasındaki iletişimde ticari iletişim yani böyle yollarla kurulur. O zaman da tahsil yapma işleri daha da belki kolaylaşıyordu. Abdülvehhab-ı Ümmi Hazretleri buraya geldikten sonra burada kendinin müdavim talebelerinden çok kıymetli, zeki, Allah yolunda olan insanlardan birisi olan Eroğlu Nuri Efendi'yi kendisine halife olarak yetiştirdi. Başından beri onun üzerinde durarak yetiştirdi. Halifeliğin Marmaravi kolunun özelliklerinden birisi de manzum olarak Allah-u Teala'nın yolunu ve emirlerini insanlara ulaştırmak işiydi. Belki daha sevimli, daha cazip geliyordu. Biz şimdi yanık bir ilahi duysak kalbimiz yumuşamaz mı efendim? O da şiirli olur ancak. Ha şimdiki uygulamada başka şeyler de görüyoruz. Yani yanık ilahi derken onun yanına bazı çalgı aletleri de karıştırıyoruz ki bu külliyen yapılmaması gereken bir şeydir. Bunu gide gide ya bak işte o bak ne güzel aletler de kondu, modern oldu falan gibi heveslerle inançlarımızın esasında olan bazı duvarları yıkmaya bence kalkışmamak lazım. İşte Eroğlu Nuri Efendi'nin rahmetullahi aleyh talebesi de Sinan-ı Ümmi Hazretleri'ydi. Abdülvehhab-ı Ümmi, Sinan-ı Ümmi. Şimdi Ümmi deyince insanlar hani ya mektep medrese okumamış, görmemiş. Efendim, Allah-u Teala'nın Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ümmi idi yazıyor kitaplarda. Onun ilmini Allah-u Teala ona başka yollarla vermiş idi. Öğretmenlik evet bir yoludur ama tek yolu değildir efendim. Tek yolu değildir. Allah-u Teala dilediği kuluna ledünni ilmini hocasız ilmi de verir. Ümmi yani bunu bu manada okuması yazması olmayan değil de Allah-u Teala'nın kalbine çeşitli ilimleri gönderdiği başka yollarla hocanın da dışında yollarla gönderdiği insan anlamına düşünmek lazım. Sinan-ı Ümmi Hazretleri Elmalılıdır. Burada doğmuştur, burada yetişmiştir, burada vefat etmiştir. Şimdi de biz bu külliyesine geldik. Bugün yetiştirebilirsek türbesini göstermeye çalışacağız. Yetiştiremezsek efendim bundan sonraki programda türbesini, kabirlerini, yanında yatan derviş kabirlerini de sizlere göstermek istiyoruz. Bugün biraz kendisinden bahsetmek istiyorum. Sinan-ı Ümmi Hazretlerinin. Çünkü burada önemli bir köşe taşıdır. O da Niyazi Mısri'yi yetiştirmiştir. Niyazi Mısri, Mısırlı değil. Mısri'ye bakıyoruz, ya Mısır'dan gelmiş bir adam görüyor musun? İşsiz güçsüz Anadolu'da yer yurt tutmuş. Hayır, hayır. Mısır'da tahsil ettiği için adına Mısri denmiş. Mesela Bursa'da Arapzade Camii var, Arap Camii var. Efendim Arap değil oranın yaptırıcısı. Kapısına da yazmışlar ki özbeöz Türktür. Arap değildir. Yani Arap olsa kötü bir şey değil ki efendim özbeöz Türktür diye üstüne basa basa. Niyazi Mısri de Malatyalı. Niyazi ismi de kendinin adı değildir. Enteresandır, kendinin adını bilmiyoruz. Niyazi de niyaz eden, Allah'tan yalvaran, yalvararak dileyen kimse manasınadır. Her ikisi de mahlasıdır. Biz şimdi Niyazi Mısri olarak işte Niyazi adı kendisinin ve Mısır'dan da geldiği için Mısırlıdır. Hayır, öyle değil. Şimdi Ümmü Sinan Hazretleri 1553'lerde Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde doğdu. Vefatı da 1657'de Elmalı'da oldu. Elmalı'da doğdu. Elmalı'da efendim vefat etti. Şöyle böyle 107 yaşına kadar yaşamış efendim. Allah-u Teala ona hayırlı bir uzun ömür vermiş. Hocasının hocası olan Abdülvehhab-ı Ümmi Hazretleri de doğum tarihi bilinemiyor, kayıtlarda bulamadık. O da 90 sene kadar bu Elmalı Dağı'nın dibindeki o güzel Asude dergahında post işinlik yapmış, insan yetiştirmiş. 90 sene kadar. Adı Sinan-ı Ümmi Hazretleri'nin Yusuf. Bu ümmilik lakabı ihtimal ki hocasının hocası Vahhab-ı Ümmi Hazretlerinden dolayı da almış olabilir. Ve Türk İslam şairidir. Şiirle insanlara bu manevi ilimleri, hadis-i şerifler olsun, fıkhı olsun, efendim Allah-u Teala'ya olan muhabbeti olsun anlatmaya çalışmış birisidir. Külliyenin yeri çok geniş. Şu andaki hudutlarını tam göremiyorum ama burada büyük bir öğrenci yurdu var. O da külliye dahildi. Şu anda öğrenci orada kalıyorlar yurt olarak. Efendim türbesi var. Arkamda güzel bir şadrıvanı var. Süleyman Paşa bir şadrıvan yaptırmış. Onları da sizlere yakından göstereceğim. Kitabelerini inşallah göstereceğim. Ve Sinan-ı Ümmi Hazretleri'nin, yani Yusuf Sinan-ı Ümmi Hazretleri'nin şiirlerinden sizlere bazı örnekler de vereceğim. Bugünkü programın zaman olarak sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bundan sonraki programda Sinan-ı Ümmi Hazretleri'nin yine hayatından bazı kesitler, şiirlerinden ve ondan sonra da türbesini, çok yeni yapılmış olan bir camini de teberrüken, yani onun yanında mutlaka bir cami vardı diye onu da sizlere göstermek istiyorum. Hoşça kalınız efendim.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT FM'de.

meleklerin, emirlerin peşinde koştuğu Hifa Hatun, alemlerin efendisini sallallahu aleyhi ve sellem dinler ve o sabah mescide ilk gelecek olan sahabeyle evlenmeyi kabul eder. Hifa Hatun radiyallahu anha. Medine'nin kadınları hem güler yüzlü hem de güzeldirler. Ancak Hifa Hatun başka güzeldir ve bambaşka gülümser. Öylesine sıcakkanlı ve öylesine samimidir ki kadınlar onu canları gibi severler. Oğlu, abisi, erkek kardeşi olanlar akraba olmak için yarışır, hatta bazıları kendi beylerine ister. Onu ciddi ciddi sıkıştırır, araya hatırlarını koyup izdivaç teklif ederler. Hifa Hatun'un methi hızla yayılır ve çok uzaklara gider. Bırakın hekimleri, tüccarları, vezirler, sultanlar sıraya girer. Fakat o Necaşi gibi bir imparatoru bile reddeder. Sadece ve sadece Allah'ın rızasını diler. Ama taliplerin ardı arkası kesilmez. Kimi ayaklarına halılar serer, kimi eşiğine cevahirler döker. Yüzlerce kızıl tüylü deveyi getirip kapısına bağlayanları mı sorarsınız, yoksa saray anahtarlarını önüne atanları mı? Hifa Hatun bütün bunlara dönüp bakmaz bile. Efendimizin huzuruna çıkıp, "Ey Allah'ın Resulü," der. "Bana cennete götürecek bir şeyler öğretsene." Doğrusu o, Peygamber Efendimizin gündüzleri oruç tut ya da geceleri namaz kıl gibi bir tavsiyede bulunacağını sanır ama Server-i Kainat, "Önce evlenmen lazım," buyururlar. Zira bununla dininin yarısını emniyete alırsın. Hifa radıyallahu anha büyük bir teslimiyetle boynunu büker ve "Siz kimi münasip görürseniz ben ona razıyım," der. Malum o sıradan bir hanım değildir ve onu nikahına alacak erkeğin de özel olması gerekir. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kimseye ümit verir ne de kimsenin ümidini kırar. Her zamanki gibi basit, pratik ve adil bir çare bulur. "Yarın sabah mescide ilk gelenle evlen," buyururlar. Bu teklif herkesin hoşuna gider. Talipler erken kalkmak için tedbirler düşünür, kendilerince hazırlık yaparlar. Bu haberi elbette Hazreti Suheyb de duyar ama dikkate almaz. Zira o fakir ve kimsesiz biridir. Evi yurdu yoktur ve karnını bile doyuramaz. Kah ağaç altlarına uzanır, kah mescit gölgelerine kıvrılıp yatar. Uzun boyuna rağmen o kadar zayıftır ki rüzgar sert esse ayakları yerden kalka yazar. Ama bakın şu işe ki o gece Allahu Teala bütün sahabelere derin bir uyku verir. Hifa Hatun'un talipleri gözlerine çöken ağırlığa yenilir. Parmaklarını kıpırdatamazlar. Resulullah Efendimiz her zamanki gibi imsak sökerken mescide gelir ve büyük bir merakla talihli sahabeyi beklemeye başlar. Nitekim mescidin eşiğinde bir gölge uzar ve Süheyb radıyallahu anh bir şeyden habersiz içeri girer. Bir kuytuya çöküp diz kırar. Resulullah Efendimiz namazdan sonra Hifa Hatun'u çağırtıp neticeyi bildirir. Hazreti Hifa büyük bir teslimiyetle kabul eder. Zerre kadar acabası olmaz. Efendimiz güzel bir hutbe okur ve nikah akitlerini yaparlar. Sonra şanslı sahabeye döner, "Ey Süheyb," buyururlar. "Şimdi hanımına bir hediye al ve tut elinden evine götür." Süheyb radıyallahu an ellerini çaresizlikle iki yana açar. "İyi ama," diye mırıldanır, "benim ne bir dirhem gümüşüm ne de sığınacak evim var." Hifa Hatun kocasının boynunu büktürmez. Ona içinde 10.000 dirhem gümüş olan süslü bir heybe gönderir ve "Filanca yerdeki köşkümü sana hediye ettim," diye haber yollar. Alemlerin efendisi çok hislenir. Onlara hayır dualarda bulunurlar. Süheyb radıyallahu an o gün Medine sokaklarında dolanır durur. Akşama doğru utana sıkıla konağa sokulur. Kapıyı açar. Kendisi için hazırlanan muhteşem sofradan ya bir ya iki hurma alır ve "Ya Hifa," der. "Biliyorum sen benim için bulunmaz bir nimetsin. Bense senin için sadece mihnetim. Ben şükretsem gerek, sen sabretsen gerek.
İster misin şu geceyi taat ve ibadetle geçirelim? Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennette yüksek bir çardak vardır buyurdular. Orada yalnız şükredenlerle sabredenler otururlar. Ve öyle de yaparlar. Seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatır, kalplerini zikirle aydınlatırlar. Cebrail aleyhisselam olup biteni Resulullah Efendimiz'e duyurur ve Allahu Teala'nın onları cenneti ve cemaliyle müjdelediğini anlatırlar. Ertesi sabah namazdan sonra Efendimiz Süheyb'i yanlarına oturtur ve "Ey Süheyb," buyururlar. "Geceki halini sen mi anlatırsın, ben mi anlatayım?" Süheyb gözlerini kucağına indirir. Zor duyulan bir sesle "Allah'ın Resulü en iyisini bilir," diye fısıldar. Efendimiz onlara "Ne mutlu size" gibilerinden bakar. "İkiniz de cennetliksiniz," buyururlar ve "Allahu Teala'yı göreceksiniz." Süheyb derhal secdeye kapanır ve "Ya Rabbi," diye yalvarır. "O ki beni mağfiret ettin, günahlara bulaşmadan canımı al." Allahu Teala bu yanık duayı kabul eder. Süheyb radıyallahu anh o secdeden kalkamaz. Mescitte bulunanlar ağlamakta olurlar. Resulullah Efendimiz, "Size daha şaşılacak bir şey söyleyeyim mi? Şu anda Hifa Hatun'da ruhunu Hakk'a teslim etti," buyururlar. Cenaze namazlarını yüzü suyu hürmetine kainatın yaratıldığı o yüce server kıldırır. İkisini yan yana toprağa bırakırlar. Baş uçlarına küçük bir tahta çakar. Birine "Şükredenlerden Süheyb," öbürüne "Sabredenlerden Hifa" yazarlar. Şimdi bir Fatiha okunsa yeridir. İki güzel insanın temiz ruhuna. Zübeyr bin Avvam radıyallahu an, samimi bir dost. Hazreti Safiye radıyallahu anha o gün sıkıntı içindedir. Mücahitlerin dönmesini bekleyemez. Uhud'a doğru yürür. Meydana yaklaştığında muharebe bitmiştir. Hazreti Ali ile oğlu Zübeyr'i görünce şükreder ama onun aklı fikri Resulullah Efendimiz'dedir. Onun sağ olduğunu öğrenince çok sevinir. Resulullah Efendimiz halasını uzaktan görünce mahzun olurlar. Zira şimdi ana baba bir kardeşini Hazreti Hamza'yı soracak, ihtimal ki cesedini görmeye dayanamayacaktır. Efendimiz Zübeyr bin Avvam'a "Anneni geri çevir," buyurur. "Kardeşinin cesedini görmesin." Mübarek kadın acı acı güler. "Ama ben," der, "kardeşimin öldürüldüğünü, kesilip biçildiğini biliyorum. Bu yolda karşılaşacağım müsibetlere hazırım. O ki ecrini Allah verecek. Bundan büyük acılara bile katlanırım." Safiye validemiz yanında getirdiği hırkalarla biricik kardeşini Hazreti Hamza'yı sarar sarmalar. Hazreti Ebu Bekr, Hazreti Ömer, Hazreti Ali ve Zübeyr bin Avvam onu toprağa koyarlar. Yanına bir başka şehidi Abdullah bin Cahş'ı yatırırlar. Hep öyle olur. Allah'ın Resulü bir iş için kim yapar dediğinde sahabe-i kiram sağına soluna bakmadan öne çıkar. Ama Zübeyr bin Avvam daha da öne çıkar ve tehlikeli işlere seve seve koşar. Mesela Hendek Harbi'nin devam ettiği zor günlerde Efendimiz, "Beni Kureyza Yahudilerinin ne yaptıklarını kim öğrenir?" dediklerinde hemen ileri fırlar. Bu hem zor hem tehlikeli bir iştir. Zira yakalanırsa öldü demektir. Ama o yakalanmadan dönmesini bilir. Aradan aylar geçer. Hendek'te ihanet eden Yahudiler Medine'de durmaz, Hayber Kalesi'nde toplanırlar. Müminler yeni bir fitneye fırsat vermez, gelir kaleyi kuşatırlar. Önce bir sinir harbi başlar. Yahudilerin efsanevi kahramanı merhap kaleden çıkarak erdiler. Hazreti Ali bu cüretini ona pahalıya ödetir. Henüz Zülfikar'dan kan damlarken merhabın oğlu Yasir meydana turlamaya başlar. Bu kez Zübeyr bin Avvam fırlar. Safiye Hatun Efendimiz'e yaklaşıp sorar, "Oğlum şehit olacak mı?" Efendimiz gülümser ve "Hayır," buyururlar. Nitekim genç mücahit Yasir'i de babasının yanına yollar ve zaferin yolunu açar. İnananların Mekke'nin fethine hazırlandıkları günlerde bir kadın gizlice müşriklere mektup götürür.
Kadın yolu tamamlamak üzereyken Cebrail aleyhisselam gelir, haber verir. Efendimiz böylesi hayati bir işe 3 yaman biniciyi, 3 gözü kara yiğidi gönderir ki bunlar Hazreti Ali, Zübeyr bin Avvam ve Miktat bin Esved'dir. Kadını tam söylenilen yerde hah bahçesinde yakalarlar. Lakin suçunu inkar eder. Ararlar, tararlar, mektup yok ama onlar gözlerine değil Efendimiz'e inanırlar. O diyorsa doğru, hem mutlaka doğrudur. Bu kadın bir mektup taşımaktadır, o kadar. Hazreti Ali kılıncını eline alınca kadın bülbül kesilir ve mektubu çıkarıp verir. Hazreti Ebu Bekir'in halifeliği zamanında bir müddet sakin bir hayat yaşayan Zübeyr bin Avvam, Hazreti Ömer'in halifeliği sırasında Yermük Savaşı'na katılır. Mısır'ın kalbi olan Fustat şehrini zapt etmek için Amr İbnil As Hazreti Ömer'den 4000 kişilik kuvvet ister. Lakin halife ona 4 kişi, Zübeyr bin Avvam, Miktat bin Esved, Ubade bin Samit ve Mesleme bin Muhallet radıyallahu anhüm gönderir. Bunlar 7 aylık muhasaradan sonra Fustat şehrini zapt etmeye muvaffak olurlar. Zübeyr bin Avvam, İslam adına yapılan her savaşa katılır, her faaliyette yer alır. Veda haccında ağlayanlar arasındadır o da. Mısır'da, Irak'ta, Suriye'de İslam'ı anlatır. Bir ara Basra civarlarına mekan tutar. Yöre halkıyla çok iyi anlaşır. Mübarek yaşadığı gibi de ölür. Onu namaz kılarken şehit ederler ki başı secdede kalır. Şu anda Basra'da adına yaptırılan caminin bağrında yatmaktadır mübarek zat. Hazreti Zübeyr bin Avvam uzun boylu, yakışıklı ve çok zarif birisidir. Emanete son derece hassasiyet gösterir. Nitekim birçok sahabi mallarından başka çocuklarını da emanet ederler ona. Ticaret ve ziraat ile meşgul olur ve iyi kazanır. Medine civarındaki arsalardan başka Basra, Kufe ve Mısır'da da bir hayli emlakı vardır. Etrafındaki fakirlerin hepsinin maişetini temin etmek hususunda büyük çabalar sarf eder. Borç para isteyene borç para verir, cihada gitmek isteyenleri Allah rızası için tecihiz eder, bütün servetine ve zenginliğine rağmen son derece sade bir hayatı vardır mübarek zatın. Ziynet eşyasına iltifat etmez fakat silahına hassasiyet gösterir. Rivayet ettiği hadisi şerifler, birinizin ipi alıp odun yüklenerek satması ve Allahu Teala'nın onun yüzünü ak etmesi dilencilikten hayırlıdır. İstediği kimseden bir şey alsın veya almasın böyledir. Bilmediğini hadis olarak söyleyen cehennemde azap görecektir. Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: Çekereçe efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir bid'at küfre yol açmasa bile, bunu ortaya çıkaranın orucu, haccı, umresi, cihadı, tövbesi ve hiçbir iyiliği kabul olmaz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz ticarette dinini kayırmak. Değerli dinleyenler, hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, bir iş yerinde ücretli çalışanlar, müşteriyi kendilerine iş imkanı tanıyan mal sahibinin bir emaneti olarak görmeli. Ne mal sahibine ihanet etmeli, ne de müşteriye. İşe zarar vermemeli, mal sahibine de söz söyletmemeli. O kendisine güvenip işi teslim etti. Dolayısıyla ona nankörlük etmemeli. Müşteriyi de aldatmamalı. İster ücretli çalışan olsun, ister mal sahibi olsun, müşteriyi aldatmaya tevessül etmemeli. Karşımızdaki müşteri kim olursa olsun, bilinen azılı bir kafir bile olsa, daha hiç konuşmadan en ufak bir art niyet taşırsak, yani şunun çok parasını alayım, kötü mal vereyim gibi bir düşüncemiz olursa, araya böyle bir perde koyarsak, o da daha hiç konuşmadan aynı perdeyi koyar, çünkü ruhlar anlaşır. Bu sefer iş menfaat çatışmasına döner. Biz en kötü şeyi en pahalı satmaya çalışırsak, o da en güzel şeyi en ucuz şekilde almaya çalışır. Bu şekilde olunca satış olmaz. Tek tük olsa bile çok zor olur. Neticesi de hoş değildir. Sadece malımız neyse onu vermiş oluruz. Karşılığını da almış oluruz. Bu şahısla ilişkimiz de orada biter. Ancak aynı şahıs için yine başta, yani daha hiç konuşmadan kendimiz için istediğimizi onun için de istersek, araya hiçbir perde koymazsak o da koymaz. Bu sefer onun gönlünü fethetmiş oluruz. O zaman satış da kolay olur, al dersek alır, alma dersek almaz. Üstelik bu şahısla ilişkimiz de orada bitmez. Her zaman devam eder. Artık o hem de bütün imkanlarıyla bizim yanımızdadır. Başka zamanlarda bir şey alacağı zamanda bizde varsa bizden alır. Yoksa kimden alayım diye, ne yapayım diye bize sorar. Ticareti ahiret kazancına mani olan kimse bedbahttır. İnsanın sermayesi dini ve ahiretidir. Bu sermayeyi kaptırmamak için şunlara dikkat etmelidir. 1. Niyetin önemi büyüktür. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, ameller niyete göre iyi veya kötü olur. Taat ve mübahlara niyete göre sevap verilir. Her mübah iyi niyetle yapılınca sevap, kötü niyetle yapılınca günah olur. Bir kimse İslam'ın vakarını korumak niyetiyle şık giyinirse sevap kazanır. Gösteriş için şık giyinirse günah olur. Çünkü Allahü Teala bir kimsenin yeni elbisesine bakarak sevap vermez. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala sizin şeklinize, malınıza bakmaz, kalplerinize, amellerinizi ne niyetle yaptığınıza bakar. Her sabah şöyle niyet etmelidir. Kendimin ve çoluk çocuğumun rızkını kazanmak, onları kimseye muhtaç bırakmamak, Allahü Teala'ya rahat ibadet edebilmek, ahiret yolunda yürüyebilmek için vazifeme gidiyorum. O gün

Müslümanlara iyilik etmeyi düşünmelidir. Böyle niyet eden kimse vazifesini yaptığı kadar hep sevap kazanır. Onun her işi ibadet olur. 2. Her Müslüman iyi bilsin ki, İslamiyet'in faydalı olarak bildirdiği her sanat farz-ı kifayedir. Bunu düşünerek bir sanata yapışmak, ibadet etmek olur. Bilhassa harp vasıtalarını en modern, en ileri şekilde yapmaya çalışmak farzdır. Bu vasıtaları yapabilmek için gerekli ilimleri bu niyetle okumak ibadet olur. Namaz kılan insanın bu niyetle her işi ibadet olur. Namaz kılmayanın her hareketi de günah olur. O halde her Müslüman namazını kılmalı, sonra farz olduğunu düşünerek vazifesini yapmalı. İş görürken niyetin doğru olmasına alamet, insanlara faydalı olan bir meslek seçmektir. Yani öyle bir iş görmeli ki, eğer o iş olmasa Müslümanlar sıkıntı çekerdi. O halde keyif, oyun ve benzerlerine sanat dense de ve haram işleyenlere sanatçı ismi verilse de bunları yapmak ibadet olmaz. 3. Dünya işleri ahiret için çalışmaya mani olmamalı. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruldu ki, mallarınız ve çocuklarınız Allah'ı hatırlamanıza mani olmasın. İnsanların amellerini yazan ikişer melek, her sabah akşam değişir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, melekler insanların amel defterlerini götürdükleri zaman, başında ve sonunda iyi iş yazılıysa, gün ortasında yapılanları ona bağışlarlar. Bunun için sabah kalkınca ve gece yatarken iyi işler yapmalıdır. 4. Çarşıda, işte Allahü Teala'yı zikretmeli, her an onu hatırlamalıdır. Dili ve kalbi boş kalmamalıdır. İyi bilmelidir ki o anda kaçırdığını, bütün dünyayı verse bir daha eline geçiremez. Gafiller arasındaki hatırlamanın sevabı çok olur. Dinine, ibadetine yardım niyetiyle dünyaya çalışanlara çok sevap verilir. Yalnız para kazanıp dünya malı toplamak için çalışanlar sevaptan mahrum kalır. Hatta bunlar camide, namazdayken de kalpleri dükkanın hesabındadır, fikirleri dağınıktır. 5. Dünya işlerine çok düşkün olmamalıdır. Mesela çarşıya herkesten önce gidip, herkesten sonra çıkmamalıdır. Şeytan böyle erken gidip geç dönen Müslümanı daha çok günaha sokmaya çalışır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, tüccarın en kötüsü işine erken gidip geç dönendir. Sabah namazı kılmadan ve kitap okuyup birkaç şey öğrenmeden işe gitmemeyi adet edinmelidir. İhtiyacı kadar dünyalık kazanınca ahireti kazanmakla meşgul olmalıdır. Çünkü ahiret hayatı sonsuzdur. 6. Şüpheli şeylerden kaçınmalıdır. Zalimlerle, hile, hıyanet edenlerle, yeminle satanlarla, dükkanında haram şey satanlarla alışveriş etmemelidir. Zalimlere, fasıklara, veresiye satmamalıdır. Çünkü öldükleri zaman onlar için üzülür. Halbuki zalimler, yani İslamiyet'e eliyle, diliyle, kalemiyle zarar verenler ölünce üzülmek günahtır. Onlara yardım etmek caiz değildir. 7. Alışveriş yaptığı kimseyle olan sözlerini, hareketlerini, aldığını, verdiğini iyi ve doğru hesap etmelidir. Kıyamette bunların hepsinden hesap vereceğini bilmelidir. Büyüklerden biri bir bakkalı rüyada görüp ne haldesin dedi. Bakkal, önüme 50 bin sayfa kondu, 50 bin kişiyle alışveriş yapmışım, baktım her sayfada bir kimseyle olan muamelemin inceden inceye yazılmış olduğunu gördüm dedi. Hile yapan, hak yiyen ahirette cezasını çekecektir. Bu zamanda yukarıda söylenenlerin hepsini kim yapabilir diyerek ümitsizliğe düşmek doğru değildir. Ne kadar yapılabilirse çok kâr olur. Ahiretin dünyadan daha iyi olduğuna inanan kimse bunların hepsini de yapabilir. Bunların hepsini gözetmek yapsa yapsa insanı fakir yapar. Sonsuz saadete, ebedi rahatlığa sebep olacak birkaç senelik fakirliğe elbette katlanılır. Nitekim birçok kimse birkaç şey kazanmak için fırtınalı, karlı havalarda sıkıntılı yolculuklara, bir rütbeye, dereceye yükselmek için de nice mahrumiyetlere katlanıyor.
Halbuki ölüm gelince bütün kazançları elden çıkarmakta boşuna didinmiş olmak.

Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyorlar ki, başkalarının acılarından, geçmiş felaketlerinden ders alanlar mutlu olurlar.

Şiirlerle menkıbeler. Tahir-i Bedahşi rahmetullahi aleyh. Günah cehenneme sürükler. Bu zat buyuruyor ki, en büyük düşmanınız sizin içinizdedir. Onunla uğraşınız. O düşman nefistir ki içinizdedir her an. Eğer kızacaksanız ona kızın durmadan. Çünkü o uğraşır ki soksun sizi günaha. Dünyada ondan ahmak bir mahluk yoktur daha. Çünkü her bir arzusu kendi aleyhinedir. Onun peşinde giden helâke sürüklenir. Harama yaklaşmayın buyuruyor Rabbimiz. Nefiste haramlardan zevk alıyor bilakis. Yine bir sohbetinde buyurdu ki, ey kişi! Bir iş eğer günahsa, sakın yapma o işi. Zira Müslüman demek, teslim olan demektir. Müminin her günahtan kaçınması gerektir. Kalbinin ürperdiği bir işi yapma sakın. Haramda kalbi titrer halis bir Müslümanın. Günah işleyenlerden uzak durmak gerektir. Yani böyleleriyle pek görüşmemelidir. Zira o kimselerle kim olursa arkadaş, zararı ona dahi dokunur yavaş yavaş. Hakiki bir Müslüman günahtan uzak durur. Rabbini düşünmekle o yalnız rahat bulur. O öyle çok görür ki kendi günahlarını, vakit bulmaz görmeye başkasının aybını. Takva sahibi olup günahtan kaçmalıdır. Bu yolu ile Allah'a daha yaklaşmalıdır. Zira Müslüman için kaçınmak her günahtan daha faydalıdır, emirleri yapmaktan. İslam alimlerimiz buyurdu, büyük küçük günahtan kaçmak gibi olamaz bir üstünlük. Bir günde buyurdu ki, sahibinden gayriye tutulan kalp hastadır, muhtaçtır tedaviye. Böyle kulun İslam'a sarılması güçleşir. Farzlar zor ve zahmetli, haramlar tatlı gelir. Kalbin bu hastalığa yakalanmasına hep nefse uyup günaha dalmaktır asıl sebep. Nefis Hak Teâlâ'ya düşmandır, hem çok fazla. Ona ibadet etmek arzu etmez o asla. Nefis haddi zatında kendine de düşmandır. İnsana haramları işletmekten zevk alır. Bir günde buyurdu ki, günah ateş gibidir. Günahlar sebebiyle cehenneme girilir. Bizim büyüklerimiz takvaya sarıldılar. Haram ve günahları ateş bilip kaçtılar. Bir Allah adamına kavuşursa bir kimse, kavuşur o sayede çok bereket ve feyze. Hiç işleyemez olur bir günahı, hem de az. Bu öyle bir nimet ki herkese nasip.

Sadi Şirazi Hazretleri buyuruyorlar ki, en zor üç şey sır saklamak, acıları unutmak ve zamanı değerlendirmek.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.

0: Makaleler arasından.
1: Sevgili dinleyiciler, merhaba. Makaleler arasından programında sizlerle birlikteyiz. 21 Temmuz Salı makalelerini sizler için Ataullah Harvas seçti. Ana kumanda masamızda Selim Kaya bizimle birlikte. Ben Hülya Düzgün sunmaya çalışacağım. Bugünkü ilk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Necmettin Batırel'e ait Bal ve Zehir. İran dini lideri Müçtefa Hamenei, Amerika'nın saldırı dönemini başlatmasının Trump'ın imzasını değersiz ve geçersiz hale getirdiğini söyledi. İran halkı ve direniş cephesi Amerika'ya unutulmayacak dersler verecek dedi. Amerika, İsrail'i yanına alarak İran'ın üzerindeki saldırısını arttırmak istiyor. Bu yüzden İsrail'e hava ikmal yakıt uçağı gönderdi. Dünyanın en palavracı başkanı Haziran rakamlarına bakıp fiyatlar 6 yılın en büyük düşüşünü yaşadı. Amerika'da altın çağı başladı diyor. Evet, Haziran'da fiyatlar gerçekten tahminlerin çok gerisinde kaldı. Ama Haziran ayında petrol fiyatları Orta Doğu'da gerginliğin azalmasıyla 68-70 dolar aralığında kalmıştı. Temmuz ayında ise fiyatlar 90 dolara yakın seyrettiği için Amerika'da hem TÜFE hem ÜFE'de fiyatlar tahminleri aşacak. Trump'ın hedefi petrol fiyatlarını zirvede tutarak Avrupa'yı kendine muhtaç tutmak. Ama kendi ülkesini de enflasyon bataklığına sürüklüyor. Bunun bedelini ara seçimlerde mutlaka ödeyecek. Amerika-İran savaşı 2026 yılı Nisan ayında sağlanan ateşkesin kalıcı olmaması ve her iki tarafında çatışmaya iten temel sorunların çözülmemesi sebebiyle başa döndü. Amerika'nın yeni saldırıları büyük tahribata yol açsa da İran geri adım atmadı. Aksine Orta Doğu'daki Amerikan askeri üslerini füze ve insansız hava araçlarıyla vurarak anında misillemede bulundu. Devrim muhafızları bünyesindeki hava uzay kuvvetleri El Tanf'taki bir Amerikan askeri merkezine sürpriz bir saldırı düzenleyerek radar sistemlerini ve bazı askeri helikopterleri imha etti. Kuveyt'te yer alan Amerikan üssündeki hava savunma radar sistemleri, silah depoları ve askeri teçhizatlar hedef alındı. İran ordusuna ait insansız hava araçları Bahreyn'deki Amerikan askeri tesislerini doğrudan vurdu. Orta Doğu'da askeri dengeleri kökten sarsacak bir hamle yaşandı. İran'ın yüksek manevra kabiliyetine sahip yeni nesil füzeleri Amerikan hava savunma kalkanını deldi. Tahran'ın Ürdün sınırındaki Amerikan üslerine hedef alan Nasr 2 operasyonunda 2, Irak'ta 1 Amerikan askeri hayatını kaybederken füze teknolojisindeki bu ani sıçrama Rusya ve Çin desteğini ortaya çıkardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın İslamabad mütabakatına uyma yükümlülüğü kalmadığına dair açıklamasına umurumda değil diye cevap verdi. Tahran yönetimi Hürmüz'ü kapattıklarını, boğazın tamamen İran silahlı kuvvetlerinin kontrolünde olduğunu açıkladı. Amerika mevcut askeri tutumunu sürdürdüğü müddetçe bölgeden dünya pazarına petrol ve gaz ihracatının yeniden başlamayacağı sert bir dille ilan edildi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden uzun süreli kapanması küresel ekonomide yeni bir enerji şokunu tetikledi. 90 doları aşan Brent petrolün kısa vadede 100 dolara ulaşması bekleniyor. Amerika'da ticari ham petrol stokları 1984'ten bu yana en düşük seviyeye indi. Altın 4000 dolarda tutunmakta zorlanıyor. Küresel borsalar kırmızıya büründü. Bitmeyen senfonide merkez bankaları faiz artıracak. Dünya küçülecek. Petrol ihraç eden Suudi Arabistan, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika gibi büyük üreticiler kazanacak. Türkiye enerji ihtiyacının büyük kısmını ithal ettiği için küresel petrol fiyatlarındaki artışlardan doğrudan ve olumsuz etkilenecek. Yüksek enflasyon, artan cari açık, döviz talebinde baskı ve hayat pahalılığı şeklinde zincirleme sıkıntı yaşayacağız. Trump, NATO zirvesinde ağzımıza F-35, F-110 katsayat yaptırımları konusunda bir parmak bal çaldı, petrolü zirveye çıkartarak bunu zehre dönüştürdü. Ayıdan post, Amerika'dan dost olmaz. Türkiye Gazetesi'nden Necmettin Batırel'in makalesini sunduk. Bal ve Zehir. Sırada Milliyet Gazetesi'nden Zafer Şahin'in makalesi var. Atatürk'le aldatanlar mı suçlu, sürekli kandırılanlar mı? Uğur Mumcu, bugünkü Türkiye'de olan biteni görseydi, bu memlekette banka soyarken kar maskesi, darbe yaparken Atatürk maskesi taktılar sözünü muhakkak güncellerdi. Artık hırsızlık yaparken de Atatürkçülük maskesi takan bir insan tipi çıktı ortaya. Siyasette, sanat camiasında, sivil toplum kuruluşlarında geçer akçe maalesef sahte Atatürkçülük. Resmi bayramlarda TikTok'tan canlı yayın açarak para toplayan adam bunlardan çok daha dürüst. En azından kimseyi kandırmıyor. Ona para verenler izledikleri adamın aslında Atatürk olmadığını biliyor. Peki siyasetteki sahte Atatürkçüler TikTok Serdar kadar dürüst mü? Onların yüzlerinde maske var. Gerçi yüzlerini gizliyorlar. Serdar kadar cesur değiller. Peki ya 10. yıl marşıyla milyonları kandıran sanatçı, ona ne diyeceğiz? En birinci ve hakiki Atatürkçü benim algısıyla servetine servet katan YouTuber'ları nereye koyacağız? Yok, birbirlerinden bir farkları aslında hepsi sahte, hepsi insanların duygularını istismar eden kriminal tipler. Bunların ortak noktası aslında Atatürk'ten hiç haz etmemeleri. Ama hedef kitlelerinin Atatürk hassasiyetini o kadar ustaca istismar ediyorlar ki TikTokçu Serdar çırak çıkar yanlarında. Atatürk bunları görseydi kızılcık sopasıyla kovalardı. Ama günümüz Atatürkçüleri baş tacı ediyor bu sahtekarları. Kusura bakma kardeşim, sen her 10. yıl marşı söyleyip kalp işareti yapanı makbul adam zannedip peşine takılmaya devam ettikçe daha çok kandırılacaksın. Hiç suçu başkasında arama, aynaya bak yeter. Ardahan valisi neden görevden alındı? Ümit Kaftancıoğlu, Öykü Ödülleri Komitesi üyesi, kendisi de Ardahan Damallı olan Öztürk Tatar'ın anlattıklarına bakılırsa vali Mehmet Fatih Çiçekli sıkı bir Atatürkçü. İlk kez bir vali Damal'daki doğa harikası Atatürk silüetine değer verdi. Bisiklet turnuvasının bitiş noktası Damal'da Atatürk silüeti oldu. Binleri döktü. Hiçbir vali Atatürk silüetine bu derece ağırlık vermemiştir. Damal'dan biri olarak yıllardır böyle bir ilgi görmedik. Bu açıklamayı okuyup valiyi Atatürkçü olduğu için aldılar diyecek milyonlar olduğundan hiç şüpheniz olmasın. Fakat bu tezin altı boş. Çünkü valinin görevden alınması sürecini CHP milletvekilinin açıklamaları tetikledi. Atatürkçü bir valiyi Atatürk'ün partisinin vekili neden aldırsın, değil mi? Gelin ülke gündemini fazlasıyla meşgul eden olayın perde arkasını aralayalım. Valinin neden görevden alındığını somut bilgilerle aktaralım. Vali tayt giydiği için değil, devlet geleneklerine olmayan bazı tutum uygulamalar sergilediği, uyarıldığı halde bu tutumu sürdürdüğü için tek kişilik bir kararnameyle görevden alındı, diyor Ankara'daki kaynaklar. Neymiş o tutum ve uygulamalar derseniz, mesela Ardahan'a gelen bakanı eşofmanla karşılamak, mesela valilik makamında eşofmanla kabuller yapmak, o fotoğraflar Ankara'dan gelen telefonla valilik hesaplarından silinmiş. CHP milletvekilinin mecliste yaptığı eleştiriden sonra Ankara'dan gelen uyarıya rağmen polemiği sürdürme aşamasına geçmesi de görevden alınma gerekçelerinden biri olarak gösteriliyor. Dikkat edin, genelde muhalefetin eleştirisiyle bu kadar basit bir meseleden kamu görevlisi kolay kolay harcanmaz. Ama bu olayda CHP milletvekili resmen valiyi yedi. Demek ki mesele sadece tayt değil, mesele devletin yazılı olmayan, devleti devlet yapan kurallarının ihlali ve devlet refleksinin devreye girmesi.

Sırada Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin makalesi var. Özgür Özel bir bölen mi olacak? ...12 Eylül'den sonra siyasi yasak getirilmişti. Demirel'e bir bilen deniliyordu. CHP'lilerse Ecevit'e bir bölen diyorlardı. 12 Eylül'den sonra CHP'ye dönmeyip DSP'yi kurduğu için. İnsanların bir hafızası olduğu gibi partilerin de bir hafızası var. CHP'nin yeni bir böleni Özgür Özel mi olacak? Özgür Özel, CHP içinde yetişen, CHP Genel Başkanlığı gibi önemli bir görevi yapan bir lider. CHP'nin evladı. CHP'nin evlatları şimdi CHP'yi bölüyorlar. Özgür Özel, CHP'nin tarihinde şimdiye kadar CHP Genel Başkanı olarak yer almıştı. Ama önümüzdeki hafta CHP'nin bölen adamı olarak yerini alacak. Aslında Özgür Özel yalnız değil, Ekrem İmamoğlu da var. Kazandığı koltukları CHP'ye borçlu olan, CHP sayesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan, yolsuzluk iddialarıyla girdiği cezaevinde dahi CHP'lilerin vefa gösterdiği Ekrem İmamoğlu, CHP'ye siyasi tarihinin en ağır darbelerinden birini vurmaya hazırlanıyor. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu CHP'nin sayesinde önemli görevlere geldiler, siyasetin vitrinine çıktılar. CHP'nin evlatları şimdi CHP'yi bölüyorlar. Özgür Özel bugün CHP grubunda son kez konuşacak. Yarın MYK ve parti meclisi üyeleriyle bir araya gelip yeni partinin kuruluş sürecini başlatacak. Özgür Özel milletvekilleriyle de bir toplantı yapacak. Ardından milletvekilleri istifa edip yeni partiye geçecekler. CHP milletvekilleri 3'e bölünmüş durumda. 1- Özgür Özel'le gidecekler. 2- Kemal Kılıçdaroğlu'yla kalacaklar. 3- Üçüncü yolcular. Bunlar da CHP'de kalacaklar. Gelişmelerin seyrine göre tavır belirleyecekler. Yeni partinin kuruluş dilekçesi 27 Temmuz Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verilecek. Milletvekilleri kurucu üye olacak. Böylece ya bir yol bulacağız ya da bir yol yapacağız diyen Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun partisi kurulmuş olacak. Özgür Özel'le birlikte hareket eden milletvekili sayısının beklenenden fazla olması bekleniyor. 70-80 milletvekilinden söz ediliyor. Eğer bunu başarabilirlerse yeni parti ana muhalefet olacak. Yeni partinin AK Parti gibi ilk seçimde iktidar olacağını savunanlar var. Bunlar siyasi tarihi bilmiyorlar. Merkez sağıyla merkez solun tarihinden habersizler. CHP'ye karşı alternatif olarak kurulan partiler yaşamaz. Güven Partisi, Memleket Partisi, Anadolu Partisi yaşadı mı? DSP ise ancak varlığını koruyor. Ama merkez sağın tarihi farklıdır. Demokrat Parti kuruldu, 27 Mayıs'ta kapatıldı. AP kuruldu, 12 Eylül'de kapatıldı. ANAP kuruldu, ömrünü tamamladı. DYP kuruldu, ömrünü tamamladı. Refah Partisi kuruldu, ömrünü tamamladı. Merkez sağda büyük bir kitle partisi kurulur, iktidar olur, lideri başında olduğu sürece yaşar, sonra yeni bir parti kurulup topluma güven veren bir lider olursa iktidar olur. CHP ile AK Parti'nin tarihi gerçekleri farklı, sosyolojisi farklı. Birine alternatif olarak kurulan yaşamaz, diğeri içinden alternatifler çıkarır, iktidar yapar. Ayrıca Erdoğan şiir okuduğu için hapse girdi. Ekrem İmamoğlu ise hırsızlık ve yolsuzluk iddiasıyla yargılanıyor. Bu millet Erdoğan'a sadece şiir okuduğu için oy vermedi. Öyle olsaydı memlekette Şairler Partisi tek başına iktidar olurdu. Başarılı belediye başkanı ve 28 Şubat'a karşı dik duruşu nedeniyle oy verdi. Ekrem İmamoğlu'na neden oy versin? Yolsuzluk ve hırsızlık konusunda çok başarılı bulunduğu için mi? Tekrar Özgür Özel konusuna dönersek, Özgür Özel açısından kader haftası. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na karşı gelen başkan adayı olmadan önce Manisa'da evin salonunda yarı karanlıkta oturdum ve hiçbir şey yapmadan 4 saat düşündüm demişti. O zaman verdiği karar isabetliydi. O karar sonucunda CHP Genel Başkanı oldu. Bu kez de sessiz bir odaya çekilip 5 saat düşünmesinde yarar var. Çünkü verdiği karar sonucunda ya kahraman olacak ya da CHP'yi bölen adam olacak. Ya efsane olacak ya da eski bir hikaye olarak kalacak. CHP'de kalıp CHP Genel Başkanlığı için mücadele eden, partinin bölünmesini önleyen biri olursa mutlaka bir gün CHP Genel Başkanı olacak.
Yoksa CHP tarihine CHP'yi bölen adam olarak geçecek. Özgür Özel tarihi bir karar arifesinde. Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu ile birlikte yeni partiyi kurarak yoluna devam edeceği anlaşılıyor. Özgür Özel'in siyasetteki en büyük eksisi Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında bir görüntü vermesiydi. Yeni partiye geçtikleri takdirde Ekrem İmamoğlu vesayeti devam edecek. Bir süre sonra mahkeme kararı açıklanıp Ekrem İmamoğlu yolsuzluk ve rüşvet davalarından ceza aldıkça Özgür Özel'i de yıpratacak. Yeni partinin rüzgarı da kesecek. Ayrıca Özgür Özel bir türlü lider olamayacak. Peki bu parti birilerinin iddia ettiği gibi ilk seçimde iktidar olur mu? Bence bu partinin bir seçimlik ömrü olur. CHP köklü bir çınardır. Herkes sonunda toplanıp baba ocağı CHP'ye gelir.

Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin makalesini okuduk. Özgür Özel bir bölen mi olacak? Sıradaki gazetemiz Posta. Oral Çalışlar'ın makalesini sunuyoruz. Korkunç ortak İspanya kupayı kaldırdı. ...19 Temmuz'da New Jersey'de oynanan Dünya Kupası finalinde protokolde birçok devlet adamı yan yanaydı. Bunlardan biri İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'di, diğeri de Donald Trump. Ankara'daki NATO zirvesinde yine bu iki isim yan yanaydı. Trump Ankara'da İspanya hakkında sert ifadeler kullandı. Korkunç ortak dedi. İşte o korkunç ortak 1,5 hafta sonra New Jersey'de kupayı kaldırdı. 19 Temmuz'da kupayı verenlerden biri de Trump'tı. Trump İspanya hakkında daha önce de şahane bir halk ama maalesef halkı kadar şahane olmayan bir hükümet ifadesini kullanarak Pedro Sanchez'i hedef almıştı. İspanya yalnızca güçlü kulüpleri ve başarılı milli takımıyla değil, futbolu oynama, konuşma ve seyretme biçimiyle de bir kültür. Müzik, televizyon, sinema, gece hayatı, moda, sosyal medya, mizah ve gündelik yaşam estetiği gibi birçok alanda İspanya kendisine özel bir kulvar açmış durumda. Onlarca yıl Franco'nun faşist rejimi altında mücadele vermiş bir halk olan İspanyollar Avrupa'nın direnişçi karakterli bir halkıdır. Bugünse İspanya özgürlüklerin en geniş şekilde yaşandığı ülkeler arasında. İspanya'nın küresel etki gücü önemli oranda İspanyolcadan geliyor. Bir İspanyol şarkıcı, oyuncu veya sosyal medya figürü yalnızca kendi ülkesine değil Latin Amerika'dan Amerika'ya kadar uzanan büyük bir dil alanına seslenebiliyor. Dünya Kupası finallerinde İspanya'nın karşısına çıkan ve yenilen Arjantin'in dili de İspanyolca. İspanya'yı Fransa ve İtalya gibi diğer büyük Avrupa kültürlerinden ayıran özelliklerden biri şeffaflığı. İspanyollar kendilerini daha açık, doğrudan ve filtresiz ifade edebilen bir millet. Neşe de, öfke de, arzu da, başarısızlık da daha görünür ve sansürsüz biçimde yaşanıyor. İspanya'nın kendini filtresiz ifade ettiği bir diğer konu da Filistin-İsrail konusu. Sosyal medyada gelişen bir Türk-İspanyol dostluğu söz konusu olsa da Türk sosyal medya kitlesi İspanya'daki büyük birikimi keşfedebilmekten uzak. İspanyol popüler kültürü düşünülebilenden çok daha derin bir deniz. İspanya dünyaya yalnızca güzel ve başarılı insanlarını göstermiyor. Gündelik hayatın dağınıklığını, komikliğini ve sıradanlığını da görünür kılıyor. Bu yüzden İspanyol popüler kültürü izleyicide yalnızca hayranlık değil, yakınlık hissi de oluşturuyor. İspanya artık dünyaya açılmak için Fransa'nın veya İngiltere'nin küresel aracılığına ihtiyaç duymuyor. Kendi dili, kendi iç pazarı, şehir kültürü, bölgesel çeşitliliği ve Latin dünyasıyla doğrudan ilişkisi sayesinde bağımsız bir merkez. İspanya dünyaya yalnızca sanatçı, futbolcu veya eğlence ürünleri sunmuyor. İçine girilebilecek bir hayat duygusu yayıyor. Futbolda işte bu kültürel dünyanın şu an için en önemli vitrini. Bu vitrin Amerika'ya damgasını vurdu. Hatta Trump da fotoğrafa dahil olma konusunda son derece hevesli davrandı. Posta gazetesinden Oral Çalışlar'ın makalesini sunduk. Korkunç ortak İspanya kupayı kaldırdı. Makaleler arasından programı Akşam Gazetesi'nden Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu'nun makalesiyle devam ediyor. Muhsin Yazıcıoğlu neden FETÖ'nün hedefindeydi? Büyük Birlik Partisi kurucusu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2009 yılının Aralık ayında helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesine dair dosya yeniden açıldı. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin içinde bulunduğu helikopterin düşmesiyle hayatını kaybettikleri acı olaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada şüpheli ifadeleri ve dosyadaki diğer kritik başlıklar çarpıcı sonuçlara işaret ediyor.
Şüpheliler sivil kaza kırım heyetinin kokpitteki navigasyon cihazının kaybolduğunu, resmi rapora yazmadığını ve buna ilişkin tutanağı geçmiş tarihli düzenlediğini kabul ediyorlar. Bunun yanı sıra askeri heyette yer alan bazı şüphelilerin enkaza merak üzerine gittiklerini söylemesi, bir şüphelinin hatıra amaçlı parça almak istediğini ifade etmesi, kazanın yerinin 1,5 kilometre yaklaşımla tespit edilmesine rağmen koordinatlara gidilmediği yönündeki beyanlar ve FETÖ'nün firari mahrem imamı Adil Öksüz bağlantısı dosyanın en kritik, en çarpıcı unsurları arasında yer alıyor. Olayın tüm aşamalarında söz konusu tüm şüphelilerin FETÖ'nün mahrem yapısıyla bağlantıları da mercek altına alınmış durumda. Bu noktada soruşturmanın en önemli boyutu FETÖ bağlantısı. Soruşturma kapsamında üzerinde durulan bir başka husus, bölgeye yakın noktadan geçtiği ve kaza kırıma neden olabileceği değerlendirilen savaş uçaklarından birinin pilotunun FETÖ mensubu Hava Kuvvetleri mahrem imamı Adil Öksüz'le irtibatlı olması. Ayrıca soruşturma dosyasında FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem imamının olay öncesi ve sonrasında dikkat çekici görüşmeler yaptıkları, olaydan sonra bazı FETÖ mensuplarının konuyla ilişkili baylok yazışmaları yaptıklarına dair bilgiler yer alıyor. Tüm bunların yanı sıra dosyada daha önce FETÖ içinde bulunduğu belirtilen Abuzer Dilekçi isimli şahsın olayın FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in talimatıyla gerçekleştirildiğini, üst düzey bir örgüt mensubundan bizzat duyduğuna dair ifade verdiği bilgisi de yer verilmiş. Tüm bu tespitler dosyada kazanın yalnızca teknik bir hata veya pilotaj hatası çerçevesinde değil, FETÖ bağlantılı organize bir eylem ihtimali yönünden de soruşturulduğunu ortaya koyuyor. Esasen ifade etmem gerekir ki ilk günden itibaren bunun bir kaza olduğuna hiç inanmadım. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu tanır bilirdim. Doçentliğimin ilk günleriydi, beni partisine davet etmişti. Cesur, vatansever bir liderdi. Ülkesinin iç bütünleşmesine büyük önem verirdi. Bu yüzden de FETÖ ihanet şebekesinin hedefinde olması hiç de şaşırtıcı değildir. Suikastin gerçekleştiği 2009 yılı FETÖ'nün en azgın dönemiydi. 2009'da FETÖ, devletin en hassas kurumlarında yasa dışı örgütsel faaliyetlerle meşguldü. Bu kurumları ele geçirerek iktidarı kuşatmanın, küresel efendilerinin denetimine, yönetimine sunmanın şer hedefindeydi. Başta Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, emniyet teşkilatında ve yargı kurumlarında mevcut kadroların çeşitli sebeplerle tasfiye edilerek kendi örgüt mensupları için alan açmaya çalışıyordu. Yargıdaki gücünü kullanarak kumpas davaları açıyor, bu kapsamda operasyonlar yapıyordu. Ülkede iç bütünleşmeyi zedeleyecek adımlar atılmasına ön ayak oluyordu. İç barışı yok edecek cinayetler tezgahlıyordu. Hırat Dink cinayeti, Danıştay Zirve Kitabevi, Rahip Santora cinayetlerinde hep FETÖ izi vardı. Bu cinayetlerde adı geçenlerin Büyük Birlik Partisi ile partinin gençlik teşkilatı Alperen Ocakları ile ilişkilendirilme çabası FETÖ'nün şer planıydı. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu bu şer planının elbette farkındaydı ve gereğini yapacak kararlılıktaydı. Bu yüzden FETÖ ondan rahatsızdı. Zira Muhsin Yazıcıoğlu ele geçirilememişti. FETÖ elebaşı Gülen'in kazadan günler sonra yayınladığı bir mesajda, bir perşembe günü akşamı vefat edersiniz, bir cuma günü cenazenize ulaşırlar ve ilahi tokatla dışarı atıldı gibi ifadeler kullanılarak ölümü ilahi bir ceza gibi yansıtması da bu gerçeği ortaya koyuyor. Ayrıca FETÖ'nün eski örgüt mensuplarının ifadelerinde FETÖ elebaşı Gülen'in bizzat Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın talimatı verdiğine dair beyanları da unutulmamalıdır. Sonuçta küresel efendileri olan sömürgeci emperyalizmin, soykırımcı siyonizmin maşası olarak FETÖ ihanet şebekesi Türkiye'nin iç bütünleşmesini bozabilmek için her daim yoğun çaba göstermiştir. Bu konuda kripto ve fitne yeteneğini en iyi şekilde kullanabilmek için şer gayretlerini hiç eksik etmemiştir. Bunun için her türlü şer hamleyi yapmaya, cinayetler tezgahlamaya varacak kadar her yolu kullanmıştır. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu da hedef alınmakta, bu kapsamda alçakça, zalimce, haince yapılan saldırılardan biridir.

Akşam gazetesinden Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu'nun Muhsin Yazıcıoğlu neden FETÖ'nün hedefindeydi başlıklı makalesini sunduk. Akit gazetesinden Ahmet Maranki'nin makalesiyle devam ediyoruz. Tarihten ibret almak. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Harekatı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden tam 52 sene geçti. CHP-MSP koalisyon hükümetinde Başbakan Bülent Ecevit, Başbakan Vekili Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın ısrarlı tutumu sebebiyle verdiği emirle Kıbrıs Barış Harekatı başlamıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri kara, hava ve deniz kuvvetlerimiz eşliğinde Barış Harekatı'na katılmıştır ve zaferle sonuçlanmıştır. 24 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devletin adamı Türkmen Bey'i Devlet Bahçeli ortaklığıyla Türkiye'de pek çok şeyin değiştiğini, yapılabileceğini ve yapıldığını icraatlarıyla gösteren Cumhur İttifakı'nın bugün burada anlatılanlardan da millet olarak ders alıp bugüne gelene kadar ne ihanet çemberleri yaşadığı noktasında paylaşmak istedim. Büyük abim Konya'da birlik komutanı olarak 2. Ordu'nun Kıbrıs Barış Harekatı'nın öncü kuvveti olarak seçilip çıkarma komutanlığı yaptığı günler. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit kendisine gelen bir ihbarla ilgili olarak acilen dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Henry Kissinger'ı telefonla arar ve Ecevit telefonda bazı Yunan savaş gemilerine Türkçeyi iyi bilen personelin yerleştirilip Türk bayrağı çekildiğini ve bu gemilerin batırılacağını, bu sebeple 3. Dünya Savaşı'nın kopabileceği, bizim bir kusurumuzun olmayacağını söyleyince Kissinger da şaşırmış. Ecevit'in sözünü ettiği bölgede Yunan savaş gemilerinin bulunmadığını söylemiş. Çok ilginç bir de cümle kurmuş. Kendi geminizi batırırsanız sizi hiç kimse suçlayamaz. Ecevit, hayır Doktor Kissinger, onlar bizim gemilerimiz değil, onlar Yunan gemileri. Türk bayrağı çekmiş Yunan gemileri. İfadelerini de yine maalesef Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Henry Kissinger'ın hatıralarının yazıldığı kitaptan öğreniyoruz. Türk Hava Kuvvetleri uçakları etraftan bile bile yanlış istihbarat sonucu Kocatepe isimli gemimiz batırılmış, Adatepe ve Fevzi Çakmak adlı gemilerimiz büyük hasar almış, olay sonucunda kayıtlara geçen 54 askerimiz şehit verilmiştir. O zamanki Kocatepe muhabirinin komutanı, daha sonra da neredeyse Deniz Kuvvetleri Komutanı yapılan Yarbay Güven Erkaya ve Genelkurmay Başkanlığı döneminin Başbakanı Bülent Ecevit'e verilen bilgide Kıbrıs Vaf yakınlarında 3 Yunan muhribin Türk bayrağı çekmiş ve Türkçe bilen personel tarafından kullanılan 3 tane Yunan savaş gemisi ilan edilen Notam hattını da geçerek Kıbrıs'a doğru yaklaşmaktadır bilgisidir. Burada önemli bir detayda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde onun üzerinde Maranki ailesinin bulunan biri gibi o günlere ait bir gerçeği de buraya kayıt düşmek istiyorum. Kocatepe'nin son 72 saati adıyla o günleri yeni yüzyılda anlatan Kocatepe'nin Harekat Merkez Subayı Üsteğmen Özhan Bakkalbaşıoğlu, komutanımız sanki saldırı içine dolmuş gibi sefere çıkmadan 2 gün önce gemiyi terk eğitimi yaptırmıştı. Bu komutan Güven Erkaya yıllar sonra Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak karşımıza çıkar. Hainler hep başımızda, halen içimizde. Başbakan Necmettin Erbakan. Benim de başbakanlığı döneminde Birleşmiş Milletler'deki 15 yıllık Kafkasya görevim ve orada Türk dünyası, Ermenistan problemi, petrol, doğal gaz, boru hattı vesaire gibi konularla kendisine verdiğim 1,5 saatlik briefingin sonrasında şahitler de halen yaşamaktadır. Evladım, senin gibi 3 tane daha bu konuyu bilen evlatlarımız olsa bu ülke çok çabuk kurtulur. Hemen yarına Ankara'yı çok iyi bilen şu kişiyi de al ve hemen başbakanlıktaki ilgili bir birimi kurun. Direkt bana bağlı olarak çalışacaksınız demesi ve bizim çalışmalarımızla başlamasından 19 gün sonra yukarıda saydığımız bugün de halen mevcut olan kripto vatan hainleri ve işbirlikçileri tarafından başbakanlıktan indirilir. Belki de memleketin kaderini değiştirecek bütün projeler durdurulur.
Yukarıda 20 Temmuz 1974 Kıbrıs çıkarması adına kendisine hayırla yad etmeme vesile yazdığım bu hatıralar yanında Türkiye'ye yaşatılmış olan bu müessif olay ve ihaneti yüksek bir devlet adamı olması örnek olarak onun şu açıklamasıyla bitiriyorum. Ordumuz Kıbrıs'ta büyük bir zafer kazandı. Bazı müessif olaylar da oldu. Mesela kendi uçaklarımız kendi gemilerimizi bombaladı. Yapılan tetkiklerden anlaşıldı ki NATO'dan ve Amerika'dan aldığımız elektronik haberleşme cihazlarıyla bize bir oyun oynanmıştır. Ama biz bu olaydan gerekli dersleri çıkararak ordumuzun istihbarat ve muhaberesi için kendi elektronik sanayimizi kuracağız. Hem de en ileri teknikleri kullanarak. Kuracağımız elektronik sanayi Almanya ve Japonya ile rekabet edecek seviyede olacaktır. Sözü hakikaten yaşadığımız yıllarda gördük ki Erbakan hocamızın attığı Aselsan'daki temeller içimizdeki ihanet şebekeleri ve engellemelere rağmen bugünlere kadar gelmiş bugünkü savunma sanayimizin temelini oluşturmuştur. Paralel yapılar hala içimizde ama bu ülkede hainler ve paralel yapının ihanetleri son 15 Temmuz hadisesinde yaşandığı gibi milletimiz vatanperver Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının karşı müdahalesiyle yumuşak geçiştirilmiş, şehitler verilmiş ama maalesef hala bitirilememiştir. Tarihimizin geçmişindeki hatalar ve benzer durumlar analiz edilip gereken dersler çıkarılmazsa aynı olaylar döngüsel olarak yeniden yaşanır. Tam da bu gerçeği İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarihimizle ilgili hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi sözleriyle yetkilileri uyarmıştır. Anadolu irfanını oluşturan Türk devleti, Türk vatanı, Türk milleti, Türk bayrağı, kızıl elma hedefi nizam-ı alem, İlahi Kelimetullah yolunda mücadele verenlere muzafferiyet, bütün şehitlerimize de rahmet diliyorum. Akit gazetesinden Ahmet Maranki'nin makalesini sunduk. Tarihten ibret almak 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Harekatı. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. İhsan Aktaş'ın makalesini sunuyoruz. Millet bahçelerinden sonra kent yaşamında yeni bir adım. Bahçeli evler. Millet bahçesi fikri tek bir örnek projeyle başladı. Kısa sürede Türkiye'nin en büyük yeşil hareketine dönüştü. Bugün İstanbul'dan Ankara'ya, Anadolu'nun birçok şehrine kadar uzanan millet bahçeleri milyonlarca insanın nefes aldığı nitelikli yeşil yaşam alanları haline geldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre tamamlanan, yapımı süren ve planlanan projelerle birlikte millet bahçelerinin sayısı 500'e, toplam büyüklüğü ise 80 milyon metrekareye ulaştı. Bugün ortaya çıkan bu yeşil alan dünyanın birçok küçük ülkesinin yüz ölçümünden daha büyük bir büyüklüğe erişmiş durumda. AK Parti hükümetleri yatırımcı ve kalkınmacı bir anlayışa sahip olduğu için yaptığı işlerin reklamı üzerinde uzun uzun durmuyor. Yeni yatırımlara, yeni projelere odaklanıyor. Ancak millet bahçesini ziyaret eden milyonlarca insan bu yatırımların sağladığı huzuru ve ferahlığı her gün yaşamaya devam ediyor. Bugün İstanbul'un hemen her ilçesinde en az bir millet bahçesi bulunuyor. Diğer büyük şehirlerde de birden fazla millet bahçesi hizmet veriyor. Kanaatimce Gaziantep'te şimdi bütün Türkiye'ye örnek olabilecek yeni bir model daha ortaya çıktı. Yıllar önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda yaptığımız bir görüşmede İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerin yoğunluğunu dikkate alarak bir öneride bulunmuştum. Anadolu şehirlerinde geniş arazi imkanı bulunan bölgelerde emekliler ve dar gelirli aileler için uygun fiyatlı arsa ve konut projeleri geliştirilirse birçok vatandaş büyük şehirlerden ayrılarak kendi memleketinde yaşamayı tercih edebilir demiştim.
Gaziantep'in Bahçeli Evler Projesi başlı başına özgün bir şehircilik modeli olarak dikkat çekiyor. Şehir merkezine yakın yeşil bir alanda inşa edilen projede her konutun yaklaşık 50 metrekare bahçesi, 20 metrekare verandası ve 30 metrekare kapalı yaşam alanı bulunuyor. Her evin kendine ait bahçesi var. Daha da önemlisi, dar gelirli bir ailenin satın alabileceği seviyede ekonomik bir maliyet hedefleniyor. İlk etapta 20 bin konutun yapılması planlanıyor. Kanaatimce bu nitelikte ve uygun fiyatta bu projeye 100 binin üzerinde ailenin başvurması sürpriz olmayacaktır. Anadolu'nun sıcak şehirlerinde insanlar şehir dışında bağ evi veya yayla evi edinerek nefes alabilecekleri bir yaşam alanı oluşturmaya çalışıyor. Ancak herkesin buna imkanı bulunmuyor. Bahçeli evler bu ihtiyaca cevap verebilecek önemli bir model olarak öne çıkıyor. Bu mekanlar gerek altyapı gerek diğer imkanlarıyla 4 mevsim kullanılabilecek şekilde tasarlanıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin projeyi şu sözlerle anlatıyor. Bunun içinde bir ailenin yemeğini yiyip kahvaltısını yapabileceği bir mekan, üstte nenenin, dedenin, torunun kalabileceği odalar bulunuyor. Önünde ise bostanımız var. Çocuklarımız domates nasıl yetişir, biber fidesi nedir, salatalığın kokusu nasıldır, Antep biberinin farkı nedir, bunların hepsini yaşayarak görecek. Ektiği fidenin nasıl büyüdüğünü ve nasıl hayata geçtiğini gözlemleyecek bir ortam oluşturuyoruz. Bahçeli evlerdeki muradımız, hafta sonlarında büyük ailelerin bir araya geldiği, toprağa dokunduğu, dinlendiği, sohbet ettiği ve mutlu olduğu bir yaşam alanı oluşturmaktır. Elbette her şehrin iklimine, coğrafyasına ve sosyal yapısına göre bu proje farklı biçimlerde uygulanabilir. Projeyi ilk duyduğumda aklıma millet bahçeleri geldi. Millet bahçeleri yapılmadan önce birçok şehir için şu soruyu sıkça sormuştum. Millet bahçeleri olmadan önce bu insanlar nerede nefes alıyordu? Çünkü millet bahçeleri de tek bir örnek projeyle başlamış, bugünse milyonlarca insanın ziyaret ettiği, dinlendiği ve ferahladığı, dünya çapında örnek gösterilebilecek büyük bir yeşil harekete dönüşmüştür. Kanaatimce millet bahçeleri dünyanın en büyük kamusal yeşil alan hamlelerinden biridir. Umarım bahçeli evler yaklaşımı da şehircilik anlayışına yeni fikirler kazandırır. Farklı şehirlerde yeni uygulamalara ilham verir ve kent yaşamına yeni bir soluk getirir. İlk aklıma gelen düşünce buydu. Çünkü her yeni fikir doğru uygulanabildiği ölçüde kıymetlidir.

Yeni Şafak gazetesinden İhsan Aktaş'ın makalesini sunduk. Millet bahçelerinden sonra kent yaşamında yeni bir adım, bahçeli evler. Makaleler arasından programının bugün de sonuna geldik. Yarın yeni günde yeni makalelerle buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: makaleler arasından.
1: TGRT FM.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT'de.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 16, Sure, Kehf Suresi 75-110. Ayetler, Meryem Suresi 1-25. Ayetler, Sayfa 301-305.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما.

كان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض.

بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkibeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz.
1: Şiirlerle menkıbeler.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Vefakarlık örneği. Peygamber Efendimiz vefakar idi ki pek, bu da her hali gibi bizlere oldu örnek. Sahabe-i kiramdan Enes bin Malik der ki, bir hediye gelseydi o servere eğer ki, buyururdu ki, onu filan kadına verin. Zira arkadaşıydı o kadın Hatice'nin. Hatice validemiz onu severdi diye ona gönderiyordu gelseydi bir hediye. Nitekim Ayşe-i Sıddık'a da bu bapta diyor ki, Hatice'ye ediyorum çok gıpta. Çünkü Resul-i Ekrem ondan çok bahsederdi. Onu çok sevdiğini zaman zaman söylerdi. Ve mesela ne zaman kesilseydi bir koyun, akrabasına dahi gönderirdi hep onun. Hatta Resul-i Ekrem bütün yakınlarını çok sever ve sorardı sık sık hatırlarını. Hısım akrabasının razıydı her birinden ve hiç üstün tutmazdı birini diğerinden. Küçük torunlarını seviyordu gayetle ve ilgileniyordu onlarla muhabbetle. Habeşistan Meliki Necaşi'den de bir gün huzuruna elçiler gelmişti o Resulün. O elçi heyetine gösterdi çok iltifat. Hatta hizmet edince onlara kendi bizzat, eshab arz ettiler ki, siz zahmet etmeyiniz, onların hizmetini bizler eda ederiz. Buyurdu, bu hizmeti siz yaparsınız ama onlar hizmet ettiler vaktiyle eshabıma. Ben o hizmetlerinin karşılığı olarak istiyorum onlara bir ikramda bulunmak. Bu yüzden bizatihi ben hizmet ediyorum ve hatta bu hizmetten büyük zevk duyuyorum. Bir günde Resulullah savaş esirlerinden süt kardeşi Şeyma'yı tanıdı görüp hemen. Sevinip kendisine ikram olmak üzere üstündeki örtüyü çıkarıp serdi yere. Üzerine Şeyma'yı oturttu sonra derhal ve ona buyurdu ki, İstersen yanımda kal, istersen göndereyim seni memleketine, ihtiyacın olursa bana gel ama yine. Çok memnun etmiş idi Şeyma'yı bu iltifat. Memlekete dönmeyi tercih etti o fakat. Yine Ebu Leheb'in bir azatlı kölesi ve hatta kendisinin birinci süt annesi Süveybe Hatun'un da evine muntazaman yiyecek ve giyecek gönderirdi her zaman. O vefat edince de sordu ki sonra hatta, onun akrabasından kimse var mı hayatta? Onlara göndermekti bundan sonra gayesi. Ve lakin dediler ki, kalmadı hiç kimsesi.
0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
3: Efendim hoş bulduk. Efendim herkese lazım olan iman kitabında İmam-ı Rabbani Hazretleri'nden nakil yaparken buyuruyor ki orada, medeniyet demek yalnız ilim ve fen demek değildir. İlim ve fen medeniyet için ancak bir alet, bir vasıtadır. İlimde fende çok ileri olan milletlere fen vasıtalarını ne yolda kullandıklarını incelemeden medeni demek büyük kaplettir. Pek yanlıştır. Fabrikaların, motorlu vasıtaların, gemi, tayyare, atom cihazlarının çok olması, gözleri kamaştıran yeni buluşların artması medeniyeti göstermez. Bunları medeniyet sanmak, her silahlıyı gazi, mücahit sanmaya benzer. Evet, mücahit olmak için en yeni harp vasıtalarına malik olmak lazımdır. Fakat bunlara malik olan eşyalık da yapabilir buyurulmaktadır.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler.
4: İyi günler. Benim bir sorum olacaktı. Hemen başlayayım sorularıma.
3: Dinliyoruz efendim.
4: Birincisi hocam, havaalanı, otogar gibi yerlerde bulunan hani oda gibi oluyor ya mescitler. Oraya hayızlı halde girilebilir mi? Hani beş vakit namaz kılınmıyor. Sadece mescit amaçlı hani girip çıkmak için yapılıyor ya. İkincisi hocam, benim aklıma takıldı da gusülde bütün beden tek bir uzuv hükmünde değil mi?
3: Evet.
4: Peki o şekilde olduğunda hani siz diyorsunuz ya şeyden, gusül abdesti aldıktan sonra sırtı havluyla kurulamak da ovalamak yerine geçer diye ben Maliki'yi taklit ediyorum.
3: Tamam, ovalamak yerine geçiyor.
4: Bütün vücut tek şeyse hani vücudun tek bir yerini ovalamak yeterli olmaz mı?
3: Olmaz. Olmaz.
4: Hani tamam. Bir kol gibi, mesela kol gibi düşündüm, tek vücudun her yeri tek uzun gibi olduğunu diye de. Değil. O aklıma takıldı.
3: O zaman peki hocam, kusur için o zaman senin mesela şey yaptığın bu düşünceye göre bir tek kolumuzu yıkasak olmaz mı?
4: Yok hocam, ovalamak için kalmıştım.
3: Yok, hepsi için aynı.
4: Tamamdır, tamam hocam. Bir de son olarak ya hocam, böyle bir hani insanlar basit bir tepki de verse benim aklıma çok takılıyor. Mesela yolda yürürken şuradan geçeyim diyorsun, insanlar söylenmeye başlıyor. Ben hemen onu çok kafaya takıyorum, hani o günüm zehir oluyor. Çok basit bir şey de olsa bu, öyle hani geçeyim diyorum, adam söyleniyor mesela. Hani o benim bütün günümü zehir ediyor. Hani bunda şey düşündüm, acaba nefsin rolü de var mı? Ve bundan kurtulmak için ne yapmalıyım? Çok teşekkür ederim.
3: Şey diyeyim efendim.
1: İyi günler. İyi günler.
5: İyi günler.
1: Buyurun.
5: Hocam, sorularım var da.
1: Dinliyor hocam.
5: Hocam, ben çocuklarım için önce dua edeceğim. Benim iki tane oğlum azaz gitti.
3: Allah Teala hidayet nasip etsin, sıhhat afiyet versin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, ahizan fitnelerinden de muhafaza buyursun. Sonra
5: amin.
3: Allah'ın selameti versin inşallah.
5: Allah razı olsun hocam. İkisi de trafik kazası geçti. Şimdi,
3: geçmiş olsun şimdi, efendim.
5: Sağ olun. Ben onlar için yazdım. Bir evli kızım var. O da çok yani evinde hiç huzuru yok. İyi yok yani.
3: İki tarafta yani İslamiyet'i bilmezse orada huzur olmaz. Kavga olur, gürültü olur. Allah-u Teala öncelikle hidayet versin. Doğru bir iman sahibi olsun. İstiğfara ve la havle'ye devam etsin. Tamam.
5: Hocam ben de birisine sordum. O da hocam, büyü var senin çocukların üzerinde.
3: Yok, her şeyi büyüye bağlamayın efendim. Tamam. Saadete belirli tamam. Büyü için bildirilen şeyler var. Onlar okununca büyü varsa çocuk.
5: Ya hocam, benim çocuklarımda bir aşırı bir sinir var. Bu sinir, öfke, niye bilmiyorum yani.
3: Herkes de var o sinir. İslamiyet'i öğrenince kontrol altına alınır. Tamam.
5: Tamam hocam.
3: Peki efendim.
5: Dua istiyorum hocam. Herkes de dinleyenlerden.
1: Buyurun hocam.
3: Şimdi bir dinleyicimiz havalar olsun veya garlar olsun, tren garları, ondan sonra otobüs terminaller olsun ve yollarda otobüslerin durmuş oldukları yolcuların durmuş olduğu terminaller var, buralar olsun. Bazı mesela ben görmüştüm şeyde, İstanbul'dan Bursa'ya giden o yolcu otobüsleri değil de arabalar falan aldıklarını ne diyorlar?
1: Feribotlar.
3: Feribotlar. O feribotlarda bile mescit var.
1: Evet.
3: Şimdi dinleyicimiz dedi ki hani burası açık, herkese açık bir cami gibi değil. Yani muayyen haldeki bir kadın havaalanındaki mescide girebilir mi? Giremez. Ya o feribottaki mescide de giremez. Çünkü mescitten başka bir maksat için kullanılmıyor ki orası. Sadece namaz kılmak için kullanılıyor. Ha bu feribotta olsun, ha trende olsun yapılmışsa, ha havaalanında, ha otogarda, ha aynı şekilde tren garında olsun, fark etmez bu. veya limanlarda da var mesela.
1: Evet.
3: Şey de var ya. Neydi bu? Eminönü'nün bu tarafındaki
1: Sirkeci.
3: Sirkeci şey, değil.
1: Yeni Kapı.
3: Yeni Kapı'da. Mesela orada şey var, söyleyiver. Yolcu otobüsleri ve perbotla gitmek isteyenler var. Onun içerisinde mescit de var.
1: Evet.
3: Orada mescit de var. Dolayısıyla buralara muayyen haldeki hanım, kadın, erkek, yani kadın muayyen halde değil ama abdesti yoksa yine giremez. Yani erkek de giremez, abdesti yoksa kadın da giremez. Ama uluslararası havaalanında, şeyde mesela İstanbul Havaalanı'nda öyle. Mescitlere gittim mi diye böyle şeyden gelmiş, Afrika'dan gelmiş, ha, uzanmış adam. Yorulmuş herhalde, gidecek yeri de yok.
1: Yatıyorlar.
3: Klima da var. Ben şeyde de gördüm, Frankfurt'ta da gördüm adamı. Mescit girmiş, uzanmış oraya yatıyor.
1: Evet.
3: Müslüman mı değil mi bilmiyorum. Ama bakıyorsun ayaklar kıble tarafında, insan acıyor. Müslümansa İslamiyet'le hiç bir alakası yok. Hiç alakası yok. İslamiyet'te bir bilgisi de yok. Kıble istikametine ayağını uzatmış. Ondan sonra da Müslüman ülkelerin başındaki bu belalar, bu sıkıntılar, sen Allah-u Teala'nın emrini öğrenmez, ona uygun yaşamazsan bu beladan, bu dertten, bu sıkıntıdan kurtulma şansın yok. Huzurlu olma şansın da yok. Aile içinde de böyle, köyde de böyle, sokakta da böyle, komşulukta da böyle, şehirde de böyle. İslamiyet'ten aynı şekilde bir habersen. Şimdi kanunen mesela, biraz önce gene haberlerde vardı, iki gündür veriyorlar onu. Adam motosikletle gidiyor, bir eliyle tutuyor, öbür eliyle telefona bakıyor. Taksiste korna basarak ikaz etmiş ya, demiş, sen iki tekerlekte gidiyorsun, yani telefonu bırak. Sen bana bunu nasıl söylüyorsun aslanım be? Tabii 200 küsür bin lirayı da ondan sonra giyiyor.
1: Evet.
3: 200 küsür bin lirayı da giyiyor falan. Şeyde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, mesela sürat itibariyle 80 kilometreyi geçince, bu ister motosiklette olsun, yani bu bazda ister otomobilde olsun, bu süratı geçince kontrol onu sürenin elinden kayboluyor. Evet. En ufak bir hadise. Mesela zaman zaman işte kontrolden çıktı. Niye çıktı? Süratli geliyor, kontrol edemiyor koca arabayı, koca vasıtayı. Ve küçük bir şey bile kontrol edemezsin. Hele iki tekerlekli hiç kontrol edemezsin. Evet. Küçük bir taş gelmiş olsa gider. Şeyde biz çocukken motosikletler için bir tabir kullanırlar. Sen de duydun mu bilmiyorum. Ecel tekmesi derlerdi. Duydun mu hiç bunu?
1: Duydum.
3: Ecel tekmesi. Şimdi direksiyona geçince nefis, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar, tavan yaparmış orada. Vay be. Aynı şekilde yani beni kim geçebilecek? Bir fıkra anlatıyorlar şimdi. Bir zamanlar o serçe atlı bir topaçın çıkardığı bir şey vardı. Şimdi yolda kalmış. Neyse bir halat bağlamış bir Mercedes. Arkasından çekiyor. Ondan sonra fakat başka bir Mercedes gelmiş. O öbür Mercedes'i arkasında, araba bağlı Mercedes'i geçmeye çalışınca o da aynı şekilde kaptırmış, yarışıyor. Trafik polisleri yolda, kameralar falan var. Falan. Zın, zın, geçiyorlar böyle. Hiç durdukları falan yok. Anons yapıyor şimdi polis. Diyor ki, ya diyor, iki tane diyor Mercedes yarış yapıyor diyor. Arkadan diyor bir tane o serçe geliyor diyor. O da boy boyuna diyor selektör yapıyor. selektör değil tabii. O hıza dayanamayacak, parçalanacak. Duydukları gördükleri bile yok. Selektör yapıyor, o ikisini geçmek için uğraşıyor falan diye. Öyle bir fıkra gibi anlatıyorlar falan. Allah-u Teala nefislerimizin şerrinden hepsi muhafaza buyursun inşallah Teala. Dolayısıyla dinimiz neyi emrettiyse ona uygun hareket etmemiz gerekir. Kadın olsun, erkek olsun. Normal zamanda, yani hayız zamanda değil. Abdesti yok bir kadının. Erkeğin de abdesti yok. Olsun. Mescide girmesi haramdır, günahtır. Ama efendim benim niyetim. Ya niyetini başlatma şimdi. Bu iş niyetle olmaz ki. Bu bir emirdir. Yani şimdi sen kırmızı yanarken, efendim benim niyetim işte şeye, böyle hastaneye ziyarete gidiyordum, oraya gitmek. Kırmızıda durman lazım. Öbür tarafa geçiş izni verilmiş. Sen geçerken küt diye vurdu. Niye yaptı? Benim niyetim aslında kaza yapmak değildi. Arkadaş o fiil kazayı getiriyor.
1: Evet.
3: Ya Allah-u Teala da aynı şekilde abdestsiz camilere girmeyin buyuruyor. Girersen aynı şekilde başına bela gelir bir arkadaşım ya.
1: Evet.
3: Allah-u Teala yasak etmiş. O yasağa uyman lazım. Şimdi şu karşımızda bulunan Yeşilköy havalanıydı ya.
1: Evet.
3: Şimdi millet bahçesi oldu bir kısmı falan. Mesela orada askeri şeyler vardı. Yerler vardı. Oraya koymuş. İçeri girmek yasak diyor. Nöbetçi de koymuş oraya. Nöbetçiye de talimat vermiş. İzinsiz buradan girmek isteyeni vur diyor, tamam mı? Mesela. Ya benim niyetim askere gidip aynı şekilde nasılsın ahbap falan diyecektim, adam beni vurdu. Niye? Ya arkadaş, olmaz orada. Orada niyet olmaz. Şeyde kitaplarda anlatılırken mesela bir hadis-i şerif var, zikrediliyor. İnneme amanu bin niyat. Ameller niyetlere göredir. İşte benim niyetim o helal ve mubah olan şeyler içindir o niyet. Helal ve mubah olan şeyler içindir o niyet. Yani şimdi mesela yemek yiyorsun. Ne diye aynı şekilde yiyorsun yemeği? Can ne diye? Onun niyeti mi olur mu? Olur tabii. Yemek yemenin adabı, saadeti belli de anlatılıyor. İslam ahlak kitabında da var. Yemeğin farzları da var, sünnetleri de var. Onlar da aynı şekilde anlatılmış. Yemeği yerken, ya Rabbi bundan hasıl olan enerjiyle, bundan hasıl olan enerjiyle ibadetlerimi daha güçlü yapabilmek, senin kullarına faydalı olabilmek, senin dinine hizmet edebilmek niyetiyle yiyorum. Böyle yersen sevap olur. Yoksa öbür türlü çok affedersin öküz özür dilerim ama öküz de karnını doyurmak için yiyor. Lapır lapır lapır yiyor. Seninle onun arasında ne fark? Ne fark var değil mi o zaman?
1: Evet.
3: Ne fark var? Şimdi böyle deyince kızacak. Sen bana öküz mü dedin? Yok öküz falan demedim. Öküz de böyle yiyor, sen de böyle yiyorsun dedim. O kadar yani. Tamam. Ne farkın var? Sen insansan bir farkın olması lazım. Niyetin aynı şekilde ibadetler de öyle. Namaz kılıyorsun mesela. Niyetin ne? Gerçekten Allah rızası ise indi ilahi de makbul olur. Yoksa beni namaz kılan adam diye görsünler, işte bana itimat etsinler, bana paracıkları göndersinler, sonra onları tokatlayayım. Niyetin buysa o namaz da aynı şekilde senin aleyhine. O namazdan sevap bekleme. Onun için innemel amalü binniyat hadis-i şerifin ehl-i sünnet alimleri açıklarken buyuruyorlar ki helal ve mubah olan şeyler için geçerlidir bu. Yoksa değil. Mesela dinleyicimiz dedi ki gusülde işte tek vücut kabul ediliyorsa işte vücudumuzu bir tarafını kurulayversek olur mu? Olmaz. Böyle absürt düşünceler, kusura bakma yani dinleyicimiz alınmasın. Bunlar absürt düşünceler. Kitap okumamanın ve dinin emirlerinin hassasiyetinin emrin ne olduğunu iyi kavramamanın neticesinde çıkar. Şeytan ve nefis getirir. Ya bunu böyle yapacağımıza, işte namaz kılarken secde edeceğim, daha mı da kalsak olmaz mı falan. Böyle düşünceler gelir falan. O zaman aynı şekilde sen böyle düşünürsen, hani dinleyicimiz de telefondayken söyledim, kolun bir tanesini yıkayıver, tamam. Değil mi?
1: Evet. Tek sayılıyorsa.
3: O zaman aynı şekilde olmaz. Olmaz da bunu nasıl aynı şekilde? Demek ki nefis ve şeytan getiriyor hatırına. Vücudun tamamı. Tek vücut. Tek bir şeydir. O zaman tek olursa niye bir parçasını yıkıyorsun da tek vücut şeyinin? Organın kuruluyorsun. Hepsini kuruluman lazım. Efendim gelelim. Dinleyicimizin başka bir suali daha vardı. Dedi bazen dedi mesela dışarıdayız, yoldayız falan dedi. Bir şey yapacak, buyurun diyoruz falan dedi. Adam homurdanıyor dedi. Ya iyilik de demiyorsun adama. İnsanlar aynı şekilde anlayış, idrak yok. Ve bir de insanlarla diyalog. Bu telefonla çıktıktan sonra bitti. Telefonla, odanın içinde bile birbirleriyle mesajla haberleşiyorlar. Ya bir harp olsa bu uyduları bir aynı şekilde imha etseler, birisi çıkıp bir deli çıksa, şimdiki gençler sap gibi ortada kalacak ha. Hakikaten sap gibi ortada kalacak. Ya bir tanesi anlatıyordu dün. İşte bir yerde böyle şey olmuş, bir yer varmış falan. Hani çocukları tatile götüreyim orada. Neydi o, bungalo mı diyorlar, ne diyorlar?
1: Bungalo tipi evler.
3: Evler var falan. Yani şeyin yeşilliğin ormanın arası falan. Neyse götürmüşler. Orada şey yokmuş hani, telefon çekmiyor, şey yapmıyor falan. Çocuklar hani demişler iki günde yok demişler. Burada internet yok, bir şey yok. Biz istemiyoruz burayı falan. Ya tatile gidiyor. Oradaki yeşilliğe şeye bile bakmıyor. Hala telefona bakıyor. Ondan sonra bunlar belli bir yaşa geldikten sonra yürüyen ölü. Bunlardan bir fayda olmaz. Mesela dinleyin, şeyde ikide bir geliyor falan. Yaşı diyor 30'a geldi diyor, bir işe gidiyor, ya bu iş bana zor diyor, derse çünkü diyor vazgeçiyor diyor. Başka bir işe gidiyor, yok diyor bunun parası az diyor, vazgeçiyor. Aslanım be, oturduğun yerde bol maaş, öyle bir iş bulursa bizi de haber ver. Değil mi? Hep biz de gelelim Ayşe. Allah Teala rahmet eylesin. Emel abiler ilim konusunda buyuruyorlardı ki ilim öğrenmenin meşakkatine, sıkıntısına katlanmayanlar ömür boyu cehaletin zilletini yudumlamak mecburiyetinde kalırlar. Ve Allah Teala her mahlukun ama her mahlukun mesela şeyin nebatatın o yerinden hareket edemediği için onun ayağını getiriyor. Ama onun dışında karada, denizde, havada hareket halinde bulunan hayvanların da rızkına kefil ben yarattım. Ama buyuruyor. Ama mesela et yiyen hayvanlar var. Etobur diyoruz.
1: Evet.
3: Ot yiyenler var. Onlara da otobur diyoruz. Şimdi otun düşmanı otobur hayvanlar. O otobur hayvanların düşmanı da eteburlar. Eteburlar. Şimdi arslan, kaplan başka bir şey ot yiyemez. Et yiyecek. Allah Teala diyor ki bu geyiği, bu şekilde öküzü sizin için rızık yarattım. Ama o öküze güç vermiş, o geyiği aynı şekilde öyle bir ayak vermiş. Kaç diyor. Ona da diyor ki tutabilirsen senin olsun.
1: Evet.
3: Yani niye söylediniz bunu diye hatıra gelebilir. Allah Teala hepsini sebeplerle yaratmış. Yani arslan da kaplan da güçlü yaratılmış ama koşması lazım. Arkadaş sen de insan yaratılmışsın ama hareket etmen lazım. Sebeplere yapışman lazım. Yoksa oturduğun yerde ağzını aç, armut pişe ağzına düş, yok. Yaş ilerleyince ana baba sermaye onlar hepsi biter. Ondan sonra dinleyince konumuna düşersin. Çok öyle rastladım ben. Ondan sonra bekler durursun böyle. Çok beklersin ondan sonra.
1: Evet.
3: Allah da hepimizin sonuna ayrı eylesin.
1: İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.
6: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, o aslında bizi değil, hizmetlerimizi seviyor. Ehl-i Sünnet itikadı ve bu yolun büyüklerinin sevgisi bir cevherdir. Allah-u Teala bu cevheri çöplüğe koymaz. Bu nimete kavuşmuş olanların kalpleri, eğer pırlanta gibi kıymetli olmasaydı, Allah-u Teala bu imanı onlara vermezdi. Büyüklerden bir zatın talebesi şöyle anlatır. Merhum hocamıza bir gün başka şehirden dönen bir arkadaşımız bazı hususları arz ettikten sonra "Efendim, orada Ali isminde yaşlı bir imam size selam gönderdi. Sizi çok sevdiğini söyledi" der. Hocamız memnun olur. Selamı alır. "Ali Efendi ile bir akrabalığımız var mı?" diye sorar. "Hayır efendim" derler. Bunun üzerine "Bizi hiç gördü mü?" diye sorar. Yine "Hayır efendim" derler. "Onunla bir alışveriş mi yapmıştık?" diye sorar. "Hayır efendim" derler. O zaman hocamız "O halde bizi niye çok seviyor?" buyurup şöyle devam ederler. "Bizi sevenler kara kaşımız, kara gözümüz için sevmiyorlar. Yapılan hizmetlerden dolayı seviyorlar. O bizi değil, hizmetlerimizi seviyor. Dolayısıyla Allah-u Teala'yı seviyor. Bu aynı zamanda kendi kıymetini gösterir. Bu kendi güzelliğinden ileri geliyor. O kişinin kendisi çok mübarektir. Çünkü Allah-u Teala bu hizmeti herkese sevdirmez. Kim bu hizmetleri seviyorsa bilsin ki onu Allah-u Teala seviyor. Eğer Cenab-ı Hak onu sevmeseydi o da bu hizmetleri sevemezdi. Bu hizmetler çok kıymetlidir. Ama bir o kadar da zordur. Çünkü insanın yaptığı iş ne kadar kıymetliyse, karşılaşacağı ve katlanması gereken sıkıntılar da o kadar büyük olur. Bu sıkıntıyı verenlerin en birincisi insanın kendisi, yani nefsidir. İnsanın nefsi katiyen Allah demek, onun dininden bahsetmek istemez. Hatta dini anlatmak ve yaymak kesinlikle nefsin en çok üzüldüğü, karşı çıktığı bir şeydir. Çünkü bu bir peygamberlik görevidir. Bütün peygamberler bunun için gönderilmiştir. Onların asıl görevi insanları zengin etmek, tüccar yapmak değil, onlara öldükten sonra yanmamayı öğretmektir. Ehl-i sünnet itikadında olmak ve her ne şekilde olursa olsun bu hizmetlerde bulunmak nimeti kimde varsa o seçilmişlerdendir. Onun için Şah-ı Nakşibend Hazretleri biz seçildik buyurmuştur. Kıymetli iş kıymetli insanlara verilir. Yoldan geçene verilmez. İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi büyük zatlar, insanın uzun zaman uğraşarak elde ettiğini bir anda verebilirler. Bir talebesi doğuda, bir talebesi batıda olsa, ikisi de ölmek üzere olsa, o mübarek zat ikisinin de imanla gitmesine sebep olur. Bu zor bir şey değildir. Azrail aleyhisselam dünyanın her tarafındaki insanların ruhlarını bir anda alabiliyor. Azrail aleyhisselama bu kuvveti veren Allahü Teala evliya zatlara da ihsan ediyor. Horasan'da bir alim Vehhabiler gibi tasavvufu inkar eder, evliya zatlara düşmanlığını gizlemez. Etrafındakilerin ikaz etmelerine rağmen bu düşmanlığına devam eder. Bir gün hastalanıp ölüm döşeğine düşer. Yanındakiler kelime-i şehadet söyletmek isterler, oysa tuhaf sesler çıkarır, söyleyemez. Yani imansız gitmek üzeredir. Durumun iyi olmadığını görünce oradaki evliya bir zata giderler. Efendim bu zat namaz kılan bir Müslümandı, şimdi ölüm döşeğindedir, buna dua edin. Himmet edin de imanını kurtarabilsin derler. O mübarek zat gelip bakar, durum çok kötüdür. Yaklaşık bir saat kadar gözünü kapatıp rabıta eder. Gözünü açtığında ölüm döşeğindeki zat kelime-i şehadet getirerek vefat eder. O mübarek zatsa ter içinde kalmıştır. Oradakiler hikmetini merak ederler. Mübarek zat anlatır. Ben hangi büyük zata müracaat ettimse, hangisine yalvardımsa hepsi bizim ona kalbimiz kırık, bize dil uzattı dediler. Baktım ki hiçbiri affetmiyor, bu defa ben de evet bu suçlu ama benim hiç mi hatırım yok? Eğer beni seviyorsanız benim hatırım için affedin, buna hakkınızı helal edin dedim. Bunun üzerine onlar da biz seni seviyoruz, senin hatırın için onu affediyoruz dediler. Dolayısıyla evliya zatların kıymetini bilmek lazımdır. Cenab-ı Hak kendinize vesile arayın buyuruyor. Arada hiçbir vesile olmadan Allahü Teala ile irtibat kurmak, ondan istemek mümkündür ama çok zordur. Çünkü bunun birçok şartı vardır. Halbuki Allahü Teala'nın rızasına kavuşmuş, duası makbul olan evliya zatları vesile etmek çok kolaydır. Onların ölüsü dirisi olmaz, ruh zaten ölmez. Onlar Allahü Teala'nın dostudur. Onun için onlara şu veya bu şekilde dil uzatmaktan sakınmalıdır. Bunun vebali büyük olur. Bir mümin hayatında bir kere evliya bir zatın ruhuna bir Fatiha okusa, ahirette o evliya zat mutlaka o kişiye şefaat eder.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, birinci bölümden sorularımız vardı, buyurun.
3: Şimdi Bahattin Bey, Mustafa Bey'in okuduğu sohbet Emel abilerin buyurduğu sohbet.
1: Evet.
3: Çok dikkatli olmak gerekir. Ubeydullah Arar Hazretleri buyurmuşlar. Ya Rabbi, sen bu sevdikleri nasıl yaratmışsın ki? Kendini tanıtmak istediklerini bu büyükleri tanıtıyorsun. Helak etmek istediklerini de bunlara saldırtıyorsun. Ya anlamıyorsun bari, dilini tut, tamam mı?
1: Evet.
3: Konuşma bari. Yok illa lapır lapır lapır fırıncı küreği gibi. Yani orada gene bir hayırlı iş yapmış da o zat imdadına yetişmiş. O Buhara'daki Emer abilerine anlattıkları, Mustafa Dokuzluk'un okudu.
1: Evet.
3: Orada. İmdadına yetişmişler. Ya öyle bir şey yoksa, öyle bir şey yoksa arkadaşım gidiyor işte, imansız gidiyor ya. Allah-u Teala'nın sevdiğine dil uzatmak, beğenmemek, buğz etmek, tenkit etmek ya sonu felakettir ya. İmansız gidiyorsun. Bak şimdi Bahattin Bey, kitaplarda açık net yazıyor. Efendim içki içtin, kumar oynadın, fakat dedin ki ya Rabbi bunlar böyle haramdır, günahtır. Ama ben nefsime uydum, bunları yaptım. Bunun imanlı gitme ihtimali var. Cezasını çeker öbür tarafa.
1: Evet.
3: 3 sene, 5 sene, 1000 sene neyse çeker. Sonunda cennete gider. Ama öbürüsü içki içmiyor, kumar oynamıyor falan. Yok, bana göre böyle, bana göre böyle, bana göre. Aa, evliya, evliya dediğiniz adama falan filan başlıyor adam, şey yapıyor falan. Kurarken de okuyor, namazda kılıyor. Ya bu kimse son nefese imansız gider ya. Şeyde, mesela Ehl-i Sünnet alimleri ihtiyatta yazmışlar. Bu İslam Ahlak kitabının Mızrakli'nin mahal bölümünde var. Muhammed bin Kutlu Tünizlik Hazretleri Elbazı Küfür, yani küfür olan imanı gideren sözleri anlatırken orada Allah adına sevdiklerine, ehl-i sünnet alimlerine, evliya-i kirama dil uzatmak, afat kelimesini kullanmış. İmam Bilgibi Hazretleri de o kelimeyi kullanmış. Afat, tehlikeli. Fakat İslam alimlerinden, evliya-i kiramdan bazıları afatı kaldırıvermişler. Ya açık söylemişler. Mesela Muhyiddin Arabi Hazretleri, Sahab-ı Kerama, Tabi'in, Tebe-i Tabi'in, Ehl-i Sünnet alimlerine, Evliya-i Kerama, Dilruz'dan imanı gider kafir olur buymuşlar ya.
1: Evet.
3: İmanı gider kafir olur. O haldeyken ecel gelirse, bak öbür içki içenin bir şeyi var, cezası çeker kurtulur.
1: Evet.
3: Ama bununki sonsuz ev cezası. Böyle bir kurtuluşu yok. Şefaat yok orada. Şefaat yok. Allah Teala hep bizi muhafaza eylesin. Çoluk çocuğumuz da muhafaza eylesin inşallah Teala. Şimdi efendim dinleyicimiz dedi ki efendim benim çocuklar işte şey yapıyoruz falan filan ama kazada geçirdiler. Cenab-ı Hak aynı şekilde hidayet nasip etsin, geçmiş olsun, sıhhat afiyette versin. Ama ana baba mutlaka dua edecek. Ya Rabbi kızıma, oğluma, dinini bilen, seven kimseler karşılarına çıkar. Hayırlı kimselerle arkadaş eyle. Böyle birisi çıkar ve onlara muhabbet ederse seven sevdiğine itaat eder. Dolayısıyla vaziyetini düzeltir. İslamiyet'i bilmeden, İslamiyet'i tatbik etmeden bir kimse evinde, iş yerinde, sokakta, yaşadığı ülkede huzurlu olması imkansız. Bugün mesela alkol tüketimi çok fazla. Değil mi?
1: Evet.
3: Çok fazla. Adam su gibi tüketiyor. Niye içiyorlar? Evimizde yani değil. O sıkıntıları unutmak için. Unutuyor falan. Eğit falan filan yatıyor öyle bayılıp kalıyor. Leş gibi sabah bir kalkıyor gene o sıkıntılar duruyor. Yani içkiyle veyahut da eroinle veyahut da aynı şekilde başka zehirlerle o sıkıntılar gitmeyecek. Kalp huzura kavuşmayacak. Bu mümkün değil. Ancak Allah-u Teala'ya iman ederse, Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde hareket ederse, Allah-u Teala'nın bildirdiklerini anladısa, anlamasa bile ya Rabbi sen böyle bildirdin, ben böyle inandım, böyle yapıyorum diye derse, mert olursa o sıkıntıların hepsi gider. Şimdi mesela kendin de şahitsin. Açıyor. Efendim işte evde sıkıntı var. Bizim elimizde böyle şey var, sihirli değnek var. Gel bakayım ne sıkıntı var, değdim gitti. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Ama ben estağfurullah diyorum. Ne zaman diyorsun ablam, ne zaman diyorsun abim, ne zaman diyorsun. Her bir şey olduğu zaman estağfurullah. Onun bir faydası olmaz ki. Ha, eline tesbih alacaksın, oturacaksın. Aynı şekilde günahlarını, yaptığın hatları düşünerek pişman olacaksın kalbinde. Ondan sonra kalbin pişman olacak, dilin de estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah diyeceksin. O zaman faydası olur bunun. Çünkü İslam Ahlak kitabında Muhammed Masum Hazretleri'nin mektubatından bir şey nakletmişler. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh oraya koymuşlar. Hadis-i şerif naklediliyor. Hastan mı var? Hasta mısın? İstiğfar oku. Derdin mi var? İstiğfar oku. Sıkıntın mı var? İstiğfar oku. Her konuda. Niye ısrarla bunun üzerinde duruyor? Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh yayınladığı kitapların kapaklarına bile istiğfarı yazmış. Bu asrın ilacı o. Bu asrın ilacı o. Çünkü hepimiz günahın içerisine giriyoruz. Telefonda sabahtan akşama dı dı dı dı dı bir sürü şey zımbırtı da var. Hepsi var. Sokağa çıkıyorsun, aramış diyorsun. Eve giriyorsun, evde de işliyorsun. Tamam?
1: Hocam o telefonda bir şeye bakıyorsun, gülüyorsun. İmanı getiriyor.
3: İmanı bile
1: farkında getiriyor. Bile değilsin.
3: Dolayısıyla yani her gün en az 100 defa estağfurullah. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi estağfurullah min külli ma kerihallah. Ne demek o? Allah Teala'nın kerih gördüğü ne varsa hepsinden ben tövbe ettim, pişman oldum, özür dilerim demektir. Estağfurullah min külli ma kerihallah. Bunu çokça söylemeli. Efendim işte bende huzursuzluk var, işte depresyon var. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh Saad Tebedi'yi kitabına almışlar. Besmele ile la havleyi her gün 100 defa okumalı. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Efendim ben okuyorum falan. Ya arkadaşım öyle hiç yapma. Eğer okumuş olsaydın kalkıp da telefonu açıp da ben efendim sıkıntıdayım, ben huzursuzum falan demezdin. Okumuyorsun. Yalan söyleme.
1: Evet.
3: Yalan söyleme, birbirimizi idare etmeyelim. Yani kendim de aynı şekilde yaptığım zaman rahatlıyorum. Bir gaflete dalıyorsun falan. Ya işte bana şu falan dedi de peşmeken dedi de falan. Bir dakika hemen toparlıyorsun. İşte kitabı okumanın şeyi o. Kitabı okursan hatırlarsın. Aa dersin, bir dakika ya, ben ne yapacaktım, istiğfar, hemen la havleye başlıyorsun. Ya bakıyorsun ki o sıkıntı üzerinden alınmış. Ama samimi olacaksın orada. Efendim ben samimi söylüyorum. Bak arkadaşım, ben sana diyorum ki ben samimi söylüyorum. Sen bana diyorsun ki ben samimi söylüyorum. Ben sana inanırım, sen de bana inanırsın. Ama ne benim sana inanmam ne senin bana inanman ikimizi de kurtarmaz. Ben seni kandırabilirim, sen de beni kandırırsın. Evet. Değil mi? Ha, zahiren hayır. Ben böyle yapıyorum. Ben de hüsnü zannettim. Sen de bana hüsnü zannettin. Ama ne senin hüsnü zannın ne benim hüsnü zannım. Ne seni ne beni kurtarmaz. Allah-u Teala nereye bakar buyuruyor? Kalplere bakar. Kalbinde samimi değil mi? Samimi mi değil mi? Ya bunun bir sürü misalleri göstermiş. Efendim işte çok kıymetli bir dua falan. Ya çok kıymetli dua. Önce kalbin temiz arkadaş. Çıpır çarşı kalbin.
1: Dua var mı diye soruyor. Şunun ha. için dua var mı?
3: Çünkü
1: bunun için dua var.
3: Senin kalbin temizlenip de aynı şekilde samimi olursa elini kaldır. Ya Rabbi diye başlayınca Allah-u Teala lebbeyk kulum ne istiyorsun der. Lebbeyk kulum ne istiyorsun? Ya işte zaman zaman anlatıyoruz Fatih Bey. Adam eşeğini kaybetmiş, dolaşmış, bulamamış. En sonunda çaresi yorgun bir şekilde secdeye kapanmış. Ya Rabbi demiş, ben senin Rabbinim, sen benim aynı şekilde kulumsun. Benim şu eşeği gönderiver. Söylediği söz aslında küfür ama kalbi öyle demiyor.
1: Evet.
3: Samimiyetle şey yapıyor falan. Dili sürüşülisan olmuş, tamam mı? Dili farklı söylüyor ama kalbi öyle demiyor. Ha, eşek anı olarak çıkıp geliyor. Yaratan Allah-u Teala. Efendim eşek hemen orada nasıl bulunabilir? Ya yerleri yatan Cenab-ı Hak değil mi? Eşeğin önündeki yeri sen de fark etmen hızlı bir şekilde adamın bulunduğu yerle aynı şekilde böyle eğiverir Cenab-ı Hak. Eşek bir adım atar orada olur. Bitti.
1: Evet.
3: Mesela Evliya-i Kiram'ın aynı şekilde tayyi mekan dedikleri şey yok. Tayyi mekan dedikleri o. Yani çok insan gözü belli bir sürati aynı şekilde görür. Takip edebilir. Ondan sonra takip edemez. Hatta İmam Rabbani Hazretleri misal vermişler de bir ipun ucuna mesela küçük bir bille demir bağlıyorsun. Onu çeviriyorsun. İpi de görüyorsun, o bileyi de görüyorsun. Çevir, hızlandırıyorsun, yavaş yavaş. Hala ipi de şeyi de görüyorsun. Hızlanınca ne ipi görüyorsun, ne bileyi görüyorsun. Ne görüyorsun? Daire.
1: Daire görüyorsun.
3: İmam Rabbani Hazretleri ki daire diye bir şey yok aslında. Yok, daire evet. değil. Senin gördüğün ne? Hayal. Takip edemiyor senin gözün. O hızı takip edemiyor. Onun üstünde hızlar var. Bizim bilemediğimiz, yapmadığımız, meleklerin kullandıkları var. Ruhun kullandığı hız var. O hıza ulaştığın zaman Allah-u Teala yeri, mesela evliyası için, mesela İstanbul'dasın, şak diye Bağdat'a yaklaştır. Adam bir adım attı Bağdat'ta. Bir adımla geldim diyor mesela. Efendim onun adımı çok mu büyük? Hayır değil. Yaradan Allah-u Teala. Çünkü Vehhabisi, mezhepsizi, itikadı bozuk olanlar inanmaz buna. Allah-u Teala'nın kudretine inanmıyor bunlar. Onun için de mesela bu dinleyicimize çocuklarım öfkeli. Bu çocuklara önce dinini öğreteceğim. Ondan sonra da istiğfar ve la havleyi çok okuyacak. Mesela İslam ahlak kitabında adab, öfke bahsi var. Onu okuyacak. Efendim okudum. Aa, bir defa değil, bir defa, iki defa, beş defa, on defa, yüz defa. Ne zamana kadar? Oradakileri anlayıp hayatına geçirene kadar. Hal haline getirecek.
1: Evet.
3: Efendim olur mu bu? Ya olur. Suyunun suyu olan işte Osmanlı artık son dönemde nenemler, benim babaannemler, Cennet Mekan Hazretleri zamanında yaşamış. Ben onlarda gördüm onu. Okuyup yazmaları yok ama onların her şeyi oturmaları, kalkmaları, şeyleri falan. Bakıyorsun. Mesela sorduğun zaman bu ne? Öyle oğlum derdi. Öyle gördük, öyle duyduk. Hayatlarını geçirmişler Bahattin Bey. Hayatlarını geçirmişler. Hayatına geçirmemişler. Efendim ben çok biliyorum, biliyor musun? Ya arkadaş ben seni görüyorum. Namaz yok, niyaz yok. Aynı şekilde hırlayıp duruyorsun. Ona saldırıyorsun, buna saldırıyorsun. Çok okusan ne olacak yani? Bütün kitapları yutsan ne olacak? Hayatına geçirmemişler. Bir faydası yok. Hatta İmam-ı Gazali Hazretleri o Kıyamet Ahli kitabında naklediyor orada da o Kıyamet Ahli kitabının sonundaydı galiba. İşte bir talebesine Eyyühel Veled diye bir kitabı var.
1: Evet.
3: Küçük bir kitap. Oraya konmuş o. Orada bir talebesine hitaben. Biliyor ki evladım biliyor. Oku, mızrağı, yayı iyi kullansan veya bugünkü silahlarla aynı şekilde ateşli silahlar yanında olsa, bunlar da kılıç da olsa, bunlar kullanmasını çok iyi bilsen. Bir çölde de seyahat ediyorsun. Bu silahlar da yanında. Çöl arslanı hani saldırıya geçti, üzerine doğru geliyor. Sen bu silahları kullanmadıkça o arslandan kurtulabilir misin?
1: Kurtulamaz.
3: Kurtulamayacağını sen de biliyorsun diyor. Veya doktorsun. bir hastalık üzerinde araştırdın, şey yaptın, hastalığın sebebini, illetini, tedavisini, ilacını da öğrendin. Bu hastalığa yakalandın. Bu ilacı kullanmadan iyi olabilir misin? Olamazsın. İslamiyet'te böyledir bu hadime. Yani bunlar bizim yapacağımız kitapları okumak ve oturuşumuzu, kalkmışını, yememizi, içmemizi, neyse her şeyimizi oraya uydurmak. Ve her zaman da aynı şekilde istiğfara devam ettik. Böyle olursa huzurlu oluruz. Aksi halde.
1: Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
3: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
2: Bağdı Sabah.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiğini tahmin ettiğimiz bir konuyu daha soracağız. Hocam, bir Müslüman düşünelim, emredilenleri yapıyor, işte yasaklardan sakınıyor. Ancak bu bildiklerini, yaptıklarını ve yapmadıklarını başkalarına anlatmıyor. Yani emri maruf konusunu sormak istiyorum. Bunun bir zararı olur mu bu Müslümana?
2: Mustafa Bey, kitaplarda anlatılırken mesela cihat, yani düşmanlarla savaş. Yani bir asker savaşa gittiği zaman, cepheye gittiği zaman, işte yaralanırsa, ölmezse, geri dönerse gazi olur. Cephede ölürse şehit olur. Sevabı o kadar çok anlatılıyor ki. Dikkat ederseniz savaşta can tehlikesi var. Can tehlikesi. Ama dönüyoruz öbür tarafta, emri maruf nehi münker deniyor buna. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Evet. Emri maruf nehi münker. Yani Allah-u Teala'nın emirlerini insanlara anlatmak, yasak ettiklerini de insanlara anlatıp bunları da men etmek, uzaklaştırmak. Buna emri maruf denir. Şimdi cihada bir sevap veriliyor. Yani diğer ibadetlere göre, yani hesaba bile katılmıyor. Diğer ibadetlere verilen sevap, cihada verilen sevabın yanında deniz yanında damla gibi kalıyor. Fakat emri marufa verilen sevap, sevabın yanında cihada verilen sevap deniz yanında damla gibi kalır buyuruyor. Damla gibi kalır. Peki efendim, yani imanla şereflenmiş olan herkesin vazifesi mi bu? Evet. Herkesin vazifesi. Ben cahilim, bir şey bilmiyorum. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, günah işleyeni elinizle men ediniz. Buna kuvvetiniz yetmezse sözde mani olunuz. Bunu da yapamaz iseniz kalbinizde beğenmeyiniz. Bu ise imanın en aşağısıdır. Hadis-i şerif bu. Bunu İslam alimler açıklamışlar. El ile müdahale etmek devletin vazifesidir. Dil ile anlatmak, söylemek, yazmak alimlerin vazifesidir. Hepimizin vazifesi ise de kalben buğz etmek, beğenmemek. Adam geliyor burada mesela, haram olan bir şey yapacak. Ha, ona izin vermeyiz. Ama bizim amcaoğlu bu. Kim olursa olsun, ister dayı oğlu olsun, ister amcaoğlu olsun, ister veli oğlu olsun, kim olursa olsun fark etmez. Yani tavrını koyması lazım elbette. Eshab-ı kiramdan bir zata, tabiinden birisi geliyor. Efendim diyor, ben sizi çok seviyorum. Ben sizi diyor Allah için çok seviyorum. Ben de diyor sizi Allah için sevmiyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i diyor değişik bir şekilde okudum. Yanlış okudum diyor. Onu düzeltti. Onu düzeltti. Hemen tavırlar net bir şekilde. Birisi gelecek bize şimdi, sen Allah için ay çok sağ ol, çok da memnun oldu falan. Ya bir dakika, adam haram işliyor, şey yapıyor falan. Allah için ne şey yapıyorsun? Yani orada oğlum.

0: Bakınız. Bir hadis-i şerifte Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam'a filan şehri yerin dibine geçir diye emretti. Cebrail Aleyhisselam, ya Rabbi bu şehirdeki filanca kulun sana bir an isyan etmedi. Hep itaat ve ibadet ediyor deyince onu da beraber geçir. Zira günah işleyenleri görünce bir kerecik yüzünü değiştirmedi buyurdu. Bir kerecik yüzünü değiştirmedi. Bak ibadet diyor. Teheccüde kalkıyor Mustafa Bey ya. Teheccüde kalkıyor. Teheccüddeyken aynı şekilde. Geliyor bakıyor ki bunun gibi hadis, başka bir hadis-i şerifte uzun anlatılmış o. Bakıyor ki orada müminler teheccüd namazındalar. Ya Rabbi diyor, bunlar teheccüd kılıyorlar. Batır buyuruyor Cenab-ı Hak onları. Çünkü bana iman etmeyen, benim emirlerime saygı göstermeyenlerle burhemhal oldular. Oturdular, kız aldılar, kız verdiler. Hiç yüzlerini buruşturmadılar. Emri maruf yapmadılar. Bu haramdır, bu günahtır demediler. Onun için onlar da batır. Dolayısıyla dinimizin emri midir? Evet, dinimizin emridir. Hatta bir hadis-i şerifte siz elbette iyiliği emir, kötülükten de nehy edersiniz. Nehy etmelisiniz. Emri maruf ve nehy-i münkeri terk ederseniz, yani Allah-u Teala'nın emirlerini Allah-u Teala'nın kullarına anlatmaz, Allah-u Teala'nın yasak ettiklerini Allah-u Teala'nın kullarına bildirmezseniz, Allah-u Teala en kötülerinizi hayırlılarınızın üzerine musallat eder. O zaman hayırlılarınız kötülerin defi için dua etseler bile dualar kabul olmaz. O başından başlayacaksın. Başından başlayacaksın. Dolayısıyla emri maruf yapmak hepimizin vazifesi mi? Evet. Hatta din büyükleri buyuruyor. Eğer huzurlu olmak veya iyi insanların başımıza gelmesini istiyorsak önce bize düşen vazifeyi yapmalıyız. Nedir o da? Allah-u Teala'nın emirlerini ve yasaklarını doğru öğreneceğiz. Ondan sonra Allah-u Teala'nın kullarına öğretmeye çalışacağız. Efendim beni dinlemiyor. Veyahut da kitap verdim, benim verdiğim kitabı yırttı attı. Beni ilgilendirmez. Beni ilgilendirmez. Nuh Aleyhisselam senelerce değil, asırlarca anlattı. Asırlarca anlattı. Ve Allah-u Teala buyurdu ki senin vazifen var, devam et dedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela Mekke-i Mükerreme'de 13 sene anlattı. 23 senelik nübüvvetinin 13 senesi Mekke-i Mükerreme'de geçti. Mustafa Bey kitaplarda anlatılıyor. İman edenlerin sayısı 200 civarında falan diye. 13 sene ya. 13 sene. Evet. Ama o sıkıntılar çekildikten sonra Medine-i Münevvere'ye hicret edince bu sefer dalga dalga gelmeye başladı. İnsanlar mesela Müslüman olurken 100'er kişi, 500 kişi, 1000 kişi, 10 bin kişi gelerek böyle Müslüman oluyorlardı. O sıkıntı çekildi. Ondan sonra da ihsan etti. Hatta amcasının iman etmesi için çok yalvardı. Allah-u Teala buyurdu ki o senin işin değil. Senin vazifen tebliğ etmektir. Dolayısıyla biz tebliğ ederiz. Kabul eder, etmez. O ayrı bir mesele. Mesela biz şimdi televizyon yayını yapıyoruz. Niye? Allah-u Teala bize soracak. Size böyle bir imkan verdi. Niye anlatmadınız bunu kullara? Ama efendim bizi dinlemezler ki. Allah-u Teala o zaman demez mi bize? Sana ne? Dinlesin, dinlemesin. Efendim dinlerse de kabul etmez. Ya kabul eder, etmez. O da seni ilgilendirmez. Allah-u Teala'nın dini, Kur'an-ı Kerim var, hadis-i şerifler var. Ehl-i sünnet alimleri kitaplarına yazmışlar. Biz de ehl-i sünnet alimleri kitaplardan alıyor, taklediyoruz. Beğenir, sever, beğenmez, söver. O kendi tercihidir. Yarın mahşer günü Allah-u Teala onu da soracak. Böyle bir yayın vardı. Dinledin mi, izledin mi? Peki dinledin, niye araştırmadın? Niye bakmadın? Soracak. Bize de soracak. Sen aynı şekilde böyle bir imkan vardı, bunu kullandın mı? Tabii soracak Cenab-ı Hak. Dolayısıyla bu hepimizin vazifesi mi? Evet, hepimizin vazifesi. Mesela Eshab-ı Kiram Aleyhimdan Efendilerimiz. Bu sahabeyi şöyle düşünebilirlerdi. Biz Peygamber Efendimiz zamanında Aleyhisselatü Vesselam Müslüman olduk. Peygamber Efendimizle beraber Bedir Harbi, Uhud Harbi, Hendek Harbi, ondan sonra Mekke'nin fethi, bunlara da iştirak ettik. Mu'te Harbi, Huneyn Harbi neyse bunların hepsine iştirak ettik. Arap Yarımadası'nın her tarafında İslamiyet ulaştı. Ne yapalım şimdi, yaşımız da ilerledi. Ömrümüzün sonunda şu Medine-i Münevvere'de bir hurma bahçesi çevirelim. Gel diyelim.
1: Torun sevelim biraz.
0: Torun sevelim. Öyle değil mi? 90 küsur yaşında geldi buyuruyor Ebu Ayben Esar radıyallahu anh hazretleri İstanbul'a.
1: Ne zoru vardı?
0: Ne zoru vardı? Biz hala hanım diyoruz. Ümmü Hıram radıyallahu anh'a Kıbrıs'a geldi. Kıbrıs'ın fethine iştirak etti bu hanım. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam anne tarafından teyzeleri oluyor. Ve tabi biz hala diyebiliyoruz. Ne zoru vardı? Yani Ebu Ayben Esar radıyallahu anh hazretleri tek başına gelmedi ki. Diğerler mesela Eyüp'te olsun, Ayvansaray'da olsun, hatta Karaköy'de. Eshab-ı Kiram mezarları var. Laf olsun diye mi geldiler? İstanbul'u seyretmeye gelmiştir böyle. Ne güzel şehir falan diye. Allah-u Teala dinini yaymak için geldiler. Ve bir daha da dönmediler. Bir daha da dönmediler. Bizden öyle bir şey istenmiyor. Biz ahir zaman Müslümanıyız ama. Doğru olarak Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarından dinimizi okuyup öğreneceğiz. Ve öğrendiklerimizi aynı şekilde insanlara. Ben anlatamıyorum. Kitap ver buyurun.

0: Tamam. Bir dakika. Bu hallolunca emr-i maruf yerine geliyor mu? Evet, emr-i maruf yerine geliyor. Dolayısıyla hepimiz bundan mesul müyüz? Evet, hepimiz mesulüz. Çünkü ahirette Allah-u Teala hepimizi soracak, benim dinim için ne yaptın diye.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan emri marufla ilgili bilgiler öğrendik. Yarın bir başka konuda sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Saadeti Ebediyeden.
3: Dünya, Arabi bir kelimedir. Fen ilminde en yakın şey demektir. Ert küresi, güneşten, aydan, yıldızlardan daha yakın olduğu için ert küresine dünya denir. Kıyametten önceki zaman, kıyametten sonraki zamandan daha yakın olduğu için birincisine dünya hayatı, ikincisine ahiret hayatı denir. Dünya kelimesinin din bilgisindeki manası en zararlı, fena şey demektir. Küfre sebep olan şeyler, haramlar, mekruhlar, dünya demektir. Mübahlar, İslamiyete uymaya mani olunca, dünya olurlar. Muhabbet, sevmek, hep beraber olmayı istemek, beraber olmaktan zevk, lezzet duymak demektir. İnsan, sevdiğini hiç unutmaz. Muhabbetin yeri kalptir. Kalp, yürek dediğimiz et parçasında bulunan bir kuvvettir. Bu kuvvete gönül diyoruz. Küfrü, haramları, mekruhları sevmek, beğenmek küfür olur. Farzları, sünnetleri beğenmemek de küfür olur, dünya olur. Müslüman olmak için dünyaya, yani haramlara kıymet vermemek lazımdır.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
3: Ahmet Mekki Efendi Hazretleri, 1. Bölüm. Alim, arif, veli-i kamil olan Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin büyük oğlu. Annesi, büyük veli, kerametler sahibi Seyyid Fehim-i Arvasi Hazretlerinin büyük oğlu M. Reşit Arvasi'nin kızı Ayşe hanımefendidir. 1896 Hicri 1314 yılında Van'ın Başkale kazasında doğdu. 1967 Hicri 1387 yılında İstanbul'da vefat etti. Kabri şerifi Ankara'nın Bağlum ilçesindedir. Küçük yaştan itibaren faziletli babalarından ve amcası Seyyid Taha Efendi Hazretlerinden ilim tahsiline başladı. Medrese tahsilini bitirdikten sonra yine babasından zahiri ilimlerin inceliklerini alarak icazetle şereflendi. Yüksek teveccühlerine ve himmetlerine mazhar olarak evliyalık yolunda kemal mertebelere ulaştı. Ahmet Mekki Efendi Hazretleri, din ilimlerindeki bu üstün derecesine rağmen son derece edep ve tevazu sahibiydi. Bu haliyle kendisini diğer insanlardan gizlerdi. Görünüşte herhangi bir kimse gibi insanlar arasında bulunur, ancak gerçekte devamlı Cenab-ı Hak ile olurdu. Ahmet Mekki Efendi Hazretleri uzun yıllar Üsküdar ve Kadıköy müftülüklerinde bulunup sağlam fetvalar verdi. Bu vazifeleri sırasında temiz ruhlu yüzlerce genci ilim ve faziletle süsledi. Cenab-ı Hak İstanbul halkını bu feyz ve bereket kaynağından yıllarca faydalandırdı. İlim öğretmek için ekseri zamanlarda talebelerine kendisi giderdi. Şayet talebesi okumak istemezse tatlı diliyle onu ikna edip okuturdu. Bu işleri sırf Cenab-ı Hakk'ın rızası için yapar, hiçbir karşılık beklemezdi. Müftülük yaptığı zamanlarda din görevlilerine daima şefkatli davranır, hal ve hatırlarını sorup gönüllerini alırdı. maddi durumu iyi olmayanlara elinden geldiği kadar yardımcı olurdu. Bu sebeple emrinde çalışanlar onu bir müftü olarak değil, şefkatli bir baba gibi görürlerdi. Bir gün genç bir müezzin askere giderken veda maksadıyla yanına geldi. Ahmet Mekki Efendi Hazretleri ona dua ederek, "Evladım, gidince adresini bana bildir," diye tembih etti. Müezzin asker olduktan sonra Ahmet Mekki Efendi Hazretlerine bir mektup göndererek adresini bildirdi. Bir ay kadar sonra komutanı kendisini arayarak İstanbul'dan parası geldiğini ve almasını istedi. Müezzin çok şaşırmıştı. Çünkü İstanbul'dan kendisine para gönderecek hiç kimsesi yoktu. Sonra parayı gönderen zatın Ahmet Mekki Hazretleri olduğunu öğrendi. Ahmet Mekki Efendi Hazretleri talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. Bişr-i Hafî Hazretleri bir sohbetinde buyurdu ki, "Dünyada aziz olmak, ahirette selamette kalmak isteyen diline sahip olsun. Şahitlik yapmasın, halka imam olmasın, hiç kimsenin yemeğini yemesin. İki şey kalbe kasvet verir, çok konuşmak ve çok yemektir. Kendisiyle amel etmediğin şeyi bırakman daha iyidir. İlim, amel etmektir. Allahü Teala'ya itaat ettiğin zaman sana öğretir. Allahü Teala'ya isyan edersen sana öğretmez. İlim, alimlerin ihtiyaç malzemesidir. Marifetten mahrum kalan kimse, ibadetinin tadını bulamaz. Büyüklerimiz buyurdular ki, sabır susmaktır. Susmak sabırdandır. Konuşan, susandan daha fazla vera sahibi olamaz. Şu var ki, alim kişi bir yerde konuşur, bir yerde susar. Sabır güzeldir. Bu ise insanlara şikayette bulunmamaktır. Emr-i maruf ve nehyanil münker yapmak, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını bildirmek için eziyetlere sabretmek gerekir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdu ki, azaları içinde yalnız diliyle şükreden kimsenin şükrü az olur. Çünkü gözün şükrü, bir hayır gördüğü zaman onu almak, eğer şer görürse onu örtmektir. Kulağın şükrü, bir hayır işittiği zaman onu ezberlemek, şer işitirse onu unutmaktır. Ellerin şükrü, onlarla hak olandan başkasını tutmamaktır. Midenin şükrü, ilim ve hilm ile dolu olmak. Ayakların şükrü de, İyilikten başkasına gitmemektir. Kim böyle yaparsa, hakikaten şükredenlerden olur. Amellerin kıymetlisi 3 tanedir. Birincisi, mal az olduğunda da cömert olabilmektir. İkincisi, tenhada da vera sahibi olabilmek, yani haramlardan kaçınabilmektir. Üçüncüsü, kendisinden korkulan ve bir şeyler umulan kimsenin huzurunda da hakkı söyleyebilmektir. Dünyaya gönül verenlere, dünyaya talip olan insanlardan dünyalık istemeye utanmıyor musun? Siz dünyalığı, dünyayı 7 kudretinde tutan Allahü Teala'dan isteyiniz, buyururdu. Ey evlatlarım, bunu bil ve içini dünya sevgisi ve şehvetinden temizle. Allahü Teala'yı çok zikret. Kalbini iyice temizlediğin zaman Allahü Teala seni hikmetle konuşturur ve sen zamanın bir hakimi olursun. Fakat dünya sevgisi ve şehvetiyle birlikte hikmet sahibi olamazsın, buyurdu. Seyyid Taha-i Hakkari Hazretleri buyurdular ki, insanlar arasında tanınmak isteyen ahiretin tadını alamaz. Şöhreti seven kimse Allahü Teala'dan korkmaz. Övülmekten hoşlanmak kadar ahmaklık düşünülemez. Dünya ve ahirette elem ve kederlerden kurtulmak isteyenler kötü ahlak sahipleriyle görüşmemelidir. Seyyid Fehim Arvasi Hazretleri buyurdular ki, tasavvuf üç anlama gelir. İlki, marifet nuruna arif olmak ve vera halini kaybetmemektir. İkincisi, dış görünüşünü batıl olan şeylerden alıkoymaktır. Sonuncusu ise, kerametlerini gizlemektir. İnsanlardan biri, Allahü Teala'ya tevekkül ettim diyor. Halbuki Allahü Teala'ya karşı yalan söylüyor. Gerçekten Allahü Teala'ya tevekkül etseydi onun hakkındaki muamelesine de razı olurdu. Hüzün padişahtır. Bir yere yerleşince oraya başka bir şeyin yerleşmesine razı olmaz. Bir kimse Seyyid Fehim Hazretlerine gelerek gecenin bir saatinde olsun istirahat etseniz dedi. O da Allahü Teala'nın gelmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakları şişinceye kadar ibadet ettikleri halde ben nasıl uyuyabilirim? Çünkü ben bir tek günahımın bile Allahü Teala tarafından bağışlanmış olduğunu bilmiyorum dedi. Talebelerini ellerini açmış dua ederken görünce, dua günahları terk etmektir buyururdu. Rızık konusunda insanları haramlardan ve şüphelilerden sakınmaya teşvik ederdi. Özellikle ticaret erbabını helal ve temiz kazanca yönlendirmeye çalışırdı. Bu husustaki ayet-i kerime ve hadis-i şerifleri sık sık tekrar eder, ekmeğini nereden kazandığına iyi bak, kendini cehenneme atma diye nasihat ederdi. Süfyan-ı Sevri Hazretleri bir adamı ziyaret ettiği zaman Allahü Teala seni ateşten korusun diye dua ederdi. El-Evzai Hazretleri şöyle buyurdu. Bir zaman gelecek ki, ünsiyet sahibi kardeş, helal bir lokma ve sünnete uygun bir amel o zaman çok az olacak. Kim Allahü Teala'ya yaklaşırsa insanlardan uzak kalır. İnsanların sırlarını ortaya çıkaracak sorular sorma. Nefsim için en güvendiğim amelim, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem eshabına sevgi ve hürmetimdir. Böbürlenmen, kendi ibadetini çok, başkasınınkini az görmendir. Makamların en yükseği, ölünceye kadar fakirliğe sabretmektir. İki haslet vardır ki, kalbe sıkıntı verir. Çok konuşmak, çok yemek. Bir kul, Kur'an-ı Kerim'i hatmederse, melekler onun iki gözü arasını öperler. Kişi gazabını yenmedikçe takva sahibi olamaz. Konuşmak hoşuna giderse sus. Susmak hoşuna gidince konuş. Bişr-i Hafî Hazretleri buyurdular ki, kim Allahü Teala'dan dünyayı isterse Allahü Teala da onun dünyada uzun zaman kalmasını ister. Mü'minin izzeti, insanlardan uzak durmasıdır. Şerefi ise, gece namaz kılarak ayakta durmasıdır. Ana ve babanın evlatlarına duaları, bir peygamberin ümmetine olan duası gibidir. Vera, şüphelilerden temizlenmek ve her an nefisle muhasebe etmektir. Kötü insanlarla arkadaşlık yapmak, hayırlı insanlara, suizana, kötü düşünmeye sebep olur. Cimrinin yüzüne bakmak, insanın kalbini karartır. Şayet insanlar, Allahü Teala'nın büyüklüğünü düşünselerdi, ona isyan etmezlerdi. Allahü Teala'nın emirlerine ve Peygamber Efendimizin sünnetine titizlikle uyan, haram ve şüphelilerden şiddetle kaçınan Bişr-i Hafî Hazretleri, bir gece rüyasında Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Peygamber Efendimiz ona, Allahü Teala'nın seni neden üstün kıldığını biliyor musun? Buyurdu. O, hayır bilmiyorum ya Resûlallah diye karşılık verdi. Hazreti Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Sünnetime tabi olman, salihlere hizmet etmen, din kardeşlerine nasihat etmen, ehl-i beytimi ve eshabımı sevmen sebebiyle bu dereceye kavuştun, buyurdu. Ahmet Mekki Efendi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Dini ilimleri öğrenip hafızlığa çalışan bir genç, Üsküdar Müftülüğü'nde imamlık imtihanı açıldığını işitti. Fakir ve garipti. İmtihan günü müftülüğe gittiğinde, müracaat edenlerin çok kalabalık olduğunu gördü. Bana burada iş vermezler. Elbiselerim eski, yaşım küçük, tecrübem de yok diye düşünerek tam geri dönmeye karar vermişti ki, o sırada müftülüğün kapısı açıldı ve dışarıya çıkan bir kişi gerilerden onu çağırarak, "Oğlum, sakın imtihana girmeden gitme," dedi ve içeri girdi. Genç, "Bu işte bir hayır var," deyip imtihana girdi ve kazandı. Sonra bu zatın Müftü Ahmet Mekki Efendi Hazretleri olduğunu öğrendi. Ahmet Mekki Efendi Hazretleri sevenlerine yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki, "Akıllı kimse hayrı ve şerri bilen kimse değildir. Akıllı kimse hayrı gördüğünde ona tabi olan, şerri gördüğünde ondan kaçınan kimsedir. Ölümü hatırladığın zaman dünyanın güzelliği ve şehvetleri senden gider. Kötülüklerini gizlediğin gibi iyiliklerini de gizle. Melekler kendisine hayran kaldığı kulun amelini yükseğe çıkarır ve Allahü Teala'nın huzuruna götürür. Kişinin ameli az olursa düşünce ve sıkıntıya müptela olur. Dün öldü, bugün can çekişiyor, yarın doğmadı. Öyleyse şu anı değerlendirmek için amele sarıl." Nafile hacca gideceklerden biri, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerine veda için geldi. Ona, "Ben hacca gidiyorum, bir emriniz var mı?" deyince, "Ne kadar harçlığın var?" diye sordu. 2000 dirhem harçlığım var diye cevap verdi. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri, "Hacca gitmekle zühdü mü, yoksa Kâbe'ye olan aşkını mı, yoksa Allah rızasını mı kastediyorsun?" diye sorunca, adam, "Allah rızasını kastediyorum," dedi. Bunun üzerine Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri, "O halde evinde dururken Allah'ın rızasını kazandıracak bir şeyi sana söylersem yapar mısın?" deyince, "Evet, yaparım," karşılığını verdi. Bunun üzerine Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri, "O halde sen bu 2000 dirhemi borcunu ödeyemeyen bir fakire, yiyeceği olmayan bir yoksula, nüfusu kalabalık, geçimi dar olan bir aileye, yetimi sevindiren bir yetim bakıcısına ve bunlar gibi 10 kişiye 20'şer dirhem ve hatta istersen hepsini bunlardan birine ver. Zira Müslümanı sevindirmek, düşkünlere el uzatmak, sıkıntıyı gidermek ve zayıflara yardım etmek, nafile olarak yapılan 100 haçtan daha sevaptır. Kalk da dediğim gibi yap. Şayet böyle yapmak istemiyorsan, asıl kalbinde olanı bana söyle," dedi. Vedaya gelen kimse, "Doğrusu kalbimde hacca gitmek tarafı kuvvetlidir," dedi. Bunun üzerine Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri gülümseyerek adama döndü ve, "Servet şüpheli şeylerden kazanıldığı takdirde nefs kendi arzularından birinin yerine getirilmesini ve salih ameller yaptığını göstermek ister. Halbuki Allahü Teala yalnız müttakilerin, haramlardan sakınanın amelini kabul eder buyurdu. Muhammed bin İbrahim Hazretlerinin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, iki kimseye gıpta edilir. Bunlardan biri Allahü Teala'nın kendisine Kur'an-ı Kerim'i güzel okumayı ve onunla amel etmeyi, helalini helal bilmeyi ve haramını haram bilmeyi nasip ettiği bir kimsedir. Diğeri de Allahü Teala'nın mal verip de onunla akrabasına yardımda bulunan ve onları ziyaret eden, Allahü Teala'ya taat üzere kullanan kimsedir. Onlar gibi olmayı temenni et. Bir kimsede de şu dört haslet bulunursa, dünyada hiçbir şey ona zarar vermez. 1- Güzel huylu olmak. 2- İffetli olmak. 3- Doğru sözlü olmak. 4- Emaneti koruyucu olmak. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine, İhlası kimden öğrendiniz diye sordular. O da cevabında buyurdu ki, Mekke-i Mükerreme'de bulunuyordum. Bir berber gördüm. Ona, Allah rızası için benim saçlarımı düzeltebilir misin dedim. Berber, elbette dedi. O sırada, mevki sahibi birini tıraş etmekteydi. Hemen tıraşını bırakıp, efendi, kalk. Bir kimse Allah için bir şey istedi mi, bütün işler durur. Derhal ona bakılır, dedi. Sonra berber koltuğuna beni oturtup tıraş etti. Sonra da bana bir miktar altın verip, ihtiyaçların için lazım olur, onlara harcarsın, dedi. Ben bu hale çok hayret edip, elime geçecek ilk parayı kendisine hediye etmeye niyet ettim. Az bir zaman sonra bana Basra'dan bir kese altın gönderdiler. Hemen götürüp o keseyi ona verince sebebini sordu. Ben de niyetimi açıkladım. Bunun üzerine bana, sen Allah rızası için beni tıraş et dedin. Ben de o niyetle seni tıraş ettim. Şimdi bunları alırsam niyetimde bir değişme olmasından korkuyorum dedi. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine sordular. Hiç ibadet ve taat yapmadan karşılıksız olarak Allahü Teala'nın lütfuna kavuşmak mümkün müdür? Cevabında buyurdu ki, zaten gelen bütün nimetler, bütün iyilikler hep Allahü Teala'nın lütfudur. Bu kadar aciz ve zavallı olan insanların yaptıkları ibadet ve taatlerin onun lütfu olan nimetlere karşılık olması ne mümkündür? Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri yine buyurdu ki, insanları Allahü Teala'nın sevgisine kavuşturacak yol yalnız Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Bundan başka olan dinler, inançlar, rüyalar çıkmaz sokaktır. İnsanı saadete kavuşturmazlar. Kur'an-ı Kerim'in ahkamını öğrenmeyen ve hadis-i şeriflere uymayan kimse cahil ve gafildir. Buna uymamalıdır. İbadet etmek bakımından dünyanın bir saati kıyametin bin senesinden daha iyidir. Zira bu bir saatte salih, faydalı amel işlenebilir. Halbuki kıyametin o bin senesinde bir şey yapılamaz. O halde, ey mümin kardeşim, vaktini boş şeylerle geçirme. Zamanının kıymetini bil ve en iyi şeyler için kullan. Namazlarını vaktinde kıl ki, kıyamet günü pişman olmayasın. Çok büyük sevaba kavuşasın. Allahü Teala ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Amin.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala yalnız ona güvenenin her dileğini verir ve bütün insanları ona yardımcı yapar.

Bugünkü konumuz ilmin önemi ve öğretmen hakkı. Sevgili dinleyiciler, dinimizde ilmin önemi ve öğretmenin hakkı çok büyüktür. Yaratılış gayesine uygun yaşamak, dinimizin emrettiği faydalı işleri yapmak, zararlı şeylerden kaçmak için ilim sahibi olmak lazımdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, ilim öğrenmek kadın erkek her Müslümana farzdır. İlim Çin'de de olsa talep ediniz. Hikmet, fen ve sanat müminin kaybettiği malıdır. Nerede bulursa alsın. Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz, çalışınız. Bilerek yapılan az bir ibadet, bilmeyerek yapılan çok ibadetten daha iyidir. Kur'an-ı Kerim'de buyuruldu ki, Allah iman edenleri yüceltir, bunlardan kendilerine ilim verilmiş olanları ise kat kat derecelerle yükseltir. De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilen elbette kıymetlidir. Kulları arasında Allah-u Teala'dan en çok korkan alimlerdir. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, alimler peygamberlerin varisleridir. Yer ve gök ehli, alim için Allah'tan mağfiret diler. Bir alimin ölmesi, bir şehir halkının ölümünden daha büyük ziyandır. Dinde alim olanı Allah korur ve ummadığı yerden rızkını verir. Alimin çok ibadet edene üstünlüğü, 14. gecede ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Bir alim bir şehirden gelip geçse, alimin o yere ayak basmasının hürmetine oradaki kabristandan 40 gün azap kaldırılır. Lokman aleyhisselam oğluna buyurdu ki, alimlerle otur, hikmet sahiplerinin sözlerini dinle. Muhakkak ki Allah-u Teala bahar yağmuruyla toprağa hayat verdiği gibi ölü kalpleri hikmet nurlarıyla diriltir. İlim cennete giden bir yol, gurbette arkadaş, yalnızlıkta sırdaştır. İlim iki cihanda kurtuluş, düşmana karşı siperdir. İnsan için haya, gözler için ziyadır. İlim öğrenmek ve öğretmek çok mühimdir. Kur'an-ı Kerim'de buyuruldu ki, Allah-u Teala ilim verdiği alimlerden de, peygamberlerden aldığı misak gibi, ilimlerini saklamayıp insanlara açıklamaları için söz almıştır. Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, en güzel hediye, hikmetli bir sözü iyice anlayıp din kardeşine anlatmaktır. Bu aynı zamanda bir senelik ibadete de karşılıktır. Heves edilecek iki kimse vardır. Birincisi Allah-u Teala'nın kendisine verdiği ilimle amel edip başkasına da öğreten, ikincisi de Allah'ın verdiği serveti hayra sarf edendir. Bir saat ilim öğrenmek veya öğretmek, gece sabaha kadar ibadet etmekten daha sevaptır. İlim yolunu tutana Allah cennet yolunu açar. Bir sabah bir mesele öğrenmek, 100 rekat namaz kılmaktan hayırlıdır. Bir talebenin ilim öğrenebilmesi ve doğru yolu bulabilmesi için bir öğreticiye ihtiyacı vardır. Çünkü hadis-i şerifte ilim üstattan öğrenilir buyuruldu. Kur'an-ı Kerim'de ise eğer bilmezseniz bilenlerden sorun buyuruldu. Öğretmenin ehemmiyetinin büyüklüğü buradan da anlaşılmaktadır. Allah-u Teala'nın rızasına kavuşmak için de sebeplere yapışmak, bir alimin gösterdiği yolda gitmek lazımdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler, Allah'tan sakının ve onun rızasına kavuşmak için vesile, vasıta arayınız buyuruluyor. Bu ayeti kerimeden de bir öğreticiye ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. Bir kimsenin rehberi olmazsa şeytan ona rehber olur. Şeytan rehber olunca da kendisine tabi olanı uçurumdan uçuruma atar. Muhafız ve rehbersiz
çöl yollarına çıkan kimse kendini tehlikeye atmış olur. Onun sonu sahipsiz yetişen bir ağacın haline benzer. Ağaç bakıp sulayan olmazsa çabucak kurumaya mahkumdur. Hatta bu ağaç imkan bulup büyüse de aşılanmamış olduğu için iyi meyve vermez. Bundan dolayı talebenin dayanağı da öğretmendir. Irmak kenarında yürüyen bir amanın rehberine tutunduğu gibi talebe de öğretmenine sarılmalı ve her haliyle onun sözünü dinlemelidir. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, İki şey sizde varsa hiç üzülmeyiniz. Biri, bu parlak dinin sahibine uymak. İkincisi, ilim öğrendiğiniz zatın büyüklüğüne inanmak ve onu sevmek. Allahü Teala'ya sığınınız ve ona yalvarınız ki bu iki nimette gevşeklik olmasın. Bu ikisi olunca başka şeylerin düzelmesi kolaydır. Öğreten zata uymak insanı çok şeylere kavuşturur. Onun yolundan sapmak çok tehlikelidir. Ana baba çocuğunu dünya ateşinden koruduğu gibi Peygamber Efendimiz de ümmetini ahiret ateşinden korur. Ahiret ateşinden korumaksa daha mühimdir. Bu sebeptendir ki öğretmen hakkı ana baba hakkından üstündür. Ana baba geçici olan şu hayatın varlığına, öğretmense ebedi saadetin teminine vesiledir. Ahirette ebedi hayatı kazandıracak olan ancak öğretmendir. Öğretmen demek ahiret ilimlerini ve dünya ilimlerini öğreten kimse demektir. Öğretmenin hakkı çoktur. Öğretmenini görünce hürmet etmeli, önünden yürümemelidir. Ondan önce söze başlamamalı, yanında sesini yükseltmemeli ve çok konuşmamalıdır. Üzüntülü zamanında sual sorup sıkıntı vermemelidir. İzin istemeden bir şey konuşmamalı, cevap verince itiraz ederek filan kimse şöyle diyor dememelidir. Huzurunda kimseyle gizli konuşmamalı, öğretmeni kendisine hitap ederken başka taraflara bakmamalıdır. Öğretmeni ayağa kalkınca konuşmayı kesip hemen onunla birlikte ayağa kalkmalıdır. Hastalanınca evine gidip hal ve hatırını sormalı, ziyaret etmeyi terk etmemelidir. Rızasını almaya uğraşıp duasını istemelidir. Hizmetini severek yapmalıdır. Talebenin nesebi, malı, makamı, şöhreti öğretmeninkinden çok olsa da yine ona karşı tevazu göstermelidir. Kısaca her yerde rızasını gözetmelidir. Kendisini azarlarsa nasihat bilmeli, incinmemelidir. Yakınlarına ve akrabasına da hürmet etmelidir. Hazreti Şabi anlatır. Bir gün binmesi için Zeyd bin Sabit'e katırını yaklaştırdım. O sırada Abdullah bin Abbas gelerek üzengiyi tutmak istedi. Bunu gören Zeyd, "Ey Resulullah'ın amcazadesi, üzengiyi bırak," dedi. İbni Abbas, "Biz alimlere bu şekilde muameleyle emrolunduk," dedi. Bunun üzerine Zeyd İbni Abbas'ın elini öpüp, "Biz de Resulullah'ın ehli beytine hürmet etmekle emrolunduk," diye mukabelede bulundu. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, hocasının evi tarafına ayağını uzatmazdı. Halbuki aralarında 7 sokak uzaklık vardı. Alimler buyuruyor ki, ilim talebesi, ilme ve ilim öğreten öğretmenine hürmet etmedikçe, öğrendiği ilmin faydasını göremez.

Hüseyin Hilmi bin Said Hazretleri buyuruyorlar ki, laf ile Müslümanlık olmaz. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına ehemmiyet vermeyenin imanı gider.

Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. İlim amel içindir. Ahmet Mekki Efendi büyük bir evliyadır. Kalplere tesir eden nasihatleri vardır. Bir günde buyurdu ki, ilim amel içindir. Yoksa mahşerde zordur hesabı o kişinin. Kuru ilim insanın yaramaz bir işine, sürükler sahibini cehennem ateşine. Kul günah işleyince duymuyorsa ızdırap, aklına gelmiyorsa ölüm, mizan ve hesap. Öncelerden namaza hazırlık yapmıyorsa, kalp kırıp gıybet yapıp iftira atıyorsa ve hele kul hakkından korkmuyorsa bir kişi, allame olsa bile haraptır yarın işi. Kalbi titremiyorsa her günah işleyişte, o kalp zehirlenmiştir. Nişanı budur işte. Beynine doldurduğu bilgi de bir vebaldir. Bu bir Müslüman için gayet kötü bir haldir. Zira Peygamberimiz buyurdu, İlahi ben sana sığınıyorum faydasız ilimden. Çünkü mahşer gününde sual edilecektir. Biliyordun, ne için yapmadın denecektir. Müminin imanının parlaklığı da hatta hassas davranmasıyla ölçülür icraatta. Herhangi bir Müslüman otururken, kalkarken, her işinde ve hatta alışveriş yaparken demeli ki, bu acep dine uygun iş midir? Yahut Allah için mi, yoksa gösteriş midir? Eğer dine uygunsa yapmalıdır o zaman. Yoksa vazgeçmelidir. Böyle olur Müslüman. Hadiste buyuruldu, elbette Allah sizin yalnız yapış şekline bakmaz amelinizin. Onu ne maksatla yapıyorsanız eğer, ona göre o işe verir kıymet ve değer. Bakmayın siz burada nutuk söyleyenlere. Bakın siz Allah için gözyaşı dökenlere. İslam'a hizmet etmek, evet, kıymetlidir pek. Lakin bu hizmetlere doğru olmaz güvenmek. Zira buyuruyor ki o Habibi Kibriya, Allah facirlerle de ettirir dini ihya. Öyleyse ihlas ile yapmalı ki hizmeti, yarın olsun mizanda bir değer ve kıymeti. İhlaslı ve ihlassız işleri insanların mahşerde iki kısma ayrılacaktır yarın. İhlassız amelleri görünce bir Müslüman çok büyük pişmanlığı olacaktır o zaman. Pişman olacak ama faydası olmaz bunun. Zira geri dönüşü yoktur o yolculuğun. Her bir nefes insana o ebedi hayatın sonsuz saadetini verecek belki yarın. Ve her nefes insanı hiç dayanılamayan cehennem ateşine götürür belki o an.

0: Bennân-ı Hammal Hazretleri buyuruyorlar ki, Allahü Teala'dan uzaklaşan kimse batıl yollara sapar.
1: Bâd-ı Sabah.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
2: Çocuklar bayılıyor, gül san fındık ezmesi.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM.
6: TGRT FM Haber.
7: Koymuş. Kıyamete kadar beraber olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriyelilerle ilgili söylediği sözü burada ele almış. Bunu da birazdan paylaşacağız. 6,5 milyonluk zor soruya yanıt yok. Oğuzhan Uğur'a soruldu. 6,5 milyon nereden geldi diye. O soruya yanıt vermediğine dair bir haber var. Detaylarına bakacağız. Ve Hürriyet, ABD uyandırıp gönderecek. Neyi uyandıracak? F-35'ler. 6 F-35'in biliyorsunuz daha önce zaten parası ödenmişti. Uyandırıp gönderecek ABD, bunu bekliyor Türkiye. Akşam gazetesi, yine akşam gazetesinde de Haluk Levent'in sözleri yer alıyor. Aynı zamanda soykırımda ateşkes yok denilmiş. Hangi soykırım? Tabii ki yine İsrail'in Gazze üzerinde uyguladığı soykırım. Bir ateşkes sözde vardı ama sahada yok. Her gün yüzlerce Filistinli kadın, çocuk, genç, yaşlı ne yazık ki hayatları yitip gidiyor. Ekonomi gazetesinde de kamu yatırıma 1 faize 5,5 harcadı başlığıyla ekonomiyi gündemine almış. Biz şimdi böyle hızlı hızlı geçtik öncelikle gazeteleri. Bir başlıklara baktık, kendi başlıklarımızı da gösterdik. Birazdan hepsini tek tek inceleyeceğiz. Kim ne başlık attı, bize ne kaldı, önümüzde bizi bekleyen neler var? Hepsine bakacağız efendim ve etiketimiz en önemlisi. Biz şimdi burada hep anlatıyoruz. Sizin de illaki içinizde kalanlar vardır. Hep anlatmak isteriz ama anlatamayız, sıkışırız ya. O yüzden bunun için etiketimizi bugün anlatmak istiyorum yaptım efendim. Siz de anlatmak istediğiniz ne varsa bu etikete X'ten yani Twitter'dan, sosyal medya hesabınızdan yazın, gönderin. Tüm Türkiye okusun, herkese anlatmış olursunuz. İçinizde rahatlasın biraz efendim. Günaydın Türkiye başlıyor.
8: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasada uzlaşı talebiyle siyasi parti turuna çıktı. Görüşmelerde yasanın taslak metni paylaşılmadı. Kurtulmuş, sadece yasanın temel ilkelerine dair bilgilendirme yaptı. Az sonra. CHP'de beklenen kopuş gerçekleşti. Manisa Milletvekili Özgür Özel, meclisteki son grup toplantısında yaptığı konuşmayla CHP'ye veda etti. Özel, yeni partiyi hep birlikte kuruyoruz dedi. Az sonra. Gülistan doku soruşturmasıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Aralarında dönemin valisinin eşi, 3 doktor ve hastane çalışanlarının da olduğu 15 kişi daha gözaltına alındı. Tunceli Başsavcılığı da genç kızın cansız bedeninin korucularca yok edildiğine dair önemli delillere ulaşıldığını açıkladı. Az sonra.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Sanchez'le telefonda konuştu. Cumhurbaşkanı İspanya milli takımının başarısını kutladı. Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı ile de telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı.
9: Pedro Sanchez de telefonda konuştu. Dünya Kupası'nı kazanan İspanya milli takımının zaferini kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Sanchez'le telefon görüşmesi yaptı. Liderler Türkiye-İspanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. İspanya milli takımının Dünya Kupası'nda gösterdiği başarıdan dolayı Pedro Sanchez'i tebrik eden Erdoğan, Gazze'de yıkıntılar arasında maç seyreden Gazzelilerin İspanya'nın şampiyonluğunun ardından gösterdiği sevinci bilhassa çok değerli bulduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı, İspanya'nın Filistin konusunda izlediği vicdani ve ahlaki tutumun dünya çapında futbol taraftarlarının gönüllerinde de karşılık bulduğunu dile getirdi. Erdoğan gerçekleştirilen NATO-Ankara zirvesinde ağırladığı Sanchez'i ziyareti için teşekkür ederken 2027 yılı başında yapılacak Türkiye-İspanya hükümetler arası zirvesi için de kendisini yeniden Türkiye'de görmek istediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Rinkeviç'le de telefonda görüştü. Erdoğan, NATO-Ankara zirvesinde mevkidaşını Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanı, müttefiklerin dayanışma ruhunun açık biçimde tezahür ettiği tarihi NATO zirvesinde alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin NATO bünyesinde Baltık bölgesinin güvenliğine de büyük önem verdiğini ve bu kapsamda katkılarını yoğunlaştırdığını belirtti. Erdoğan, başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Letonya arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesini arzu ettiğini söyledi.
7: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasada uzlaşı talebiyle siyasi parti turuna çıktı. Görüşmelerde yasanın taslak metni paylaşılmadı. Kurtulmuş sadece temel ilkelerine dair bilgilendirme yaptı.
10: Siyasi parti turuna çıktı. Tam 4 partiyi ziyaret etti. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak çerçeve yasa vardı.
11: Artık bundan sonra bu işin savsaklanmadan, geciktirilmeden ve asla en ufak bir detayı ihmal edilmeden iyi planlanarak yapılması ve Türkiye'nin bu adımı atması şarttır.
10: Kurtulmuş'un ilk durağı MHP oldu. Genel Başkan Devlet Bahçeli Kurtulmuş'u kapıda karşıladı. 45 dakikalık görüşmenin ardından yine kapıya çıkıp asansöre kadar uğurladı. Herhangi bir açıklama yapılmadı. İkinci duraksa DEM Parti'ydi. Kurtulmuş eş genel başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı ziyaret etti. DEM Parti yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre görüşmede Öcalan'ın statüsü ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi değerlendirildi. Barış ve demokratik çözüme odaklı bir çerçeve yasa dertlere derman olacaktır denildi.
12: Çerçeve yasa ile birlikte demokratik entegrasyona zemin hazırlanması ve herkes için demokrasiyi, hukuku, özgürlükleri arttıracak bir siyasal iklim ve hukuki zemin üretmesi en büyük temennimiz ve talebimizdir.
10: Kurtulmuş'un üçüncü görüşmesi Yeni Yol Partisi yöneticileriyle oldu. Meclis Başkanı Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Grup Başkan Vekilleri Bülent Kaya ve Selçuk Özdağ, Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi Mustafa Bilici ile bir araya geldi.
11: Bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanmasının gerektiğini düşünüyoruz. Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır. Yani örgüt mensuplarını, münfesi örgüt mensuplarını kapsayacak geçici bir yasadır.
10: Son görüşme ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla meclisteki mermerli salonda gerçekleştirildi. Kılıçdaroğlu'nu kendisine yakın 12 milletvekili kapıda karşıladı. Kurtulmuş Kılıçdaroğlu görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü, açıklama olmadı. Edinilen bilgilere göre görüşmelerde çerçeve yasaya dair taslak paylaşılmadı. Kurtulmuş yasanın uzlaşıyla çıkması için destek talebini iletti. Görüşmelerde yasanın temel ilkelerine dair bilgilendirme yapıldı.
11: Belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Böyle bir mekanizmanın kurulmasını ümit ediyoruz. Ayrıca çıkacak olan yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır.
10: Kurtulmuş 22 Temmuz Çarşamba günü de önce İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşecek. Ardından da AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki heyetle bir araya gelecek. Uzlaşı olması halinde teklif meclis tatile girmeden yasalaştırılacak.
11: Ümit ederim ki çok kısa bir süre içerisinde yasal hazırlıklar da tamamlanır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na önce komisyonlara ardından da genel kurula getirilmiş olur.
7: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Ulus'ta esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafla kahvaltı yaptı. Vatandaşlarla da sohbet etti. Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel'in kurması beklenen yeni parti de soruldu.
13: Başkanım hoş geldiniz.
14: Çok sağ olun, var olun. Güzel bir kahvaltıya, bir esnaf sofrasına oturacağız.
10: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'nın Ulus semtinde esnaf ziyaretinde bulundu.
13: Başkanım, hoş geldiniz. Evet. Gerçekten sizi çok seviyoruz. Ayrıca ilk esnaf ziyaretini
15: kuruyor. Çok ani oldu. İnanılmaz mutlu olduk.
10: Ulus Rüzgarlı'da esnafla bir araya gelen Kılıçdaroğlu kahvaltı etti.
16: Babamız, annemiz, çocuklarımız ilk alışverişi esnaflardan yaparlar. Dolayısıyla esnaf kardeşlerimizin hoşgörüsü, duyarlı, kişi gider esnaftan alışveriş yapar. Bir defteri vardır, borçlarını yazar. Dolayısıyla karşılıklı güven ilişkisi vardır esnafla vatandaş arasında.
10: Ziyaret sırasında esnafın talep ve sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu vatandaşlarla da sohbet etti.
17: Bizim canımız kurban, hep beraber bu vatan bizim.
18: Vatan bizim.
10: Kılıçdaroğlu'na ziyaret sırasında gazeteciler Özgür Özel'in kurması beklenen yeni partiye ilişkin düşüncelerini de sordu. Ancak CHP Genel Başkanı bu soruya cevap vermedi.
7: Ve dünün de en çok konuşulanı CHP'de o beklenen kopuş gerçekleşti. Manisa Milletvekili Özgür Özel mecliste son grup toplantısı konuşmasını yaptı ve CHP'ye veda etti. Yeni partiyi hep birlikte kuruyoruz dedi.
19: Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisine emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
10: Manisa Milletvekili Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopuşu bu sözlerle duyurdu. Yeni partimizi kuruyoruz dedi.
19: Ben yeni partide yokum. Özgür Özel'le arkadaşlarıyla birlikte değilim diye kulağınızla duymadığınız herkes emin olun ki bizimle birlikte.
10: Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP'nin başına geçti. Gözler Özgür Özel ve arkadaşlarına çevrildi. Partiyi olağanüstü kurultaya götürme girişimi tedbir kararı nedeniyle gerçekleşmedi. Özel de düzenlediği son grup toplantısıyla CHP'ye veda etti.
19: Bugün bu kürsüye her zamankinden farklı duygularla, belki de vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım.
10: Bu konuşmanın ardından ilk istifa İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan geldi. Özel'le hareket eden diğer vekiller de peş peşe Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurmaya başladı. Şimdi yeni partiye kaç milletvekilinin geçeceği merak ediliyor.
7: Aynı zamanda CHP'deki hareketlilik de bitmiyor. İstanbul'da 7 ilçe yönetimi görevden alındı. İlçe başkanları hakkında disiplin süreci başlatıldı. TGRT Haber'e konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de açıklamalarda bulundu. Efendim izleyelim.
20: Cumhuriyet Halk Partisi arınacak, arınacak, arınacak.
9: Gürsel Tekin'in açıklamaları CHP İstanbul'da deprem etkisine neden oldu. 7 ilçe başkanı ve yönetimi görevden alındı.
20: Sayın Genel Başkan'a özellikle bugün görevinde uzaklaştırdığımız tedbiren disipline verdiğimiz ilçe başkanları ile ilgili kendisine bilgi verdim.
9: Gürsel Tekin başka bir siyasi oluşumun hazırlıklarında yer almaları ya da parti kimliğiyle bağdaşmayacak faaliyetlerin parçası olmaları gerekçesiyle İstanbul'daki CHP'li 7 ilçe başkanı ve yönetiminin görevden alındığını sosyal medya hesabından açıkladı. Tekin CHP'yi temsil eden herkesin parti tüzüğüne, örgüt disiplinine ve siyasi ahlaka bağlı kalmak zorunda olduğunu vurguladı. CHP Başakşehir İlçe Başkanı ve Yönetimi, CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı ve Yönetimi, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı ve Yönetimi, CHP Kadıköy İlçe Başkanı ve Yönetimi, CHP Pendik İlçe Başkanı ve Yönetimi, CHP Silivri İlçe Başkanı ve Yönetimi ile CHP Esenyurt İlçe Başkanı ve Yönetimi görevlerinden alındı. Açıklamada ilçe başkanlarının tedbirli olarak disiplin sürecine sevk edildiği de duyuruldu. Tekin açıklamasını şu sözlerle noktaladı.
21: Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimsenin kişisel siyasi hesabının aracı değildir. Partimizin kurumsal kimliği, disiplini ve gelenekleri her türlü kişisel tasarrufun üzerindedir.
9: TGRT Haber'de Taksim Meydanı programına bağlanan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, CHP'de göreve devam edecek belediyeleri de saydı.
20: Tekrar sayıyorum. Adana, Mersin, Tekirdağ, Eskişehir, Antalya, Balıkesir, bu belediye başkanlarımız...

0: Üzer için üçüncü ülkelerle görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı. Bakan Güler, Türkiye ile ABD arasında askeri ve siyasi alanlarda pozitif bir ivme olduğuna da dikkat çekti.
1: You see it. I mean, it's beautiful. You get off the road.
2: Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. S-400'lerle ilgili herhangi bir endişe duymuyorum.
3: Türkiye'nin yeniden F-35 programına dönmesi ve bu uçakları alabilmesi için çözüm arayışı devam ediyor. Bu noktada S-400'lerin üçüncü bir ülkeye gönderilmesi formülü üzerinde duruluyor. Türkiye 2019 yılında Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini aldı. ABD bunu gerekçe göstererek Türkiye'ye F-35 programından çıkarttı. Parası ödenen uçakları bile Türkiye'ye vermedi.
4: F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde.
3: Şimdi ise KATSA yaptırımlarına neden olan S-400 füzelerinin üçüncü bir ülkeye gönderilmesi için girişimler devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler milletvekillerinin konuya ilişkin soru önergelerini cevapladı.
2: ABD ile askeri ve siyasi alanlarda pozitif bir ivme ile devam eden süreç içerisinde geçmişten kalan ve üçüncü ülkeleri de ilgilendiren konularda karşılıklı anlayış ve işbirliği içinde çözüm yolları aranmaktadır.
4: Bizi izlemeye devam edin.
3: Bakan Güler ayrıca milli savunma planlarının her zaman olduğu gibi güncel ve gelecekle ilgili tehdit analizleri dikkate alınarak hassas ve yetkin bir şekilde yapıldığını da vurguladı.
0: Somali'nin güvenliğinin sağlanmasına destek vermek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Somali'deki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi mecliste kabul edildi. Böylece Türk askeri 2 yıl süreyle daha Somali'de görev yapacak.
5: Türk askerinin Somali'deki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Türkiye ile Somali arasındaki savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Somali'nin terörizm ve diğer tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine destek amacıyla Somali'de 2 yıl süreyle daha görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının yer aldığı tezkerede Somali'nin güvenliği ve istikrarının tüm bölge için önem arz ettiği kaydedilmişti. Tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'de 2 yıl süreyle daha görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edildi.
0: Bir de Gülistan Doku operasyonu var biliyorsunuz. 6 yıl sonra sessizlik bozuldu. Soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ve yeni operasyon düzenlendi. 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında tutuklu Tunceli valisi Tuncay Sönel'in eşi de var. Soruşturmanın odağında silinen dijital kayıtlar ve şüpheli para hareketlerine ilişkin iddialar var.
6: Yahu 7 yıldır! 7 yıldır hep kızımızı bizden aldılar.
7: Bakın bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir. Bütün bunların hesabının sorulmasını istiyorum.
3: Kayıp dosyada taşlar yerinden oynadı. 15 gözaltıyla karanlık dosyada yeni sayfa açıldı.
8: Başsavcımız çok ince çalıştı dosyaya. Bize de söyledi. Bu soruşturmanın sonuna kadar girilmesi gerekiyor.
3: Gülistan Doku davasında 6 yıl sonra düğüm çözülüyor. Başsavcılık koordinesindeki 5 ilde düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Dosyanın merkezinde ise kasıtlı silinen hastane kayıtları ve şüpheli para hareketleri yer alıyor. Siber ekipler 28 milyon kaydı inceledi. Kan donduran detaylar ortaya çıktı. Gülistan'ın kaybolmasından 3 gün sonra açılan SGK kaydı sadece 4 saniye sonra hastane IP'sinden kasıtlı olarak silindi. Uzmanlar geçmişe dönük tüm log kayıtlarının da arıza değil, profesyonel bir müdahaleyle yok edildiğini raporladı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Gülistan Doku'nun sağlık verilerini silen ve şüpheli para trafiği saptanan 3'ü doktor 10 hastane personeli gözaltına alındı. Şüpheliler delil karartma, evrakta sahtecilik ve bilişim sistemini bozma suçlarından sorgulanıyor.
9: Katil Umut değil, katil valinin oğlu Mustafa Türkay Söner'dir.
3: Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı.

0: açıkladı. Gözaltındakiler arasında tutuklu Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de yer alıyor. Masak raporları yeni bir transferi saptadı. Dönemin Tunceli valisiyle yoğun para hareketi belirlendi. Aca Bilişim'in sahibi Mehmet Aca Büyükçekmece'de gözaltına alındı. 5 ilde gözaltına alınan 15 şüphelinin ifade işlemleri hızla devam ediyor. Olayın kurumsal ve bürokratik bir mekanizmayla gizlendiği iddia ediliyor. Bu şüphe ifadeler ve dijital materyallerin çözülmesiyle netleşecek.
1: Adalette Sayın Adalet Bakanı'ya, Sayın Savcı'ya, hakime, savcıya, polise, jandarmaya hepsine çok çok çok teşekkür ederim.
2: Ve gündemin en çok konuşulan, sosyal medyada üzerine en çok yorum yapılan bir diğer soruşturması. Ahbap. Haluk Levent dahil toplam 28 kişi tutuklandı. Ahbaplar suç örgütü soruşturmasında son tutuklanan da sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur oldu. Uğur, yurt dışından hesabına giren 6,5 milyon liranın kaynağı olarak aile dostunu işaret etti. Hakimlik sorgusunda ise bazı para transferlerinde banka hatası olduğunu öne sürdü.
3: Çok yerde pazarlık yaptığı çünkü alımlar yapıyoruz.
4: Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz.
0: Önce kamuoyunun güvenini kazandılar, sonra milyarlarca lira bağış topladılar. Banka hareketleri şüpheli bulununca haklarında soruşturma başlatıldı. İşte tüm Türkiye'nin konuştuğu Ahbap Derneği soruşturmasında yeni gelişmeler.
5: Evet Oğuzhan, ne diyorsun?
6: Vallahi abi artık saatleri değil günleri sayıyoruz.
5: Ben kendimi tanıyamıyorum, şöyle bakıyorum da kaç saattir uykusuzum.
0: Soruşturmanın başlamasıyla birlikte ilk gözaltına alınan isim derneğin başkanı şarkıcı Haluk Levent oldu. İki gün sonra ikinci dalga operasyonu yapıldı.
7: Soruşturmanın kapsamında soruşturma savcısı tarafından evimizde arama ve ek olma kararı var. Evimizde arama yapacağız.
6: Tabii.
0: Üçüncü dalga operasyona kadar Levent dahil 19 şüpheli tutuklu bulunuyordu. Geçtiğimiz cuma günü 6 Şubat depremlerinde Ahbap Derneği ile kol kola çalışan Oğuzhan Uğur dahil 10 isim daha gözaltına alınmıştı. Uğur'la birlikte 9 şüpheli daha tutuklandı. Masak raporunda yüklü miktarda para transferleri tespit edilen Oğuzhan Uğur'a yurt dışından gelen 6,5 milyon Türk lirası soruldu. Uğur bu paranın bir aile dostundan geldiğini öne sürdü. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusundaysa para transferlerinin belgeli olduğunu söyledi. Bazı işlemlerin banka hatasından olduğunu öne sürdü.
8: Tabii bana göre sen tamam ama ben sana hiç uymadı mı? Koşa koşa gel bana yine gel sana hiç vurmadı mı?
0: Tutuklanan Oğuzhan Uğur'un savcılıktaki ifadesinde ise iddiaların odağındaki Haluk Levent'le bir süre sonra iletişimi kestiğini söylemesi dikkat çekti. Yine Haluk Levent'le ticari bir ilişkisi olmadığını ifade eden Oğuzhan Uğur'un soruşturma dosyasına giren para transferlerinde Levent'le aynı kişilere para gönderdiği belirlendi.
9: Arkadaşlar 34 tane icra dosyası, 12 tane çek davası bitmek üzereyken ben zaten bitmiştim.
0: Şirketlerine hiçbir şekilde Ahbap Derneği'nden para girmediğini söyleyen Oğuzhan Uğur, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklandı. Uğur'la birlikte tutuklanan 9 şüpheliyle Ahbap Derneği soruşturmasında toplam tutuklu sayısı 28'e yükseldi.
7: Evimizde arama ve ek olma kararı var. Evimizde arama yapacağız.
6: Tabii.
0: Oğuzhan Uğur, Haluk Levent'in konulduğu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma devam ediyor.
2: Efendim sıcak bir gelişme var. Bir otobüs kazası, bir otobüs devrildi işte. Görüntüleri de ekranlarınıza geldi. Ben de detaylarından bahsedeyim. Kütahya Afyon Karahisar yolu 36. kilometrede yaşandı bu kaza. Hemen bölgeye sağlık ekipleri, AFAD, itfaiye, polis, jandarma gönderildi ve bir otobüs devrildi. 31 kişi yaralandı. İstanbul Kuşadası seferini yapıyordu bu otobüs ve bir anda sürücü kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkıp işte böyle devrildi otobüs. Bölgeye hemen ekipler yönlendirildi. 31 kişi yaralandı. İlk müdahalede olay yerinden yapıldı ve sonra da yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Şu anda kazadan dolayı Afyon-Karahisar Kütahya yolu Afyon istikametine doğru trafiğe kapalı ve bölgeden gelen sıcak görüntülerde işte bu şekilde. 31 yaralı var. Yaralılar hastanede. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili soruşturma gündemdeki yerini koruyor. Yazıcıoğlu ailesinin avukatı, eylemi FETÖ'nün gerçekleştirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz dedi. Radar kayıtlarından arama kurtarma sürecine kadar dikkat çeken önemli açıklamalar yaptı.
10: İsmail Güneş'ten iki vakit kamera geldi.
11: Beyefendi siz gelmeyin. Biraz yüksek sesle konuşabilir misiniz?
10: Beyefendi bu sinyal yoğunluğuyla birlikte biz helikopterle düştük.
0: Kaza mıydı yoksa planlanmış bir sabotaj mı? Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter faciasına ilişkin soru işaretleri yıllar geçmesine rağmen hala gündemdeki yerini koruyor.
12: Bu eylemi FETÖ'nün gerçekleştirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Kimseye canlı ulaşılması istenmedi. İsmail konuştuğu için şahsı takip edin, eksi oluncayaklar bekleyin diye gizli tanık anlatımları var.
0: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'yla beraberindeki heyeti taşıyan helikopter 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düşmüştü.
10: İsmail Güneş'ten iki vakit kamera geldi.
11: Beyefendi siz gelmeyin. Biraz yüksek sesle konuşabilir misiniz?
10: Beyefendi bu sinyal yoğunluğuyla birlikte biz helikopterle düştük.
0: Dosyada dikkat çeken yeni gelişmeler yaşanmıştı. Soruşturma kapsamında FETÖ bağlantıları mercek altına alındı. Aralarında yarbay, binbaşı ve assubayların da bulunduğu 19 şüpheli tutuklandı. Özellikle 4 isim dikkat çekti. Olay günü uçuş yaptığı belirlenen F-16 pilotları Tezcan Kaymaz'la Nihat Biçer ve askeri Kırım ekibinde görevli assubaylar Davut Uçum'la Nedim Bakırhan.
12: Veriler itibariyle bunların askeri jetlerin oluşturdukları türbülansla helikopteri kasten bile isteye düşürdükleri net olarak bize göre anlaşılmış durumda.
0: Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz olay gününe ait radar kayıtlarının silindiğini, kritik verilerin ise bilinçli şekilde gizlendiğini öne sürdü.
12: 2025'te yaptığımız keşifte Diyarbakır Bikim Merkezi'nde Diyarbakır Anajet üstünde burada o dakikalara isabet eden askeri jetlerin bölgede bulunduğuna dair görüntülerin yani radar kayıtlarının Hartix'in imha edildiğini tutanaklarda gördük.
10: İsmail Güneş'ten iki vakit kamera geldi.
11: Beyefendi siz gelmeyin. Biraz yüksek sesle konuşabilir misiniz?
10: Beyefendi bu sinyal yoğunluğuyla birlikte biz helikopterle düştük.
0: Kazanın ardından yardım çağrısı yapabilen tek isim İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Güneş olmuştu. Avukat Kemal Yavuz arama kurtarma çalışmalarının neden zamanında başlatılmadığını da cevap bekleyen en önemli sorulardan biri olduğunu söyledi.
12: İsmail konuşmaya başladıktan sonra bunlar delil karartmak, delilleri yok etmek, canlı kimseye ulaşılmasını önlemek için arama kurtarmayı aramama kurtarmaya dönüştürdüler.
2: Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş'taki okul katliamında önemli bir gelişme yaşandı. 9 öğrenci 10 kişinin hayatını kaybettiği o hain saldırıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame de mahkeme tarafından kabul edildi.
0: Silah sesleriyle başlayan dehşet şimdi adaletin kürsüsünde. Okul katliamı davasında yargılama başladı. Tarih 15 Nisan 2026. Kahramanmaraş 12 Şubat ilçesi dehşeti yaşadı. Ayser Çalık Ortaokulu silah sesleriyle sarsıldı. Okul öğrencisi İsa Aras Mersin'in gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu bir öğretmen şehit olurken 9 öğrenci hayatını kaybetti. 15 öğrenci ise yaralandı.
13: Gurur duyuyorum. Gurur duyuyorum yani. Burayı çok severdi. Buraya ev yaptıracaktık ama ancak mezarı geldi.
0: Katliamın ardından yargı düğmeye bastı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamladı. İddianame hazırlandı. Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersin'le etkisiz hale getirildi. Şüpheli babası Uğur Mersinli hakkında olası kasla öldürme suçundan ceza istendi. Ayrıca silah kanununa muhalefetten de yargılanacak.
14: Korkma, tamam mı? Kendine bak. Arkadaşlarıma, öğretmenlerime çok selam söylüyorum.
0: Diğer şüpheli de anne Peyman Pınar Mersinli. Onun için de bilinçli taksirle ölüme sebebiyet suçundan ceza istendi. Hazırlanan iddianame Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilerek kabul edildi. Katliamın sanıkları için yargılama başladı.
2: İstanbul Haliç'te tur teknesinde çalışan görevlinin denize düşerek hayatını kaybettiği kazanın da yeni görüntüleri ortaya çıktı. Korkuluklara yaslanan görevli teknenin köprü ayağına temas etmesiyle saniyeler içinde denize düşüyor.
0: Korkuluklara yaslanmış telefonuyla ilgileniyordu. Ancak teknenin köprüye temas etmesiyle Haliç'in sularına böyle savruldu. Dehşet anları teknenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay pazar günü İstanbul Haliç'te yaşandı. Eminönü istikametine ilerleyen tur teknesi Atatürk Köprüsü, diğer adıyla Unkapanı Köprüsü'nün altından geçmeye çalıştığı sırada köprünün ayağına temas etti. Çarpmanın şiddetiyle teknenin prua kısmında görev yapan Yasin Konya dengesini kaybetti. Bir anda denize düştü. Talihsiz personelin cansız bedenine yaklaşık 8 saat süren arama çalışmalarının ardından ulaşıldı. Denize düştüğü o anlarsa ilk kez ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarında Yasin Konya'nın teknenin burun kısmında bir süre telefonuyla ilgilendiği görülüyor. Korkuluklara yaslanan Konya, teknenin köprü ayağına temas etmesiyle birlikte dengesini kaybederek Haliç'in sularına düşüyor. Kazanın ardından gözaltına alınan teknenin kaptanı Mehmet P. sağlık kontrolünden geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen tekne kaptanı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Efendim şimdi bir araya gideceğiz. Bir soluklanalım. Zaten sabahın daha çok erken saatleri. Konuşacak çok konumuz var. Döndüğümüzde biraz daha güzel konularla devam edelim. YKS şampiyonlarımızı konuşalım. Futbol konuşalım. Birazdan birlikteyiz. Sizi de bekliyoruz. Etiketimiz anlatmak istiyorum. Mesajlarınızı gönderin.

0: Hayali iyi bir asker, iyi bir pilot olmaktı. Eğitim sırasında güneş çarptığı belirtilen askeri öğrenci şehit oldu. Acı haber Yalova'dan geldi. Hava Kuvvetleri 18. Anaüs Komutanlığı 1. sınıf öğrencileri eğitim sırasında rahatsızlandı. Bölgeye hemen sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan öğrenciler ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan askeri öğrencilerden Veli Bilgin doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı, şehit oldu. Güneş çarpması sonucu şehit düştüğü değerlendirilen Bilgin'in naaşı incelemelerin ardından memleketi Niğde'ye gönderilecek. Diğer 3 öğrencinin de tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
1: Patlayıcı madde elinde patladı. O anlar kameraya yansıdı. Olay İstanbul'un Silivri ilçesinde Ortaköy Sanayi Bölgesi'nde yaşandı. Motosikletli şüpheli elindeki patlayıcı maddeyi geri dönüşüm fabrikasına atmak istedi ama işler istediği gibi yolunda gitmedi. Patlayıcı madde elinde infilak etti. Parmağı kopan motosikletli soluğu hastanede aldı. Tedavisinin ardından da gözaltına alındı.
0: Yasa dışı bahise dur denildi. 6314 hesaba bloke konuldu. Siber suçlarla mücadele ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Yapay zeka destekli avcı programıyla sahadan elde edilen istihbari veriler birlikte analiz edildi. İncelemelerde yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen 32 farklı bankada çeşitli kişiler adına açılan toplam 6314 banka hesabı tespit edildi. Hesaplara eş zamanlı bloke konuldu. Operasyonda yasa dışı bahis gelirlerinin aktarılmasının önüne geçilmesi hedeflendi. Bahis faaliyetlerinin yürütüldüğü belirlenen 19 dış finans evine de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tahkikat işlemleri sürüyor.
2: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
4: Dünya Katılım var.
6: Toplantılar bitmiyor mu?
4: Hotline.
6: Hotline. İstediğin enerji olsun.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
3: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
4: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
5: TGRT FM.
6: Sensin Kerim, sensin Rahim Allah, sana sundum elim. Senden artık yoktur umum, Allah, sana sundum elim. Ecel erdi, bade yetti, bu ömrüm kadehi doldu. Kimdir ki içmeden kaldı, Allah, sana sundum elim. Dilim tetiği bozuldu, canım gövdemden üzüldü. Uçta gözlerim süzüldü, Allah, sana sundum elim. Vurdular suyum ılıdı, kavim kardeş cümle geldi. Esen kalsın kavim kardeş, Allah, sana sundum elim. Uç diktiler kefen donum, hazrete gönüldü yolum. Bunda kalan nemdir benim, Allah, sana sundum elim. Geldi salacağım sarılır, dört yana sala verilir. El namazıma derilir, Allah, sana sundum elim. Salacağımı götürdüler, musallaya yetirdiler. Görklü tekbir getirdiler, Allah, sana sundum elim. Toprağa çün düşürdüler, el toprağa üşürdüler. Taşlar ile bastırdılar, Allah, sana sundum elim. Çün cenazeden şeştiler, üstüme toprak saçtılar. Hep koyu bana kaçtılar, Allah, sana sundum elim. Geldi münker ile nekir, her birisi sordu bir dil. İlahi sen cevap vergil, Allah, sana sundum elim. Yedi tamu sekiz uçmak, her birinin vardır yolu. Her bir yolda yüz bin çarşı, Allah, sana sundum elim. Görün acep oldu, zaman neyleriz figan, ölür çün anadan doğan, Allah, sana sundum elim.
7: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehl-i sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek İçinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
5: TGRT FM.
7: Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
1: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
2: TGRT FM Haber.

0: Efendim günaydın, yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor. Ben Okan Ateş, ilk saat dilimimizi noktaladık. Şimdi artık saatlerimiz 7.45'i geçti. İkinci saat dilimiyle birlikteyiz. Ankara haberlerini geride bıraktık. Şimdi biraz daha yumuşak, biraz daha sabaha uygun haberlerle devam edeceğiz. Neler olacak? Hem şampiyonlarımızı, YKS şampiyonlarımı konuşacağız. Biraz futbol konuşacağız. Sonra saat başında yeniden gündeme döneriz. Ama önce bir başlıklara bakalım. Neler var bizim elimizde şu anda? Dünden ne kaldı? Bugün bizi ne bekliyor? Gelsin efendim birinci maddemiz. Numan Kurtulmuş'tan çerçeve yasa turu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş çerçeve yasada uzlaşı talebiyle siyasi parti turuna çıktı. Terörsüz Türkiye sürecinden bahsediyoruz. Görüşmelerde yasanın taslak metni paylaşılmadı. Kurtulmuş sadece temel ilkelerine dair bir bilgilendirme yaptı. Bakacağız tekrar detayına efendim. İkinci başlık yine Ankara'dan, muhalefetten. Özgür Özel yeni partimizi kuruyoruz dedi. CHP'de beklenen kopuş gerçekleşti. Manisa milletvekili Özgür Özel meclisteki son grup toplantısında bir konuşma yaptı. CHP'ye veda etti. Yeni partiyi hep birlikte kuruyoruz dedi. Adı da zaten Yeni Parti. Üçüncü başlığımız da gelsin efendim ekranlara. Gülistan 9 soruşturmasında 15 gözaltı. Önemli gelişmeler yaşanıyor bu konuya dair de. Aralarında dönemin valisinin eşi, 3 doktor ve hastane çalışanlarının da olduğu 15 kişi daha gözaltına alındı. Tunceli Başsavcılığı da genç kızın cansız bedeninin korucularca yok edildiğine dair önemli delillere ulaşıldığını açıkladı. Bakacağız detayına. Dördüncü başlığımız tabii ki dış gündem. İsrail ile ABD arasında ne oluyor? Trump Netanyahu'ya kapılarını kapattı. ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek isteyen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bir türlü randevu alamıyor. İsrail basını Netanyahu'ya randevu verilmemesinin arkasında ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance olduğunu iddia etti. Geçtiğimiz günlerde de İsrail'e karşı açıklamaları vardı J.D. Vance'in. Onlar da dikkat çekiciydi. O günden belliydi zaten. Konuşacağız bunu efendim. Beşinci başlık gelsin ekranlara. O da şimdi konuşacağımız konu. YKS'nin şampiyonları belli oldu efendim. Sonuçlar açıklandı ve Türkiye birincileri belli oldu. YKS alan yeterlilik testinde Sözel, sayısal ve eşit ağırlık birincileri Kabataş Erkek Lisesi ile Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden çıktı. Artık tercih sürecini bekleyeceğiz. Şimdi verelim etiketimizi tekrar. Sizden gelecek mesajlar bizim için çok önemli. Anlatmak istiyorum etiketimiz. İlla ki vardır anlatmak istedikleriniz. İçinizden gelenleri, haberlerimizle ilgili düşüncelerinizi ya da habere konu olması gerektiğini düşündüğünüz şeyleri. Anlatmak istiyorum etiketine X'ten yani Twitter'dan yazın, gönderin. Alt bantta tüm Türkiye okusun efendim. Günaydın Türkiye devam edin.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş çerçeve yasada uzlaşı talebiyle siyasi parti turuna çıktı. Görüşmelerde yasanın taslak metni paylaşılmadı. Kurtulmuş sadece yasanın temel ilkelerine dair bilgilendirme yaptı. Az sonra CHP'de beklenen kopuş gerçekleşti. Manisa Milletvekili Özgür Özel meclisteki son grup toplantısında yaptığı konuşmayla CHP'ye veda etti. Özel yeni partiyi hep birlikte kuruyoruz dedi. Az sonra Gülistan 9 soruşturmasıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Aralarında dönemin valisinin eşi, 3 doktor ve hastane çalışanlarının da olduğu 15 kişi daha gözaltına alındı. Tunceli Başsavcılığı da genç kızın cansız bedeninin korucularca yok edildiğine dair önemli delillere ulaşıldığını açıkladı. Az sonra.
0: Az önce de bahsetmiştik efendim. YKS'nin sonuçları açıklandı. Birinciler belli oldu, şampiyonlar belli oldu. Sözel, sayısal ve eşit ağırlıkta birinciler Kabataş Erkek Lisesi ile Kartal Anadolu İmam Hatip'ten çıktı. Şimdi artık çocuklar tercih dönemi için ve aynı zamanda aileler heyecanla bekliyorlar.
2: 2,5 milyon adayın merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı. Başarı tablosuna İstanbul damga vurdu. ÖSYM 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçlarını açıkladı. Temel yeterlilik testinde 5 aday Türkiye birincisi oldu. İlker Uyanıker, Abdullah Uslu, Miraç Koşar, Doğa Erdemir ve Şerif Efe Dartar Türkiye birinciliğini paylaşarak sınavın öne çıkan isimleri oldu. Alan yeterlilik testinde de 3 farklı puan türünün zirvesindeki isimler belli oldu. Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri Şerif Efe Dartar sayısal puan türünde Tuğsem Bahar da eşit ağırlıkta birinci oldu. Sözel puan türünde ise Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Enes Salahattin Coşkun ipi gösterdi. Yabancı dil testinde de 5 farklı dil alanında Türkiye birincileri belirlendi. Dil alanındaki başarıda da İstanbul öne çıktı. 5 birinciden 4'ü İstanbul'daki okullardan gelirken Fransızca alanında açık öğretim lisesi öğrencisi Sena İlhan zirveye adını yazdırdı. Sınavla ilgili önemli detaylar da ortaya çıktı. YKS'de bu yıl sıfır çeken sayısı geçen yıla oranla %64 arttı ve 67.087 kişiye çıktı. TYT'de 170.551, AYT'de 154.857 ve yabancı dil testinde ise 60.370 kişi başvurmasına rağmen sınava girmedi. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte heyecan bu kez tercih maratonuna taşındı. Adaylar 29 Temmuz'da 10 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihlerini yapacak.
0: Şimdi birincileri gördük. Hangi okuldan kim birinci çıktı diye, ama çok önemli bir detay var. Türkiye Gazetesi bunu ele almış. Özel okullar YKS'de niye çöktü? 13 şampiyon var birinci olan. Ve bunların içinde özel okul öğrencisi yok efendim. Bu yüzden yine de bir tartışma kapısı aralandı. Bunu ele almış Türkiye Gazetesi. Birincilerin hepsi devletten. Kabataş Erkek Lisesi'nden 3, Kartal İmam Hatip'ten 2 öğrenci Türkiye birincisi oldu. Fransızca'da Denizli'den Açık Öğretim Lisesi mezunu Sena İlhan birinciydi. Ve bir başka detay, bu da çok önemli geleceğimiz için efendim. 67 bin aday sıfır çekti. İnanılmaz bir sayı. 67 bin öğrenci üniversiteye girmek için yarıştığı sınavda sıfır çekti efendim. Bunun önümüzdeki yıllarda çok çok çok daha aşağı indirilmesi gerekiyor. Bunun ne kadar önemli bir problem olduğunu ilerleyen günlerde inşallah görmeyiz, yaşamayız, ama yeni neslin biraz daha bomba gibi gelebilmesi için bu sayıların düşmesi gerekiyor. Peki şimdi bir bakalım birincilerimize. Bir görelim o pırıl pırıl çocukları. Bunu nasıl başarmışlar? Nasıl hazırlanmışlar? Konuştular, açıklamalarda bulundular. Sorduk onlara, cevapladılar. İzleyelim.
3: Bitiş ipini göğüslemek gerçekten çok güzel bir his.
4: Üniversite sınav maratonu bitti. Onlar ipi en önde göğüsledi. İstanbul'da yaşayan Kabataş Erkek Lisesi mezunu Şerif Efe Dartar, Yüksek Öğretim Kurumları sınavında büyük bir başarı elde etti.
5: Şerif Efe Dartar, temel yeterlik sınavından sadece Türkçeden bir yanlış yaptı. Alan yeterlik sınavındaysa 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.
6: AYT konularını da 11. sınıfın ortasında bitirmiştim. Endüstri mühendisliği hedefliyorum.
4: Efe Dartar başarısının sırrını anlattı. Sınava girecek adaylara tavsiye verdi.
6: Ben liseye başladığımdan beri hazırlıktan bu yana hep çok çalıştım. Düzenli bir sosyal hayatım yoktu aslında. Lise boyunca da yoktu. 12. sınıfta da yoktu. Biraz odaklanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Nasıl çalışırımı bırakıp artık çalışmaya başlamamız gerekiyor.
5: Efe'yi diğer adaylardan ayıran özellik 19 yaşında meslek hayatına atılmış olması. YKS sınavına girdi, ardından çalışmaya başladı. Peki Efe, ne işinde çalışıyorsun?
6: Türkiye'deki en büyük sağlık zincirlerinden biri olan MT yönetici adaylığı yapıyorum şu an.
4: Eşit ağırlık alanındaysa Kabataş Erkek Lisesi mezunu Tuğsen Bahar 500 tam puan aldı.
7: AYT'de bir yanlışım vardı. AYT'den 500 tam puan aldım.
5: Tuğsen Bahar onlarca test kitabı çözdü, gecesine gündüzüne kattı ve emeklerinin karşılığını aldı. YKS'de Türkiye birincisi oldu. Peki çalışma rutinin nasıldı?
7: Sabah 5.30'da kalkıyordum. Okula hemen erkenden gelip kütüphanemize geçiyordum. Okula gitmediğim zamanlarda ise tatil günlerinde vesaire 7, en geç 7.30'da kalkıp ders çalışmaya başlıyordum.
4: Tuğsem sınava hazırlanırken tuşlu telefona geçmedi ama...
7: Her uygulamada 10-15 dakikalık sınırlamalarım vardı ama açtığımda oluyordu.
5: Baba olarak peki ne hissediyorsunuz? Kızınız Türkiye birincisi.
8: Tarif edilemez öyle bir duygu. Sadece yaşanır yani, çok mutluyuz.
5: Tuğsem'in şimdiki hedefi ise Türkiye'de başarılı bir ekonomist olmak. YKS birincileri sadece mega kent İstanbul'la da sınırlı kalmadı. Şanlıurfa, Denizli ve Eskişehir'de de yine YKS birincileri çıktı.
3: Çalışmamın karşılığını tam anlamıyla aldığımı hissediyorum. Tıp yazacağım. Hacettepe tıp olacak yüksek ihtimalle.
4: Denizli'de Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim gören 20 yaşındaki Sena İlhan yabancı dil alanında başarılı oldu.
9: Yabancı dil sınavında Fransızca alanında
7: Türkiye birincisi oldum. Fransızcayı da genel olarak internet üzerinden uygulamalarla ve videolarla kitap okuyarak geliştirdim.
4: Öte yandan sonuçların açıklanmasıyla birlikte heyecan bu kez tercih maratonuna taşındı. Adaylar 29 Temmuz'la 10 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihlerini yapacak.
0: Helal olsun çocuklara. İnşallah Türkiye'mizin geleceği olacaklar. Türkiye'ye, ülkemize birçok noktada büyük katkılar sağlayacaklar. Onları da heyecanla bekliyoruz. Hem onlar hem de gelecek tüm nesiller. En büyük mirasımız çünkü gençlerimiz, çocuklarımız. Şimdi geçelim benim en sevdiğim bölüme. Ne? Tabii ki futbol. Biliyorsunuz çok seviyorum efendim futbol konuşmayı. Dün de tüm Türkiye için ve Fenerbahçeliler için önemli bir maç vardı. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turundan başladı Fenerbahçe ve Polonya ekibi Górnik Zabrze ile karşılaştı. 1-0 kazandı Fenerbahçe. Bir haberi izleyelim, üstüne konuşacağız.
4: Fenerbahçe sezona galibiyetle başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçında evinde Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0'lık skorla mağlup etti. İsmail Kartal yönetimindeki temsilcimiz Fenerbahçe, Polonya ekibi Górnik Zabrze ile Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Fenerbahçe, konuk ettiği rakibini 1-0'lık skorla mağlup ederek rövanş maçı öncesinde avantajı eline aldı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 37. dakikada frikikten Anderson Talisca attı. Sarı lacivertler tüm ilk yarıyı Górnik Zabrze yarı sahasında oynadı ve %75 topla oynama üstünlüğü yakaladı. İkinci yarıya da kuvvetli bir oyunla başlayan Fenerbahçe önce 56. dakikada Anderson Talisca ile ardından 63. dakikada Bartu Elmaz'la iki kez direğe takıldı. Maçın rövanşı

0: 29 Temmuz Çarşamba akşamı Türkiye saatiyle 21'de Zabrze Ernesta Pohla Stadyumunda oynanacak.
1: Bir Polonya takımı. Toplam bonservis değeri 20-25 milyon ya vardır ya yoktur. Gornik Zabrze. Sahibi de Podolski. Eski Galatasaraylı futbolcu. O da biliyorsunuz Polonya asıllı bir Almandı. Böyle bir takımı Fenerbahçe'nin bu yıldız kadrosuyla 5-6-0 yenmesi gerekiyordu. Kötü futbol. Talişka 30 metreden frikikten atmasa, şapkadan tavşan çıkarmasa kazanılamayacak bir maç. İsmail Kartal ilk maçında kazanmasına rağmen sınıfta kaldı. Hele ki sonra yaptığı açıklamalar bence çok daha büyük ofsayttı. Asensio hazır değildi. Biz ne zaman istersek o zaman oynar. Bu kadar kibirli olmaya, bu kadar oyuncuları kendinden soğutmaya hiç gerek yok İsmail Hoca. Bu iş yarın öbür gün başına çok daha büyük belalar açabilir. Oyuncu grubunu elinde tutabilmek adına. Şimdi bir önceki döneminde 99 puan almış, özgüveni çok yüksek bir İsmail Kartal da var ama o günkü oyuncular da bugün yok. O gün elinde olup bugün yine aynı formayı giyen oyuncular da o günkü oyuncular değiller. Yani İrfan Can'la, Fred'le bu işi yapmaya kalkarsan Gornik'i geçsen bile bir sonraki tur Sturmgraz'da bile elenebilirsin. O yüzden İsmail Kartal'ın da çok hızlı bir şekilde takımı biraz daha motive edip, adapte edip kendisine de çeki düzen vermesi gerekiyor. Yoksa tur gider, Fenerbahçelilerin de böyle bir şeye sabrı hiç kalmadı zaten. Neredeyse 20 yıldır Şampiyonlar Ligi görmüyor taraftarlar. Geçelim transfer haberlerine. Bir de onlara bakalım efendim. Neler var şu anda gündemde? Fener'den Zafer'le açılış başlığını görüyoruz zaten. Talişka'nın golünün ardından Gendouzi ile yaptığı sevinç var. Ve İsmail Kartal da maç boyu çok gergindi. Çünkü dediğim gibi bir türlü üretemiyordu Fenerbahçe. Evet, direkten dönen toplar vardı. Tabii ki daha baskındı. Ama o kadar da olsun zaten. Rakip takımın bonservis değeri senin bir oyuncunun yarısı kadar neredeyse. Orta saha Roma'dan başlığı var. Yine Fenerbahçe için faslı yıldızı Aynoi'yi almak istiyor. Gündemde bu oyuncu var. Aynı zamanda Oli Watkins de forvet için en büyük aday diye yazılmış bir forvet ihtiyacı da var Fenerbahçe'nin. Çünkü Vedat Muriç ve Sidiki Şerif'le olacak iş değil bu kesinlikle. Salah hocayla görüştü Beşiktaş. Bu hafta içinde Muhammed Salah'ı açıklamasını bekliyoruz. Artık anlaşma tamam. Menajerinin birkaç oyunu var. O oyunlardan da Başkan Serdar Adalı eğer temiz bir şekilde sıyrılırsa, o oyunlara Beşiktaş gelmezse daha da iyi bir maliyete Salah Beşiktaş formasını giyecektir. Buradan kolay kolay döneceğini düşünmüyorum. Galatasaray'a da bakalım. Lemine imzayı attı. Zaten anlaşmıştı Galatasaray Lemina ile. Hatta bu anlaşma olmadan önce Okan Buruk çıktı. Lemina bizle devam edecek dedi. Anlaşmadan önce zaten açıkladı. Ve tüm bunlar olurken, imza atılacakken çıktı dedi ki ben imza parası istiyorum. 3,5 milyon euro. Kulüp de dedi ki bu nereden çıktı? Ne alaka? O pürüz giderildi. Lemina da dün imzayı attı. Hatta Başkan Dursun Özbey'e de söz verdi. Önümüzdeki sene, bundan önceki senelerden çok daha iyi oynayacağım dedi. Göreceğiz. Yaşta aldı başını gidiyor. Daha ne kadar iyi oynayacaksa. Aslan Foden'a gidiyor. Galatasaray Manchester City'nin İngiliz futbolcusu Phil Foden'ı istiyor. Foden Manchester City'de istediği kadar forma şansı da bulamıyor ki geçen sezonki başarısızlıkta da biraz fatura ona da kesildi. Diğer futbolculara kesildiği kadar. Artık City'de kendisine bir gelecek de görmüyor ve Şampiyonlar Ligi'nde tabii ki oynamak isteyecektir. Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacağı için bir tercih olabilir onun adına. Tabii işin içinde para da var. Türkiye'de daha çok para kazanma ihtimaliyle birlikte Foden Galatasaray'a öneriliyor ve Galatasaray'da anlaşmak için şu anda fırsatları kolluyor. Futbolda artık böylelikle noktalayalım efendim. Geldik saat başına. Şimdi yeniden dönelim Ankara'nın gündemine. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Sanchez'le telefonda konuştu. Cumhurbaşkanı İspanya Milli Takımı'nın başarısını kutladı. Aynı zamanda Letonya Cumhurbaşkanı ile de konuştu. İzleyelim.
0: Pedro Sanchez'le telefonda konuştu. Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'nın zaferini kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Sanchez'le telefon görüşmesi yaptı. Liderler Türkiye-İspanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda gösterdiği başarıdan dolayı Pedro Sanchez'i tebrik eden Erdoğan, Gazze'de yıkıntılar arasında maç seyreden Gazzelilerin İspanya'nın şampiyonluğunun ardından gösterdiği sevinci bilhassa çok değerli bulduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı İspanya'nın

0: Filistin konusunda izlediği vicdani ve ahlaki tutumun dünya çapında futbol taraftarlarının gönüllerinde de karşılık bulduğunu dile getirdi. Erdoğan gerçekleştirilen NATO-Ankara zirvesinde ağırladığı Sanchez'i ziyareti için teşekkür ederken 2027 yılı başında yapılacak Türkiye-İspanya hükümetler arası zirvesi için de kendisini yeniden Türkiye'de görmek istediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Rinkeviç'le de telefonda görüştü. Erdoğan, NATO-Ankara zirvesinde mevkidaşını Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanı, müttefiklerin dayanışma ruhunun açık biçimde tezahür ettiği tarihi NATO zirvesinde alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin NATO bünyesinde Baltık bölgesinin güvenliğine de büyük önem verdiğini ve bu kapsamda katkılarını yoğunlaştırdığını belirtti. Erdoğan, başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Letonya arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesini arzu ettiğini söyledi.
1: Reklamlardan önce göstermiştik, Kütahya'da bariyerlere çarpıp devrilen bir otobüs vardı. 31 kişi yaralanmıştı. Şimdi son durumu almak için bölgedeki İhlas Haber Ajansı muhabiri Hüseyin Efe'ye bağlanalım. Telefon hattımızda şu an. Hüseyin Efe, merhaba. Yaralıların durumu nasıl? İnşallah ağır değildir. Kazada durum ne? Yol trafiği açıldı mı? Genel bilgileri senden dinleyelim.
2: Evet. Bugün Kütahya Afyon Karahisar Karayolu 35. kilometre altında şiddetli. Afyon Karayolu üzeri otobüs devrildi. Antalya istikametine gitmekte olan Afyon Karahisar üzerinden. Yaklaşık 31 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor. Genelde yaralıların durumları iyi gibi gözüküyor. Yol şu anda trafiğe kapalı. Tek şerit, iki giriş bir yol şu anda trafiğe kapalı durumda. Yaralıların hastanelere sevki devam ediyor. Dediğim gibi yaralılar genelde durumları iyi gibi gözüküyor. Yol trafiği kapalı. Aktarabileceklerim şimdi bu kadar. Alo.
1: Hüseyin Efe, teşekkürler. Kolay gelsin. Bölgeden anlattı bize. Şu anda 31 yaralı var ve yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sıcak gelişmeler oldukça yine o bölgeden almaya devam edeceğiz. Biz yine dönelim Ankara'nın gündemine. Neler yaşanıyor Türkiye'de? Tabii ki terörsüz Türkiye süreci yine gündemin birinci maddesi olma yolunda bu hafta ilerliyor ki kısa sürede de çözülmesi bekleniyor efendim. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bu noktada çerçeve yasada uzlaşı talebiyle siyasi parti turuna çıktı. Bir taslak metin paylaşılmadı. Genel bir bilgilendirme yaptı Kurtulmuş. İzleyelim.
3: Siyasi parti turuna çıktı. Tam 4 partiyi ziyaret etti. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak çerçeve yasa vardı.
4: Artık bundan sonra bu işin savsaklanmadan, geciktirilmeden ve asla en ufak bir detayı ihmal edilmeden iyi planlanarak yapılması ve Türkiye'nin bu adımı atması şarttır.
3: Kurtulmuş'un ilk durağı MHP oldu. Genel Başkan Devlet Bahçeli Kurtulmuş'u kapıda karşıladı. 45 dakikalık görüşmenin ardından yine kapıya çıkıp asansöre kadar uğurladı. Herhangi bir açıklama yapılmadı. İkinci duraksa DEM Parti'ydi. Kurtulmuş eş genel başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı ziyaret etti. DEM Parti yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre görüşmede Öcalan'ın statüsü ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi değerlendirildi. Barış ve demokratik çözüme odaklı bir çerçeve yasa dertlere derman olacaktır denildi.
5: Çerçeve yasayla birlikte demokratik entegrasyona zemin hazırlanması ve herkes için demokrasiyi, hukuku, özgürlükleri arttıracak bir siyasal iklim ve hukuki zemin üretmesi en büyük temennimiz ve talebimizdir.
3: Kurtulmuş'un 3. görüşmesi Yeni Yol Partisi yöneticileriyle oldu. Meclis Başkanı Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Grup Başkan Vekilleri Bülent Kaya ve Selçuk Özdağ, Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi Mustafa Bilici ile bir araya geldi.
4: Bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanmasının gerektiğini düşünüyoruz. Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır. Yani örgüt mensuplarını, münfesi örgüt mensuplarını kapsayacak geçici bir yasadır.
3: Son görüşme ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla meclisteki mermerli salonda gerçekleştirildi. Kılıçdaroğlu'nu kendisine yakın 12 milletvekili kapıda karşıladı. Kurtulmuş Kılıçdaroğlu görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü, açıklama olmadı. Edinilen bilgilere göre görüşmelerde çerçeve yasaya dair taslak paylaşılmadı. Kurtulmuş yasanın uzlaşıyla çıkması için destek talebini iletti. Görüşmelerde yasanın temel ilkelerine dair bilgilendirme yapıldı.
4: Belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Böyle bir mekanizmanın kurulmasını ümit ediyoruz. Ayrıca çıkacak olan yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır.
3: Kurtulmuş 22 Temmuz Çarşamba günü de önce İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşecek. Ardından da AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki heyetle bir araya gelecek. Uzlaşı olması halinde teklif meclis tatile girmeden yasalaştırılacak.
4: Ümit ederim ki çok kısa bir süre içerisinde yasal hazırlıklar da tamamlanır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na önce komisyonlara ardından da genel kurula getirilmiş olur.
1: Ve muhalefet CHP'de mutlak butlan kararı sonrasında Ankara İl Başkanlığı görevine getirilen Fahri Yıldırım ve beraberindeki heyet çilingir götürüp Gece İl binasına girdi. Görevden alınan Yüksel Işık ve destekçileri de duruma tepki gösterdi ve bir önceki devir teslimlerde olduğu gibi kavga çıktı.
3: Gece çilingirle geldiler. CHP Ankara İl Başkanlığı'na girdiler. CHP'liler yine karşı karşıya geldi. Mutlak butlan kararının ardından yeniden genel başkanlık koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu partide arınma sürecini başlattı. Bu kapsamda Ankara İl Başkanlığı'na Fahri Yıldırım'ı getirdi. Yıldırım destekçilerini de alıp haftalar sonra il binasına geldi. Bekçileri de yanına alan Yıldırım kapıyı çilingire açtırdı.
6: Dikkatinizi çekmek istediğim nokta üzerinde siyah elbiseli, tek tip siyah elbiseli bulunan insanların olmuş olması. Biz onların Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmadığını biliyoruz.
3: Görevden alınan CHP Ankara İl Başkan Vekili Yüksel Işık Yıldırım'a tepki gösterdi. Binadan çıkmasını istedi.
7: Bana kapat o kamerayı. Ben açarım kameramı abi, ona karışamazsın sen.
3: Taraflar uzlaşamayınca devreye polis girdi. İl binası önünde güvenlik önlemleri aldı.
7: Saldırmaya gerek yok, alırım ben kameramı.
3: Tansiyon düşmeyince Yıldırım ve beraberindekiler kendi istekleriyle polis eşliğinde il binasından ayrıldı. Olayı protesto eden Işık taraftarları tekrar binaya girdi.
6: Polisten onların kimliklerinin kontrol edilmesini ve Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmayanların derhal dışarı çıkarılmasını söyledik, talep ettik. Emniyet üzerine düşeni yapacağını umuyorum.
8: TGRT efendim.
9: Şimdi reklamlar.
10: Böyle bir dünya var.
11: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
10: Dünya Katılım var.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
13: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
4: 7 Mayıs 2021'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda etti.
5: Aman Muharrem İnce ile işbirliği yaparsak bizim koltuklardan oluruz falan derdiniz var demek ki.
4: Ama İnce'nin serüveni sadece 4 yıl sürdü. Baba ocağı diyerek 18 Haziran 2025'te geriye döndü.
6: Ben bugün buraya bir kibirle gelmedim. Ben bugün buraya bir pişmanlıkla da gelmedim.
4: Mustafa Sarıgül ise 3 yılda havlu attı. CHP saflarına katıldı.
7: Türkiye Değişim Partimiz bugün olağanüstü kurultayını yaparak Cumhuriyet Halk Partimizle birleşme kararı almıştır.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ilk ayrılık 1945'te yaşandı. Nuri Demirağ liderliğinde Milli Kalkınma Partisi kuruldu. 1946'da Adnan Menderes'in Demokrat Partisi geldi. Tek parti dönemini kapattı, çok partili demokrasinin kapısını araladı. Demokrat Parti askeri darbeyle siyasi hayata veda etti. Sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi içinden yeni siyasi partiler çıkmaya devam etti. 1967'de Güven Partisi, 1972'de Cumhuriyetçi Parti siyasette şansını denedi, yola devam edemedi. 1980 ihtilalinden 3 yıl sonra Bülent Ecevit Demokratik Sol Parti'yi kurdu. 1987, 1991 ve 1995 seçimlerinde istediği sonucu alamayan DSP 1999 seçimlerinden birinci çıktı. Ancak sadece 3 yıl sonra oyları 2002 seçiminde %1,22'ye indi. 2002'de Murat Karayalçınlı Sosyal Demokrat Halkçı Parti'yi 2008'de Tuncay Özkan'ın yeni partisi izledi. 2005'te Yaşar Nuri Öztürk Halkın Yükselişi Partisi'ni, 2014'te Emine Ölker Tarhan Anadolu Partisi'ni kurdu. İkisi de halkta karşılık bulamadı. 2026'da yolsuzluk davaları ve kurultayda mahkeme kararıyla tescillenen şaibeler CHP'yi bir kez daha bölünmeye götürdü.
8: Arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
4: CHP'lilerin açtığı davada çıkan mutlak mutlan kararı Özgür Özel'in koltuğunu kaybetmesine neden oldu. Kemal Kılıçdaroğlu tekrar göreve döndü. Olağan kurultay ve arınma sürecini başlattı.
8: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
4: Ama o süreç Özgür Özel ve ekibinin yol ayrımına getirdi. Özel 190. siyasi partiyi kuracak.
8: Bu hesaplaşma kişisel değil, ahlakidir.
9: Bakalım yeni partinin geleceği ne olacak, onu da göreceğiz. Şimdi CHP kuruluş ayarına dönecek haberi var Milliyet gazetesinde. Özel ve ekibinin ayrılmasının ardından genel merkez yönetimi yeni yol haritasını belirleyecek ve örgütlerde inşa süreci başlatılacak. Parti kuruluş ayarlarına döndürülecek. Grup başkanlığı için Tekirdağ Milletvekili Faik Öztürak, iki grup başkan vekilliği için de İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'in adı öne çıkarılıyor ve bu şekilde kuruluş ayarlarına geri dönecek CHP. Gazeteciliğe başladığımdan beri özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun ağzından bunu hep duyuyoruz. CHP'yi kuruluş ayarlarına döndüreceğiz diye. Bakalım bu kez dönebilecek mi? Henüz dönebildiğini de görmedik. Somali'nin güvenliğinin sağlanmasına destek vermek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Somali'deki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi mecliste kabul edildi. Böylece Türk askeri 2 yıl daha Somali'de.
10: Türk askerinin Somali'deki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Türkiye ile Somali arasındaki savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Somali'nin terörizm ve diğer tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine destek amacıyla Somali'de 2 yıl süreyle daha görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının yer aldığı tezkerede Somali'nin güvenliği ve istikrarının tüm bölge için önem arz ettiği kaydedilmişti. Tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'de 2 yıl süreyle daha görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edildi.
9: Gülistan Doku soruşturması ile ilgili önemli gelişmeler var. Aralarında dönemin valisinin eşi, 3 doktor ve hastane çalışanlarının da olduğu 15 kişi daha gözaltına alındı. Doku'nun arkadaşının verdiği ifade ise acaba Gülistan Doku kaybolmadan önce hamile miydi sorusunu akıllara getirdi. Bu arada Tunceli Başsavcılığı da genç kızın cansız bedeninin korucularca yok edildiğine dair önemli delillere ulaşıldığını açıkladı.
11: Yahu 7 yıldır! Yahu 7 yıldır! Hem kızımızı bizden aldılar!
12: Bakın bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir. Bütün bunların hesabını sorulmasını istiyorum.
4: Kayıp dosyada taşlar yerinden oynadı. 15 gözaltı ve yeni bir tanıkla dosyada yeni sayfa açıldı. Gülistan Doku kaybolmadan önce hamile miydi?
13: Başsavcımız çok ince çalıştı dosyaya. Bize de söyledi. Bu soruşturmanın sonuna kadar girilmesi gerekiyor. Yeni

0: Gülistan Doku hamile miydi sorusunu akıllara getirdi. Siber ekipler şimdi hastane sisteminden kasıtlı olarak silinen o muayene kayıtlarının peşinde. Bu arada Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından da kritik bir açıklama geldi. Gülistan Doku'nun cansız bedeninin korucular tarafından organize şekilde yok edildiği, bilinçli bir şekilde gömüldüğüne dair önemli delillere ulaşıldığı açıklandı. Gözler titizlikle süren soruşturmada.
1: Bu gelişmeleri Milliyet Gazetesi organize kötülük başlığıyla manşetine taşıdı. Gülistan soruşturmasında 15 gözaltı denildi. 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında 28 milyondan fazla kayıt incelendi ve Doku'ya dair hastane kayıtlarının sistemden kasıtlı olarak silindiği belirlendi. Çiğdem Yılmaz imzasıyla bu haber manşette yer alıyor. Aynı zamanda Gülistan hamile miydi sorusu da şu anda yine soruşturmada akıllara gelen sorulardan bir tanesi. Organize kötülük, kim bilir kaç kişinin parmağı var bu işin içinde. Soruşturma tamamlandıkça bunu zaten anlayacağız ama daha gözaltılarında devam edeceğini düşünüyorum. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 2025'te parfüm tesisi faciasında 7 kişi hayatını kaybetmişti. Soruşturmada ihmali bulunan kamu görevlileri hakkındaki iddianame tamamlandı, mahkemeye gönderildi. Dosyaya yansıyan ifadeler ve iddialar ihmalin boyutunu da gözler önüne serdi. Detaylar haberde.
2: Üçü çocuk 7 kişi yanarak hayatını kaybetmişti. Facia ile ilgili kamu görevlilerine ilişkin iddianame tamamlandı. Dosyaya şok ifade ve iddialar yansıdı. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım 2025'te yaşanan yangınla ilgili mahkeme süreci devam ediyor. Soruşturmada kamu görevlileri için hazırlanan iddianame Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Mahkemeye sunulan dosyada sanık kamu görevlilerinin şok ifadeleri yer aldı. Tüm sanıklar birbirini suçlayarak kusurları olmadığını savundu. İddianamede dönemin yapı kontrol müdürü Cihan Sorgucu'nun ifadeleri dikkat çekti. Kaçak yapılarla ilgili belediye başkanı Hamza Şayır'ı suçladı. Görevimi yapmamı engelledi diye konuştu.
3: Dilovası'ndaki yapıların büyük bölümü kaçak durumdaydı. Binayla ilgili yıkım kararı bulunduğunu basından öğrendim. Kaçak yapılarla ilgili tutanak tutamadan görevden alındım. Baskıya maruz kaldım.
2: Bilirkişi raporu ve savcılık değerlendirmesi zincirleme, ihmal ve kusurları tek tek ortaya çıkardı. Kaçak yapının yıkım kararı uygulanmadı denilerek İmar ve Şehircilik'te yapı kontrol müdürlüklerinin olayda birinci derece asli kusurlu olduğu paylaşıldı. İddianamede savcılık şüphelilere taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçlamasını yöneltti. Şüpheliler hakkında da 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti. Öte yandan Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıkların telefon ve bilgisayarlarına erişim konusu gündeme geldi. Oransal kardeşler özel hayatın gizliliğini gerekçe göstererek şifrelerini paylaşmayı ve yüz tanıma yöntemiyle telefonlarının açılmasını reddetti. Mahkeme tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 8 Eylül'e ertelendi.
1: TUSAŞ Motor Sanayi AŞ'nin Eskişehir yerleşkesinde yangın çıktı ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
2: TUSAŞ fabrikasında yangın çıktı. Sirenler peş peşe çaldı. Eskişehir'de faaliyet gösteren TUSAŞ Motor Sanayi AŞ fabrikasının imalat bölümünde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durum 112 acil çağrı merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler bir yandan fabrika çalışanlarını tahliye ederken bir yandan da alevlere müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapıldı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. TUSAŞ Motor Sanayi AŞ'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada sahada görev yapan tüm ekiplere kolaylık diliyor.

0: Ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ifadeleri kullanıldı.
1: Şimdi bir de dış gündeme bakalım, dünyada neler oluyor. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde 74 Kıbrıs Barış Harekatı yıl dönümü dolayısıyla Ledra Palas sınır kapısında toplanan bir grup Rum provokatif bir gösteri düzenledi. Yunan bayrakları taşıyan grup Türkiye aleyhine sloganlar attı.
2: Güney Kıbrıs Rum yönetiminde bir grup Rum 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52. yıl dönümünde bir kez daha provokasyona imza attı. Ledra Palas sınır kapısında toplanan grup Yunanistan Milli Marşı'nı okuyarak başladı. Grup daha sonra Türkiye, Kıbrıs'tan dışarı ve tarih federasyonu imzalayacak olanları utançla yazacak sloganları attı. Provokatif yürüyüş boyunca Yunan bayrakları taşıyan göstericiler Ledra Palas bölgesinde bir süre slogan atmaya devam etti. Rumlar provokasyonlarına akşam saatlerine kadar devam etti.
1: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Kürt grupları ayaklandırarak ülkeyi bölme planının Türkiye tarafından engellendiğini söyledi. Arakçı, Türkiye bu süreçte çok kritik bir rol oynadı dedi.
2: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ülkesinde katıldığı bir televizyon programında Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran'ın bölünmesi için planlar yapıldığını belirten Arakçı, savaşın 4. günü ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak'ın kuzeyindeki bazı Kürt asıllı liderleri aradığını hatırlattı. O günün akşamında kendisinin de bölgedeki Kürt liderlerle görüştüğünü belirten Arakçı, onlara eğer bulundukları bölgeden en ufak bir tehdit gelirse karşılık veririz dediğini aktardı. O akşam Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la da görüştüğünü ifade eden İranlı bakan, Türkiye'nin süreçteki rolüne dikkat çekti.
3: Türkiye bu süreçte çok etkili bir rol oynadı. Hem Amerikalılarla görüştüler hem de bu konuda çok sağlam bir duruş sergilediler. Bu kolektif çabalar İran'ı bölme ve iç karışıklık çıkarma komplosunun başarısız olmasını sağladı.
2: İsrail istihbaratı Mossad'ın CIA'ye İran'da çözülmeyi hızlandırmak amacıyla ayrılıkçı Kürt grupları silahlandırarak ülkenin batı bölümlerinde ayaklanma çıkarma planı götürdüğü iddia edilmişti. İsrail basını daha sonra ABD Başkanı Trump'ın da teyit ettiği bu planın Türkiye'nin yoğun baskıları sonucu Beyaz Saray tarafından rafa kaldırıldığını yazmıştı.
1: Şimdi bütün dünyanın konuştuğu bir diğer konu. Sonrasının da nereye varacağını bilmediğimiz bir olay. ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek istedi İsrail Başbakanı Netanyahu. Ama bir türlü randevu alamadı. İsrail basını Netanyahu'ya randevu verilmemesinin arkasında ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance olduğunu iddia etti.
2: Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Türkiye'ye F-35 satışını engellemek için ABD Başkanı Donald Trump'tan günlerce randevu almaya çalışmış, başarılı olmayınca Washington ziyaretini iptal etmek zorunda kalmıştı. İsrail basını Trump'ın Netanyahu'ya kapıları kapatmasının arkasında Başkan Yardımcısı J.D. Vance olduğunu yazdı. Yedioth Ahronot gazetesi görüşmeyi engelleme çabasının arkasında Netanyahu'nun İran konusunda daha sert bir tutum takınması için Trump'a baskı yapmasının önüne geçmek olduğunu iddia etti. İddiaya göre Vance'ın ekibi görüşmeyi engellemek için hala aktif bir çaba içerisinde. J.D. Vance geçtiğimiz günlerde İsrail destekli kişilerin kendisine acımasızca saldırdığını söylemişti. İsrail'in ABD siyasetini etkilemeye çalışma konusunda çoğu ülkeden daha etkili olduğunu belirten Vance, kendisine saldıranlara cehenneme kadar yolunuz var demişti. Vance ayrıca İsrail'in İran'la yürüttüğü müzakere sürecini sabote etmeye çalıştığını belirtmişti.
1: İsrail noktasında yapılabilecek en güzel açıklamadır herhalde J.D. Vance'in yaptığı. Az önce alt yazıda da yazıyordu ya, canınız cehenneme diye. Müthiş. Soykırımda ateşkes yok. Soykırıma devam eden katil İsrail'in saldırıları sonucu 24 saatte 12 Filistinli daha hayatını kaybetti. Akşam gazetesinin haberi. Güya bir ateşkes vardı ama şu anda bunun sahaya hiçbir şekilde yansıdığını görmüyoruz efendim. Burada her gün Gazze'li vatandaşların işte böyle gözyaşları akıyor. Çolukları, çocukları, anneleri, babaları, eşleri, kardeşleri her gün ölüyor. 10, 20, 30 hiç bakmıyor kimsenin gözünün yaşına. Terör devleti İsrail ve Gazze'de ölüm yağdırmaya devam ediyor. Dün neler yaşandı? Gazze'de ne oldu? Yine hangi bombardımanlar vardı? Daha başka nasıl krizler var? Tek sorun sadece bombalar değil artık. Çünkü altyapılar öldü. Herhangi bir yardım girişi yok. Su yok, yemek yok, ilaç yok. Gazze'de insanlar artık durduğu yerde bomba gelmese bile ölüyorlar. Bakalım neler yaşandı en son Gazze'de? Haberimizde izleyelim, sonrasında yine gazetelerle devam edeceğiz.
2: Gazze'de ateşkes sadece kağıt üzerinde kaldı. Bombalar susmadı, saldırılar durmadı. Yerinden edilen Filistinlilerin dramı ise her geçen gün daha da derinleşiyor. Filistinliler size yalan söylediler kampanyasıyla dünyaya sesleniyor.
4: Sizi yalan söylediler. Gazze halkının durumunu özetleyen en net iki kelime sizi yalan söylediler.
2: Tek bir soru soruyorlar. Bunun neresi ateşkes? Çünkü ateşkes ilanına rağmen İsrail saldırıları sürüyor. İsrail ordusu Gazze kentinin batısındaki Cela Caddesi'nde seyir halindeki bir aracı hedef aldı. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil yaralandı. Sabra mahallesindeki bir eve düzenlenen hava saldırısındaysa 6 kişilik bir aile hayatını kaybetti. Aynı saatlerde İsrail Deir el-Belah'ta işgal alanı genişletmeye başladı. Evlerine kadar ilerleyen sarı hat nedeniyle onlarca aileye bölgeyi terk etmeleri için sadece saatler tanınıyor. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar bir kez daha yanlarına alabildikleri birkaç eşyayla göçe zorlanıyor.
5: Çocuklarımla evde kaldım. Ölürsek birlikte ölürüz, yaşarsak birlikte yaşarız dedim. Gidecek hiçbir yerimiz yok. 5 oğlum, gelinlerim ve küçük torunlarım var. Bu çocuklarla nereye gideyim?
2: Ancak Gazze'de yaşanan tek felaket saldırılar değil. Sağlık krizi de her geçen gün ağırlaşıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre yaklaşık 1 milyon 300 bin kişi günde 6 litreden az suya erişebiliyor. Yıkılan altyapı nedeniyle temiz suya ulaşmak neredeyse imkansız. Aileler birkaç bidon su bulabilmek için kilometrelerce yürümek zorunda kalıyor.
6: Deniz kenarında yaşıyorum ve bu su çok çok az. Her gün bunun acısını çekiyorum. Şafak vakti uyanıp su olan yerleri aramaya gidiyorum. Çünkü buraya hiç su gelmiyor. Haftada sadece 3 günde bir su geliyor.
2: Kirli su nedeniyle özellikle çocuklarda ishal, uyuz ve cilt enfeksiyonları hızla yayılıyor. Kanalizasyon sistemlerinin çökmesiyle atık sular Gazze'nin tek doğal su kaynağına karışıyor. Bombardıman, zorunlu göç, açlık ve susuzluk. Gazze'de ateşkesin adı var ancak saldırıların ve insani felaketin ağır bilançosu her geçen gün büyümeye devam ediyor.
1: O kadar zor ve büyük bir acı ki biz böyle televizyondan izliyoruz, anlatıyoruz, uzaktan görüyoruz ve bize bir film sahnesi gibi geliyor. Ama orada o gerçeği yaşayan şu anda milyonlarca insan var ve hala daha açlık, yoksulluk, sefalet içinde bombaların altında hayatta kalmaya çalışıyorlar efendim. Ve bu istila bir karavanla başlıyor. Yeni Şafak gazetesinin haberi. Gazze'deki soykırıma paralel olarak Batı Şeria'daki işgal büyüyor. Batı Şeria'daki Yahudi istilacıların nüfusu 1 milyon sınırına yaklaştı. Peki nasıl işgal ediliyor o topraklar? Yahudi istilacılar gasp edecekleri yere karavan götürüyor ya da derme çatma bir yapı kuruyor. Ve sonrasında İsrail ordusu da burada oraya giden istilacıların güvenliğini sağlamak bahanesiyle 4-5 asker gönderiyor. Filistinliler de orada silah zoruyla göç ettiriliyor. Oraya karavan götüren ya da iki tane çivi çakan İsrailli istilacılar da o bölgedeki toprağı ele geçirmiş oluyor ve oraya yerleşiyorlar. Bu şekilde bir karavanla toprak alıyorlar efendim. Şimdi dönelim Avrupa'nın bir diğer gündemine. Dış haberlerle devam ediyoruz. Avrupa'daki şu anda bir numaralı gündem maddesi sıcaklar efendim. Dünya Sağlık Örgütü sıcak hava dalgalarına karşı daha güçlü hazırlık çağrısı yaptı. İzleyelim.
2: Dünya genelinde termometreler rekor üstüne rekor tazeliyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi, kıtanın küresel ortalamanın yaklaşık 2 katı hızla ısındığını bildirdi. Uzmanlara göre aşırı sıcaklar sadece çevreyi değil sağlık sistemlerini de zorluyor. Son 4 yılda Avrupa bölgesinde sıcaklık kaynaklı 200 binden fazla ölüm yaşandığı, son 20 yılda ise sıcakla bağlantılı ölümlerin %30 arttığı belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü sıcak ölümlerinin önlenebilir olduğuna dikkat çekerek erken uyarı sistemleri, serin alanların artırılması, suya erişim ve risk altındaki grupların korunması gerektiğini vurguladı. Kurum ülkelerin sıcak hava dalgalarına karşı sağlık eylem planlarını güçlendirmesi için yeni rehberler de hazırladı. Ayrıca hastanelerin aşırı sıcaklara dayanıklılığını artırmak amacıyla soğutma sistemleri, enerji kaynakları ve su erişimi gibi kritik alanlarda değerlendirmeler yapılması önerildi.
1: Şimdi araya gideceğiz. Etiketimiz anlatmak istiyorum. Mesajlarınızı gönderin. Tüm Türkiye okusun. Az sonra birlikte.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
1: dünya katılım var.
3: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
8: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
6: Reklamlar.
9: Medipol, Medipol. Gelecek seninle gelecek.
10: Medipol, Medipol.
9: Gelecek.
11: İstanbul Medipol Üniversitesi.
10: Medipol.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Reklamları dinlediniz.
14: TGRT FM.
15: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
16: Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl, tevviz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Kalbin ana bendeyle, tedbirini terk eyle, takdirini derk eyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hallak-u Rahim oldur, Razzak-u Kerim oldur, Faal-u Hakim odur, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bil kadıyı hacatı, kıl ana münacatı, terk eyle muradatı, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir iş üstüne düşme, olduysa inat etme, haktandır o reddetme, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hak'tandır bütün işler, boştur gamu teşvişler. Ol hikmetini işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hep işleri faiktir, birbirine layıktır. Neylerse muvafıktır, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Dilden gamı dur eyle, Rabbinle huzur eyle. Tevvizi umur eyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen adli zulm sanma, teslim ol nara yanma. Sabret sakın usanma, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Deme şu niçin şöyle, bir nicedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde, nagah açar ol perde. Derman eder her derde, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dem onu zikreyle, zeyrekliği koy şöyle. Hayrani hak ol söyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.
10: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
2: TGRT FM.
3: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Topöz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
4: Arabada, yolda. Size ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: TGRT FM Haber.
10: Devam ediyor. Ben Okan Ateş. Yeniden Günaydın Türkiye'nin son saat diliminde gündemi konuşacağız. Gazetelere bakacağız. Neler var, neler yok. Tekrar bir başlıklarımıza bakalım. Dünden bize ne kaldı, bugün bizi ne bekliyor, bu hafta neler konuşuluyor. Ardından haberlerimizle devam edelim. Birinci başlığımız gelsin efendim. Terörsüz Türkiye süreciyle alakalı. Numan Kurtulmuş'tan çerçeve yasa turu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Çerçeve yasada uzlaşı talebiyle siyasi parti turuna çıktı. Görüşmelerde yasanın taslak metni paylaşılmadı. İlkelerine dair bilgilendirme yaptı Kurtulmuş. Devam edelim, ikinci başlığımıza geçelim. O da muhalefetle alakalı. Özgür Özel yeni partimizi kuruyoruz dedi. CHP'de o beklenen kopuş gerçekleşti. Manisa Milletvekili Özgür Özel son grup toplantısında yaptığı konuşmayla CHP'ye veda etti. Yeni partiyi hep birlikte kuruyoruz dedi. Üçüncü başlıkta gelsin Türkiye'nin gündemine oturan soruşturmalardan bir tanesi. Gülistan 9 soruşturmasında 15 gözaltı var efendim. Yeni gelişmeler yaşanıyor. Aralarında dönemin valisinin eşi, 3 doktor ve hastane çalışanlarının da olduğu 15 kişi gözaltına alındı. Genç kızın cansız bedeninin korucularca yok edildiğine dair önemli delillere ulaşıldı. Gelsin dördüncü başlık, dış gündem. ABD ve İsrail'in hattı kopuyor mu acaba? Trump Netanyahu'ya kapıları kapattı. Donald Trump'la görüşmek istedi Netanyahu ve randevu alamadı. İsrail basınına göre sorumlusu da başkan yardımcısı J.D. Vance. Beşinci başlığımızda öğrencilerimiz, gençlerimiz. YKS sonuçları belli oldu. Şampiyonlar da belli oldu efendim. Alan yeterlilik testinde sözel, sayısal ve eşit ağırlık birincileri Kabataş Erkek Lisesi ile Kartal Anadolu İmam Hatip'ten çıktı efendim. Etiketimizi verelim. Etiketimiz anlatmak istiyorum. Bu etikete sosyal medyada, Twitter'dan yani X'ten mesajlarınızı gönderin. Tüm Türkiye okusun. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor.
11: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş çerçeve yasada uzlaşı talebiyle siyasi parti turuna çıktı. Görüşmelerde yasanın taslak metni paylaşılmadı. Kurtulmuş sadece yasanın temel ilkelerine dair bilgilendirme yaptı. Az sonra CHP'de beklenen kopuş gerçekleşti. Manisa Milletvekili Özgür Özel meclisteki son grup toplantısında yaptığı konuşmayla CHP'ye veda etti. Özel yeni partiyi hep birlikte kuruyoruz dedi. Az sonra Gülistan 9 soruşturmasıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Aralarında dönemin valisinin eşi, 3 doktor ve hastane çalışanlarının da olduğu 15 kişi daha gözaltına alındı. Tunceli Başsavcılığı da genç kızın cansız bedeninin korucularca yok edildiğine dair önemli delillere ulaşıldığını açıkladı. Az sonra
10: son saat dilimimize de ekonomiyle başlayalım. Bakalım şu anda altında, dolarda, avroda neler oluyor? İzleyelim efendim. Dolar 47 lira 21 kuruş. Avro 53 lira 89 kuruş. Gram altında da bir yükseliş var, 6.273 seviyesine kadar çıktı ve Borsa İstanbul'da 13.974 seviyesindeyiz efendim. 14.000'in altındaki seyrini koruyor. Bakalım çeyrek altında, yarım altında durum ne? Gram altına 6.272,84 demiştik. 10.050 lira çeyrek altın, yarım altın 20.099 lira, tam altında 40.076 lira. Yine vatandaşların çok ilgisini çeken bir başka yatırım aracı kripto para. O da gelsin ekranlara. Bitcoin 65.972 dolar, yine yükselişte. Litecoin 46,4 dolar. Ethereum 1920,7 dolar ve Ripple'da yükselişte olan bir başka kripto para ürünü 1,13 dolar efendim. Piyasalarda durum böyle. Bakalım gün içinde neler olacak. Yarın sabah bununla ilgili ne konuşacağız piyasalara dair. Şimdi düğün stresi, koşuşturma, bir de gelinliğin içinde güzel görüneyim isteği olunca tabii ne oluyor? Diyet. Ama o diyetin ilk vurduğu çiftlerin bağlılıklarının simgesi olan alyanslar. Ne alaka diyorsunuz? İzleyelim.
12: Nişanları var.
13: Alyans aldık.
14: Altın boyutlarında son iki yılda ciddi bir küçülme var.
13: Alyans'ta boyutlar küçülmüş. Sizce nedendir?
15: Altın çok pahalı onun için.
16: Dertten, tasadan.
17: Altın gramı çok arttı. Muhtemelen ondandır.
13: Değil.
18: Diyet yapıldığı için parmaklar inceliyor olabilir.
13: İlk de tutturan sizsiniz.
18: Gerçekten mi?
14: Yeni evlenecek gelinler de düğün diyeti yapıyor. Zayıflama diyeti yapıyor. Bu altının boyutlarını da ölçülerini de küçültüyor.
18: O mu?
19: Hadi ya. Evet.
13: Gelin diyetleri.
18: 17 oldu.
13: 17 oldu.
20: Benim kızım da çünkü evlenmeden önce diyete girdi. Anne, ben gelinin içine girmem lazım.
13: Kilit cümle bu. Gelinliğin içine girmem lazım.
20: Evet, ben o istediğim gelinin içine girmem lazım.
13: Başlıyor diyet.
14: Gelin diyeti artık altın diyetine dönüştü. Anne yüzük ölçüleri 15-16 numaraydı. Evet evet, bunun gibi yani, böyle normal bir ölçü vardı. Şimdi bu kadar küçüldü. Yani 9 numaraya kadar küçüldü. 9-10 numara.
13: Eskiden böyleydi. Evet, şimdi?
14: Böyle. Şimdi de böyle.
13: Şurada durdu bende.
14: Bilek ölçüleri de düşüyor.
21: 45 kilo ile evlendim. Evet. Evlendiğimde evet. Tam olmuyordu bile. Ama şu anda çıkmıyor.
13: Bilezikler peki oluyor mu?
21: Küçük geliyor maalesef.
13: Benim bileğime çok bol oldu. Şurada kaldı. Ne kadar bir boşluk var?
22: Koşturmacadan, düğün stresinden, sıkıntılardan kilo kaybıdır diye düşünüyorum.
13: Gelinler düğün öncesi kilo veriyor.
23: Ama sonra...
24: Olmuyor. Tekrardan yenisini almak zorunda kalacak.
13: Şurama kadar geldi sadece.
25: Bekar mısın?
13: Bekarım.
25: Hadi oğlum alayımsın.
10: Tüm evlenenlere o yolda sabır ve huzur diliyorum. Özellikle damatlara. Efendim, şimdi alışveriş indirimlerinin hesaplamalarından tüketiciyi manipüle eden sahte tüketici yorumlarına, içerik üreticilerinin tanıtımlarından yapay zeka ile üretilen reklamlara kadar birçok konuda yeni kurallar getiriliyor. İşte 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak yeni kurallar.
26: Ticari reklamlar için yeni dönem başlıyor. 1 Ağustos'tan itibaren tüketiciyi koruyacak yeni kurallar yürürlüğe girecek. Sosyal medya fenomenlerini tanıttığı bir ürünü hiç aldınız mı?
27: Bir iki kere almışımdır. Benim aldıklarım iyi çıktı ama benim arkadaşlarım çoğu zaman alıyorlar bazıları. %90 aldığı şeyler çok kötü çıkıyor. Yani muhtemelen kendileri kullanmıyorlardı fenomenleri yani.
26: Artık işletmeler yayımladıkları yorumları o ürünü ya da hizmeti alan kişilere ait olduğunu doğrulamak zorunda olacak. Sahte yorumlara veya tüketiciyi yanıltan puanlama sistemlerine geçit verilmeyecek. Yorumlara bakıyor musunuz?
28: Bakıyoruz evet, mutlaka. Bir fikrimiz olsun diye, hani bilmeden gitmeyelim, neyle karşılaşacağımız belli olsun diye. Çok iyi, çok güzel diyorlar. Berbat bir yer falan çıkıyor.
27: Yorumlara bir düzenleme gelmesi kesinlikle gerekiyor. Biri çok iyi diyor, çok kötü çıkıyor.
29: Ben yorumlara pek bakmıyorum ama özellikle yakın çevremdeki arkadaşların önerilerine dikkat ediyorum. Çevremizin tercihi bizim için iyi bir referans oluyor.
26: Yapay zeka kullanılarak hazırlanan görsel ve video içerikleri tüketiciyi yanıltamayacak. Gerçek dışı izlenim olacak. oluşturan reklamlara izin verilmeyecek. Yanıltıcı videolara hiç denk geldiniz mi?
0: İlla ki denk geliyor. Ya pişman oluyoruz, bir daha gitmiyoruz.
2: Yorumlara bakıyorum. YouTuberlar sayesinde böyle bir bilgi sahibi olup sonra işte ürünler araştırmaya çalışıyorum. Daha iyi hissediyorum kendimi.
26: Sosyal medya fenomenleri içinde kurallar sıkılaşıyor. Bir ürünün reklam olduğu açıkça belirtilecek. Gizli reklam yapılmasına ise izin verilmeyecek.
3: Bilindik markaları tercih ediyorum. Kesinlikle kullanmadan önerenler vardı. Yani sonuçta işin parasına bakıyorlar.
4: Bir markanın zayıflatıcı bir ilacını aldım. Takviye edici gıdasını. Ama ciddi sağlık problemleri yaşadım. Tam üzerine aldım. Bir doktorun yapmış olduğu ve bir sanatçının yapmış olduğu bir takviye edici gıdaydı.
5: Almayı düşündüğüm bir ürünse özellikle tabii ki yapılan yorumları ciddiye alırım.
26: Artık indirim oranı hesaplanırken indirimin başlamasından önceki 10 gün içerisinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak.
6: Yok ya, çoğunlukla gerçek indirim yapılmıyor. Yani ilk önce yükseltip sonra indirdikleri için, yani tüketici tuzağı gibi bir şey bu aslında.
8: Ben indirime inanmıyorum zaten. İndirim diye bir şey yok.
26: Yeni kurallarla amaç tüketiciyi yanıltan reklamların önüne geçmek ve internette daha güvenilir bir alışveriş ortamı oluşturmak.
10: Yine bir başka gazete haberi efendim. Şifa için zehir içmeyin. Türkiye Gazetesi. Türk Böbrek Vakfı taş düşürdüğüne inanılarak tüketilen şifalı kaynak suları konusunda uyardı. Bu sular ağır metal açısından analiz edilmeden içilmemeli. Çünkü yüksek sodyumlu su tansiyonu yükseltir. Yüksek potasyumlu su böbreklere zarar verir. Yüksek kalsiyum içerinde taş yapabilir. Öyle her gördüğünüz yerden su içmeyin efendim. Bizde öyle çok vardır. Köylerde, Anadolu'da şu suyu içen yürür, hastalığı geçer, şifa olur diye aman diyeyim, bilmediğiniz kaynaklardan su içmeyin. Yargıtay 0 kilometre araç alacakları yakından ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Boyası hatalı çıkan 0 otomobilin değiştirilmesine gerek yok dedi. Sadece değer kaybının ödenmesine hükmetti.
16: Aracımızı teslim almaya geldik. Araçta kaputta kuş pisliği izleri.
19: Ben bir gezerken kapılarımın kusurlu olduğunu fark ettim. Yani aracı teslim almadan kusurlu olduğunu fark ettim.
23: Kiminde boya, kiminde kapı hatalı çıktı.
30: Hava yastığı açsaydı bu kadar bir yaralanma olmayacağını düşünüyoruz.
23: Kimi de hata yüzünden hayati tehlike atlattı. Hepsi de firmaların kapısını çaldı, değişim istedi. Şikayetlere bir yenisi eklendi. Bu kez ekspertizde Adana'da alınan sıfır araç lokal boyalı çıktı. Yine taraflar mahkemelik oldu. Son sözü Yargıtay söyledi.
31: Bizim buradaki beklentimiz bu işin sulh ve barış içinde çözülmesi. İlgili şirketten yaptığı bu kusurun karşılanmasını istiyoruz.
23: Araç sahibi otomobili ekspertize götürdü. Sol kapı ve orta direğin boyalı olduğunu öğrendi. Bayiden ayıpsız başka bir araç istedi ama talebi geri çevrildi.
32: Ben kimseye tavsiye etmiyorum. Onlar da biliyor, işi yokuşa sürüyorlar.
23: Sürücü Adana Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı. Otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesini talep etti. Davalı şirket ise aracın boyasının standartlara uygun olduğunu savundu. Davacının araca boya yaptırıp yaptırmadığının araştırılmasını istedi. Bilirkişi otomobilde boya akması olduğu, bu nedenle boya kalınlığının referans değerinin üzerinde çıktığını belirledi. Rapora tasarım ve üretim süreçlerinden kaynaklı araçta ayıp olduğunu yazdı. Mahkeme aracın değiştirilmesine hükmetti.
19: Ayıplı ürünün değiştirilmesi lazım veya para iadesi mi lazım?
23: Son sözü Yargıtay söyledi. Kusurun aracın yolcu taşımaya ve sürüş konforuna olumsuz etkisi bulunmadığına dikkat çekti. Yerel mahkemenin misliyle değişim kararı orantısız dedi. Aracın değer kaybının ödenmesinin yeterli olduğunu belirtti.
10: Efendim, yine bir gazete haberiyle devam edeceğiz. Beynimiz yaşam hızına yetişemiyor. Bu ne demek? Singapur'da yapılan bir araştırmaya göre insan beyni modern hayatın hızlı akışına ayak uyduramıyor. Bu da birçok fiziksel ve ruhsal soruna yol açıyor. Yani yıllardır gelişen teknolojiyle birlikte artık beynimizin bunun gerisinde kaldığı iddiası var. Singapur'da yapılmış araştırma. Araştırmacılara göre insan beyni yüz binlerce yıl boyunca küçük topluluklar içinde yaşamaya uygun şekilde evrimleşti. Ancak günümüzün dijital ve yüksek rekabetçi yaşam koşulları alıştığımız yaşam tarzıyla örtüşmüyor. Bu yüzden de kaygıdan obeziteye kadar birçok soruna yol açıyor bu. Yani diyor ki özetle, bugün yaşadığımız bütün kaygısal sorunlar, psikolojik problemler, belki de obezite, beynimizin dijital çağa ayak uydurmamasından dolayı. Singapurlu bilim insanlarının iddiası bu. Devam edelim biz de bir yandan haberlerimizle. Müşteri hizmetlerine ulaşmak artık birçok kişi için kolay bir işlem olmaktan çıktı. Otomatik cevap sistemleri ve uzun bekleme süreleri vatandaşların tepkisini çekiyor. Özellikle de acil işlemlerde müşteri temsilcisine ulaşamamak tabii mağduriyetleri artırıyor.
1: Yapmak istediğiniz işlemi birkaç kelimeyle ifade eder misiniz?
7: Kredi kartımı kapatmak istiyorum.
1: Kredi kartı limit arttırımı için 1'i, hesap ekstresi için 2'yi...
7: Müşteri temsilcisine bağlanmak istiyorum.
1: Müşteri temsilcimizle konuşmak istediğiniz konuyu birkaç kelimeyle ifade edebilir misiniz?
9: Derdinizi birkaç kelimeyle anlatın veya bu konu için 1'i, şu konu için 2'yi tuşlayın derken dakikalar geçiyor. Ancak vatandaşın sorunu bir türlü çözülmüyor.
11: Derdinizi birkaç kelimeyle anlatır mısınız dediği zaman... Beni operatöre bağlar mısınız diyorum.
23: Bankacılık işlemlerinden fatura sorunlarına, internet kesintilerinden teknik destek taleplerine kadar birçok konuda çözüm aradığımız ilk adres müşteri hizmetleri oluyor. Ancak devreye giren sesli yanıt sistemleri müşteri temsilcisine ulaşmayı her geçen gün daha da zorlaştırıyor.
12: Saydıkların arasında hiç müşteri hizmetleri yok. Bazen müzik açıyorlar, dinle babam dinle. Müzik dinlesek müzik servisini açarız. İstek şarkı da yapmıyorlar. Onlara zorunlu dinlettiriyorlar yani.
14: Sen müşteri hizmetlerisin, sen bunun için varsın. Benim sorunumu çözmek için varsın. Beni niye 3'e bas, 5'e bas, yıldıza bas, kareye bas. Beni bundan niye uğraştırıyorsun ki? Zaten eğer öyle bir şey olmuş olsa, yani bu kadar uğraşacak şeyim vaktim olmuş olsa müşteri hizmetlerini aramam.
23: Telefon başında beklemek zaten başlı başına can sıkıcı bir süreç. Bir de konu para kaybı ya da güvenlik riski taşıyan işlemler olduğunda yaşanan mağduriyet ve endişe daha da büyüyor.
15: Banka kartımı kaybetmiştim. O yüzden aradım. Bayağı da bir bekledim yani.
17: Kartımda anlam veremediğim bir harcama vardı. 17 dakika veya 18. dakikanın sonunda ulaşabildim.
15: Çok sıkıntılılar. Yok 2'ye tıkla, yok 5'e tıkla, yok 10'a tıkla. Hiç bunlar uğraşılacak işler değil. Orada direkt bir yetkili olacak. Sorunumuzu çözecek abicim ya.
18: 1-2 dakikada bağlanabiliriz. Eğer 1-2 dakikada bağlanamıyorsak daha çok personel alsın. Onlara yönlendirsin. İşimiz daha erken çözülebilir.
10: Saat başını gördük. Gündemdeki sıcak gelişmelerle devam edelim. Yaklaşık bir saat önce bir trafik kazası meydana gelmişti efendim. Kütahya'da bir yolcu otobüsü devrildi ve 31 kişi yaralandı. Hemen bölgeye ekipler sevk edildi ve yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bu da otobüsün son hali. Sıcak görüntü haber merkezimize ulaştı ve sizlere aktarıyoruz. Hüseyin Efe şu anda İhlas Haber Ajansı muhabiri bölgeden bize son gelişmeleri aktaracak. Hüseyin, nedir son durum?
20: Evet Okan, Kütahya Afyon Karahisar karayolunda yolcu otobüsün devrilmesi sonucu bariyerlere çarpıp daha sonra devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında toplam 31 kişi yaralandı. Yaralılardan bir kişinin durumu biraz kritik. 5 kişinin hastanede tedavisi şu anda devam ediyor. Diğer geriye kalanların 25 kişi ayakta tedavi edilip taburcu edildi. Şu anda otobüs olay yerinden kaldırıldı. Yol trafiği açıldı. Yaklaşık 2 saattir yol Kütahya Afyon Karahisar Karayolu trafiği kapanmıştı kaza sebebiyle. Şu anda otobüs kaldırıldı ve yol normale döndü. Otobüsün İstanbul'dan Kuşadası istikametine gitmekte olduğu ve seyir halindeyken önce bariyerlere çarpıp daha sonra devrildiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Dediğim gibi sadece bir kişinin hayati tehlikesi var. Sürüyor şu anda. 5 kişinin tedavisi sürüyor. 25 kişi ayakta tedavi edildi. Taburcu edildi.
10: Teşekkürler Hüseyin. Kolay gelsin. Hüseyin Efe aktardı bölgeden son durumu. Devam edelim gündemdeki haberlerimize. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez ile telefonda görüştü. İspanya milli takımının başarısını kutladı. Aynı zamanda Letonya Cumhurbaşkanı ile de konuştu. Neler vardı gündemde izleyelim.
21: Pedro Sanchez de telefonda konuştu. Dünya Kupası'nı kazanan İspanya milli takımının zaferini kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Sanchez'le telefon görüşmesi yaptı. Liderler Türkiye-İspanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. İspanya milli takımının Dünya Kupası'nda gösterdiği başarıdan dolayı Pedro Sanchez'i tebrik eden Erdoğan, Gazze'de yıkıntılar arasında maç seyreden Gazzelilerin İspanya'nın şampiyonluğunun ardından gösterdiği sevinci bilhassa çok değerli bulduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı, İspanya'nın Filistin konusunda izlediği vicdani ve ahlaki tutumun dünya çapında futbol taraftarlarının gönüllerinde de karşılık bulduğunu dile getirdi. Erdoğan gerçekleştirilen NATO-Ankara zirvesinde ağırladığı Sanchez'i ziyareti için teşekkür ederken 2027 yılı başında yapılacak Türkiye-İspanya hükümetler arası zirvesi için de kendisini yeniden Türkiye'de görmek istediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Rinkeviç'le de telefonda görüştü. Erdoğan, NATO-Ankara zirvesinde mevkidaşını Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanı, müttefiklerin dayanışma ruhunun açık biçimde tezahür ettiği tarihi NATO zirvesinde alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin NATO bünyesinde Baltık bölgesinin güvenliğine de büyük önem verdiğini ve bu kapsamda katkılarını yoğunlaştırdığını belirtti. Erdoğan, başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Letonya arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesini arzu ettiğini söyledi.
10: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş çerçeve yasada uzlaşı talebiyle siyasi parti turuna çıktı. Terörsüz Türkiye süreci görüşmelerinde yasanın taslak metni paylaşılmadı. Sadece temel ilkelerine dair bilgilendirme yapıldı.
23: Siyasi parti turuna çıktı. Tam 4 partiyi ziyaret etti. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak çerçeve yasa vardı.
0: Artık bundan sonra bu işin savsaklanmadan, geciktirilmeden ve asla en ufak bir detayı ihmal edilmeden iyi planlanarak yapılması ve Türkiye'nin bu adımı atması şarttır.
23: Kurtulmuş'un ilk durağı MHP oldu. Genel Başkan Devlet Bahçeli Kurtulmuş'u kapıda karşıladı. 45 dakikalık görüşmenin ardından yine kapıya çıkıp asansöre kadar uğurladı. Herhangi bir açıklama yapılmadı. İkinci duraksa DEM Parti'ydi. Kurtulmuş eş genel başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı ziyaret etti. DEM Parti yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre görüşmede Öcalan'ın statüsü ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi değerlendirildi. Barış ve demokratik çözüme odaklı bir çerçeve yasa dertlere derman olacaktır denildi.
2: Çerçeve yasa ile birlikte demokratik entegrasyona zemin hazırlanması ve herkes için demokrasiyi, hukuku, özgürlükleri arttıracak bir siyasal iklim ve hukuki zemin üretmesi en büyük temennimiz ve talebimizdir.
23: Kurtulmuş'un üçüncü görüşmesi Yeni Yol Partisi yöneticileriyle oldu. Meclis Başkanı Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Grup Başkan Vekilleri Bülent Kaya ve Selçuk Özdağ, Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi Mustafa Bilici ile bir araya geldi.
0: Bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanmasının gerektiğini düşünüyoruz. Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır. Yani örgüt mensuplarını, münfesi örgüt mensuplarını kapsayacak geçici bir yasadır.
23: Son görüşme ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile meclisteki mermerli salonda gerçekleştirildi. Kılıçdaroğlu'nu kendisine yakın 12 milletvekili kapıda karşıladı. Kurtulmuş Kılıçdaroğlu görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü, açıklama olmadı. Edinilen bilgilere göre görüşmelerde çerçeve yasaya dair taslak paylaşılmadı. Kurtulmuş yasanın uzlaşıyla çıkması için destek talebini iletti. Görüşmelerde yasanın temel ilkelerine dair bilgilendirme yapıldı.
0: Belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Böyle bir mekanizmanın kurulmasını ümit ediyoruz. Ayrıca çıkacak olan yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır.
23: Kurtulmuş 22 Temmuz Çarşamba günü de önce İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşecek. Ardından da AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki heyetle bir araya gelecek. Uzlaşı olması halinde teklif meclis tatile girmeden yasalaştırılacak.
0: Ümit ederim ki çok kısa bir süre içerisinde yasal hazırlıklar da tamamlanır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na önce komisyonlara, ardından da genel kurula getirilmiş olur.
23: TGRT FM Haber.
3: Şimdi reklamlar.
4: Garanti BBVA.
5: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok pul. Yoksa ikisi de mi?
6: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA mobille yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
3: Dünya Katılım var.
5: Smokin bizim işimiz.

0: Köyün Doktoru 3. Bölüm.
1: Uyarlayan Tayfun Türkili, Beyza Kara. Ses kayıt ve kurgu Didem Türkmen. Fatma Bacı'nın oğlu okuyup doktor olmuş ve köyüne geri döneceğini yazmıştır. Bunu duyan köyde ne kadar genç kız varsa daha yüzünü bile görmedikleri Doktor Cemil'le evlenme yarışına girerler. Köyün en güzel kızı Osman Ağa'nın kızı Menekşe'dir. Köyün diğer ağası Hüseyin Ağa ise oğlu Tahir'i Menekşe ile evlendirmeyi planlamaktadır. Ama Tahir'den hoşlanmayan Menekşe, Doktor Cemil'i kimseye kaptırmamak için geleceği yola pusu kurar ve Cemil tam motosikletiyle gelirken Menekşe kendisini dereye atar ve boğuluyorum numarası yaparak Cemil'le tanışır. Ve köye döndükten sonra da hastalık numarasıyla Cemil'i sık sık evine çağırtır. Oğlu Tahir'e Menekşe'yi almayı kafasına koyan Hüseyin Ağa, genç kızı doktora kaptırmak korkusuyla Tahir'e elini çabuk tutmasını, Menekşe'ye kendisini sevdirmesini söyler. Ama Menekşe'nin gözü Doktor Cemil'dedir ve hastalık bahanesiyle ikide bir evlerine çağırtmaktadır.
2: Menekşe'nin ayağı nasıl Cemil? İnşallah daha iyicedir.
3: Merak etme, iyi Zeynep teyze. Kendisine de söyledim, devamlı sıcak suya soksun ayağını.
2: Ben açarım, dur.
4: Merhaba Zeynep teyze.
2: Ha, sen misin? Buyur gel gel. Gel oğlum.
4: Sen Doktor Cemil değil misin?
3: Merhaba. Sen de İseyin Ağa'nın oğlu Tahir'sin, öyle değil mi? Beni tanımadın mı Tahir? Seninle aynı mektepte aynı sırada okumuştuk.
4: Aptal mıyım ben? Elbet tanıdım. Beraber okumuşsak ne olmuş yani?
3: Bir şey yok tabii.
4: Hem senin ne işin var Menevşe'nin evinde?
3: Menevşe Hanım küçük bir kaza geçirdi de muayeneye geldim.
2: Hayrola Tahir, sen niye geldin oğlum?
4: Duydum ki Menevşe dere boyunda kaza geçirmiş. Ona geçmiş olsuna geldim Zeynep teyze.
2: Sağ ol, iyi ettin Tahir.
3: Neyse, ben artık gideyim Zeynep teyze. Ha, dediklerimi unutmayın. Sabah akşam ayağını sıcak suya sokarak kompres yapacak, tamam mı?
2: Merak etme Cemil'im, dediklerini yaptıracak.
3: Hadi hoşça kal.
2: Güle güle Cemil. Anana selam söyle.
3: Olur, söylerim Zeynep teyze.
2: O elindekilerde ne öyle Tahir?
4: Layık değil ama Menevşe'ye getirdim Zeynep teyze.
2: İyi de oğlum, Menevşe pırasaları ne yapsın?
4: Ne? Pırasa mı? Vay aman, yanlışlıkla çiçek diye pırasaları getirmişim.
2: İlahi oğlum.

0: Menevşe abla, Menevşe abla.
1: Ay, korkuttun beni be Güllü, ne var ne oldu?
0: İseğin ağanın koca kafalı Tahir var ya.
1: Biliyorum, bu göyde ondan başka koca kafalı kim var ki? Ne olmuş?
0: İşte o geldi.
1: Ne demiş kız?
0: Ne bileyim, hatırını soracakmış. Sana çiçek diye 2 kilo pırasa getirmiş.
1: Ben de doktor Cemil geri döndü sandım. Koca kafalı manyak hasta ziyaretine pırasa mı götürülürmüş?
0: Yanlış getirmiş canım. Aceleden çiçek diye pırasaları getirmiş.
1: O gerizekalı oğlan 5'i 1'lik bile getirse umurumda değil. Geç söyle yatıyor da benim için.
0: Vallahi bilmem ki, olur mu? Koskoca ağoğlu Menevşe abla.
1: Yerinin dibine batsın öyle ağoğlu. Bana ne ağoğluysa.
0: Öyle deme Menevşe abla. Hüseyin ağanın senin tarihi isteyeceğini kulağıma çalınmıştı ya. Sonra ayıp olmaz mı?
1: Ne ayıp olacakmış? Hiç bilem olmaz. Hem olsa bilem bana ne? Hüseyin ağanın yarım oğluna varacak değilim ya.
2: Gir içeri Tahir efendi. Kız Menevşe, bak Hüseyin ağanın Tahir hatırını sormaya gelmiş. Kalk da bir hoş geldin de bakayım.
0: Öf be anam, öf be anam.
3: Geçmiş olsun Menevşe hanım. Kazadan ötürü yine çok üzüldük. İyisin ya.
1: Eksik olma, iyiyim.
2: Kız Güllü öyle salak salak ne bakıyorsun? Alsana Tahir'in elindekileri.
0: Ama onlar çiçek değil ki hanımım. Görmüyor musun pırasa?
2: Olsun, git zeytinyağlısını yap.
3: Hem ben bunları çiçek diye getirmedim ki, zeytinyağlı pırasa yapsanız diye getirdim.
2: Şöyle geç otur Tahir oğlum. Sıkılma, burası yabancı yer değil. Kendi evin bir rahat et. Ben de gidip sana kendi elimle bir kayfe pişireyim. Şekerli mi içerdin aslanım?
3: Yok, tuzlu olsun. Yani şekerli, evet.
2: Alem çocuksun.
3: Dere boyunda ne işin vardı Menevşe? İyi ki suda çarpındığını bir gören olmuş. Ya boğulup geçseydin?
1: Sağ olsun doktor Cemil Hızır gibi yetişti. Beni sudan baygın çıkartmış. Entarim filan hep parçalanmış. Soğuktan titrediğimi görünce de bir ilaç içirdi bana. O saat içime korlar düştü sanırsın. Bir sıcacık oldum, bir ısçacık oldum bilemezsin.
3: Allah korumuş seni.
1: Doktor Cemil çok bilgili bir adam canım. Hem de çok merhametli. Sırtındaki gömleği bile bana verdi giymem için.
3: Kız, elin adamının yanında soyunmaya utanmadın mı hiç?
1: Ne utanacakmışım? Doktora hocaya namahrem olur mu hiç?
3: Ben doktor muhtur anlamam. Senin başına gelenler ablam Hüsniye'nin başına gelseydi soyunmasına hiçbir zaman izin vermezdim.
1: Sanki Hüsniye senin sözünü çok dinler de.
3: Hele bir dinlemesin. O saat saçlarından tuttuğum gibi yere çalarım. Kemiklerinin un ufak ederim.
1: Esah mı diyorsun koca kafalı Tahir?
3: He ya. Kadın kısmı erkeğin sözünden dışarı çıktı mı sopayı hak eder.
1: Vay ayı vay. Emme normal. Okumuş erkekle okumamışı nasıl da belli oluyor. Doktor Cemil Bey ne kadar kibar, ince bir adamsın. Sen de o kadar kerestesin be Tahir.
3: Keresteyim der mi?
1: Hem de en kalitelisinden. Neyse, nerede kalmıştık? Sonra doktor Cemil incinden ayağımı mendiliyle sardı. Beni de kucağına alarak motoruna bindirip buraya kadar getirdi.
3: Hadi canım, emme büyüttün bu Cemil'i sen de. Bir kere mektapta sıra arkadaşımdı. Aklı hiçbir şeye ermezdi. Sınıfında sondan birincisiydi.
1: Esah mı diyorsun Tahir?
3: He ya, sıska, korkak olanın tekidir. Koskoca mektapları bitirecek adam değildi ya. Allah bilir nasıl bitirdi işte.
1: Demek Tohto Cemil sınıfın sondan birincisiydi. Yoksa sen de sınıfın baştan birincisi miydin ha? Sana da sınıf birinciliğine yakışırdı ya.
3: He ya, sınıfın birincisi bendim tabii, ne sandın? Beğenemedin mi? Ben isteseydim mühendis bile mi olurdum be? Doktorluk ne ki? Bir kere hesabım muazzam kuvvetlidir. Hocanın çözemediğini ben çözerdim.
1: Madem hesabın muazzam kuvvetli da neden Cemil gibi okumadın?
3: Babam istemedi okumamı. Malımız paramız çok, okuyacaksın da ne olacak dedi. Yoksa ben mektaba devam etseydim şimdi çoktan mühendis olmuştum.
1: Üzülme be Tahir. Sen okumadan da mühendis olmanın yolunu bulmuşsun.
3: Hesap mı diyorsun Menevşe? Peki ne mühendis olmuşum ben?
1: Ne olacak? Kaldırın mühendisi.
3: Demek benimle eğleniyorsun he mi? Ben senin doktorun gibi 10 tanesini cebimden çıkartırım da kapımda halayık diye çalıştırırım Menevşe Hanım.
1: Salak! Sen Cemil'i cebinden çıkartamazsın ama ben seni odamdan çıkartırım. Hadi git, defol buradan hadi.
3: Beni kovuyor musun yoksa?
1: Aferin be, nasıl da bildin? Hadi hadi diyorum, defol buradan, çık dışarı.
4: Ne ettin Tahir? Menevşe'yi çektiğin gibi kafese koydun mu oğlum?
3: Merak etme baba, her bir işi yoluna koydum. pırasayı çiçeği verince sevincinden boynuma bir sarıldı. Orada olup da görecektin. Az kalsın soluksuz kalıp ölüyordu.
4: Aferin oğlum, aferin.
3: Her iki yanağından da bolcasına öptü.
4: Bak hele.
3: Ben de onun yanağını dişledim azıcık baba.
4: Ne? Oha lan ayı, oha. Yanak dişlenin mi lan hiç?
3: Bana seni seviyorum, senin için çıldırıyorum Tahir dedi. Beni ne zaman isteteceksin dedi.
4: Madem ki ne işler bu hale geldi, yakında isteriz menefşeyi be oğlum.
3: İsteriz değil mi baba?
4: Tamam lan tamam, ısrar etme, isteriz dedik ya köftör.

0: Evde mi?
1: Evde evde, buyur gir Kadir Efendi.
0: Selamun aleyküm. Hayırlı olsun Tolga Bey.
2: Aleyküm selam, sağ ol sağ ol.
0: Ben Hüseyin Ağa'nın kahyasıyım. Maşallah bir günde odayı hemencecik hastane odasına çevirmişsin.
2: Bir şeyler yaptık işte.
0: Acelen neydi Tohtur Bey? Hüseyin Ağa'm başka türlü düşünmüştü. Tohtur Bey'e isterse çarşı içindeki evimi vereyim de kendine muayenehane yapsın demiştim.
2: Sağ olsun ama şimdilik muayenehane için yer kiralayacak param yok benim.
0: Aman Tohtur Bey, paranın lafı mı olur canım? Hüseyin Ağa Fatma bacıyı pek sever. Oğluna bir iyilik yapayım dedi. Biz çarşıdaki evi kullanmıyoruz gari. Orayı vereyim de köyümüzün fukarasına baksın sevabına dedi.
1: Ya bu olmadı Kadir Efendi. Hüseyin Ağa sağ olsun ama gelir gelmez oğlumu elimden almaya kalkışmasın. Karışmam bozuşuruz. Hem sonra bizim evin suyu mu çıkmış?
0: Bizden söylemesi Fatma bacı. Ağa senin oğlanın elinden tutmak istiyor. Anlayıver artık canım. Ama gene de siz bilirsiniz. Nasıl isterseniz öyle olsun. Ben gideyim gari.
1: Bunu saymayız. Gene bekleriz Kadir Efendi.
2: Ağa'ya selam söyle Kahya Efendi.
0: Ha, az daha unutuyordum. Hüseyin Ağa, Tohtur Bey geçerken bir uğrasın da bizim kızı görsün dedim.
1: Hüsniye'yi mi?
0: Hüsniye'yi ya. Yemelerden içmelerden kesildi çoktandır. Böğründe bir sancı peydahlanmış fakirin.
1: Geçerken uğramaktan neyin nesiymiş. Şimdi gitsin baksın doktor değil mi? Biz neye okuttuk ki onu?
2: Tabii.
0: Siz bilirsiniz. Daha yeni geldi Tohtur Bey. Acıcık dedik dinlenir. Hemen iş tutmaz sandıydık. Madem öyle zahmet olmasa birlik giderim Doktor Bey.
2: Canım ne zahmeti, hadi buyur gidelim.
1: Hüsniye'nin şifası inşallah oğlumun elindedir Kadir Efendi.
0: Elinde elinde Fatma bacı.
3: Buyur, gel bakalım delikanlı doktorumuz. Hoş geldin annemize.
2: Hoş bulduk Hüseyin Ağa.
3: Köyün senden iftihar ediyor maşallah. Otur şu koltuğa Allah'ın. Orası benden çok sağa yakışır.
2: Sağ ol ama oturmayayım.
3: Otur canım. Az içe çürütmedin mektep sıralarında. İlminle irfanınla bizden büyük sayılırsın. Sana saygı göstermek boynumuzun borcudur evvelallah.
2: Estağfurullah ağam.
3: Seni de ananı da herkeslerden çok sever, takdir ederim. Tuttuğunuz işi koparırsınız. Beni emmin, baban bil. Zaten kucağımızda büyüdün ya. Diyeceğim başım mı sıkıldı, bir müşkülüm mü oldu? Hiç çekinmeden bana gel.
2: Sağ ol ağam.
3: Doktorlukta daha pek yenisin. Paraya pula ihtiyacın olur. Ne kadar istersen veririm. Rahmetli babanla hukukumuz kadimdir. Kaya, doktora cigara ikram et.
2: Ben içmiyorum ağam. Teşekkür ederim sağ ol.
3: Aferin sana, bak bunu da takdir ettim. Sana yakışır bir muayenehanen olsun diye düşündüm.
2: Sağ ol ağam. Kahyan Kadir Efendi söyledi. Çok teşekkür ederim ama anam baba ocağından başka yerde çalışmama taraftar değil. Anamın hatırını da kırmak istemiyorum tabii ki.
3: Ananın da hakkı var doğrusu. Ama ne zaman istersen çarşıdaki evim emrindedir. Döşemek lazımsa döşeriz vallahi.
2: Hüsnü Hanım rahatsızmış galiba, öyle mi?
3: Acelen ne Doktor Bey? Hele bir kahvemizi iç, bir şekerimizi ye.
2: Sağ ol Hüseyin Ağa. Ben kahvede içmiyorum.
3: Nasıl istersen. Dün gelirken dere boyunda Osman Ağa'nın kızını boğulmaktan kurtarmışsın diye söylediler, öyle mi?
2: Bu doğru, evet. Menekşe Hanım küçük bir kaza atlattı da.
3: Bak hele, ne ararmış dere boyunda Menekşe? Öyle tenha yerlerde dolaşmak, suya girmek kız kısmına yakışır mıymış? Osman Ağa da sağ olsun şımarık büyüttü kızını. Benim Hüsniye'm başkadır. Edep hayat tanır. Mektepte arkadaştınız onunla. Sen bildin ya, öyle değil mi?
2: Evet öyledir efendim.
3: Beraber oynadınız, beraber okudunuz, beraber büyüdünüz. Senden daha iyi kim bilecek? Arada bir Tahir'le dövüşürdünüz ya. Ama Hüsniye'mle iyi geçinirdiniz. Hüsniye'm iyidir, yumuşak başlıdır. Her yola yatar.
2: Evet öyledir efendim.
3: Osman Ağa'nın menevşesi azıcık serkeş cenedir. Olur olmaz kimseyi beğenmez. Öyle gördü, öyle yetişti. Babasına çekmiş.
2: Evet.
3: Osman Ağa hani iyidir, hoş adamdır. Severim kendisini. Kul kusursuz olmaz elbet. Azıcık çalım satmaktan da hoşlanır. Sözün meclisten dışarı asalet budalasıdır. Sen doktor ol, avukat ol. Soyun ünlü değilse beş para etmesin onun gözünde.
2: Ya bak.
3: Neyse sabah sabah başın ağrıttı. Kusura kalma, çoktandır sözü sohbeti dilenir okumuş bir insanla yarenlik ettiğim de yoktu da neyse. Bundan böyle her zaman beklerim. Bura benim evim değil, senin evindir Cemil.
2: Sağ ol ağam, sağ ol. Artık hastayı bir görsem ha?
3: Tabii, Kadir Kaya'ya götürsün seni de Hüsniye'yi bir zahmet. İyicene bir muayene et.
2: Tabii efendim.
3: Kızımın derdinin şifasını inşallah sen bulursun doktor.

0: Kim o?
1: Benim Doktor Cemil.
0: Buyur içeri gir doktor.
1: Geçmiş olsun Hüsniye.
0: Niye orada kapının önünde duruyorsun Cemil? Gel şöyle otur karşıma.
2: Neyin var Hüsniye?
0: Hiçbir şeyim yok. Uzakta durma, yaklaş yanıma.
2: Bilmem ki.
0: Hiç değişmemişsin be Cemil. Mektepteki ödlek oğlansın yine. Korkma, yemem seni. Hasta musta da değilim. Bir şeyciğim yok elhamdülillah.
2: Ya yani sen iyi misin?
0: Hem de çok iyi.
2: İyi ama madem öyle neden çağırttın beni buraya?
0: Bunda benim suçum yok. Babamın zoruyla yattım hasta yatağına.
2: Allah Allah. İyi ama baban seni niye hasta etti ki?
0: Beni seninle eğlendirmek istiyor.
2: Ne? Eğlendirmek mi istiyor?
3: Köyün Doktoru adlı oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak üzere hoşça kalınız.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Haftanın tam ortasında sizinleyiz. Ana kumanda masamızda Ömer bizimle birlikte, ben Hülya. Güzel bir gün diliyoruz herkese. Sıcak bir gün bugün. Temmuz'un artık ortasındayız. Hatta yavaş yavaş sonuna doğru yol alıyoruz ama yılın en sıcak dönemindeyiz. Temmuz, Ağustos coğrafyamız için çok sıcak aylar. Allah kolaylık versin. Şöyle serin, gölge, esintili bir yer bulanlar şanslı. Onun dışında sıcakta çalışmak zorunda kalanlara Allah kolaylık versin diyelim. Bugün yoğun bir gündemimiz var. Bugün biraz beslenmeden konuşacağız ama özellikle çocukların beslenmesinden. Çünkü bilmiyorum farkında mısınız? Herkesin elinde paketli gıdalar var. Okul döneminde bütün beslenmelerde, çantalarda paketli gıdalar var. Bunun dışında bir şey yapmak istediğinizde çocuklar okula götürmek istemiyorlar. Bir poğaça yaptığınızda dışarıdan alınmışı tercih ediyorlar. Yoğurt mayalıyorsunuz, kokuyor bu diyorlar. Sütçüden süt alıyorsunuz, içmiyorlar. O kadar alıştılar ki paketli, içinde belki bir takım karışımlar bulunan, lezzeti arttırılmış ürünlere. Bu son dönemde monosodyum glutamat. Son dönemde değil, biz uzun yıllardır konuşuyoruz ama artık yemek tariflerine kadar girdi. Baktığınızda sosyal medyada yemek tarifi yaparken bile insanlar sanki son dokunuş gibi bu olmazsa tadı eksik kalır diye monosodyum glutamat katıyorlar. Çin tuzu dediğimiz bu tuz aslında sağlığımızı da elimizden alıyor. Biz bugün biraz ikinci bölümde çocukların beslenmesi, sağlıklı dengeli büyümesi için yapılması gerekenler, beslenme ile ilgili almamız gereken tedbirler, neler yapabileceğimiz, evde nasıl önlemlerle çocukların sağlığına doğru bir dokunuş oluşturabileceğimizi konuşacağız elimizden geldiğince. Ama ilk bölümde tabii ki hızlı bir şekilde gündeme bakacağız. Dün evlilikle ilgili bir, aslında dün değil sadece, son birkaç gündür Yargıtay arka arkaya evlilikle ilgili kararlar aldı. Bunlardan bir tanesi evlilik akti bittikten sonra, yani boşanma gerçekleştikten sonra erkeğin kadına genelde ödediği nafakanın ömür boyu devam etmeyeceğine dair bir karardı. Erkekler için hakikaten mesela birkaç yıl evli kalıyorsunuz ama bir ömür boyu eğer evlenmezse o kadının geçimini sağlamak zorundasınız. Bu yükümlülükten artık kurtuldu erkekler. Bence doğru da bir karar. Hakikaten çok kısa süreli bir evlilikte ya da uzun bile sürmüş olsa artık çiftlerin kendi hayatını devam ettirebileceği dönem. Tabii bu dönemde kayıplara da bakmak lazım ya da kazançlara bakmak lazım. Birlikte ne kazandılar? Burada zaten mal paylaşımı konusunda devlet biraz da kadından yana bir tavır ortaya koyuyor mahkeme. Ama gün sonunda hakikaten çok kısa süreli evliliklerden sonra uzun süre devam eden nafaka ödeme dönemi artık son buldu. Yine düğünlerle ilgili çok tartışılan bir konu Yargıtay kararıyla netleşti. Düğünde takılan altınlar kimin olacak? Hep öyle biliriz değil mi? Düğünde takılan her şey gelinindir. Halbuki öyle değilmiş efendim. Yargıtay da bununla ilgili son noktayı koydu. Dedi ki takılar kime takıldıysa onundur. Nasıl ayıracağız? Biz genelde düğüne gittiğimizde erkek tarafı da olsak değil mi? Bir kurdele de olsa boyunlarında geline bir şeyler takmayı tercih ediyoruz. Sebebini söyleyeyim size. Çünkü takıyı genelde kadınlar takıyor. Ve kadınlar da geline yanında duruyorlar. Geline takıyorlar takıyı. Burada demek ki biz de artık gittiğimizde kız tarafı, erkek tarafı ne tarafsak oraya takacağız takımızı. İkincisi dedi ki Yargıtay, takılabilen her şey, bilezik taksınız mesela geline, artık bu gelinin, kolye taksınız bu gelinin, ama para takıldıysa, işte gram altın takıldıysa, döviz cinsinden para takıldıysa ya da küçük altın, işte çeyrek, yarım, tam ne olduysa, zinet altın takıldıysa bunlar da erkeğindir dedi. Böyle bir ayrıma gitti. Boşanma durumunda artık altınlar sadece gelinindir, sadece kadınındır tarafı konuşulmayacak. Yine boşanmada çocuk konusu çok tartışılırdı. Bu konuyla da ilgili değişik kararlar var. Bebek eğer emiyorsa burada tabii ki annenin bakımına ihtiyaç duyuyor. Ama çocuk biraz büyüdükten sonra buradaki sahiplenmenin erkek tarafından, yani baba tarafından da yapılabileceği söyleniyor. Baba eğer bu konuda anneye bir selahiyet verdiyse yine ne zaman göreceği, hangi şartlarda birlikte olacağı kanunla tespit ediliyor. Bu dönemde de çocukla baba arasındaki ilişkiyi sıcak tutmaya çalışıyoruz. Neden?
kötü giden bir evlilikten sonra taraflar birbirini görmek istemeyebilirler. Ama rol modeli olarak baktığınızda anne ve baba gerçekten çok kıymetli. İşte o yüzden biraz başa dönüyoruz ve diyoruz ki evlenirken ne olur doğru insanları seçtiğinizden emin olun. Her şey günlük güneşlikken bir problem yok zaten. Ama işler biraz karıştığında bu durumda anneye, babaya, çocuğun ve buradaki vasisi kim olacak, anne mi baba mı, kimin üzerinden devam edecek çocuğun dünya ile ilişkisi, bu konuda bir karmaşa yaşanabiliyor. Dediğim gibi başa dönerek aslında doğru kişiyle evlendiğinizden emin olmak en iyi adım. Şimdi şöyle bir yol durumuna bakacağım, arkasından hava durumuna geçeceğiz çünkü büyük yağmur bekliyoruz biliyorsunuz. Hava durumu ile ilgili dünden beri açıklamalar var, hatta geçen hafta sonundan itibaren önümüzdeki hafta sonu çok ciddi bir yağmur bekleniyor denmişti. Bu yağmura çok yaklaştık, bakalım neler olacak.

Efendim, İstanbul'da %49'luk bir trafik yoğunluğu var. Sahil yolunda Zeytinburnu Yedikule yönünde sol şeritte bir zincirleme trafik kazası var ve yoğunluk buradan Bakırköy'e kadar uzamış durumda. O yüzden bugün sahil yolunu özellikle E5'in alternatifi olarak önermeyeceğim size. E5'te de yoğunluk var. Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece arası yoğun. Sonrasında Florya Sapağı'na kadar akıcı bir trafik var. Ardından trafik yoğunluğu yeniden Yenibosna'da başlıyor ve bu yoğunlukta Merter'deki bakım onarım çalışmasının olduğu noktaya kadar devam ediyor. Bu güzergah yoğun. Ardından Cevizli Bağok Meydanı arasında yoğunluk var. Sonra Mecidiyeköy. Sahil yolunu tercih edin diyemiyorum. Burada da bir kaza var. Belki trafiğe çıkmadan önce bir bakmakta fayda var. Çünkü yaklaşık bir saat oldu bu kaza gerçekleşeli. Yavaş yavaş trafiğin açılması da söz konusu olabilir. Kuzeyine geçelim İstanbul'un. Tem'de Firuzköy Isparta Kule arası yoğun. Sonrasında Hastal Seyrantepe trafiği var. Akşemseddin Viyadüğü'nden başlıyor trafik yoğunluğu ve Gayrettepe yol ayrımına kadar ve Maslak yol ayrımına kadar neredeyse devam ediyor. Kuzey otobanının ise rahat olduğunu söyleyebiliriz. Arnavutköy'de küçük kavşakta küçük bir yavaşlama var. Onun dışında bu otoban oldukça rahat şimdilik. Tem yapıldığında da öyle diyorduk. Bu otoban kim kullanır bunu? Üstelik de paralıydı o zaman. İnsanlar neden ekstra para versin? Şimdi paralı yollarda bile trafik yaşıyoruz, görüyorsunuz. Gelelim Anadolu yakasına ve Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte. Tem'de Ümraniye'ye yaklaşırken başlayan bir trafik yoğunluğu var ve köprü girişine kadar devam ediyor. Geriye doğru baktığımızda Ataşehir kavşağı yoğun. E5'te Kartal'dan başlayan ve Ataşehir'e kadar devam eden bir yoğunluk var. Tem'de Sancaktepe Ataşehir arası yoğun. Sahil yolu çok rahat bugün. Anadolu yakasında sahil yolu Avrupa yakasına göre çok rahat. E5'e göre de çok rahat. Bugün aynı zamanda Ataşehir'den Kartal istikametine doğru da, yani tersi istikamette de bir yoğunluk yaşandığını söyleyelim. İstanbul'da %49'luk bir trafik yoğunluğu var şu an itibariyle. Gelelim hava durumuna. Bugün sıcak, dışarıda güneş pırıl pırıl, açık havada olmak için çok güzel bir gün. Gerçi çalışma günü, iş günü ama yine de eğer fırsatınız varsa, bugün izin gününüzse, çalışmıyorsanız, emekliyseniz, tatildeyseniz bugünü mutlaka değerlendirin. Çünkü İstanbul'da önümüzdeki birkaç gün boyunca hava yağışlı olacak ve bu yağış pazar günü hafta sonunda dahil devam edecek. İstanbul'da meteorolojinin ara ara durum değiştirdiğini, güncellediğini söyleyelim. Yağış bugün öğleden sonra başlıyor. Perşembe günü yağış yok ama cuma, cumartesi, pazar için yağış gelmiş. Sıcaklık bugün İstanbul'da 34 dereceye kadar çıkacak. Şu anda bile 27 derece civarında. Şu andaki değerler önümüzdeki birkaç günün en yüksek değerleri olacak. Ama bugün bir 5-6 derecelik daha yükseliş bekleniyor gün içinde. İstanbul'da nem şu anda %62 civarında. Bu da hissedilen değeri aşağı yukarı 1,5 derece kadar arttırıyor. Rüzgar güneye döndü. Yarın kuzeye dönecek ve kuzey rüzgarlarıyla beraber yağış almaya başlayacağız sevgili dinleyiciler. İstanbul'da durum böyle. Bir başkente geçelim bakalım. Ankara için ne söyleyeceğiz? Başkentte hava şu anda nasıl, bir beraber görelim. Tabii bir yandan da Türkiye genelinin haritasını açacağız ve bu harita üzerinden size beklenen değerlendirmeyi, raporu aktarmaya gayret edeceğiz. İstanbul için yağış normalde perşembe günü başlayacak, hatta çarşamba akşamdan itibaren başlayacak denmişti. Şu anda haritadan, raporlar üzerinden, bu 5 günlük raporlarda perşembe günkü yağmur kalkmış, onun yerine çarşamba günü öğleden sonra başlayacak ve kısa sürecek ama cuma gününün habercisi olacak bir yağmur gelmiş. Harita üzerinden dediğim gibi bir değerlendirme yapacağız ve bu değerlendirmede önümüzdeki hafta sonunu da içerecek şekilde bilgi vermeye, aktarmaya çalışacağız. Şu anda İstanbul'da sıcaklık 26 derece. Onu da sizinle paylaşayım sevgili dinleyiciler. İstanbul böyle. Hemen diğer illere de beraber bakalım. Ankara'da 26 derecelik bir sıcaklık var bugün. Hissedilen değer de aşağı yukarı bu civarda. Bugün ve yarın hava 30 derecelik bir sıcaklığa yükselecek. Bugünün en yüksek sıcaklığı böyle. Ama cumadan itibaren Ankara'da da yağmur var. Cuma, cumartesi ve cumartesi günü sıcaklık 22 dereceye kadar düşecek. Yani bugünkü değerin aşağı yukarı 10-11 derece altına kadar inecek. Gelelim İzmir'e. İzmir'de bugün hava rüzgarlı. Sıcaklık 31 derecenin üzerinde.
Gün içinde 38 dereceye kadar yükselecek. Yarın da yine oldukça sıcak bir gün çünkü rüzgar etkisini azaltacak. Hafta sonuna 33-34 derecelik bir sıcaklıkla girecek İzmir. Bugün Trakya'da yağış var, İstanbul'un bir kısmı da dahil olmak üzere. Trakya yağış alacak. Yağışın kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacağını söyleyelim. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'da. Yine Türkiye'nin doğu ucunda Artvin Ardağan'dan aşağı doğru Ağrı'ya kadar inecek olan yağışlar var. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun tamamı, Ege'nin içleri, Marmara'nın güneyi, hatta Marmara'nın batısı bugün çok sıcak sevgili dinleyiciler. Bu sıcak hava bize tedbirli ve dikkatli olmamız gerektiğini hatırlatıyor. Perşembe günü yine yağış Karadeniz boyunca etkili olacak. Cuma günü ise Marmara'nın tamamı, Karadeniz'in tamamı, Doğu Anadolu'nun kuzeyi yağış alacak. Cumartesi günü tüm Türkiye'yi neredeyse etkileyecek bir yağış var. Özellikle Türkiye'nin kuzeyinde iç bölgelerde bu yağışlar aşağıya doğru Antalya'ya inecek. Akdeniz bölgesinin tamamı, doğusu özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinin batısı yağış alacak. Cumartesi günü yağışlı bir gün olarak dikkat çekiyor sevgili dinleyiciler. Pazar günü ise yağış etkisini güneyde kaybedecek, kuzeye doğru çekilmeye devam edecek. Hafta sonu raporu için yine beraber özellikle cuma gününden daha detaylı bakmaya çalışacağız.

Ne pişirelim, hemen bakalım takvim yaprağımız bize ne önermiş. 22 Temmuz'dayız sevgili dinleyiciler. Takvim yaprağımız bize bugün için diyor ki sebze çorbası yap, tavuk köftesi yap, salata yap, yanında şekerpare yap. Peki, yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun diyelim. Bazı yemekler bazı mevsimlerde yapılır. Bazı yemekler her mevsim yapılabilir. Ama özellikle diyelim ki bir güzel bir domates kullanacaksanız yaz domatesi gibi olmaz. Onlardan biri de karnıyarık bence. Patlıcanın tüm yemekleri. Biz patlıcanı kışında bulabiliyoruz. Alıştık artık bu sebzeler içinde mevsim farkı yok. Çocuklara sorsanız hangi meyve, hangi sebze, hangi mevsimde var deseniz doğru cevap verebilecek çocuk sayısı az. Çünkü hem evinde hem işte markette, pazarda, manavda, sosyal medyada tüm meyveleri sürekli görüyor. Burada bizim seçiciliğimiz önemli. Tabii ki patlıcanı her mevsim bulabiliyorsunuz ama bu mevsimde o minicik patlıcanlarla yapılmış bir karnıyarık gibisi yok. Domatesi öyle, patlıcan öyle, biber öyle, hepsi bu mevsimin sebzesi. Dolayısıyla güneş görmüş, çok lezzetli ve güzel sebzelerle yapılmış bir yemek bu mevsimi çağrıştırıyor. Bazı yemekler de kış mevsimiyle ilişkili. Mesela her ne kadar zeytinyağlılarını pişirsek de bir kuru fasulyeyi kışın, nohutu kışın daha çok yiyoruz. Mercimek çorbası yazın çok tercih edilmiyor. Daha çok soğuk çorbaları, domatesli, yoğurtlu çorbaları tercih ediyoruz yazın. Daha ince çorbalar. Kış olduğunda hani üstümüzdeki giysiler gibi yemeklerimizin de kıvamı değişiyor. Mesela bu kalın çorbalar daha çok kış mevsiminde pişiyor, tercih ediliyor. Bence öyle. Nohut mesela, nohutu çok severim. Nohutla yapılmış salataları, pilavın içine nohut katmayı, nohut yemeğinin kendisini. Ama yine de biraz daha sanki kış yemeği gibi geliyor bana. Dediğim gibi yazın da pişirdiğim çok olur. Çok severiz biz nohutu ama hani prensip olarak sorduğunuzda eskiden öyle derlermiş. Hayırdır, kışın doyamadın mı yazında kuru fasulye pişirdin? Tabii yazın işte bir köftenin yanına piyaz olarak, bir pilaki olarak kuru fasulye pişiyor. Farklı cins kuru fasulyeler. Yemeklik olanlar değil onlar, daha farklı cinsler. Çok da lezzetli oluyor. Ama bana sorarsanız biraz ayrım yapmakta, yemekleri biraz özlemekte, biraz bu işin mevsimini, biraz takvimini takip etmekte fayda var. Bu mevsimin dün yayından çıkarken hemen hızlıca size bir patlıcan yemeği tarif etmiştim. Bizim için çok yöresel, çok lezzetli bir yemek. Manca yemeği çok da basit. İçine bolca domates, patlıcan, soğan, biber koyuyorsunuz. En son eğer isterseniz şöyle bir fincan kadar da pirinç koyup beraber kendi suyuyla pişmeye bırakıyorsunuz. Asla bir pilav gibi olmuyor. Bir patlıcanlı sos gibi oluyor ama patlıcanlar, biberler içinde tane tane kalıyor. Ben gerçekten çok severim, çok lezzetli olur. Böyle hafif de eğer acı ilave ederseniz çok lezzetlidir. Mutlaka yanında karpuz ister, mutlaka yanında cacık ister. Böyle olmazsa olmazları var yemeklerin. Mesela bugün bahsettiğimiz karnıyarık, o da mutlaka bence yanında cacık ister. Yani bazı ikilileri de bozmayalım. Kuru fasulye ve pilav yan yana hem çok lezzetli hem de birbiriyle ciddi anlamda bir etkileşim içindeler. İkisinin yan yana olması tesadüfmüş gibi, ya sadece lezzetli olduğu için yakıştırmışlar gibi düşünülse de aslında arkasında çok ciddi bir biyo yararlanım var.

YKS sonuçları açıklandı. Birincilerden bahsettik. Dün konuştuk. Şampiyonlar var ama bununla beraber bugün biraz da işin diğer tarafını konuşalım. Çünkü 67 bin adayda maalesef sıfır almış. Bir edebiyat sorusu sonrasında bir matematik sorusu, yani iki soru da iptal edildi biliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Matematikte 40 soruda doğru cevap ortalaması 6.8, oldukça düşük sevgili dinleyiciler. Bu tarihler, yani artık sonuçların açıklandığı, sıralamanın belli olduğu, tercihlerin yapılacağı, tercihler de açıldı. Bu dönemde çok dikkatli olmak lazım. Puan tablosu içinde baktığınızda ortaöğretim başarı puanının sınavları etkilemesiyle birlikte TYT'de 112, sayısalda 154, sözelde 4, eşit ağırlıkta 12, dilde 14, 550 ve üstü puan almış. Ayrıca yine rakamlara baktığımızda 0 alan, yani hiç puan alamayan 67.087 öğrenci olmuş. Bu rakam her geçen gün artıyor. Burada YKS sonuçlarında orta ve üst dilinde yoğun bir yığılma olduğu, yani burada sıralamanın çok ciddi anlamda değişeceği, önemli olacağı, hatta öğrencilerin, yani diyelim ki 50 öğrenci alacak o bölüm, o geçen seneki aldığı puan diyelim ki 1, bu sene henüz ona gelmeden 0.6'larda 7'lerde belki de kapatacak. Yani siz 1'e bakıp ya ben buraya girerim diyemeyeceksiniz. Çünkü orta ve üst dilimde çok ciddi bir yığılma söz konusu imiş. Bu tabii öğrencileri sıralama yaparken çok daha dikkatli olmaya yol açıyor. Peki olmasına yol açıyor. Peki bir bakmamız gereken başka bir şey daha var. Matematikte 40 soruda 6.8 ortalamadan bahsettik. Çok düşük. Türkçede 40 soruda 20.5 ortalama, doğru cevap ortalaması. Sosyal bilimlerde 20 soruda 10.2. Fen bilimlerinde 20 soruda 4.3. Bu da oldukça düşük. Kız öğrenciler erkek öğrencilerden daha başarılı, onu da söyleyelim. Evet, birinciler çıktı. 11 şampiyonumuz var. Kabataş erkekten, Kartal Anadolu İmam Hatip'ten öğrenciler birinciliği aldı. Kabataş erkekten 3, Kartal Anadolu İmam Hatip'ten 2 öğrenci. Bu arada da bir isim isim sıralanmış, hepsini tebrik ediyorum. Çok başarılılar, bir gurur duyuyoruz her biriyle. Ama asıl kiminle gurur duyacağız biliyor musunuz? İstediği bölüme yerleşen öğrenciyle. Yani birincilerin sayısı sınırlı. Onlar istediğini tercih edebilecekler ve tercih ettikleri yere girecekler. Ama onun dışında normal ortalama bir öğrenciden bahsedelim. Onları biraz daha çıtanın üstünde tutalım. Onların içinde gerçekten istediği bölüme girebilen öğrenci kendini başarılı sayacak. Yani puanı çok yüksek ama istediği bölümler değil, daha düşük puanlı bir bölümü tercih ediyor. Onun tercihi puanı düşük ama bir fırsatla, bir kayıt dönemindeki belki ikinci, üçüncü kayıt dönemiyle istediği bölümü yakalayan öğrenci, işte onlar bu yılı başarılı kapatacaklar. Onun dışındakiler belki bir kez daha deneyecekler. Bir sonraki yıl mezuna bırakacaklar. Belki bu ikinci denemesi, üçüncü denemesi, artık ben bunun üzerine çıkamıyorum deyip elindeki imkanlarla tercih yapacaklar. Ya da belki bir mesleğe, belki ticari bir atılıma, bir projeye yönelecekler. Tabii üniversite bizim toplum geleneğimizde bu son dönemde olmazsa olmaz gibi görünüyor. Ama üniversite mezunu olmak bazı işleri yapmak için gerekli değil. Hatta yeterli de değil. Bazen öyle işler seçiyorsunuz ki üniversite mezunusunuz ama o işi yapamıyorsunuz, fırsat bulamıyorsunuz. Bazen tam tersi, zaten o işi yapıyorsunuz, biraz daha devam etseniz, alaylı dediğimiz işi öğrenerek, çıraklık yöntemiyle kendini geliştirmiş kişilerden biri olabilirsiniz. Uzun vadede şirketlerde üniversite mezunu olmanın maaşınıza etki ettiği konusunda bir değerlendirme var. Evet, böyle bir
üniversite mezunu olmak, yüksek lisans yapmak, doktora yapmak, bunlar maaşınıza etki eder. Bir dil bilmek, o dili bildiğiniz seviye, bir başka dil daha bilmek, ikinci dilin seviyesi, bunların hepsi özellikle kamudaki personel için maaşını değiştirecek şekilde anlam ifade ediyor. Ama bunun dışında bizi asıl ilgilendiren tarafı, tekrar söylüyorum, bir ömür boyu yapacağınız işin sizi ne kadar mutlu edeceği, maaşınıza nasıl yansıyacağı, sevdiğiniz bir işi yaptığınızda kazandığınız para gerçekten çok kıymetli. Para kazanmak zor bir kere, bunu baştan söyleyelim gençlere. Yani para kazanacağım, şöyle bir hayat yaşayacağım. İşte o kadar çok hedefi oluyor ki gençlerin, çok normal, çünkü hedef koyma yaşındalar. İşte evlenmek istiyor, bir araba almak istiyor, bir ev almak istiyor, iyi bir işte çalışmak ya da bir iş kurmak istiyor. Bunların hepsi, hadi bunları sıraya koyalım dediğinizde, işte biri bittiğinde öteki için ah şimdi geç kaldık diyebileceğiniz dönemler. O yüzden bunların hepsinin yan yana akması lazım. Ama elbette ki dönem dönem bazıları ön plana çıkıyor. Şimdi üniversite sınavına hazırlanan bir genç için diğer bütün akışlar yavaşlıyor. Asıl üniversite sınavına yoğunlaşıyor. Üniversiteyi kazandıktan sonra eğitimi bir yandan devam ederken, bir yandan da bu eğitimin üzerine koyabileceği pratiklere ve tabii ki sosyal hayatını düzenlemeye dönüyor. İşe başladıktan sonra hedeflerini biraz daha bu işte kendini geliştirmek ve ekonomik birikimlere yönlendiriyor. Yani aslında bu bir zaman akışı içinde kendiliğinden oluyor. O yüzden gençlerin şu anda kafası çok karışık olabilir. Ben onların her birine, başkalarının söylediklerinden lütfen ilham alın. Onlardan fikir elbette alın. Ama son kararınızı her zaman kendiniz verin diyorum. Çünkü hayat onların hayatı. Herkes bir şeyler söylüyor. Sonra kenara çekiliyor. Sonra onların verdiği akılla eğer bir yola giriyorsanız, onlar "aa ben onu demek istememiştim ki" deyip işten sıyrılabiliyorlar. Ama siz aldığınız kararlarla ve onların sonuçlarıyla yüzleşmek, yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Burada fikir almak, karar vermeden önce iyi düşünmek, iyi araştırmak. Şimdi sadece komşunuzdan, arkadaşınızdan, tanıdığınız birisinden değil, pek çok bu işi yapan insandan fikir alabilirsiniz. Sahip olmak istediğiniz meslek ne? Sunuculuk. Beni arasanız deseniz ki ben radyo sunucusu olmak istiyorum Hülya Hanım, bana bu konuda bir fikir verir misiniz? Nasıl bir meslektir? Ben bunu yapabilir miyim? Anlamak istiyorum. İşte o noktada ben kendi tecrübemi elbette ki büyük bir zevkle sizinle paylaşırım. Ama karar verme noktasında sizi etkileyemem. Çünkü ben sizi ancak sizin bana anlattıklarınızla tanıyabilirim. Halbuki sizi en iyi tanıyan sizsiniz. Dolayısıyla ben mesleği iyi tanısam da doğru kararı kendiniz için kendiniz vermelisiniz.

Efendim biz bu bölüm için yavaş yavaş izninizi isteyeceğiz. Biz hani çocukların başarısı, üniversite, buraya odaklanma, hedefe kilitlenme diyoruz ya. Aslında bunların hepsi bir bütün. Ailenin ilgisi, çocuğa sunulan imkanlar, beslenme biçimleri, hatta uykusu bile çocuğun akademik başarısını, sosyal başarısını, bazen kişiliğini etkileyebiliyor. İşte o yüzden biz de bugün biraz beslenme konuşalım istiyoruz. İkinci bölümde detaylı bir şekilde çocuk beslenmesini ve paketli gıdaların bu beslenmedeki yerini konuşacağız.

0: Eleven.
1: Şimdi reklamlar.
2: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM Haber.

0: You see it. I mean, it's beautiful. You get off the road.
1: Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. S-400'lerle ilgili herhangi bir endişe duymuyorum.
2: Türkiye'nin yeniden F-35 programına dönmesi ve bu uçakları alabilmesi için çözüm arayışı devam ediyor. Bu noktada S-400'lerin 3. bir ülkeye gönderilmesi formülü üzerinde duruluyor. Türkiye 2019 yılında Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini aldı. ABD bunu gerekçe göstererek Türkiye'ye F-35 programından çıkarttı. Parası ödenen uçakları bile Türkiye'ye vermedi.
3: F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde.
2: Şimdi ise Katsa yaptırımlarına neden olan S-400 füzelerinin 3. bir ülkeye gönderilmesi için girişimler devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler milletvekillerinin konuya ilişkin soru önergelerini cevapladı.
1: ABD ile askeri ve siyasi alanlarda pozitif bir ivme ile devam eden süreç içerisinde geçmişten kalan ve 3. ülkeleri de ilgilendiren konularda karşılıklı anlayış ve işbirliği içinde çözüm yolları aranmaktadır.
3: Bizi izlemeye devam edin.
2: Bakan Güler ayrıca milli savunma planlarının her zaman olduğu gibi güncel ve gelecekle ilgili tehdit analizleri dikkate alınarak hassas ve yetkin bir şekilde yapıldığını da vurguladı.
4: Türk askerinin Somali'deki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Türkiye ile Somali arasındaki savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Somali'nin terörizm ve diğer tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine destek amacıyla Somali'de 2 yıl süreyle daha görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının yer aldığı tezkerede Somali'nin güvenliği ve istikrarının tüm bölge için önem arz ettiği kaydedilmişti. Tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'de 2 yıl süreyle daha görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edildi.
2: Hayali iyi bir asker, iyi bir pilot olmaktı. Eğitim sırasında güneş çarptığı belirtilen askeri öğrenci şehit oldu. Acı haber Yalova'dan geldi. Hava Kuvvetleri 18. Anaüs Komutanlığı 1. sınıf öğrencileri eğitim sırasında rahatsızlandı. Bölgeye hemen sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan öğrenciler ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan askeri öğrencilerden Veli Bilgin doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı, şehit oldu. Güneş çarpması sonucu şehit düştüğü değerlendirilen Bilgin'in naaşı incelemelerin ardından memleketi Niğde'ye gönderilecek. Diğer 3 öğrencinin de tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
4: Şefkatle yaklaşması gerekirken el kaldırdı. Sözde öğretmen öğrenciye şiddet uyguladı. Skandalın adresi İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi oldu. İkinci sınıf öğrencisi 10 yaşındaki çocuk alfabedeki harfleri öğrenirken zorluk çektiği için özel bir kurumda eğitim görmeye başladı. Ebeveynleri çocuklarının kuruma başladıktan sonra hal ve hareketlerinde değişiklik olduğunu gözlemledi. Baba gerçeği ortaya çıkardı. Çocuğunun öğretmeninden gördüğü şiddeti kendi cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Anne baba o öğretmenden şikayetçi oldu. Şiddet faili sözde öğretmen Halil İbrahim K. gözaltına alındı. Adliye sevk edilen öğretmen çıkarıldığı hakimlikçe kendini savunamayacak kişiye karşı yaralama suçundan tutuklandı. Patlayıcı madde elinde patladı. O anlar kameraya yansıdı. Olay İstanbul'un Silivri ilçesinde Ortaköy Sanayi Bölgesi'nde yaşandı. Motosikletli şüpheli elindeki patlayıcı maddeyi geri dönüşüm fabrikasına atmak istedi ama işler istediği gibi yolunda gitmedi. Patlayıcı madde elinde infilak etti. Parmağı kopan motosikletli soluğu hastanede aldı. Tedavisinin ardından da gözaltına alındı.
5: Bahçesinde otları yakmak istemiş. Yan tarafta da buğday varmış.
2: 72 yaşındaki Aziz Balaban, Gölbaşı'nın Gökçehüyük mahallesindeki hobi bahçesinde anızları yakmak istedi. Ancak alevler komşusunun arazisine sıçradı.
5: Adam da söndürmek için ateşin içine girmiş. Çıkamadı, vefat etti. Gittiğimizde cenaze daha oradaydı.
2: Yangını söndürmek isterken dengesini kaybetti. Otların arasına düştü, yangında hayatını kaybetti.
5: Vücut da kıpkırmızı. Yanmıştı.
2: 72 yaşındaki Aziz Balaban'ın cenazesi kılınan namazın ardından defnedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Yasa dışı bahise dur denildi. 6314 hesaba bloke konuldu. Siber suçlarla mücadele ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Yapay zeka destekli avcı programıyla sahadan elde edilen istihbari veriler birlikte analiz edildi. İncelemelerde yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen 32 farklı bankada çeşitli kişiler adına açılan toplam 6314 banka hesabı tespit edildi. Hesaplara eş zamanlı bloke konuldu. Operasyonda yasa dışı bahis gelirlerinin aktarılmasının önüne geçilmesi hedeflendi. Bahis faaliyetlerinin yürütüldüğü belirlenen 19 dış finans evine de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tahkikat işlemleri sürüyor.
6: Elektrik akımı sonucu kollarımı kaybettiğim için tekrardan baştan başlamam gereken bir hayat oldu. Kütüphaneye inerdim her gün. O içerideki görseller benim çok ilgimi çekerdi mesela. Bununla beraber bunları yorumlamaya çalıştım, çizmeye çalıştım.
2: 6 yaşında yüksek gerilim hattında elektriğe kapıldı. İki kolunu birden kaybetti. Maddi imkansızlıklar nedeniyle ailesi çocuk esirgeme kurumuna verdi. Kurumun kütüphanesi ve Azmi hayatının akışını değiştirdi. Ağzıyla tuttuğu kalemle Milli Muharip Uçak Kağan'ın görsel modelleyicisi oldu.
6: İlk yarışma şöyle bir şeydir. İşte bir giysi firmasının kendi kıyafetini kendin yap projesinde derece aldım. Girdiğimiz o dönemde bir yarışma oldu. Yine ikinci defa ve hava kuvvetlerimize ait bir yarışmaydı bu yarışma. Derece aldım. Onur ödülü aldım. Bu yarışmalar ve dereceler sonucunda yeteneğimi keşfettim.
2: Kütüphanedeki görseller ona ilham oldu. Ağzıyla çizim yapmayı öğrendi. Tutkusu ona profesyonelliğin yolunu açtı.
6: Sayın Cumhurbaşkanımızın yine referanslarıyla davet edildim. Cumhurbaşkanı Savunma Sanayi Başkanlığı'na davet edildim.
2: Yeteneği fark edildi. Aksungur insansız hava aracının çizimlerine destek verdi.
6: Kabul edersen seninle Milli Muharip Kağan uçağını entegre etmek istiyoruz dediler. Şeref duyarım dedim. Hani heyecanlandım açıkçası. Burada bizim için gerçekten çok kıymetli. Bizler devletin ekmeğiyle büyümüş insanlarız.
2: Sadece Kağan ve Aksungur değil, Yusuf Akgün, Roketsan füzelerinden Aselsan ve Havelsan projelerine kadar yerli ve milli savunma ürünlerinin görsel modelleyicisi olarak çalışıyor.
6: Ben 18 sene devlet korumasında kaldım. Toplumumuzun vergileriyle bugüne geldim. Bir şekilde alan kişiler değil, aktarabilen engelli daha çok çoğalması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin sonuçta hepimiz çatısı altındayız. O çatıyı korumak için de hepimiz bence mücadele etmeliyiz diye düşünüyorum.
2: Bir kalbi kablosuz çalıştırmak mümkün mü? Artık evet. Türk tıp ve mühendislik devleri birleşti, yerli ve milli kablosuz yapay kalp yaptı. Artık kalp görevini yapamadığında devreye sadece organ nakli değil, yapay zekalı teknoloji de girecek.
7: Uzaktan şarj olabilecek, cilde temasla şarj olabilecek bir cihaz yapabilir miyiz? Ve yerli olsun ki maliyetler çok ciddi derecede azalsın ve biz daha çok hastaya bunu uygulayabilelim. Buradan yola çıkarak bu işlere başladık ekibimizle.
2: Mevcut yapay kalpler hayat kurtarsa da kabloları, ağır batarya çantaları, yüksek enfeksiyon riski ve milyonluk ithal maliyetleriyle hastaları zorluyordu. İzmir'de 20 kişilik dev ekip bu zorlu tabloyu değiştirmek için kolları sıvadı.
8: Biz burada kalbin alt tarafına bir tane hortum vasıtasıyla pompa yerleştireceğiz. Bu pompa kalpten kanı alacak, burada aortaya gönderecek. Buradan aorttan da bütün vücuda kan gönderilmiş olacak.
2: Dünyadaki örneklerinden tamamen ayrışan bu yerli sistemin en büyük farkı kablosuz enerji. Açık yara ve ağır çanta yükü artık tarih oluyor. Yapay zeka ve dijital ikiz teknolojisi sayesinde de hastanın anlık durumu doğrudan doktorlara aktarılıyor.
9: Hastanın kalbine implant edilecek olan pompayı en optimum tasarıma ulaşarak bilgisayar analizlerini de gerçekleştirerek manyetik levitasyon dediğimiz sürtünmeyi de minimuma indiren, kan hücrelerine zarar vermeyen optimum tasarıma ulaşmayı hedefliyoruz.
2: Yerli yapay kalbin prototipinin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Laboratuvar simülasyonlarının ardından başlayacak hayvan deneyleriyle birlikte yerli sistem en kısa sürede hastaların kullanımına sunulacak.

0: tarlada kabaklar ballandı. 40 dereceyi aşan sıcakta toplandı.
1: Atalarımızdan gelen bir lezzet. Kendi tohumlarımızı kendimiz üretiyoruz.
0: Antalya'nın Aksu ilçesinde bal kabakları hasat ediliyor.
2: Tekrardan 3-5 ton arasında verim arılıyor. Bir tanesinin kilosu 40 kilonun üzerinde.
0: Kavurucu sıcakta 50 kilogramlık dev bal kabakları sırtlandı.
1: 10 ile 50 kilo arasında kabak yetiştirdik.
0: Bal kabakları yurdun dört bir yanındaki restoran ve otellere gönderiliyor.
1: Çok güzel kabaklarımız oldu. İç aroması güzel, tatlı yapımına uygun. Sert ve dayanıklı, yani 12 ay veya 9 ay dayanabilecek bir kabak ürettik şu anda.
0: Toplanan bal kabakları tatlı olarak sofraları süsleyecek.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
4: Smokin bizim işimiz.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, diyetisyen Erdi Abdullah Uğur bizimle birlikte stüdyomuzda. Bugün beslenme ve otizm arasındaki ilişkiyi konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim Hülya Hanımcığım.
0: Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için, kırmadığınız için bize. Otizm aslında sadece Nisan ayında değil, belki de yıl boyu konuştuğumuz ve daha çok konuşmamız gereken bir başlık. Çünkü Türkiye'de yaklaşık 1 milyon otizmli bireyden bahsediliyor. Bu bir skala elbette. Kimisi daha hafif, kimisi daha ağır. Belki günlük hayatımız içinde de otizmli bireylerle karşılaşıyoruz ama farkına varmıyoruz. Genelde şöyle bir his oluyormuş. Siz tabii işin uzmanı olarak daha iyi söyleyeceksiniz bize. Ya bir farklılık var bu adamda, bu kadında ya da bu çocuk, ama ne olduğunu bilemiyorum dedirten bir his. Bunlar otizmin daha hafif, o skaladaki daha hafif alanları, grupları. Ama tabii çok daha ağır. Eğitime, gözleme, bir ömür boyu bakıma ihtiyaç duyan çocuklar da var.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Özellikle Türkiye'de sizin de dediğiniz gibi 1 milyon, bazı verilerde 2 milyona yaklaşık çocuğun olduğu söyleniyor. Ve genelde 0-3 yaş arasında aslında otizmle alakalı farklılıklar gelişiyor. Beynin aslında nörolojik yapısının tamamlanmasıyla bazen de ortaya çıkabiliyor. Bununla da bağlantılı ve o yapının tamamlanma kısmı bize eğitimden ve ya da diğer tedavilerden ne kadar fayda alacağımızı da aslında gösterebiliyor.
0: Yani bu spektrumun neresinde olduğu, hem ne yapılması gerektiğini hem de ne kadar fayda sağlanabileceği, yani çocuğa ne kadar fayda oluşturulabileceğini de ortaya koyuyor.
1: Tabii ki, çünkü oradaki nöro gelişimsel kısmın aslında tamamlanmamış olması, tamamlanmadan yakalıyor olmak bizim temel hedefimiz ki onunla oynayabilmek, müdahale edebilmek ve fayda görebilme kısmı da biraz buradan geçiyor aslında. Tabii ki çok fazla farklılıklar var. Otizm bir spektrum, yani bir başı, bir sonu, nasıl bir yerde olduğu çok kestirilmesi zor gerçekten. Ve genelde ailelerden hep şöyle dönüyor bize: işte konuşuyordu, hiç konuşmamaya başladı, tek tük kelime çıkışı vardı, sonrasında bunlar gerilemeye başladı gibi. Bazı gerilemeye neden olan şeyler olabiliyor, enfeksiyonlar olabiliyor, farklı sebepler olabiliyor, ruhsal sebepler olabiliyor ya da şöyle gelişebiliyor: işaret ediyordu, göz teması kuruyordu, sonra kesilmeye başladı gibi şeyler aslında burada çocuğu yakalamakta bazen ipucu verebiliyor.
0: Peki şimdi biz tabii işin bir de o beyin, nörolojik tarafı, çocuğun neleri yapabildiği, özellikle çocuğun nasıl yakalanacağı, sonra nasıl tedavi edileceği, bunları hep konuşuyoruz uzmanlarıyla. Sizinle de işin beslenme tarafını konuşacağız. Benim hayatımda bir örnek var. Bu örneği sizinle paylaşmak istiyorum. Bir arkadaşımın otizmli bir çocuğu var ve eşi bunun sebebinin anne olduğunu iddia ederek boşandı. Anne ve çocuk baş başa kaldılar. Sürekli de buna erkek tarafının ailesi kadının ruj sürmesini, bir ara öyle bir şey vardı, kurşun, ruj süren kadının çocuğu otizmli olabilir gibi. Şimdi bu kadar keskin belirleyicileri var mı? Anne olmadan önce, hamileyken, emzirirken, ilk iki yaşta bebeğin beslenmesi, otizm gelişmesini ya da var olan otizmin seyrini ne kadar etkileyebilir?
1: Çok fazla faktör var. Gerçekten multifaktöriyel bir sağlık durumu aslında otizm ve tek başına şu neden olur diyebileceğimiz bir faktörü yok. Keşke olsa, bilsek ve biz de bunun engellemek için aslında evet müdahale edebilsek. Burada ama şunu çok net söyleyebilirim. Her şeyden önce klinikte de gözlemlediğim belki toksinler vesaire, birçok şeyden önce anne baba arasındaki ilişki ve iletişim aslında burada daha belirleyici olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocuk anne karnındayken de, doğmadan önce de çok fazla şey hissediyor, çok fazla şey biliyor. Ya da biz bunu epigenetik olarak da aktarabiliyoruz. Nasıl bugün göç eden bir ailenin çocuğunda farklı semptomlar görünüyorsa, maddi kaygılar daha fazla görülüyorsa, aslında aktarılan otizmde çok fazla şey var. Çocuğun içe kapanıyor olması, duygularını ifade etmiyor olması, kendi ifade etmiyor olması, bazen mükemmelliyetçilik yapısıyla da bağlantılı olabiliyor. En mükemmelini oluşturmadan ortaya çıkmama ya da en mükemmelini kurmadan kendini göstermeme gibi. Burada mükemmelliyetçi anne babanın tavrı da çok fazla etkili olabiliyor. Yani tek başına anne ya da baba burada kesinlikle değil. Fakat ortaya çıktıktan sonra en güçlü tedavi gerçekten iletişim ve anne baba ilişkisi olduğunu çok net söyleyebilirim. Şu an çünkü biz toplum olarak da fizyolojik olarak birçok şey yapıyoruz. Sosyal olarak birçok şey yapıyoruz ama hep kendimiz için de çocuğumuz için de ruhsal tarafa dokunmak biraz daha zor oluyor. Aslında en temel tedavi edilmesi gereken ya da dokunmamız gereken noktanın ben her şeyden önce orası olduğunu çok net söylüyorum ve klinikende evet. Gözlemliyorum bunu.
0: Tabii keşke yapabilsek, önce hatalarımızı görüp düzeltip yola koyulmak lazım. Belki o zaman çocuğumuza aktaracağımız daha yanlış davranış, daha az travma olacaktır. Şimdi uzmanlığımız beslenme olduğu evet. için tekrar o konuya döneceğim. Gerçekten hamile kadınların yemesi içmesi ve otizm arasında bir bağlantı kurulmuş mu? Bununla ilgili bir çalışma var mı? Ya da ne bileyim, ülkelere göre, yeme alışkanlıklarına göre, kiloya göre bir bağlantı, bir kontak yakalanmış mı?
1: Tabii ki aslında çok fazla pencere var ve hiçbirinin doğrusu ya da yanlışı yok. Ama bugün otizmde baktığımız ya da gördüğümüz en önemli şeylerden bir tanesi ağır metaller. Kadmiyum gibi, alüminyum gibi, kurşun gibi. Şu an klinikte de çok fazla aslında yetişkinde ben bunu görebiliyorum. Test yaptığımızda her gün ortalama 10 hastanın 4'ü 5'inde net bir şekilde alüminyum ağır metal görebiliyoruz.
0: Bunun otizmle bağlantısını sonra konuşuruz ama genelde herhangi bir başka şey için de size başvurmuş kişilerde ağır metal birikiminin fazla olduğunu görüyorsunuz oransal evet, olarak. Ve hepimizde var ya. Peki nasıl anlayabiliriz? Biz anlayabilir miyiz? Mesela ev kendi başımıza yapabileceğimiz bir test, bir belirti, gözden kaçırmamamız gereken bir işaret var mı?
1: Çok zor bunu anlayabilmek çünkü vücudumuz bunu genelde yağ dokunun içerisinde biriktirir. Kanda çok büyük oranda su içerdiği için kana vermez. Yağ dokuda biriktirir ve bunu biraz saklar aslında. Ama bir süre sonra vücudumuzun detoks mekanizması yavaşladıkça, detoksifikasyonla alakalı problem yaşadıkça, toksin biriktikçe nörolojik sistem etkilenebilir, migren ortaya çıkabilir ya da kemik iliği ile alakalı alüminyumun biriktiği noktalardan bir tanesi orasıdır. Yine kemikle alakalı ya da kemik iliği ile ilgili problemler ortaya çıkabilir. Kardiyotoksik metaller vardır, ağır metaller vardır. Yine alüminyum, kadmiyum, kurşun yine bunlara da etki eder. Kardiyovasküler sağlıkla ilgili problemler, kalp krizi gibi, damar tıkanıklıkları gibi bu sabah gördüğüm hastamda böyle problemler ortaya çıkabilir. Nörolojik sistemde de yine aynı şekilde bu metallerin geçişi olabiliyor. Bizim nasıl bağırsak bariyerimiz var.

0: aslında biz gidip baktırıyoruz. Burada tabii şey de önemli, gidilen hekimin bu alandaki yaklaşımı, yakınlığı da önemli. Farklı bir noktadan bakıyorsa burası yine devre dışı kalabilir de tabii ki.
1: Peki otizmi tetiklediğini söylediniz. Yani annede mi babada mı bu birikim daha çok etkili oluyor otizm açısından?
0: Tabii ki çocuğun büyüyüp geliştiği yer aslında anne ve annede daha fazla etkili olduğunu söylemek mümkün. Fakat burada babanın da bir genetik aktarımı var ve buradaki ayrım çok zor bizim için.
1: Birlikte düşünmek lazım yine her halükarda.
0: Kesinlikle hem babanın sağlığı hem annenin sağlığı aslında gebelik öncesinde bakmak gerekir.
1: Peki bunun kadar yani ağır metal birikimi kadar etkili başka faktörler var mı beslenmeyle alakalı?
0: Tabii ki anne sütü alımından belki bahsetmek gerekir aslında. Sizin de bu anlamda yine içerisinde olduğunuz alanlardan bir tanesi ilgi olarak da. Anne sütünde biz çok fazla koruyucu alıyoruz ve çok fazla yararlı probiyotik dediğimiz aslında canlı da alıyoruz. Ve bu probiyotikler vücudumuzun ilk koruyucuları ve bunlar tertemiz bir bağırsağa yerleşiyor. Bu koruyucu tabakanın ne kadar güçlü oluşu da aslında çocuğun otizm ve diğer hastalıklarla ilişkisini de belirliyor. Oradaki güçlü bir alan oluşturduğunuzda aslında yakalanma riski de azalmış oluyor. Belki direkt otizm değil ama otizmden önce hep gördüğümüz bizim şu oluyor. İşte kulak enfeksiyonu çok geçirir. O yüzden çok sık antibiyotik kullanırız ya da çok ateşlenir. Çok sık antibiyotik kullanırız. Aslında güçlü bir bağışıklık sistemi kullanılabilecek o antibiyotik gibi ilaçların da önüne geçeceği için buradaki floranın, bağırsak florasının bozulmasını engelleyerek aslında güçlü bir yapıyı ortaya koyuyor. Ben kesinlikle anne sütü burada ikinci faktör demek isterim. Çok kıymetli. Şu an biz ortalama 2 yıla yakın aslında hem pediatristler hem beslenme uzmanları anne sütünün alınmasını ilk 6 ay sadece anne sütü, 6 ay sonrasında da ek gıdalarla beraber anne sütü yaklaşık 2 yıl alınıyor olmasını öneriyoruz. Bazen mümkün oluyor, bazen mümkün olmuyor. Anne sütünü çok iyi alanlarda da görülebiliyor. Dediğim gibi tek bir faktör yok ama önemli faktörlerden bir tanesi de yine anne sütü.
1: Peki şunu soralım. Bebek otizmli dünyaya geldi. İlk aylarda çok fark edilmiyor belki. Sonra yavaş yavaş işte 6 ay, 8 ay iletişim kurmaya başladığında, bir şeyi eline aldığında, göz teması kurmadığında, seslendiğinizde ama bakmadığında bir farklılık, bir tuhaflık olduğunu hissediyorsunuz. Erken yakalanırsa ne âlâ. Şimdi diyelim ki erken yakalandı. Bebek anne sütü aldı. Erken yakalandı ama bebek anne sütü almadı. Aşağı yukarı spektrumda da yakınlar birbirlerine. Bu iki bebeğin anne sütü alma faktörü farklı olmak üzere diğer gelişimlerinin standart olduğunu düşünelim. Otizminin bir yerde yakalanıp geri çekilmesi ya da geri çekilememesi mümkün mü? Yani anne sütü bu kadar belirleyici mi?
0: Kesinlikle belirleyici. Tabii burada tek bir faktör olmadığı için direkt anne sütü alan ve almayan gibi çok katı bir ayrım yapmam çok zor. Fakat bugün biz biliyoruz ki beyni besleyen faktörler, sindirim sistemini besleyen faktörler, vücudu geliştiren bağışıklık sistemini besleyen faktörleri anne sütü kusursuz bir biçimde aslında içeriyor. Hem gelişim için hem onarım için. Bu nedenle oradaki nörolojik gelişim, beyin gelişimi, zihinsel gelişimi anne sütü alımının olumlu etkileyeceğini kesinlikle söylemek isterim aslında.
1: Peki otizmli bir bebekten bahsediyoruz. Anne sütü aldı ya da işte bir miktar aldı. Bir 4. aydan itibaren ek gıdaya geçtiler. Şimdi artık burada otizm teşhisi almış bir bebeğin nasıl ki nörolojik gelişimini, davranış gelişimini takip eden doktorlar varsa, beslenmesini de takip eden uzmanlara ihtiyaç duyuyor muyuz? Yani otizmli bebeği alıp onunla beraber bir diyetisyene gidip ben bu bebeğin beslenmesi için ne yapabilirim? Otizmini geriletmek için, durdurmak için ya da açığın kapanması için ne yapmalıyım demeli mi anneler?
0: Kesinlikle demeli çünkü biz besinlerle beraber vücudumuza sadece karbonhidrat, protein, yağ gibi böyle çok makro besin öğeleri almıyoruz. Aynı zamanda bir sürü lif alıyoruz, birçok antioksidan gıda alıyoruz, birçok onarıcı gıda alıyoruz aslında. Ve bunlarla beraber de vücudumuza gıdalardan bir kimyasal alıyoruz. Ve bu olumlu kimyasallar bizim vücudumuzun onarımı, gelişimi için oldukça kıymetli aslında. Bu nedenle çocuklarda da yine benzer şekilde oradaki toksinler,

0: besinlerin atılımında da aslında yine beslenmeden faydalanıyoruz. Renkli el boyayan sebze meyvelerden faydalanıyoruz ya da kükürtlü gıdalardan faydalanıyoruz. Şu an tam kış mevsimi, karnabahardan, brokoliden, lahanadan faydalanıyoruz. Ya da el boyayan gıdalar dediğim nar, yaban mersini, kırmızı pancar, mor lahana, siyah havuç gibi aslında el boyayan tüm sebze meyvelerden biz buradaki toksin atımında faydalanıyoruz. Çünkü şu an hepimizin bildiği bu renkli gıdalar vücudumuzun antioksidan gücünü arttırıyor ve hepimizin bildiği isim genel olarak glutatyon.
1: Evet.
0: Şu an hepimiz birçok yetişkinler damardan alıyor.
1: Evet, hepimiz yapıyoruz glutatyon tedavisi. Yani yapmayan neredeyse yok ya da en azından damardan olmasa bile aldığı takviyelerin içinde glutatyon var mı diye bakıyor insanlar.
0: Kesinlikle.
1: Halbuki bunları yesek onun yerini tutar mı? Yani mesela damardan glutatyon almak yerine.
0: Güçlü bir destek. Ya damardan ne kadar alabilirsiniz? Haftada bir alırsınız, ayda bir alırsınız ama vücudun iç sistemini destekliyor olmak bambaşka bir şey. Orada bir kalıcı depo oluşturmuş oluyorsunuz ama dışarıdan aldığınız glutatyon çok kısa sürede etki ediyor. Etki alanları çok farklı. Hızlı toksin atımı konusunda ya da karaciğerin desteklenmesi konusunda kesinlikle ama vücudu total destekleme konusunda da bambaşka. Çünkü atıyorum brokoli ya da kırmızı pancar sadece glutatyon ürettirmiyor. İçerisinde birçok molekül var. Glutatyonun üretilmesi için, vücutta kullanılabilmesi için, doğru yere etki edebilmesi için birçok vitamin ve mineralle beraber bulunuyor. Ama aldığınız zaman tek başına alıyorsunuz onu.
1: Halbuki besinin içine bunlar işlenmeye hazır ve doğru ölçüde yerleştirilmiş.
0: Kesinlikle ve eşlik eden, sinerjistik etki gösteren makro mikro besinlerle beraber bulunuyor. Diğer türlü tek alıyorsunuz.
1: Bebeğin o zaman ek gıdalarına bunları eklememiz gerekiyor.
0: Kesinlikle, kesinlikle eklemek gerekiyor. Burada başlangıcı ek gıdaya başlarken belki daha sebze ağırlıklı, ek gıdada sebze ve meyve ağırlıklı ilerliyor olmak gibi kısımlarda yine bebeğin o sistemini destekleme açısından bize yardımcı olacaktır.
1: Bunlar alerjik midir?
0: Çok kişiden kişiye göre değişir ama spesifik alerjik olduğunu söyleyemem. Bu gıdaların yine kabak ya da kök sebzelerin çok fazla alerjisi görülmez aslında.
1: 6-8 aydan itibaren yavaş yavaş değil mi ilave edilebilir. Ve mesela meyve seçiyoruz diyelim ki otizmli bir bebek için. O zaman bu el boyu yanlardan başlamak üzere ilerlemek lazım.
0: Evet.
1: Ya da bir öğünde bunu kullanıyorsak bir öğünde diyelim ki çocuklar çok seviyorlar muz. Çok tatlı, çok lezzetli, çok yumuşak ama bir öğün ya da artık anneler de öğrendiler. Tek başına bir meyveyi vermiyorlar da muzun içine birkaç tane yaban mersini biraz çatalla ezmek ve öyle bebeğe yedirmek tercih edilebilir.
0: Kesinlikle.
1: Biz otizmin tedavisinde özellikle ilk 3 yılın çok önemli olduğunu söylediniz. Hadi bu 6-8 ayı da kenara çekelim çünkü yakalayamıyoruz daha önce. Doğumdan itibaren yakalamak bununla ilgili bir kan testi vesaire yok.
0: Yaşılıyor genelde geçiyor.
1: Evet, yani o ne kadar erken olursa olsun hadi bir topu attınız tutmadı. 1, 2, 3 gene bir 6, 8 ay 10 ay gerekiyor. Ondan sonraki 2 seneyi çok iyi düzenleyerek beslenme açısından gerçekten otizmi belli bir seviyeye çekebilir miyiz? Bu şu anda bizi dinleyen anne babalar için inanılmaz derecede kıymetli bir bilgi. Belki de ilk kez konuşuluyor bilmiyorum. Başka radyolarda, programlarda bu konu ne kadar konuşuluyor ama işin belki de en yönetilebilir. Hani hep çaresiz hissediyoruz ya kendimizi. Hep bir doktora, bir eğitimciye bağlıyız. Halbuki bu bizim yapabileceğimiz bir şey. En yönetilebilir tarafı bu.
0: Kesinlikle ben toparlanabileceğini düşünüyorum. Hatta klinikte de spektrum o kadar geniş ki çok fazla yaşıyorum şunu. Mesela bir aile geliyor çocuğuyla beraber. Diyorum ki kendi kendime ya acaba ben tanıyı yanlış mı anlamıştım? Otizm miydi? Evet diyor hani otizm tanımız var bizim ama sizinle iletişim kuruyor. Hiçbir problem yok gibi görüyorsunuz. Sadece bazı küçük sosyallikle ilgili davranışlar olabiliyor ya da hiperaktivite ile alakalı farklılıklar olabiliyor burada. Ben eğitim, beslenme, medikal tedavi, diğer sosyal desteklerle beraber oldukça iyi seviyelere geldiğini kliniken de aslında görüyorum. Ama söyleyebileceğim birkaç şey varsa birincisi gerçekten ekran maruziyeti. Orada iletişimi tamamen kesiyor ve mekanikleştiriyor. Duyguyu ifade etmeyi zorlaştırıyor. Bunu çok görüyorum. Yani belki çok abartmış olmak istemem ama anne sütünden daha fazla şu an doğduktan sonraki kısımdan ya da anne sütüyle alakalı o ilk 6 ay geçtikten sonra ya da yıla geldiğimizde en büyük şeyin ekran maruziyeti olduğunu söyleyebilirim.
1: Biz geçen sene bununla ilgili bir kampanya yapmıştık. Ekran değil akran.
0: Mükemmel olmuş.
1: Yani çocuğun o grupta ihtiyacı, o dönemde ihtiyacı olan şey ekran değil akran.
0: Kesinlikle. İletişim, kendini ifade edebilmek, var olduğunu, var olabilmek ve ortaya koyabilmek hem bireysel olarak hem de toplumun içerisinde yer alıyor olması, orada sosyalliğini geliştiriyor olması, iletişimini geliştiriyor olması gerçekten bambaşka. İkinci bir konuda gerçekten paketli gıdaların içerisinde yer alan katkı maddeleri. O kadar farklılık yaratıyor ki paketli gıdayı ortadan kaldırdığınızda çocuğun göz kontağı değişiyor, iletişimi değişebiliyor. En çok gördüğüm şeylerden bir tanesi de hiperaktivitesi azalıyor.
1: Tabii bu ne inanılmaz kadar zaman içinde seviyede. Bu değişimi görebiliyorsunuz?
0: 10 gün, 15 gün, kısa. 1 ay çok net. Yani oradaki paketli gıdaların içerisindeki katkı maddeleri bununla ilgili çok çalışma var.
1: Ne koyuyoruz paketli gıdaların içine? Mesela çocukların sevdiği bu crunchy, çıtırtılı cipsler, marka vermeyeyim tabii ama yani bütün bunlar, çikolatalı. Yani ne yapacağız? Çikolatayı da mı evde yapacağız mesela?
0: Çok sağlıklı yapan yerler de var aslında. Çok fazla İstanbul'a bakacak olursam Anadolu yakasında, Avrupa yakasında, Türkiye'nin her yerinde sağlıklı paketli gıdalar da var aslında ama içerik olarak iyi okumak lazım. Yani el kodlu bir koruyucunun olmaması gibi ya da Çin tuzu denilen monosodyum glutamatı içermiyor olması gibi şeyler.
1: Bir gün sadece bunu konuşalım. Çok monosodyum glutamat Çin tuzu, yani evet. İnsanlığın sonu gibi geliyor bana, bilmiyorum ama.
0: Damak tadı olarak çocuklarda o kadar değişik bir algı yaratıyor ki sebzeyi, meyveyi reddeder duruma gelebiliyor.
1: Yoğurt, evde yapılmış yoğurt yemiyor çocuklar. Evet. O yoğurda alıştıkları için, paketli ürün dediğimiz için söylüyorum. Yani çok masum gibi görünüyor ama dışarıdan aldığımız yoğurt da paketli bir ürün netice itibariyle.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani onların içerisinde koyulan katkı maddeleriyle alakalı çok fazla çalışma var aslında. Ve inanın çıkardığınızda, yani yapılabilecek bir şey varsa ilk evdeki bütün paketli gıdaları ortadan kaldırıyor olmak en büyük iyiliklerden bir tanesi.
1: Herkese, bütün aileye.
0: Herkese, hepimize. Gerçekten. Ve kaldırdığınızda çok net görülüyor. Ve hatta bir aile şunu demişti. Ya hocam, babaannesi geçen hafta bir şey vermiş. İşte marketten almışlar, şunu vermiş ve çocuğu 10 gündür tutamıyoruz evde. Çok ciddi tetikliyor. Nereyi tetiklediğini çok net saptayabilmek
1: tek
0: çok zor.
1: Tek bir paketli ürün bile
0: yapabiliyor. Çok fazla aslında alıyoruz. Ve ikincisi şeker. Şeker de alıyoruz. Bir kombine aslında toksin almış oluyoruz ve şekerin de bugün yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Beyindeki dopamin merkezlerinde farklı yerleri uyararak aslında dopamin, çocuğun kendini mutlu ve tatmin hissettiği yerleri uyardığını bize çalışmalar söylüyor. O yüzden şekeri çıkardığınızda bir şeker yoksunluğu oluyor. Arttırdığınızda da burada maalesef ki oradaki hiperaktivite vesaire çok ciddi tetiklenmiş oluyor.
1: Kısa bir ara vereceğim, hemen devam edeceğiz. Dünyanın Sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.

0: Şimdi reklamlar.
1: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
2: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
3: Smokin bizim işimiz.

0: destekliyor. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Biz bugün sadece otizm konuşmak için buluştuk aslında ama görüyorum ki paketlenmiş gıda çocuk beslenmesi arasında hem hastalıklara yol açması açısından hem var olan hastalıkları tetiklemesi açısından ciddi bir risk var. Kesinlikle. Bunu biraz açalım mı?
1: Tabii ki. Aslında paketli gıdaların içerisindeki katkı maddeleri ve koruyucu maddeleri vücudumuz ne yapacağını bilmiyor. Çünkü tanımadığı bir molekül ve bunlar vücudumuzda maalesef ki bizim nöronlarımız arasında, yani sinir hücrelerimiz arasındaki bağları etkileyebiliyor. Bizim kan değerlerimizi değiştirebiliyor. Karaciğerimizin toksin atım kapasitesini azaltabiliyor. Çünkü birikebiliyorlar. Karaciğer fonksiyonlarını değiştirebiliyorlar. Böbrek fonksiyonlarını değiştirebiliyorlar ve vücudumuzun atık yönetimiyle alakalı aslında bir problem ortaya çıkabiliyor. Ve bu bir yerlerde birikebiliyor ve bize zarar verebiliyor. Hı hı. Davranışlarımızı etkiliyor. Yani çok fazla görüyorum. Hem paketli gıdaların içerisinde katkı maddeleriyle alakalı hem de şekerle alakalı. İnanın paketli gıdayı belirli bir süre 15 gün, 20 gün, 1 ay kaldırdığınızda çocukta özellikle hiperaktivitesiyle alakalı, iletişimiyle alakalı, göz kontağıyla alakalı çok ciddi değişimler olabiliyor.
0: Her anne baba bunu evinde deneyebilir.
1: Çok kolay.
0: Yani gideceksiniz markete çocukla beraber, hepimiz yaptık. Ne istiyorsun bakalım, hadi sen de dolabına bir şeyler alalım. Çocuklar hep paketli gıdalara yöneliyor. Diyeceğiz ki marketin burası bizim için kapalı, taze sebzeler, meyveler bu tarafta. Ya da pazara gideceğiz, hangi meyveyi istiyorsan diyeceğiz, bak bakalım bununla bu karışırsa nasıl olur diyeceğiz, hadi yeşil yapraklı sebzelerden bir salata yapalım diyeceğiz, belki içecekler yapacağız. Hani paketli gıdaların içine meyve suları da giriyor doğal olarak. Bunu da evde kendimiz yapacağız. Yani aslında çok da çaresiz değiliz çocuğumuzun rahatsızlığını yönetmekte.
1: Beslenme kısmı ile alakalı kesinlikle ve bizim elimizde yapabileceğimiz çok küçük değişikliklerle büyük etkiler görebileceğimiz aslında çok büyük bir kaynak beslenme. Sadece çocukla alakalı değil, kendimize de çok büyük bir yatırım yapmış oluyoruz aslında ve en büyük yatırımı da örnek olarak orada göstermiş oluyoruz. Sadece çocuğa değil, gelecek nesilleri bile burada değiştiriyoruz. Çünkü aldığımız paketli gıdaların içerisindeki maddeler bizim genetik yapımızda olumsuz çalışan bir geni çalıştırabilir, çalışmasını arttırabilir. Ya da iyi, bizim için faydalı olan koruyucu bir genin çalışmasını da azaltabilir. Değiştirebilir. Nütrogenetik, nütrogenomik gibi kavramlar var aslında. Bu konuştuğumuz sebze meyvelerin içerisindeki antioksidan moleküller de bunu yapıyor. Olumsuz çalışan bir genin, aktif genin çalışmasını azaltarak bize fayda sağlayabiliyor. Ya da onarımda, toksinlerin atımında fayda sağlayabiliyor.
0: Peki yine 0-3 yaşa dönelim. Bu yaş artık bebeklerin, çocukların damak tadının da oluşmaya başladığı, bir şey verdiğinizde kabul ettiği, başka bir şey reddetmeye çalıştığı dönem. Şöyle videolar görüyorum sosyal medyada, bana da bebeğimle mutluyum için çok geliyor. Eline limon veriyorlar çocuğun, çok ekşi. İki ağzını burnunu buruşturuyor. Sonra bakıyorum şapur şupur yemeye devam ediyor. Portakal, ekşi bir portakal, bir onu yalıyor bir bunu yalıyor. Şimdi biz aslında çocuk onu sever sevmez konusunda kendi damak tadımıza göre bir yargı oluşturuyoruz ve ona göre bir liste belirleyip çocuğa onu veriyoruz. Mesela yaban mersini yediği zaman çok da bir tadı yok, halbuki ezip yedirdiğinize ne kadar faydalı. Biz çocuğa başka herhangi bir şey yerine, yani mesela eline patates kızartması vermek yerine eline çubuk şeklinde havuç verebiliriz. Ellerini de boyayabilir, biraz pancar verebiliriz. Yani burada nasıl bir yol haritası çıkartırsınız genç annelere özellikle?
1: Beslenmeyi eğlenceli hale getirmek gerekiyor. Yani oradaki faydayı da anlatmak gerekiyor. Hem 0-3 yaş çocuğun öğrenmek, görerek, beraber yaptığı şeylere de katkı sağlamak adına da aslında yapılan sağlıklı gıdayı tüketimini kolaylaştırmak için de yine onu da işin içerisine kattığımız beslenme şekilleri, tabakları olabilir burada son dönemde yapılan. Göz şeklinde yumurtalar ya da palyaço şeklinde tabakların hazırlanıyor olması gibi şeyler de aslında çocuğu işin içerisine katmak.
0: Peki kendi eliyle beslenmesine nasıl bakıyorsunuz?
1: Ben çok olumlu bakıyorum aslında, uzmanlar da buna bebek liderliğinde beslenme kavramı da son dönemde çok ön planda. Kesinlikle bunun böyle olması gerektiğini düşünen taraftayım. Belirli ölçülerde tabii ki korumak, gözetmek bambaşka bir durum ama beslenmeyle ilgili biraz sorumluluğu bunu da ona veriyor olmak, kendi davranışlarıyla onu deneyimli olmasını olumlu karşılıyorum aslında burada.
0: Nereden başlamak lazım? Yani ek gıda döneminde özellikle işte alerjenleri dışarıda bırakıyorum, onları zaten vermiyor. İşte bala vesaireye başlama zamanımız belli, yumurtaya başlama zamanımız belli ama biraz da kendi eliyle beslensin düşüncesinden hareketle nasıl bir aksiyon içinde olmak lazım?
1: Buradaki görüşlerde aslında iki tane farklı görüş var. Ama ağırlıklı olan sebzeyle başlanması yönündeki görüş. Çünkü meyve verdiğinizde çok tatlı ve sonrasında sebzeye geçtiğinizde bir red olabiliyor diyor bazı
0: uzmanlar. Lezzetsiz geliyor.
1: Evet, yani o uç tadı aslında bulamıyor sebzede, yani bir kabakta, bir havuçta, bir patates de onu bulamayabiliyor ve reddetme ihtimalinin daha fazla olduğunu söylüyorlar. O yüzden sebzeyle başlıyor olmak, belki bir süre sonra sebzenin içerisine katıyor olmak ya da hepsini ayrı ayrı denedikten sonra birleştiriyor olmak gibi belirli yollar var. Hepsini ayrı ayrı denedikten sonra birleştirmek çok daha kulağa iyi geliyor. Yani ayrı tatlarını biliyor olması ve bir araya geldiklerinde bambaşka bir tat oluşuyor. Ve en güvenli, hepimizin bildiği aslında kabak, havuç, beraberinde son dönemde yine avokado ön planda olan güzel yumuşak avokado.
0: Avokado anneleri var artık.
1: Evet. ve avokado gerçekten hem iyi yağ açısından, omega açısından, zihin gelişimi açısından hem de iyi lif açısından çok güçlü bir besin. Bunu katabiliriz. Yine kök sebzelerden yine patatesle beraber havucu verdiğimizde siyah havuç deneyebiliriz. Elinin boyanmasıyla bir oyun ortaya çıkartabiliriz aslında. Ve fayda konusunda da oradaki skalamızı da güçlendirmiş oluruz beslenmeyle
0: alakalı. Çeşit önemli mi?
1: Çeşit çok önemli. Biz toplum olarak zaten çok kısıtlı besleniyoruz. İnanın bir kahvaltı çerçevemiz var bizim. Yani yumurtamız, zeytinimiz, peynirimiz, ekmeğimiz, yeşilimize, yeşillik de demeyeyim hatta, domates salatalığımıza kimse dokunmasın, ömür boyu bunu değiştirmeyiz. Ama bizim...
0: Hatta şöyle bile bana copy paste yapabiliriz.
1: Kesinlikle. Yani kahvaltıda böyle bir kahvaltı akşam yemeğine menemen koysak olur yani. Ki hiçbirimiz reddetmeyiz. Ama ben şuna benzetiyorum. Bir bina inşa ediyorsunuz ve bina inşa ederken birçok ham madde gerekiyor. Bazı ham maddelerden daha az, bazı ham maddelerden daha çok. Hatta şöyle anlatıyorum hastalarıma da. Tuğla, çimento, kum lazım diyorum. Hepsinden 10'ar ton lazım gibi düşünün. Tuğla, çimentodan 100 ton, kumdan 0 var. Ne yapabiliriz? Bizim toplum olarak beslenmemiz biraz buna benziyor. Bir şeyi aşırı alıyor olmak, başka bir şeyleri hiç almamak gibi. Ama fazla aldığımız şey eksik aldığımızı ikame etmiyor. Yerini tamamlamıyor. O ham madde hep eksik. Bu yüzden yapılan çalışmalar ya da klinikte de gördüm. Toplum olarak da bizim bağırsak mikrobiyotamıza, oradaki yararlı zararlı bakteri dengesine, canlı dengesine baktığımızda hep bir tarafa kayıyor. Evet. Bir taraf yok. Bir tarafa koyuyor. Çok tek tipiz. O yüzden çeşitlendirme konusunda ben hep şöyle söylüyorum hastalarıma da. Hocam işte bunu değiştirmeyelim. Hayır, değiştirelim. İki tane kahvaltı, keyif aldığınız, mutlu olduğunuz iki tane kahvaltı belirleyin kendinize. Bir gün birini, bir gün birini yapın.
0: Yani iki gün üst üste aynı kahvaltı
1: mümkünse olmasın. Evet. Akşam yemeğinde de öyle.
0: Çocuklar yani, için de mi geçerli?
1: Kesinlikle
0: bu?
1: Çocuklar için
0: de
1: geçerli.
0: Zaten bence çocukların peynirden bıkmasının sebebi bu yani. Kahvaltıda o kadar çok peynir dayatıyoruz ki belli bir yaşa gelince hemen bir peynir reddi oluşuyor çocuklarda.
1: Evet, hep yumurta peynir gidilir bizim toplumda da. Ama orada belki meyveli bir kahvaltı yapıyor olmak, zamanı geldiğinde kuru yemiş ekliyor olmak, zamanı geldiğinde tahin ekliyor olmak, iyi yağlarla meyveyi kombine ediyor olmak gibi onu daha eğlenceli hale getirmek çok daha keyifli olabilir ve besleyici olabilir. Ama biz yumurta, peynir, zeytin yemediğimizde sanki çocuk aç gibi bir algımız da oluyor ya toplum olarak. Evet. Bazen
0: kendi damak tadımıza göre onun da beslenmesini istiyoruz ve yemediğinde eyvah çocuk aç kaldı
1: aç
0: diyoruz.
1: Gibi, evet, ama aslında değil. Ve aslında bizim mikrobiyotamızın, yararlı zararlı bakteri dengemizin de, bağırsaklarımızdaki canlı dengesinin de 2 yaşında sağlam bir temel üzerine oturduğunu söylüyor çalışmalar ve
0: yani
1: bu çok bağlantılı.
0: Şunu mu söylüyorsunuz bize? Yani 2 yaşında çocuğun bir ömür boyu onunla beraber yaşayacak mikrobiyotası ki belki de en büyük organdan bahsediyoruz şu anda.
1: 2 kiloya yakın.
0: Evet, oluşmuş oluyor öyle mi?
1: Temelleri atılmış oluyor aslında. Büyük ölçüde şekillenmiş oluyor. Tabii çok değişiyor. Fakat büyük ölçüde de şekillenmiş oluyor. Bazı çalışmalar 50-55 yaşında geçirilen kalple alakalı olan rahatsızlıkların ek gıda ile bağlantılı olduğunu söylüyor mesela.
0: Ek gıdaya kadar
1: iniyor. Ek gıdaya, evet.
0: Bu bir şeye döndü. Hani bir psikologla ya da psikiyatristle çalışmaya başladığınızda konuşur, soru sorar ve hatta hep böyle çocukluğuna döner ya işin.
1: Evet.
0: Gerçekten bu da artık çocukluğa kadar indi demek ki, ek gıdaya kadar.
1: Kesinlikle iniyor. Çünkü orada ilk gıdayla temasınız aslında. Onunla nasıl damak tadı olarak nasıl bir bağ kurdunuz? Nasıl ne aldığınız? Şekerle mi başladınız? Farklı bir şeyle mi başladınız? Çünkü zaten orada bir oluşan bir temel var ve siz onu ya besliyorsunuz ya da olumsuz etkiliyorsunuz.
0: Yani emziği şekere bandırıp çocuğun ağzına reçeli bandırıp koyduysanız o evet. Hep o susmak için o şekerli tadı bekleyecek bir ömür
1: bekleyecek
0: boyu.
1: Bekleyecek ve sebze meyve reddi muhtemelen kaçınılmaz. Çünkü besinlerde böyle yapay tatlar yok.
0: Hatta anne sütü reddi bile, çünkü anne sütü de o kadar tatlı değil.
1: Değil. Kesinlikle değil. Kesinlikle ve yararlı şeyleri reddetmek dürtüsü aslında orada ciddi tetiklenmiş oluyor maalesef.
0: Mutlaka olsun ek gıdalarda dediğiniz ne var?
1: Burada avokado yine bunlardan bir tanesi olabilir aslında. Karbonhidrat protein yağ dengesini iyi sağlamak gerekiyor. Meyvelerden dediğim gibi yine bu el boyayan meyveler, belki kiraz olabilir, sonra vişne olabilir, yaban mersini olabilir, siyah üzüm olabilir aslında. Ve toplum olarak bizim ülkemiz bunlardan çok zengin,
0: evet.
1: İnanılmaz
0: çilek,
1: zengin.
0: Çilek, çocuklar çok seviyorlar.
1: Kesinlikle. Çilekle alakalı sadece tek soru işaretim. Pestisit ve tarım ilacı kullanılma riski çok fazla.
0: Bir parantez, böyle tabii. Karbonatlı suya koyduğumuzda gerçekten bunlardan kurtuluyor muyuz? Yaygın bir sosyal medya inanışı oldu bu.
1: Yani şöyle, karbonatlı su var, sirkeli su var, yıkama suları var ama neyi ne kadar, yani ne kullanıldı ve neyden arındırmaya çalışıyoruz? Belki karbonatlı su A'yı çözüyor ama B kalıyor. Belki B'yi sirkeli su çözüyor, C kalıyor.
0: Ya da yüzeydekini alıyor da içindekine ne yapıyoruz?
1: Çilek biraz riskli, o yüzden daha güvenli yerlerden temin etmek. Çok porlu ve delikli bir yapısı var çünkü.
0: Üstüne her şey girmiş olabilir.
1: Maalesef.
0: Doğru, haklısınız. Çocukları o zaman önce sebzeyle tanıştırmak, sonra meyveyle tanıştırmak.
1: Evet.
0: Çeşitli sebze ve meyveleri denemesine fırsat vermek. Ben bunun zeka gelişimini de olumlu etkilediğini düşünüyorum. Açık fikirli oluyorsunuz. Ben öyle düşünüyorum. Yani ben çocuğuma hep şunu söylüyorum. Beğenmeyebilirsin ama bir kere dene. Yani bir kere dene. Nedir? Avokado sevmiyorsun. Ama bir kere dene. Tamam, yine sevmeyebilirsin. Ama bir dene, belki de seveceksin. Ve zaman içinde şöyle bir şey oluyor. O sevmediği, reddettiği gıdalar bir uzman tarafından ya da bir doktor tarafından ya da sevdiği bir abi abla tarafından kendisine söylendiğinde bir bakıyorsunuz ki market alışverişinde sepete girivermiş. Dolayısıyla fırsat vermek lazım çocuklara. Tadına baksınlar. Biraz ön yargılıyız diye düşünüyorum. Bir de bazen toplumsal beslenme alışkanlıkları dediğimiz şey, mesela pirinç, ekmek bizim kültürümüz için, ama düzgün bir ekmekten bahsediyorum. Yani işte ekşi mayası olan tam buğdaydan yapılmış bir ekmek. Yani ekmeğe karşı olan ön yargı, pirince karşı olan ön yargı. Tamam, arsenikten arındıralım ama pirinç, bulgur. Ya bunların hepsi çok zararlı mı? Biz çocuklarımıza bunları hiç yedirmeyecek miyiz? Mesela bizim çocuğumuz hiç kızartma yemeyecek mi? Hiç çikolata yemeyecek mi?
1: Şöyle, aslında belki ekmekten gidilebilir ya da glutenden gidilebilir. Bununla ilgili yapılmış özellikle otizm özelinde de bazı çalışmalar var. Gluten ve süt ürünleriyle alakalı. Glutenomorfin ya da kazeomorfin denilen ve beyinde yine dopamin merkezini olumsuz etkilediğini söyleyen çalışmalar
0: sağlıklı
1: burada
0: insan
1: var.
0: İçin de mi?
1: Genel
0: yoksa
1: olarak,
0: otizm
1: genel
0: için.
1: Olarak aslında etkilediğine dair. Çünkü peynir bağımlılığı gibi bir şey de var bizim toplumda. Ciddi bir eğilim de var ya da glutenle alakalı bu kısım da var. O yüzden burada hep dengenin ve iyi bir kaynağın doğru olduğunu düşünüyorum ben. Zaman zaman ortadan kaldırılabilir, zaman zaman katılabilir. Ama toplum olarak baktığımızda bizim bunları tamamen ortadan kaldırıyor olmamız biraz da zor görünüyor. O yüzden tercih ederken iyi kaynakları tercih etmek gibi. Dediğiniz gibi bir ekşi mayalı ekmek. İkincisi standart bir buğday değil, siyez gibi, kavılca gibi, zerun gibi, kara kılçık karışık gibi daha atalık tohumların genetiği değişmemiş buğdaylardan, buğday tohumlarından yapılmış ekmekleri tercih ediyor olmak gibi. Ya da süt ürünleri tercih ederken burada daha ağırlıklı ineğin ötesinde küçük başlardan elde edilmiş keçi gibi alerjen özelliği daha düşük sütlerden elde edilmiş fermente süt ürünlerini tercih ediyor olmak
0: çok peyniri, daha... inek peyniri yerine keçi peyniri mi demek istiyorsunuz?
1: Kesinlikle inek peyniri yerine keçi peyniri olabilir, koyun olabilir. İçerisindeki alerjen yükü daha azdır çünkü keçi peynirinin ve sistemimizi olumsuz etkileme ihtimal daha düşüktür.
0: Et olarak da mı aynısı? Yani inekten elde edilmiş bir et yerine koyun eti ya da keçi eti mi?
1: Kesinlikle, çünkü canlı ne kadar uzun süre yaşarsa vücudunda biriktirdiği toksin yükü de o kadar fazla oluyor. Bundan dolayı ya da hacmi ne kadar büyükse toksin yükü fazla olabiliyor. Kemik suları çok fazla yaygındı bir ara biliyorsunuz ama o kadar güvenli almak gerekiyor ki, çünkü az önce konuştuğumuz ağır metallerin alüminyum birikimi kemik iliği. Onu kaynatıp açığa 10-12 saatte kaynatıp açığa çıkarmak aslında oradaki toksinleri de açığa çıkarmak.
0: Hiç araştırma yapılmış mı acaba, yani bir kemik iliği kemik suyu oluşturduğumuzda onun içinde ne kadar ağır metal var? Yani biz sıradan bir kasaptan alınmış bir etten bahsediyorum. Çünkü bizim ulaşabileceklerimiz onlar.
1: Böyle bir çalışmaya rastlamadım ama kesinlikle iyi miktarda olduğunu düşünüyorum.
0: Yüksek
1: gerçekten çok düşük olduğunu düşünmüyorum.
0: Ali Bey, konuşacak çok konumuz var. Gerçekten. Uzun uzun bir yolumuz var sizinle, öyle görünüyor. Bizi değiştirmek için çok çaba harcamanız gerekecek. Alışkanlıklarımız çok derin ve buna bir de tabii geleneksel yemekler, damak zevki, besin mutluluk ilişkisi vesaireyi eklediğimizde hakikaten kendimize neyi besliyoruzu sormak lazım. Beynimizi, hücrelerimizi mi besliyoruz, yoksa bedenimizi sadece ayakta tutmak ve yaşamak için doyurmaya mı çalışıyoruz? Çok, dediğim gibi, sorularımız çok, yolumuz uzun. Biz yine sizi misafir edeceğiz, öyle görünüyor.
1: Çok mutlu olurum.
0: Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için.
1: Ben teşekkür
0: tekrar
1: ederim.
0: Görüşmek
1: çok
0: üzere.
1: Sağ olun. Görüşmek üzere.
0: Diyetisyen Erdi Abdullah Uğur bizimle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz.

0: Şimdi reklamlar.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
2: Aklınızda bulunsun.
1: TGRT FM Haber.

0: You see it. I mean, it's beautiful. You get off the road.
1: Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. S-400'lerle ilgili herhangi bir endişe duymuyorum.
2: Türkiye'nin yeniden F-35 programına dönmesi ve bu uçakları alabilmesi için çözüm arayışı devam ediyor. Bu noktada S-400'lerin 3. bir ülkeye gönderilmesi formülü üzerinde duruluyor. Türkiye 2019 yılında Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini aldı. ABD bunu gerekçe göstererek Türkiye'ye F-35 programından çıkarttı. Parası ödenen uçakları bile Türkiye'ye vermedi.
3: F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde.
2: Şimdi ise KATSA yaptırımlarına neden olan S-400 füzelerinin 3. bir ülkeye gönderilmesi için girişimler devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler milletvekillerinin konuya ilişkin soru önergelerini cevapladı.
1: ABD ile askeri ve siyasi alanlarda pozitif bir ivme ile devam eden süreç içerisinde geçmişten kalan ve 3. ülkeleri de ilgilendiren konularda karşılıklı anlayış ve işbirliği içinde çözüm yolları aranmaktadır.
3: Bizi izlemeye devam edin.
2: Bakan Güler ayrıca milli savunma planlarının her zaman olduğu gibi güncel ve gelecekle ilgili tehdit analizleri dikkate alınarak hassas ve yetkin bir şekilde yapıldığını da vurguladı.
4: Türk askerinin Somali'deki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Türkiye ile Somali arasındaki savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Somali'nin terörizm ve diğer tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine destek amacıyla Somali'de 2 yıl süreyle daha görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının yer aldığı tezkerede Somali'nin güvenliği ve istikrarının tüm bölge için önem arz ettiği kaydedilmişti. Tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'de 2 yıl süreyle daha görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edildi.
2: Hayali iyi bir asker, iyi bir pilot olmaktı. Eğitim sırasında güneş çarptığı belirtilen askeri öğrenci şehit oldu. Acı haber Yalova'dan geldi. Hava Kuvvetleri 18. Anaüst Komutanlığı 1. sınıf öğrencileri eğitim sırasında rahatsızlandı. Bölgeye hemen sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan öğrenciler ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan askeri öğrencilerden Veli Bilgin doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı, şehit oldu. Güneş çarpması sonucu şehit düştüğü değerlendirilen Bilgin'in naaşı incelemelerin ardından memleketi Niğde'ye gönderilecek. Diğer 3 öğrencinin de tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
4: Şefkatle yaklaşması gerekirken el kaldırdı. Sözde öğretmen öğrenciye şiddet uyguladı. Skandalın adresi İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi oldu. İkinci sınıf öğrencisi 10 yaşındaki çocuk alfabedeki harfleri öğrenirken zorluk çektiği için özel bir kurumda eğitim görmeye başladı. Ebeveynleri çocuklarının kuruma başladıktan sonra hal ve hareketlerinde değişiklik olduğunu gözlemledi. Baba gerçeği ortaya çıkardı. Çocuğunun öğretmeninden gördüğü şiddeti kendi cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Anne baba o öğretmenden şikayetçi oldu. Şiddet faili sözde öğretmen Halil İbrahim K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen öğretmen çıkarıldığı hakimlikçe kendini savunamayacak kişiye karşı yaralama suçundan tutuklandı. Patlayıcı madde elinde patladı. O anlar kameraya yansıdı. Olay İstanbul'un Silivri ilçesinde Ortaköy Sanayi Bölgesi'nde yaşandı. Motosikletli şüpheli elindeki patlayıcı maddeyi geri dönüşüm fabrikasına atmak istedi ama işler istediği gibi yolunda gitmedi. Patlayıcı madde elinde infilak etti. Parmağı kopan motosikletli soluğu hastanede aldı. Tedavisinin ardından da gözaltına alındı.
5: Bahçesinde otları yakmak istemiş. Yan tarafta da buğday varmış.
2: 72 yaşındaki Aziz Balaban, Gölbaşı'nın Gökçehüyük mahallesindeki hobi bahçesinde anızları yakmak istedi. Ancak alevler komşusunun arazisine sıçradı.
5: Adam da söndürmek için ateşin içine girmiş. Çıkamadı, vefat etti. Gittiğimizde cenaze daha oradaydı.
2: Yangını söndürmek isterken dengesini kaybetti. Otların arasına düştüğü yangında hayatını kaybetti.
5: Vücut da kıpkırmızı. Yanmıştı.
2: 72 yaşındaki Aziz Balaban'ın cenazesi kılınan namazın ardından defnedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Yasa dışı bahise dur denildi. 6314 hesaba bloke konuldu. Siber suçlarla mücadele ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Yapay zeka destekli avcı programıyla sahadan elde edilen istihbari veriler birlikte analiz edildi. İncelemelerde yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen 32 farklı bankada çeşitli kişiler adına açılan toplam 6314 banka hesabı tespit edildi. Hesaplara eş zamanlı bloke konuldu. Operasyonda yasa dışı bahis gelirlerinin aktarılmasının önüne geçilmesi hedeflendi. Bahis faaliyetlerinin yürütüldüğü belirlenen 19 dış finans evine de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tahkikat işlemleri sürüyor.
6: Elektrik akımı sonucu kollarımı kaybettiğim için tekrardan baştan başlamam gereken bir hayat oldu. Kütüphaneye inerdim her gün. O içerideki görseller benim çok ilgimi çekerdi mesela. Bununla beraber bunları yorumlamaya çalıştım, çizmeye çalıştım.
2: 6 yaşında yüksek gerilim hattında elektriğe kapıldı. İki kolunu birden kaybetti. Maddi imkansızlıklar nedeniyle ailesi çocuk esirgeme kurumuna verdi. Kurumun kütüphanesi ve azmi hayatının akışını değiştirdi. Ağzıyla tuttuğu kalemle Milli Muharip Uçak Kağan'ın görsel modelleyicisi oldu.
6: İlk yarışma şöyle bir şeydir. İşte bir giysi firmasının kendi kıyafetini kendin yap projesinde derece aldım. Girdiğimiz o dönemde bir yarışma oldu. Yine ikinci defa ve Hava Kuvvetlerimize ait bir yarışmaydı bu yarışma. Derece aldım. Onur ödülü aldım. Bu yarışmalar ve dereceler sonucunda yeteneğimi keşfettim.
2: Kütüphanedeki görseller ona ilham oldu. Ağzıyla çizim yapmayı öğrendi. Tutkusu ona profesyonelliğin yolunu açtı.
6: Sayın Cumhurbaşkanımızın yine referanslarıyla davet edildim. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'na davet edildim.
2: Yeteneği fark edildi. Aksungur insansız hava aracının çizimlerine destek verdi.
6: Kabul edersen seninle Milli Muharip Kağan uçağını entegre etmek istiyoruz dediler. Şeref duyarım dedim. Hani heyecanlandım açıkçası. Burada bizim için gerçekten çok kıymetli. Bizler devletin ekmeğiyle büyümüş insanlarız.
2: Sadece Kağan ve Aksungur değil, Yusuf Akgün, Roketsan füzelerinden Aselsan ve Havelsan projelerine kadar yerli ve milli savunma ürünlerinin görsel modelleyicisi olarak çalışıyor.
6: Ben 18 sene devlet korumasında kaldım. Toplumumuzun vergileriyle bugüne geldim. Bir şekilde alan kişiler değil, aktarabilen engelli daha çok çoğalması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin sonuçta hepimiz çatısı altındayız. O çatıyı korumak için de hepimiz bence mücadele etmeliyiz diye düşünüyorum.
2: Bir kalbi kablosuz çalıştırmak mümkün mü? Artık evet. Türk tıp ve mühendislik devleri birleşti, yerli ve milli kablosuz yapay kalp yaptı. Artık kalp görevini yapamadığında devreye sadece organ nakli değil, yapay zekalı teknoloji de girecek.
7: Uzaktan şarj olabilecek, cilde temasla şarj olabilecek bir cihaz yapabilir miyiz? Ve yerli olsun ki maliyetler çok ciddi derecede azalsın ve biz daha çok hastaya bunu uygulayabilelim. Buradan yola çıkarak bu işlere başladık ekibimizle.
2: Mevcut yapay kalpler hayat kurtarsa da kabloları, ağır batarya çantaları, yüksek enfeksiyon riski ve milyonluk ithal maliyetleriyle hastaları zorluyordu. İzmir'de 20 kişilik dev ekip bu zorlu tabloyu değiştirmek için kolları sıvadı.
8: Biz burada kalbin alt tarafına bir tane hortum vasıtasıyla pompa yerleştireceğiz. Bu pompa kalpten kanı alacak, burada aortaya gönderecek. Buradan aorttan da bütün vücuda kan gönderilmiş olacak.
2: Dünyadaki örneklerinden tamamen ayrışan bu yerli sistemin en büyük farkı kablosuz enerji. Açık yara ve ağır çanta yükü artık tarih oluyor. Yapay zeka ve dijital ikiz teknolojisi sayesinde de hastanın anlık durumu doğrudan doktorlara aktarılıyor.
9: Hastanın kalbine implant edilecek olan pompayı en optimum tasarıma ulaşarak bilgisayar analizlerini de gerçekleştirerek manyetik levitasyon dediğimiz sürtünmeyi de minimuma indiren, kan hücrelerine zarar vermeyen optimum tasarıma ulaşmayı hedefliyoruz.
2: Yerli yapay kalbin prototipinin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Laboratuvar simülasyonlarının ardından başlayacak hayvan deneyleriyle birlikte yerli sistem en kısa sürede hastaların kullanımına sunulacak.

0: tarlada kabaklar ballandı. 40 dereceyi aşan sıcakta toplandı.
1: Atalarımızdan gelen bir lezzet. Kendi tohumlarımızı kendimiz üretiyoruz.
0: Antalya'nın Aksu ilçesinde bal kabakları hasat ediliyor.
2: Tekerden 3-5 ton arasına verim arılıyor. Bir tanesinin kilosu 40 kilonun üzerinde.
0: Kavurucu sıcakta 50 kilogramlık dev bal kabakları sırtlandı.
1: Onunla 50 kilo arasında kabak yetiştirdik.
0: Bal kabakları yurdun dört bir yanındaki restoran ve otellere gönderiliyor.
1: Çok güzel kabaklarımız oldu. İç aroması güzel, tatlı yapımına uygun. Sert ve dayanıklı, yani 12 ay veya 9 ay dayanabilecek bir kabak ürettik şu anda.
0: Toplanan bal kabakları tatlı olarak sofraları süsleyecek.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve Toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Bahattin Afak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkibeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz. Sorun söyleyelime katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46.
0: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruh. Vera ve Takva. İmam-ı Rabbani'nin Mektubat kitabında şöyle buyruluyor vera, takva hakkında. Vera ve takva demek Allahü Teala'nın haram ettiklerinden sakınmaktır bir hakkın. Resulullah buyurdu, vera sahibi olan en abid kimse olur insanlar arasından. Hasan-ı Basri dahi buyurdu ki, muhakkak bu dinde zerre kadar vera sahibi olmak, 1000 nafile namaz ve oruçtan kıymetlidir. Yani alır bunlardan daha fazla bir ecir. Ebu Hureyre dahi buyurdu ki bir günde, ey insanlar, bilin ki yarın mahşer gününde Allah'ın huzurunda toplanınca hepimiz vera sahipleridir, en mükerrem ve aziz. Hak Teala Kur'an'da bunu beyan etmekte, şöyle buyurmaktadır mealen bir ayette. Sevgime kavuşanlar içinde en nihayet vera sahibi gibi yaklaşan olmaz elbet. Alimler buyurdu ki, bir kimse şu 10 şeyi kendine farz bilmezse olmaz vera sahibi. Bu 10 şey şunlardır ki, bir mümin hiçbir zaman kimseyi gıybet etmez ve hiç yapmaz suizan. Kimseyi kötü bilmez, alay etmez o zinhar. Yabancı kadınlara, kızlara etmez nazar. Sadıktır, doğru söyler, beğenmez hiç kendini. Fikreder hep Rabbinin türlü nimetlerini. Malını helal yere harcayıp etmez israf. Haram olan bir yere bir kuruş eylemez sarf. Keyif için mevki makam etmeyip asla talep, buraları İslam'a hizmet yeri bilir hep. 5 vakit namazını vaktinde eda eder ve bunu en birinci bir vazife addeder. Ehli sünnet denilen İslam alimlerinin kitaplarını alıp onları okur ilkin. İmanı, İbadeti öğrenip ince ince başlar amel etmeye, hep bunlar mucibince. Ya Rab, bize verdiğin nurunu ziyade et. Sen her şeye kadirsin. Ne olur bizi affet. Oğlum, kim günahına tövbe ederse eğer, sonra vera ve takva olur ise müyesser, ele geçirmiş olur büyük nimet ve devlet. Zira en kıymetli iş indallah budur elbet. Bu ele geçmez ise bir kısım günahlara vera edebilmek de bir nimettir onlara. Haramların hepsine vera olmasa dahi bazısından kaçmak da bir nimettir tabii. Zira bu bazıların nurları ileride, belki diğerlerine tam sirayet eder de, günahların hepsine tam veraya yol açar. Böylece her günahtan nefret eder ve kaçar. Zira bir şeyin hepsi ele geçmez ise de, yine kaçırmamalı elinden hepsini de. Ya Rabbi, beğendiğin iyi, güzel, münasip amelleri yapmayı sen bize eyle nasip.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
2: Efendim hoş bulduk. Efendim, herkese lazım olan iman kitabının sonunda buyuruyor ki, Allah-u Teala insanları yarattı. Her insanın saadet içinde mesut yaşamasını istediğini bildirdi. Mesut olmak, rahat, üzüntüsüz yaşamak demektir. Her insan da mesut olmayı istemektedir. Yaratan da, yaratılan da aynı şeyi istemekte olduğu halde mesut olan kimse pek azdır. Çünkü Allah-u Teala her şeyi bir sebep ile yaratmaktadır. Allah-u Teala'dan bir şey istemek ya kabil ile, yani söz ile olur, yahut fiil ile olur, hareket ile olur. Kabil, söz ile istemek dua etmektir. Bir şeyi fiil ile istemek, amel ile istemek, bu şeyi meydana getiren sebebi yapmaktır. Çalışmak, sebebe yapışmak demektir. Çalışmayan, tembel oturan, sebebe yapışmamış olur. Allah-u Teala tembele bir şey vermez. Ve en leyse lil insani illa ma sa'a. İnsan ancak çalıştığı şeye kavuşur. Ayeti kerimesi sözümüzün vesikasıdır. Kafirler Allah-u Teala'ya inanmadıkları için kabil ile istemiyorlar, söz ile dua etmiyorlar. Sebeplerin tesirini gördükleri için yalnız fiili ile, hareket ile istiyorlar. Sebeplere yapışıyorlar. Allah-u Teala onların bu isteklerini kabul ederek isteklerini yaratıyor, veriyor, buyuruluyor.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler.
3: İyi günler hocam.
1: Buyurun.
3: Hocam, benim sorum şöyle, bir kardeşimin adına soru veriyorum bunu. Bana soruları ben içinden çıkarmıyorum, ben size sormak ihtiyacı hissettim. Bu kardeşlerim 5-6 sene evvel resmen resmiyetten ayrıldılar. Davayı açan kadın orada hakim bunlara şöyle bir soru sormuş. Ben ruhi bitirme istiyor musun? Hadi demiş ki evet. Erkeğe sorunu erkek de, ben de bitirmek bu istiyorsa ben de bitirmek istiyorum demiş. Bu şekilde ayrılmışlar. Bir daha da bu talak lafını aldım almadım buyuruyor. Ve şimdi birleşmek istiyorlar. Özellikle kadın birleşmek istiyor. Bunların birleşme şansı var mı? Birleşme şansları varsa ne yapmak lazım?
2: Peki efendim. Anlaşıldı.
3: Anlaşıldı. İkinci sorun hocam şu. Çeşitli çeşitli rivayetler geziyor. Bilenle konuşuyor, bilmeyenle konuşuyor. Yine bu işi size sormak ihtiyacı hissettim. Bir eş, koca karısını 3 talak niyetiyle boşamak istese, niyeti bu. Ama ağzından bir talak çıkıyor. Yani boşadım veya boş ol. Bu durumda talağın 3'ü de gider mi hocam? Allah sizden razı olsun. İyisi varsın.
2: Estağfurullah.
3: Hayırlı günler.
1: Hayırlı günler. İyi günler. Buyurun. İyi günler.
4: Alo, iyi günler.
1: Buyurun.
4: Hocam, oğluma kızıma müsaili mi? Bütün insanlara dua eder misin?
2: Allah-u Teala razı olsun, razı olduğu hale çevirsin. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Yüzünü ahirete dönmeyi, yüzlerini ahirete dönmeyi nasip etsin. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza eylesin ve son nefesi de iman selameti versin inşallah.
4: Amin cümlemize inşallah hocam. Allah razı olsun.
2: Amin cümlemize.
4: Hocam ben sefer ayıyla alakalı.

0: elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz ama çok fazla hocam. Hepsine göndermeli miyiz? Suçluluk hissediyorum. Hepsine yardım etmeli miyiz? Böyle vebal altına giriyor muyuz? Bir de onu soracaktım hocam.
1: Peki efendim.
0: Teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden hocam.
1: Amin cümlemizden.
2: Buyurun hocam.
1: Şimdi efendim dinleyicimiz, ilk birinci dinleyicimiz, mahkemede karı koca ikisi de müracaat ettiler. Hakim kadına soruyor, sen boşanmak istiyor musun? Evet. Erkeğe soruyor, o işsize, ben de evet. Ne oldu? Bitti.
2: Evet.
1: Ayrıca ben boşadım falan filan demesine gerek yok. Bitti o. Peki efendim bir defa söyledi. Müracaat ederken de bunları söylemişse, yani üç bağ da kopartır. Peki efendim tek bağla da tamamen nikah aktifesi olur mu? Hem evet hem hayır. O ne demek hem evet hem hayır? Şimdi diyelim ki önceden avukat vasıtasıyla yatılan dilekçelerde falan bunlar ifade edilmişse, işte tamam işte boşanalım, iki taraf da evet evet dediler. Hakim karşısına çıkmadan birkaç defa böyle dediler. En sonunda hakim sordu, orada da evet dediler. Bitti yani. Üç talak da gitti.
2: Evet.
1: Ama yok. Öyle bir şey söylemediler. İşte mahkemede ikisi de evet dedi. Erkek de evet dedi. Zaten bağı, dini bağı koparan erkeğin ağzından çıkan söz evet dedi. Bağın biri koptu. İki bağ kaldı. İddet müddeti içerisinde kalan o iki bağla tecdid nikah yaparak evlilik devam edebilirdi. Peki iddet müddeti 4 ay. Bu 4 ay içerisinde böyle bir şey teklif edilmedi. Yapılmadı. O 4 ay dolunca bir tane bile olsa artık o kadın, o erkek birbirine yabancıdır. Hani bir meselemeye göre de çıkış yolu yoktur. O kadın başkasıyla evlenir. Evlendiği kimse onu boşar veyahut da ölürse ilk kocasıyla aynı şekilde evlenebilir. Buna hülle deniyor. Kitaplarda, fıkıh kitaplarında böyle deniyor. Peki efendim, iddet müddeti içerisinde mesela talak-ı ricî geçiyor, talak-ı bâin geçiyor. Talak-ı ricîde iddet beklemesine gerek yok. Mesela hanımın eli değmiş olsa tekrar aynı şekilde dönmüş olur. İki bağla da ömür boyu aynı şekilde evli kalabilirler. Ama bâin talakta iddet biter bitmez tecdidi nikah yapmaları gerekir ki o iki bağla evlilik devam etsin. Böyle olmadı. Efendim bir sene sonra kadının aklı başına geldi. Gene işte biz bir defa dedik evlenmeye devam edelim. Yok o bitti o. Öyle kadının demesiyle erkeğin demesiyle. Efendim bizim niyetimiz bu da, niyet falan aynı şekilde şey yapmaz, kurtarmaz. Peki ne yapacak? Çıkış yolu var mı? İlk dini nikah hakikleri Hanefi mezhebinin şartlarını taşıyorsa bunlar evliydi. Zina etmediler. Meşru idiler. Ama İmam-ı Şafii Hazretleri'nin şartları ağır. Eğer o ilk dini nikah hakiklerinde İmam-ı Şafii Hazretleri'nin bildirmiş olduğu şartlar yerine gelmemiş ise bunlar İmam-ı Şafii Hazretleri'nin içtihadına göre evlilik sayılmıyorlar. Ha, peki öncekiler? Öncekiler İmam-ı Azam Hazretleri'nin içtihadına uygun olduğu için evlidirler.
2: Evet.
1: İmam-ı Şafii Hazretleri'ne göre evli sayılmadığı için iddet beklemeden bile İmam-ı Şafii Hazretleri'nin bildirdiği şartları yerine getirerek nikah hakkı yapıp evliliklerine devam edebilirler. Yani kadının başkasıyla evlenmesine gerek kalmadan.
2: Evet.
1: Peki ne yapması lazım? Kadının velisi yani babadır. O yoksa abisi. Meclis hazır olacak. Sonra 2 tane 5 vakit namazını kılan itikad düzgün erkek şahit. İmam Şafii Hazretleri kadın şahit kabul etmiyor. Ve nikah akdi meclisinde kadın olmayacak. Kadının velisi orada hazır olacak. O konuşacak. Ondan sonra 2 tane erkek şahit ve damat orada olacak. Nikah hakkı yapılacak. Nasıl yapılacak? Efendim Şafii mezhebinde imam mı bulacak? Yok, gerek yok ona. Tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabının nikah şöyle akdedilir diye nikah bahsinde yapılması lazım gelen her şey yazılı. Mesela orada nikah akdedecek kimse atsın Tam İlmihal Saadeti bildiğin o sayfasını, oraya bakarak mesela kadının velisi bulunduğun falanı, talebi bulunan paranın oğluna, Allah-u Teala'nın emri, Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam sünnet-i seniyyesi, tam ilmihalde İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin iştihadı geçiyor. Orada öyle demeyecek, yani diyecek Allah-u Teala'nın emri, Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesi, İmam-ı Şafii Hazretleri'nin iştihadı ve hazır olan Müslümanların şehadetleri ile talebi olan falan kimseye şu kadar mehrimi eccel ile tezvic ettin.

0: veya nikahına verdin mi? Evet diyecek, bu kadar mehirle nikahına verdim. 10 sene erkeğe döner. İşte falanın kızını Allah-u Teala'nın emri, Peygamber Efendimiz'in sünneti seniyesi ve İmam-ı Şafii Hazretleri'nin işadı, hazır olan Müslümanların şehadetleri ile şu kadar mehri müeccel ile kendine nikah ettin mi? Evet, bu mehir ile kabul ettim, nikah ettim diyecek. Bitti. Bu kadar. Sünnete uymak için ikişer defa daha sorulur. Ondan sonra da orada duası da var. Latin harflerle yazılı. Açarsın elini, dua edersin. Bu kadar yani. Çıkış yolu bu. Başka çıkış yolu var mı? Yok. Bu son çıkış yolu. Hani şeylerde var ya yollarda.
1: Köprüden
0: önce son çıkış diyor. İşte. Bir sonraki. Ya sonra yok. Denize gideceğim, tamam mı? Sonrası denize gideceksin. Yok. Yani bazen geliyor işte Şafii mesela. Diyor biz bunu da bozduk. Ölünü körüz. Çıkış yolu var mı? Yok.
1: Sonra yok, bitti.
0: Vahiy bana gelmedi, sana gelmedi. Kitaplarda yazılı, tamam mı? Peygamber Efendimiz'in bildirdiği ve dört mezhep imamı da aynı şekilde ait ve hadisten çıkarmışlar. Nikah hakkı nasıl yapılacak? Onlar da bildirmişler. Bunlardan birisine uygun olur. Onun için de öyle dilini iki de bir başa edin falan. Ondan sonra da ben biz onu işte kızgınlık halini hatırlıyor musun? Hatırlıyor. Hatırlıyorsan arkadaşım demek ki aklın örtülü değil. Kitaplarda buluyor ki efendim öfkeyle söylenmişse falan. Biz işte öfkeyle söyledik. Öyle değil o. Söylediğini hatırlamayacak. Efendim erkek yalan söylüyorsa vebali kendine. Çünkü şeriat zahire bakar. Ben öyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum diyecek. Hatırlamıyorsa tamam. O zaman aynı şekilde nikaha bir zararı olmaz. Ama evet ben hatırlıyorum. İşte WhatsApp'a da yazdıydım. WhatsApp'tan yazdıydım. Kadın da onu okudu. Kapı yuttu. Yalancıktan dedim. Yalancıktan da istersen. Çünkü adakta ve talakta şaka olmazsın. Ya arkadaş kızdıysan hanımına, talak kelimesini aynı şekilde alma ağzına. Sonra da hatırlıyor falan. Bunun bir çıkış yolu var mı? Yok. Yapmasaydın. Bedelini öde. Ağır bir şey. Tabii o kadın gidecek, başkasıyla evlenecek. O aynı şekilde bırakacak. Yani hangi erkek kabul eder olur? Yani İzzeti nefs diyorlar ya.
1: Evet.
0: Nefsine çok ağır geliyor. Onun için Allah-u Teala hiçbir sebep yokken de boşanmak mubahtır buyuruyor. Ama Allah-u Teala sevmediği mubah. Efendim işte şey olacak arkadaş, o senin esirin değil, köle dediği. Senin istediğin gibi efendim olmadı. Hizmetçi mi alıyorsun? O zaman robot al arkadaş ya. Tamam. Şimdi mesela bakıyorsun köpek besleyenler çoğaldı. Niye? Köpek itiraz etmiyor ya. Yat diyor yatıyor. Kalk diyor kalkıyor. Havla diyor havlıyor. Onun için çocuk sahibi de olmak istemiyor. Bu kıyamet alamettir biliyor musun? Hadis-i şerifte bildirilmiştir.
1: Evet.
0: Çünkü çocuğun itirazı olacak, dinlenilecek, bakımı olacak falan. Ama lafa gelince böyle pırıncı küreği gibi böyle bir şey, çocuklara şöyle davran. Çocuk doğurmamışsın. Sen çocuk yapmasını bilmiyorsun, bir şey yapmıyorsun falan. Sana kalkıyorsun çocuklara bilmem ne yapacaksın falan. Hani köpek öyle değil. Ama kedi bile aynı şekilde köpek gibi değil. Köpek enteresan bir varlık ha. Yani sahibi ne derse aynı şekilde ona itaat ediyor. Onun için köpek çok yaygın. Ve o duruma getirmişler ki hayvan mezarlığı falan var biliyorsun değil mi?
1: Evet. Gömüyorlar, şey yapıyorlar, gömüyorlar. Taş dikiyorlar
0: falan. Allah-u Teala şaşırtmasın.
1: Amin.
0: Şaşırtmasın. Ve enteresan bir şey. Domuz eti yiyenlerin yani ömürlerinin sonlarına doğru bakıyorsun domuz gibi oluyor. Bu köpeklerle haşır neşir olanlar köpeklerin huyu geçiyor onlara. Kadın olsun erkek olsun ikisinde de aynı şekilde oluyor. Bazen sabahları görüyorum. Tutmuş elinden aynı şekilde böyle gezdiriyor falan. Ona sabah namazına kalktırsa şey yapmaz. Allah-u Teala bir emri yerine getirse yapmaz. Peki efendim işte canlıları acımak lazım falan. Peki insana her türlü hakareti yapıyorsun. İnsan canlı değil mi? İnsan canlı değil mi? Hem sen köpeği niye evde aynı şekilde hürriyetinden mahrum ediyorsun ki? İnsan hakları, aman hayvan hakları diyorsun. Niye mahrum ediyorsun? Hayvan evde dura dura canı sıkılıyor falan, havluyor hurluyor falan, çıkamıyor dışarıya. Dışarı çıkınca da boynuna bu tasma takmışsın. Kölen yani. O bırak istediği yere gitsin. Hep yaşayamaz. Evine sokma zaman hayvanı. Bırak dışarıda kalsın. Niye şey yapıyorsun ki? Kafese niye sokuyorsun? Kuşları bile. Mesela kitaplarda biliyor ki kafese alışmış dışarıda yaşayan tamamen evde beslenebiliyor. Tavşandır, ondan sonra papağandır, kanaryadır. benzeri kuşlar.
1: Bülbüldür.
0: Bülbüldür. Ya onlar bile insan acıyor. Kafeste geçiyor ömrü. Kafeste geçiyor ömrü. Dolayısıyla yani sen böyle ahkam kesiyorsun da hayvanatlar bir kere kendin zalimsin. Hayvanı eve mahkum etmek suretiyle. Bırak tabiatta istediği gibi aynı şekilde hareket etsin hayvan. İşte başkaları zarar verir. Sana ne ya? Allah Teala öyle yaratmış ki zayıf olanlar kuvvetliler tarafından yok edilir. Tabiatta, dünyada bir denge yaratmış Cenab-ı Hak. Şeyi bile, yani şu anda bizi dinleyenler de bir, o belgeseller yaygın. O hayvanlar alemi anlatılırken mesela arslanlar bir sürüye saldırıyor. O koca manda gibi olan, ne diyorlar, bizon öküzü mü diyorlar, ne diyorlar? Evet, manda evet. Yani camız. Biz camız derdik. Ya ona saldırıyor. Yani onlar boynuzu bir tane geldi, bir de arslan gitti. Yani bir daha kendine gelemez. Hele bir yardıysa karnına falan. Ama onlar da kurnaz davranıyor. Sürüyü harekete geçiriyorlar. Sürü koşmaya başlıyor. Kim arkada kaldı? Bu hasta ve zayıf. Ona saldırıyorlar. O da onların rızkı oluyor. Dolayısıyla o dengenin olması lazım. Ben ta şeyde Balıkesir Genel Ömer Seyfettin Lisesi'ndeyken, Milli Eğitim'de çalışırken o zaman ben bir gazetede okumuştum. Amerika'da, Kuzey Amerika'da mı Güney Amerika'da mı, bir yarımada gibi bir yer varmış. Orada da böyle geyikler varmış. Çok semiz oluyor. O zaman ama kurtlar da var o yarımada da. Bu insan haristir hakikaten. Demiş biz kurtları temizlersek çok geyik olur. Çünkü kurtlar geyiklere saldırıyor falan. Neyse bunlar kurt avına başlamışlar. Kurtları temizlemişler. Evet geyikler çoğalmış. Ama çılız, zayıf, eti falan yok. Lan, ahmak adam. Niye müdahale ediyorsun? O kurtlar onların zayıf ve hasta olanlarını yiyor. Otlak alanı geniş. Kalanlar da semiz oluyor. Bu kadar aynı şekilde basit. Ama sen Allah-u Teala yarattığı kanuna müdahale edince aha çılız eti olmayan geyikler sürüyle duruyor. Şeyde de yaşça bizden büyük bir abimiz, o anlatıyordu. İşte ticaretle meşgul. Bir ara dedi böyle o Irak karışmadan önce biz dedi gönderdik de, Irak'a dedi bu fare kapanı ihraç etmiştik. Aha dedi fare kapanı ne yapacaklarmış. İşte dedi salaklar dedi yılanları avlamışlar dedi. Yılanların neslini tüketmişler dedi.
1: Bu sefer fareler çoğaldı.
0: Fareler çoğaldı. Halbuki Allah-u Teala dengeli yaratmış onu. O yılan olacak. Yılan farelerin aynı şekilde hastasını veya koşamayanı bilmem ne onu şey yapacak. O da tabiatta denge olacak. Cenab-ı Hak her şeyi dengeli yaratmış. Sen evet. Bozuyorsun. Şimdi ne olacak? Ölünün körü olacak. Bize öyle derlerdi küçükken. Ne demekse ölünün körü olacak. Öyle bir deyim olarak kullanıyorlardı. Dolayısıyla efendim yani bu şeyde de talak konusunda da bizim anlattığımız şekilde eğer Şafii mezhebinin şartları önceki nikah hakkında yoksa Şafii mezhebini taklit ederek nikah hakkı yapıp evliliklerine devam edebilir. Başka da bir çıkış yolu yok.
1: İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, öğrenme zahmetine katlanmayan. Öğrenmenin acısını bir müddet tatmayan, hayatı boyunca cehaletin zilletini yudumlar. İlim öğrenmek farzdır. Farzları, haramları öğrenmek farz, vacipleri öğrenmek vacip, sünnetleri öğrenmekse sünnettir. Öğreneceğiz ve kaçınacağız. Bir hadis-i şerifte, bilerek yapılan az bir ibadet, bilmeyerek yapılan çok ibadetten daha iyidir buyuruldu. Resulullah Efendimiz bir kere de, şeytanın bir alimden korkması, cahil olan bin abidden korkmasından daha çoktur buyuruldu. İslam dininde kadın, kocasının izni olmadan nafile hacca gidemez. Sefere, misafirliğe gidemez. Fakat kocası öğretmezse ve izin vermezse ondan izinsiz ilim öğrenmeye gidebilir. Görülüyor ki büyük ibadet olan hacca izinsiz gitmesi günah olduğu halde ilim öğrenmeye izinsiz gitmesi günah olmuyor. Erkek olsun kadın olsun Müslümanların ilim öğrenmesi farzdır. Beşikten mezara kadar ilim öğreneceğiz. Zira Peygamber Efendimiz beşikten mezara kadar ilim öğreniniz, çalışınız buyurdu. Yani bir ayağı mezarda olan 80'lik ihtiyarında çalışması lazımdır. Öğrenmesi ibadettir. Çünkü Resulullah Efendimiz yarın ölecekmiş gibi ahireti ve hiç ölmeyecekmiş gibi dünya işlerine çalışınız buyurdu. Dinin alışveriş kısmını bilmeyen haram lokmadan kurtulamaz ve ibadetlerin sevabını bulamaz. Zahmetleri boşa gider ve azaba yakalanır. Bir kimse fıkıh bilmez, fıkhın kıymetini ve fıkıh alimlerinin değerini bilmezse, böyle alimlerin kıymetli eserlerini okumak kendisine ağır gelir. Halbuki İmam-ı Malik ve Ebu Bekri Verrak Hazretleri, fıkıh öğrenmeyip tasavvufla uğraşan dinden çıkar zındık olur. Fıkıh öğrenip tasavvuftan haberi olmayan bidat sahibi yani sapık olur. Her ikisini edinen hakikate varır buyuruyorlar. Peygamber Efendimiz de ibadetlerin neftali fıkıh öğrenmek ve öğretmektir buyurarak fıkıh ilmihal bilgilerini öğrenmenin ehemmiyetini bildirmektedir. İlim insanlara ekmek ve su kadar lazımdır. Zira Peygamber Efendimiz bütün Müslüman erkeklerine ve bütün Müslüman kadınlarına ilmi aramak, öğrenmek farzdır buyuruyorlar. Ayrıca Peygamber Efendimiz ilim öğreniniz. İlim öğrenmek ibadettir. İlim öğretene ve öğrenene cihat sevabı vardır. İlim öğretmek sadaka vermek gibidir. Alimden ilim öğrenmek teheccüd namazı kılmak gibidir buyurmaktadırlar. Ancak ilim rivayet ve kuru malumat, bilgi çokluğu değildir. İlim faydalı olan ve kendisiyle amel edilen şeydir. İlim ezber edilen şey değil, ezber edilen şeyden temin edilen faydadır. Bir kimsenin ilmi kendisini Allahü Teala'nın yasaklarından men etmiyorsa o kimse büyük tehlikededir. İlmi kibirlenmek, kendini büyük görmek için isteyenlerden hiçbiri felah bulmuş değildir. Kendini bilmeyene ilim öğreten ilmin hakkını zayi etmiş olur. Layık olandan ilmi esirgiyen de zulmetmiş olur. İlim öğrenmek için üç şart vardır. Birincisi, hocanın yani ilim öğretenin maharetli olması lazımdır. İkincisi, talebenin zeki olması, sürati intikal sahibi olması lazımdır. Üçüncüsü, ilim öğrenmek için uzun bir zamanın lazım olduğunu unutmamak lazımdır. İlim ganimettir. Sükût kurtuluştur. Halktan bir şey ummamaksa rahatlıktır. Batın ilmi, zahir ilmi öğrendikten sonra öğrenilir. Zahiri ilimleri öğrenip onunla amel eden kimseye Allahü Teala batın ilmini açar. Batın ilmi ancak kalbin açık olup nurlanmasıyla elde edilir. Bunun için açık ve zahir olan şeylere sarılmalı, bilinmeyen yollara girmekten sakınmalıdır. Hakkı, doğruyu kim söylerse söylesin kabul etmelidir. Söyleyene değil, söylenen söze bakmalıdır. Ancak ölçü şu olmalı: Ehl-i sünnet itikadına uygun olmayan sözlerin ve söyleyenlerin hiçbir kıymeti yoktur. Ölmemek için yemek içmek lazım olduğu gibi, inkarcılara aldanmamak, dinden çıkmamak için de dinini, imanını öğrenmek lazımdır. Resulullah Efendimiz buyuruyorlar ki, ilim bulunan yerde Müslümanlık vardır, ilim bulunmayan yerde Müslümanlık kalmaz.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, birinci bölümden sorularımız vardı. Buyurun.
2: Efendim, ilk dinleyicimizin ikinci bir suali vardı. O ikinci sualini de yine talakla alakalı. Mesela bir kimse işte gönlünden üç talak niyet etse ama bir defa aynı şekilde boşadım dese. Üç talak mı olur, bir talak mı olur? Bir talak olur. Çünkü talak ve adakta ağızdan çıkana bakılır. Kalbindeki niyete bakılmaz.
1: Evet.
2: Mesela adam dedi ki, ya şu işim olursa içinden bir gün dedi falan, ondan sonra sözde dedi ki 10 gün dedi. 10 gün tutacak. Ya içimden bir gün geçir.
3: Yok. 10 gün oruç tutacak.
2: Talakta da aynı şekilde.
3: Evet.
2: Ben bir talak derken boşadım diye 3 defa söyleyiverdi. Ya niyetim bir taneydi. Aa, gitti.
3: Gitti.
2: Kopardın abi arkadaş. Gelelim efendim ikinci ve son dinleyicimizin sualine. Balkona dedi çamaşır sermekte hani uygun değil diyorlar dedi. Efendim şimdi onun bir altyapısı var. Onlar unutuldu. Mesela ben çocukluğumda hatırlarım. Bizim o zaman köyde, şimdi çatıya döndü de çatı yapılıyor. O zaman çatı yoktu, düz damdı. Ona da çok faydası oluyordu. Mesela bulgur kaynatılır, o kurutulur, tarhana yapılır, orada kurutulur. Yani onu biz kullanıyorduk.
3: Evet.
2: Şimdi 200 metrekare evin üstü dümdüz. İstediğin şekilde kullanabiliyorsun, çıkıyorsun falan. Öyle bir durum da söz konusuydu. Mesela o damlarda çamaşırlıklar da vardı. Yani çamaşırlık derken bugünkü gibi çamaşırlık değil. İki direk dikiyor, iple, tel bile değil, iple şey yapıyor, oraya seriliyordu. Ben o zaman dikkat ederdim. Kadınlar kendi iç çamaşırlarını, erkeklerin de iç çamaşırlarını mesela dışarıya görünebilecek, diğer damlardan bakıldığı zaman görülebilecek yerlere, çarşaf benzeri şeyleri, o iç çamaşırları ikede görülmesin diye edeben yaparlardı
3: onu. Evet, ortaya.
2: Bu şimdi bazıları tarafından duyulmuş da çamaşırı balkona sermemek gerekir şekline dönüştürmüşler. Aslında orada o anlatılan o. Ya bugün de aynı şekilde balkona çamaşır serebilirsin, sermekte mahsur yok. Ama yani kadının sütyenlik, ondan sonra ne bileyim ben
3: iç
2: çamaşırını tutup da önüne asıp da o uygun değil. Edebe aykırıdır. Yani onu da anlatılmak istenen o.
3: Evet.
2: Peki yemek kaplarını, yani soğusun dedi, ağzı açık kalması. Efendim kapalı kalması tavsiye edilmiş kitaplarda. Onun birçok faydaları var. O zikredilmiş zaten kitaplarda. Yani o emir değil, tavsiyedir. Niye? Açık kapının içerisine mikrop girer, sinek düşer, kurt düşer, benzeri şeyler olur. Ama kapalı olursa bunlardan korunmuş olur. Hadise bundan ibaret. Efendim günahmış. Yok değil. Sağlık açısından aynı şekilde bildiriliyor.
3: Evet.
2: Öbürsü de edep açısından. Yani o şekilde onu bilmek gerekir. Gelelim efendim ikinci sualine. Bir dedi yere gittik, sohbet falan da orada dedi. Hani zili yoktu dedi ama deple ilahi söyledi, hoşumuza gitti. Şimdi dinleyicimiz hasreten belirtti onu. Bizim de hoşumuza gitti, dinledik falan dedi. Şimdi kitaplarda haramlar anlatılırken bu haramlar insanın hoşuna gitmiyor diye anlatılmıyor. Mesela bir kadın bir erkekle zina ediyor. Zevk almıyor mu? Alıyor. Haramda zevk yoktur demiyor ki İslamiyet. Bunu yasaklıyor Cenab-ı Hak. Yani bir kadınla bir erkeğin nikah bağı olmadan beraber olmasına zina diyor. Kadın hamile kalırsa doğan çocuk da piç olur buyuruyor.
3: Evet.
2: Açıkça yazılı. Bu değişen bir şey yok. Şimdi birlikte yaşamalık falan ne demekse, ondan bir sürü böyle gayrimeşru ve bu gayrimeşrular da, ondan sonra baba zenginse, ana zenginse, onların parasıyla şafiye okula gönderiyorsun, paralı okula falan. Aha, demin sen gösteriyordun ya, işte ondan sonra 67 bin öğrenci sıfır çekiyor, tamam mı?
3: Evet.
2: Tabii. belli oluyor yani.
3: Matematikte %6'ya düşüyor.
2: Tabii.
3: Başarı oranı.
2: Dolayısıyla haramlarda İslamiyet zevk yok demiyor. Allah-u Teala bu zevki yasaklıyor. Bu zevki helallerde, mubahlarda daha fazlasını yaratmıştır Cenab-ı Hak. Rabbimizin emridir bu. Deple ilahi söylendiği zaman hoşuna gitmez. Gider şarkı söylendiği zaman, türkü söylendiği zaman adam zevk almıyor mu ondan? Alıyor. İçki içen de zevk alıyor. Allah-u Teala bu zevki yasak etmiştir. Şimdi şarkı dinlersin, türkü dinlersin. Yani haramdır. Söylemek de dinlemek de haramdır. Günaha girersin. Ama Allah-u Teala'nın ismi şerifini, Esma-i Hüsna'yı, ondan sonra Allah-u Teala'nın ismi geçen, Peygamberimizin ismi geçen, Allah-u Teala'yı ve Peygamberimizin meclisine eden, ki biz bunlara ilahi diyoruz. Bunları ezgili söylemeye izin verilmiştir. Ama çalgıyla söylemek haram değil. Ne olur? Küfür olur.
3: Evet.
2: Yani imanı götürür. İmanı götürür.
3: Müziği dinliyorsun, şarkıyı dinliyorsun, haram işliyorsun, günah giriyorsun. Tövbe edersen kurtulur. Öbür türlü de iman gidiyor hocam.
2: Tecdid-i iman la adam. Evet. Tabii. Erkek yaptıysa bunu, iman gittiği için nikah da gidiyor. Nikah da ona bağlı. Karısıyla beraber olduysa, çocuk da aynı şey, kadın da hamile kaldıysa o beraberlikte, çocuk gayrimeşru olur. Değil mi?
3: Evet.
2: Gayrimeşru olur. Ya bir seferde şimdi o İstanbul'daki Türkiye Gazetesi'nin bölge temsilcileri oluyordu ya, işte orada çalışanlar falan oluyordu. Arkadaşlar işte hani bir sohbet için bazen davet ediyorlardı. Bir arkadaş böyle getirip alıp götürüyordu falan. Bir böyle şeyde biz kitaplarda bildirilerini naklettik. Ertesi hafta arkadaş beni götürürken, ya dedi geçen hafta bir şey anlattın sen dedi. Ben de düşünüyorum dedi, benim baba dedi böyle dedi, ölçüs kantar söver sayar falan. Dedi ya dedi, öyle iman gittiğinde nikahta gittiyse falan. Ya dedim babana üstünü zannetti, iftira etme. Hani biz de diyor gayrimeşru muyuz falan filan. Gayrimeşru muyuz. İnsan düşünüyor abi. Şimdi rahmetli babaannem, daha çocuktum. Ya birisi böyle bir uygunsuz bir şey yaptıysam besmelesiz derdi. Onu çok kullanırdım. Ya ben de çocuğum falan. Bilmiyoruz tabii. Buraya ermemiş bir şeyden haberimiz yok. Ben de şey yapmıştım bir gün babaanneme. Nene derdim, bu dedim besmele çekmeden mi çıkmış evden? İleride de öğrenirsin falan. Çocuk besmelesiz ana rahmine düşmüş, onu kastediyor. Besmelesiz diyor, muhakkak böyle yamuk yumuk işler yapar diyor. Yapıyor da. Ve piyasada çok öyle ya, yamuk yumuk işler yapan. Araştır, besmelesizdir. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, İşte bir deniz kenarına götürmüşler bir tabure, oturmuşlar orada. Güvercinler falan var. İki tane de çocuk bu balıkları avlamak için kullanılan, ellerinde olta var. Oltanın üzerine şey yaparak güvercinin olduğu yere atıyorlar. Bir ara görmüşler onu. Duymuşlar ki bunlar gayrimeşru çocuk. Çünkü o gayrimeşru değil de hani besmeleyle ana rahmine düşse, ana baba arasında dini nikah aktı sağlam olmuş olsa, bu çocukun hatırına bunu yapmak gelmez. Çünkü zulümdür buyuruyor güvercinler o şekilde avlamak. Çünkü onu yakalayınca
3: yemi ağzına aldığı an boğazına takılacak oltanın tabii iğnesi.
2: Dolayısıyla yani açıkça buyurmuşlar yani. Dolayısıyla defle ilahi söylemek de imanı tehlikeye sokar, iyi bilmek lazım. Efendim gelelim. Buna bir delil getiriyorlar. Efendim diyorlar işte şeyler de var ya, böyle Peygamberimiz Medine'ye gelince deple söylemişler ya. Velev ki deple söylemişler. Yakinen bilmiyoruz yani. Filmlerde öyle gösteriyorlar. O ne dereceye kadar sıhhatli doğru onu bilmiyoruz. Yalnız Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği zaman daha aynı şekilde bazı şeyler, içki bile haram edilmemişti daha.
3: Evet.
2: Ve ahkam dediğimiz yani hüküm bildiren ayet-i kerimeler Peygamberimiz Medine'ye hicret ettikten sonra, devlet kurulduktan sonra geldi. Tesettür ayeti de, içkinin yasak edilmesi de, çalgının haram edilmesi de o dönemde geldi. Ondan önce yasak değildi. Yasak değildi. İçki hakkında bile 3 ayrı aynı şekilde ayet-i kerime nazil oldu. O 3'ü de Kur'an-ı Kerim'de var ama ilk 1. ve 2.'nin son gelen ayet-i kerime hükmünü yürürlükten kaldırdı. Bunlara nasih mensup tabiri kullanılır kitaplarda. Efendim dinleyicimizin son olarak bir suali daha vardı. İnternette dedi işte böyle özürlü çocuk veya da hasta, ne bileyim aynı şekilde kansere yakalanmış, ne olur yardım edin falan dedi. Bunları rastlıyoruz dedi. WhatsApp üzerinden birisi gönderiyor işte, telefonunu da veriyorlar falan. E dedi üzülüyoruz, şey yapıyoruz ama biz hepsine gücümüz yetmiyor ki. Ha, Allah-u Teala hiçbir zaman aynı şekilde gücümüzün yetmeyeceği şeyi bizden istemiyor. Ve herkese de yardım etmek mecburiyetinde değiliz. Allah rahmet eylesin. Emel abiler toplantılarda buyuruyorlar ki herkese iyilik etmek ve yardım etmek mecburiyetinde değiliz. Ama kötülük etmekte de vazifeli değiliz. No?
3: Evet.
2: Bunu da aynı şekilde iyi bilmek lazım. Yerlerine de oturtturmak lazım bunları. Senin benim gücüm nereye yetiyor? Nereye kadar yetebiliyor? Onun dışında dua edersin.
3: Evet. Yani o şeylerde de hocam suistimal de çok.
2: Çok. İşte hemen hemen neredeyse şimdi artık her gün çıkıyor ya.
3: Evet. Suistimaller de çok yani.
2: Ahbabıydı, yoldaşıydı, bilmem nesiydi falan de peşmeken. Önce de aynı şekilde. Önce dini cemaat adı altında mesela FETÖ'nün topladıkları adam geliyor. Vahattin Bey sana diyor 10 tane diyor kurban yazıyorum. Kesiyor musun? Yok. O paracıklar ne oldu? Amerika'ya gitti, senatörlere rüşvet olarak verildi. Şimdi geride kalan o payı toplayanlar aynı şekilde geçenlerde vardı ya. Amerika'da adam villa almış, geniş bir arazi, havuzlu. Buradaki sefilleri oynuyor, orada o topladığı paralarla şey yapıyor. Dolayısıyla şimdi insanlar da yoğurdu üfleyerek yiyor. Sütten ağzı yandı çünkü. Adam dini motifleri kullanmak suretiyle topladı paraları.
3: Evet.
2: Başkaları da var. Hala da dini motifleri kullanmak suretiyle para topluyor. Para topluyor. Onun için de vatandaş böyle şey yapıyor. Mesela son zamanlarda şey çıkardılar ya, kurbanda video çekiyorlar falan. Hadi bir derece yaptığını gösteriyor. Daha önce yoktu. Ve işin enteresan tarafı şimdi bir gün birisi aradı işte babasını veya annesini neyse veya dedesinin nesini iskatını yaptıracak. Video çekip gönderebilir misiniz dedim. Hayır. Öyle bir şeyimiz yok bizim. Ve vazifemiz de değil. Vazifemiz de değil. Sana dedim aynı şekilde yol gösteriyoruz biz. Nedir? Tam İbn-i Hazreti Tebi dedim. Meyit için iskat bahsi var. Onu birkaç defa oku. Kendin de yapabilirsin bunu. Biz de bunu anlatıyoruz. Ama yapamazsan, yapacak kimse bulamazsan yardımcı oluyoruz biz. Biz demiyoruz ki arkadaş 10 bin lira getirirsen, 50 bin lira getirirsen, 100 bin lira getirirsen yaparız demiyoruz. Çoğundan para bile istemiyoruz. Evet. Ben istemiyorum zaten. Bahattin Bey istiyor da.
3: Yani oturana bir şey de vermek gerekiyor.
2: İlmihal'de öyle buyuruluyor değil mi?
3: Evet.
2: Oturana çünkü o 20 kilo altını hediye etti. Gönlünü almak lazım. Yoksa onun beklentisi yok.
3: Onun da mı yok dediğiniz?
2: Ha, beklentisi yok deyip de tamam bunlar bizim hizmetçimiz diyerek öyle bakmak o da yanlış.
3: Evet.
2: O da yanlış. Ona da aynı şekilde dikkat etmek gerekiyor. Dolayısıyla yardım konusunda herkes gücü nereye ne kadar yetiyorsa o. Onun dışında yok. Peki yaptığımız şey bu kitap hizmeti de böyle. Ondan sonra giydirme, yedirme veya da hastadır ona verme bu konuda. Efendim ben işte 1 milyon verdim. Ben de 100 lira verdim mesela. Hangisinin sevabı fazla? 1 milyonun kişi fazla değil mi? Allah-u Teala ona bakmıyor. Neye bakıyor? Kalbindeki niyete bakıyor.
3: Evet. Birisi gösteriş için mi yaptı? Aha. Şey mi yaptı? Allah rızası için mi yaptı?
2: Ya o depremde vardı falan. Böyle bakıyordum. Alçaklara bakıyordum ha. Şey yapmış orada gidiyor mesela o Adapazarı depreminde orada şey yapıyor kamera, aa siz nereden duydunuz, alçak herif telefon açıyorsun biz orada alırken siz de gelin falan sonra bakıyorsun aa altıcı Çapanoğlu çıkıyor.
3: Evet.
2: Sepetlemiş Allah-u Teala öyle olmaktan da hepimizi muhafaza
3: etsin. Amin abi. Verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
3: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalın.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Unutulmaz anlar yaşattı.

0: Tekrar merhaba sevgili izleyiciler, TGRT Haber'de gün ortası kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Yine dopdolu bir bülten olacak. Hemen hızlıca başlıklara bakalım. Özellikle hangi haberleri sizlerle paylaşacağız? Bağlantılarla birlikte ekranlarınıza taşıyalım. Ankara'da sabah saatlerinde bir eğitim helikopteri düştü. Ankara'nın Sincan ilçesinde temelli mevkiinde düştüğünü söyleyelim. Bir tarlaya düştü ki görüntülerden de anlıyorsunuz. Hızlıca orada çeşitli tedbirler alındı. İtfaiye ekipleri, polis ve diğer güvenlik ekipleri oradaydı. İki yaralı olduğu bilgisi var ama birazdan canlı olarak tüm bilgileri arkadaşımızdan alacağız. Devam edelim hemen çerçeve yasa turunda. Bugün ikinci gün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un yine önemli ziyaretleri olacak. İyi Parti üye vermemesine rağmen İYİ Parti ve AK Parti'ye bir ziyareti olacak Sayın Numan Kurtulmuş'un, detaylarına bakacağız. Ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin MYK'sını topluyor. Hatırlayacaksınız, dünkü grup toplantısında Özgür Özel son kez konuşmuştu. Ve bu gelişmelerin hepsi de tabii ki bugünkü MYK'nın ana gündeminde olması bekleniyor. Yine detaylarına da bakacağız. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik bir soruşturma var. Çankaya Belediyesi soruşturması çerçevesinde 3 gözaltı olduğu bilgisini sizlerle paylaşalım. Arkadaşımız Hanifi Bayar'dan da birazdan detaylarını alacağız bu soruşturma ve gözaltılarında diyelim ve başlayalım. Sevgili izleyiciler, Ankara Sincan'da bir eğitim helikopteri düştü demiştik. Kazadan iki kişinin yaralandığı bilgisi var. Bölgeye çok sayıda yardım ekibi sevk edildi. Detayları alacağız. İhlas Haber Ajansı'ndan muhabir arkadaşımız Ali Nargüner'den hızlıca kendisine dönüyoruz. Ali, şu anda olay yerindesin. Neler aktaracaksın? Helikopterin düşüş nedenine ilişkin bir bilgi var mı? Öncelikle istersen bu başlıktan başlayalım.
1: Evet Yaprak, bizler de olay yerindeyiz şu anda. Sincan'ın temelli mevki, temelli semti burası. Öncelikle soruna yanıt vereyim. Helikopterin henüz neden düştüğüne dair net bir bilgi yok. Resmi bir açıklama da yapılmadı. Arkamda görmüş olduğunuz araziye yaklaşık 2 saat önce bir eğitim helikopterinin düştüğünü ve içindeki 2 personelin yaralandığını öğrendik. Yaralıların ambulansla ve helikopter ambulansla hastanelere sevk edildiği bilgisini edindik. Kameraman arkadaşım Gürkan Sayın da sizlere şu anda kazanın olduğu yeri gösteriyor. Bir yandan da incelemeler devam ediyor tabii. Kazayla ilgili edindiğimiz ilk bilgiler ise şu yönde. R-44 tipi bir eğitim helikopteri havalandıktan bir süre sonra Sincan'ın Temelli semtindeki görmüş olduğunuz bu araziye düştü. Kazanın ardından hızlıca bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle helikopterde bulunan iki personelin yaralandığını öğrendik. Ekipler tarafından kurtarılan yaralı personelin ise ambulans helikopterle ve ambulansla hastanelere sevk edildikleri belirtildi. Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemi alındı ve güvenlik çemberi oluşturuldu. İncelemelere başlandı. Kazanın henüz neden gerçekleştiğine dair resmi bir bilginin olmadığını da belirtelim. Kaza nedeninin yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacağı aktarıldı. İlk resmi açıklama ise kazayla ilgili Ankara Valiliğinden yapıldı. Sizlere valilikten yapılan açıklamayı da söylemek isterim. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Bugün saat 10.02'de Sincan ilçemize bağlı Temelli Mahallesi sınırları içerisinde R-44 tipi eğitim helikopterinin düştüğü bilgisi alınmıştır. İlk belirlemelere göre helikopterde bulunan iki personel kazadan yaralı olarak kurtarılmıştır. Yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerinden sonra bir yaralı ambulansla, diğer yaralı ise ambulans helikopterle hastaneye sevk edilmiştir. Olayın ardından bölgeye sevk edilen il jandarma komutanlığı ekiplerince gerekli güvenlik tedbirleri alınarak olay yeri emniyet altına alınmıştır. Kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme ve araştırma çalışmaları ilgili kurumlarca sürdürülmektedir ifadeleri yer verildi. Ankara Valiliği tarafından tekrar etmek gerekirse şu anda ekiplerin de görmüş olduğunuz üzere incelemeleri devam ediyor. Çevre tamamen güvenlik çemberi altına alındı. İncelemelerin sağlıklı bir şekilde tamamlanması için helikopterin henüz enkazı kaldırılmadı. Burada şu anda. Birazdan kaldırılmasını bekliyoruz incelemelerin ardından. Kısaca tekrar etmek gerekirse burası Sincan'ın Temelli semtinde yer alan bir arazi ve 2 saat önce havalanan R-44 tipi bir eğitim helikopterinin de buraya düşmesi nedeniyle meydana gelen kazada 2 personelin yaralandığını belirtelim. Yaralıların ambulanslarla hastaneye sevk edildiği ve olay yerindeki incelemelerin de devam ettiğini belirtelim. Bizlerin şimdilik buradan aktaracakları bu kadar. Yeni gelişmeler oldukça da canlı yayın bağlantılarıyla sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
0: Peki, kolay gelsin diyelim. Ali, biz geçmiş olsun dileklerimizi de iletiyoruz tabii ki. Umarız sağlık durumları iyidir diyelim. Ve devam edelim. Yine Ankara'ya gideceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi parti turları sürüyor. CHP'de de Kemal Kılıçdaroğlu MYK toplantısına başkanlık edecek. Bu iki başlığa ilişkin ayrıntıları alacağız. Arkadaşımız Merve Güven'e hızlıca dönüyoruz. Merve, kolay gelsin. Oldukça yoğun yine Ankara gündemi. Başlıkları ilişkin sendeki notlara bir bakalım istersen.
2: Aktardığınız gibi Ankara'da iki sıcak nokta var. Bugün birisi Türkiye Büyük Millet Meclisi, diğeri de Cumhuriyet Halk Partisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi parti turlarına ikinci gününde devam edecek ve bugün bu turları tamamlamış olacak. Düne dönelim aslında. Dün ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi ile, ardından DEM Parti ile, sonrasında Yeni Yol Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi ile görüşmüştü Numan Kurtulmuş. Tam 4 parti ile çerçeve yasa kapsamında ziyaretlerini gerçekleştirmişti. Terörsüz Türkiye hedefiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması ve yasalaşması kısa sürede beklenen çerçeve yasa gündemiyle bir araya gelmişlerdi. Bugün de o ziyaretlerine İYİ Parti ve AK Parti ile devam edecek Numan Kurtulmuş. İlk durağı İYİ Parti olacak. İYİ Parti'nin oldukça kritik bir nokta olduğunu ifade etmek gerekiyor. Terörsüz Türkiye sürecindeki oluşturulan meclis komisyonuna İYİ Parti milletvekili vermemişti, üye vermemişti ve başından beri aslında İYİ Partili isimler ve Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu sürece karşı çıktıklarını ifade ediyorlardı. İşte bu yüzden aslında Numan Kurtulmuş'la yapılacak bu görüşme oldukça kritik önemde. Yaklaşık 2 yıldır süren bir süreç aslında bu terörsüz Türkiye hedefi kapsamındaki çalışmalar. Bu 2 yıl boyunca İYİ Parti ile hiç görüşme gerçekleştirilmemişti. İlk görüşme olması açısından da önemli. Geçtiğimiz saat diliminde Müsavat Dervişoğlu grup toplantısında konuştu. Yine bu çerçeve yasaya tepkilerini dile getirdi Müsavat Dervişoğlu. O yüzden aslında Numan Kurtulmuş'ta görüşmesinin nasıl geçeceği merak konusu. Tabii onun hemen ardından da AK Parti grubuyla bir görüşme gerçekleştirecek Numan Kurtulmuş ve siyasi parti turlarını tamamlamış olacak. Şunu ifade edelim, özellikle Numan Kurtulmuş süreç yasasına ilişkin ortak imza ile teklifi verme arzusu taşıyor. Bu nedenle de aslında grubu bulunan tüm siyasi partileri ziyaret ediyor. Ancak tabii şunu da söylemek gerekiyor, dünkü ziyaretlerde partilerle taslak metin paylaşılmadı. Numan Kurtulmuş siyasi partilere taslak çok kısa zamanda sizinle paylaşılacak dedi. Edinilen bilgiye göre, öğrendiğimiz bilgilere göre, ancak taslağın el altından sızdırıldığı da yine öğrendiğimiz bilgiler arasında. Yani partiler aslında gelecek çerçeve yasaya ilişkin bilgi sahibi. Dünkü toplantıda da hiç şüphesiz ki Numan Kurtulmuş da partileri yine yasa teklifinin içeriğine ilişkin bilgilendirdi. Tabii şunu da söylemek gerekiyor. Yine taslakta denetleme ve izleme grubunun yasalaştırılacağı ve kurulda hangi bakanlıkların yer alacağı da netleşti. Yine öğrendiğimiz bilgilere göre MİT, TSK, MSB, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık, Çalışma ve Aile Bakanlıkları bu kurulda yer alacaklar. Yasada İmralı'ya statü ve Öcalan'a da af olmayacak. Bunları ifade edebiliriz. Artık Türkiye Büyük Millet Meclisi sıcak günlerden geçiyor. Bahsettiğimiz gibi hedef meclis tatile girmeden önce bu yasanın yine gündeme alınarak yasalaştırılması ve terörsüz Türkiye sürecinin nihayete erdirilmesi. Bu tabii çerçeve bir yasa olacak aslında bu. Bir belli başlı düzenlemeleri içerecek ve yeni yasama yılında, yani Ekim ayındaki hazırlanacak yasalara bir çerçeve, sınır belirleyecek bir yasa olacak. Yani bu çerçeve yasa meclisten geçtikten sonra artık ikinci aşamanın başlayabileceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle meclisin gündemi bugün oldukça yoğun. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de tabii yeni parti ve partiden kopuşlar gündemde. Dün Özgür Özel yaptığı son grup toplantısında yeni partiyi duyurmuştu ve bu partiden oldukça yüksek sayıda milletvekiliyle ayrılıp yeni partiye transfer olacaklarını söylemişti. Bugün de Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde MYK'sını toplayacak. Dün aslında bir toplantı gerçekleştirdi genel merkezde milletvekilleriyle birlikte ve Özgür Özel'in bu çıkışını değerlendirdiler. Bugün de aslında yine MYK'da bu konunun gündeme alınmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra yine arınma sürecine ilişkin görevden almaların ve atamaların yapılmasını bekliyoruz. O kritik toplantı da saatler 14'ü gösterdiğinde gerçekleşecek. İki sıcak gelişmeye ilişkin de yeni gelişmeleri oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Peki, teşekkür ediyoruz Merve. Aktardığın bilgiler için Ankara gündemi sıcak ve yoğun. Ayrıntılarını arkadaşımız Merve Güven'den aldık. Devam edelim bir başka bağlantıyla. Aslında başlarken sizlerle paylaşmıştık sevgili izleyiciler. İstanbul'da CHP'li Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü dahil 3 kişi Çankaya Belediyesi soruşturması kapsamında gözaltına alındılar. Bir başka önemli gelişme var. Aslında bu başlıkla da başlayalım isteriz. Arkadaşımız Hanifi Bayar'a dönüyoruz. Ahbap soruşturmasında ünlülerin de ifadeye çağrıldığı bilgisi var. Hanifi, kolay gelsin. İstersen son başlıkla bir başlayalım. En sıcak da o zaten. Söz sende.
3: Yaprak Hırka, sıcak gelişmenin detaylarından bahsedelim. Ahbap Derneği soruşturması devam ediyor. 12 Temmuz'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent dahil olmak üzere toplam 29 isim tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti. O cezaevine gönderilen isimlerin ardından soruşturmanın bizler devam ettiğini zaten biliyorduk. Bugün sabah saatlerinde yaşanan sıcak gelişmeyi söyleyelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında Ece Üner, gazeteci Ece Üner, Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoz ve sunucu Öykü Seyter'i ifadeye çağırdı. Bu ünlü isimler neden ifadeye çağrıldı? Bir kez daha onu da hatırlatalım. Bu ünlü isimlerin tamamı 6 Şubat'ta Asrın Felaketi'nde Ahbap Derneği'nin bağış kampanyasına çağrıda bulunmuşlardı. Ondan dolayı ifadeleri alınacak, ifadeye çağrıldılar. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gazeteci Ece Üner, Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoz ve sunucu Öykü Serter ifadeye çağrıldı. Bu isimlerin bugün içerisinde veya yarın gün içerisinde buraya gelerek İstanbul Adalet Sarayı'nda Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermeleri bekleniyor. Bir kez daha isimleri söyleyelim. Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoz ve Öykü Serter ifadeye çağrıldığı Ahbap Derneği soruşturması kapsamında. Soruşturma kapsamında son olarak Cuma günü gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Oğuzhan Uğur'un tutuklanmasıyla beraber toplam tutuklu sayısının 28 olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Onu da düzeltelim, yayının başında 29 demiştim. 28 tutuklu bulunuyor şu ana kadar Ahbap Derneği soruşturması kapsamında. Oğuzhan Uğur ve Haluk Levent de tutuklu soruşturma kapsamında. Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifadeye çağrıldı. Bir kez daha bunun altını çizelim. Sabahın en sıcak gelişmelerinden birisi de tabii ki Çankaya Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasının İstanbul'a sıçramasıydı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Çankaya Belediyesi'ne yönelik bir yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı. O soruşturmanın tüm detaylarını Ankara'daki muhabir arkadaşlarımız aktarmışlardı ekranlardan. Bugün o soruşturma İstanbul'a sıçradı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Çankaya Belediyesi yolsuzluk soruşturması kapsamında Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı. Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'la beraber Eyüp Sultan Belediyesi Özel Kalem Müdürü olan Güray Geçyatan ve Benan Esengül de gözaltına alındı. Toplam 3 isim Eyüp Sultan'da gözaltına alındılar ve soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul'dan Ankara'ya götürülüyorlar. İsimleri bir kez daha telaffuz edelim. Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut, Eyüp Sultan Belediyesi Özel Kalem Müdürü Güray Geçyatan ve Benan Esengül gözaltına alındı. Sabah saatlerinde bu gözaltı işlemi gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bu üç isim hakkında evlerinde arama gerçekleştirildi. Bunun da altını çizelim. Ve soruşturmanın devam ettiğini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı vurguladı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'le birlikte toplam 24 şüpheli tutuklanmıştı Ankara'da. Bu soruşturma İstanbul'a sıçradı. Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı ve iki özel kalem müdürü gözaltına alındı. Bu detayı da sizlerle paylaştıktan sonra sözü bir kez daha İstanbul Adalet Sarayı'ndan size bırakalım.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Sanifi. Gelişmeleri oldukça senden almayı sürdüreceğiz. Devam edelim sevgili izleyiciler Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelerle. CHP'de beklenen kopuş gerçekleşti. Manisa Milletvekili Özgür Özel meclisteki son grup toplantısında yaptığı konuşmayla CHP'ye veda etti. Özel yeni partiyi hep birlikte kuruyoruz dedi.
4: Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisine emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
5: Manisa Milletvekili Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopuşu bu sözlerle duyurdu. Yeni partimizi kuruyoruz dedi.
4: Ben yeni partide yokum. Özgür Özel'le arkadaşlarıyla birlikte değilim diye kulağınızla duymadığınız herkes emin olun ki bizimle birlikte.
5: Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP'nin başına geçti. Gözler Özgür Özel ve arkadaşlarına çevrildi. Partiyi olağanüstü kurultaya götürme girişimi tedbir kararı nedeniyle gerçekleşmedi. Özel de düzenlediği son grup toplantısıyla CHP'ye veda etti.
4: Bugün bu kürsüye her zamankinden farklı duygularla, belki de vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım.
5: Bu konuşmanın ardından ilk istifa İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan geldi. Özel'le hareket eden diğer vekiller de peş peşe Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurmaya başladı. Şimdi yeni partiye kaç milletvekilinin geçeceği merak ediliyor.
0: Özgür Özel CHP'ye veda etti. CHP içinden yeni bir parti daha doğuyor. Kuruluşundan bu yana CHP içinden tam 12 parti çıktı. O partilerin bazıları ölü doğdu, ya başarılı ya da kalıcı olamadı. İşte CHP'den çıkan o partiler.
6: Çok uzun dönemli gelişmeler dikkate alınarak doğru biçimde değerlendirilmesi
7: biz yeni bir başlangıç için Yenilik Partisi'ni kuruyoruz.
8: Özgür bir gelecek için yola çıkma zamanı.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nden iktidar söylemiyle ayrıldılar. Muharrem İnce 17 Mayıs 2021'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda etti.
9: Aman Muharrem İnce ile işbirliği yaparsak bizim koltuklardan oluruz falan derdiniz var demek ki.
5: Ama İnce'nin serüveni sadece 4 yıl sürdü. Baba ocağı diyerek 18 Haziran 2025'te geriye döndü.
10: Ben bugün buraya bir kibirle gelmedim. Ben bugün buraya bir pişmanlıkla da gelmedim.
5: Mustafa Sarıgül ise 3 yılda havlu attı. CHP saflarına katıldı.
11: Türkiye Değişim Partimiz bugün olağanüstü kurultayını yaparak Cumhuriyet Halk Partimizle birleşme kararı almıştır.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ilk ayrılık 1945'te yaşandı. Nuri Demirağ liderliğinde Milli Kalkınma Partisi kuruldu. 1946'da Adnan Menderes'in Demokrat Partisi geldi. Tek parti dönemini kapattı, çok partili demokrasinin kapısını araladı. Demokrat Parti askeri darbeyle siyasi hayata veda etti. Sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi içinden yeni siyasi partiler çıkmaya devam etti. 1967'de Güven Partisi, 1972'de Cumhuriyetçi Parti siyasette şansını denedi, yola devam edemedi. 1980 ihtilalinden 3 yıl sonra Bülent Ecevit Demokratik Sol Parti'yi kurdu. 1987, 1991 ve 1995 seçimlerinde istediği sonucu alamayan DSP 1999 seçimlerinden birinci çıktı. Ancak sadece 3 yıl sonra oyları 2002 seçiminde %1,22'ye indi. 2002'de Murat Karayalçınlı Sosyal Demokrat Halkçı Parti'yi 2008'de Tuncay Özkan'ın yeni partisi izledi. 2005'te Yaşar Nuri Öztürk Halkın Yükselişi Partisi'ni, 2014'te Emine Ölker Tarhan Anadolu Partisi'ni kurdu. İkisi de halkta karşılık bulamadı. 2026'da yolsuzluk davaları ve kurultayda mahkeme kararıyla tescillenen şaibeler CHP'yi bir kez daha bölünmeye götürdü.
12: Arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
5: CHP'lilerin açtığı davada çıkan mutlak mutlan kararı Özgür Özel'in koltuğunu kaybetmesine neden oldu. Kemal Kılıçdaroğlu tekrar göreve döndü. Olağan kurultay ve arınma sürecini başlattı.
12: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
5: Ama o süreç Özgür Özel ve ekibinin yol ayrımına getirdi. Özel 190. siyasi partiyi kuracak.
12: Bu hesaplaşma kişisel değil, ahlakidir.
0: CHP İstanbul'da 7 ilçe yönetimine görevden alındı. İlçe başkanları hakkında disiplin süreci başlatıldı. TGRT Haber'e konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin açıklamalarda bulundu.
13: Cumhuriyet Halk Partisi arınacak, arınacak, arınacak.
14: Gürsel Tekin'in açıklamaları CHP İstanbul'da deprem etkisine neden oldu. 7 ilçe başkanı ve yönetimi görevden alındı.
13: Sayın Genel Başkan'a özellikle bugün görevinde uzaklaştırdığımız tedbiren disipline verdiğimiz ilçe başkanları ile ilgili kendisine bilgi verdim.
14: Gürsel Tekin başka bir siyasi oluşumun hazırlıklarında yer almaları ya da parti kimliğiyle bağdaşmayacak faaliyetlerin parçası olmaları gerekçesiyle İstanbul'daki CHP'li 7 ilçe başkanı ve yönetiminin görevden alındığını sosyal medya hesabından açıkladı. Tekin CHP'yi temsil eden herkesin parti tüzüğüne, örgüt disiplinine ve siyasi ahlaka bağlı kalmak zorunda olduğunu vurguladı. CHP Başakşehir İlçe Başkanı ve Yönetimi, CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı ve Yönetimi, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı ve Yönetimi, CHP Kadıköy İlçe Başkanı ve Yönetimi, CHP Pendik İlçe Başkanı ve Yönetimi, CHP Silivri İlçe Başkanı ve Yönetimi ile CHP Esenyurt İlçe Başkanı ve Yönetimi görevlerinden alındı. Açıklamada ilçe başkanlarının tedbirli olarak disiplin sürecine sevk edildiği de duyuruldu. Tekin açıklamasını şu sözlerle noktaladı.
15: Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimsenin kişisel siyasi hesabının aracı değildir. Partimizin kurumsal kimliği, disiplini ve gelenekleri her türlü kişisel tasarrufun üzerindedir.
14: TGRT Haber'de Taksim Meydanı programına bağlanan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, CHP'de göreve devam edecek belediyeleri de saydı.
13: Tekrar sayıyorum. Adana, Mersin, Tekirdağ, Eskişehir, Antalya, Balıkesir, bu belediye başkanlarımız, Ankara Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nde görevine devam edecek. Adıyaman'da baba ocağında kalacak. Özellikle onu da ifade edin.
14: Tekin İstanbul'daki ilçe belediyelerini de sıraladı.
13: Çekmece daha çok birçok belediyeler. Bugüne kadar ayrılma meylinde olan hiçbir belediye başkanımız yok, öncelikle onu söyleyeyim. Ama birebir temasta olduğumuz belediye başkanı arkadaşlarımız ya da belediye başkan vekili olan arkadaşlarımız, işte buna Avcılar dahildir, biraz önce de ifade ettim, Beylikdüzü belediye başkanları kendi partilerinde görevine devam edecektir. Üsküdar'da Beylikdüzü'de partisinde göreve devam edecek.
0: Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili soruşturma gündemdeki yerini koruyor. Yazıcıoğlu ailesinin avukatı, eylemi FETÖ'nün gerçekleştirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz dedi. Radar kayıtlarından arama kurtarma sürecine kadar dikkat çeken önemli açıklamalar yaptı.
16: İsmail Güneş'le Nişivas'ın zaten
17: bir ajansı. Beyefendi siz gelmeyin. Biraz istekler yapabilir misiniz?
5: Kaza mıydı yoksa planlanmış bir sabotaj mı? Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter faciasına ilişkin soru işaretleri yıllar geçmesine rağmen hala gündemdeki yerini koruyor.
18: Bu eylemi FETÖ'nün gerçekleştirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Kimseye canlı ulaşılması istenmedi. İsmail konuştuğu için şahsı takip edin, eksi oluncayaklar bekleyin diye gizli tanık anlatımları var.
5: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'yla beraberindeki heyeti taşıyan helikopter 25 Mart 2019 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düşmüştü.
16: İsmail Güneş'ten iki vakit kamera geldi.
5: Dosyada dikkat çeken yeni gelişmeler yaşanmıştı. Soruşturma kapsamında FETÖ bağlantıları mercek altına alındı. Aralarında yarbay, binbaşı ve assubayların da bulunduğu 19 şüpheli tutuklandı. Özellikle 4 isim dikkat çekti. Olay günü uçuş yaptığı belirlenen F-16 pilotları Tezcan Kaymaz'la Nihat

0: bahseder misin?
1: Kazanın ardından yardım çağrısı yapabilen tek isim İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Güneş olmuştu. Avukat Kemal Yavuz arama kurtarma çalışmalarının neden zamanında başlatılmadığını da cevap bekleyen en önemli sorulardan biri olduğunu söyledi.
2: İsmail konuşmaya başladıktan sonra bunlar delil karartmak, delilleri yok etmek, canlı kimseye ulaşılmasını önlemek için arama kurtarmayı aramama kurtarmaya dönüştürdüler.
3: Amerika Birleşik Devletleri üst üste 11. gecede de İran'ı vurdu. Misilleme yapan İran ise Kuveyt'teki Amerikan üssünü hedef aldı.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki aralıksız çatışmalar 11. geceyi geride bıraktı. Amerikan savaş uçakları gece boyunca İran'ın kritik noktalarını bombaladı. Başkent Tahran, Buşehir, Tebriz ve Çabahar'dan patlama sesleri yükseldi. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran'ın askeri harekat merkezlerini, denizcilik tesislerini, uçak ve İHA hangarlarını hedef aldığını duyurdu. Açıklamada İran'ın saldırganlığına rağmen Hürmüz Boğazı ticari gemi geçişlerine açık kalmaya devam ediyor dendi. Tahran yönetiminin ABD'ye cevabı ise gecikmedi. İran Kuveyt'teki Amerikan askeri tesisi Camp Doha'yı kamikaze İHA'larla hedef aldığını duyurdu. Kuveyt'te altyapıya vurulan darbeler sonrası elektrik kısıntıları başlarken Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık ve Kızıldeniz'deki Husi tehdidi küresel enerji piyasalarını vurdu. Brent petrolün varil fiyatı 92 dolara fırladı.
3: Lübnan ordusu pilot bölge uygulaması kapsamında İsrail askerlerinin çekildiği Nebatiye vilayetine bağlı Batı Zaftar beldesinde konuşlanmaya başladı.
4: Aylarca vurdu, toprakları işgal etti. İsrail, ABD'nin baskısıyla Lübnan'dan çekilmeye başladı. ABD'nin arabuluculuğunda varılan anlaşmanın ilk adımı atıldı. İsrail'in çekilmeye başladığı bölgelere Lübnan ordusu girdi. Güneydeki Zaftar el Garbiye kasabasında kontrol Lübnan ordusuna devredilirken sivillere henüz geri dönmeyen uyarısı yapıldı. İsrail'de pilot uygulamanın başladığını doğruladı. Anlaşmaya göre İsrail işgal ettiği bölgelerden kademeli olarak çekilecek, güvenliği ise Lübnan ordusu devralacak. Ancak sahadaki gerilim sona ermiş değil. Çünkü Hizbullah anlaşmayı tanımıyor ve İsrail'in hiçbir şart olmadan tamamen çekilmesini istiyor. İsrail ise Hizbullah silahsızlandırılmadan sınır hattındaki güvenlik bölgesinden ayrılmayacağını savunuyor. Çatışmaların bilançosu ise ağır. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre Mart ayından bu yana İsrail saldırılarında 4.328 kişi hayatını kaybetti. 1 milyondan fazla kişi evini terk etti. İsrail tarafında ise 36 kişi öldü. Ateşkes umutları sürerken bölgede kırılgan denge dikkatle izleniyor. ABD Başkanı Trump, İsrail Lübnan'dan çekilecek mi sorusuna böyle cevap verdi.
5: Süreç hala devam ediyor. Lübnan'a uygun ve saygılı şekilde muamele edilecek. Lübnan'a çok yardım edeceğiz.
3: Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 2025'te parfüm tesisi faciasında 7 kişi hayatını kaybetmişti. Soruşturmada ihmali bulunan kamu görevlileri hakkındaki iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi. Dosyaya yansıyan ifadeler ve iddialar ihmalin boyutunu gözler önüne serdi. Ayrıca Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava da devam etti.
4: Üçü çocuk 7 kişi yanarak hayatını kaybetmişti. Facia ile ilgili kamu görevlilerine ilişkin iddianame tamamlandı. Dosyaya şok ifade ve iddialar yansıdı. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım 2025'te yaşanan yangınla ilgili mahkeme süreci devam ediyor. Soruşturmada kamu görevlileri için hazırlanan iddianame Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde

0: Mahkemesine sunuldu. Mahkemeye sunulan dosyada sanık kamu görevlilerinin şok ifadeleri yer aldı. Tüm sanıklar birbirini suçlayarak kusurları olmadığını savundu. İddianamede dönemin yapı kontrol müdürü Cihan Sorgucu'nun ifadeleri dikkat çekti. Kaçak yapılarla ilgili belediye başkanı Hamza Şayır'ı suçladı. Görevimi yapmamı engelledi diye konuştu.
1: Dilovası'ndaki yapıların büyük bölümü kaçak durumdaydı. Binayla ilgili yıkım kararı bulunduğunu basından öğrendim. Kaçak yapılarla ilgili tutanak tutamadan görevden alındım. Baskıya maruz kaldım.
0: Bilirkişi raporu ve savcılık değerlendirmesi zincirleme ihmal ve kusurları tek tek ortaya çıkardı. Kaçak yapının yıkım kararı uygulanmadı denilerek İmar ve Şehircilik'te yapı kontrol müdürlüklerinin olayda birinci derece asli kusurlu olduğu paylaşıldı. İddianamede savcılık şüphelilere taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçlamasını yöneltti. Şüpheliler hakkında da 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti. Öte yandan Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıkların telefon ve bilgisayarlarına erişim konusu gündeme geldi. Oransal kardeşler özel hayatın gizliliğini gerekçe göstererek şifrelerini paylaşmayı ve yüz tanıma yöntemiyle telefonlarının açılmasını reddetti. Mahkeme tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 8 Eylül'e ertelendi.
2: Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş'taki okul katliamında önemli bir gelişme yaşandı. 9'u öğrenci, 10 kişinin hayatını kaybettiği o hain saldırıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.
3: Silah sesleriyle başlayan dehşet şimdi adaletin kürsüsünde okul katliamı davasında yargılama başladı. Tarih 15 Nisan 2026. Kahramanmaraş 12 Şubat ilçesi dehşeti yaşadı. Aysel Çalık Ortaokulu silah sesleriyle sarsıldı. Okul öğrencisi İsa Aras Mersin'in gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu bir öğretmen şehit olurken 9 öğrenci hayatını kaybetti. 15 öğrenci ise yaralandı.
4: Gurur duyuyorum, gurur duyuyorum yani. Burayı çok severdi. Buraya ev yaptıracaktık ama ancak mezarı geldi.
3: Katliamın ardından yargı düğmeye bastı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamladı. İddianame hazırlandı. Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersin'le etkisiz hale getirildi. Şüpheli babası Uğur Mersinli hakkında olası kasla öldürme suçundan ceza istendi. Ayrıca silah kanununa muhalefetten de yargılanacak.
5: Korkma, tamam mı? Kendine bak. Arkadaşlarıma, öğretmenlerime çok fena söylüyorum.
3: Diğer şüpheli de anne Peyman Pınar Mersinli. Onun için de bilinçli taksirle ölüme sebebiyet suçundan ceza istendi. Hazırlanan iddianame Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilerek kabul edildi. Katliamın sanıkları için yargılama başladı.
2: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçında evinde Polonya'da rakibine 1-0'lık skorla mağlup etti.
0: Fenerbahçe sezona galibiyetle başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçında evinde Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0'lık skorla mağlup etti. İsmail Kartal yönetimindeki temsilcimiz Fenerbahçe, Polonya ekibi Górnik Zabrze ile Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Fenerbahçe, konuk ettiği rakibini 1-0'lık skorla mağlup ederek rövanş maçı öncesinde avantajı eline aldı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 37. dakikada frikikten Anderson Talisca attı. Sarı lacivertler tüm ilk yarıyı Górnik Zabrze yarı sahasında oynadı ve %75 topla oynama üstünlüğü yakaladı. İkinci yarıya da kuvvetli bir oyunla başlayan Fenerbahçe önce 56. dakikada Anderson Talisca ile ardından 63. dakikada Bartu Elmaz'la iki kez direğe takıldı. Maçın rövanşı 29 Temmuz Çarşamba akşamı Türkiye saatiyle 21'de Zabrze Ernesta Pohla Stadyumunda oynanacak.
2: Yükseköğretim kurumları sınav sonuçları açıklandı. Peki birinci olan adaylar bunu nasıl başardı? Özellikle üniversiteye hazırlanan öğrenciler için çok kıymetli bir soru bu. İşte bu soruyu YKS şampiyonlarına sorduk. Cevaplar haberimizde.
6: Bitiş ipini göğüslemek gerçekten çok güzel bir iş.
0: Üniversite sınav maratonu bitti. Onlar ipi en önde göğüsledi. İstanbul'da yaşayan Kabataş Erkek Lisesi mezunu Şerif Dartar, Yükseköğretim Kurumları sınavında büyük bir başarı elde etti.
7: Şerif Dartar, temel yeterlik sınavından sadece Türkçeden bir yanlış yaptı. Alan yeterlik sınavındaysa 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.
8: AYT konularını da 11. sınıfın ortasında bitirmiştim. Endüstri mühendisliği hedefliyorum.
0: Efe Dartar başarısının sırrını anlattı. Sınava girecek adaylara tavsiye verdi.
8: Ben liseye başladığımdan beri hazırlıktan bu yana hep çok çalıştım. Düzenli bir sosyal hayatım yoktu aslında. Lise boyunca da yoktu. 12. sınıfta da yoktu. Biraz odaklanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Nasıl çalışırımı bırakıp artık çalışmaya başlamamız gerekiyor.
7: Efe'yi diğer adaylardan ayıran özellik 19 yaşında meslek hayatına atılmış olması. YKS sınavına girdi, ardından çalışmaya başladı. Peki Efe, ne işinde çalışıyorsun?
8: Türkiye'deki en büyük sağlık zincirlerinden biri olan MT yönetici adaylığı yapıyorum şu an.
0: Eşit ağırlık alanındaysa Kabataş Erkek Lisesi mezunu Tuğsen Bahar 500 tam puan aldı.
9: AYT'de bir yanlışım vardı. AYT'den 500 tam puan aldım.
7: Tuğsen Bahar onlarca test kitabı çözdü, gecesine gündüzüne kattı ve emeklerinin karşılığını aldı. YKS'de Türkiye birincisi oldu. Peki çalışma rutinin nasıldı?
9: Sabah 5.30'da kalkıyordum. Okula hemen erkenden gelip kütüphanemize geçiyordum. Okula gitmediğim zamanlarda ise tatil günlerinde vesaire 7 en geç 7.30'da kalkıp ders çalışmaya başlıyordum.
0: Tuğsem sınava hazırlanırken tuşlu telefona geçmedi ama...
9: Her uygulamada 10-15 dakikalık sınırlamalarım vardı ama açtığımda oluyordu.
7: Baba olarak peki ne hissediyorsunuz? Kızınız Türkiye birincisi.
10: Tarif edilemez öyle bir duygu. Sadece yaşanır yani çok mutluyuz.
7: Tuğsem'in şimdiki hedefi ise Türkiye'de başarılı bir ekonomist olmak. YKS birincileri sadece mega kent İstanbul'la da sınırlı kalmadı. Şanlıurfa, Denizli ve Eskişehir'de de yine YKS birincileri çıktı.
6: Çalışmamın karşılığını tam anlamıyla aldığımı hissediyorum. Tıp yazacağım. Hacettepe tıp olacak yüksek ihtimalle.
0: Denizli'de açık öğretim lisesinde eğitim gören 20 yaşındaki Sena İlhan yabancı dil alanında başarılı oldu.
11: Yabancı dil sınavında Fransızca alanında Türkiye birincisi oldum. Fransızcayı da genel olarak internet üzerinden uygulamalarla ve videolarla kitap okuyarak geliştirdim.
0: Öte yandan sonuçların açıklanmasıyla birlikte heyecan bu kez tercih maratonuna taşındı. Adaylar 29 Temmuz'la 10 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihlerini yapacak.
2: Düğün stresi, koşuşturma, bir de gelinliğin içinde güzel görüneyim isteği olunca diyet kaçınılmaz oluyor. Ancak o diyetin ilk vurduysa çiftlerin bağlılıklarının simgesi alyanslar. Nasıl mı derseniz gelin haberimizde izleyelim.
12: Nişanları var. Alyans aldık.
13: Altın boyutlarında son 2 yılda ciddi bir küçülme var.
14: Alyans'ta boyutlar küçülmüş. Sizce nedendir?
15: Altın çok pahalı onun için.
16: Dertten tasadan.
17: Altın gramı çok arttı. Muhtemelen ondandır.
14: Değil.
18: Diyet yapıldığı için parmaklar inceliyor olabilir.
14: İlk de tutturan sizsiniz.
18: Gerçekten mi?
13: Yeni evlenecek gelinler de düğün diyeti yapıyor. Zayıflama diyeti yapıyor. Bu altının boyutlarını da ölçülerini de küçültüyor.
14: On mu?
19: Hadi ya. Evet.
14: Gelin diyetleri.
12: 17 oldu.
14: 17 oldu.
12: Benim kızım da çünkü evlenmeden önce
16: diyete girdi.
19: Anne ben gelinin içine girmem lazım.
14: Kilit cümle bu. Gelinliğin içine girmem lazım.
19: Evet ben o istediğim gelinin içine girmem lazım.
14: Başlıyor diyet.
13: Gelin diyeti artık altın diyetine dönüştü. Anne yüzük ölçüleri 15-16 numaraydı. Evet evet bunun gibi yani böyle normal bir ölçü vardı. Şimdi bu kadar küçüldü yani 9 numaraya kadar küçüldü. 9-10 numara.
14: Eskiden böyleydi. Evet, şimdi?
13: Böyle. Şimdi böyle.
14: Şurada durdu bende.
13: Bilek ölçüleri de düşüyor.
20: 45 kilo ile evlendim. Evet. Evlendiğimde evet. Tam olmuyordu bile. Ama şu anda çıkmıyor.
14: Bilezikler peki oluyor mu?
20: Küçük geliyor maalesef.
14: Benim bileğime çok bol oldu. Şurada kaldı. Ne kadar bir boşluk var?
20: Koşturmacadan, düğün stresinden, sıkıntılardan kilo kaybıdır diye düşünüyorum.
14: Gelinler düğün öncesi kilo veriyor.
21: Ama sonra?
20: Olmuyor. Tekrardan yenisini almak zorunda kalacak.
14: Şurama kadar geldi sadece.
22: Bekar mısın?
14: Bekarım.
22: Hadi oğlum alayım.
2: Bu haberle bu saati noktalıyoruz. Saat başında karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.
0: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Garanti BBVA.
23: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok pul. Yoksa ikisi de mi?
24: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA Mobil'le yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
0: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
25: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.

0: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
1: Hadi hadi.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
4: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
4: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz ya. Ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
0: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
6: TGRT FM Haber.
7: Acı haber Yalova'dan geldi. Hava Kuvvetleri 18. Anaüs Komutanlığı 1. sınıf öğrencileri eğitim sırasında rahatsızlandı. Bölgeye hemen sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan öğrenciler ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan askeri öğrencilerden Veli Bilgin doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı, şehit oldu. Güneş çarpması sonucu şehit düştüğü değerlendirilen Bilgin'in naaşı incelemelerin ardından memleketi Niğde'ye gönderilecek. Diğer 3 öğrencinin de tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Bunu fark eden rutin trafik denetimindeki polis memuru Joshua Swisher yanan araca doğru koştu. Ancak tam da o anda alevler büyüdü. Hey, come out through the window. Buna rağmen hayatını içe sayan polis memuru sürücüyü son anda otomobilden çıkararak güvenli bölgeye ulaştırdı. Faciayı önleyen o anlar araç ve vücut kamerasına saniye saniye yansıdı. Hayat kurtaran müdahalesiyle büyük takdir toplayan Joshua Swisher, South Lake Polis Departmanı'nın üstün davranış ödülüne layık görüldü.
8: Patlayıcı madde elinde patladı. O anlar kameraya yansıdı. Olay İstanbul'un Silivri ilçesinde Ortaköy Sanayi Bölgesi'nde yaşandı. Motosikletli şüpheli elindeki patlayıcı maddeyi geri dönüşüm fabrikasına atmak istedi ama işler istediği gibi yolunda gitmedi. Patlayıcı madde elinde infilak etti. Parmağı kopan motosikletli soluğu hastanede aldı. Tedavisinin ardından da gözaltına alındı.
7: Burası Alpler değil, burası Afrika'nın dağlık ülkesi Lesotho ve burası Sahra Altı Afrika'nın tek kayak merkezi. Deniz seviyesinden 3200 metre yüksekte bulunan Afriski Kayak Merkezi her kış binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Yapay kar sistemleri sayesinde pistler sezon boyunca açık tutuluyor. Ziyaretçilerin büyük bölümü komşu Güney Afrika'dan geliyor. Geçen yıl tesiste bir günde 1600'den fazla kayak tutkunu ağırlandı. Kayak merkezi sadece turizme değil, ülke ekonomisine de katkı sağlıyor. Yüzlerce kişiye istihdam sağlayan tesis, Lesotho'nun en önemli turizm noktalarından biri haline geldi. Afrika'da kar görmek birçok kişi için şaşırtıcı olabilir. Ancak Lesotho, bembeyaz pistleriyle kıtanın en sıra dışı kış rotalarından biri olarak öne çıkıyor. Atların nal sesleri, geleneksel kıyafetler ve büyük bir kültür şöleni. 36. İç Moğolistan Turizm Nadam Fuarı, Şilinhod kentinde görkemli bir törenle başladı. Açılışa 100 binden fazla turist ve yerel halk katılırken farklı bölgelerden gelen heyetler geleneksel kıyafetleriyle geçit yaptı. Festivalin en önemli bölümleri arasında güreş, okçuluk ve at yarışlarından oluşan 3 erkek oyunu yer alıyor. Bu yıl ayrıca aile etkinlikleri, kültürel gösteriler ve ateş partileriyle ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatılıyor. Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Memlük Sultanı el-Eşref Kayıtbay'ın camii ve türbesi yeniden açıldı. Yaklaşık 2 yıl süren restorasyon çalışmalarıyla tarihi yapı eski ihtişamına kavuştu. Çalışmalar kapsamında dış cephe, taş işçiliği ve kubbe onarıldı. İç ve dış bölümler kapsamlı şekilde temizlenirken yüzyıllardır gizlenen özgün renkler ve mimari detaylar yeniden ortaya çıkarıldı. 1474 yılında inşa edilen cami ve türbe kompleksi Memlük döneminin en önemli mimari eserleri arasında gösteriliyor. Çin'in Sichuan eyaletindeki Siguniang'da ulusal doğa koruma alanında nadir bir görüntü kayda geçti. Nesli tehlike altındaki bir kar leoparı kameraya yakalandı. Kızılötesi kameraların kaydettiği görüntülerde yetişkin kar leoparının sarp kayalıklar üzerinde ilerlediği görüldü. Uzmanlar bunun bölgede son yıllarda kaydedilen ikinci kar leoparı görüntüsü olduğunu açıkladı. Bu durum türün bölgede kalıcı olarak yaşamını sürdürdüğünü gösteriyor. Kar leoparı dağ ekosistemlerinin en önemli yırtıcılarından biri olarak kabul ediliyor.
9: Sağa dön gel, en sol şeritte ne yapıyorsun? Sağa dön gel, en sol şeritte ne yapıyorsun? En sol şerit burası.
7: Her şey bu tartışmadan sonra oldu. Öfkeli sürücü taksiciyi takip etti.
9: Ya yürü git.
7: Önünü kesip camı yumrukladı, küfürler yağdırdı. İstanbul Beylikdüzü'nde bir trafik magandası sol şeritten sağ şeride geçmek için yolda durunca arkasındaki taksi korna çaldı. Tepkiye sinirlenen maganda taksiciyi takibe başladı. Trafikte tehlikeli hareketler sergileyen trafik magandası defalarca taksinin önünü kesmeye çalıştı. Ara ara trafikte sıkıştırdı. Sonunda taksinin önünü kesen maganda önce küfürler yağdırdı, ardından taksinin camını defalarca yumrukladı.
9: Söylesene şimdi. Ya dene sağa dön.
7: Küfür ve tehditler savuran trafik magandasının o anları araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Rusya'nın Nijni Novgorod bölgesindeki bir cezaevinde sıradışı bir kaçakçılık girişimi ortaya çıkarıldı. Cezaevi çevresinde yakalanan bir kedinin üzerinde iki el yapımı kumaş tasma bulundu. Görevlerin yaptığı kontrolde tasmaların içine gizlenen maddelerin uyuşturucu olduğu belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen kediye herhangi bir zarar verilmedi. Yetkililer kedinin daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldığını açıkladı. Cezaevi yönetimi uyuşturucunun cezaevine nasıl ulaştırılmak istendiğinin araştırıldığını ve olayın arkasındaki kişilerin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Uludağ eteklerinde Karadeniz ve Samsun fırtınası esti. Samsunlular Bursa'nın Kelesi ilçesindeki Kocayayla'da 3. Bursa Samsun Kültür Festivali'nde bir araya geldi. Samsun Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen festivalle kentin kültürü tanıtıldı. 3 gün süren festivale bu yıl rekor katılım gerçekleşti. Festivale 81 ilden vatandaşlar, siyasiler ve dernekler katıldı. Misafirlere ücretsiz konaklama imkanı, sınırsız yemek, su ve çay ikramı sunuldu. Piknik ve şölen havasında geçen festival renkli görüntülere sahne oldu. Uzun horon halkaları oluştu. Yöresel lezzetlerin tanıtıldığı standlar, kültürel etkinlikler ve gösteriler büyük ilgi gördü. Vatandaşlara keşkek ikramı yapıldı. İkramdan toplanan bağışların SMA'lı çocukların tedavisinde kullanılacağı belirtildi. Geçtim senle dolu sokaklarla. Festivalde 20 sanatçı sahneye çıktı. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar türkü ve şarkılarla herkesi coşturdu. Finalde ise arabesk müziğin efsanelerinden Hakkı Bulut sahneye çıktı. Dillerden düşmeyen şarkılarıyla katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yaşayan 105 yaşındaki donanma emeklisi Spurgeon Butch Carson hayalini gökyüzünde gerçekleştirdi. Carson doğum günü kutlaması kapsamında tandem paraşüt atlayışı yaptı. Ailesi, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş bu tarihi ana tanıklık etti. 105 yaşındaki Gazi atlayışı başarıyla tamamlayarak alkış topladı. Guinness Dünya Rekorlarına göre paraşütle atlayan en yaşlı kişi 106 yaşında. Carson ise bu cesur atlayışıyla rekorun yalnızca bir yaş gerisinde kaldı. 105 yaşındaki Gazi cesaretiyle hayallerin yaşı yok sözünü bir kez daha kanıtladı.
1: Yasa dışı bahise dur denildi. 6314 hesaba bloke konuldu. Siber suçlarla mücadele ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Yapay zeka destekli avcı programıyla sahadan elde edilen istihbari veriler birlikte analiz edildi. İncelemelerde yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen 32 farklı bankada çeşitli kişiler adına açılan toplam 6314 banka hesabı tespit edildi. Hesaplara eş zamanlı bloke konuldu. Operasyonda yasa dışı bahis gelirlerinin aktarılmasının önüne geçilmesi hedeflendi. Bahis faaliyetlerinin yürütüldüğü belirlenen 19 dış finans evine de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tahkikat işlemleri sürüyor.
0: Filipinler'deki Taal Yanardağı'nın ana kraterinde patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte kül ve buhar bulutu yaklaşık 2000 metre yüksekliğe ulaştı. Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü püskürmenin güneydoğu yönüne yayıldığını açıkladı. Yetkililer Yanardağ'da alarm seviyesi 1'in sürdüğünü duyurdu. Bölgede gelişmeler yakından takip edilirken olası yeni volkanik hareketlilik için gözlem çalışmaları devam ediyor.

0: Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. TGRT Haber'de gün ortası kuşağı devam ediyor. Gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Hemen Ankara'daki önemli gelişmeyle başlayacağız. Helikopter kazası yaşanmıştı, hatırlayacaksınız, sabah saatlerinde. İki yaralı var demiştik sevgili izleyiciler. Maalesef bir can kaybımız var. Hemen bu önemli gelişmeye ilişkin detayları alacağız. Telefon hattımızda arkadaşımız Sait Kahraman var. Sait, öncelikle başımız sağ olsun diyoruz. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürley'in bir mesajı da var. Bilgileri de paylaştı. Bu arada soruşturmanın da başlatıldığı bilgisini de aktardı kendisi. Detayları senden alalım.
1: Evet, TUSAŞ'a ait R-44 tipi helikopter eğitim uçuşu için saat 10 sıralarında TUSAŞ yerleşkesinden havalandı. Ancak Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Temelli Mahallesi'nde düştü. Helikopterde bulunan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Bir kişi ise yaralandı. Tabii olayla ilgili olayın gelişmesinden hemen sonra ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, afat, jandarma ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı, ancak dediğimiz gibi bir kişi hayatını kaybetti. Ankara Valiliği kazanın ardından jandarma tarafından bölgede güvenlik önlemleri alındığını duyurdu. Kaza nedeninin belirlemek için inceleme başlattığını da açıkladı. Tabii hemen soruşturma da başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de bir açıklama yaptı az önce ve şu ifadelere yer verdi. Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan TUSAŞ'a ait helikopterde bulunan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve TUSAŞ camiasına başsağlığı diliyorum. Yaralanan Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'na acil şifalar temenni ediyorum. Kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir ifadesine yer verdi.
0: Peki, bir kez daha başımız sağ olsun diyoruz sevgili izleyiciler. Maalesef sabah saatlerinde yaşanan helikopter kazasında bir can kaybı var. Detaylarını arkadaşımız Sait Kahraman bizlerle paylaştı. Bu arada tabii ki soruşturmanın da geniş çaplı olarak sürdüğünü, başlatıldığını söyleyelim. Ve hemen Ankara'ya gideceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi parti turları sürüyor. Sayın Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'nu ziyaret ediyor. Detayları alacağız. Arkadaşımız Merve Güven bizlerle paylaşacak. Merve, kolay gelsin. Söz sende.
2: O dikkat çeken ziyaret saniyeler önce başladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste bulunan İYİ Parti grubuna geldi. Onu kapıda İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu karşıladı. Görüşmenin kapsamını terörsüz Türkiye hedefiyle hazırlanan çerçeve yasa oluşturuluyor. Numan Kurtulmuş dün de siyasi parti ziyaretleri gerçekleştirmişti. Bu ziyaretlerin ikinci ayağına bugün devam ediyor. Tabii bugünle birlikte de bu ziyaretlerini tamamlamış olacak Numan Kurtulmuş. İYİ Parti ziyaretinin oldukça dikkat çekici olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü terörsüz Türkiye hedefiyle mecliste oluşturulan komisyona İYİ Parti üye vermemişti. Ve aslında iki yıl aşkın süredir devam eden terörsüz Türkiye sürecine de sıkça karşı olduklarını ifade etmişlerdi. Hem Genel Başkan Musavat Dervişoğlu hem de İYİ Partili milletvekilleri. Bu nedenle kritik bir görüşme, iki yıldır süren süreç ziyaretleri kapsamında da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Musavat Dervişoğlu ile ilk kez bir araya geliyor. Şunu da ifade etmek gerekiyor. Sabah saatlerinde İYİ Parti'nin grup toplantısı vardı. Musavat Dervişoğlu grup kürsüsünden çerçeve yasaya ve bugünkü görüşmeye ilişkinde yine önemli mesaj verdi. Bu mesajında aslında Numan Kurtulmuş yine sürece tepki gösterdi. Çerçeve yasa ifadesine tepki gösterdi ve kavramlarla bize oyun oynamaya kalkmayın ifadelerini kullandı. Önemli bir görüşme dedik. Aslında Numan Kurtulmuş meclise önümüzdeki günlerde sunulması beklenen çerçeve yasanın tüm partilerin tam mutabakatıyla, tam uzlaşısıyla meclise sunulması beklentisinde. Bu ziyaret de bu nedenle gerçekleştiriyor aslında. Ancak İYİ Parti'nin sürece sıcak bakmadığını ifade etmiştik. Bu kapsamda aslında içeride konuşulacaklar da kritik öneme sahip. Görüşmenin ardından bir açıklama yapılması beklenmiyor Numan Kurtulmuş tarafından. Ancak Müsavat Dervişoğlu'na sorularımızı yönelteceğiz. Açıklama yapıp yapmayacağını elbette görüşme sonrasında görmüş olacağız. Bu görüşmenin hemen sonrasında da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş AK Parti grubuyla bir araya gelecek. Bu görüşmenin Numan Kurtulmuş'un makamında gerçekleşmesi bekleniyor. AK Parti grubuyla da iki gündür süren siyasi parti turlarını noktalamış olacak. İşte bu son ziyaretin hemen ardından Numan Kurtulmuş'tan ziyaretlere ilişkin bir açıklama gelip gelmeyeceğini de takip ediyor olacağız. Aktardığımız gibi dikkat çeken ziyaret dakikalar önce başladı. Gelişmeleri de aktaracağız.
0: Teşekkür ediyoruz Merve, aktarmış olduğun bilgiler için. Şimdi bir başka sıcak noktaya gideceğiz sevgili izleyiciler. İstanbul'da CHP'li Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı ve özel kalem müdürü dahil 3 kişi Çankaya Belediyesi soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Bu arada geçtiğimiz saat diliminde de arkadaşımız Hanifi Bayar'dan bilgileri almıştık. Ahbap soruşturmasında da ifadeye çağrılan ünlüler vardı. Her iki başlığı da Hanifi Bayar'dan alacağız. Hanifi, söz sende.
3: Ancak bir taşınmayacak çerçevede soruşturma kapsamında bugün sıcak bir gelişme yaşandı. Bazı ünlü isimler Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı. O isimler kimler? Gazeteciler Ece Üner ile Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter ifadeye çağrıldı. Ahbap Derneği soruşturması 12 Temmuz Pazar günü başlamıştı ve soruşturma kapsamında derneğin kurucusu olan sanatçı Haluk Levent gözaltına alınmış ve çıkartılmış olduğu sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Sonrasında bizler bir dalga operasyonu daha görmüştük. Geçtiğimiz hafta Cuma günü hatırlayacaksınız bir dalga operasyonu daha yapılmıştı ve o operasyonda da Oğuzhan Uğur gözaltına alınmış ve o da çıkartıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Şu ana kadar Ahbap Derneği soruşturması kapsamındaki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı artık oradaki var olduğunu iddia ettiği suç örgütünün de adını koydu. Ahbaplar Suç Örgütü. Bu suç örgütünde şu ana kadar tutuklu sayısı 28, aralığında Haluk Levent ile Oğuzhan Uğur da yer alıyor. İşte bu soruşturma kapsamında bir kez daha söyleyelim, sadece ama sadece ifadeye çağrıldılar. Onlar da kimler? Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in burada ifadesine başvurulacak. Neden ifadeye çağrıldılar? Özellikle 6 Şubat depremlerinde Ahbap Derneği'nin faaliyetlerinde bu derneğe yönelik bağış çağrısında bulundukları söyleniyor ki zaten açık kaynaklardan bakıldığında, sosyal medya hesaplarından bakıldığında da o dönem bu şekilde bir çağrıları olmuştu. İşte bu isimler burada gelecekler ve Ahbap Derneği ile ilgili tüm bildiklerini savcılıkta anlatacaklar. Herhangi bir gözaltı kararı olmadığının da altını çizelim. Özellikle sosyal medyada bazı hesaplarca yine yanlış bilgiler paylaşılıyor. Bunun düzeltmesini de yapmak bizlere düşüyor. Herhangi bir gözaltı kararı yok. Bu isimler sadece ifadeye çağrıldılar. Bugün içerisinde veyahut yarın gün içerisinde buraya gelerek ifade vermelerini bekliyoruz. Günün bir diğer sıcak gelişmesi sabah saatlerinde yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Çankaya Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması İstanbul'a sıçradı. Bu başlığın altında hangi detaylar var, onlardan bahsedelim. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde Ankara ekibimiz an be an tüm gelişmeleri paylaşmıştı izleyicilerle. Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu toplam 24 şüpheli tutuklanmıştı. Operasyonda soruşturmada ikinci dalga operasyon İstanbul'da yapıldı. Eyüp Sultan ilçesinde Eyüp Sultan ilçe belediye başkan yardımcısı Hasan Karabulut ve yine Eyüp Sultan Belediyesi özel kalem müdürü olarak görev yapan Güray Geçyatan ile Benan Esengül gözaltına alındı. Bu üç şüphelinin de evlerinde arama yapıldı. Bir kez daha söyleyelim. Arama yapıldıktan sonra Vatan Emniyetine götürüldüler. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüler ve oradan da Ankara'ya. Soruşturmanın ev sahipliğini yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürüldü. Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı ve Eyüp Sultan Belediyesi Özel Kalem Müdürü iki şüpheli gözaltına alındılar ve Ankara'ya götürüldüler. Çankaya Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga operasyon İstanbul'da yapıldı. Bizler hem Ahbap Derneği soruşturmasını hem de Ankara'da başlayıp İstanbul'a kadar uzanan Çankaya Belediyesi yolsuzluk soruşturmasını sahada an be an takip ediyor. Tüm gelişmeleri aktarıyoruz diyelim. Sözü bir kez daha size bırakalım.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim Hanifi, biz de sana. Sevgili izleyiciler, Amerika ile Türkiye arasında F-35 konusunda yeniden olumlu hava oluşurken gözler olası S-400 formülünün ardından başlayacak sürece çevrildi. F-35'ler Hava Kuvvetleri filosuna nasıl dönecek, süreç nasıl işleyecek? Tüm başlıkları öğretim üyesi ve uçak mühendisi Doktor Haluk Kul'la konuşacağız. Değerli hocam, yayınımıza hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar diliyorum. Bu gelişmelerin ülkemiz, devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah yeni bir faydalı bir sayfayı açmış olacağız.
0: Evet, evet, şimdi tabii ki önemli düzenlemelerin olması lazım. Bir takım bürokratik ve siyasi düzenlemeler öncelikle. Öyle değil mi? Peki bu düzenlemelerin hayata geçmesinden sonra F-35'ler tekrar bizim sistemimize nasıl entegre olacak? Herhalde bundan sonra en fazla konuşacağımız başlık da bu.
4: Evet. Şimdi birinci aşamadan başlayalım. Bu uçaklar, hava araçları, yani uçağın ötesinde bir şey aslında. Uçan karargah, uçan süper bilgisayarlar diyeceğimiz bu hava araçlarının uzun süreden beri bir depoda tutulması gerekiyordu. Hı hı. Bunun nasıl yapılması gerektiğini bir konuşalım, ondan sonraki aşamaya geçelim.
0: Evet, bahsettiğiniz konuda uçaklar, hocam özür dilerim, biraz detaylandırayım. Bahsettiğiniz uçaklar bizim parasını ödediğimiz 6 uçak.
4: Kesinlikle.
0: Onların tabii ki bizim sistemimize bir şekilde entegre olması gerekiyor ama siz bu işin üstadısınız. Dolayısıyla şimdi biz bu uçakları almadık. O uçaklar olduğu gibi hangarlarda mı bekletiliyor? Yoksa işte bir terim var, uyutuluyor, bütün sistemleri koruma altına alınarak belki o koruma nasıl oluyor ondan da bahsedersiniz. Hı-hı. Değil tabii mi? Bunun da tabii ki bir bakım onarım süreci var vesaire. Biraz açabilir misiniz bu süreci?
4: Tabii ki efendim. Şimdi standart bir hava aracı olsaydı, uçak, helikopter gibi, işte kısa vadeli, uzun vadeli depolama ve bu sıradaki periyodik denetimlerle bu işler yapılabilirdi. Ama F-35 farklı bir şey. Ondan dolayı burada 5 ayrı şeyi düşünmemiz lazım. Birincisi dijital depolama ve bakım bulutu entegrasyonu denen başlık. Çünkü buradaki kullanılan dijital sistemler, bilişim sistemlerinin mevcut durumda yerde kalması halinde ki çok iyi klimatize edilmiş, çok belirlenmiş sıcaklık ve nem ortamında bulunması gerekiyor ama gene de belli kayıpların olmaması için bunların disentegre edilmesi, sistemden çıkartılması gerekirse içindeki yazılımın veri tabanının sökülmesi, silinmesi, sonra gerektiğinde tekrar bunların yüklenip ondan sonra uçan platform diyebileceğimiz hava aracına F-35'e eklenmesi önemli. İkinci bir şey de hayalet uçak demiyor ama görünmezlik diyelim, görünmenin gecikmesi diyelim, bu özel kaplamanın korunması gerekiyor. Bunun için de gene aynı şekilde çok önemli nem ve sıcaklık hassasiyetinin bulunması ve burada herhangi bir eksikliğin olmadığına emin olunması gerekiyor. Kimyasal olarak zarar vermeyecek özel kılıflar vesaire gibi şeylerin kullanılması gerekiyor. Bir başka husus ise efendim şöyle düşünelim. Oksijen konsantrasyon cihazları vardır. Özellikle COVID döneminde rahat oksijen alamayan kişiler için oksijeni arttırılmış havayı üfletilir. Tam tersi burada da uçağın özellikle yakıt olan kısımlarında oksijen bulunmaması için oksijenin dışarı itildiği, azot ya da nitrojen açısından nitrojen diye deniyor sektörde, doğrusu azottur. Azot açısından zenginleştirilmiş havanın orada bulunmasının sağlanması gerekecek. Ve dördüncü aşamada gizlilik seviyesi ve siber güvenlik, hı hı, karartması. Yani buradaki bulunacak sistemlerin bir başka karıştırıcı cihaz ya da uzaktan elektronik dalgalarla elektronik haberleşmeyle falan çekilmesinin önüne geçilmesi gerekiyor. Tabii bunların da sonradan yüklenmesi ve güncel verinin yüklenmesi, verinin güncel yazılımla alınabilir olması ve güncel yazılımın da güncel bir elektronik konfigürasyon içinde, donanım içinde uyumlu bir şekilde uçağa aktarılması lazım. Yani uçağın, şimdi şöyle söyleyeyim efendim, tek bir model yok. Her bir uçak baktığınızda kendi başına biricik özelliklere sahiptir, konfigürasyona sahiptir. Buna göre takılacak olan donanımın, donanım içindeki yazılımın ve veri setinin ona uygun olması gerekecek. Yani bunları belirtmemiz gerekiyor.
0: Hocam ondan şöyle sonradan, anlıyoruz değil buyurun. Mi? Bu uçaklar şu anda evet muhafaza ediliyor ama bildiğimiz gibi tüm aksam çalışır halde hiçbir şey yapılmadan değil. Sizin dediğiniz tedbirlerle bir uyku süreci var. Bundan sonra da önemli bir süreç var uyandırılması için. Dolayısıyla diyelim ki hızlıca karar verildi ve teslim edilecek. Ne kadar bir süre alır bunların tekrar uyandırılması, işte bakımı vesaire diğer süreç? Uzun mudur
4: şimdi,
0: yani?
4: F-35 konusunda doğrudan bilgim yok. Bir tip kursuna sahip değilim. O nedenle söyleyeceğim afaki olacaktır ama haftalar ya da gerekirse aylar mertebesine sürer ama yıl mertebesinde olmayacağını öngörüyorum. Bu konuda Türk sivil havacılığında özellikle bundan 50-55 sene öncesinde Türk Hava Yolları çok başarılı işler yapmıştır. Hani tarlada bekleyen Boeing 707 uçaklarını çok güzel bir şekilde alıp işletebilmiştir. Türk havacılığı bunu askeride de sivilde de becerebilmektedir. Onun dışında 1960'ların uçaklarını, 60'larda üretilmiş ya da tasarlanmış uçakları biz gene yapabiliyoruz. Eğer ki gerekli eğitim verilirse, doğru eğitim verilirse, bunu gerekirse kendi uzmanlarımızda, kendi bakım personelimizde yapabilir durumda olacaktır. Ama uçak daha teslim edilmediğinden dolayı öncelikli olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin gözetiminde ve sorumluluğunda bu işlemlerin gerçekleştirilip sağlam olarak uçan platformları, bu uçakların bize verilmesi gerekecektir.
0: Evet,
4: şunu da özellikle belirtmek istiyorum.
0: Buyurun.
4: Bunun bir sonuçta maliyeti var. Yani bakımda tutmanın maliyeti var ama bir yandan da biz parayı verdik. O para 6-7 seneden beri bloke. Bunun da maliyeti var. Bunlar bir dengelenecek ve bu anlamda bizim belli bir miktarda mali anlamda kazanç sağlayabilecek durumda olacağımızı ben öngörüyorum. Çünkü bakım maliyeti ne olursa olsun diğer şeylere göre daha az olacaktır. Son olarak şunu da söyleyeyim, tekrar ediyorum. Burası, bu uçaklar sadece bir uçak değil, bir saldırı şeyi değil, bir karargah. Gerektiğinde 20-30 uçakla haberleşebiliyor, yüzlerce hedefe bakabiliyor. Ondan dolayı buna göre bu sistemlerin de ona göre korunması, nem, ışık, toz vesaire gibi şeylere korunması gerekiyor. Hassas bir işlem olacaktır diye düşünüyorum ama altından kalkılacaktır. Yeter ki S-400'ler konusundaki risk olarak görünen şey bertaraf edilsin, başka bir yere geçirilsin. Ondan sonra F-35'lere erişeceğiz.
0: Anladığım kadarıyla şimdi Türkiye'nin zaten bu yapım sürecinde bir ortaklığı vardı ama bu karardan kesinlikle, sonra biliyorsunuz o da aktif hale gelemedi ki başka ülkelerle üretim konusunda ortaklıkları oldu. Belki sizin de altını çizdiğiniz konu şu, bir takım parçalarda tekrar Türkiye bu sisteme entegre edilir ki edilmeli diye de anlıyorum açıkçası sizin cümlelerinizden. Doğru değil mi hocam?
4: Yani doğrudur yani çünkü sonuçta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Silahlı Kuvvetler Güçlendirme Vakfı ile başlayan 1970'lerin ortasında özellikle Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonraki ambargo ile beraber 50 seneden fazladır bir üretim geliştirme ve bir bilgi kütüğü oluşturuldu. O bilgi kütüğü nesillerden boyunca aktarıldı, geliştirildi. Çok rahat bu yapılabilir olarak görüyorum. Sadece TEİ ile üretilmiş olan parçalar şu anda havada bulunan sivil olsun, askeri olsun uçakların yarısında illaki kullanılıyor. Bu bile önemli bir bilgidir. İşte TUSAŞ'ta da artık prototiplerden geçip test uçuşlarına geçtiğimiz hava araçları var. Ondan dolayı bu üretim işi daha da başarılı olacaktır. Bir başka husus da şu, efendim motor üretiminde kendi motorumuzu üretmeye çalışıyoruz. Bu konudaki motor üretmenin asıl zor olan kısmı metalürji, dayanıklılık, 1000-1500 derecelik sıcaklıklar. Hatta belli yerlerde belki de metalin ergime sıcaklığının üzerindeki sıcaklıkların yönetilmesi gibi hususlar var. O konuda çok büyük bilgi birikimi oldu. O bilgi birikimi nedeniyle teknoloji entegrasyonunun ve ürün için güvenilirlik seviyesinin istenen standartların üzerine getirilmesinin sağlanabileceğine inanıyorum. Ki onun dışında F-16 uçaklarında tamamen hatasız olan 4 tane uçağın 2 tanesi 1980'li ve 90'lı yıllarda TUSAŞ'taki fabrikamızda başarılmıştır. Bundan sonra da yapılmaması için bir engel yoktur.
0: Evet, bunu şimdi,
4: bu şekilde belirtmek istiyorum.
0: Tabii bir başka buyurun. Önemli husus da pilotların tekrar bir eğitimden geçirilmesi. Öyle değil mi hocam?
4: Evet, tabii ki. Yani şöyle, belli bir eğitim almıştı pilotlarımız. Ondan sonra geride kaldı. Aradan geçen 7-8 sene içinde bu pilotlarımız acaba hala görev başında mı? Sağlık durumları bu iş için yeterli olmaya devam ediyor mu? Bir de onun üzerinde 7 sene boyunca bir hava aracını kullanmamışsak o konuda bir tazeleme eğitimi illaki gerekecektir. Ancak bunun bir sıfırdan eğitim gibi ilk şey için, ilk paket ya da ilk takım için gerekmeyeceğini düşünüyorum. Ondan sonra tabii ki yeni gelecek olan pilotlarımız için ayrıca en baştan bir eğitim yapılacak. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetleri bunu birçok uçak modeli için zaten başarıyla yaptı. Ve şunu da söyleyelim, uçakların kullanım kılavuzlarını değiştirecek kadar üstün bir şekilde manevralar yapabilen pilotlarımız yetişti. Ve bunlar görev aldı. Aynı başarıyla bu işin de altından kalkacağımızı ve kotaracağımızı ve parmak ısırtacak bir yetkinlikte olacağımıza ben inanıyorum efendim.
0: Hocam son sorum olsun. Aslında siz kısaca buyurun. Bahsettiniz ama yani bizim yani milli savunma sanayinde attığımız adımlar ortada oldukça, yani dünyada da ses getiren teknolojiler artık Türkiye'de üretiliyor. Merak edilen konu şu, acaba işte Kaan'ın üretimi konusunda herhangi bir dezavantaj olur mu tekrar bu sisteme geri dönmek? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bizim milli savunma sanayimiz açısından?
4: Efendim bir, eğer ki tekrardan bu parça üretiminde entegrasyon, bütünleştirme sağlanırsa oradan gelen beceriyi biz Kaan'a da ekleyebiliriz. Artı sonuçta bu şekilde hayalet uçak kullanımı, operasyonu, işletimi konusundaki beceri illaki bir tasarım ve üretimde de bize bir bilgi sağlayacaktır, bilgi kütüğümüzü geliştirecektir. Ondan dolayı bunun bir engel olacağını düşünmüyorum. Hatta tam tersi, daha fazla uzman gelişebilecek. Daha fazla uzmanlar adayları istihdam edilecek. Bunlar 5-10 sene sonrasında uzman olduklarında bir 20 sene, 25 sene daha çalışabilecekler. Başka uzmanları geliştirecekler. Bunun doğru bir eylem olduğunu düşünüyorum. Zorlanmadan nefes açılmıyor efendim. O nedenle zorlanacağız ama bu işi yapacağız.
0: Peki, çok teşekkür ederiz değerli hocam,
4: ben
0: yayınımıza katıldınız. Değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için. Sevgili izleyiciler, öğretim üyesi ve uçak mühendisi Doktor Haluk Kul'la konuştuk. Devam ediyoruz şimdi diğer gelişmelerle. Amerika Birleşik Devletleri üst üste 11. gecede de İran'ı vurdu. Misilleme yapan İran ise Kuveyt'teki Amerikan üssünü hedef aldı.
5: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki aralıksız çatışmalar 11. geceyi geride bıraktı. Amerikan savaş uçakları gece boyunca İran'ın kritik noktalarını bombaladı. Başkent Tahran, Buşehir, Tebriz ve Çabahar'dan patlama sesleri yükseldi. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran'ın askeri harekat merkezlerini, denizcilik tesislerini, uçak ve İHA hangarlarını hedef aldığını duyurdu. Açıklamada İran'ın saldırganlığına rağmen Hürmüz Boğazı ticari gemi geçişlerine açık kalmaya devam ediyor dendi. Tahran yönetiminin ABD'ye cevabı ise gecikmedi. İran, Kuveyt'teki Amerikan askeri tesisi Camp Doha'yı kamikaze İHA'larla hedef aldığını duyurdu. Kuveyt'te altyapıya vurulan darbeler sonrası elektrik kısıntıları başlarken Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık ve Kızıldeniz'deki Husi tehdidi küresel enerji piyasalarını vurdu. Brent petrolün varil fiyatı 92 dolara fırladı.
0: Ukrayna, Rusya'da bir e-ticaret şirketinin merkezini vurdu. Saldırıda yaralananlar var. Ukrayna yönetimin tepesindeki atama krizi de devlet başkanı Zelenski'nin geri adım atmasına yol açtı.
5: Rusya ile Ukrayna arasındaki yıkıcı savaş, lojistik hatları ve kent merkezlerini vurmaya devam ediyor. Rusya'nın en büyük online perakende şirketi Wildberries bir kez daha hedefteydi. Krasnodar ve Nevinomis şehirlerindeki dev lojistik merkezleri Ukrayna'ya ait kamikaze SİHA'ların hedefi oldu. Alevlere teslim olan tesislerde çok sayıda çalışan yaralandı. Taraflar karşılıklı SİHA saldırılarını da sürdürüyor. Moskova gece boyunca 200'den fazla Ukrayna İHA'sının imha edildiğini açıklarken sınır bölgesi Belgorod'da saldırılar nedeniyle can kayıpları yaşandı. Kiev ise Rusya'nın fırlattığı onlarca İHA'yı püskürttüğünü duyurdu. Sahadaki bu sıcak

0: Putin'in ordudaki huzursuzluğu dindirip dindiremeyeceği ise merak konusu. Zelenski ayrıca krizi yatıştırmak adına eski bakan Fedorov'a da teknoloji kanadını yöneteceği yeni bir görev teklif etti.
1: Türkiye'nin konuştuğu Gülistan Doku dosyasında yeni gelişmeler var. Abla Aygül Doku, TGRT Haber'de yaptığı açıklamalarda soruşturmaya ilişkin dikkat çeken iddiaları anlattı. Hastane kayıtları ve gizli tanık beyanları dosyanın kritik başlıkları arasında yer aldı.
2: Gülistan Türkiye'nin hepimizin meselesi oldu.
0: 6 yıllık sessizlik bozuldu. Karanlıkta kalan sır perdesini aralarken gözler yeniden adalet arayışına çevrildi. Dokuya cinsel saldırıda bulunan ikinci şüpheli kim?
2: Gizli tanık ifadesinde iki isim vermişti. Biri işte Mustafa Türkay Soner, diğerinin ismi de şaşıracağınız bir isim değil aslında.
0: Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, TGRT Haber'e konuk oldu. Abla Doku, Başsavcı Ebru Cansu'nun kurduğu özel ekibin intihar senaryosunu tamamen çürüttüğünü söyledi.
2: Dosyaya Ebru Cansu başsavcımız geldikten sonra zaten bu dosya hareketlenmeye başladı.
0: Abla Doku, başsavcılığın son açıklamasına da değindi. Genç kızın cansız bedeninin korucular tarafından organize şekilde yok edilip gömüldüğünü belirtti.
2: Dün başsavcılığımızla bir açıklama yapmıştı. Kurucuların Gülistan'ı hani gömdü şeklindeki tespit edildiği söylenmişti.
0: Aygül Doku kardeşinin hastane verilerinin silinmesine de tepki gösterdi.
2: Kızımız hastaneye gidiyor, doktor muayene etmiyor. Kızımız gidiyor derdini anlatıyor, orada diğeri üstünü kapatıyor. Kızımızın verilerini siliyorlar. Hastane kayıtlarına bu kadar kişi verisini silmişken dönemin savcıları ne yapıyordu?
0: Şubat kod adlı gizli tanığın ifadelerini de ele alan abla Doku, kardeşine iki kişinin cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti. Şüphelilerden biri belli, peki diğer şüpheli kim?
2: Gizli tanık ifadesinde iki isim vermişti. Biri işte Mustafa Türkay Soner, diğerinin ismi de şaşıracağınız bir isim değil aslında. Gülistan'ın hamile kaldığını söylüyor Şubat.
0: Ne olursa olsun bu cinayetin aydınlanacağını belirten Aygül Doku, faillerin de mahkemede hesap vereceğini ifade etti.
2: Bu olay çözülecek. Kızımız bulunacak ve bunlar adalete hesap verecek.
1: Amerika'da geliştirilen kıyamet erken uyarı sistemi milyarderlerin özel jet hareketlerini anlık takip ederek olağan dışı yoğunluklarda alarm veriyor. Sistemi geliştiren yazılımcı platformun felaket tahmini yapmadığını ancak dikkat çekici hareketlilikleri erken fark etmeyi amaçladığını söylüyor.
0: Küresel bir kriz önceden tahmin edilebilir mi? Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilen dikkat çekici bir sistem bu soruya farklı bir cevap arıyor. Los Angeles'ta yaşayan yazılımcı Kyle McDonald, milyarderlerin özel jet hareketlerini takip eden bir internet sitesi kurdu. Apocalypse Early Warning System, yani kıyamet erken uyarı sistemi, dünya genelindeki 31 binden fazla özel ve iş jetini anlık olarak izliyor. Sistem havadaki jet sayısını geçmiş yılların verileriyle karşılaştırıyor. Beklenmedik bir yoğunluk tespit edildiğinde alarm seviyesi yükseliyor. Alarm sistemi 1'den 5'e kadar çalışıyor. Seviye 1 normal uçuş trafiğini, seviye 5 ise olağan dışı hareketliliği ifade ediyor. Kullanıcılar alarm seviyesini anlık takip edebiliyor. İsterlerse kısa mesaj ya da e-posta bildirimi de alabiliyor. Platform ABD Federal Havacılık İdaresi'nin kayıtlarıyla ADS-B Exchange verilerini kullanıyor. Yaklaşık 31.700 özel jetin uçuşu bu yöntemle izleniyor. McDonald, sistemin yaklaşan bir felaketi önceden bildirdiğini iddia etmiyor. Ancak varlıklı ve etkili isimlerin olağan dışı hareketliliğinin olası gelişmelere dair dikkat çekici bir gösterge olabileceğini savunuyor.
1: Fransa, 15 yaş altındaki çocuklara sosyal medya kullanımını yasaklayan ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Yeni düzenlemeyle yaş doğrulama zorunlu hale gelirken yasağın 1 Eylül'den itibaren kademeli olarak uygulanması planlanıyor.

0: Fransa Avrupa'da bir ilke imza attı. 15 yaş altına sosyal medya kullanımını yasaklayan ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu.
1: Merci monsieur le président. Je mets en voie la proposition.
0: Fransa parlamentosunda kabul edilen yasayla 15 yaşından küçükler artık sosyal medya hesabı açamayacak. Yasa Anayasa Konseyi'nin onayının ardından yürürlüğe girecek. Hükümet uygulamayı 1 Eylül 2026'da yeni hesaplar için başlatmayı hedefliyor. Mevcut hesaplara ise 4 aylık geçiş süresi tanınacak. 1 Ocak 2027'den itibaren 15 yaş altındaki kullanıcıların hesapları da yaş doğrulamasından geçecek. Instagram, TikTok, Facebook ve Snapchat yasanın doğrudan hedefindeki platformlar arasında. YouTube ve WhatsApp ise yalnızca sosyal etkileşim sağlayan özellikleri bakımından değerlendirilecek. Yaş doğrulama sorumluluğu sosyal medya şirketlerinde olacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron düzenlemeyi çocukların dijital ortamda korunması için atılmış tarihi bir adım olarak destekliyor. Hükümete göre amaç öğrencilerin dikkatini artırmak ve çocukları zararlı çevrimiçi içeriklerden korumak. Ancak düzenleme tartışmaları da beraberinde getirdi. Muhalefet, yaş doğrulama sistemlerinin uygulanabilirliği, kişisel verilerin korunması ve yasağın VPN gibi yöntemlerle aşılabileceği uyarısında bulunuyor.
2: Avustralya'da tıp dünyasını şaşkına çeviren bir doğum gerçekleşti. Tek bir yumurtanın dörde bölünmesiyle oluşan dört genetik olarak aynı kız bebek dünyaya geldi.
0: Milyonda bir değil, 15 milyonda bir. Avustralya'nın Brisbane kentinde yaşayan 34 yaşındaki Janitor Namanoa, doğal yolla oluşan tek yumurta dördüzlerini dünyaya getirdi. Döllenen tek yumurtanın dörde bölünmesiyle oluşan dört kız bebeğin genetik olarak birbirinin tamamen aynısı olduğu açıklandı. Emily, Harriet, Catherine ve Alexa isimleri verilen bebekler gebeliğin 28. haftasında prematüre olarak doğdu. Bebeklerden birine gebelik sürecini takip eden Dr. Alexa Bendel'ın adı verildi. Dr. Alexa Bendel bu tür doğal yolla oluşan tek yumurta dördüzü vakasının Avustralya'da daha önce görülmediğini söyledi. Uzmanlara göre benzer örnekler dünya genelinde bile sadece birkaç kez kayıtlara geçti. Zaten 4 çocuk sahibi olan Namona ailesi ise 4 bebeğin doğumuyla 8 çocuklu bir aileye dönüştü. Öte yandan artan masraflar nedeniyle aile için yardım kampanyası başlatıldı. Toplanacak bağışların bebeklerin ihtiyaçlarının yanı sıra tüm aileyi taşıyabilecek 10 ila 12 kişilik bir araç alınması için de kullanılması planlanıyor.
2: Şimdiki haberimiz evlenecekleri yakından ilgilendiriyor. Adıyaman'da evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi evlilik kredisiyle yuva kuran çiftin İkiz çocukları dünyaya geldi. Çiftin kredi borcu ikizleri nedeniyle hibeye çevrilince ikinci kez mutluluk yaşadılar.
3: Nasılsın Delal? Nasılsın?
0: 2 yıl önce kredi desteğiyle düğün yaptılar. 1 yıl sonra ikiz bebekleri dünyaya geldi. Kredi borcu hibeye çevrilen aile çifte mutluluk yaşadı.
4: Evlendikten sonra ikiz bebeklerimiz oldu. Devlet ikiz bebekleri olan ailelerden krediyi tekrar almamaya karar verdi. Bu bizi çok mutlu etti.
0: Adıyaman'ın Ahmet Hoca köyünde yaşayan Serap ve Murat Gözübüyük çifti 2024 yılında evlendi. Gelinin evlenecek gençlerin desteklenmesi projesine başvurmasıyla çifte 150 bin liralık kredi desteği sağlandı. Aile 48 ay vadeli ilk 2 yılı geri ödemesiz ve faizsiz kredi desteğinden yararlandı. Aradan geçen bir yılda çiftin ikiz bebekleri dünyaya geldi.
4: Evimiz onaylandıktan sonra birçok ihtiyacımızı giderdik. Bize çok büyük bir faydası oldu.
0: Bakanlığın uygulamasıyla ikiz çocuk sahibi olan ailenin kredi borcu hibeye çevrildi. Gözübüyük ailesi de hem çocuklarının sevincini hem de borç yükünden kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor.
4: Çok şükür mutluyuz, huzurluyuz. Emeği geçen herkese bir teşekkür ediyoruz.
5: Çok mutlu olduk. İyiyiz, mutluyuz.
0: Adıyaman Vali Yardımcısı Emine Karataş'la Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mesut Polat da Gözübüyük ailesini evlerinde ziyaret etti. Yetkililer 1 yaşına giren ikizlere çeşitli hediyeler verdi.
5: Dur, bunu vereyim.
0: Polat kentteki evlilik kredisi desteğinin sürdüğünü belirtti.
5: El salla, el salla.
2: Müşteri hizmetlerine ulaşmak artık birçok kişi için kolay bir işlem olmaktan çıktı. Otomatik cevap sistemleri ve uzun bekleme süreleri vatandaşların tepkisini çekiyor. Özellikle acil işlemlerde müşteri temsilcisine ulaşamamak mağduriyetleri artırıyor.
6: Yapmak istediğiniz işlemi birkaç kelimeyle ifade eder misiniz?
7: Kredi kartımı kapatmak istiyorum.
6: Kredi kartı limit arttırımı için 1'i, hesap ekstresi için 2'yi...
7: Müşteri temsilcisine bağlanmak istiyorum.
6: Müşteri temsilcimizle konuşmak istediğiniz konuyu birkaç kelimeyle ifade edebilir misiniz?
8: Derdinizi birkaç kelimeyle anlatın veya bu konu için 1'i, şu konu için 2'yi tuşlayın derken dakikalar geçiyor. Ancak vatandaşın sorunu bir türlü çözülmüyor.
9: Derdinizi birkaç kelimeyle anlatır mısınız dediği zaman beni operatöre bağlar mısınız diyorum.
0: Bankacılık işlemlerinden fatura sorunlarına, internet kesintilerinden teknik destek taleplerine kadar birçok konuda çözüm aradığımız ilk adres müşteri hizmetleri oluyor. Ancak devreye giren sesli yanıt sistemleri müşteri temsilcisine ulaşmayı her geçen gün daha da zorlaştırıyor.
10: Saydıkların arasında hiç müşteri hizmetleri yok. Bazen müzik açıyorlar, dinle babam dinle. Müzik dinlesek müzik servisini açarız. İstek şarkı da yapmıyorlar. Onlara zorunlu dinlettiriyorlar yani.
11: Sen müşteri hizmetlerisin, sen bunun için varsın. Benim sorunumu çözmek için varsın. Beni niye 3'e bas, 5'e bas, yıldıza bas, karaya bas. Beni bundan niye uğraştırıyorsun ki? Zaten eğer öyle bir şey olmuş olsa, yani bu kadar uğraşacak vaktim olmuş olsa müşteri hizmetlerini aramam.
0: Telefon başında beklemek zaten başlı başına can sıkıcı bir süreç. Bir de konu para kaybı ya da güvenlik riski taşıyan işlemler olduğunda yaşanan mağduriyet ve endişe daha da büyüyor.
12: Banka kartımı kaybetmiştim. O yüzden aradım. Bayağı da bir bekledim yani.
13: Kartımda anlam veremediğim bir harcama vardı. 17 dakika veya 18. dakikanın sonunda ulaşabildim.
14: Çok sıkıntılılar. Yok 2'ye tıkla, yok 5'e tıkla, yok 10'a tıkla. Hiç bunlar uğraşılacak işler değil. Orada direkt bir yetkili olacak. Sorunumuzu çözecek abicim ya.
9: 1-2 dakikada bağlanabiliriz. Eğer 1-2 dakikada bağlanamıyorsak daha çok personel alsın, onlara yönlendirsin. İşimiz daha erken çözülebilir.
2: Yargıtay'dan emsal bir boşanma kararı geldi. Ankara'da eşinin her akşam canlı konum isteme baskısına dayanamayan koca dava açtı. Mahkeme sürekli konum istemeyi aşırı denetim ve kusur sayarak çifti boşadı.
15: Böyle bir şey istemez de. Ay.
16: Ya aklımızda olmadığı halde böyle bir şüphe yarattınız bende şimdi. Yani nerede olduğu konusunda hiç tereddüdümüz olmamıştır şimdiye kadar.
17: Yargıtay'ın verdiği emsal kararda eşinden sürekli konum istemek boşanma sebebi sayıldı.
15: Hiç öyle konum at deyip de isteyip de atmadığı olmadı. Tabii atmazsa bir soru işareti olur. Neden atmıyor, nerede diye bir şüphe duyarım.
18: Eğer ben eşimden şüpheleniyorsam, konum istiyorsam o eve girmem diyelim mesela.
17: Ankara'da yaşanan olayda bir koca eşinin kendisini denetim altında tutmasına isyan etti. Çünkü kadın her akşam 7 ile 8 arasında adamın canlı konum paylaşmasını zorunlu kıldı.
19: Niye konum devamlı bildirsin? Yani onun bir anlamı yok. O zaman güvenmiyorsun demek ki.
17: Siz konum ister miydiniz?
19: Peki. Hayır, hayır.
17: Ya da o sizden istedi.
19: Ya ben atarım. Benim için çok sorun değil.
20: Konum sadece böyle özel bir durum için isterim.
21: İnsan rahatsız olur devamlı takip içerisinde olmaktan. Yani güveniyorsam takip etmem.
17: Konum atma baskısına daha fazla dayanamayan koca sosyal hayata müdahale gerekçesiyle boşanma davası açtı.
22: Konum istemem ama biz kendimiz karşılıklı bir şekilde konuşarak nereye gittiğimizde bilgi veririz.
17: Şifresini bilir misiniz peki telefonu?
22: Evet biliyorum.
17: Aç.
22: Açıyorum gerektiğinde kendisi bana söyler ama ondan izinsiz de asla telefonunu elime almam.
17: Dosyayı inceleyen mahkeme evlilikte sürekli konum takibi yapılmasını ve denetimi kusur saydı, çiftin boşanmasına karar verdi. Yargıtay'ında onadığı bu karar emsal niteliği kazandı.
23: Yani ben istedim o atmadı. Bir şüphe olur yani. Yani o zaman.
24: Eşimin konumunu sürekli takip etmem. Herkesin kendi özgür iradesiyle hareket edebildiği bir alan olması lazım.
2: Üniversite sıralarındaki fikirler artık yatırım desteğiyle şirketleşecek. Bahçeşehir Üniversitesi teknoloji odaklı girişimcilere 2 yılda 200 milyon liraya varan yatırım sağlayacak yeni programını tanıttı.
25: Girişimci öğrencilerimizin yenilikçi fikirlerini yatırım desteğiyle buluşturacak bu önemli girişimin başlangıcına birlikte tanıklık etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.
0: Bir fikir bir üniversite sırasından çıkacak ve milyonlarca liralık yatırıma dönüşecek.
26: Üniversitelerin mutlaka değişmesi lazım. Değişimin öncüsü olması lazım
1: değişime açık olması lazım.
0: Bahçeşehir Üniversitesi teknoloji tabanlı iş fikirlerini desteklemek amacıyla Bauhub Invest yatırım programını hayata geçirdi. Program kapsamında girişimcilere 2 yılda 200 milyon liraya varan yatırım desteği sağlanacak.
3: Özellikle öğrencilerimizin, mezunlarımızın ve akademisyenlerimizin iş fikirlerini sadece eğitim ve mentorlukla değil, yatırım süreçleriyle de destekleyen bütüncül bir platform sunuyoruz.
0: Programın ilk aşamasında Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri, mezunları ve akademisyenlerinin teknoloji tabanlı girişimleri desteklenecek. İlerleyen dönemde ise programın girişimcilik ekosistemindeki nitelikli tüm teknoloji girişimlerine açılması hedefleniyor.
1: Öğrencilerimizi destekleyelim.
0: Tohum aşamasındaki girişimlerden büyüme sürecindeki teknoloji şirketlerine kadar uzanan program TÜBİTAK, BİK, BİK Plus, COSCAP ve BAKLAB TEKMER kapsamındaki girişimlere de 4 ayrı yatırım modeliyle destek sunacak.
4: Programın başvuru koşulları, programın manifestosu, eş yatırım değerlendirme komitesi ve programa katılan teknoloji iştirakları ile ilgili her türlü bilgi yine web sitemizden erişilebilir olacak.
2: Ve bu haberle bu saati noktalıyoruz. Saat başında gelişmelerle Seda Akbay sizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın.
5: TGRT FM Haber.
0: Şimdi reklamlar.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Bez ayakkabılarınızı yıkamak için en ideal yöntem, kullanmadığınız bir yastık kılıfının içine koyarak çamaşır makinesine atmaktır. Biraz deterjan ve bol suyla yıkadığınız bez ayakkabılarınızı sıktırmadan makineden çıkarın ve bağcıklarından asarak kurutun. Hepsi bu. Konserve, salça, reçel. Cam kavanoz içinde almak sağlıklı. Peki üzerinde etiket olan bu cam kavanozlar içi boşaldıktan sonra çöpe mi gidecek? Elbette hayır. Tek yapmanız gereken etiketin üzerine margarin sürüp 10 dakika kadar bekletmek. Sonrasında hem etiket hem de yapışkan, kolayca çıkacak, uzun süre kullanacağınız tertemiz bir kavanozunuz olacak.
3: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
5: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
6: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: TGRT FM Haber.
9: Evladını kaybeden bir babanın en acı feryadıydı bu. Görüntüler Sakarya'dan. 20 yaşındaki genç evde kimsenin olmadığı sırada doğalgaz borusuna asılı bulundu.
10: Yavrum!
9: Genci pencereden gören komşuları durumu aileye bildirdi. Eve koşan baba oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Oğlunu öyle gören baba yıkıldı. Cenaze aracına bindirilen gencin babasının feryatları yürekleri dağladı.
10: Dur diyorum sana, dur. Devletten baksana. Dur. Balık yapıyorum, balık yapıyorum.
9: Dur ihtarına uymadı, 240 bin lira ceza yedi. Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde bir sürücü jandarma çevirmesinden kaçtı. Ekipler nefes kesen kovalamaca sonucu otomobili Çorlu girişinde yakaladı.
10: Kaçıyorsun ya, kaçma diyorum ben sahaya.
11: Nereye kaçıyorsun? Dur. Nereye duracaksın?
9: Yapılan kontrolde sürücü yasal sınırın altında alkolü çıktı. Dur ihtarına uymadığı için 240 bin lira ceza kesildi.
11: Yani gerek yok bu kadar ceza
9: yemeye. 40 bin lira ceza verilen araç sahibi kaçan sürücüye tepki gösterdi.
10: Dur diyorum sana, dur. Devletten kaçtılar mı? Dur.
11: Balık yaptırıyorum, balık yaptırıyorum.
9: 2 ay trafikten men edilen araç çekiciyle otoparka götürüldü.
12: Hikaye gitti araba diyor.
11: Yok hikaye değil.
12: Hikaye aldılar arabayı.
11: Geri mi gitti? Bizde eminde var sandı, geri mi gitti?
9: Yunanistan'da bıçaklı saldırgan şoku yaşandı. Milyonlarca turistin akın ettiği Atina'daki Akropolis'in girişine birkaç adım mesafede dehşet dolu anlar yaşandı. Elindeki bıçakla çevredekilere saldırdığı öne sürülen bir kişi turistlerin arasında terör estirdi. Saldırganın hedefinde Yunan asıllı iki ABD vatandaşı turist vardı. Kadın turist bacağından yaralanırken erkek turist koluna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi olay yerinde etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Yetkililer kimliği açıklanmayan saldırganın psikolojik sorunları olabileceğini değerlendiriyor. Kanlı saldırıya rağmen Akropolis ve çevresindeki tarihi alanlar ziyaretçilere kapatılmadı. Ancak dünyanın en önemli turizm merkezlerinden birinde yaşanan bu saldırı güvenlik önlemlerini yeniden tartışmaya açtı. Bir saniye daha tereddüt etse, birkaç adım daha geç atsa her şey bitmişti. Görüntüler Rize Çamlıhemşin'den. Evinden çıkıp aracına doğru yürüyen bir vatandaş her şeyden habersiz ilerliyordu. Ancak çöp konteynerinin yanına geldiğinde hiç beklemediği manzarayla karşılaştı. Yavrularıyla birlikte yiyecek arayan anne ayı koruma içgüdüsüyle aniden atağa geçti. Ne olduğunu anlayamayan adam var gücüyle kaçarak kıl payı kurtuldu. Doğa koruma ekipleri ayı ve yavrularını yerleşim yerinden uzaklaştırmak için bölgede çalışma başlattı. Kadınları fuhşa zorladılar. Ahlak büro ekiplerinden kaçamadılar. Ankara'daki eğlence mekanına yapılan baskında 20 mağdur kadın kurtarıldı. 16 kişi gözaltına alındı. Çankaya'daki eğlence mekanına yönelik üst üste şikayet geldi. Polis mekanı gözetim altına aldı. 2 ay teknik ve fiziki takip yapıldı. Kadınların fuhşa zorlandığı otellere yönlendirildiği anlaşıldı. Deliller toplandı, düğmeye basıldı. Baskında çok sayıda cep telefonuyla güvenlik kamerası kayıtlarına el konuldu. Mekan sahibi ve işletme müdürü dahil 16 şüpheli gözaltına alındı. Mağdur kadınlardan biri, "Çaresizliğimden faydalanıldı" diyerek şüphelilerden şikayetçi oldu. Yolculuk kabusa döndü. Şoför uyudu, otobüs devrildi. 31 kişi yaralandı. İstanbul Kuşadası seferini yapan yolcu otobüsü kaza yaptı. Kütahya-Afyon-Karahisar karayolunun 36. kilometresinde şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç bariyerlere çarparak devrildi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine adeta ekipler yağdı. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Şoförün uyuduğu iddia edildi. Cam pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Kütahya-Afyon-Karahisar karayolunun Afyon-Karahisar istikameti tamamen trafiğe kapandı. Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
13: Bak. Önümü kestiler abi şu an iki araba.
14: Tamam, siz ölüm böylesiniz.
13: Tamam, böyle. Bu kadar basit.
9: Araçlarından inmeleri pahalıya patladı. İki sürücüye 360 bin lira para cezası kesildi.
13: Bir tanesi arabanın plakası bu, şahıs bu. Bir tane de plakasını çekiyorum.
9: Görüntüler İstanbul Başakşehir'den. Yolda bir sürücüyle tartışan iki kişi araçlarından indi. Saldırı girişiminde bulundu.
13: Bak. Önümü kestiler abi şu an iki araba.
14: Tamam, siz ölüm böylesiniz.
13: Tamam, böyle. Bu kadar basit.
9: Otomobilinden inmeyen sürücü kendisine saldırmaya çalışan iki kişinin araçlarının plakasını çekti. Görüntülerin ardından iki sürücü gözaltına alındı. Her iki sürücüye de ayrı ayrı 180 bin lira idari para cezası kesildi. Ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken kullandıkları araçlar da 60 gün trafikten men edildi. Sen misin benimle tartışan dedi, yaşlı motosiklet sürücüsüne yol ortasında yumruk attı. Maganda taksi şoförü cezadan kaçamadı. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde trafikteki bir taksi şoförüyle motosiklet sürücüsü arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya döndü. Taksici yol ortasında yaşlı sürücüye yumruk attı. O anlarda cep telefonu kamerası kayıttaydı. Olay sonrası taksi şoförü gözaltına alınırken daha önce benzer ihlaller yapan taksicinin ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Aracı da 2 ay trafikten men edilen sürücüye 180 bin lira da ceza kesildi. Bir yanda kalbi duran bir genç, diğer yanda kalbi taş kesmiş bir vicdansız. Akıl almaz görüntünün adresi Muğla Fethiye. Genç adam kalbi durunca aniden yere yığıldı. Tam o sırada oradan geçen bir kişi durumu fark etti. Herkes bir hayat kurtarma telaşı beklerken oysa gözünü hırs kaplamış bir avcı gibi davrandı. Önce duvardaki çantayı didik didik etti. Yeterli bulamayınca yerde hareketsiz yatan gencin tepesine dikildi. Arka cebinden cüzdanı çekip çıkardı. İçindeki 6000 lirayı soğukkanlılıkla cebine attı. Ne bir ambulans çağırdı ne bir yardım. İnsanlığın bittiği o anlarda parayı alıp arkasını bile dönmeden olay yerinden uzaklaştı. Son anda yetişen sağlık ekipleri genci hayata döndürdü. Polis tarafından yakalanan o gözü dönmüş vicdansızsa gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
15: Nerede kızım? Hadi bir göster yerlerini de açalım biz.
16: Demek ki burada bir yerde ya.
9: Dakikalarca dolaştı, miyavladı, sesini duyurmaya çalıştı. Yangın bölgesinde yavrularını arayan kedi onların cansız bedeniyle karşılaştı. Görüntüler adeta yürekleri dağladı. Ankara'nın Polatlı ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Yangın güçlükle söndürüldü. Ancak otların arasında yavru kediler vardı. Anne kedi çaresizce miyavlayarak yavrularını aradı.
15: Nerede kızım? Hadi bir göster yerlerini de açalım biz.
16: Demek ki burada bir yerde ya.
9: Ama acı gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Anne kedi yavrularının cansız bedenleriyle karşılaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İzleyenlerin yüreğini dağladı.
15: Nerede kızım? Hadi bir göster yerlerini de açalım biz.
16: Demek ki burada bir yerde ya.

Beypazarı, Kahraman Kazan, Nallıhan, Ankara'nın 3 ayrı bölgesi alevlere teslim oldu. Tarla ve ormanlık alandaki yangınlar ekiplerin yoğun uğraşı sonucu söndürüldü. Beypazarı'ndaki yangın ekili alanda meydana geldi. Oyma Ağaç Mahallesi kar öldüren mevkinde 1000 dönüm ekili ve 500 dönüm biçilmiş alan zarar gördü. Mahalle sakinleri ve çevredekilerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Kahraman Kazan'da da otluk alan tutuştu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı. Söndürülen yangın ekili arazilerde de zarara yol açtı. Nallıhan'ın Eymir ilçesinde de bir tarla alevlere teslim oldu. Yangın ekiplerin çabasıyla kontrol altına alındı. 3 yangının da çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Ekili arazilerin ihmal mi yoksa kundaklama sonucu mu yandığının tespiti için inceleme başlatıldı. İş yerlerine malzeme getiren sürücülerin dikkatsizliğini fırsata çevirdi. Açık bırakılan camlardan içeri uzanıp 3 otomobilden cep telefonu çaldı. Güvenlik kameraları izlendi, hırsız tespit edildi. İzini kaybettirmek için sürekli şehir değiştirdiği ortaya çıktı. Başkentte cep telefonlarını çalan hırsızın sahte kimlikle İstanbul'da bir otelde saklandığı anlaşıldı. Çaldığı 3 telefonla birlikte yakalandı. Hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

0: Merhaba, TGRT Haber'de günün içinden yepyeni bir saatle başlıyor. Ben Seda Akbay. Ahbap Derneği'ni konuşuyor Türkiye, daha doğrusu soruşturmayı. Yepyeni gelişmeler var. Gazeteci Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz'la sunucu Öykü Serter ifadeye çağrıldılar. Hemen ayrıntılar geliyor ekranlarınıza. Ahbap Derneği soruşturması gündemdeki yerini koruyor. Soruşturma kapsamında Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 28 kişi tutuklanmıştı. Dosyada şimdi de yeni isimler gündeme geldi. Savcılığın soruşturma kapsamında bazı kişilerin ifadelerine başvurma kararı aldığı öğrenildi. Evet, şimdi de gazeteci Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz'la sunucu Öykü Serter ifadeye çağrıldılar. Dünya gündeminde ise gözler ABD-İran hattında. ABD ordusu üst üste 11. gecede de İran'ı vurdu. Misilleme yapan İran'sa Kuveyt'teki Amerikan üssünü hedef aldı.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki aralıksız çatışmalar 11. geceyi geride bıraktı. Amerikan savaş uçakları gece boyunca İran'ın kritik noktalarını bombaladı. Başkent Tahran, Buşehir, Tebriz ve Çabahar'dan patlama sesleri yükseldi. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran'ın askeri harekat merkezlerini, denizcilik tesislerini, uçak ve İHA hangarlarını hedef aldığını duyurdu. Açıklamada İran'ın saldırganlığına rağmen Hürmüz Boğazı ticari gemi geçişlerine açık kalmaya devam ediyor dendi. Tahran yönetiminin ABD'ye cevabı ise gecikmedi. İran, Kuveyt'teki Amerikan askeri tesisi Camp Doha'yı kamikaze İHA'larla hedef aldığını duyurdu. Kuveyt'te altyapıya vurulan darbeler sonrası elektrik kısıntıları başlarken Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık ve Kızıldeniz'deki Husi tehdidi küresel enerji piyasalarını vurdu. Brent petrolün varil fiyatı 92 dolara fırladı.
0: Evet, ABD'nin hedefinde nükleer olduğunu söylediği bazı tesisler var. İran'a yönelik saldırıları aralıksız devam ederken ABD gözünü bölgenin kritik noktası olan Kazma Dağı'na dikti. Pentagon'un bölgedeki yeni hedefi olan Kazma Dağı, ABD'ye göre İran bu noktada yeni nükleer tesis kurdu.
2: Bahsettikleri yeni tesise kesinlikle saldıracağız. Nükleer silahlar nedeniyle bu işin içindeler ve yeniden bir nükleer tesis inşa etmeye çalışıyorlar. O tesisi vuracağız. Nükleer silahlar konusunda en ufak bir düşünceye bile kapıldıkları herhangi bir tesisi çok güçlü bir şekilde vuracağız.
3: ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın yeraltı nükleer tesisine ev sahipliği yaptığı iddia edilen Kazma Dağı'nı hedef alacaklarını açıklamasının ardından konuya ilişkin tartışmalar giderek büyüyor. ABD'nin 22 Haziran 2025'te düzenlediği ve gece yarısı çekici harekatı adı verilen saldırılarda Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesisler hedef alınmış, Washington ve Tel Aviv yönetimleri bu saldırıların İran'ın nükleer programına ciddi darbe vurduğunu açıklamıştı. Uydu görüntülerinde Kazma Dağı çevresinde yeni inşaat ve tahkimat faaliyetleri tespit edilmişti. Uluslararası basında yer alan analizlerde dağın içindeki tünel girişlerinin hava saldırılarına karşı toprak ve kaya ile güçlendirildiği, bölgede ağır iş makineleriyle kazı çalışmalarının sürdüğü iddia edildi. İsrail istihbaratının da İran'ın çok sayıda son teknoloji nükleer santrifüjü Kazma Dağı'na taşıdığı, yerin derinliklerine gömdüğü ve böylece hava saldırılarında hedef alınmalarını zorlaştırdığı yönünde bazı değerlendirmeleri bulunuyor. Kazma Dağı, Natanz nükleer santraline 1,5 kilometre mesafede bulunuyor. Dağın en önemli özelliği sert granit yapısına sahip olması. İran'ın dağın altında 80 ila 100 metre derinliğine kadar kazı yaptığı iddia ediliyor. Dağın toplam derinliğinin ise 600 metreye kadar ulaştığı belirtiliyor. Müzik Dağın içindeki kazı çalışmalarının ilk olarak 2007 yılında planlandığı ancak kazıların sistematik olarak 2020 yılında başladığı ifade ediliyor.
0: Evet, ABD-İran arasında müzakere masası devrildi ve bu savaşın ABD'ye maliyeti ağırlaşıyor. Senato'da neler yaşandı şimdi bakalım. Amerikan Savunma Bakanı Hegseth Senato'da İran Savaşı ile ilgili soruları cevaplandırırken konuşması sık sık protestolarla kesildi. Demokrat senatörlerle de ağız dalaşına girdi.
1: ABD Senatosu'nda komite üyelerinin İran Savaşı ile ilgili sorularını cevaplayan Savunma Bakanı Pete Hegseth zor anlar yaşadı. Savaşın 30 Eylül'e kadarki maliyetinin 37,5 milyar dolar olduğunu söyleyen Hegseth, açılış konuşması sırasında sık sık protesto edildi. 1.5 trillion. Kongreden 67 milyar dolar ek kaynak isteyen Hegseth, demokrat senatörlerle de sık sık karşı karşıya geldi. ABD'li bakanın Demokrat Partili senatör Gary Peters'la tartıştığı anlar gündem oldu.
4: Beyefendi, başarısız olan sizsiniz. Ön cephede yer alanlar değil, onurlarını üstün bir başarıyla koruyanlar değil. Ortada kazanacak bir strateji eksikliği varsa, tehlikede olanlar onlar. Liderleri onları yarı yolda bıraktı ve şu anda yaşanan da bu. Sizin bir stratejiniz yok. Bu savaşı gerçekten kazanmak için uzun vadeli bir planınız yok.
5: Burada durup askerler hakkında konuşmak istiyorsunuz. Bakanlığımızı finanse etmek için hiçbir siyasi cesaret göstermiyorsunuz. Çünkü Trump bozukluğu sendromuna yakalanmışsınız.
1: Hegseth konuşmasının devamında Pentagon'un ek bütçe talebine karşı çıkan demokratları korkaklıkla suçladı. Political cowardice of Democrats who won't fund the
0: troops. Ve şimdi Ankara'ya dönüyoruz efendim. Terörsüz Türkiye'de gözler çerçeve yasada Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'ta. Siyasi parti turları sürüyor Numan Kurtulmuş'un. İyi Parti heyetiyle görüşen Meclis Başkanı saat 15'te de AK Parti grubunu ziyaret edecek. Peki İyi Parti temaslarında neler olduğu detayları muhabir arkadaşım Merve Güven'den alacağız. Merve, merhaba. İlk görüşmeye ilişkin bir açıklama geldi mi?
6: Seda Akbay, iyi yayınlar dileyelim. İlk görüşmeye ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu bir açıklama yaptı. Tabii bugün Numan Kurtulmuş'un siyasi parti turlarının ikinci günü. İkinci gününde ilk durakta İYİ Parti grubu oldu. Burada bahsettiğimiz gibi Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi. Yaklaşık 45 dakika sürdü bu görüşme. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Terörsüz Türkiye hedefiyle başlatılan çalışmalara, iki yıldır süren çalışmalara İYİ Parti başından beri tepkiliydi. Bu sürece destek vermeyeceklerini ifade etmişlerdi. Bu kapsamda kurulan meclis komisyonuna da üye vermemişlerdi. Bu nedenle bu görüşme kritik önemdeydi. Çünkü Terörsüz Türkiye kapsamında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İYİ Parti'nin ilk temasının da aslında bugün gerçekleştiğini ifade edebiliriz. Bahsettik, 45 dakika sürdü. Ardından Müsavat Dervişoğlu Numan Kurtulmuş'u kapıya kadar uğurladı. Ortak bir açıklama gerçekleşmedi, ancak Müsavat Dervişoğlu sonrasında kameralar karşısına geçti ve açıklamalar yaptı. Numan Kurtulmuş yine aslında süreci olumlu karşılamadıklarını ve destek vermeyeceklerini ifade etti. Terör örgütünün dayatması ile Türkiye Cumhuriyeti'ne dayatılan, meclisi süreci alet eden düzenlemeye sonuna kadar karşı olacağımızı ifade edebilirim ifadelerinde bulundu Numan Kurtulmuş. Tabii içeriye ilişkinde aslında yeterli bilgi sahibi olmadıklarını ifade etti. Yine DEM Parti'nin kamuoyuna yaptığı açıklamalar vesilesiyle öğrendikleri bilgiler olduğunu söyledi Numan Kurtulmuş. Dikkat çeken bir görüşmeydi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, önümüzdeki günlerde meclise sunulması beklenen bu düzenlemenin tüm partilerin uzlaşısıyla birlikte meclise sunulmasını bekliyor. Bu kapsamda da bu siyasi parti turlarını başlatmıştı. En azından şu an için İYİ Parti'nin buna olumlu yaklaşmadığını söyleyebiliriz. Dün 4 partiyle görüşmüştü. Bugün 5. durağı İYİ Parti oldu. Saatler 15'i gösterdiğinde de yine AK Parti ile bir araya gelecek. Saatler 16'yı gösterdiğinde ise Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 2 günlük bu siyasi parti turlarına ilişkin bir açıklama gerçekleştirecek. Bu açıklamanın aslında içeriğinde bu partilerde görüşmelerden nasıl çıktılar elde edildi? Bu teklif meclise ne zaman gelecek? İşte bunların yanıtlarını da saatler 16'yı gösterdiğinde bulmuş olacağız. Tabii gelişmeler devam ediyor. Biz de sıcak bilgiler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Merve, teşekkür ediyorum. Evet, İYİ Parti görüşmesi önemliydi. Merve Güven'in söylediği gibi Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun eleştirel açıklamaları var bu yolculukla ilgili ve saat 16'da da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarını merakla bekliyoruz. Tekrar teşekkürler. Merve Güven'i uğurluyoruz ve efendim Ukrayna ve Rusya savaşı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ukrayna Rusya'da bir e-ticaret şirketinin merkezlerini vurdu. Saldırıda yaralananlar var.
1: Rusya ile Ukrayna arasındaki yıkıcı savaş lojistik hatları ve kent merkezlerini vurmaya devam ediyor. Rusya'nın en büyük online perakende şirketi Wildberries bir kez daha hedefteydi. Krasnodar ve Nevinomysk şehirlerindeki dev lojistik merkezleri Ukrayna'ya ait kamikaze SİHA'ların hedefi oldu. Alevlere teslim olan tesislerde çok sayıda çalışan yaralandı. Taraflar karşılıklı SİHA saldırılarını da sürdürüyor. Moskova gece boyunca 200'den fazla Ukrayna İHA'sının imha edildiğini açıklarken sınır bölgesi Belgorod'da saldırılar nedeniyle can kayıpları yaşandı. Kiev ise Rusya'nın fırlattığı onlarca İHA'yı püskürttüğünü duyurdu. Sahadaki bu sıcak çatışmaların gölgesinde Kiev'de ise ciddi bir yönetim krizi patlak verdi. Ukrayna'nın teknoloji odaklı reformist savunma bakanı Miko Leo Fedorov'un görevden alınması ülkede protestoların fitilini ateşledi. Fedorov, Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sviski askeri reformları engellemekle suçladı. Sert ve katı komuta tarzı nedeniyle ağır asker kayıplarına yol açmakla eleştirilen Sviski'ye yönelik tepkiler Zelenski yönetimini köşeye sıkıştırdı. Günlerdir süren sokak gösterileri ve ordu içindeki derin çatışma üzerine Zelenski radikal bir adıma gitti. Savaşın başlangıcından bu yana yapılan en büyük askeri görev değişimini açıkladı. Genelkurmay Başkanı Sviski görevden alındı. Ordunun başına yeni nesil general olarak nitelendirilen 43 yaşındaki tümgeneral Mikhailo Drapatri getirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevinden bu kritik makama atanan Drapatri'nin ordudaki huzursuzluğu dindirip dindiremeyeceği ise merak konusu. Zelenski ayrıca krizi yatıştırmak adına eski bakan Fedorov'a da teknoloji kanadını yöneteceği yeni bir görev teklif etti.
0: Ve Türkiye'nin yeni dijital kalesi için ilk adım atıldı. Bakan Uraloğlu, TürkSat'ın Gölbaşı'ndaki yeni veri merkezinin temelini attı. Efendim, bu açılış töreninde de ilginç bir pazarlık yaşandı.
7: Uydu teknolojileriyle gökyüzünü fetheden Türkiye'nin ulusal dijital bağımsızlığını, siber dayanıklılığının ve teknolojik egemenliğin en güçlü kalelerinden birini inşa ediyoruz.
1: TürkSat'ın yeni veri merkezinin temeli dualarla atıldı. Tamamlanmasıyla kapasite 8 katın üzerinde artacak. Türkiye'nin dijital kalesi olacak.
7: 6 sistem salonu, 2 adet 20'şer kabinlik yüksek performans odası ve 6300 metrekare beyaz alana sahip olacak ve 200 kişi kapasiteli ofis çalışma alanı da içerisinde bulunacak.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat'ın Gölbaşı'nda kurulacak yeni veri merkezi temel atma törenine katıldı. E-Devlet kapısı başta olmak üzere Türkiye'nin dijital altyapısı bu merkeze taşınacak. Tüm veri ve bulut hizmetleri tamamen yerli ve milli yazılımlarla sağlanacak.
7: Tüm kamu dijital altyapımızın yükünü tek çatı altında en yüksek güvenlik ve verimlilikle üstlenmiş olacak.
1: Merkezde yapay zeka ve modern teknolojiye uygun altyapı da bulunacak.
7: Yapay zeka uygulamaları, derin öğrenme, veri madenciliği, makine öğrenmesi gibi başlıklar altında veri analizi, veri kümelerinin işlenmesi, hizmetler için gerekli altyapıya da sahip olacak.
1: 2028 yılında hizmete girmesi beklenen merkezin bitiş tarihi bir yıl öne çekildi.
7: Biz bir kere 2027'nin sonuna gitmeden bunu bitirmeliyiz. Bitirebiliriz, bana öyle geliyor. Kayıtlara geçirelim.
8: Tamam inşallah Sayın Bakan.
9: Söz verildi, ben de şahitim.
7: Cumhurbaşkanımız böyle seviyor ya, biz de inşallah yakın takip edeceğiz.
0: Efendim, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk iddialarıyla başlatılan operasyonlar devam ediyor. Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul'a uzanmış durumda. Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut, özel kalem müdürü ve belediye çalışanı gözaltına alındı.
1: Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul'a sıçradı. Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısının da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütü kurmak, suç örgütüne üye olmak, rüşvet almak vermek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlamalar bunlardı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında düğmeye basılmış, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Güner dahil 24 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma İstanbul'a sıçradı. CHP'li Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut, Belediye Özel Kalem Müdürü Güray Geçyatan ve belediye çalışanı Benan Esengül gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü açıkladı.
0: Kamuoyunun yakından takip ettiği Türkiye'nin konuştuğu Gülistan Doku dosyasıyla ilgili son gelişmelere bakacağız. 15 gözaltı vardı. Bu arada abla Aygül Doku, TGRT Haber'de yaptığı açıklamalarda dikkat çeken iddiaları dile getirdi. Hastane kayıtları ve gizli tanık beyanları dosyanın kritik başlıkları arasında yer alıyor.
10: Türkiye'nin hepimizin meselesi oldu.
1: 6 yıllık sessizlik bozuldu. Karanlıkta kalan sır perdesini aralarken gözler yeniden adalet arayışına çevrildi. Dokuya cinsel saldırıda bulunan ikinci şüpheli kim?
10: Gizli tanık ifadesinde iki isim vermişti. Biri işte Mustafa Türkay Soner, diğerinin ismi de şaşıracağımız bir isim değil aslında.
1: Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, TGRT Haber'e konuk oldu. Abla Doku, Başsavcı Ebru Cansu'nun kurduğu özel ekibin intihar senaryosunu tamamen çürüttüğünü söyledi.
10: Dosyaya Ebru Cansu başsavcımız geldikten sonra zaten bu dosya hareketlenmeye başladı.
1: Abla Doku, başsavcılığın son açıklamasına da değindi. Genç kızın cansız bedeninin korucular tarafından organize şekilde yok edilip gömüldüğünü belirtti.
10: Dün başsavcılığımızla bir açıklama yapmıştı. Kurucuların Gülistan'ı hani gömdü şeklindeki tespit edildiği söylenmişti.
1: Aygül Doku, kardeşinin hastane verilerinin silinmesine de tepki gösterdi.
10: Kızımız hastaneye gidiyor, doktor muayene etmiyor. Kızımız gidiyor, derdini anlatıyor, orada diğeri üstünü kapatıyor. Kızımızın verilerini siliyorlar. Hastane kayıtlarında bu kadar kişi verisini silmişken dönemin savcıları ne yapıyordu?
1: Şubat Kod adlı gizli tanığın ifadelerini de ele alan abla Doku, kardeşine iki kişinin cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti. Şüphelilerden biri belli. Peki diğer şüpheli kim?
10: Gizli tanık ifadesinde iki isim vermişti. Biri işte Mustafa Türkay Soner, diğerinin ismi de şaşıracağımız bir isim değil aslında. Gülistan'ın hamile kaldığını söylüyor Şubat.
1: Ne olursa olsun bu cinayetin aydınlanacağını belirten Aygül Doku, faillerin de mahkemede hesap vereceğini ifade etti.
11: TGRT FM Haber.
12: Şimdi reklamlar.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Reklamları dinlediniz.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk bugün yine sizlerle birlikteyiz öğle vaktinde. Ve tabii ki saat boyunca da burada sizlerle birlikte olacağız. Ben Hande, ana kumanda masasında sevgili Ömer var. Bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Günlerden çarşamba, bugün eğitimci yazar Murat Tunalı hocamızla hoş sohbetimiz olacak. Kendisi canlı telefon bağlantısıyla hattımızda. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım, nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
1: Çok sağ olun. Umarım sesim sağlıklı bir şekilde ulaşıyor.
0: Şu an size çok sağlıklı geliyor hocam. Hiçbir sorun yok. Sizi duyabildiğimiz sürece hiçbir sorunumuz yok. Havalar sıcak gidiyor. Tam bir yaz ortasındayız.
1: Yaz dönemindeyiz. Üniversite sınav sonuçları açıklandı. Pırıl pırıl gençlerimiz tercihler yapacaklar. Tercihler yaparlarken de tabii neye göre, nasıl tercihler yapacaklar? Bu konuda bir karmaşa var, bir akıl karışıklığı var. Mesela anne babaların beklentileri var. Çocukların hayallerindeki, gençlerin hayallerindeki varmak istedikleri hedefler var. Ne bileyim, insanların maddi kaygılarından kaynaklı yapacağı işlerle alakalı, tercih edeceği mesleklerle alakalı beklentiler var. Bu konuda neye, nasıl dikkat etmek gerekiyor?
0: Kafalar biraz çok buna karışık. Evet,
1: biraz değinmek istiyorum. Çok yakın tarihte, daha birkaç gün önce çok yakinen tanıdığım bir arkadaşımın çocuk çok enteresan, bakın bu hikaye çok enteresan. Çocuk çok duyarsız ve umursamaz. Annesi bir gece vakti onun yerine TC numarasına Türkiye Gov.tr şifresini girerek üniversite tercihini yapıyor çocuktan habersiz. Çocuk ben girmeyeceğim, çok önemli değil deyip umursamıyor. Ondan sonra sınav kaydını yaptıktan sonra çocuk ister istemez sınava giriyor. Ve çocuk sınavda ilk 125 binlemine girmiş. Yani iyi bir puan almış. Şimdi çocuk mesela tercihini yapacak ama aile mesela diyor ki işte şu iş garanti, şunu tercih etsin. Memurluk garanti, öğretmenlik tercih yapsın, ekmeğinin peşinde olsun.
0: Her kafadan ayrı bir ses çıkıyor şu an ailenin içinde.
1: Çocuk idealist mesela diyor ki ben gazeteci olmak istiyorum. Bir taraftan birileri diyor ki ya gazetecilik mi kaldı, işte artık Twitter
0: her şey
1: var.
0: Dijital.
1: Eski. Dijital oldu, gazetecilik artık tarihe karıştı, radyo, televizyon, bunun artık eskisi kadar esprisi yok vesaire. Herkes bir şeyler söylüyor. Bu konuda ben açıkçası sağlıklı olanın şu olduğuna inanıyorum. Birincisi, öğrenci tercih edecek olan kişi bundan 5 yıl, 10 yıl sonrasındaki hayatını, geçim kaynağını, hayatının geçim sürecini, para kazanma süreçlerini göz önünde bulundurmalı. Yani biraz mantıkçı olmak lazım. Herkes bir şeyler söylüyor ama herkesin bir parça haklılık payı var. Örnek veriyorum, anne babalar çocuklarının hayatlarının garanti altında olsun isterler. Hayatlarında ekonomik sıkıntı yaşamasını isterler. Hatta kendilerinden örnek verirler. Bak ben ne kadar sıkıntı yaşıyorum. Sen bu sıkıntıları yaşama yavrum derler. Şimdi burada tamamen değil ama kısmen anne babaya çocuğun, evladın hak vermesi gerekir. O yüzden de şöyle bir şey yapmalı. Evet, hayallerinin peşinden gitmeli ama o hayallerinin peşinden giderken bundan 10 yıl sonraki, 15 yıl sonraki dünya şu andaki dünya mı olacak? Bunun farkını karşılaması lazım. Yani örnek veriyorum, 2000'li yılların başındaki yaşadığımız hayat ile şu andaki hayat aynı olabilir mi Hande Hanım? 2000'li yılların başında bugün kullandığımız akıllı cep telefonları yoktu bile, böyle bir ekrana bakarak saatlerce insanlar vakit geçirmezlerdi.
0: Hocam yani, biz üniversite sınav sonuçlarımızı kendim için söylüyorum. Böyle bilgisayarı olan bir eve gitmiştik yani arkadaş. Herkesin evinde bilgisayar yoktu, böyle toplaşıp bakmıştık üniversite sınavı sonuçlarımıza. Düşünün evet, bundan evet. Kaç yıl önce
1: şu
0: tabii
1: anda,
0: ki.
1: Şu anda çocuklar cep telefonlarından girerek bu sonuca ulaşıyorlar. Ben kendi üniversite sonucumu, dediğiniz gibi herkesin evinde bilgisayar yoktu. Benim biraz varlıklı olan bir akrabamın evinde bilgisayar vardı. Ve ben telefon yoluyla bir yerde çalışıyordum. Yani bir tatil beldesinde garsonluk yapıyordum, çalışıyordum yazın. Ve sınav sonuçlarının açıklandığını haberlerde, televizyonda haberlerden duyunca hemen o akrabamı aradım. Akrabama kişisel bilgilerimi, vatandaşlık ya da sınav numaralarımı vererek oradan telefon yoluyla öğrenmiştim. Yani düşünün, ne kadar arada zaman farkı var. Evet, ama yaşam tarzı, teknoloji tarzı da var. Bakın, bu anlattıklarımız şu anda çocuklara şu andaki sınav sonucunu öğrenen, tercih yapacak olan öğrencilere sanki böyle dinozorlar çağı, ne bileyim işte tarih öncesi çağ gibi gelebilir. Çok komik gelebilir. Ama hayatın gerçeği bu. 20 yıl bu kadar değiştirebiliyorsa şu anda da tercih yaparlarken öğrenciler özellikle bundan 5-10 yıl sonra, 15 yıl sonra hayatlarını yaşayacakları, hayatlarını meşgul edecekleri iş sahalarına, iş imkanlarını göz önünde bulundurarak, en kötü koşulları göz önünde bulundurarak, en kötü koşullarda acaba nasıl rahat ederim, rahat eder miyim, psikolojik olarak

bireyselleşmenin getirdiği özgüven, işte sosyal anlamda toplumda yer edinme, işte imaj algısı, bu tip durumlar biraz daha etkin görünüyor. Yani sosyal statü, sosyal tatmin, bu konular, bu sebepler üniversite tercihlerinde çok etkili olabiliyor. Üniversitenin kendisinden tutun da, yani kurumun hangi şehirde, hangi üniversite olduğundan tutun da, üniversitede tercih ettiği bölüm de çok çok önemli. Yani çocuk kendini konumlandırırken kendi değerini de orada birimlendiriyor, üniversiteye, bölüme göre. O yüzden örnek veriyorum, çok basit bir ifadeyle anlatayım. Çocuğun kafasındaki bölüm, belki izlediği bir diziden, belki örnek aldığı bir rol modelden, belki de etkilendiği bir insandan olabilir. Ben de onun gibi olacağım algısı oluşabilir. Ama gittiği üniversite, gittiği bölüm o algıyı taşımıyor olabilir. Buna dikkat etmesi lazım. Yani hani derler ya, hayaller Paris, hayatlar Güngören, ya da ne bileyim daha farklı bir, hani sosyoekonomik olarak daha biraz daha zayıf ekonomik durumda olan insanların yaşadığı yer, şehir, konum, ilçe olarak ifade edilebilir. Bu bağlamda hayallerle hayatların örtüşmesi gerekiyor. Yani çocuk üniversiteyi tercih yaparken gerçek hayatında karşılaşabileceği durumları da göz ardı etmemesi gerekiyor. Bu yüzden sosyal tatmin, işte kendini tatmin etme, egoyu tatmin etme aracı olarak görmemeli üniversite tercihini. Bazı öğrenciler şunu yapıyor Hande Hanım, anne babasına, öğretmenine bir meydan okuma gibi onların hiç istemeyeceği, tasvip etmeyeceği bölümleri tercih ederek adeta üniversite tercihini bir araç olarak kullanıyor. Bakın, hayatımda sizin istemediğiniz, benim istediğim bir şeyi yapıyorum ben. Gördünüz mü? Ben de kendi kararlarımı verebilirim diyor. Ama o kararı verirken şayet sağlıklı bir karar değilse birkaç yıl sonra pişman olacaktır. Bu durumlara düşmemesi gerekiyor öğrencilerin özellikle. Buraya düşmemesi için de anne babanın çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani çocukla bu konularda özellikle onu sabote edecek, onu manipüle edecek, iddialaşmaya, inatlaşmaya vardıracak noktada seviyeye kadar getirmemesi gerekiyor konuyu, muhabbeti. Buna dikkat etmek lazım. Bir diğer unsur da çocukların özellikle üniversite tercih ederken finansal kaygıları, para kaygıları, para kazanır mıyım, aç kalır mıyım, evet, maaşım olur mu? Bu konular çok çok önemli. İşte burada tercihten öte şu önemli. İyi bir tercih yaparsınız, üniversiteye girersiniz ama üniversiteyi okuma sürecinde nasıl geçireceğiniz çok önemlidir. Şimdi çocuk var, öğrenci var, üniversiteye gidiyor. Benim arkadaşım vardı, yurtta kalırdı sadece, hiç üniversiteye gitmezdi. 4 yıl boyunca öğrenci anne babasını kandırarak sadece yurtta kaldı Hande Hanım. Hiç okula gitmedi. Ve biz mezun olurken o sadece birinci sınıfı okumamış olarak evine gitti. Ve sahte bir diploma yaparak anne babasını kandırmıştı. Yani o kadar kötü, o kadar acı bir durum ki, bu duruma benzer örnekleri yaşamaması için öğrencinin hayatını, okul hayatını nasıl geçireceğinin de planlamasını yapması lazım. Mesela ben üniversiteyi ilk kazandığım zaman çok iyi hatırlıyorum. Üniversiteye gittiğimde kitabını okuduğum yazarla tanışacağım diyerek yazarın olduğu yayın evini bulup bu yayın evinde yazarla konuşup tanıştıktan sonra onun eğitimlerine katılmayı tercih etmiştim. Eğitimlerinden sonra baktım, o kadar hoşuma gitti ki, ya ben burada çalışayım, bana para vermeyin, okulun haricindeki zamanlarda ben burada vakit geçireyim diyerek onları ikna etmiştim. Okul bitene kadar o yayın evinin editoryasında, kitap yazım biriminde, dergi biriminde, eğitim danışmanlık firmasında, birçok yerinde, fuarlarda, kitap fuarlarında vakit geçirerek, çalışarak yazarların, eğitimcilerin, yani birçok bu alanda hizmet veren kıymetli insanların, kıymetli beyinlerin yanında bulunmuştum. Yani sanki üniversite okurken ikinci bir üniversite okuyordum çalışarak. Bu da benim için ciddi bir avantaj sağlamıştı. Herkes bunu yapmak zorunda değil tabii ki. Ama üniversiteyi okurken öğrenci için o okulu okurken kendini bir pazar heybesi gibi, bir pazar torbası gibi düşünüp ne kadar çok doldurabilirse, ne kadar çok besleyebilirse o kadar kârdır mantığıyla hareket etmesi lazım. Yoksa elbette ki

0: üniversite hayatı bana göre bir terfidir. Hayat okulunda bir terfi aşamasıdır. O terfiyi ettikten sonra bir parça bu terfi özgürlük de beraberinde getiriyor. Bir 18-19 yaşındaki bir insan için, bir çocuk için, bir genç için bir özgürlüğünü hissetme aşamasıdır. Ama tabii ki o süreci iyi değerlendirmek gerekiyor. Bu bağlamda öğrencilere tavsiyem, özellikle gelecekteki hallerini, hayatlarını göz önünde bulundurarak ne kadar mutlu olacaklar, hayatlarını nasıl idame ettirecekler, kendilerini bir konumlandırsınlar, bugünün koşullarına göre değerlendirmesinler, bundan 10 yıl sonrasının, 20 yıl sonrasının koşullarına göre değerlendirsinler ve üniversite tercihlerini buna göre yapsınlar diyorum. Bir diğer önemli unsur da şu Hande Hanım, yaz dönemi geldi tabii ve yaz döneminde özellikle öğrencileri, sınav grubu öğrencilerden bahsetmiyorum. Hı-hı. Normal bildiğimiz yeni ilkokul, ortaokul öğrencileri için söylüyorum.
1: Yeni dönemini bekleyen, bir üst sınıfını bekleyen öğrenciler için.
0: Evet, bu öğrenciler için yaz dönemini ben şöyle görüyorum. Sanki Nadas'a bırakılan tarım toprağı gibi.
1: Doğru.
0: Hani işlenmez ya Nadas'a dinlensin diye. İşte toprak bekletilir, ekilmez, biçilmez ve bekletilir sadece. Bunun gibi görüyorum. Şimdi öğrenci özellikle yaz dönemi geldiğinde ciddi bir disiplinin içerisinden bu boşluğa düşüyor. Hem zihinsel anlamda hem de fiziksel anlamda aslında gelişimi devam etmesi gerekiyor. Çünkü zihinsel ve fiziksel olarak sürekli bir hareket halinde, sürekli bir eylem halinde olan beyin bir zaman sonra eğer ki öğrenme eylemini devam ettirmezse, gelişmezse, atıl kalmaya başladığında gerilemeye başlıyor. Bu gerileme süreci aslında nasıl biliyor musunuz? Unutkanlık olarak kendini ifade ettirebiliyor. İşte ne bileyim, hatırlamak istediği şeyleri kolayca hatırlayamıyor. İşte zihinsel olarak bir aktiviteyi, örnek veriyorum, düşünmek, zihinsel bir işlem yapmak ya da işte bir yere gidecek, unutkanlık, unutup ona gidememesi gibi birçok konuda zihinsel aktivitelerde gelişim geriliğine neden olabiliyor. O yüzden sanki Nadas'a bırakmamak gerekiyor zihnimizi. Mental olarak sürekli bir eylem içerisinde olmak gerekiyor. Ben de bunu şöyle düşünüyorum. Hani çocuklar yaz dönemi olduğunda eskiden ne yapılırdı? Bir kursa gönderilirdi. Bir, ne bileyim işte Kur'an kursu olabilir, cami olabilir ya da yaz kampı gibi zihinsel eylemlerin gerçekleştirildiği okul hayatına katkı sağlayacak kurslar olabilir. Bunun haricinde maddi anlamda çocuğa katkı sağlayacak bir ustanın, bir meslek erbabının yanında vakit geçirmesi için çırak olarak verilebilir. Bütün bunların hepsini topladığımızda aslında bunların hepsi o çocuktan bir menfaat elde etmek değil, çocuğun beynini, zihnini meşgul etmek, bedensel aktivitelerini meşgul etmektir. Örnek veriyorum, bir ustanın yanına, bir sanatkarın yanına verilen bir çocuk belki 7-8 hafta boyunca orada çalışacak ama hayatın getirebileceği koşulları, tecrübesini de yaşayacak. Aynı zamanda zihnini sürekli meşgul etmesinden dolayı bir zihinsel olarak da idman, egzersiz yapmış olacak. Bakın, bundan belki de 20-30 yıl öncesine kadar bir insanın ne kadar zeki olduğunun ispatı beyin hücreleri sayısıyla ilintiliydi Hande Hanım. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar şunu gösterdi. Özellikle zihin, beyin noktasında işte ne bileyim beyninin bir kısmı alınan, beyninin bir kısmında zarar olan insanlarda yapılan özellikle testlerde şu ortaya çıktı. Bilim insanları dedi ki bir insanın ne kadar zeki olduğu beyin hücresi sayısıyla alakalı değil, beyin hücreleri yani nöronlar arasında kurmuş olduğu bağlantılarla ilintilidir.
1: Tabii,
0: ne kadar çok bağlantı kurarsa, dendrit ve aksonlar birbiriyle ne kadar iletişim, ilişki geliştirirse, bağlantı kurarsa, o kadar o insan zekidir, akıllıdır derler. O nedenle herhangi bir şeyi öğrendiğinizde, herhangi bir bilgiyi öğrendiğinizde, o bilgiyi başka bilgilerle bağlayıp ilişki kurduğunuzda otomatik olarak kendinizi daha zeki hale getirmiş oluyorsunuz. Bugün öğrenciler zihinsel gelişimini, okullar kapandı, karneyi aldı, şak diye kepenkleri indirdikleri anda sadece bilgisayar oyunları, tabletler, sadece eğlenceli şeylerle vakit geçirdiklerinde işte o beyin bağlantı, nöron bağlantıları kurulmadığı için atıl kala kala o kepenk indirildiği için tekrar okul başladığı zaman, okul tarihi acaba başladığında o kepengi kaldırırken zorlanıyorlar. Yeni bir şeyler öğrenmek istedikleri zaman çok zorlanıyorlar. O yüzden de ilk başlarda öğrenciler bocalıyorlar. Ama kendilerini idmanlı hale getirirlerse, bu illaki bir akademik ders değil Hande Hanım. Hı hı. Örnek veriyorum, bir mesleğin yanına git, bir terzinin ya da ne bileyim bir berberin yanında o konuyla alakalı işi öğrenmeye başlıyor.
1: Soğutmamak gerekiyor. Sporda da böyledir ya hocam, yani vücudu soğutmamak gerekiyor. Bundan mahrum bırakmamak gerekiyor.
0: Aynen öyle, nöronları, zihinsel aktiviteleri soğutmadan sürekli öğrenmeyle alakalı meşgul ettiğinizde o zaman işte daha başarılı olmuş oluyorsunuz. İşte o çocuk mental olarak kendini geliştirmiş oluyor. Tabii ki bunun yanında başka şey yetilerini, bedensel yetilerini de geliştirmiş oluyor. Ama şunu söylemek lazım. Sadece işte eğlenceli olan şeyleri yaptığında o zaman çocuk ya da kişi beynindeki nöronlar bağlantı kurmadığı için, atıl kaldığı için öğrenme yetisini de kaybediyor. Öğrenme yetisini kaybettiğinde bu sefer dikkat eksikliği, işte odaklanamamak, okuduğunu algılayamamak, bütün bu sorunların hepsi böyle girip bir şekilde kendi dünyasında boy göstermeye başlıyor. Okul başladığı zaman veliler hemen telaşlanmaya başlıyor. Ay geçen sene bu çocuk böyle değil, evet, bu sene böyle oldu demeye başlıyor. Nedeni şu, çocuk yaklaşık 7-8 hafta boyunca hiç öğrenmeden geçirince hayatını sanki böyle yağ bağlamış, kilo almış ve beyni hiç hareket edemez hale gelmiş gibi atıl kalıyor. Böyle düşünebilir dinleyicilerimiz. O yüzden az da olsa bir şeyler öğrenmesi gerekiyor, kendini geliştirmesi gerekiyor. Yaşam tarzına, hayatına uygun melekeler öğrenebileceği bir meslek, bir hani bileğe takılan bir bilezik derler ya, hı hı, bir mesleki bir şey de öğrenmiş olması bu insana aynı zamanda özgüven de getiriyor Hande Hanım. Yani şöyle düşünün, bir çocuğu ben çok iyi hatırlıyorum, 18-19 yaşındayken, hatta daha küçüktüm, 14-15 yaşlarındayken yazın bizi babaannem denize götürürdü. Biz denizde 3 ay kalırdık Hande Hanım. Hemen hemen siz de o dönemlerde hatırlarsınız, böyle aileler 3 ay ya yazlığa giderdi ya böyle çadır kurarlardı. Sezonluk denizde kalınırdı. İşte ben de o çocukluğum bu şekilde geçerken kendim, kendi harçlığımla, örnek veriyorum, sahil kenarlarında ne satılır? Mısır çerezi, işte ne bileyim mısır ya da ne bileyim cips benzeri şeyler, kağıt helva, dondurma benzeri şeyler, bu tip şeyler satarlardı ya. Ben de kağıt helva satardım. Yani kendi harçlığımla satın alıp toptan, fabrikasından otobüse binip ondan paketler, 5-10 paket toplu bir şekilde alıp sahil kenarında yazın özellikle saat 3'ten 4'ten 6'ya 7'ye kadar insanlar akşamüstü acıkıyor diye bunu fırsat bilerek elimde torbayla gezerek satardım. Ve burada şunu fark etmiştim, para kazandıkça, insanlarla iletişime geçtikçe, onlarla iletişim kurdukça utangaçlığım azaldı.
1: Özgüven kendime artışı, olan güvenim,
0: tabii güvenim arttı. Para kazanabileceğimi öğrendim. Yani birçok konuda insanları manipüle etmeyi, nasıl satabilir, nasıl daha fazla alabilirler, bununla alakalı şeyler yapınca daha 14-15 yaşındayken bu bana ne oldu biliyor musunuz? Nasıl bir etki oluşturdu biliyor musunuz? Farkında olmadan okul hayatımda medeni cesaretim arttı. Ama şöyle, hani edepsizce değil ya da ne bileyim öğretmenlerime asilik yaparcasına, hayır siz az biliyorsunuz, yanlış biliyorsunuz, ben sizden daha iyi biliyorum babında değil. O hani okul ortamında, sınıf ortamında acaba söylersem, derse katılırsam, yanlış söylersem, rezil olursam imajım zedelenir mi?
1: İçe kapanıklıktan bahsediyorsunuz. Evet
0: hocam. Tabii birçok konuda yanlış yapmaktan korkmayınca insan ister istemez daha kolay öğrenmeye başlıyor. Daha cesurca yanlış yapıyorsunuz ve o yanlıştan utanmıyorsunuz. Evet. Öğrenmek daha kolay gerçekleşiyor. Bakın sadece bir karar vermiş olmam, sadece bir tanecik karar, o deniz kenarında bir şeyler satayım hareketi, belki de en fazla 5-6 hafta satmışımdır, yani çok da fazla değil, yazın ortasında karar vermiştim, belki de Ağustos ayıyla Eylül ayının ilk haftasıydı yanılmıyorsam, ama o hareket okul hayatıma o kadar muazzam bir etki uyandırmıştı ki çok çok mutlu bir şekilde o okul hayatımı geçiriyordum ve notlarıma da yansımıştı otomatik olarak. O yüzden hani bunu sadece bir şeye satmak, ticaret falan olarak görmesin dinleyicilerimiz.
1: Para pul kazanmak değil buradaki dert aslında.
0: Tabii çocukların daha insanlarla kolay sosyal iletişime geçmelerini sağlamak, onların biraz daha hani böyle eski tabirle söyleyeyim yırtılmasını sağlamak, biraz daha kendi kabuklarını kırıp dış dünyayla ilişkilerini gözlemlemek, ailenin o sağlamış olduğu fanus var ya, bu dışarıya karşı koruyucu olan bir fanus. Çocuklar hayatı o fanusun içinde görürler hep. Çünkü anne babanın imkan verdiği ölçüde hayata maruz kalır. Ama işte böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığı zaman çocuk otomatik olarak hayatın kendisiyle temas etmiş oluyor. Utanmayı öğreniyor, saygıyı öğreniyor, otoriteyi öğreniyor. Kendi içinde geliştirmiş olduğu suni bir özgüven var. O suni özgüveni yerle bir ediyor, yıkıyor ve gerçek manada özgüven ortaya çıkıyor. Yani o mesela çocukların kendilerini bilmiş, çok bilmiş halleri vardır ya. Hani dışarıdan baktığı zaman çok itici görünür. Aslında o nedir biliyor musunuz? Çocukların kendini koruma refleksiyle kendi işlerine geliştirmiş aslında oldukları suni özgüvendir Hande Hanım. İşte o suni özgüven ne zaman yıkılır, kırılır biliyor musunuz? Ya okulda bir öğretmeninden çok ciddi bir azar işittir, herkesin içinde rezil olur. Ya da dışarıdaki dünyada, sosyal ortamında gerçekten çok büyük bir utanç duyar. İşte o geliştirmiş olduğu suni özgüven yerle bir olup gerçek manada hakiki özgüveni geliştirmeye başlar. Yanlışın üzerine bindirmediği, doğru şeylerin üzerine, doğru inançların üzerine bindirdiği, karşıdaki insanı anlayabildiği, empati kurduğu bir özgüven geliştirmeye başlar. O yüzden hani sözü de toparlamak gerekirse, yaz döneminde anne babaların çocuklarına yapabileceği en büyük armağan, onları bir tarım toprağı gibi düşünüp asla nadasa bırakmayacaklar, boş bırakmayacaklar. Onları zihinsel, mental, bedensel olarak meşgul olabilecekleri, kafalarını, akıllarını meşgul edebilecekleri bir şeyle doldurmalarına imkan verecek. Onlar inisiyatif alacaklar, yaşadıkları tecrübeleri anne babalarıyla paylaşma imkanı bulacaklar, tekrar tekrar yapacaklar. İlkten istemeyebilirler. Çünkü normal hoşuna giden, şöyle düşünün, siz de çok hoşunuza giden şeyleri bırakıp az hoşunuza giden ya da hiç hoşunuza gitmeyen şeyler yapmaya
1: kalkmazsınız.
0: Mutlu olur musunuz?
1: Evet, olur.
0: Mutlu da olmazsınız. Mutlu da olmazsınız. Yani yapmak istemezsiniz. Bunu da öyle düşünün. Çocuk şimdi sabahtan akşama kadar bilgisayarın başında oturuyor, örnek veriyorum. Ya da sadece uyuyor. Okul yok. Hiçbir şey yapmıyor. Boş geçiriyor. Şimdi bu çocuk tabii ki hadi bakalım artık yarın itibariyle, pazartesi günü, hafta başı itibariyle bir ay boyunca şurada yardım edeceksin şu abine. Onun yardıma ihtiyacı varmış. Bak işte haftalık da verecek sana. Ama çok fazla para değil. Çok az bir para, sembolik bir para. O da harçlığın çıksın diye. Gibi söylemlerle, hani böyle parayı da çok fazla büyüterek, çocuğun burada yapılan hatalardan bir tanesi o oluyor. Çocuğun
1: motive
0: paraya
1: etmek
0: olan
1: için, evet,
0: tamahı o kadar çok artmaya başlıyor ki Hande Hanım. Bir süre sonra ne diyor biliyor musunuz? Ben okula gitmeyeceğim. Para kazanmak çok güzel.
1: Çok güzel. Ya da verdiğiniz okula parayı beğenmemeye başlıyor bir müddet sonra.
0: Evet evet. Yani harçlığı beğenmemeye başlıyor. Evet. Bunun ayrımını göstermek. İşte bakın bunların hepsi aslında birer eğitimdir. Bunları yaşatmazsanız, çocuk bu problemleri görmezse, harçlık ve kendi kazandığı para, bunun dengesini kurmasını sağlamak, bunun dengesini düşünmesini sağlamak, bunları yaşatmazsanız çocuğa, bu sorunları görmezse, o zaman yarın öbür gün kendi gelişimini de sağlayamayacaktır. Ama bunu yaşatırsanız, belki de 4-5 haftalık bir süreçte yaşattığınızda, o çocuğun hayatında kazanabileceği çok çok iyi bir eğitim olacaktır. Ben eminim ki tam bu noktada söylediğimiz şeyi yapan ve karşılığını gören dinleyicilerimiz vardır. Aha da bizim oğlanı anlatıyor. Aha aynı bizim işte kızı anlatıyor.
1: Hepsi birbirinin aynısı aslında, buna şaşırmaya çok gerek yok.
0: Çok çok samimi söylüyorum. Evet. Çünkü hayatın gerçeği birdir. Aynıdır. Yani hepimiz çünkü aynı yollardan geçiyoruz. Aynı şeyleri yaşıyoruz. Ama şöyle bir şey var. Argümanlar değişiyor. Eskiden sabahtan akşama kadar dışarıda işte gayesiz gaylesiz bir şekilde dolaşan çocuk vardı. Şimdi koşullar, şartlar değişti. Sokakta dolaşmıyor da çocuk, internetin labirentlerinde dolaşıyor. Bilinmez işte ne bileyim kirli sapaklarında dolaşıyor. Ahlakına zarar veren, onun ahlakını bozacak olan yerlerde dolaşıyor. Yani bunun isimleri çokça artırılabilir, değiştirilebilir, bilemeyiz. Şu anda isimlerini telaffuz etmeyelim, onların olumsuz reklamını yapmayalım ama hani çocukların girdiği, çıktığı internet siteleri, oyunlar, onları robotlaştıran sistemler, oyunlar, onları daha fazla tüketim kültürüne sevk eden oyunlar, manipüle eden kumarvari oyunlar, ya bunların hepsi aslında kademe kademe çocuğa işliyor. Bütün bunların hepsinden koparabilmek için hani çocuğun zihnini de bedenini de meşgul etmek gerekiyor. Hem de hayata dair tecrübe kazanmış oluyor. Evden, annesinden, babasından 8-10 saat ayrı kalan çocuk, yani bir gün okul hayatının gereği üniversiteye gitmek zorunda kaldığında bunu daha kolay karşılayabiliyor. Daha kolay göğüsleyebiliyor. O yüzden dikkat etmek gerekiyor anne baba olarak. Şimdi hani anne baba olarak dedik ya, hep böyle çocuklara karne verilir Hande Hanım. Böyle çocuklar sınıflandırılır. Benim başarıya götüren anne baba kitabının içerisinde bir anket, test vari bir anket var Hande Hanım. Çok hoşuma gidiyor. Yani siz nasıl bir anne babasınız? Nasıl bir başarılı mısınız, değil misiniz? Kendi kendinizi sınayabileceğiniz, test edebileceğiniz ve aslında çok uzun da ben kısa bir şekilde, ekonomik bir şekilde, zamanında ekonomik kullanabilmek adına yapacağım ama burada sizi deney evet, olarak sizi yani denek anne baba olarak ve bu esnada anne babalar da kendilerine göre bir yanlarına, ellerine kalem kağıt alıp kendilerinin notlarını verebilir. Ben şimdi testi okurken burada örnek veriyorum, benim sorduğum soruyu söylediğim yönergeye hiçbir zaman diyebilir, bazen diyebilir ya da her zaman tam benim söylediğim gibi ben böyleyim diyebilir. Yani sıfır hiçbir zaman numaralandırıyor, bazen biri numaralandırıyor, her zaman da ikiyi numaralandırıyor. Yani üç tane puan verme şansımız var, sıfır, bir, iki. Benim söylediğim şeye %100 uyuyorsa kişi, aa bak bu benim aynım diyorsa iki diyecek. Bazen işte her zaman olmasa da bazen diyorsa bir diyecek ve hiçbir zaman yok ben böyle yapmıyorum diyorsa sıfır diyecek. Sizin için de geçerli.
1: Tamam.
0: Ben sizin numaralarınızı ben soru sorduğumda size göre kendim not alacağım.
1: Tamam.
0: Sizin not almanıza gerek yok.
1: Tamam.
0: Değerlendirme tablosunda da bunu yorumlayacağız.
1: Peki.
0: Bakalım anne babalarımız da bu bağlamda kendilerine göre bir karne, bir anket yaparlarsa, çocuklarını hani yönlendirmeye çalışıyorlar ya, ne kadar doğru yönlendirmeye müsaitler, ne kadar kendilerini geliştirmeye müsaitler, bunu da anlamış olacağız. Şimdi başlıyoruz.
1: Peki hocam.
0: Hazır mısınız?
1: Hazırım. Heyecanlandım.
0: Tamam. Hadi bakalım. Şimdi başlıyorum. Yapılmasını istemediğim şeyleri evladım yaptığında çabuk sinirlenirim.
1: Yok, sinirlenmem.
0: Sinirlenmezsiniz. O zaman sıfır diyoruz.
1: Sıfır diyoruz.
0: Tamam. Eğer ki bazen sinirlenirim, bazen sinirlenmem, o anki ruh halime göre diyen anne babalarımız bir diyebilir. Her zaman kesinlikle yapılmasını istemediğim şeyleri yaptığında çok sinirlenirim diyen anne babalarımız da ikiyi işaretleyebilir. Ben sizin için sıfırı işaretledim. Peki. Sözüm dinlenmediğinde gerekirse şiddete başvurabilirim.
1: Yok. Sıfır hocam.
0: Tabii insanlar şimdi bizi örnek alıyorlar. Sizi kesinlikle ben sıfır demem demeliyim.
1: Ya işte şimdi öyle olacak. Hani ben ne kadar kriter olurum bu konuda bilemedim ama.
0: Evet, ama işte velilerimiz, evet, anne babalarımız kendilerine göre burada muhakkak numaralandırma yaparlar. Yok, her zaman olmasa da bazen diyebilirler ya da yok ya ben sinirime söz geçiremem. Bizim çocuk çok haşarı, çok hareketli, çok yaramaz. İster istemez. Dayak cennetten çıkmadır hocam falan deyip böyle kendilerine göre numaralandırabilirler.
1: Peki.
0: Evet, ben şimdi devam ediyorum. Üçüncüsü, sorduğum sorular genelde saçma ve gereksiz konularsa cevaplamaya gerek bile görmem.
1: Yok hocam ya, cevaplarız. Vardır kafasındakiler yani. Saçma da olsa cevaplanması gerekir diye düşünüyorum.
0: Her zaman mı yoksa bazen mi diyelim?
1: Hadi bazen diyelim.
0: Tamam, biri işaretledim.
1: Tamam.
0: Devam ediyorum. Dördüncü soru. Koyduğum sınırlamaların ve bunlara uyulmasının otoritemi yansıttığını düşünürüm. Koyduğum sınırların ve bunlara uyulması benim otoritemi yansıttığını düşünürüm.
1: Doğru.
0: Sizce doğru?
1: Evet.
0: Peki. Diyorum. Ödül yerine ceza yöntemini uygulayarak olumlu davranışların artmasını sağlarım.
1: Bazen olabilir hocam.
0: ödül yerine ceza yöntemini uygulayarak, yani her zaman ödül yapmam, ceza yöntemini uygulayarak olumlu davranışların artmasını sağlarım. Peki bir diyorum.
1: Evet.
0: Bir dersten başarısızsa bunu giderinceye kadar hiçbir eğlence hakkı tanımam.
1: Yok. Ha?
0: Yani... O notlar kurtarılana kadar kesinlikle bilgisayar kablosunu vermiyorum.
1: Şimdi bilgisayar...
0: Ya da cep telefonunu alıyorum, akılsız telefon veriyorum. O notlar düzelene kadar.
1: Ya çok, ne bileyim, katı olabilir mi? Olabilir.
0: Ya da eskiden bizim dönemimize göre Hande Hanım, o notlar 5 olana kadar sokağa çıkmak yok. Dışarı çıkmak yok. Oyun yok.
1: Olabilir ya. Olabilir.
0: Size göre hangisi? Sıfır. Hayır hocam, hiçbir zaman böyle yapmam.
1: Yok,
0: bir
1: yok.
0: Bazen yaparım.
1: Bazen iki, yaparım. Yaparım.
0: Peki. Olması gerekir diyorsunuz. Evet. Peki. 7. İşim varken benimle konuştuğunda hem işimi yaparım hem onu dinleyebilirim. Bazıları der ya Hande Hanım, ben yürürken sakız bile çiğneyemem diye. Yani ben sadece işimi bırakırım, çocuğu dinlerim. Ya da çocuğa derim ki şimdi işim var, bekle biraz sonra dinleyeceğim seni derim. Ya da aynı anda hem dinleyip hem onunla konuşup hem işimi yapabilirim.
1: Yok, yani şöyle yapabilirim. Evet, birazdan dinleyeceğim seni. Çünkü ona daha fazla odaklanmak isterim.
0: Peki. O zaman sıfır diyorum.
1: Çünkü iletişim kurarken çocuk da olsa göze bakmak gerekir. Belki elinizde bir işle uğraşıyorsunuzdur vesaire vesaire. Her şeyi düşünmek lazım burada.
0: Peki. Benim ebeveyn onunsa çocuk olduğunu ve aradaki güç farkını daima hissettiririm.
1: Ya fiziksel olarak mı hocam? Soruyu tam anlayamadım.
0: Hem zihinsel olarak hem fiziksel olarak. Aslında zihinsel olarak demek daha doğru.
1: Daha doğru.
0: Benim ebeveyn onunsa çocuk olduğunu ve aradaki güç farkını, buradan güç bedensel güçten ziyade otorite aslında bir anlamda.
1: Doğru. Evet.
0: Her daima hissettirir.
1: Aynen.
0: Peki. Gidiyorum. Anlaşmazlık durumunda her zaman büyüklerin dediği olur, çocuğa söz hakkı vermem.
1: Verilir ya.
0: O kadar da vicdansız değilim diyorsun.
1: Ama bazen diyebiliriz belki hocam. Zaman peki, şeyine bir, göre. Bir yerine bir göre diyelim.
0: Tamam. Başarısızlığında bunu hak ettiğini söyler, burnunun sürtmesi için pişmanlık duymasını sağlarım.
1: Ya pişmanlık olarak değil de yanlış olduğunu söylerim mutlaka ki.
0: Ay kıyamam. Bazen bu gerekli. Hayır hocam, hiçbir zaman böyle bir şey istemem ben,
1: yok,
0: yapmam.
1: Yok yok, bazen gerekli. Kıyamam diye bir şey yok.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Topluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Toplamda 9.
1: Herkes toplasın bu arada.
0: 1, 2, 4, 6, 8'miş. 8.
1: Bir puanım düştü hocam.
0: Evet. Şimdi bakın. Sizinkisi 8.
1: Hı hı.
0: Tamam mı?
1: Tamam.
0: Ben anket sonucunun 0 ile 7 arasında çıkanlar için söylüyorum.
1: Tamam.
0: 0 ile 7 arasında içinizdeki çocuğu çok iyi büyütmüşsünüz. Çocuğunuz da adeta arkadaş gibisiniz. İdeal anne baba olma yolunda oldukça önemli yollar kat etmişsiniz. Davranışlarınız da çevrenizdeki anne babalara örnek olmalısınız. Böylece bu tarz kitaplara daha az diye ihtiyaç duyulur.
1: Hı hı.
0: İkincisi 8 ile 15 arasında çıkan, yani sizin 8 çıkmıştı.
1: Hı hı.
0: 8 ile 15 arasında. Bazen başkalarının etkisinde kalıyor olabilirsiniz. Aslında siz de çocuğunuza zaman zaman haksızlık ettiğinizin farkına varıyorsunuz. Bu gibi durumları çok sık yaşamamak için çocuğunuzun yapamayacaklarını değil, yapabildiklerini göz önünde bulundurun dedim.
1: Hı hı.
0: Şimdi hepsine tam beni anlatıyor. Tam beni 2-2-2-2 diye toplayanlar genelde 16-22 arasında oluyor. Ve bunlar için söylüyorum. Beklentileriniz sanki bir çocuğa göre çok yüksek. Ona karşı biraz daha anlayışlı olmalısınız. İleriki yaşamında pasif, edilgen ve zayıf iradeli bir kişi haline gelmesini istemiyorsanız hoşgörü seviyenizi biraz arttırmalısınız. Göreceksiniz ki bu sayede sorunlar daha kolay çözülecektir. Şimdi buradan hani anlayacağımız, çıkaracağımız sonuç ne? Birincisi, tabii ki çocuklar okul hayatında karne alırlar, diploma alırlar. Ama bizler de o çocuklara layık anne babalar olabiliyor muyuz? Kendimizi bazen böyle teste tabi tutmamız gerekiyor. Bu test çok basit aslında, hani böyle pedagojide de ölçme değerlendirme de çok da yeri olmaması gereken bir test. Çünkü insan kurallara sığmaz. Ama bazen kendimizi hatırlamamız gerekiyor. Kendimize dışarıdan bakmamız gerekiyor. Bugün işlediğimiz konuda anne babaların çok fazla fonksiyonu var. Çocukların üniversite tercihlerinden tut da çocuğun yazın yapacağı işler, işte çocuğun hayata kendini hazırlaması vesaire vesaire. Ama burada bu çocukları yapan kişi sanatkarlar, anne babalar. Kendimize de birazcık eleştirel bakmak gerekiyor, dışarıdan bakmak gerekiyor. İşte bu test aslında bunu gerektiriyor. Bazen kendi kendimizi teste tabi tutmamızda yarar var Hande Hanım. Ben bunu bazen kendi eşime yapıyorum, bazen kendime yapıyorum, oturuyorum çocuğun açısından kendimi sınava tabi tutuyorum. Çünkü gerekli, eğer kendimizi sorgulamaz, eleştirmez, geliştirmezsek o çocuğa layık anne baba olabilir miyiz? O Allah'ın emaneti olan çocuğu emanet sahibine gerçek manada ulaştırma sürecinde, yolculukta ne kadar layık olacağız? Buna dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Umarım
1: hocam.
0: Umarım zamanı denk getirmişizdir.
1: Tam denk geldi. Tam denk geldi peki. Hocam.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: İnşallah stüdyomuzda da bekliyoruz hocam. Özledik sizi de.
0: İnşallah.
1: Yolunuz düştüğünde. Düştüğünüzde burada da olmanızı istiyoruz her zaman olduğu gibi.
0: İnşallah.
1: Çok teşekkür ederiz. Eğitimci yazar Murat Tunalı hocamızı ağırladık. Bugün bizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Tam böyle üniversite sınav sonuçlarının açıklandığı ve tercihlerin yapıldığı günlerdeydik bugün. Kafa karışıklıkları muhakkak tabii ki tüm ailelerde olduğu gibi ama burada serin olmak ve hocamızın anlattığı gibi her şeyi göz önünde bulundurmak çok önemli. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Hande, ana kumanda masasında sevgili Ömer vardı. Eğitimci yazar Murat Tunalı'yı ağırladık. Yarın görüşünceye kadar hoşçakalın diyelim.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: TGRT FM Haber. Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Temelli Mahallesi'nde düştü. İlk belirlemelere göre helikopterde bulunan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu ise yaralandı. Ankara Valiliği kazanın ardından jandarma tarafından bölgede güvenlik önlemleri alındığını duyurdu. Kazanın nedenini belirlemek için inceleme sürüyor açıklaması yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlekse kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini duyurdu.
5: Rahmetler diliyoruz kaybımıza ve efendim CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk iddialarıyla başlayan operasyonlar devam ediyor. Son olarak Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul'a uzandı. Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut, özel kalem müdürü ve belediye çalışanı gözaltına alındı.
4: Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul'a sıçradı. Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısının da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütü kurmak, suç örgütüne üye olmak, rüşvet almak vermek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlamalar bunlardı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında düğmeye basılmış, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Güner dahil 24 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma İstanbul'a sıçradı. CHP'li Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut, Belediye Özel Kalem Müdürü Güray Geçyatan ve belediye çalışanı Benan Esengül gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü açıkladı.
5: Ve Ahbap Derneği soruşturmasıyla ilgili yeni gelişmeler var. Gazeteci Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz'la sunucu Öykü Serter ifadeye çağrıldı. Ahbap Derneği soruşturması gündemdeki yerini koruyor. Soruşturma kapsamında Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 28 kişi tutuklanmıştı. Dosyada şimdi de yeni isimler gündemde. Savcılığın soruşturması kapsamında bazı kişilerin ifadelerine başvurma kararı aldığı öğrenildi. Gazeteci Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz'la sunucu Öykü Serter ifadeye çağrıldılar. Evet, bu arada sunucu Öykü Serter'in de adliyeye gittiğini paylaşalım sizlerle. Ece Üner, Fatih Portakal, Gökhan Özoğuz'un da ifadelerine başvurulmuştu. Öykü Serter şu anda adliyeye sevk edildi. Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına dönüş ihtimali konuşuluyor. Peki S-400 meselesinin çözülmesinin ardından Türkiye'nin F-35 programına dönüş süreci nasıl işleyecek? Amerika'da beklenen Türkiye'nin parasını ödediği 6 uçağın durumu ne olacak? Pilotlar nasıl hazırlanacak? İşte detaylar.
6: Biz 5 uçağı da sözünü aldık. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
4: F-35 savaş uçağı programına dönüş için gözler Ankara ve Washington'da. Peki Türkiye'yi nasıl bir süreç bekliyor?
7: Bir uçak aldınız, bir motor aldınız. Bunun güncellenmesi gerekiyorsa bizim sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum.
4: Türkiye 2019 yılında F-35 programından çıkarıldı. Gerekçe ise S-400 hava savunma sistemi nedeniyle başlayan krizdi. ABD Başkanı Trump ise NATO zirvesinde Türkiye'nin programa dönüşü için olumlu mesaj verdi.
7: Bu konuda bir karar vereceğiz. Türkiye sadık bir dostumuz. F-35 harika bir uçak ve kesinlikle bu konuda bir şeyler düşüneceğiz.
4: Peki engeller kalkarsa süreç nasıl ilerleyecek? İlk adım ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırması.
6: F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde.
4: Bir diğer önemli başlıksa mali hesaplaşma. Türkiye'nin ödediği yaklaşık 1 milyar 400 milyon dolarlık ödeme ve yıllardır bekleyen uçakların masrafları.
8: Sonuçta maliyeti var. Yani bakımda tutmanın maliyeti var ama bir yandan da biz parayı verdik. O para 6-7 seneden beri bloke. Bunun da maliyeti var. Bunlar bir dengelenecek ve bu anlamda bizim belli bir miktarda mali anlamda kazanç sağlayabilecek durumda olacağımızı ben öngörüyorum.
4: Türkiye'nin parasını ödediği ve ABD'de bekleyen 6 F-35'te merak konusu. Bu uçaklar sıradan bir hangarda değil, derin uyku adı verilen özel bir prosedürle korunuyor.
8: Hayalet uçak deniyor ama görünmezlik diyelim, görünmenin gecikmesi diyelim, bu özel kaplamanın korunması gerekiyor. Bunun için de gene aynı şekilde çok önemli nem ve sıcaklık hassasiyetinin bulunması ve burada herhangi bir eksikliğin olmadığına emin olunması gerekiyor. Haftalar ya da gerekirse aylar mertebesine sürer ama yıl mertebesinde olmayacağını öngörüyorum.
4: Bakımlar tamamlanacak, ardından kontrol uçuşları başlayacak. Bir diğer soruysa pilotların yeniden eğitimi.
8: Aradan geçen 7-8 sene içinde bu pilotlarımız acaba hala görev başında mı? Sağlık durumları bu iş için yeterli olmaya devam ediyor mu? Bir de onun üzerinde 7 sene boyunca bir hava aracını kullanmamışsak o konuda bir tazeleme eğitimi illaki gerekecektir.
4: Türkiye'nin F-35 üretim zincirindeki eski rolüne dönmesi ise kolay görünmüyor. Çünkü programdaki üretim görevleri yıllar içinde başka ülkelere devredildi. Ancak uzmanlara göre F-35 süreci Türkiye'nin milli savaş uçağı Kaan projesinin önünde engel değil.
8: Eğer ki tekrardan bu parça üretiminde entegrasyon, bütünleştirme sağlanırsa oradan gelen beceriyi biz Kaan'a da ekleyebiliriz. Bunun bir engel olacağını düşünmüyorum. Hatta tam tersi, daha fazla uzman gelişebilecek.
5: ABD-İran hattında gerginlik devam ediyor. ABD ordusu üst üste 11. gecede de İran'ı vurdu. Misilleme yapan İran, Kuveyt'teki Amerikan üssünü hedef aldı.
4: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki aralıksız çatışmalar 11. geceyi geride bıraktı. Amerikan savaş uçakları gece boyunca İran'ın kritik noktalarını bombaladı. Başkent Tahran, Buşehir, Tebriz ve Çabahar'dan patlama sesleri yükseldi. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran'ın askeri harekat merkezlerini, denizcilik tesislerini, uçak ve İHA hangarlarını hedef aldığını duyurdu. Açıklamada İran'ın saldırganlığına rağmen Hürmüz Boğazı ticari gemi geçişlerine açık kalmaya devam ediyor dendi. Tahran yönetiminin ABD'ye cevabı ise gecikmedi. İran, Kuveyt'teki Amerikan askeri tesisi Camp Doha'yı kamikaze İHA'larla hedef aldığını duyurdu. Kuveyt'te altyapıya vurulan darbeler sonrası elektrik kısıntıları başlarken Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık ve Kızıldeniz'deki Husi tehdidi küresel enerji piyasalarını vurdu. Brent petrolün varil fiyatı 92 dolara fırladı.
5: Evet, Hürmüz Boğazı'nda da gerginlik devam ediyor. İran basınından gelen haber son dakika haberi olarak sizlerle paylaşıyoruz. Amerikan ordusu Hürmüz'de Lark Adası'na da saldırı düzenledi. Evet, bir son dakika gelişmesi olarak paylaşalım. ABD-İran hattında gerilim devam ediyor, hatta artıyor. İran basınından gelen son haberlere göre Amerikan ordusu Hürmüz'de Lark Adası'na saldırı düzenledi. Saldırının boyutu, füzenin isabet ettiği nokta ve meydana gelen muhtemel hasarın belirlenmesi için de çalışmalar başladı. Ukrayna'da Rusya'da bir e-ticaret şirketinin merkezlerini vurduğu saldırıda yaralananlar var. Ukrayna yönetiminin tepesindeki atama krizi de devlet başkanı Zelenski'nin geri adım atmasına yol açtı.
4: Rusya ile Ukrayna arasındaki yıkıcı savaş lojistik hatları ve kent merkezlerini vurmaya devam ediyor. Rusya'nın en büyük online perakende şirketi Wildberries bir kez daha hedefteydi. Krasnodar ve Nevinomis şehirlerindeki dev lojistik merkezleri Ukrayna'ya ait kamikaze SİHA'ların hedefi oldu. Alevlere teslim olan tesislerde çok sayıda çalışan yaralandı. Taraflar karşılıklı SİHA saldırılarını da sürdürüyor. Moskova gece boyunca 200'den fazla Ukrayna İHA'sının imha edildiğini açıklarken sınır bölgesi Belgorod'da saldırılar nedeniyle can kayıpları yaşandı. Kiev ise Rusya'nın fırlattığı onlarca İHA'yı püskürttüğünü duyurdu. Sahadaki bu sıcak çatışmaların gölgesinde Kiev'de ise ciddi bir yönetim krizi patlak verdi. Ukrayna'nın teknoloji odaklı reformist savunma bakanı Mykolo Fedorov'un görevden alınması ülkede protestoların fitilini ateşledi. Fedorov, Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sivirskiy'i askeri reformları engellemekle suçladı. Sert ve katı komuta tarzı nedeniyle ağır asker kayıplarına yol açmakla eleştirilen Sivirskiy'e yönelik tepkiler Zelenski yönetimini köşeye sıkıştırdı. Günlerdir süren sokak gösterileri ve ordu içindeki derin çatışma üzerine Zelenski radikal bir adıma gitti. Savaşın başlangıcından bu yana yapılan en büyük askeri görev değişimini açıkladı. Genelkurmay Başkanı Sivirskiy görevden alındı. Ordunun başına yeni nesil general olarak nitelendirilen 43 yaşındaki tümgeneral Mykolo Drapatri getirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevinden bu kritik makama atanan Drapatri'nin ordudaki huzursuzluğu dindirip dindiremeyeceği ise merak konusu. Zelenski ayrıca krizi yatıştırmak adına eski bakan Fedorov'a da teknoloji kanadını yöneteceği yeni bir görev teklif etti.
5: Ve bir yandan da gözümüz kulağımız başkentte. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'le görüşüyor. Hemen ayrıntılar için Merve Güven'e dönüyorum. Evet, görüşme başladı. Gördüğümüz kadarıyla Merve, neler bekleniyor bu görüşmede?
9: Evet, o dikkat çeken görüşme dakikalar öncesinde başladı. Artık bu görüşmenin Numan Kurtulmuş'un siyasi partiler turu kapsamındaki son görüşme olduğunu söyleyebiliriz. Dünden beri 5 partiyle bir araya geldi Numan Kurtulmuş. Milliyetçi Hareket Partisi, DEM Parti, Yeni Yol Partisi, CHP ve Sabahat'ta İYİ Parti ile bir araya geldi. Yani aslında tüm muhalefet partilerinin çerçeve yasa üzerine görüş ve önerilerini not etti. Onları yine çerçeve yasanın kapsamına ilişkin bir ilgilendirmiş oldu. Şu anda tabii bu teklifi sunacak iktidar partisiyle AK Parti ile bir araya geldi Numan Kurtulmuş. Artık aslında bu görüşmede daha çok diğer görüşmelerdeki çıktıların ele alınmasını bekliyoruz bizler. Tabii şunu da söylemek gerekiyor. Numan Kurtulmuş aslında bu teklifin meclise sunulurken tüm partilerin ortak mutabakatıyla, ortak imzasıyla sunulması temennisinde bu kapsamda zaten bu ziyaretleri gerçekleştiriyordu. Ancak ifade ettiğimiz gibi AK Parti iktidar partisi olduğu için meclise sunulan ve kanunlaşan her teklif hiç şüphesiz ki AK Parti'nin teklifi olarak geliyor zaten. Tabii bu teklifin önümüzdeki günlerde meclise sunulması bekleniyor. Teklif meclise sunulurken diğer partilerin imzası olacak mı olmayacak mı henüz belirsiz, ama bu görüşmede, bu son görüşmede aslında teklifin ne zaman sunulacağı, üzerine bir revizyon olup olmayacağının ele alınmasını bekliyoruz. Zaten saatler 16'yı gösterdiğinde tüm sorularımıza yanıt da bulacağını ifade edelim. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 16'da, saatler 16'yı gösterirken bir basın açıklaması gerçekleştirecek ve yine bu kapsamda aslında görüşmelerin nasıl geçtiğine dair, teklifin ne zaman meclise sunulup sunulmayacağına dair de yine sorularımızı cevaplayacağını söyleyelim. 2 gündür süren bir ziyaret turuydu bu. Bu görüşmeyle, AK Parti görüşmesiyle son bulacak. Ancak terörsüz Türkiye hedefi 2 yılı aşkın süredir gerçekleşen, çalışmaları devam eden bir süreç. Mecliste bu uğurda kurulmuş bir komisyon vardı. Komisyon Şubat ayında çalışmalarını tamamlayıp raporunu kamuoyu ile paylaşmıştı. Bu raporda aslında komisyonda bulunan partilerin ortak mutabakatıyla yine yayımlanmıştı. Rapor çerçevesinde hazırlanan geçici müstakil bir yasa, çerçeve yasa olarak bahsettiğimiz. Numan Kurtulmuş sık sık bu yasanın af mahiyetinde olmadığını vurguluyor. Belirli bir süre tanınacak suça karışan ya da karışmayan örgüt üyelerine yönelik ve o belirli süre içerisinde gelip teslim olanlar bu yasadan faydalanabilecekler.
4: TGRT FM Haber.
10: Şimdi reklamlar.
11: Tatil başlıyor mu? Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.

0: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve Toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Bahattin Afak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz.
0: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruh. Vera ve Takva. İmam-ı Rabbani'nin Mektubat kitabında şöyle buyruluyor vera, takva hakkında. Vera ve takva demek Allah-u Teala'nın haram ettiklerinden sakınmaktır bir hakkın. Resulullah buyurdu, vera sahibi olan en abid kimse olur insanlar arasından. Hasan-ı Basri dahi buyurdu ki, muhakkak bu dinde zerre kadar vera sahibi olmak, 1000 nafile namaz ve oruçtan kıymetlidir. Yani alır bunlardan daha fazla bir ecir. Ebu Hureyre dahi buyurdu ki bir günde, ey insanlar, bilin ki yarın mahşer gününde Allah'ın huzurunda toplanınca hepimiz vera sahipleridir, en mükerrem ve aziz. Hak Teala Kur'an'da bunu beyan etmekte, şöyle buyurmaktadır mealen bir ayette, sevgime kavuşanlar içinde en nihayet vera sahibi gibi yaklaşan olmaz elbet. Alimler buyurdu ki, bir kimse şu 10 şeyi kendine farz bilmezse olmaz vera sahibi. Bu 10 şey şunlardır ki, bir mümin hiçbir zaman kimseyi gıybet etmez ve hiç yapmaz suizan. Kimseyi kötü bilmez, alay etmez o zinhar. Yabancı kadınlara, kızlara etmez nazar. Sadıktır, doğru söyler, beğenmez hiç kendini. Fikreder hep Rabbinin türlü nimetlerini. Malını helal yere harcayıp etmez israf. Haram olan bir yere bir kuruş eylemez sarf. Keyif için mevki makam etmeyip asla talep, buraları İslam'a hizmet yeri bilir hep. 5 vakit namazını vaktinde eda eder ve bunu en birinci bir vazife addeder. Ehli sünnet denilen İslam alimlerinin kitaplarını alıp onları okur ilkin. İmanı, İbadeti öğrenip ince ince başlar amel etmeye, hep bunlar mucibince. Ya Rab, bize verdiğin nurunu ziyade et. Sen her şeye kadirsin. Ne olur bizi affet. Oğlum, kim günahına tövbe ederse eğer, sonra vera ve takva olur ise müyesser. Ele geçirmiş olur büyük nimet ve devlet. Zira en kıymetli iş indallah budur elbet. Bu ele geçmez ise bir kısım günahlara vera edebilmek de bir nimettir onlara. Haramların hepsine vera olmasa dahi bazısından kaçmak da bir nimettir tabi. Zira bu bazıların nurları ileride, belki diğerlerine tam sirayet eder de, günahların hepsine tam veraya yol açar. Böylece her günahtan nefret eder ve kaçar. Zira bir şeyin hepsi ele geçmez ise de yine kaçırmamalı elinden hepsini de. Ya Rabbi, beğendiğin iyi, güzel, münasip amelleri yapmayı sen bize eyle nasip.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
2: Efendim hoş bulduk. Efendim herkese lazım olan iman kitabının sonunda buyuruyor ki Allah-u Teala insanları yarattı. Her insanın saadet içinde mesut yaşamasını istediğini bildirdi. Mesut olmak, rahat, üzüntüsüz yaşamak demektir. Her insan da mesut olmayı istemektedir. Yaratan da, yaratılan da aynı şeyi istemekte olduğu halde mesut olan kimse pek azdır. Çünkü Allah-u Teala her şeyi bir sebep ile yaratmaktadır. Allah-u Teala'dan bir şey istemek ya kabil ile, yani söz ile olur, yahut fiil ile olur, hareket ile olur. Kabil, söz ile istemek, dua etmektir. Bir şeyi fiil ile istemek, amel ile istemek, bu şeyi meydana getiren sebebi yapmaktır. Çalışmak, sebebi yapışmak demektir. Çalışmayan, tembel oturan, sebebe yapışmamış olur. Allah-u Teala tembele bir şey vermez. Ve en leyse lil insani illa ma sa'a. İnsan ancak çalıştığı şeye kavuşur. Ayeti kerimesi sözümüzün vesikasıdır. Kafirler Allah-u Teala'ya inanmadıkları için kabil ile istemiyorlar, söz ile dua etmiyorlar. Sebeplerin tesirini gördükleri için yalnız fiili ile, hareket ile istiyorlar. Sebeplere yapışıyorlar. Allah-u Teala onların bu isteklerini kabul ederek isteklerini yaratıyor, veriyor, buyuruluyor.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler.
3: İyi günler hocam.
1: Buyurun.
3: Hocam benim sorum şöyle, bir kardeşimin adına soru veriyorum bunu. Bana soruları ben içinden çıkamıyorum, ben size sorma ihtiyacı hissettim. Bu kardeşlerim 5-6 sene evvel resmen resmiyetten ayrıldılar. Davayı açan kadın orada hakim bunlara şöyle bir soru sormuş. Sen bu işi bitirmek istiyor musun? Hadi demiş ki evet. Erkeğe sorunu erkekte. Ben de bitirmek, bu istiyorsa ben de bitirmek istiyorum demiş. Bu şekilde ayrılmışlar. Bir daha da bu talak lafı ağzımı almadı buyuruyor. Ve şimdi birleşmek istiyorlar. Özellikle kadın. Birleşmek istiyor. Bunların birleşme şansı var mı? Birleşme şansları varsa ne yapmak lazım?
2: Peki hocam, efendim. Anlaşıldı.
3: Anlaşıldı. İkinci sorun hocam şu. Çeşitli çeşitli rivayetler geziyor. Bilenle konuşuyor, bilmeyenle konuşuyor. Yine bu işi size sormak istedim. Bir eş, koca karısını 3 talak niyetiyle boşamak istese, niyeti bu. Ama ağzından bir talak çıkıyor. Yani boşadım veya boş ol. Bu durumda talağın 3'ü de gider mi hocam? Allah
2: sizden
3: razı olsun.
1: İyi
3: ki varsın.
2: Estağfurullah.
3: Hayırlı günler.
1: Hayırlı günler. İyi günler. Buyurun. İyi günler.
4: Alo, iyi günler.
1: Buyurun.
4: Hocam, oğluma kızma, bütün aileme, bütün insanlara dua eder misin?
2: Allah Teala razı olsun, razı olduğu hale çevirsin. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Yüzünü ahirete dönmeyi, yüzlerini ahirete dönmeyi nasip etsin. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza eylesin ve son nefesi de iman selameti versin inşallah.
4: Amin cümlemize inşallah hocam. Allah razı olsun.
2: Amin cümlemize.
4: Hocam ben sefer ayıyla alakalı bir soru soracaktım. Şimdi çamaşır sermeyin balkona, işte hani ağzı açık katlara falan duyardık ama çamaşır sermeyin, işte dışarıda bir şey koymayın balkonda, orada burada falan diyorlar. Bunu bir sizden öğrenmek istedim ben. Bir de geçen de bir kadınlar toplanıp mevlüt okuduk. Sonra da mevlüt bittikten sonra da teple, def böyle içinde zil yok ama böyle tıngırdayan bir şeyler var. Onunla ilahi söylediler. Bu bize tabii cazip geldi nefsimize herhalde. Yani açıkçası benim de hoşuma gitti. Bunu böyle dinlemeliyiz mi? İki kere oldu. Dinlemeyin diyorsanız yapmayacağım, gitmeyeceğim hocam. Bir de şimdi internette haliyle böyle açtığımız zaman bu hasta çocuklarla alakalı çok şey geliyor. Allah rızası için yardım edin. Hani elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz ama çok fazla hocam. Hepsine göndermeli miyiz? Suçluluk hissediyorum. Hepsine yardım etmeli miyiz? Böyle vebal altına giriyor muyuz? Bir de onu soracaktım hocam.
2: Peki efendim.
4: Teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden hocam.
2: Amin cümlemizden.
5: Buyurun hocam.
2: Şimdi efendim dinleyicimiz, ilk birinci dinleyicimiz, mahkemede karı koca ikisi de müracaat ettiler. Hakim kadına soruyor, sen boşanmak istiyor musun? Evet. Erkeğe soruyor, o işsize, ben de evet. Ne oldu? Bitti.
5: Evet.
2: Ayrıca ben boşadım falan filan demesine gerek yok. Bitti o. Peki efendim bir defa söyledi. Müracaat ederken de bunları söylemişse, yani üç bağda kopartır. Peki efendim tek bağla da tamamen nikah aktifesi olur mu? Hem evet hem hayır.

0: yapılmadı. O 4 ay dolunca bir tane bile olsa artık o kadın, o erkek birbirine yabancıdır. Hani bir meselemeye göre de çıkış yolu yoktur. O kadın başkasıyla evlenir. Evlendiği kimse onu boşar veyahut da ölürse ilk kocasıyla aynı şekilde evlenebilir. Buna hülle deniyor. Kitaplarda bakın, kitaplarında böyle deniyor. Peki efendim, iddet müddeti içerisinde mesela talak-ı ricî geçiyor, talak-ı bâin geçiyor. Talak-ı ricî de iddet beklemesine gerek yok. Mesela hanımın eline eli değmiş olsa tekrar aynı şekilde dönmüş olur. İki bağla da ömür boyu aynı şekilde evli kalabilirler. Ama bâin talakta iddet biter bitmez tecdidi nikah yapmaları gerekir ki o iki bağla evlilik devam etsin. Böyle olmadı. Efendim bir sene sonra kadının aklı başına geldi. Gene işte biz bir defa dedik evlenmeye devam edelim. Yok o bitti o. Öyle kadının demesiyle, erkeğin demesiyle. Efendim bizim niyetimiz bu da, niyet falan aynı şekilde şey yapmaz, kurtarmaz. Peki ne yapacak? Çıkış yolu var mı? İlk dini nikah hakikleri Hanefi mezhebinin şartlarını taşıyorsa bunlar evliydi. Zina etmediler, meşru idiler. Ama İmam-ı Şafii Hazretleri'nin şartları ağır. Eğer o ilk dini nikah hakiklerinde İmam-ı Şafii Hazretleri'nin bildirmiş olduğu şartlar yerine gelmemiş ise bunlar İmam-ı Şafii Hazretleri'nin içtihadına göre evlilik sayılmıyorlar. Ha, peki öncekiler? Öncekiler İmam-ı Hanif Hazretleri'nin içtihadına uygun olduğu için evlidirler.
1: Evet.
0: İmam-ı Şafii Hazretleri'ne göre evli sayılmadığı için iddet beklemeden bile İmam-ı Şafii Hazretleri'nin bildirdiği şartları yerine getirerek nikah hakkı yapıp evliliklerine devam edebilirler. Yani kadının başkasıyla evlenmesine gerek kalmadan.
1: Evet.
0: Peki ne yapması lazım? Kadının velisi yani babadır. O yoksa abisi. Meclis hazır olacak. Sonra iki tane beş vakit namazını kılan itikad düzgün erkek şahit. İmam Şafii Hazretleri kadın şahit kabul etmiyor. Ve nikah akdi meclisinde kadın olmayacak. Kadının velisi orada hazır olacak. O konuşacak. Ondan sonra iki tane erkek şahit ve damat orada olacak. Nikah hakkı yapılacak. Nasıl yapılacak? Efendim Şafii mezhebinde imam bulacak. O gerek yok ona. Tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabının nikah şöyle akdedilir diye nikah bahsinde yapılması lazım gelen her şey yazılı. Mesela orada nikah akdedecek kimse atsın Tam İlmihal Saadeti bildiğim o sayfasını, oraya bakarak mesela kadının velisine, velisi bulunduğun falanı, talebi bulunan falanın oğluna, Allah-u Teala'nın emri, Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam sünnet-i seniyyesi, Tam İlmihal'de İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin içtihadı geçiyor. Orada öyle demeyecek. Yani diyecek Allah-u Teala'nın emri, Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesi, İmam-ı Şafii Hazretleri'nin içtihadı ve hazır olan Müslümanların şehadetleri ile talibi olan falan kimseye şu kadar mehri müeccel ile tezvic ettin mi? Veya nikahına verdin mi? Evet diyecek, bu kadar mehirle nikahına verdim. Ondan sonra erkeğe döner. İşte falanın kızının Allah-u Teala'nın emri, Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesi ve İmam-ı Şafii Hazretleri'nin işadı, hazır olan Müslümanların şehadetleri ile şu kadar mehri müeccel ile kendine nikah ettin mi? Evet, bu mehir ile kabul ettim, nikah ettim diyecek. Bitti. Bu kadar. Sünnete uymak için ikişer defa daha sorulur. Ondan sonra da orada duası da var. Latin harflerle yazılı. Açarsın elini, dua edersin. Bu kadar yani. Çıkış yolu bu. Başka çıkış yolu var mı? Yok. Bu son çıkış yolu. Hani şeylerde var ya yollarda.
1: Köprüden
0: önce son çıkış diyor. Efendim bir sonraki. Ya sonra yok. Denize gideceksin, tamam mı? Sonrası denize gideceksin. Yok. Yani bazen geliyor işte Şafii mesela. Diyor biz bunu da bozduk. Ölünü körüz. Çıkış yolu var mı? Yok.
1: Sonra yok, bitti.
0: Vahiy bana gelmedi, sana gelmedi. Kitaplarda yazılı, tamam mı? Peygamber Efendimiz'in bildirdiği ve dört mezhep imamı da aynı şekilde ait ve hadisten çıkarmışlar. Nikah hakkı nasıl yapılacak? Onlar da bildirmişler. Bunlardan birisine uygun olur. Onun için de öyle dilini iki devi başardım falan. Ondan sonra da ben biz onu işte kızgınlık halini hatırlıyor musun? Hatırlıyorsan arkadaşım demek ki aklın örtülü değil. Kitaplarda buyuruyor ki efendim öfkeyle söylenmişse falan, biz işte öfkeyle söyledik. Öyle değil o. Söylediğini hatırlamayacak. Efendim erkek yalan söylüyorsa vebali kendine. Çünkü şeriat zahire bakar. Ben öyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum diyecek. Hatırlamıyorsa tamam. O zaman aynı şekilde nikaha bir zararı olmaz. Ama evet ben hatırlıyorum. İşte WhatsApp'a da yazdıydım. WhatsApp'tan yazdıydım. Kadın da onu okudu. Yaptı yuttu. Yalancıktan dedim.

0: Yalancıktan da istersen. Çünkü adakta ve talakta şaka olmaz. Ya arkadaş kızdıysan hanımına, talak kelimesini aynı şekilde alma ağzına. Ya sana da hatırlıyor falan. Bunun bir çıkış yolu var mı? Yok. Yapmasaydın. Bedelini öde. Ağır bir şey. Tabii o kadın gidecek, başkasıyla evlenecek. O aynı şekilde bırakacak. Hani hangi erkek kabul eder olur? Yani izzeti nefs diyorlar ya.
1: Evet.
0: Nefsine çok ağır geliyor. Onun için Allah-u Teala hiçbir sebep yokken de boşanmak mubahtır buyuruyor. Ama Allah-u Teala sevmediği mubah. Efendim işte şey olacak. Arkadaş o senin esirin değil, köle dediği. Senin istediğin gibi efendim olmadı. Hizmetçi mi alıyorsun? O zaman robot al arkadaş ya. Şimdi mesela bakıyorsun köpek besleyenler çoğaldı. Niye? Köpek itiraz etmiyor. Yat diyor yatıyor. Kalk diyor kalkıyor. Havla diyor havlıyor. Yani onun için çocuk sahibi de olmak istemiyor. Bu kıyamet alamettir biliyor musun? Hadis-i şerifte bildirilmiştir.
1: Evet.
0: Çünkü çocuğun itirazı olacak, dinlenme olacak, bakımı olacak falan. Ama lafa gelince böyle fırıncı küreği gibi böyle bir şey, çocuklara şöyle davranıyor. Yani çocuk doğurmamışsın, sen çocuk yapmasını bilmiyorsun, şey yapmıyorsun falan. Sana kalkıyorsun çocuklara bilmem ne yapacaksın falan. Hani köpek öyle değil. Ama kedi bile aynı şekilde köpek gibi değil. Köpek enteresan bir varlık ha. Yani sahibi ne derse aynı şekilde ona itaat ediyor. Onun için köpek çok yaygın. Ve o duruma getirmişler ki hayvan mezarlığı falan var biliyorsun değil mi?
1: Evet. Gömüyorlar, şey yapıyorlar, gömüyorlar. Taş dikiyorlar.
0: Taş dikiyorlar falan. Allah Teala şaşırtmasın.
1: Amin.
0: Şaşırtmasın. Ve enteresan bir şey. Domuz eti yiyenlerin yani ömürlerinin sonlarına doğru bakıyorsun domuz gibi oluyor. Bu köpeklerle de haşır neşir olanlar köpeklerin huyu geçiyor onlara. Kadın olsun erkek olsun ikisinde de aynı şekilde oluyor. Bazen sabahları görüyorum. Tutmuş elinden aynı şekilde böyle gezdiriyor falan. Aynı şekilde gezdiriyor falan. Ona sabah namazına kalktıysa şey yapmaz. Allah Teala bir emri yerine getirse yapmaz. Peki efendim işte candan acımak lazım falan. Peki insana her türlü hakareti yapıyorsun. İnsan canlı değil mi? İnsan canlı değil mi? Hem sen köpeği niye evde aynı şekilde hürriyetinden mahrum ediyorsun ki? İnsan hakları, aman hayvan hakları diyorsun. Niye mahrum ediyorsun? Hayvan evde dura dura canı sıkılıyor falan, havluyor huvluyor falan, çıkamıyor dışarıya. Dışarı çıkınca da boynuna bu tasma takmışsın. Kölen yani. O bırak istediği yere gitsin. Efendim yaşayamaz. Evine sokma o zaman hayvanı. Bırak dışarıda kalsın. Niye şey yapıyorsun ki? Kafese niye sokuyorsun? Kuşları bile. Bak mesela kitaplarda biliyor ki kafese alışmış dışarıda yaşayan tamamen evde beslenebiliyor. Tavşandır, ondan sonra papağandır, kanaryadır. Benzeri kuşlar.
1: Bülbüldür.
0: Ya onlar bile insan acıyor. Kafeste geçiyor ömrü. Kafeste geçiyor ömrü. Dolayısıyla yani sen böyle ahkam kesiyorsun da hayvan hakları bir kere kendin zalimsin. Hayvanı eve mahkum etmek suretiyle. Bırak tabiatta istediği gibi aynı şekilde hareket etsin hayvan. İşte başkaları zarar verir. Sana ne ya? Allah Teala öyle yaratmış ki zayıf olanlar kuvvetliler tarafından yok edilir. Tabiatta dünyada bir denge yaratmış Cenab-ı Hak. Şeyi bile yani şu anda bizi dinleyenler de bir o belgeseller yaygın. O hayvanlar alemi anlatılırken mesela arslanlar bir sürüye saldırıyor. O koca manda gibi olan ne diyorlar? Biz on öküzü mü diyorlar? Ne diyorlar? Evet, manda doğru. Yani camız. Biz camız derdik. Bizim camız. Ya ona saldırıyor. Ona saldırıyor. Yani onların boynuzu bir tane geldi bir de arslan gitti. Yani bir daha kendine gelemez. Hele bir yardıysa karnına falan. Ama onlar da kurnaz davranıyor. Sürüyü harekete geçiriyorlar. Sürü koşmaya başlıyor. Kim arkada kaldı? Bu hasta ve zayıf. Ona saldırıyorlar. O da onların rızkı oluyor. Dolayısıyla o dengenin olması lazım. Ben ta şeyle Balıkesir Genel Ömer Seyfettin Lisesi'ndeyken, Milli Eğitim'de çalışırken o zaman ben bir gazetede okumuştum. Amerika'da, Kuzey Amerika'dan, Güney Amerika'dan bir yarımada gibi bir yer varmış. Orada da böyle geyikler varmış. Çok semiz oluyor. O zaman ama kurtlar da var o yarımada da. Bu insan haristir hakikaten. Demiş biz kurtları temizlersek çok geyik olur. Çünkü kurtlar geyiklere saldırıyor ya falan. Neyse bunlar kurt avına başlamışlar. Kurtları temizlemişler. Evet geyikler çoğalmış. Ama cılız, zayıf, eti falan yok. Lan, ahmak adam. Niye müdahale ediyorsun? O kurtlar onların zayıf ve hasta olanlarını yiyor. Otlak alanı geniş. kalanlar da sevinç oluyor. Bu kadar aynı şekilde basit. Ama sen Allah-u Teala yarattığı kanuna müdahale edince aha cılız eti olmayan geyikler sürüyle duruyor. Şeyde de yaşça bizden büyük bir abimiz o anlatıyordu. İşte ticaretle meşgul. Bir ara dedi böyle o Irak karışmadan önce biz dedi şey gönderdik de, şey Irak'a dedi bu fare kapanı ihraç etmiştik. Aha dedi fare kapanı ne yapacaklarmış. İşte dedi salaklar dedi yılanları avlamışlar dedi. Yılanların neslini tüketmişler dedi.
1: Bu sefer fareler çoğaldı.
0: Fareler çoğaldı. Halbuki Allah-u Teala dengeli yaratmış onu. O yılan olacak. Yılan farelerin aynı şekilde hastasını veya koşamayanı bilmem ne onu şey yapacak. O da tabiatta denge olacak. Cenab-ı Hak her şeyi dengeli yaratmış. Sen evet. bozuyorsun. E şimdi ne olacak? Ölünün körü olacak. Bize öyle derlerdi küçükken. Ne demekse ölünün körü olacak. Öyle bir deyim olarak kullanıyorlardı. Dolayısıyla efendim yani bu şeyde de talak konusunda da bizim anlattığımız şekilde eğer Şafii mezhebinin şartları önceki nikah hakkında yoksa Şafii mezhebini taklit ederek nikah hakkı yapıp evliliklerine devam edebilir. Başka da bir çıkış yolu yok.
1: İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, öğrenme zahmetine katlanmayan. Öğrenmenin acısını bir müddet tatmayan, hayatı boyunca cehaletin zilletini yudumlar. İlim öğrenmek farzdır. Farzları, haramları öğrenmek farz, vacipleri öğrenmek vacip, sünnetleri öğrenmekse sünnettir. Öğreneceğiz ve kaçınacağız. Bir hadis-i şerifte, bilerek yapılan az bir ibadet, bilmeyerek yapılan çok ibadetten daha iyidir buyuruldu. Resulullah Efendimiz bir kere de, şeytanın bir alimden korkması, cahil olan bin abidden korkmasından daha çoktur buyuruldu. İslam dininde kadın, kocasının izni olmadan nafile hacca gidemez. Sefere, misafirliğe gidemez. Fakat kocası öğretmezse ve izin vermezse ondan izinsiz ilim öğrenmeye gidebilir. Görülüyor ki büyük ibadet olan hacca izinsiz gitmesi günah olduğu halde ilim öğrenmeye izinsiz gitmesi günah olmuyor. Erkek olsun kadın olsun Müslümanların ilim öğrenmesi farzdır. Beşikten mezara kadar ilim öğreneceğiz. Zira Peygamber Efendimiz beşikten mezara kadar ilim öğreniniz, çalışınız buyurdu. Yani bir ayağı mezarda olan 80'lik ihtiyarında çalışması lazımdır. Öğrenmesi ibadettir. Çünkü Resulullah Efendimiz yarın ölecekmiş gibi ahirete ve hiç ölmeyecekmiş gibi dünya işlerine çalışınız buyurdu. Dinin alışveriş kısmını bilmeyen haram lokmadan kurtulamaz ve ibadetlerin sevabını bulamaz. Zahmetleri boşa gider ve azaba yakalanır. Bir kimse fıkıh bilmez, fıkhın kıymetini ve fıkıh alimlerinin değerini bilmezse, böyle alimlerin kıymetli eserlerini okumak kendisine ağır gelir. Halbuki İmam-ı Malik ve Ebu Bekri Verrak Hazretleri, fıkıh öğrenmeyip tasavvufla uğraşan dinden çıkar zındık olur. Fıkıh öğrenip tasavvuftan haberi olmayan bidat sahibi yani sapık olur. Her ikisini edinen hakikate varır buyuruyorlar. Peygamber Efendimiz de ibadetlerin eftali fıkıh öğrenmek ve öğretmektir buyurarak fıkıh ilmihal bilgilerini öğrenmenin ehemmiyetini bildirmektedir. İlim insanlara ekmek ve su kadar lazımdır. Zira Peygamber Efendimiz bütün Müslüman erkeklerine ve bütün Müslüman kadınlarına ilmi aramak, öğrenmek farzdır buyuruyorlar. Ayrıca Peygamber Efendimiz ilim öğreniniz. İlim öğrenmek ibadettir. İlim öğretene ve öğrenene cihat sevabı vardır. İlim öğretmek sadaka vermek gibidir. Alimden ilim öğrenmek teheccüd namazı kılmak gibidir buyurmaktadırlar. Ancak ilim rivayet ve kuru malumat, bilgi çokluğu değildir. İlim faydalı olan ve kendisiyle amel edilen şeydir. İlim ezber edilen şey değil, ezber edilen şeyden temin edilen faydadır. Bir kimsenin ilmi kendisini Allahü Teala'nın yasaklarından men etmiyorsa o kimse büyük tehlikededir. İlmi kibirlenmek, kendini büyük görmek için isteyenlerden hiçbiri felah bulmuş değildir. Kendini bilmeyene ilim öğreten ilmin hakkını zayi etmiş olur. Layık olandan ilmi esirgiyen de zulmetmiş olur. İlim öğrenmek için üç şart vardır. Birincisi, hocanın yani ilim öğretenin maharetli olması lazımdır. İkincisi, talebenin zeki olması, sürati intikal sahibi olması lazımdır. Üçüncüsü, ilim öğrenmek için uzun bir zamanın lazım olduğunu unutmamak lazımdır. İlim ganimettir. Sükût kurtuluştur. Halktan bir şey ummamaksa rahatlıktır. Batın ilmi, zahir ilmi öğrendikten sonra öğrenilir. Zahiri ilimleri öğrenip onunla amel eden kimseye Allahü Teala batın ilmini açar. Batın ilmi ancak kalbin açık olup nurlanmasıyla elde edilir. Bunun için açık ve zahir olan şeylere sarılmalı, bilinmeyen yollara girmekten sakınmalıdır. Hakkı, doğruyu kim söylerse söylesin kabul etmelidir. Söyleyene değil, söylenen söze bakmalıdır. Ancak ölçü şu olmalı: Ehl-i sünnet itikadına uygun olmayan sözlerin ve söyleyenlerin hiçbir kıymeti yoktur. Ölmemek için yemek içmek lazım olduğu gibi, inkarcılara aldanmamak, dinden çıkmamak için de dinini, imanını öğrenmek lazımdır. Resulullah Efendimiz buyuruyorlar ki, ilim bulunan yerde Müslümanlık vardır, ilim bulunmayan yerde Müslümanlık kalmaz.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, birinci bölümden sorularımız vardı, buyurun.
2: Efendim, ilk dinleyicimizin ikinci bir suali vardı. O ikinci sualini de yine talakla alakalı. Mesela bir kimse işte gönlünden üç talak niyet etse ama bir defa aynı şekilde boşadım dese, üç talak mı olur, bir talak mı olur? Bir talak olur. Çünkü talak ve adakta ağızdan çıkana bakılır, kalbindeki niyete bakılmaz.
1: Evet.
2: Mesela adam dedi ki, ya şu işim olursa içinden bir gün dedi falan, ondan sonra sözde dedi ki 10 gün dedi. 10 gün tutacak. Ya içimden bir gün geçir.
1: Yok. 10 gün oruç tutacak.
2: Talakta da aynı şekilde. Evet. Ben bir talak derken boşadım diye 3 defa söyleyiverdi. Ya niyetim bir taneydi. Aa, gitti.
1: Gitti.
2: Kopardın ha bak. Gelelim efendim ikinci ve son dinleyicimizin sualine. Balkona dedi çamaşır sermekte hani uygun değil diyorlar dedi. Efendim şimdi onun bir altyapısı var. Onlar unutuldu. Mesela ben çocukluğumda hatırlarım. Bizim o zaman köyde, şimdi çatıya döndü de çatı yapılıyor. O zaman çatı yoktu, düz damdı. Ona da çok faydası oluyordu. Mesela bulgur kaynatılır, o kurutulur, tarana yapılır, orada kurutulur. Yani onu biz kullanıyorduk.
1: Evet.
2: Şimdi 200 metrekare evin üstü dümdüz. İstediğin şekilde kullanabiliyorsun, çıkıyorsun falan. Öyle bir durum da söz konusuydu. Mesela o damlarda çamaşırlıklar da vardı. Yani çamaşırlık derken bugünkü gibi çamaşırlık değil. İki direk dikiyor, iple, tel bile değil, iple şey yapıyor, oraya seriliyordu. Ben o zaman dikkat ederdim. Kadınlar kendi iç çamaşırlarını, erkeklerin de iç çamaşırlarını mesela dışarıya görünebilecek, diğer damlardan bakıldığı zaman görülebilecek yerlere, çarşaf benzeri şeyleri, o iç çamaşırları ikide görülmesin diye edeben yaparlardı
1: onu. Evet, ortaya.
2: Bu şimdi bazıları tarafından duyulmuş da çamaşırı balkona sermemek gerekir şekline dönüştürmüşler. Aslında orada o anlatılan o. Ya bugün de aynı şekilde balkona çamaşır serebilirsin, sermekte mahsur yok. Ama yani kadının sütyenlik, ondan sonra ne bileyim ben iç çamaşırını tutup da önüne asıp da o uygun değil. Edebe aykırıdır. Yani onu anlatmak istenen o.
1: Evet.
2: Peki yemek kaplarını, yani soğusun dedi, ağzı açık kalması. Efendim kapalı kalması tavsiye edilmiş kitaplarda. Onun birçok faydaları var. O zikredilmiş zaten kitaplarda. Yani o emir değil, tavsiyedir. Niye? Açık kapının içerisine mikrop girer, sinek düşer, kurt düşer, benzeri şeyler olur. Ama kapalı olursa bunlardan korunmuş olur. Hadise bundan ibaret. Efendim günahmış. Yok değil. Sağlık açısından aynı şekilde bildiriliyor.
1: Evet.
2: Öbürsü de edep açısından. Yani o şekilde onu bilmek gerekir. Gelelim efendim ikinci sualine. Bir dedi yere gittik sohbet falan da var dedi. Hani zili yoktu dedi ama deple ilahi söyledi. Hoşumuza gitti. Şimdi dinleyicimiz hasreten belirtti onu. Bizim de hoşumuza gitti, dinledik falan dedi. Şimdi kitaplarda haramlar anlatılırken bu haramlar insanın hoşuna gitmiyor diye anlatılmıyor. Mesela bir kadın bir erkekle zina ediyor. Zevk almıyor mu? Alıyor. Haramda zevk yoktur demiyor ki İslamiyet. Bunu yasaklıyor Cenab-ı Hak. Yani bir kadınla bir erkeğin nikah bağı olmadan beraber olmasına zina diyor. Kadın hamile kalırsa doğan çocuk da piç olur diyor.
1: Evet.
2: Açıkça yazılır. Bu değişen bir şey yok. Şimdi birlikte yaşamalık falan ne demekse, ondan bir sürü böyle gayrimeşru ve bu gayrimeşrular da, ondan sonra baba zenginse, ana zenginse onların parasıyla şafiye okula gönderiyorsun, paralı okula falan. Aha, demesen gösteriyordu. Ya işte ondan sonra 67 bin öğrenci sıfır çekiyor, tamam mı?
1: Evet.
2: Tabii. belli oluyor.
1: Yani. Matematikte %6'ya düşüyor.
2: Tabii.
1: Başarı oranı.
2: Dolayısıyla haramlarda İslamiyet zevk yok demiyor. Allah-u Teala bu zevki yasaklıyor. Bu zevki helallerde, mubahlarda daha fazlasını yaratmıştır Cenab-ı Hak. Rabbimizin emridir bu. Deple ilahi söylendiği zaman hoşuna gitmez. Gider şarkı söylendiği zaman, türkü söylendiği zaman adam zevk almıyor mu ondan? Alıyor. İçki içen de zevk alıyor. Allah-u Teala bu zevki yasak etmiştir. Şimdi şarkı dinlersin, türkü dinlersin. Yani haramdır. Söylemek de dinlemek de haramdır. Günaha girersin. Ama Allah-u Teala'nın ismi şerifini, Esma-i Hüsna'yı, ondan sonra Allah-u Teala'nın ismi geçen, Peygamber Efendimiz'in ismi geçen, Allah-u Teala'yı ve Peygamber Efendimiz'i sena eden, ki biz bunlara ilahi diyoruz. Bunları ezgili söylemeye izin verilmiştir. Ama çalgıyla söylemek haram değil. Ne olur? Küfür olur.
1: Evet.
2: Yani imanı götürür. İmanı götürür.
1: Müziği dinliyorsun, şarkıyı dinliyorsun, haram işliyorsun, günah giriyorsun. Tövbe edersen kurtulur. Öbür türlü de iman gidiyor hocam.
2: Tecdid-i iman lazım. Evet. Tabii. Erkek yaptıysa bunu, iman gittiği için nikah da gidiyor. Nikah da ona bağlı. Karısıyla beraber olduysa, çocuk da aynı şey, kadın da hamile kaldıysa o beraberlikte, çocuk gayrimeşru olur. Değil mi?
1: Evet.
2: Gayrimeşru olur. Ya bir seferde şimdi o İstanbul'daki Türkiye Gazetesi'nin bölge temsilcileri oluyor diye, işte orada çalışanlar falan oluyordu. Arkadaşlar işte hani bir sohbet için bazen davet ediyorlardı. Bir arkadaş böyle getirip alıp götürüyordu falan. Bir böyle şeyde biz kitaplarda bildirilerini naklettik. Ertesi hafta arkadaş beni götürürken, ya dedi geçen hafta bir şey anlattın sen dedi. Ben de düşünüyorum dedi. Benim baba dedi böyle dedi. Ölçüs kantar söver sayar falan. Dedi ya dedi öyle iman gittiğinde nikahta gittiyse falan. Ya dedim babana üstünü zannetti, iftira etme. Hani biz de diyor gayrimeşru muyuz falan filan. Gayrimeşru muyuz. İnsan düşünüyor tabii. Şimdi rahmetli babaannem, daha çocuktum. Ya birisi böyle bir uygunsuz bir şey yaptıysan besmelesiz derdi. Onu çok kullanırdım. Ya ben de çocuğum falan. Bilmiyoruz tabii. Burada ermemiş bir şeyden haberimiz yok. Ben de şey yapmıştım bir gün babaanneme. Nene derdim, bu dedim besmele çekmeden mi çıkmış evden? İleride de öğrenirsin. Çocuk besmelesiz ana rahmine düşmüş, onu kastediyor. Besmelesiz diyor, muhakkak böyle yamuk yumuk işler yapar diyor. Yapıyor da. Ve piyasada çok öyle yamuk yumuk işler yapan. Araştır, besmelesizdir. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, İşte bir deniz kenarına götürmüşler bir taburu, oturmuşlar orada. Güvercinler falan var, iki tane de çocuk. Bu balıkları avlamak için kullanılan, ellerinde olta var, oltanın üzerine şey yaparak güvercinin olduğu yere atıyorlar. Bir ara görmüşler onu. Duymuşlar ki bunlar gayrimeşru çocuk. Çünkü o gayrimeşru değil de hani besmeleyle ana rahmine düşse, ana baba arasında dini nikah aktı sağlam olmuş olsa, bu çocukun hatırına bunu yapmak gelmez. Çünkü zulümdür buyuruyor güvercinler o şekilde avlamak. Çünkü onu yakalayınca
1: yemi ağzına aldığı an boğazına takılacak oltanın tabii iğnesi.
2: Dolayısıyla yani açıkça buyurmuşlar yani. Dolayısıyla defle ilahi söylemek de imanı tehlikeye sokar, iyi bilmek lazım. Efendim gelelim. Buna bir delil getiriyorlar. Efendim diyorlar işte şeyler de var ya, böyle Peygamberimiz Medine'ye gelince deple söylemişler ya. Velev ki deple söylemişler. Yakinen bilmiyoruz yani. Filmlerde öyle gösteriyorlar. O ne dereceye kadar sıhhati doğru onu bilmiyoruz. Yalnız Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere hicret ettiği zaman daha aynı şekilde bazı şeyler, içki bile haram edilmemişti daha.
1: Evet.
2: Ve ahkam dediğimiz yani hüküm bildiren ayet-i kerimeler Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettikten sonra, devlet kurulduktan sonra geldi. Tesettür ayeti de, içkinin yasak edilmesi de, çalgının haram edilmesi de o dönemde geldi. Ondan önce yasak değildi. Yasak değildi. İçki hakkında bile üç ayrı aynı şekilde ayet-i kerime nazil oldu. O üçü de Kur'an-ı Kerim'de var ama ilk birinci ve ikincinin son gelen ayet-i kerime hükmünü yürürlükten kaldırdı. Bunlara nasih mensup tabiri kullanılır kitaplarda. Dinleyicimizin son olarak bir suali daha vardı. İnternette dedi, işte diyeceğim, böyle özürlü çocuk veya hasta, ne bileyim, aynı şekilde kansere yakalanmış, ne olur yardım edin falan dedi. Bunları rastlıyoruz dedi. WhatsApp üzerinden birisi gönderiyor işte, telefonunu da veriyorlar falan. E dedi, üzülüyoruz, şey yapıyoruz ama biz hepsine gücümüz yetmiyor ki. Ha, Allah-u Teala hiçbir zaman aynı şekilde gücümüzün yetmeyeceği şeyi bizden istemiyor. Ve herkese de yardım etmek mecburiyetinde değiliz. Allah rahmet eylesin, Emel abiler toplantılarda buyuruyorlar ki herkese iyilik etmek ve yardım etmek mecburiyetinde değiliz. Ama kötülük etmekle de vazifeli değiliz. Tamam
3: mı? Evet.
2: Bunu da aynı şekilde iyi bilmek lazım. Yerlerine de oturtmak lazım bunları. Senin benim gücüm nereye yetiyor? Nereye kadar yetebiliyor? Onun dışında dua edersin.
1: Evet. Yani o şeylerde de hocam suistimal de çok.
2: Çok. İşte hemen hemen neredeyse şimdi artık her gün çıkıyor ya.
1: Evet. Suistimaller de çok yani.
2: Ahbabıydı, yoldaşıydı, bilmem nesiydi falan de peşmekan. Önce de aynı şekilde. Önce dini cemaat adı altında mesela FETÖ'nün topladıkları adam geliyor. Bahattin Bey sana diyor 10 tane diyor kurban yazıyorum. Kesiyor musun? Yok. O paracıklar ne oldu? Amerika'ya gitti, senatörlere rüşvet olarak verildi. Şimdi geride kalan o payı toplayanlar aynı şekilde geçenlerde vardı ya. Amerika'da adam villa almış, geniş bir arazi, havuzlu, buradaki sepilleri oynuyor, orada o topladığı paralarla şey yapıyor. Dolayısıyla şimdi insanlar da yoğurdu üfleyerek yiyor. Sütten ağzı yandı çünkü. Adam dini motifleri kullanmak suretiyle topladı paraları.
1: Evet.
2: Başkaları da var, hala da dini motifleri kullanmak suretiyle para topluyor. Para topluyor. Onun için de vatandaş böyle şey yapıyor. Mesela son zamanlarda şey çıkardılar ya, kurbanda video çekiyorlar falan. Hadi bir derece yaptığını gösteriyor. Daha önce yoktu. Ve işin enteresan tarafı şimdi bir gün birisi aradı. İşte babasını veya annesini, neyse veya dedesinin nesini iskatını yaptıracak. Video çekip gönderebilir misiniz? Dedim hayır. Öyle bir şeyimiz yok bizim. Ve vazifemiz de değil. Vazifemiz de değil. Sana dedim aynı şekilde yol gösteriyoruz biz. Nedir? Tam İbn-i Hazreti'de bir dedi, meyit için iskat bahsi var. Onu birkaç defa oku. Kendin de yapabilirsin bunu. Biz de bunu anlatıyoruz. Ama yapamazsan, yapacak kimse bulamazsan yardımcı oluyoruz biz. Biz demiyoruz ki arkadaş 10 bin lira getirirsen, 50 bin lira getirirsen, 100 bin lira getirirsen yaparız demiyoruz. Çoğundan para bile istemiyoruz. Evet. Ben istemiyorum zaten. Fatih Bey istiyor da.
1: Yani oturana bir şey de vermek gerekiyor.
2: İlmihal'de öyle buyuruluyor değil mi?
1: Evet.
2: Oturana, çünkü o 20 kilo altını hediye etti. Gönlünü almak lazım. Yoksa onun beklentisi yok.
1: Onun da bir yok dediğiniz.
2: Ha, beklentisi yok deyip de tamam bunlar bizim hizmetçimiz diyerek öyle bakmak, o da yanlış.
1: Evet.
2: O da yanlış. Ona da aynı şekilde dikkat etmek gerekiyor. Dolayısıyla yardım konusunda herkes gücü nereye ne kadar yetiyorsa o. Onun dışında yok. Peki yaptığımız şey bu kitap hizmeti de böyle. Ondan sonra giydirme, yedirme veya da hastadır ona verme bu konuda. Efendim ben işte 1 milyon verdim. Ben de 100 lira verdim mesela. Hangisinin sevabı fazla? 1 milyonun kişi fazla değil mi? Allah-u Teala ona bakmıyor. Neye bakıyor? Kalbindeki niyete bakıyor.
1: Evet. Birisi gösteriş için mi yaptı? Aha. Şey mi yaptı? Allah rızası için mi yaptı?
2: Ya o depremde vardı falan. Hadi bakıyordum. Alçaklara bakıyordum ha. Şey yapmış orada gidiyor mesela. O Adapazarı depreminde orada şey yapıyor. Kamera. Aa siz nereden duydunuz? Alçak herif. Telefon açıyorsun. Biz orada alırken siz de gelin falan. Sonra bakıyorsun. Aa altıcı Çapanoğlu çıkıyor.
1: Evet.
2: Sepetlemiş Allah-u Teala. Öyle olmaktan da hepimizi muhafaza
1: etsin. Amin abi. Verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Mutfakta kullanılan tahta kaşıklar renklerini çabucak kaybeder, kahverengine dönüşürler. Bunu bir dereceye kadar önlemek istiyorsanız, tahta kaşıkları duru suda iyice ıslattıktan sonra kullanırsanız daha iyi netice alırsınız. Çok sevdiğiniz çaydanlığınız zamanla mat bir görünüme bürünebilir. Yarım bardak sirkeye bir tutam tuz atıp sert bir süngeri buna batırarak çaydanlığı silmeyi deneyin. Pratik bir şekilde eski parlaklığına hemen kavuştuğunu göreceksiniz.
1: Aklınızda bulunsun.
0: TGRT FM Haber.
3: Yeniden merhaba, TGRT Haber'de gündeme yeni saate yaklaşırken devam ediyoruz. Efendim, sabah saatlerinde Ankara'dan üzücü bir haber geldi. Eğitim uçuşu yapan bir helikopter düştü. Sincan ilçesinde meydana gelen kazada helikopterde bulunan iki personelden biri hayatını kaybetti, biri yaralandı.
4: Helikopterle eğitim uçuşu yapıyorlardı. Henüz bilinmeyen bir nedenle helikopter düştü. O kazada bir kişi öldü, bir kişi ise yaralandı. R-44 tipi helikopter eğitim uçuşu için saat 10 sıralarında havalandı. Ancak Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Temelli mahallesinde düştü. İlk belirlemelere göre helikopterde bulunan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu ise yaralandı. Ankara Valiliği kazanın ardından jandarma tarafından bölgede güvenlik önlemleri alındığını duyurdu. Kazanın nedenini belirlemek için inceleme sürüyor açıklaması yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlekse kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini duyurdu.
3: Efendim, unutulmayacak bir gündü. Tarih 11 Kasım 2025. Gürcistan sınırında düşen kargo uçağında 20 askerimiz şehit olmuştu. İşte o 20 kahramandan Assubay Berkay Karaca'nın söylediği son sözlerden biri babasına, "Sana Azerbaycan çayı getireceğim" olmuştu. O çay onun ellerinden gelmedi. Fakat kardeş Azerbaycan'ın vefasıyla baba evine ulaştı.

0: Evladı aramıştı. Baba, sana sevdiğin çaydan getiriyorum dedi. Sonra bir haber geldi, uçak düştü. Evlat şehit ve o çay hiç gelmedi ta ki bugüne kadar. Tarih 11 Kasım 2025'ti. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu o acı haberi. Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında 20 askerimiz şehit olmuştu. O 20 ocağa düşen ateşten geriye ise yüreğimizi yakan yarım kalmış hikayeler kaldı. Şehit Assubay Berkay Karaca o uçak havalanmadan önce babasını aramıştı. Sana Azerbaycan çayı getireceğim baba demişti. Ancak o uçak düştü. Berkay şehit oldu. Babasına vereceği çaysa vatan toprağı gibi emanette kaldı. Ancak kardeşlikte mesafe yoktu. Bu yarım kalan hikayeyi televizyon ekranlarından öğrenen Azerbaycanlı Famil Kerimov, şehit kardeşinin son arzusunu yerde bırakmamaya karar verdi. Bakü'den yola çıkan o çay paketi, Lüleburgaz'daki Türkiye-Azerbaycan Şehitler Köşesi'nde acılı aileyle buluştu.
1: Bu da benden, oğlun sana getirebilmediği bir çay. Bunu bizden kabul et. Oğlun getirdiği bir çay kimi. Allah onun ruhunu şad etsin, makamınızı etsin. Bu çaydan demlersiniz, onun ruhuna fatih olarak ihsan verirsiniz.
2: Yani oğlunuzun size getirmeye kısmet olmadı. Çayı size veriyorum.
3: Sağ olsun, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sözüm bitti yer, bir şey söyleyemiyorum.
4: Evladımız gitti, gelemedi işte. Ben diyeyim ki.
0: Berkay Assubay babasına o çayı getiremedi belki ama bir millet, iki devlet ruhu şehidinin son sözünü yerde bırakmadı.
5: Yeniden şehitlerimizin ruhları şad olsun. NATO zirvesinden sonra Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına dönüş ihtimali yeniden gündeme geldi biliyorsunuz. Peki S-400 meselesinin çözülmesinin ardından Türkiye'nin F-35 programına dönüşü nasıl işleyecek? Amerika'da bekleyen Türkiye'nin parasını ödediği o 6 uçağın durumu ne olacak? Ve pilotlar nasıl hazırlanacak? İşte detaylar.
6: Biz 5 uçağı da sözünü aldık. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
0: F-35 savaş uçağı programına dönüş için gözler Ankara ve Washington'da. Peki Türkiye'yi nasıl bir süreç bekliyor?
7: Bir uçak aldınız, bir motor aldınız. Bunun güncellenmesi gerekiyorsa bizim sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum.
0: Türkiye 2019 yılında F-35 programından çıkarıldı. Gerekçe ise S-400 hava savunma sistemi nedeniyle başlayan krizdi. ABD Başkanı Trump ise NATO zirvesinde Türkiye'nin programa dönüşü için olumlu mesaj verdi.
7: Bu konuda bir karar vereceğiz. Türkiye sadık bir dostumuz. F-35 harika bir uçak ve kesinlikle bu konuda bir şeyler düşüneceğiz.
0: Peki engeller kalkarsa süreç nasıl ilerleyecek? İlk adım ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırması.
6: F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde.
0: Bir diğer önemli başlıksa mali hesaplaşma. Türkiye'nin ödediği yaklaşık 1 milyar 400 milyon dolarlık ödeme ve yıllardır bekleyen uçakların masrafları.
8: Sonuçta maliyeti var. Yani bakımda tutmanın maliyeti var ama bir yandan da biz parayı verdik. O para 6-7 seneden beri bloke. Bunun da maliyeti var. Bunlar bir dengelenecek ve bu anlamda bizim belli bir miktarda mali anlamda kazanç sağlayabilecek durumda olacağımızı ben öngörüyorum.
0: Türkiye'nin parasını ödediği ve ABD'de bekleyen 6 F-35'te merak konusu. Bu uçaklar sıradan bir hangarda değil, derin uyku adı verilen özel bir prosedürle korunuyor.
8: Hayalet uçak deniyor ama görünmezlik diyelim, görünmenin gecikmesi diyelim, bu özel kaplamanın korunması gerekiyor. Bunun için de gene aynı şekilde çok önemli nem ve sıcaklık hassasiyetinin bulunması ve burada herhangi bir eksikliğin olmadığına emin olunması gerekiyor.
0: Peki bakımlar ne kadar sürer?
8: Haftalar ya da gerekirse aylar mertebesine sürer ama yıl mertebesinde olmayacağını öngörüyorum.
0: Bakımlar tamamlanacak, ardından kontrol uçuşları başlayacak. Bir diğer soruysa pilotların yeniden eğitimi.
8: Aradan geçen 7-8 sene içinde bu pilotlarımız acaba hala görev başında mı? Sağlık durumları bu iş için yeterli olmaya devam ediyor mu? Bir de onun üzerinde 7 sene boyunca bir hava aracını kullanmamışsak o konuda bir tazeleme eğitimi illaki gerekecektir.
0: Türkiye'nin F-35 üretim zincirindeki eski rolüne dönmesi ise kolay görünmüyor. Çünkü programdaki üretim görevleri yıllar içinde başka ülkelere devredildi. Ancak uzmanlara göre F-35 süreci Türkiye'nin milli savaş uçağı Kaan projesinin önünde engel değil.
8: Eğer ki tekrardan bu parça üretiminde entegrasyon, bütünleştirme sağlanırsa oradan gelen beceriyi biz Kaan'a da ekleyebiliriz. Bunun bir engel olacağını düşünmüyorum. Hatta tam tersi daha fazla uzman gelişebilecek.
5: Şimdi de Türkiye'nin konuştuğu Gülistan Doku dosyasıyla ilgili yeni gelişmelere bakacağız. Son olarak 15 gözaltı vardı. Bu arada abla Aygül Doku TGRT Haber'e açıklamalarda bulundu. Soruşturmaya ilişkin dikkat çeken o iddialar geliyor.
9: Türkiye'nin hepimizin meselesi oldu.
0: 6 yıllık sessizlik bozuldu. Karanlıkta kalan sır perdesini aralarken gözler yeniden adalet arayışına çevrildi. Dokuya cinsel saldırıda bulunan ikinci şüpheli kim?
9: Gizli tanık ifadesinde iki isim vermişti. Biri işte Mustafa Türkay Soner, diğerinin ismi de şaşıracağınız bir isim değil aslında.
0: Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, TGRT Haber'e konuk oldu. Abla Doku, Başsavcı Ebru Cansu'nun kurduğu özel ekibin intihar senaryosunu tamamen çürüttüğünü söyledi.
9: Dosyaya Ebru Cansu başsavcımız geldikten sonra zaten bu dosya hareketlenmeye başladı.
0: Abla Doku, başsavcılığın son açıklamasına da değindi. Genç kızın cansız bedeninin korucular tarafından organize şekilde yok edilip gömüldüğünü belirtti.
9: Dün başsavcılığımızla bir açıklama yapmıştı. Kurucuların Gülistan'ı hani gömdü şeklindeki tespit edildiği söylenmişti.
0: Aygül Doku kardeşinin hastane verilerinin silinmesine de tepki gösterdi.
9: Kızımız hastaneye gidiyor, doktor muayene etmiyor. Kızımız gidiyor derdini anlatıyor, orada diğeri üstünü kapatıyor. Kızımızın verilerini siliyorlar. Hastane kayıtlarında bu kadar kişi verisini silmişken dönemin savcıları ne yapıyordu?
0: Şubat Kod adlı gizli tanığın ifadelerini de ele alan abla Doku, kardeşine iki kişinin cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti. Şüphelilerden biri belli. Peki diğer şüpheli kim?
9: Gizli tanık ifadesinde iki isim vermişti. Biri işte Mustafa Türkay Soner, diğerinin ismi de şaşıracağınız bir isim değil aslında. Gülistan'ın hamile kaldığını söylüyor Şubat.
0: Ne olursa olsun bu cinayetin aydınlanacağını belirten Aygül Doku, faillerin de mahkemede hesap vereceğini ifade etti.
9: Bu olay çözülecek. Kızımız bulunacak ve bunlar adalete hesap verecek.
5: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk iddialarıyla başlatılan operasyonlar da sürüyor. Son olarak Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul'a uzandı. Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'la birlikte iki isim daha gözaltına alındı.
0: Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul'a sıçradı. Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısının da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütü kurmak, suç örgütüne üye olmak, rüşvet almak vermek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlamalar bunlardı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında düğmeye basılmış, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Güner dahil 24 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma İstanbul'a sıçradı. CHP'li Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut, Belediye Özel Kalem Müdürü Güray Geçyatan ve belediye çalışanı Benan Esengül gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü açıkladı.
5: Efendim, Ahbap Derneği soruşturmasıyla ilgili de yeni haberler var. Gazeteci Ece Üner, Fatih Portakal ve avukat Feyza Altun'la şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter ifadeye çağrıldılar ve 3 isim adliyeye ulaştı. Şimdi şöyle bir detaylara bakalım. Ahbap soruşturması gündemdeki yerini koruyor. Soruşturma kapsamında Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 28 kişi tutuklandı. Şimdi yeni isimler gündemde. Savcılığın soruşturma kapsamında bazı kişilerin ifadelerine başvurma kararı aldığı öğrenildi. Gazeteci Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, Şarkıcı Gökhan Özoğuz'la sunucu Öykü Serter ifadeye çağrıldı. Tekrar hatırlatalım, sunucu Öykü Serter, Ece Üner ve şarkıcı Gökhan Özoğuz adliyeye ulaşan isimler. Tekrar edelim, ifadeye çağrılan isimlerden gazeteci Ece Üner, sunucu Öykü Serter ve şarkıcı Gökhan Özoğuz ifade vermek üzere adliyeye geldiler. Son durum böyle.
0: TGRT FM Haber.
10: Şimdi reklamlar.
11: Böyle bir dünya var.
12: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Evet sevgili dinleyiciler, terörsüz Türkiye mesaisi sürüyor. Terörsüz Türkiye mesaisi sürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Numan Kurtulmuş dünden itibaren bir dizi parti lideriyle, partiyle görüştü. Şu anda açıklamalar yapıyor. TGRT Haber'e gidiyoruz. Sonrasında birlikteyiz.
1: Vaatle tekrarlanması sonucunda komisyon çalışmalarının da başarıyla nihayete ermesi sonucunda ortak bir noktaya doğru gelindi. Bundan sonraki süreçte artık silahların tamamen geride bırakıldığı, Türkiye'de terörün asla konuşulmadığı, terörsüz Türkiye hedefinin tam manasıyla sağlandığı bir dönemin kapılarını açmak için yasal bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi zarureti ortaya çıktı. Bu sürecin tabii ki doğal bir sonucu olarak karşımızdadır. Bu çerçevede de yine bütün sorumluluk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan siyasi partilerin üzerindedir. İsteriz ki nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa, bu şekilde gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin. Bunun için bu ziyarette en temel amacımız budur. Böyle bir ortak anlayışın gündeme getirilmesini temin etmektir. Şunu öncelikle ifade etmek isterim ki, raporumuzun 6. bölümünde yer alan örgütün münfesih örgütün bundan sonra nasıl hareket edeceğine ilişkin yasal düzenlemeler ilişkin ana çerçeve korunacaktır. Yani bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır. Yani örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesih hale geldiğinin tespit ve teyidiyle ilgili bir mekanizma bu yasanın içinde mutlaka olmalıdır. Ve bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır. Büyük olan mesele özellikle bu yaz aylarında örgüt mensuplarının silah bırakarak ülkeye gelmesini sağlamak ya da örgüt mensuplarının artık bir şekilde örgütsel faaliyetlerini sonlandırmayı sağlamak için bu yasanın yol açıcı, kapsayıcı bir şekilde gündeme getirilmesi gerekli olduğu kanaatindeyiz. Bütün siyasi partilerle yaptığımız görüşmelerde aşağı yukarı ana çerçeve itibariyle bir anlayış birliğinin olduğu görülüyor. Bundan sonraki süreçte çok kısa bir süre içerisinde partilerin grup başkanları, grup başkan vekilleri kendi aralarında bu yasanın detayıyla ilgili çalışmaları sürdürecekler ve belli bir noktaya getirecekler. Belki ondan sonraki süreçte bütün partilerden temsilcilerle birlikte müşterek bir çalışma gündeme getirilecek. Ümit ve arzu ederiz ki meclis tatile girmeden evvel bu yasa yasalaşmış olur ve Türkiye için yeni bir döneminde kapılarını ardına kadar açar. Değerli arkadaşlar, şunu da ifade etmek isterim. Mesele sadece bir yasa çıkarma meselesi de değildir. Silahların geride bırakılması, artık Türkiye'de Türk-Kürt kardeşliğinin ila nihaya kıyamete kadar ilan edilmesi, zihinlerde ve gönüllerde terörü artık hiçbir şekilde yer bırakılmaması, mücadelenin olacaksa sadece bir siyasi rekabet şeklinde olmasını sağlayacak yeni bir dönemin kapılarını açıyoruz. Yasayı bugün böyle çıkarırsınız, yarın başka bir şekilde başka bir yasa çıkabilir. Ama asıl olan insanların gönülden duyduğu kardeşliği, tarih boyunca sahip olduğumuz kardeşliği, bundan sonra da sahip olacak şekilde sürdürebilmesidir. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde ve özellikle içinde bulunduğumuz coğrafyada bizim her zamankinden daha çok birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ve dostluğa ihtiyacımız var. Zaten var olan ve bir takım emperyal projelerin sonucu olarak Türkiye'yi uzun yıllar meşgul eden bu terör olgusunu kenara bıraktığımızda daha da kuvvetlenerek devam edeceğine inandığımız bu kardeşliğin kapılarını inşallah bu düzenlemeyle birlikte daha fazla açmış olacağız. İnşallah partiler hızlı bir şekilde çalışmalarını tamamlayacaklardır ve ümit ediyorum ki ifade ettiğim gibi meclis tatile girmeden evvel bu düzenlemeyi yaparak meclisi ondan sonra tatile çıkarmak mümkün olur. Hepinize bu iki günlük mesaimizde gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu sürecin yakinen takipçisi olarak sizin de her zaman çok büyük katkılarınız oldu. En başından itibaren bu sürece büyük katkılar veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Devlet Bahçeli, siyasi partilerin çok değerli genel başkanları, komisyonda fevkalade zor şartlara rağmen çalışmalarını her zaman büyük bir olgunlukla sürdüren bütün siyasi partilerin temsilcilerine, komisyonumuzun 51 üyesine, çok dikkatle, böyle titizlikle dışarıdan izleyen akademi camiasına, sivil toplum camiasına ve medya kuruluşlarına bir kez daha şükranlarımı ifade ediyorum. İnşallah bundan sonra Türkiye'de silahın sesleri, bombaların sesleri değil, sadece ve sadece kardeşliğin, barışın, esenliğin, huzurun türküleri söylenecektir. Bunu sağlamak için bu kapıyı hep beraber sonuna kadar açmak da hepimizin ortak bir milli sorumluluğudur. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah başarılı bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyorum. Şimdi tabii ki bu yasa bütün mecliste bulunan arkadaşlarımızın ortak çabasıyla çıkacak. Bu komisyonda Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız da çok fevkalade güçlü bir destek verdiler. Tartışmaların her aşamasında bulundular. Ve bu süreçte o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olan Sayın Özgür Özel'in de, grup başkan vekili Sayın Murat Emir'in de fevkalade değerli katkıları oldu. Tabii ki bu kadar katkıda bulunan bir grubun eğer yeni bir parti kurarlarsa onların da bu sürece ilişkin görüşlerini almak meclis başkanı olarak vazifemdir diye düşünürüm.
2: Bir takvimden bahsettiğim zaman, meclis tatile girmeden önce, bu ortakta grup başkan vekilleri etrafında şekillenecek bir tasarıktan bahsediyoruz değil mi? Buna ilişkin takvim var mı?
1: Şimdi takvimi söyledim, meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Ümit ediyorum. Yani olgunlaşmaz. Meclis başkanlığına gelir, sunulur. Gerekiyorsa arkadaşlarla birlikte, diğer partilerden koordinatörlerle birlikte bir nihai toplantı yapılabilir. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta komisyona, meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir. Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir. Tabii ki ortak bir metnin olması gerekir. Zaten çok kapsamlı, çok detaylı bir şey olmayacak. Ana çerçevesini kısmen ifade ettim. Zaten üzerinde ortaklaşılmış olan bir fikir çerçevesinde partiler bir araya gelir. Çok uzun olmayan bir yasayla neleri kapsayacağı, neleri kapsamayacağı, bu denetleme mekanizmasının, gözleme mekanizmasının nasıl, ne şekilde oluşacağı ve bunun süresinin ne zaman, ne kadar olacağı, bunlarla ilgili nihai kararlar verilir. Kısa bir metin olacaktır ve bu metinle de bu yasa yasalaşmış olur. Şimdi zaten bizim komisyon raporumuzda bu gözetleme, denetleme mekanizması tanımlandı ve bu burada ortaya konulacak, yani devletin güvenlik birimlerinin yapacağı gözlemlerin belli aralıklarla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de sunulması zaten meclisin teklifinde de, komisyonun teklifinde de vardır. Partili arkadaşlarımız, partileri temsil eden arkadaşlarımız yaptıkları temaslarla bunu bir şekilde olgunlaştırırlar. Ben detayları vermem. Bir müzakere yapılacak, partiler arasında ortaya çıkan ana bir çerçeve konuşulur ve ondan sonra yasanın metni üzerinde nihai değerlendirmeler yapılır. Bunlar ortaya çıktığı zaman görülür.
2: Ortak raporda yine yalnızca bir parti yapılmamıştı.
1: Şimdi değerli arkadaşlar, burada asıl olan niyet ve istikamettir. Türkiye artık güçlü büyük Türkiye istikametinde yürüme kararlılığını bu çalışmalarla birlikte bir devlet politikası olarak da ortaya koymuştur. Yani yolumuz, istikametimiz bellidir. Artık hiçbir terör örgütünün Türkiye için bir tehlike, bir tehdit olmayacağı bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Niyet de bellidir. Bu niyeti de bütün siyasi partilerimiz şimdiye kadarki süreçte ortaya koymuştur. Tabii ki partiler arasında farklı siyasi kanaatler, farklı teklifler vardır ve olacaktır. Bu kaçınılmazdır. Bence burada unutmamamız gereken niyetin ve istikametin sağlıklı bir şekilde korunmasıdır. Çünkü bu yasayı hazırladık, her şey bitti değil. Bu yeni süreçle birlikte önümüze gelecek olan meseleleri de devlet aklıyla ve millet vicdanıyla çözebilme başarısını ortaya koymamız lazım. Türkiye bunu yapacak güçtedir, bunu yapacak iktidara sahiptir ve Allah'ın izniyle bu istikamette yürüyecektir. Şöyle, biz zaten bütün siyasi partilerle görüştüğümüz gibi AK Partili arkadaşlarımızla da, bizim uzun yıllar birlikte olduğumuz arkadaşlarımız, bu meseleye çok ciddi şekilde kafa yoran arkadaşlarımız, herkesin kendi zihninde bu sürece ilişkin parti olarak da, kurumsal olarak da, bireysel olarak da ciddi bir müktesebat var. Bu müktesebatın hepsi bir araya gelir kısa bir süre içerisinde de. Zaten yapılacak iş belli. Tekraren söylüyorum. Yürünecek istikamet belli. Niyetlerimiz açık, sarih, sahih ve temizdir. Bu niyetler çerçevesinde de yolumuzu yürüyeceğiz. Ve Allah'ın izniyle Türkiye'nin, Cumhuriyetimizin ilk yüzyılının yaklaşık yarısını heba ettiğimiz terör meselesini artık tamamıyla geride bırakacağız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Emeklerinize sağ olun.
3: TGRT FM Haber.
0: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16:25 geçiyor, hatta 26 dakika geçiyor ve bugün 22 Temmuz 2020.

0: Osman Bey'e bir cevap vermek istiyorum. Pazar günü Bulgaristan'dan geldim. Şimdi diyor ki ya leva diyor 19 lira. Hayır abicim, leva diye bir şey yok. Bulgaristan'ın evet. parası yok.
1: Evet.
0: Bulgaristan parası şu anda 2026'dan itibaren avro döndüler. 2010'dan o 2010'dan beri de avroya yapışmışlardı. Borda diyorlar ya.
1: Evet evet.
0: Yani bir avro iki levada.
1: Evet.
0: Öyle bir şey yok yani. Şimdi şunu anlatayım. Şu andaki ben hem Bulgaristan'ın emekli maaşı alıyorum hem Türkiye'den.
1: Evet.
0: Bulgaristan'ın aldığım emekli maaşı 275 avro. Hmm. Ve arabam da, kullanım araba da Porsche Cayenne. 80 litre yakıt alıyor. Evet. Bulgaristan'da bunu aldığım maaşla iki depo doldurabiliyorum. Hmm. Türkiye'de aldığım 27 bin lirayla 5 depo dolduruyorum. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi Bulgaristan'da brüt asgari ücret 620 avro ama brüt.
1: Evet.
0: Buna, şimdi orada bizim gibi değil. Orada herkes kendi sigortalı kendi ödüyor.
1: Evet.
0: Kendi sigorta ödeme kalktığın zaman o 620 avro oluyor 550 avro. Ki 500 euro bir asgari ücreti Bulgaristan'da ben oradayken 4.7 depo doldurabiliyorum. Tamam mı?
1: Evet.
0: Türkiye'de 5.6 depo dolduruyorum.
1: Evet.
0: Ya çıkmış ya Lokman Bey anlatıyor. Ya Bulgaristan'ın parası yok ki. Niye anlatıyorsun? Değil mi?
1: Ya ben alttan ikaz da ettim. Bulgarlar Avrupa Birliği'nde Bulgaristan ama anlamıyor yani.
0: Anlamıyor. Abi şimdi bir şey söyleyeceğim sana.
1: Buyurun.
0: Şimdi bu seçimlerden önce yine katıldı. Yine aynı şeyi söyledi.
1: Tabii
0: i̇şte
1: tabii.
0: Ben dedi bilmem ne ama sen bir şey kaçırdın orada. Ben çok her şeyi çok hatırlıyorum. O ne dedi biliyor musun? Dedi ki çalıştığım yerde beni dedi asgari ücretle sigorta yapmışlar.
1: Tabii.
0: Ama dedi ben 3 ve 4 katı fazla para alıyordum. Anladın mı?
1: Evet.
0: Ya ben de şunu soruyorum. 3 katı 4 katı asgari ücret alıyorsun. Ne yaptın parayı be? karı kıza mı giderdin yoksa kumar mı oynadın değil mi?
1: Aha abo.
0: doğru mu? Abi ben bak. Ben de Bulgaristan'a 89'da geldim.
1: Çalışıyor demek ki hem emekli hem aynı zamanda evet çalışıyor.
0: Abi ben de 89'da.
1: Böyle bir iki yerden olabilir evet.
0: Abi 67 yaşındayım. Bulgaristan'dan 89'da geldim. 30 yaşında geldim. Hem Bulgaristan'a emekli maaşı alayım hem buradan. Ben emekli maaşlarımı hiç satın saymıyorum.
1: Evet.
0: Halle çalışıyorum ben nasıl çalışıyorum.
1: Maşallah.
0: Hiç yani. Şimdi. Abi valla bu tip insanlar benim moralim çok...
1: Yok moralini yani. Bozma ya. Olacak vallahi bunlar ya. Abi, i̇şte bak ya, dünden ya. Beri 50 kişi bu adamı bu adamla ya, dalga ya. Geçiyor. Ne yapalım? O duruma düşmeseydi.
0: Ya,
1: evet.
0: Yok. Benim durum da aynı.
1: Evet evet.
0: Çünkü ben de asgari ücretle emekli maaşı alıyorum Türkiye'de.
1: Tabii.
0: Ama nasıl? Daha 3 gün 89'da geldim Türkiye'ye 3 gün sonra iş bulmadı bana iş buldular.
1: Hocam.
0: Bir fabrikaya girdim. Bir ay sonra o da maaşımızı verdiler değil mi?
1: Tabii.
0: Patron beni çağırdı. Dedi İsmail dedi bak dedi. Senin hakkın dedi azgırış değil. Ama dedi sana daha fazla maaş veremem. Çünkü eskiler kızarlar. Senin bordronda azgırış görünecek ve çıkardı bir şey zarf. Bir zarfta bir maaş daha verdi. Anlatabiliyor muyum?
1: Sen ustasın tabii işi biliyorsun evet.
0: Tabii. Ama ben onu gibi yemedim.
1: İş ortamının ortamında huzuru da şey yapmak istemiyor. Evet.
0: Abi,
1: huzursuz yani, etmek istemiyor.
0: Aynen ama ben onun gibi bu parayı harcamadım yemedim. Hı. 95 yılında ev yaptırdım.
1: Maşallah.
0: İzmir'de Bornova'da.
1: Hay maşallah.
0: Ya
1: hem de Bornova'da yani.
0: Hadi Bornova'da Kızılay'da.
1: Ha Kızılay'da.
0: Yaptırdım.
1: Tabii.
0: Ya ondan sonra abi şu anda bak altımdaki araç Porsche Cayenne.
1: Maşallah.
0: Şu anki fiyat Türkiye'deki fiyatı 16 milyon.
1: Maşallah. Nereden ama buldun niye? Porsche'yi abi?
0: Bulgaristan'dan.
1: Oradan aldın değil mi? Tamam.
0: Ama ama hep çalıştım. Kahve bravo. Nedeni bilmem. Dama nedeni bilmem. Yani utansınlar. Evet. Teşekkür ederim abicim.
1: Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum İzmir'e efendim İsmail Bey'e. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46 terörle ilgili efendim düzenleme meclise geliyor inşallah. Terörsüz Türkiye'yi hepimiz istiyoruz. İstemeyen mi var?

0: Çok acılar çekildi. Bakalım telefon hattımızda kim var? Buyurunuz efendim.
1: Alo, selamun aleyküm Atta
0: Bey. Ve aleyküm selam efendim.
1: Nasılsınız Atta Bey? İyisiniz.
0: Teşekkür ederim Mustafa Bey. Sizler nasılsınız efendim?
1: Ağzına duacıyız Atta Bey. İstemeyenin gözü çıksın Atta Bey. Neden istemeyen?
0: İsmail abinin Porsche'si.
1: Evet Atta Bey.
0: Sen hangi markayı kullanıyorsun efendim?
1: Atta Bey, ben inan ki bu yeni kurulacak partiden hiç heyecan duymuyorum Atta Bey. Ben eski Kaşarlı'dan olduğum için.
0: Sen de benim gibisin abi. Hiçbir şey bizi heyecanlandırmıyor biliyor musun? Ya sanki kurulmuş bir parti var. Rahmetli Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın öyle bir partisi var. Yeni parti. Oraya mı gidiyorlar yoksa?
1: Geçse de bir zevk vermez Atta Bey ya.
0: Ha.
1: Çünkü niye biliyor musun? Yanan ateşi yani söndüremezler. Ortada bir duman var. O dumanı yok etmek için de yani bu arı kovanlarını fıstık ediyorsun ya.
0: Evet.
1: Ondan sıkmam lazım. Anlatabiliyor muyum? Körük var. Körük. Bal körüğü. Onu sıkmaları lazım ki temizlesin bu arı kovanını ki arılar bir taraf olsun. Balı alsınlar. Bal şimdi ortada tabii. Gelen yiyor, giden yiyor. Anlatabiliyor muyum? Tabii.
0: Ortada bal bırakmadılar canım.
1: İşte bal bırakmadılar yani. O diyor ben diyeceğim.
0: Biraz çalışın diyeceğim. Hep böyle yemek gelmesin aklınıza değil mi be?
1: Abisi yani tabii.
0: Bu arılar da tembelleşti sadece bulup buluşturup yiyorlar abi.
1: Evet Ata Bey, şeker alıştılar ya onun için yani. Hazır balı yiyorlar Ata Bey. Ata Bey, bir de bu anahtarmış, kapıymış bilmem ne, biz böyle partilerden vallahi bıktık o sandık Ata Bey.
0: Yani. Anahtar, kapı, yani, pencere, cam, yok, çerçeve, evet.
1: Kurbağacık, yok levye, yok lastik, balon, bu ne kadar parti var Ata
0: dün
1: Bey.
0: Geçen, yani. Dün bir hanımefendi aradı ya, bunları ya kapatın ya bundan sonra müsaade etmeyin. İki bilemeden en fazla üç parti olsun canım. Bu ne ya? Yerinden kalkan bir parti kuruyor. Ne yapacakmış?
1: Allah'a çok güzel söyledi hanımefendiye, katılıyorum. Hakikaten
0: söyledi ya o kadıncağız, evet.
1: Ata Bey, bir de şunu, bir Bursa'da bir arkadaş aradıydı, ben ona çok üzüldüm. Ya işte ben hak partiyim ya işte. Yok bak Ata Bey, gerçek hak partiyim benim. Ben hayatta vermem CSL'ye, öyle de söyleyemem ki Ata Bey, çünkü yukarıda Allah var.
0: Evet, hayır, her yerde Allah var, evvel Allah. Yalnız değiliz canım. Sevgiyle Mustafa Bey, çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Evet, bakalım telefon attığımızda kim var? Buyurunuz efendim. Söyleyin efendim, buyurun. Gitti dinleyicimiz. Düştü mü? Alo. Söyleyemediler. Gittiler efendim. Sevgili dinleyiciler, telefonlarımız 0212 454 56 46. Bu telefonlarla bizlere ulaşıyorsunuz. Canlı yayın telefonlarımız bu. Hemen alalım telefon hattımızdaki dinleyicimizi. Şöyle diyelim diyecektim dedi. Gitti dinleyicimiz ama bekliyoruz. Buyurunuz efendim.
2: Selamun aleyküm Atallah Bey.
0: Aleyküm selam efendim.
2: Hayırlı günler abi.
0: Size de, kiminle görüşüyoruz efendim?
2: Ben Aksaraylı Halil.
0: Halil Bey, buyurunuz efendim, sizi dinliyoruz.
2: Atallah Bey, bir şey unuttum dün. Hani sıralamayı, Türkiye'nin başına gelen o hadiselerden dolayı. Biz IMF'den çıkmıştık ya.
0: Ha.
2: IMF'den çıktık, borcunu ödedikten sonra bize gönlünü göstermediler yani. Hmm. Yani biz her taraftan ambargo yaptılar. Yani Türkiye nasıl böyle bizim emrimizden çıkar diye. Biz yani bağımsız bir ülke olduk
0: Hayır, IMF'te yani bir devletler var. Biz de orada oluruz da kredi almayız canım. Zorla mı kredi vereceksiniz bize? Almıyoruz. Bak akşama kadar bana 10 tane banka şu kadar kredi öngördük, hazır falan kullanmıyorum ya. Allah Allah.
2: Allah aşmıyorum.
0: Ya her gün beni taciz ediyorlar. Sana da öyle yapıyorlar değil mi?
2: Evet.
0: Ya baksana.
2: Ben almıyorum. Yani telefonu açmıyorum. Çünkü abi, açsam andıracaklar yani.
0: Ya çok yüksek faizler, çok yüksek yani. Evet. Ne diyorsunuz?
2: Valla biz şimdi bağımsız tam olamadık ama tam bağımsızlığa doğru gidiyoruz. İşte terör olayı vardı, onu söylemeyi unuttum. Hangi Avrupa ülkesinin başında terör olayı vardı? Size bir Rahman Bey, bir de onu açıklasa da biz de şey yapsak.
0: 3-5 tane terör örgütüyle evet. yıllarca evet. uğraştık abi. Daha fazla var da 3-5'i çok enteresan yani.
2: Evet, milyonlarca dolar biz para harcadık yani. Kendi tabii. ülkemizde, kendi şeyimizde, kendi çocuklarımız birbirine kırdırdık yani.
0: Tabii tabii, aynen öyle ya.
2: Onu yapan zaten İsrail, Amerika, İngiltere, bu şeyler.
0: Işte. O artık anlaşılıyor yavaş yavaş. Ulan bu kör dövüş kimin işine yaradı? Hiç kimsenin işine yaramıyor. Bizim işimize yaramadığımıza göre, yaramadığına göre kimin işine yaradı peki bu? Bu biliniyor zaten evet. artık.
2: Geçen günlerde işte Yozgat'ta bir şey yanmıştı. Bir çerdöver.
0: Evet.
2: O kız abilerim Allah razı olsun ya ağlattı bizi ya.
0: Tabii.
2: Adam ağlatmış Yozgatlı ama bizi de ağlattılar yani. O adama bir türlü para toplamışlar.
0: Evet.
2: Bir şey döveri yandı diye.
0: Tabii.
2: Ya biz böyle bir milletiz yani. Biz hani yardımlaşma deyince böyle olacak yani. Hani
0: o kadar.
2: Ahbap gibi değil yani.
0: Yok, ihtiyacını karşılayacaksın abi. Hop bir araya geleceksin, evet. ihtiyacını karşılayacaksın. Evet.
2: Ya bir o adamı unutur mu daha o başına gelen o olayı unutur mu?
0: Nasıl unutur ya? Değil mi? Ya, iyilik yap, iyilik ya. Bul.
2: Ya bizim her taraf işte 780 bin kare alan hepimizin yani. Herkese yeter. Bir sürü işte ben şu anda Tuz Gölü'nün etrafından geçiyorum. Her taraf bomboş arazi. Herkese yetecek kadar Allah'a anlasın. Arpası da var, buğdayı da var. Ekin de var. Bize makarnacı diyorlar ama desinler.
0: Desinler biz abi, ben makarnayı çok severim.
2: Abi ben ben yani bir samana Recep Tayyip Erdoğan değişemiyorum.
0: Anladım.
2: Yani onlar saman veriyor. Recep Tayyip Erdoğan makarna veriyorsa ben ona da razıyım.
0: Efendim çok teşekkür ederiz. Doğru. Halil Bey iyi günler diliyoruz size. Efendim buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim.
3: Alo, selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam efendim.
3: Nasılsın Atoğlu abi?
0: Teşekkür ederim. Nurullah Bey siz misiniz?
3: Evet abi benim.
0: Hoş geldin. Seni dinliyoruz. Türkiye'nin gündemiyle yine birlikteyiz efendim.
3: Evet abi, gündemiyle birlikteyiz.
0: Evet.
3: Birkaç gazeteci Gökhan Oğuz şey...
0: Tabii Gökhan var, Gökhan. Athena var, sanatçılar tabii. Ece hanımefendi var.
3: Evet onlar.
0: Gazeteciler ve sanatçılara gelin buraya ya, siz çok böyle sürekli sabah akşam ahbap ahbap dediniz. Nasıl oldu? Niye o kadar yüklendiniz? Niye vatandaşı yanlış yönlendirdiniz? Yaptığınızdan memnun musunuz? Amacınız neydi diye herhalde savcılar soracak tabii.
3: Abi sormaları gerekiyor zaten.
0: Hepimizin kafasını karıştırdılar ya.
3: Vallahi bizim kafamız karışmadı abi. Ben geçen de bahsettim. Ben kimin ne olduğunu bildiğim için. De işte insanlarımız biraz yani işi partiselleştiriyorlar takım tutar gibi.
0: Maalesef.
3: Alırsam ki bu konuyla bir alakası yoktu.
0: Tabii.
3: Olay bambaşka bir yere gitti. Yok devlet, yok bilmem ne.
0: Ya.
3: İşi buraya kadar getirdiler. Adam
0: Allah
3: zaten
0: muhafaza. Ya devlet yok ne demek? Evet. Devlet hepimize lazım ya. Allah korusun ya.
3: Yok abi şeyde diyor ya bir türkümüz var. Barış Manço da onu söylemişti. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi.
0: Evet ya.
3: Diye bahseden bir türkümüz
0: var.
3: Cümle
0: var tabii.
3: Evet yani o konularda devlete güvenmek gerekiyor.
0: Evet.
3: Bir abimiz şey dedi. Bu IMF ile aslında olay başladı. O söylediği olay doğru. Yani hı. aslında... o tarihlere denk gelir bu gezi olayları falan da bu konuyla bir alakası yok.
0: Hı hı.
3: 2013'ün Mayıs ayıydı.
0: Evet.
3: Sayın Cumhurbaşkanımız saat 9'da bir açıklama yapacak denildi. O açıklamayla birlikte işte Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki işte Kemal Derviş'le yollarımızı ayırıyoruz.
0: Evet.
3: IMF'nin son taksitini ödedik, stand-by anlaşmasını bitiriyoruz. Oradan itibaren işte ipler koptu. Neden koptu? Çünkü borsamız %80 yabancı şeyindeydi. Oradan paralar birdenbire çekilmeye başladı. Sürekli sıcak para giriyordu Türkiye'ye. Dolar o tarihe kadar...
0: Gelirken de kazanıyorlardı, giderken de kazanıyorlardı.
3: Ya o yönden kazanıyorlardı ama işte doları 1,5 TL'de o tarihe kadar tutan olay da oydu.
0: Baskıladı, evet.
3: evet baskıladı. Ekonominin AK Parti'nin ilk iki dönemine gelmesi o Kemal Derviş'in o ekonomik politikasıyla da alakalıydı. Onun başta olmasından yabancı buraya para akıtıyordu. Hmm. Bu doğru muydu, yanlış mıydı o ayrı mesele ama o tarihten itibaren işte biz kendimiz şey yapacağız. Biz bize şey yaparız olayla evet. alakalı. Olay işte ekonomi, dışarıdan sıcak para gelmemesi meselesi. Borsadan paranın çıkışı meselesi olunca işte olay bugünlere kadar geldi.
0: Evet.
3: Bize son müsaade edersen bir şey Erol abimiz dedi ki ben onu akıllı bir adam zannediyordum dedi.
0: Çok güzel.
3: Abi ben onu kendi düşüncem olarak söylemedim. Yani bu %48,5'in düşüncesi olarak söyledim.
0: Evet evet.
3: Yani onlar adam ne yapsa zaten onlar kabul etmiyorlar. Yani bu bir kumpas. Adamı içeride öyle tutuyorlar.
0: Evet.
3: Çaldıysa da kendi çaldı falana getiriyor ama o taraf yani bu olayı o tarafa anlatamazsın diye.
0: Ya işte bahsettim. Yeni parti diyoruz ya işte.
3: Evet abi
0: yani
3: zaten.
0: Yani bu yeni partinin hedefleri, programı bizim için ne yapacağı falan bir şey belli değil. Tek belli olan şey İmamoğlu'nu savunmak işte ya.
3: Abi şey yani bak buna bir somut olarak şey söyleyeyim ben.
0: Söyle.
3: Bu mutlak mutlan olaya çıkmadan önce anketlerde adamların oyunda hiç azalma yoktu.
0: Evet.
3: Yani oradan baktığın zaman bile yani CHP'nin %30'ların üstünde oyu çıkıyordu adamın. Yani hiçbir azalma yoktu.
0: Evet.
3: O taraftan bu tarafa bir şey olmaz. %51,5'umuzu muhafaza etmeliyiz durumunu. Çarşıya pazara bir şey yapmalıyız.
0: Çekil düzen verelim. Evet etiket
3: evet
0: fiyatı.
3: Ben o yüzden anlatmaya çalıştım.
0: Tabii.
3: Yani yoksa benim o zihniyetle düşündüğüm bir şey benim aklımla ilgili bir şey değil. Çünkü ben sosyal medyada başka yerlerde bunları o tarafa söylüyorum. Adamlar da hiç o tarafa alma şeyi yok yani.
0: Tabii.
3: O yönden anlattım. Teşekkür ederim.
0: Ben
3: abi.
0: Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Evet telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyurunuz efendim.
4: İyi yayınlar tabii.
0: İyi günler diliyorum efendim. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz?
4: Ben İbrahim Balıkesir'den.
0: Buyurun İbrahim Bey, sizi dinliyoruz efendim.
4: Tabii ben bu marketler için ben şey yapacaktım ama. Hı. Şimdi resmi olarak zaten kurumlar şeyler bir şekilde hani çalıyorlar. Kurasıdır'a uydurup çalıyorlar şey yapıyorlar hani yok dernekler şudur budur da. Bu marketler yani artık normal şeyin üstünde çok faiz fiyatlar uyguluyorlar. Yani geçen hafta aldığın su bu hafta gidiyorsun 10 lira 12 lira zam gelmiş. Yaz geldiğinden beri 4 kere zam geldi sulara.
0: Sulara.
4: Yani yazık günah değil, evet yazık günah değil bu insanlara yani içtiğimiz bir su var. Yani şimdi 22 liralık su olmuş 35 lira.
0: Hmm.
4: Yani 10 lira 12 lira birden zam gelir mi? Yani devletin maliyesi var, belediyesi var, dernekler var. Şey, bunlara bir çare bulamıyorlar mı? Yani orada vergi dairesinde, belediyede oturacaklarına çıkıp bunları denetleseler olmuyor mu acaba?
0: Evet efendim. Peki.
4: Yani çok çok büyük bir sıkıntı yani. Hani insanları resmen soyuyorlar. Hadi öbürküler soyuyorlar. Dernek adı altında bilmem neyim de. Bunlar da böyle soyuyorlar yani.
0: Peki. Her türlü soyuluyoruz diyorsun. Tamam.
4: Ya olan tüketici oluyor. Yani en sonunda kalan tüketici, işçi, emekçi işte neyse artık hepsini herkes süre zaten de. Olan onlar oluyor yani. Garibanlar oluyor. Yoksa geliri gideri düzgün olanlar zaten bu işlerle ilgilenmiyor. Zaten evet. Onların umurunda değil. Bir şekilde gelirleri var. Ama olan gariban oluyor. Zaten kirayı ödüyorum, elektriği ödüyorum. Gidiyor bir de su parası, bir de bilmem ne parası. Her taraftan bir şey çıkıyor. Yani millet zor durumda kalıyor. Bu marketlerde iki hafta geçmiyor zam yapıyor. İki hafta geçmiyor zam yapıyor. Ya ayıp bir şey ya. Bak evet. Yaz geldiğinden beri 4 kere zam olduğuna şahit oldum ya. Bu kadar olmaz yani. İnsanlar insaf yani böyle şey olmasın.
0: Peki her efendim.
4: Merhametli olsunlar yani.
0: Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Merhamet ve ey Allah'ın kulu. Efendim buyurun, iyi günler diliyorum efendim. Düştü mü? Dinleyicimiz düştü efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Efendim terörsüz Türkiye ile ilgili de bir yorum alalım artık sizden değil mi efendim? Yani o da çok önemli. Öbür tarafta tabii bazı gazeteciler ve sanatçılar da efendim, ifade verecek. Sorgulanacaklar. Bugün onlar da gündemdeydi. Buyurunuz efendim.
5: Selamun aleyküm, hayırlı günler.
0: Aleyküm selam efendim, hayırlı günler diliyorum. Buyurunuz efendim.
5: Tabii bu üç harfli bu marketlere ölçeleniyorlar, kızıyorlar. Niye kızıyorlar ki? Almasınlar. daha birbirine gibi kalmamışım. Ya da bizim marketlerimiz var, bizim vatandaşımız var. Olmasınlar. Evet. Niye ülkeleniyorlar, niye bette ediyorlar? Ya yani bazen ben senin bir dinleyicim de, şimdi arkadaş dedi, işte bunlar böyle böyle çok zam yapıyorlar. Gitmesinler.
0: Evet.
5: Ben bir gün bu marketlerin bir tanesine gittim, bardak alacağım. Hı. Kasiyer kız dedi ki bana, abi dedi, git dedi başka yerden al dedi. Buradan dedi bak şey alırsın dedi, 100 bin lira dedi, 10 tane bardak her tanesi. Orada dedi 100 tanesini bu fiyata 10 bin liraya alırsın dedi. Hı. Onun için aradım. Ya ben de arkadaşlar.
0: Yani sen diyorum. Aslında mantıklı bir şey söyle. Şöyle bir şey, tabii ki ihtiyacımızı alacağız ama biraz dolaşmamız lazım ya da yerinden almak lazım.
5: Evet,
0: bravo. Yani ya böyle yani. İlk önümüze çıkan yerden ya da pazara giderken ilk girdiğimiz şeyden almamak lazım. Şöyle bir bakmak lazım. Piyasa yapıyor tabii. Diyorlar ya Anadolu'da. Piyasa yapıyor adam efendim, bir dolaşıyor falan. Birkaç yerde bakmak lazım. Evet.
5: Yani o yüzden ben de kolay gelsin.
0: Yani bizim de yapabileceğimiz çok önemli şeyler var. Bravo. Çok tabii teşekkür ederim. Bunu hatırlattığınız için.
5: Onlar da bu faiz fiyatı yapamazlar. Almasınlar da bak bize, sen gitme ben gitmeyeyim. Vatandaş gitmese ne, kime satacak?
0: Ya artık o kadar güzel su arıtma cihazları var ki ben 4 sene önce taktım. Ciddi söylüyorum. Ben şu anda su fiyatlarını bilmiyorum. Taksitle de bir uygun bir şekilde de almıştık 2-3 taksitle, yani fiyatını 50 defa amorti etti. Yani buna benzer şeyler de bulabiliriz. Biz de bir şeyler yapabiliriz.
5: Şu an,
0: evet.
5: Şu an kepçenin içindeyim, oturuyorum, dinliyorum seni. Evde su getirdim, ihlasın arıtmasından aldım getirdim.
0: Mesela o tabii doğru.
5: İçine bir de buz attım, akşama kadar içiyorum. Niye gideyim ben onlara soyluyum?
0: Evet, peki efendim.
5: Hayırlı günler abi.
0: Sağ olun, çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Evet, bakalım kim var telefon attığımızda. Buyurunuz efendim.
6: Alo, merhabalar Atolla Bey.
0: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
6: Evet efendim. Atolla abi, bu şeyi şikayet edecektim ben. Bu metro hatlarına bayağı bir zam yaptılar. Zaten zam yapmışlardı, yüksek fiyat.
0: Yeni mi geldi o?
6: Yeni geldi, %10 zam geldi. Hatta geçen aradım, 152 dedim, böyle itiraz ettik ama baktım zamlı almaya başlamışlar. Şimdi Atalı abi zaten Avrupa'da...
0: Toplu taşın mı? Bütün hepsine mi yoksa sadece gittim. Metro?
6: Metroya gelmiş. Ben metroya bindiğim için oradan biliyorum.
0: Abi, diğerlerine de olabilir. Evet, buyurunuz efendim.
6: Olabilir. Şimdi Avrupa'da akbil ücreti aylık $61 61 euro falan geliyor ortalama. Maskeli ücret 2000 euro. Türkiye'de askeri ücret 28 bin lira. Yaklaşık hemen hemen aynı paraya geliyor. 60 euroya denk geliyor. 6'da 1 fiyat, 6'da 5'te 1 fiyat aradaki fark bu kadar büyükken Avrupa'da kurtarıyor, burada niye kurtarmıyor?
0: Evet.
6: Yani yazık günah bu insanlara bu kadar. Gerçekten çok. 46 lira oldu.
0: 46 bir bilet değil mi? Bir defa basıyorsun 46 lira.
6: Evet.
0: Peki efendim. Çok teşekkür.
6: Zaten 42 lira da fazlaydı. Bir de 46 lira yaptılar. İtirazları da kimse kale almıyor yani. Kimse kimseyi dinlemiyor.
0: Siz şeye mi, beyaz masaya mı itiraz ediyorsunuz?
6: Evet,
0: oraya mı şikayet ediyorsunuz? Evet.
6: Neticede hani nasıl olsa müşteriler garanti tek kişide, tek elde.
0: Evet.
6: Ama yazık günah, halka yazık günah. Bir de eskiden mesela metro aralıkları gelen araçlar 3-4 dakikada bir gelir, şimdi 8 dakika balık istifi. Ona rağmen gene zam yaptılar. Bakın 4 dakikada gelen araçlar şu an 8 dakikaya çıktı.
0: Araya da mesafe koydular.
6: Tabii ki yani.
0: Bu buradaki amaç ne? Biraz daha dolsun mu insanlar üst üste böyle?
6: Aynen öyle Atalı abi, aynen. Hele Ramazanlarda falan var ya, kesinlikle imkan yok yani bilmeyen.
0: Evet, ek seferler olsa aradan böyle bir iki tane boş i̇şte, gönderirse ne güzel oluyor.
6: Yani 3 dakikayken bırakın ek seferi 8 dakikaya çıkarmak.
0: Evet. Tamamen. Ama çok tamamen kötü oluyor. Mi? Yani insan tabii nefes yani. Alamıyor. Bravo.
6: Yazık günü halka. Ben onu aramışım. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Evet, alo. Buyurun efendim.
7: Selamünaleyküm.
0: Vaaleyküm selam efendim.
7: Abi yine dedim dinlemede kalayım ama yine birisi damarıma bastı.
0: Kimdir o ya?
7: Benden önceki değil, bir önceki yani iki önceki arkadaşın konuşması. Evet. Hani diyor ya almasınlar.
0: Evet.
7: Abi ne yapsınlar almasınlar?
0: Biraz biraz gelsinler, uygununu bulup abi, alsınlar.
7: Abi vallahi ben şimdi bak bir karpuz almak için, bak şu anda samimi söylüyorum yoldayım, bir karpuz almak için ekstra... Araba benim değil, şirketin ya. Mazotu hesaplamıyorum. O da kul hakkı gerçi ama.
0: Eyvah.
7: Yani 10 kilometre daha uzak yola gideceğim. Nedir? Bir yerde 14,5, bir yerde 16,5. 2 lira fark var diye.
0: Marketlerde yani, mi, pazarda mı?
7: Marketlerde. Abi pazarların hiç vicdanı yok. Yapma. Yeminle söylüyorum. Pazarcıların varsa canlı yayına bağlansın. %90'ının sebze meyve satanının yatacak yeri yok. Ben tam pazarın olduğu caddede oturuyorum. Tam kapımı açtığım zaman direkt pazar tezgahının, yeşillik satan, zerzeva satan pazar tezgahının arkasına geliyorum. Abi adamlar arkaya dizmişler mesela, diyelim ne kadar dandik bir malzeme varsa onu.
0: Evet.
7: Ön tarafta veriyor sana şeyi, leğeni. Dolduruyorsun leğeni mesela diyelim. Ondan sonra arkadan illaki, tamam mı, illaki şeytan ruhlu insanlar o çürüklerden, ezik büzüklerden atacak içine. Atıyor abi, veriyor. Ben yeminle söylüyorum, istersen sana videosunu çekeyim atayım.
0: Ya, cumartesi günleri canım,
7: bizim orada cumartesi günleri pazar kuruluyor ve ben tam benim kapımın önünde, yani çıktığım zaman tezgahın arkasındayım, önünde değilim. Hani güzel yerini değil, çirkin yerini görüyorum.
0: Evet.
7: Kazandığınız, bak buradan söylüyorum pazarcı esnafına, istisnalar her zaman müstesnadır. O da %10, %20'dir. Kazandığınız para haram. Çoluk çocuğunuza yedirdiğiniz para haram. Allah'a inancınız yok. Allah'tan korkunuz yok. Ben buna inanıyorum. Çünkü haram yiyorsunuz, bile bile haram yediriyorsunuz. Bir şeyin hakkı eğer 10 liraysa 10 lira yaz kardeşim. Millete çürüğünü çakma. Çarığını çakma. Böyle ahlaksız bir ticaret olmaz. Yani biz toplum olarak ahlaksızlaşıyoruz.
0: Evet.
7: Onun için yani abi ne kadar ararsan ara, bizim insanımız çok acayip. Ben diyorum bak, reise söz veriyorum, kellemi de ortaya koyuyorum. Getirsin beni Ticaret Bakanlığı'na koysun, 6 ayda ortalığı düzeltmezsem yeminle söylüyorum kellemi alsınlar. Hiç gık dersem namerdim. 6 ayda düzeltirim abi. Bunlar evet. Hiç acımam bunlara. Allah yarattı demem yani, merhamet. Ne diyor Cenab-ı Allah? Men la yerham la yurham. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Bunlara merhamet etmeyeceksin. Çünkü bunların insanlara karşı merhameti yok. Ve iktidarı, bunlar da gördüğü şu, iktidarı yıkmanın en iyi yolu diyor, milletin cebinden, milletin pazarından, bakkalından, çarşısından getir. Biz bu milleti diyor ancak böyle kışkırtabiliriz. Yoksa diyor biz diyor hayatta diyor bu iktidara zerre kadar zarar veremeyiz. Ancak böyle şansımızı deneyelim diyor. Son şanslarını kullanıyor. FETÖ artığı hainler. Onu da özellikle üstüne basa basa söylüyorum.
0: Evet,
7: bak şu anda tam Bayrampaşa halinin tam önündeyim şu anda. Oradan geçiyorum. Burada yeminle söylüyorum domatesin kilosu mesela 10 lira. Pazarda o domatesi 60 liraya satıyorlar ya. Allah'tan korkun ya. Allah'tan korkun ya. Açsın şu anda dinleyenler, açsın. İstanbul sebze meyve hal fiyatları var. Baksın. Kalite kalite. Alınan paralara baksın. Oradan kaç parayı alıyor pazarcı esnafı? Veya market esnafı kaç paraya satıyor? Ve onlar çok daha uygun alıyorlar. Çünkü düşün ki diyelim bir zincir market alıyor. Binlerce marketi var adamın. Aldığı zaman zaten tarladan alıyor. Halden bile alıyor.
0: Evet.
7: 1 liraya aldığı şeyi şey yapıyor. Hükümet buna dikkat etsin. Ben başka hiçbir şey istemiyorum.
0: Peki.
7: Zaten benim istediğim oldu. Çok şükür. Hani çürükler gitti CHP'den. Ortalık biraz şey olacak, düzelecek. AK Parti'nin de daha iyi olacak durumu. Bir de bunu hallederlerse evvel Allah'ın izniyle bir 50 yıl daha iktidardayız. Kimse bizi yıkamaz diyorum Allah'ın izniyle.
0: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz tamam. Efendim. Evet, reklama gidiyor sevgili dinleyiciler. Kısa bir reklam şeyimiz var. Müddetimiz var. Dönüyoruz. Telefonlarımız 0212 454 5646.
8: Şimdi reklamlar.
9: Böyle bir dünya var.
10: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer. Medipol.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz. TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor ve telefon attığımızda dinleyicimiz var. Buyursunlar efendim.
1: Alo, merhaba.
0: Merhaba, iyi günler diliyoruz. Müberra Hanım, buyursunlar efendim.
1: Şimdi dün duydum, yeni parti kuruyormuş.
0: Ha, yeni parti sonra. Evet.
1: Evet, dün de Ankara'da Rüzgarlı Sokak'ta Kemal Kılıçdaroğlu esnafla beraber kahvaltı yapıyordu.
0: Evet.
1: Ondan sonra hayırlı olsun bakalım.
0: Memlekete, millete diyorsunuz. Evet.
1: Evet, yani ben yapmıyorum da ama bakalım ne yapacaklar. Yani.
0: Evet, neler oluyor memlekette? Bir parti daha kuruldu efendim.
1: Evet. Şimdi Ataullah Bey, bu vatandaşlar, bu pahalılıktan şikayet eden vatandaşlar marketlerden bir imza toplasalar. Ondan sonra bütün tüketici kurumuna verseler, belediyeye verseler, savcılığa verseler, pazar esnafını, bu market esnafını, inanın çok iyi olur bence. Yani hakikaten diyorum, ya hadi almasın diyor. Oradan sebze alacak, meyve alacak. Ondan sonra pazara yakın olmayanlar, ondan sonra ne bileyim deterjan alacak. Bunları almasın bu millet. Ataullah.
0: Evet. Tabii.
1: Yani şimdi hakikaten bir imza kampanyası başlasalar bütün Türkiye halkı, ya bu marketler o zaman anca dize gelir gibi geliyor bana Ataullah Bey. Yani benim
0: böyle bir tepki gösterelim diyorsunuz. Evet.
1: Yani belediyeye mi veriliyor, savcılığa mı veriliyor? Ana, marketler zam yapıyor, belediye de zam yapıyor. Birbirini kovalıyor her şey.
0: Belediye bilete zam yapıyor, marketler soya zam yapıyor diyor vatandaş. Evet.
1: Evet, yani Allah'ın soğanı ya, soğan bu soğan. Çiftçinin yetiştirdiği soğan. Ya da patates, maydanoz, neyse. Bu kadar insan olur mu ya, vicdansızlık?
0: Evet.
1: Yani benim bu düşüncemi söyledim.
0: Anladım.
1: Halk beğenir beğenmez onu bilemez.
0: O ayrı bir şey. Evet, dün söylediğiniz bulmacayı da zemzem suyu diye tarif eden iki dinleyicimiz çıktı. Doğruydu değil mi efendim o?
1: Evet, doğruydu.
0: Ha,
1: yalnız bu ne kadar çok içilirse o kadar şifadır. Zemzem suyu bu, yoğunluk falan yapmaz.
0: Anladım. Böyle bir şey yani yok. Böbreklere bir zarar falan olmaz diyor.
1: Hayır. Babamın böbrekleri sancıyordu. O hacca gitti. Ondan sonra o zemzemden içti babamın böbrek taşı düştü.
0: Aa.
1: Evet.
0: Allah şifa yani versin ya. Şifa yaratmış o suda Rabbim ya.
1: Yani Allah'ın suyu, Hacer validemizin kimdi, parmağını böyle kaldı, ayağını vurmuş,
0: evet,
1: topuğunu yere.
0: Tabii.
1: Zemzem oradan çıkmış yani, mübarek su o.
0: Evet. Peki efendim.
1: Ataullah Bey, benim söyleyeceklerim.
0: Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum size. Sağ olun. Bakalım diğer dinleyicimiz, telefonda dinleyicimiz var değil mi sevgili Yücel? Evet, ama müsaitiz diyor abi. Buyurun efendim.
2: Selamünaleyküm. Atullah abicim.
0: Aleyküm selam Erol Bey, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim Devam abi. Abi akşam maça baktın mı Atullah abi?
0: Maça değil mi?
2: Evet, baktın mı sana bakıyorum.
0: baktım.
2: Vallahi abi, yani şimdi bir el değilmiş yani.
0: Değil mi?
2: Takım, yani abi takım tıkıştı. İnşallah o sene bu sene olacak Atullah abi.
0: Vallahi abi, yani devirdi Kadıköy'de evvelallah.
2: Evet, bu zahmetli Ozan Arif'in bir şarkısı var. Nereden aldın bu parayı? Bu İzmir'deki İsmail Bey diyorum ki, nereden aldın bu parayı kardeşim? Çalışmış. Daha hikaye oldu. Adebiyat ediyor. Nereden aldın kardeşim?
0: Ama o büyük bir zanaatkar galiba. İşi ve parası oradan kazanmış tabii.
2: Ya Atullah abi, ben onu gemide çıkardım ya. Kurbanım.
0: Gemide mi diyorsun?
2: Benim hayatım çalışmayla geçti.
0: Gemide ücretler yüksek mi Erol Bey?
2: Abi ben gemide yüksek ya Atullah abi. Gemilerin yüksek. Yerine bulursam tamamen yüksek. Ama gemide her adam çalıştırmam ya Atullah abi.
0: Ben bilmem ya yani. Eskiden böyle millet derdi ya, kapağı bir gemiye atsak da falan.
2: Ya şimdi eskiden de, ama aynen dediğim gibi eskiden öyleydi ama şimdi sonuma neyi bilmiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Olur mu? Bir çarşıya markette hani işte şey petrometre diyorlar ya abi.
0: Evet.
2: Abi o hiç alakası yok abi. Ben aslında Kayseri'liyim. Kayseri'de mesela bir numaralı zengin boylak var abi. Koskocan boylak. Hmm. Boylak. Organize sanayide abi. Orki Fatih Kalavar'ı Devlet Baba Burgu'na indirdi ya. Burgu'nun bu aldı elinden. Şöyle bir şey, ben şunu diyorum. Hatırla abi. İnsanların geliri düşür. Hatırla abi. Ben mesela memleketine gittim abi bayram. Abi. Daim parlayı sürdürecek, arayı sürdürecek, motor götürdük geldi. Kaça sürersin dedi. Şu anda dedi ne ile dedi, duran dedi. Ya dedi, anlat abi dedi. Bir dönümünü dedi 1500 lira sürüyor dedi.
0: Evet.
2: Bir dekare 1500 lira. Yani atalım abi. Aradığım yani değeri yok. Ama söyleyeyim şimdi inşallah daha iyi olacağız.
0: Peki.
2: Biraz sabır. Biraz anladım. Sabır abi. Bak şu.
0: Erol Bey çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyorum. Güle güle efendim size. Bakalım efendim, efendim telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız ve telefonlarımız çok müsait efendim. Bekliyoruz özellikle efendim, sizi çok arıyoruz ama düşüremiyoruz. Ben de tüy vereyim efendim, düşürün. Ama biraz da kısa keselim ki herkes katılsın. Buyurunuz efendim.
3: Selamünaleyküm abim, kolay gelsin.
0: Aleykümselam efendim, size evet, de kolaylıklar diliyorum abi. Efendim. Kiminle görüşüyoruz? Buyurun.
3: Mehmet Şahin ben abim.
0: Buyurun.
3: Abi şimdi suyu almasınlar işte üç harflerden. Yani ondan sonra belediye işte
0: bilete zam yapmasın.
3: Bilmeyelim. Olay o değil abi. Ticaret Bakanlığı gerçekten müthiş sahada acayip derecede para cezası geçiyor. Kontrol onlar da abi, sıkıntı yok, problem yok.
0: Ha.
3: Cezalarda sorun var abi. Şimdi nasıl olsa diyor ceza kesiliyor diyor. Ha, ben onu halktan alıyorum diye düşünüyorlar abi. Bu cezaları örnek veriyorum yani, tabii devletimiz daha iyi bilir. Örnek veriyorum, bunu 3 gün kapatsın abi, 2 gün kapatsın. Yani bunu böyle bir tedbir alırsa olur, başka türlü bu olmaz. Gerçekten emek veriliyor Ticaret Bakanlığı. Hani tabii. Bunu atlamamak lazım yani.
0: Doğrusu.
3: Gözden kaçırmamak lazım. Abi şu yeni partiyle ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Hı. Abi onların kafası hep yeniye çalışıyor. Yeni R biliyorsunuz abi, yeni R. Hep kafalar burada zaten abi. Hani söylemek istemiyorum onu ama. Hep aynı abi, yeni rakıda abi. Öyle söyleyeyim, hep bunların kafası.
0: Yeni rak. Neyse abi. Osman Bey katılır şimdi. Yani o da tabii 50-50 suyla kullanılıyormuş. Ben bilmiyorum, öyle bir kültürüm yok.
3: Benim de kültürüm yok abi.
0: Evet, ama Osman Bey biliyor, o bir şey söyledi yani. Yani biliyor derken o da bir yerlerde duymuştur tabii.
3: Evet.
0: Evet. O bir parti liderimiz de zaten iktidar oldukları takdirde efendim fiyatını iyicene düşüreceğini, geberteceğini söylemişti amiyane tabirle. Evet. Ama sağlığa zararlı abi.
3: Kesinlikle.
0: Abi ben hakikaten yoktur. Sigara içen dostlarımıza evet. Özellikle yani her gün biraz kendisini zehirlediğinin farkına vara vara bunu kullanmaya devam etmek. Ya da alkol ya, alkol öyle evet. Biz hep sigara dedik de alkol masum değil. Ben kaç tane arkadaş bilirim ya, siruz oldular, iki kişi vefat etti. Tabii.
3: Abi, bir aileyi yoktan vardan yok edebiliyor abi. Olan aileyi yok edebiliyor.
0: Evet, tabii. O manevi şeyleri sonuçları var, bir de çok zararlı ya.
3: Aynen abi, dediğim gibi bunların evet. Akılları anca buna çalışıyor. Teşekkür ederim
0: peki,
3: abi.
0: İyi günler diliyorum İyi efendim. Abi. Evet, telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım. Sevgili dinleyiciler, hadi artık yani ikinci saatin içerisindeyiz. Efendim buyurun, alo.
4: Merhaba Abdullah Bey.
0: Buyursunlar efendim, kiminle görüşüyoruz?
4: Şaban ben, Ankara'dan.
0: Buyurun efendim.
4: Şimdi bu memur ve emekli maaşını özel sektör mü veriyor acaba?
0: Ben anlamadım abi.
4: Şimdi memur ve emeklinin maaşını özel sektör mü ödüyor diyorum ben.
0: Devlet ödüyor efendim.
4: Ama özel sektör memurun maaşına zam geliyorsa, emeklinin maaşına zam geliyor, özel sektör hemen zam yapıyor.
0: Ha, onlar da zam yapıyorlar.
4: Evet, bunu anlayamıyorum. Şimdi eğer onlar veriyorsa haklılar ama yok devlet veriyorsa bu neyin nesi? Markete gidiyorsun, markette birkaç güne bir etiket değişiyor.
0: Şimdi çalışanların maaşlarını tabii özelde de patronlar da ödüyor ya malum. Onlar da o parayı ödeyince ya biz bu maaşları nasıl ödeyeceğiz diye falan herhalde.
4: Tamam, o malum maaşı yani. Asgari ücreti özel sektör ödüyor. Patronlar ödüyor diyelim.
0: Evet. Hadi diğerleri de diğerleri. Ha bir de devlet memuru var. Tabii onu devlet ödüyor abi.
4: Ha, ben bunu diyorum ya. Devlet memuru emekli maaşını özel sektör mü ödüyor?
0: Ha.
4: Ya bu nasıl ahlaksızlık? Ben gerçekten anlamıyorum. Şimdi milletin fiyat algısını bozdular. Niye bozdular? Bu iadeler çıktı ya. İadelerin iadeli o ambalajlar çıktığından bu yana suya %100 zam geldi. Yani o bir 0.50'lik 1.5 litrelik sulara %100 zam geldi. Dün akşam gene su aldım, 68 lira olmuş bir kolisi. Ya neye zam geliyor da zam yaptınız diyorum ya.
0: %15 mi? 12 mi yoksa?
4: Abi %100 bak bu şeyden, bu ambalajların çıkmadığında.
0: Tamam %12 yani, herhalde öyle mi? O hatta o da tartışma konusu oldu canım, niye bu kadar zam koydunuz
4: ya,
0: diye.
4: Ondan 2 ay önceki fiyatı niye demiyorlar abi? O iadeli de ambalajların çıktığında, yani o ambalajların üzerine iade, o doğa etiketi yapıştırıldı, bunlar zam yapmaya başladı. Yani 2 ay oldu aşağı yukarı, 2,5 ay oldu. 35 liraya, 38 liraya aldığımız su şimdi 68 lira.
0: Ha.
4: Bu nasıl oluyor abi ya?
0: Evet.
4: Yani bu gerçekten, yani bu durumda tek bir şey var. Ben art niyet arıyorum.
0: Yaz.
4: Hükümeti nereden zora sokarız? Hükümeti nereden zora sokup da deviririz? Yani sırf amaçları bu.
0: Yaz ben geldi, fırsat bu fırsat, bunu fiyatları tavan yapalım dediler diyorsun.
4: Aynen öyle oldu abi. 2,5
0: yaz da geldi ya, millet su içecek işte.
4: Evet. Yani şimdi tamam, millet almasın diyeceğim, ne yapacak? Alsın desen millet %100 damlalıyor 2,5 ay öncesine göre.
0: Evet.
4: Ya vicdan ya. Gerçekten biraz da ahlak. Ahlak çok önemli gerçi.
0: Çok önemli abi.
4: Şimdi vicdandan önce ahlak geliyor bana göre, bu ticarette, evet. Esnaflıkta. Vicdandan önce ahlak geliyor. Ahlak sıfır. Vicdan da yok olmuş. Yani bu vatandaşa yüklene. O da tek amacı var. Hükümeti zora sokup nereden sıkıştırabiliriz? Maksat bu. Marketlere 2-3 güne bir etiket değişiyor. Ya ne zam geliyor kardeşim? Ben etiketini değiştiriyorsunuz ya? Burada bir geçen gün televizyonda bir ekonomistin biri anlatıyor. Aynı firma bir giyim firması Yunanistan'da 750 liraya satılan tişörtü burada 1800 lira diyor. Aynı firma ya.
0: Aynı firma, aynı tişört.
4: Aynı giysi, aynı firma. Yunanistan'a diyor Türk parasıyla 750 lira. Burada 1800 lira diyor. Buyur bunu neyle izah edebilirsin?
0: Evet.
4: Ya ahlaksızlık almış başını gidiyor.
0: Peki efendim.
4: Ediyorum abi ya.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar Ankara'ya. Sağ olun. Teşekkür ederim. Efendim buyurunuz efendim.
5: Alo.
0: Buyurun efendim.
5: Abicim abi buldum.
0: Ne buldun efendim?
5: Abicim bak, Türkiye'ye geldiğimde ben ilk katıldım ama esas söylemek istediğimi unuttum.
0: Erol Bey diyor ki nerede bulmuş bu parayı? Nasıl Porsche'ye biniyor diyor ya. Erol abicim, Bey dedim teknik adamdır ya, maaşı abicim, yüksektir.
5: Abicim ben elektronik tasarımcıyım yani, cihazı tasarlıyorum.
0: Ha.
5: Ben firmam ya.
0: Yani ben düz adam değilim diyorsun kardeşim.
5: Ya Avrupa'nın 5'te 1 fiyatını satıyorum cihazlarımı.
0: Ha.
5: Ya abi niye buldum bak? Ben misyonerim ama İslam misyoneriyim.
0: Ben de ilk defa bu tabiri senden duydum. İslam misyoneri diye bir şey var mı ya, abi? Ne diyor İsmail abi ya?
5: Benim abicim benim.
0: Ne yapıyorsun sen misyoner? Mesela Hristiyan misyonerler genelde İncil şu bu falan dağıtıyorlar ortalıkta, böyle bedava beleş. Neler yapıyorlar neler?
5: Ben onları dinen çıkarıyorum. Onları Müslüman yapıyorum.
0: Nasıl yapıyorsun abi? Neyle abi?
5: Şimdi bakalım. Şimdi Türkiye'ye geldiğimde bir tane bilmiyorum hangi kanalda bir şey demişti. İncil'de demişti şey var, kehanet var. Sonra bir şey gelecek, peygamber gelecek. O son peygamber olacak.
0: Evet.
5: Ve benim bu kavuma takıldı. Abi ben İncil'i, benim papaz arkadaşlarım var. Onlardan hep kitaplar alıyorum.
0: Öyle ama okuyorum, 30-35 aralığında da İncil var yani.
5: Yok 115. 115.
0: O abi, İncil'lerde de bazı tarifler Biblia'yı hiç örtmüyor abi. Herkes 115, kendine göre.
5: 115. yıl var papalık. 385 yılında diyor ki bu çok, bu İncil çok. insanın kafasını karıştırıyor. Diyor ki bir komisyon kuruyor, diyor ki bana bir 5 tane İncil bulun. Yakın, birbirine yakın. Bizim misyonumuza yakın.
0: Ama birileri de para kazanacak. Bunları yazanlar da satacak, para kazanacak. Abi din ticareti denen bir şey var ya.
5: Abi bula 4 tane buluyorlar.
0: Tövbe estağfurullah.
5: Şimdi abi ben bunu taktım. Dedim ki yani ben bu işi okuyorum zaten. Abi okuyorum şimdi İncil'den sonra Hristiyan sonra İncil şu anda Papa'nın yeni ahitinde 4 tane İncil var. Abi okuyorum bunu bulamıyorum. Şey yani bu kehanete.
0: Bir gün rahmetli Necip Fazıl Kısakürek kızmış üstad. Kitapçılar Sarayı'na inmiş. Kitapları satılıyor. Bana para önemli değil diyor. Mehmet'in ihtiyacı var. Verin şu paraları, aylardır, yıllardır yiyorsunuz. Borcunuzu ödeyin. Abi millet ortadan kayboluyor. Biraz topluyorlar falan. Neyse insanlar abi, onun adına. En son abi, ne diyor biliyor musun? Bunların hepsi din tüccarı demiş.
5: Aynen.
0: Abi, efendim çok teşekkür ederiz İsmail Bey. İyi günler diliyorum size efendim. Sağ olun. Evet bakalım telefon hattımızda kim var? Alo buyurun efendim.
6: Alo merhaba, ben Kayseri'den Bekir, nasılsınız?
0: Bekir Bey hoş geldiniz, iyi günler diliyorum efendim, siz nasılsınız?
6: İyiyim Allah'a şükür, çağrınızı duydum, dedim ki bir arayayım bakalım.
0: Hatta evet ya yani tam böyle programın en kızgın saati abi, buyurun. Bekir şimdi Bey sizde herhalde gündemle ilgili evet.
6: Evet ben şimdi Nurullah Bey'i eleştireceğim. Hani dedi ki ya Kemal Derviş'in çıkarttığı yasalarla dedi dolar 10 yıl 1,5 lira da kaldı dedi. Ya bu Nurullah Bey var ya. Ya önemli olan yasa çıkartmak
0: değil. Sadece o değil. Biraz da o bankacılık kanunu var ya. Tabii o da şimdi çıktı. Şöyle, o da yerini buldu. Evet.
6: Şimdi bakın bu Kemal Derviş yasayı çıkarttı tamam. Ama önemli olan yasayı uygulamak. Mesela o adamlar iktidarda kalsaydı herkesten birer ikişer maaş istiyorlardı. Hani artık memur isyan bir yerde söylemiştim ben. Bunu vermeseniz ülke kurtulmaz diye. Adamlar yıkıldı gitti. Erdoğan geldi dedi ya kimse maaş falan vermesin. Ben size vereceğim. Devlet vermez, şey almaz, verir dedi. Bizim hani tasarruf teşvik olunan konu fonlar falan dedi. Hani bırak maaşımızı geri almayı. Öyle olan yasayı uygulamak. Bir de niye böyle 10 yıl öyle kaldı ben şunu söyleyeyim. O zaman faizler çok yüksekti. %100'lerdeydi falan. Hani paranı bankaya koyarsan çok yüksek faiz alıyordun. Bir de yani 400 milyar dolar para geldi yurt dışından. Yani o kadar para bol ki yani dolar kimse artmayınca tabii kimse dolar almadı. Ve şimdi şöyle bir şey var. Hani diyelim ki domates pazarda bir kamyon gelirse ne olur? Fiyat artar. Öbür hafta 10 kamyon gelirse ne olur? Fiyat düşer. Kimse yüzüne bakmaz. Hani 100 liralık domates 5 liraya düşer, 10 liraya düşer. Yani 10 kamyon domates gelirse domates bol olsun ne olur? Döviz de öyle bol geldi. Yani 400 milyar dolar para geldi. Yani dolar artmadı. 10 yıl, 14 sonra baktı faize düşünce yani para kazanamayınca FETÖ'cüleri devreye koydular. Bir ağacı bahane ettiler. Ekonomiyi dediler ki nasıl bozalım da tekrar ortalığı bozalım, karıştıralım.
0: O kargaşayla.
6: Kargaşaya getirdiler, doları bu hale getirdiler. Arkasından çeşitli olaylar geldi. Depremdi, yangındı, ya. Şey felaketiydi. O bu diyerken dolar bu hale geldi. Bir de şimdi şey, bu herkes zamdan bahsediyor ya. Ya şimdi bak, Allah korkusu kalkmamışsa, bir insan kalmamışsa, Kur'an korkusu, Kur'an şey kalmamışsa insanlarda artık insanlar artık zina da yapar, faiz de yer, adam da öldürür, banka da soyar, alkol de alır, uyuşturucu da satar, kadın ticareti de yapar. Affedersin bugün bir çete daha yakalandı.
0: Ankara'da değil mi?
6: Evet Ankara'da.
0: Ya Ankara'yı ben adam... böyle bilmezdim. Aa, ne öyle fuhuş çetesi o şeylere.
6: Bey, evet, 20 bir... tane kadını zorla otellere götürüp fuhuş yaptırıyorlarmış. Ya adamlar bak fuhuştan para kazanıyor. Alkolden para kazanıyor. Yani kazanmadıkları bir şey. Hatta bugün bir şey daha duydum.
0: Bunlar gayrimeşru yollar yani, kardeşim evet, bizde öyle bir şey var mı ya?
6: Adamın bir tanesi bak kuyumcu soymuş. Daha sonra 4 kilo altın getirmiş. Getirtirmiş. Ama adam bir düzenek kurmuş arkaya. Altını atıyor. Duvarı değmiş. Düzeneğe basıyor. Altın oradan duvardan dışarı çıkıyor. Dışarıda bir adam var altını almış. Ya almış gitmiş, sen demiş hani bekle ben bankadan para çekeyim getireyim altından ödeyeyim demiş. Bekliyormuş adam, bekliyormuş, gelmiyor. Bakmış ki orada bir düzenek var. Düzenekten şey polisi aramış, bildirmiş, polisi gelmiş, bakmış ki adam altınlar oraya koymuş. Oradan düzenekten bu arkadan biri almış gitmiş. Ya adamlar bakın neler yapıyor ya, öyle bir ya banka soymalar, işte arayıp işte ben sen FETÖ'ye karışmışsın, işte altınlarını getirip bakacağız şöyle böyle. Yani hatta bir gün gelecek, bakın Avrupa'da bu var da Türkiye'de de bu var, hani kıyametin alametlerinden. Bir gün gelecek evlilikler, hani boşanmalar arttı da artık insanlar evlenmeden yaşayacaklar. Yani Avrupa'da böyle insanlar...
0: Aile kalmayacak, evet
6: aile
0: abi.
6: Aile kalmayacak yani.
0: Ege benim.
6: O yüzden yani peki, artık insan şikayet ediyoruz da yani biz artık dinden, imandan, Allah'tan uzaklaşmışız. Yani bunlar daha beteri gelecek yani. Ben
0: burada... Allah muhafaza aferin. Allah abi, neslimizi ve bizi korusun. Çok teşekkür ederiz Bekir Bey. Kayseri'mize iyi günler diliyorum efendim. Evet, sevgili Selim var şimdi ana kumanda masamızda. Selim Kaya geldi. Görevi devraldı efendim. Buyurunuz efendim.
7: Selamun aleyküm.
0: Bu aleyküm selam.
7: Nasılsınız Atallah Bey?
0: Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Ali Bey siz misiniz?
7: Nasıl tanıdınız?
0: Yahu sesin tabii çok etkileyici. Geçmiş olsun, seni keyifli gördüm.
7: Vallahi ben iyiyim abi. Ayın 10'unda bir bağırsak ameliyatı geçirdim.
0: Hah, büyük geçmiş olsun. Nasılsın şimdi?
7: Bomba gibiyim abi.
0: Maşallah. O ne güzel, bomba gibi dedin. Neredesin? Hangi hastanede? Bir ismini Çapa söyleyelim de, bari reklam olsun. Valla ne yapalım?
7: Abi Çapa'dayım abi. Çapa, evet. Çapa'da genel acil cerrah bölümündeyim. Buradan sizin aracılığınızla bütün sağlık personeline, doktorlarımıza, bana yaptıkları ilgiden dolayı, gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Yani gerçekten sağlığımız bir numara.
0: Evet.
7: Benim hayatım riskte olmasına rağmen ben Kasım'da bir ameliyat olmuştum. Bağırsaklarımda düğümlenme olmuştu.
0: Evet.
7: Bu bağırsak içeri alındı şu anda. Durumum iyi. Şu an biraz daha tedavi göreceğim. Biraz ağrılarım oluyor. Dinleyicilerden de olacak. Dua
0: Allah yar ve yardımcın olsun. Sizleri evet, biraz Ali Bey'e dua lütfen. Allah şifalar ihsan etsin.
7: Sağlığımızın kıymetini bilelim Atallah abi ya.
0: Evet.
7: Bazen diyoruz ya sağlığımız her şey sağlık abi. Başka bir şey yok.
0: Olmaya cihanda devlet, bir nefes sıhhat gibi demiş atalarımız.
7: Evet. Yani vay gerçekten be. Ben biraz acı çektim ama olsun.
0: Hey gidi cerrah paşa, içmem suyundan içmem. Ya cerrah paşa çok tarihi bir hastane ya.
7: Evet. Çapa burası.
0: Çapa abi. Pardon. Evet işte Çapa. Bölündüler ya, birisi Çapa, karşıda da cerrah paşa.
7: Evet hocam.
0: Ya İstanbul Üniversitesi.
7: İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi efendim burası.
0: Bravo.
7: Kendinize çok iyi bakın.
0: Siz de iyi bakın. Büyük geçmişler olsun Alicim. Allah şifalar versin. Senin moralini yüksek buldum. Bu demektir ki çok iyi gidiyor inşallah. Moralini bozma. Düzeleceksin. En kısa zamanda buluşalım. O bağırsaklar da yerine gelsin. Seni yemeğe götüreceğim.
7: İnşallah ben aynı yerde bekliyorum. Tegerisenin hani binası vardı ya.
0: Ha burada. Burayı da seviyorsun. Tabii şifa yemek harika yemekler yapıyor. Gerçekten öyle.
7: Vallahi
0: şifa ya. Yemeği tebrik ediyorum. Ayrıca sen şey de seviyordun. Hani bu bir içeceğimiz var ya güzel şeyde. Vefada vefada bozacıya götüreyim seni.
7: Olur hocam.
0: Orada
7: olur,
0: ufak bir köftecimiz var, oraya götürelim seni. Değil mi yani?
7: Olur.
0: Hah, sen yeter ki tamamım abi bunları yerim de, o kolay. Burada da yeriz tabii. Şifadan buradaki, da yeriz.
7: Allah abi. Hah. Buradan herkesten dua istiyorum. Tekrar bunu da söyleyeyim. Herkesin Allah razı olsun eden etmeyenden. Ya diyorum ya, herkes sağlığına iyi baksın. Sağlığımızın bravo. Kıymetini bilelim. Araç kullanırken emniyet kemerimizi takalım. Bugün yine bir Kütahya Afyon Karayolu'nda bir kaza olmuş.
0: Ya.
7: 31 kişi yaralanmış. Gerçekten çok zor ya. Gerçekten.
0: Çok zor.
7: İnsanın başına her şey geliyor ama biraz daha dikkat diyorum ben yani. Bilmiyorum.
0: Peki.
7: Kendinize çok iyi bakın.
0: Çok teşekkür ederim. Büyük geçmiş olsun. Şifalar diliyorum efendim. Evet sevgili dinleyiciler, son zamanlarda hakikaten çok enteresan trafik kazaları da var. Bu arada telefonlarımız müsait değil mi efendim? Sevgili Selim geldi, müsait diyor. Alo diyeceğim bir onlara. Efendim telefonlarımız da 0212 454 5646. Trafik kazaları, çok enteresan trafik kazaları var. Bu son cezalarla beraber tabii şey oldu. O hız kesildi ama bir bakıyorsun ya, iki katlı otobüs, bir katlı otobüs böyle dümdüz bir tarlaya, yoldan tarlaya giriyor. Oradan devriliyor, 56 yaralı, bilmem 40 kaç kişi yaralı. Ya bunlar niye olur diye birkaç kişiye sordum yani, hatta eski kaptanlara da. Abi dediler, ben bir gün dedi Tekirdağ'dan İstanbul'da uyuyarak geldim. Sen ne diyorsun dedim. Vallahi öyle dedi. Gözüm işte öyle açtım açmadım falan, geldim. İstifamı sondum, anahtarı koydum, çektim gittim dedi. E niye? Ya dedi, daha ön kapıdan inmeden orta kapıdan gene seni içeri sokuyorlar dedi. Otobüsler böyle dedi. Yani biz kimseyi kötülemek istemiyoruz. Adamın dediği bu. Bu yorgunluktan, hele hele havalarda müsait değilse, sıcaksa, hakikaten enteresan. Bu insanların arasında tabii sakat kalanlar da olacak. Allah muhafaza. Efendim gözünü kaybedenler, işte bacağını kaybedenler vesaire, ne olur bu kaptanlarımızı bir dinlendirin ya. Yani adam buradan Van'a gidiyor. Efendim buradan Ankara'ya gidiyor. Ya gidiyor, tekrar dönüyor. Ondan sonra Bursa'ya gidiyor. Bursa'dan dönüyor, Tekirdağ'a gidiyor. Yani ne olacak işte, o da bir gün çalışıyor ya direksiyonda, bir gün falan. Çok zor be abi ya. Evet, bazen işte birkaç kaptan da var falan. Ne oluyor, ne bitiyor bilemiyorum. O kaptanlar ne kadar uykularını alıyorlar. Öyle değil mi yani? O kaptan kaç saat uyuyor, uykusunu alıyor mu? O derin uykuyu hakikaten uyuyor mu? Onu uyumadıktan sonra yolda nasıl dikkatli olacak? Ben korktum yani o eski kaptanın dediğini. Eski derken 3-5 sene önce yapıyormuş bu işi yani. En son Tekirdağ'dan buraya gelmiş. Sürekli saat başı kalkan bir otobüsten birisinden kaptan. Gözüm kapalı geldi dedi adam. Yemin etti dedim. Ben dedi anahtarı bıraktım. Hem canıma hem taşıdıklarıma aman efendim bir şey olmasın diye. Elimden geleni yaptım bıraktım dedi. Şimdi servis çekiyorum işte sabah akşam da bir falan. Bu işleri yapıyorum dedi dinleyicim de. Ben böyle olduğunu bilmiyordum efendim. Yani böyle de enteresan bir durum var. Evet sevgili dinleyiciler, şu anda telefon hattımızda kimse yok. Efendim telefonlarımız 0212 454 5646. Sizi bekliyoruz. Ülkenin gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Siz gündemi çok iyi biliyorsunuz. Sabahtan akşama kadar evelallah iletişim çağındayız. Gazete okuyorsunuz, radyo dinliyorsunuz, öbür tarafta televizyonları dinliyorsunuz. Çok da güzel tespitleriniz var, bekliyoruz efendim. 0212 454 5646. Halk nasıl algılıyor? Bu arada Selim işaret verdi. Abi fırsat bu fırsat, reklama gidelim. Hay hay, bir yarım reklamına gidelim. Sonrasında tekrar birlikte olacağız. Bekliyoruz efendim.
8: Reklamlar.
9: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7 şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
10: Böyle bir dünya var.
11: Dünya Katılım Bankası'nda altın

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek İçinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
5: Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Burası TGRT FM.
11: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz ve telefonlarımız 0212 454 56 46 telefon hattımızda dinleyicimiz var. Buyurun efendim.
12: Evet, selam aleyküm, kolay gelsin
11: efendim. Aleyküm selam efendim. Kiminle görüşüyoruz?
12: Ben Murat Turan, Konya'dan arıyorum. Ağır basta şoförüyüm.
11: Buyursunlar Murat Bey, sizi dinliyoruz Sayın Turan.
12: Sadece ben size gündem için değil ama Türkiye'nin bu ağır vasıta otobüs şoförleri, tır şoförleri için kanayan bir yaraya parmak basmanızı istiyorum. Bunun için bir program yapmanızı istiyorum.
11: İnşallah, evet.
12: Çünkü az önce konuştunuz, gerçekten otobüs şoförlerinin, tır şoförlerinin, ağır vasıta şoförlerinin hiçbir değeri yok. Adam Konya'dan çıkıyor, İstanbul'a varıyor, 9 saat, 10 saat gidiyor, 1 saat dinleniyor.

0: Konya'ya geliyor. Buradan tutuyor. Yani ben isim vermek istemiyorum da. Evet. Sadece şey vermek için.
1: Anladım.
0: Haftanın 6 günü direksiyonda, bir gün izin veriyor. Takora falan normalde trafik polisine çıkışa izin vermiyor. Onu da az önceki arkadaşın dediği gibi arka kapından geri bindiriyorlar.
1: Hayır. Vallahi yani, öyle dedi bana. Şaşırdım kaldım ya. Çünkü abi, kazalar çok tuhaf abi. Herif tarlaya girmiş. Dümdüz yoldan tarlaya gitmiş. Dönmüş. 56 kişi yaralı diyor ya.
0: Ya bu geçen sene şeyde de biliyorsunuz Polatlı'da otobüs kaza yaptı. Bir sürü insanımız öldü.
1: Tabii.
0: Biz kalite yazmadı. Ben Mavinik'te yetişmeyeyim. Ben hayatımı bu işe verdim. Baktın değerimiz yok. Varıyorsunuz Antalya'ya. Sabah varıyorsunuz 40 derece sıcakta. Şoförü otele gönderme yok. Arabanın bagajında yatıyor. O insan ne kadar uykusunu alabilir, dinlenebilir bir duşunu yapmadıktan sonra, yeah, istirahatini yapmadıktan sonra nasıl o insan yola çıksın?
1: Doğru söylüyorsunuz.
0: Yani bu, yani sizden ricam, bunun için bir program yapın.
1: Hay hay.
0: İnanın çok kişi bağlanacak.
1: Gayet tabii.
0: Bu bizim için daha iyi olacak, daha sağlıklı.
1: Sağ ol.
0: Daha
1: gayet abi. Çok teşekkür ederim kaptanım. Sağ olun. İnşallah. En kısa zamanda bunu işleyelim, konuşalım. Buyurunuz efendim. Alo.
2: Alo, selam aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Atavullah Bey, hayırlı günler olsun.
1: Size de efendim hayırlı günler diliyorum. Buyursunlar. Kiminle görüşüyoruz?
2: Selamlar olsun TGRT izleyicilerine. Ben Manisa'dan Latif efendim.
1: Buyursunlar Latif Bey. Biz de selam ediyoruz buradan Manisa'ya size. Buyurun.
2: Çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi ticari ahlaktan bahseden bir arkadaşımız var. Efendim bu karpuz fiyatının işte 4 lira, 14 lira, 16 lira. Ve 2 liralık fark için ticari şirket arabasıyla 10 kilometre yol kat ettiğini söyledi. Ben bu ne periz, bu ne lahana turşusu diye bir tabir vardır.
1: Evet.
2: Yani onu gündeme getirmek istedim.
1: Tabii. Şimdi,
2: yani böyle bir şey olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Onun için aradım ben.
1: Doğru söylüyorsunuz. Ben de bu konuda size katılıyorum. Ben de aynı fikirdeyim yani.
2: Evet efendim.
1: Yani bir bahaneyle, her bahaneyle böyle bir şey yapıyoruz. Hiç uygun değil, iyi bir şey değil. Bize yakışmıyor.
2: Aynen efendim. 2 liralık fiyat farkı için 10 kilometre şirket arabasıyla gidip alışveriş yapmak bence ticari alakada uygun değil.
1: Evet.
2: Normal alakada uygun değil. Onu gündeme getirmek isterim. Teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Latif Bey, iyi günler diliyorum size ve Manisa'ya. Efendim buyurun. İyi günler diliyorum. Çok affedersiniz. Buyursunlar efendim.
3: Alo. Abi İstanbul'dan Nusret abi.
1: Nusret Bey merhaba. Buyursunlar efendim. Hoş geldiniz.
3: Abi sağ ol. Allah razı olsun. Ben bugün bazı güzel şeylerden bahsetmek istiyorum abi.
1: Efendim?
3: Güzel şeylerden bahsetmek istiyorum.
1: Gayet tabii ya. Ülkemizde çok güzel şeyler de oluyor yani. Lütfen.
3: Ama bu başkaları için değil de benim için ve sizler için çok güzeldi. Nevşehir abi.
1: Evet.
3: Nevşehir'den dün pazartesi günü 107 tane erkek öğrenci hafızlık icazetini aldı abi. Hafızlık icazetini aldı.
1: 150 tane ne oldu?
3: 207 tane.
1: He.
3: 207 tane icazet aldı. Hafızlık icazeti.
1: Ha, hafız oldular. Evet.
3: Hafız oldu, icazetlerini aldılar. Abi bir de bu Nevşehir'in bir belediye başkanı var. O kadar tatlı bir insan ki. O kadar güzel bir insan ki. Sosyal medyada ben takip ediyorum bu zaten o dönemi. Abi ama parti değil. Önemli değil. Benim için olan kişiliği ve güzelliğidir abi.
1: Evet.
3: Yani küçüğünden küçük oluyor. Büyüğünden büyük oluyor. Çok tatlı bir insan abi ya bu Nevşehir Belediye Başkanı. Ama partisi de iyi parti denir. O hiç yakışmıyor partiye. Bunu da demek mecburiyetindeyim. Kusura bakmasın.
1: Estağfurullah efendim. Partinin adı İyi Parti zaten. Yani İyi Parti'de iyi adam olmasa olur mu yani? Partiyle şöyle bir örtüşmesi lazım.
3: Abi biraz isterdim. Isparta'da abi 66 tane kız öğrencimiz yine icazet almış. Hafızlık icazeti.
1: Evet.
3: Bunlar ne kadar güzel şeyler abi. İyi oldu benim için, sizler için. Yani Türkiye'miz için. Çünkü bu insanlar o kadar güzel, o kadar temiz insanlar ki yüz binlerce var. bir tanesinden en ufak bir şikayet verdim şimdiye kadar abi.
1: Yani deryada damla da olsa diyorsunuz, ben mutlu oluyorum. Peki efendim.
3: Abi bir de bir şey daha söylemek istiyorum.
1: Tabii.
3: Kusura bakmayın, zamanınızı aldım.
1: Estağfurullah.
3: Abi bu Özgür Özel'in şeyden ayrılması benim çok hoşuma gitti. Kendilerini bir şey zannediyorlar. Zannediyorlar ki seçimde %30-40 oy alırız. Abi yazın isterseniz bir kenara, barajı zor aşacaklar bunlar.
1: Kimler bu dediğiniz? Ha, yeni partiyi biz Sayın Özgür Özel ilan etti, yeni partiyi efendim.
3: Ha, ilan etti. O zannediyor ki ben 20-25 oy alacağım zannediyor ama bakın yazın bir köşeye, barajı zor aşar da aşmaz. Öyle tahmin ediyorum abi.
1: Evet. Peki.
3: Çünkü şeyden sürüden ayrılan kurt kapar abi. Ama ayrılması, ben memnun oldum. İyi oldu da ayrıldılar. Hiç olmazsa CHP'de herkes yerini bilsin yani.
1: Ama bir şey, bir şey deniliyor. Yalnız halk ve böyle şahit olduğum konuşmalara, Sayın Özgür Özel CHP'yi böldü diyorlar.
3: Abi CHP'yi de böldü. Her tarafı böldü abi. İşte İmamoğlu'nun girip de bir yere girip de temiz çıktığını görmüş mü orası ya? Kuruma girse kurumu rezil ediyor. Partiye giriyor, parti rezil ediyor. Nereye giderse rezil ediyor abi orasını ya.
1: Allah Allah.
3: Tabii abi ya. İmamoğlu'nun o yapıyor. Öyle bir yapıyı var abi. Bir de benim kafamı karıştıran şu konu var. Abi CHP, İYİ Parti kuruldu da bu diğer partiler gibi değil. Bu masraflı bir partidir.
1: Nasıl?
3: Abi koskoca işareti tuttular abi. Koskoca bir genel merkez tuttular. Bunun dayanması döşemesi var. Bir sürü masraflar var. Bu paralar nereden geliyor?
1: Ha, yani paraları da var demek ki diyorsun.
3: Abi paraları var ama helal para mı? Helal para mı?
1: O ayrı bir şey. Bu aralar tabii helal haram pek insanlar dikkat etmiyor ama yani.
3: Etmiyor.
1: Sabahtan beri bazı dinleyiciler onu da dillendiriyorlar. Ya helal harama pek dikkat etmiyoruz diye. Evet, helal para olsa daha iyi olur efendim.
3: Abi bir şey şahit oldu. İnanır mısınız?
1: Buyurun.
3: Ben bir yere gittim. Bak yere gittim ben. Orada sadaka kutusu vardı. Sadaka kutusu açıktı. Açıktı abi.
1: Evet.
3: Ya ben de 200 lira var dedim. 200 lirayı bu sadaka kutusundan bozabilir miyiz abi dedim. Adam ne dedi bana biliyor musun abi? Hayretle içinde kaldım. Nusret dedi. O para emanet paradır. Nasıl gelmişse o şekilde gidecek.
1: Allah Allah.
3: Abi o kadar hayran kaldım ki buna. O kadar hayran kaldım ki. Düşünsenize abi diyor. Nusret, o para emanet paradır. Nasıl gelmişse öyle gidecek. Para bozdurur, başka yere bozduruyor dedi. Abi, abi güzelliği görebiliyor musunuz abi ya?
1: Evet.
3: Güzelliği görebiliyor musunuz abi ya? Hmm. Ben böyle insanlar olduktan sonra 1000 tane İmamoğlu gelsin, 1 milyon tane Özgür Özel gelsin, ondan sonra kim gelirse gelsin. Abi Türkiye hiçbir şey olmaz abi. Türkiye iyi yoldadır. Ömer Allah, iyi gidiyoruz abi. Hiç kimse, hiçbir endişem yok. Bundan 20 sene, 25 sene önce endişem vardı ama artık hiçbir endişem yoktur. Biz doğru yoldayız. Evel Allah. Herkese hayırlı günler diliyorum efendim.
1: Sağ ol. Size de hayırlı günler diliyorum efendim. Sevgili dinleyiciler, çok enteresan şeyler. Vatandaşlarımız enteresan bakıyor. İyi ama ne yapacaksınız? Yani mesela bir dinleyicimiz de yazmış, diyor ki yeni parti gördüğüm kadarıyla sadece şeyi temsil ediyor diyor. Yani Sayın İmamoğlu'nu temsil ediyor. İmamoğlu'nu destekleyecek, onu savunacak, onu platformlarda dile getirecek. Çünkü CHP'de bunu yapmak artık mümkün olmadı. Yani bu yapılamaz. Çünkü bu şeyden sonra, butlandan sonra Sayın Kılıçdaroğlu geldi. Geldi ama işte efendim bundan sonra bunların bu şekilde, yani sadece bir kişiye odaklanması, bir kişinin arkasında gitmesi biraz mümkün görünmüyor, olmayacak. Bunlar da bunun farkına vardılar ve şey yaptılar efendim. Evet. Efendim valla böyle de bir fotoğraf var yani. Başka yerde onun için siyaset ya da politika yapacaklar diyor efendim. Evet sevgili dinleyiciler, telefonlarımız 0212 454 56 46. Dinleyicimiz varsa efendim hemen alıyoruz. Buyurunuz efendim.
4: Alo, selamünaleyküm Hasan Bey.
1: Bu aleyküm selam efendim. Kiminle görüşüyoruz?
4: Ben Halil, Aksaraylı Halil. Tekrar bağlandım ama...
1: Yani Halil Bey çok teşekkür ederim. Dinleyicimiz var, sağ ol. Sıradaki tamam. dinleyicimizi alalım. Çünkü hak geçiyor. Efendim sıradaki tamam, dinleyicimizi abi. Alalım lütfen. Efendim herkesin bir aranmasını istiyoruz. Buyurunuz efendim.
5: Merhaba.
1: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
5: İsmini vermek istemiyorum.
1: Ben buyurun tabii.
5: Size getirmek istiyorum.
1: Tabii.
5: Kusura bakmayın, biraz acele edebilirim konuşmakta. Çalışırken arıyorum şu anda.
1: Estağfurullah, kolay gelsin efendim. Buyurun tabii.
5: Merhaba. Ya ben bir şey çok merak ediyorum. Bizim bu Türkiye'de tamam İmamoğlu hapiste girdi. Tamam yani hakkında suçlamada...
1: İddialar var, yani. Suçlamalar var, evet.
5: Var ama yani tamam, biz vatandaş olarak konuşamayız. Yani bu konuşmamız çok daha iyi olur. Tamam. Ben şunu anlamıyorum. Neden bu kadar çok köpürtülüyor? Adam hapiste parti kuruluyor. Ya bu bizim ülkemizde mi var bir tek? Başka ülkelerde var mı? Ben bunu çok merak ettim. Bir bilen lütfen bana şey yapsın. Ya bizim ülkemizde niye böyle oluyor?
1: Bir bileğimizi çok mu hırpalıyoruz?
5: Hırpalamak mı diyeyim yani? Adam bir aklansın, çıksın, partisini kursun. Çok mu sapıksızız?
1: Gerçi yani, partisini Özgür Özel Bey bugün ilan etti yeni parti diye.
5: Tamam, parti ilan etti ama gene ama bu İmamoğlu'nun adını herhalde kurulacak bu parti. Ya ben haberim yok. Hiç şey yok, sizlerden duyuyorum. Ben artık seyretmiyorum haberleri.
1: Evet,
5: onun
1: evet.
5: hakkında evet. hiçbir şey de dinlemek istemiyorum. Yani ama öyle değil mi İmamoğlu da yani bu partide şey olacak.
1: Evet.
5: Bir vasfa gelecek yani bir yönetici kurumu. Ama bu adam içeride.
1: Evet.
5: Suçlanıyor.
1: Evet.
5: Ya aklansın bir çıksın yani biz ülke olarak çok mu sabırsız izliyorum yani. Demedim bir yanlış yapılıyor ama bir de çok kötürtülüyor ya. Nedir bu kadar böyle hani çok iyi bir şeymiş gibi sanki ama adam daha içeride. Ben evet. onu anlamıyorum yani çok mana bulamıyorum. Bana çok saçma geliyor yani niye bu kadar kötürtülüyor haberi.
1: Evet.
5: Parti haberi.
1: Şimdi kolay değil. Yeni parti tabii CHP'den bir parça kopardı gitti. Bunlar da haber tabii yeni partiyi de ilan ettiler. Yani bir nevi CHP ikiye bölündü.
5: Evet tamam da anlıyorum. Bakın ikiye bölündü tamam. Ama bu yani İmamoğlu hapiste yani niye?
1: Tabii hani, hapiste evet.
5: Parti söylentisi var. Neden yani yapılıyor bu? Bilakis özellikle.
1: Ama onu özellikle mesela hapisteyken biliyorsunuz bürolar kuruldu, bürosu kuruldu, ilan edildi. Cumhurbaşkanı adayımızdır. Hala işte efendim suçsuzdur. Sonra evet. çıkıp gelecek partinin evet. başına ya da Cumhurbaşkanı evet. adayımız ya. Olmaya devam edecek diyorlar evet. ya. Ondan evet, efendim.
5: Ama ben tamam da anlıyorum ben bunu. Ya bu etik mi? Yani normal bir süreç mi? Anlamadım yani parti kurulması.
1: Evet.
5: Ya Türkiye'de olsa bir affedersiniz. Evet bir yolsuzluktan şey olan şey yapıyor ya istifa ediyor, çekiliyor, gidiyor.
1: Evet.
5: Adamın hiç esamesi olmuyor yani ne haberi oluyor ne bir şeyi oluyor benim gördüğüm kadarıyla.
1: Ha, biz çok esamesi mu konuşuyoruz değil. Politikayı gündemi? Biz, evet.
5: Bu politika değil ki. Bu ya. Politika değil ki. Bence bu politika değil yani. Bir çok anlam veremiyorum.
1: Doğru. Ne bir program var ortada, ne bir hedef var, ne bir söylem
5: evet,
1: var.
5: Bir evet. Var. Evet yani. Boşu boşuna hatta adam sanki sıktan az kaşıkmış gibi hani haberi yapılıyor ya. Parti kurulur. Ya parti bence mühim bir şey aslında. Çok mühim bir şey. Parti kuruluyor ya.
1: Doğru.
5: Öyle değil mi yani? Ben anlamadım gitti çok mana veremedim.
1: Ben de bu konuda size katılıyorum. Ben de anlamış değilim. Yani hakikaten çok, partinin programını evet. bilmiyorum, tüzüğünü bilmiyorum.
5: Bilmiyoruz
1: hedeflerini yani, bilmiyoruz. Adam, bizim için ne yapacak, Türkiye için ne yapacak bilmiyoruz efendim.
5: Ne stratejisi var, ne planları var, ne bir şeysi var. Yok hiçbir şey yok. Ortada adam parti kuruluyor ya.
1: Evet.
5: Çok bir de ben hani bir terörsüz Türkiye'yi çok güzel vallahi ya. Değil
1: terörsüz mi? Türkiye yani, asıl gündem aynen, o aslında.
5: Aynen terörsüz Türkiye aynen. Bunun tadını çıkarabilene, anlayana, soğan ekmeğini yiyeyim huzur içinde olayım o lafımızı sözümüzü unutmayana bence çok güzel bir şey. Allah razı olsun.
1: Amin sadece amin efendim.
5: O çalışanlardan ülke adına Allah razı olsun gerçekten. Bu bir lüks ya lüks artık bomba şey, yok bomba patladı haberi yok. Şey,
1: ya.
5: Öldü, askerimiz öldü haberi yok. Yok uçaklar şu Gücü Dağı'na yok bilmem nereye uçtu, şey yaptı haberleri yok. Evet, boşa bombalıyorlarmış. Neler öğrendik, neler çıktı ortaya değil mi?
1: Maalesef.
5: Bunun evet. kıymetini bilene.
1: Evet evet, bunun kıymetini bilelim, bu huzurun kıymetini bilelim efendim.
5: Evet, bu huzurun.
1: Kardeşliğimizin, akrabalığımızın kıymetini bilelim. Çok teşekkür ederim efendim.
5: Ben bunu söylemek istedim ben.
1: Sağ olun, daha neler söyleyeceksiniz efendim. İyi günler diliyorum size. Efendim buyurun, dinleyicimiz var. Buyursunlar efendim.
6: İyi günler, Karaman'dan arıyorum.
1: Buyursunlar efendim, hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz?
6: Hoş bulduk, ben ismim Abdülkadir.
1: Buyurun Abdülkadir Bey, sizi dinliyoruz efendim.
6: Efendim ben bugünleri gördükçe Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a gerçekten ülkenin başında olduğu için Allah'a hamd ediyorum. Yani ülke gerçekten 20 senedir 23 senedir çok güzel yönetiliyor. Yani bunlar başımıza olsaydı ne durumda olacaktık merak ediyorum. Bir partiyi bile idare edemeyenler memleket yönetmeye kalkıyorlar.
1: Evet.
6: Ben yani kendimizden bir örnek vereyim. Ben kardeşim geçen 5 ay önce vefat etti 25 yaşında.
1: Allah rahmet eylesin efendim.
6: Amin. Bir başımızdan geçen olayı anlatayım efendim. 2001'de biz kardeşim annem rahatsızlandı. Kardeşimi doğumda çıkaracakken çıkaramadık. O günlerde durumumuz biraz kriz vardı. Etkilendi. Çocuk çıkarını senetle çıkardık biz o gün. Şimdi çocuk benim kardeşim engelli oldu. 25 sene devletimiz Cumhurbaşkanımız geldikten sonra hem anneme yardımcı oldu hem kardeşime yardımcı oldu. Çıkarken de o kadar yani 23-24 senedir hem maaşını aldı hem devlet ilgilendi. Çıkarken de yani 4-4'lük hizmet yapıldı. Şimdi o günleri düşününce senetle çocuk çıkardık biz Ecevit zamanında. Ama şimdi Cumhurbaşkanımız zamanında 23 sene çocuğumuza bakıldı. Ayrıca bu SGK olayları olsun, eczanelerdeki yapılan sıkıntılar olsun hepsi bitti elhamdülillah. Ayrıca ben İmam Hatip mezunuyum, 0-2 puan kat sayısıyla karşılaşmıştık. Onlar da bitti. Gerçekten Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun Ayasofya'yı açtı. Müslümanlar için herkes her şey elinden geleni yapıyor. Ben o yüzden bunu dile getirmek istedim. Karaman'dan, Yunus Emre'nin diyarından hepinize selam söylüyorum.
1: Çok efendim. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Diğer dinleyicimizi hemen alıyoruz efendim. Buyursunlar efendim.
7: Selamünaleyküm. Hayırlı günler.
1: Aleykümselam efendim. Hayırlı günler diliyoruz efendim. Buyursunlar, kiminle görüşüyoruz?
7: İzmir'den Dilaver.
1: Dilaver Bey buyurunuz efendim.
7: Abi az önceki ablama cevaben aramak istedim. Cevaben derken yanlış anlaşılmasın. Cevap hakkı doğsun diye değil. Neden köpürtüldüğünü ablam merak etmiş de.
1: Ortada ful yok, yumurta yok diyor. Hiçbir şey görülmüyor, faydamıza, yararımıza bir şey yok ortada diyor. Sürekli köpürtüyoruz diyor, evet.
7: Yok abi, faydamıza var. Nasıl var? Bu adamlar nasıl geldiler? Şimdi ya da Özgür Bey nasıl ayrılabildi? Özgür Bey'in bir beklentisi var. CHP'den koptum. Bunca olay yaptık. Taban, tavan hepsi arkamızda.
1: Evet.
7: Şimdi köpürtmemizin sebebi bu. Adam gözlerine soka soka çaldı. Çaldı. 4000 sayfa iddianame var. Hatırlarsanız 15 Temmuz'la alakalı demiştim ki yahu tiyatro diyorlar da Harp Akademisi'ne girmek mesele. Yani zeka, emek, çalışma istiyor. Bu zekaya sahip adamı nasıl kandırdılar da bu tiyatroya razı ettiler? Kardeşim, hukuk da aynı.
1: Bunların aklı fikri yok mu? Düşünemiyorlar mı? Evet.
7: Hukuk da aynı. Girmesi çok zor bölümlerden biri. Şimdi bu savcıya nasıl çok affedersiniz savcılarımızdan özür diliyorum. Da birileri kandırdı da gel böyle bir iddianame düzenle. Bunları bir çekelim denildi. Ya var mı böyle bir şey ya? Bu savcının aklıyla, mesleğiyle, bilgi birikimiyle alay etmek değil midir ya?
1: Evet.
7: Ablacığım işte bu yüzden biz de köpürtüyoruz, unutmuyoruz. O da bir de bizim içimizde Sayın Cumhurbaşkanımıza tepki alıp karşıya oy verenler var. Bildiğimiz, tanıdığımız insanlar var. Ya da tepki için sandığa gitmeyip. CHP gibi bir takoz partinin yerel seçimlerde birinci parti çıkmasını sağlayanlar var. Onlara da ders olsun diye köpürtüyoruz. Herkes aklını başına alsın. Geçenlerde demiştim Kurtuluş Savaşı'nı. 15 Temmuz'da daha yeni bitti, yeni kazandık. Ama hala bitmiş değil. Atasözü var, Türk atasözü. Su uyur düşman uyumaz. Herkes bunu su diye algılıyor. O bu atasözünün söylendiği zaman da su asker demekti. Yani su uyur düşman uyumaz. Askere yani sen de uyuma demek istiyor.
1: Ha.
7: Bizim de uyumamamız lazım. Uyursak vatansız kalırız nokta, ötesi yok. Ötesi yok. Çok tehlikeli zamanlardan geçiyoruz.
1: Evet.
7: Hayırlı günler, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar İzmir'e. Evet sevgili dinleyiciler, son dinleyicimizdi. Huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Sürçülisan ettiysek affoluna. Yarın efendim 16 bültenden sonra tekrar birlikte olacağız. Yine günü gündemi sizlerle birlikte konuşacağız, etütleyeceğiz, tartışacağız. Evet, çok önemli fikirler, çok önemli saptamalar, tespitler geliyor. Bizim için çok önemli bunlar. Allah'a ısmarladık. Tekrar iyi akşamlar efendim.
8: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

0: makaleler arasından.
1: Sevgili dinleyiciler, merhaba. Makaleler arasından programında sizlerle birlikteyiz. Bugün 22 Temmuz Çarşamba makalelerinden sizler için seçtiklerimizi okuyacağız. Makalelerimizi sizler için Ataullah Arvas seçti. Ana kumanda masamızda Ömer Sasunlu bizimle birlikte ve ben Hülya Düzgün seslendireceğim.

Bugünkü ilk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Atilla Yaylaya ait. Kılıçdaroğlu kahraman mı, hain mi? Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na geri dönmesi bazı CHP çevrelerinde hayli sert tepkilere yol açtı. Özgür Özel'in genel başkanlığı seçildiği, delegelerin oylarının İmamoğlu tarafından hukuka ve meşruiyete aykırı biçimde oluşturulan fonlarla satın alındığı şaibeli 2023 kurultayı mahkeme tarafından geçersiz sayıldı ve Kılıçdaroğlu eski görevine iade edildi. Kararın ardından CHP Genel Merkezi'nde ve çeşitli parti toplantılarında hain Kemal sloganlarının atılması Kılıçdaroğlu'nun kısa sürede kahramanlıktan hainliğe indirildiğini gösterdi. Mahkeme kararının hukukiliği, siyasi saiklerle verilip verilmediği ve parti içi demokrasi üzerindeki etkileri elbette tartışılabilir. Ancak Kılıçdaroğlu'nun bir kayyum gibi takdim edilmesi yanlış. Mahkeme dışarıdan yeni bir kişiyi CHP'nin başına atamamış. Geçersiz saydığı kurultaydan önce görevde bulunan yönetimin geri dönmesine karar vermiştir. Kurultaydan önce CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu değil de başka biri olsaydı aynı hukuki mantık gereğince o kişi göreve dönecekti. Dolayısıyla karar bazı CHP mensuplarının ve hızlı CHP taraftarlarının tuhaf şekilde inandığı gibi Kılıçdaroğlu'nun şahsına özel olarak verilmiş değil. Bu tespiti yapmak Kılıçdaroğlu'nun başarılı bir siyasetçi olduğunu söylemek anlamına gelmez. Tam tersine Kılıçdaroğlu uzun geçen başkanlık döneminde ciddi hatalar yaptı. AK Parti iktidarı karşısında tutarlı, inandırıcı ve fikri bakımdan güçlü bir alternatif oluşturamadı. Muhalefeti çoğu zaman uygulanabilir politika ve teklifler üzerinden değil, sert suçlamalar, tartışmalı iddialar ve Erdoğan karşıtlığı üzerinden yürüttü. Yeni anayasa tartışmaları sırasında sarf ettiği ancak cesedimizi çiğneyerek bunu gerçekleştirebilirler sözü demokratik siyasetin uzlaşma ve müzakere mantığıyla bağdaşmayan talihsiz bir ifadeydi. Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasındaki tavrı da kendisi açısından büyük bir siyasi tutarsızlık oluşturdu. Daha önce bir darbe girişimi halinde darbeye karşı tankın üzerine ilk kendisinin çıkacağını söylemişti. Buna rağmen 15 Temmuz gecesi darbecilerin kontrol altında tuttuğu İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kolayca ve herhangi bir problemle karşılaşmadan ayrılması kendisine yöneltilen önemli eleştirilerden biri haline geldi. Böyle bir siyasi geçmişe sahip olan Kılıçdaroğlu'nu büyük bir demokrasi kahramanı olarak görmek zaten isabetli değildi. Ne var ki onun bugün hain ilan edenlerin önemli bir kısmı daha birkaç yıl önce Kılıçdaroğlu'nu bir tür kahraman olarak görüyor ve Erdoğan iktidarına son verecek büyük lider olarak alkışlıyordu. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığı adeta tartışılmaz bir tercih haline gelmişti. Kılıçdaroğlu'na yönelik her itiraz muhalefete ihanet olarak suçlanıyordu. Eski CHP'li Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylığına verilen ölçüsüz tepki bunun çarpıcı örneğiydi. CHP'nin 2018'deki Cumhurbaşkanı adayı olan İnce, 2023'te Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıktığında ağır saldırılarla karşılaştı ve seçimden birkaç gün önce adaylıktan çekilmek zorunda kaldı. Bugün aynı siyasi kültür bu defa Kılıçdaroğlu'nu düşmanlaştırıyor. Dün Kılıçdaroğlu'nu eleştirmek hainlikti, bugün Kılıçdaroğlu'nu savunmak hainlik sayılıyor. Bu yaklaşım CHP'de fikri tutarlılığın ve demokratik hoşgörünün ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor. Ne var ki parti içi ihtilafların program, ilke ve siyaset tartışmalarıyla değil, kahramanlık ve hainlik yaftalarıyla sürdürülmesi sadece CHP'ye zarar vermez. Ana muhalefet partisinin bu zihniyeti Türkiye'de demokratik siyasetin gelişmesinin önünde de ciddi bir engel oluşturur. Demokrasinin ihtiyacı yeni kahramanlar veya hainler değil, kurallara, fikri tutarlılığa ve siyasi çoğulculuk ilkesine bağlı aktörlerdir. Türkiye Gazetesi'nden Atilla Yaylan'ın Kılıçdaroğlu kahraman mı, hain mi başlıklı makalesini sunduk.
Sabah gazetesindeyiz. Dilek Güngör'ün makalesini sunuyoruz. Kırılamayan tek vesayet. Türk siyasi tarihinde sivil, askeri ve bürokratik vesayet her zaman var oldu. Ancak 25 yıldır bu vesayet odaklarıyla ciddi bir mücadele başlatıldı. Birçok alanda başarılı da olundu. Eski vesayet kurumları güçlerini kaybetti. Bir mesele hariç, ne mi? Türkiye'deki sendika ve odaların vesayeti. Hemen hemen hepsi kendilerini sivil toplum kuruluşu gibi gösterir. Ancak hatırlayın, çoğu askeri müdahaleler döneminde demokrasinin altını oymaya çalıştı. Anayasada siyaset dışı kurumlar olarak tanımlansalar da yıllardır aktif siyasetin içindeler. Meslek mensuplarının haklarını savunmakla yükümlü olmalarına rağmen odalardaki oligarşik yapının imkanlarından yararlanma peşindeler. Üyelerine hizmet etmek için kurulduklarını söylerler, kendileri demokratik değiller. Saymakla bitmez. O nedenle bu sendika ağalarına, meslek örgütlerindeki oligarklara, odalardaki saltanata dur denilmeden Türkiye'de vesayet odaklarının tam olarak bittiğini söyleyemeyiz. Ne yapmak gerekir? Öncelikle meslek kuruluşları içinde, odalar içinde, sendikalar içinde köklü revizyonlar şart. Zorunlu üyelik yapıları, meslek örgütlerine ve sendikalara katılım süreçleri, denetleme mekanizmaları yeniden güncellenmeli. Düşünsenize, Türkiye ekonomisinde maliyetlerin tek tek hesaplandığı, verimlilik ve dijitalleşmenin ön plana çıktığı sert bir dönüşüm var. Milyonlarca esnaf, KOBİ ve çalışanı temsil eden oda, birlik ve sendikalardaysa bambaşka bir düzen. Kimi başkan yarım asırdır başkanlık koltuğunda oturuyor. Ne performans kriterleri var ne de denetleyen. Meslek kuruluşlarıyla odaların çoğunda denetleme ve disiplin kurulları seçim yarışında yer alan adayların listesinden seçiliyor. Anlayacağınız kim kimi denetleyecek. Seçimlerle ilgili mevzuatlar gereği yargı gözetiminde gizli oy ve açık sayım esasına dayansa da, hatta tüm üyelerin seçme seçilme hakkı olsa da, çeşitli usulsüzlüklerle kapalı devre işleyen sistemle oylamaların yapıldığı aşikar. Sendika içi muhalefetin engellendiği ve seçim sistemlerinin delege oyunlarıyla mevcut yönetimler lehine kilitlendiği bu yapılarda, işçi aidatlarıyla finanse edilen devasa bütçeler kontrolsüz güç alanlarına dönüşüyor. Kimi başkanın aylık geliri astronomik boyutları çoktan aşmış durumda. Türkiye'de şirket kuran her işletme ticaret ve sanayi odalarına, borsalara kayıt yaptırmak, milyonlarca çalışansa sendikalara aidat ödemek zorunda. Ancak kapısının önünden dahi geçmediği kurumlara her yıl yüklü miktarda zorunlu ödeme yapan esnaf, tüccar, işçi ve memurun toplanan devasa kaynağın nereye harcandığına ilişkin sorgulama hakkı yok. Birçok oda ve sendika başkanının aylık geliri, temsil giderleri, makam tazminatı, huzur hakları, tahsis edilen lüks araçlarla birlikte milyonlarca lirayı bulsa da, temsil giderleri ve yönetim maliyetlerinin detaylı bilançoları üyelerin erişimine açık değil. Mevzuatlar gereği sendikalar ve meslek odaları denetim faaliyet raporlarını kamuoyuna açıklamak zorunda. Bunu yapan var mı derseniz, tabii ki yok. Bu verilerin üstü neden örtülüyor? Neden işçi, memur, esnaf sendikalarının, meslek örgütlerinin bütçesinin nereye harcandığını göremiyor? Kendi hakkını savunan, seçimle iş başına getirdiği başkanının ve yönetiminin maaşını neden bilemiyor? Türkiye'de siyasetin şeffaf olmasını, hesap sorulabilir, denetlenebilir olmasını isteyenler, kendi örgütlerinin kurumsal harcamalarını da, gelir gider hesaplarını da, kişisel mali durumlarını da kamuoyuna açıklamak zorundadır. Sabah gazetesinden Dilek Güngör'ün makalesini sunduk. Kırılamayan tek vesayet. Hürriyet gazetesindeyiz. Nedim Şener'in makalesini sunuyoruz. Atatürkçülük maskesiyle yolsuzluk, darbe, dolandırıcılık.
Ekrem İmamoğlu Atatürk adını kullanıp yolsuzluk ve rüşvet paralarıyla önce Atatürk'ün kurduğu parti olan CHP'yi ele geçirip maşa olarak kullandığı Özgür Özel aracılığıyla Cumhurbaşkanı olmaya çalışır. Özgür Özel Atatürkçülük maskesiyle yolsuzluk ve rüşvetçileri savunur. FETÖ'cüler Atatürkçü maskesiyle darbe girişiminde bulunur. Haluk Levent Atatürk adını sömüre sömüre İzmir Marşı eşliğinde dolandırıcılık yapar. Hepsinin de hedef kitlesi Türk milletinin ortak değeri olan Atatürk'ü kendilerine ait bir siyasi simge ve baskı aracı haline getiren slogan Atatürkçüleri. Bunların ortak özelliği ise kendileri gibi düşünmeyenlere, AK Partililere, MHP'lilere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veya kendi içlerinden eleştiri yapanlara duydukları içlerini yakan kesintisiz nefret. 27 Mayıs 1960, 12 Eylül 1980 darbelerinde olduğu gibi FETÖ'cüler de 15 Temmuz 2016 gecesi Atatürkçü maskesiyle darbeye kalkıştı. Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh sözüyle kurdukları sözde konseyin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi Türk milleti tarafından bastırılan FETÖ'cüler slogan Atatürkçülerini yanlarına çekmeyi amaçladılar. Darbe gecesi tankları alkışlayan, kadeh kaldırıp kutlama yapan, sela okuyan müezzinleri darp eden, sonrasında da darbe girişimine FETÖ ağzıyla hala tiyatro, senaryo, kontrollü darbe diyenleri gördükçe başarısız da sayılmazlar. Hele sosyal medyada sahte Atatürkçü hesaplarla bu kitlenin beynini yönettiklerini düşünürseniz başarılı bile sayılırlar. Slogan Atatürkçülerinin bir başka gözdesi yolsuzluk ve rüşvetten yargılanan Ekrem İmamoğlu. Tesadüf işte o da 2018 sonunda piyasaya sürüldü. Atatürk adını kullanan 10 Kasım anmasında eşiyle dans edecek kadar kendinden geçen İmamoğlu 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kurduğu yolsuzluk ve rüşvet çarkını yöntem ve kadrosuyla İBB'ye taşıyan İmamoğlu vaadiyle değil her şey çok güzel olacak deyip Atatürk'ün adını kullanarak İBB Başkanı oldu. İlk yaptığı şey kameralar önünde makam odasında Atatürk resmini değiştirmekti. İBB başkanlık koltuğuna oturdu ama aklı Cumhurbaşkanlığı koltuğundaydı. Bunun için yolsuzluk ve rüşvet paralarıyla delege satın alarak Kılıçdaroğlu'nun altından koltuğu çekti, yerine Özgür Özel'i oturttu. Sonrası malum. Haluk Levent ise darbe girişimi sonrası harekete geçti ve 2017'de İzmir Marşı yorumuyla slogan Atatürkçülerini etrafına topladı. Bu kesim üzerinden Ahbap Derneği aracılığıyla oluşturduğu etki inanılmazdı. Yıllarca en güvenilir kişi seçildi. Cumhurbaşkanı adayı olması istendi. CHP yerel seçimlerinde Hatay'dan belediye başkanı bile yapmak istendi. Slogan Atatürkçülerini peşine takan Haluk Levent'in 6 Şubat deprem yardımları dahil topladığı paralarla çok büyük bir dolandırıcılık organizasyonu kurduğu ortaya çıktı. Elbette önce dolandırıcıya, darbeciye, yolsuza kızacağız, tepki göstereceğiz ve cezalandırılmasını isteyeceğiz. Ya peki aklını kullanmak yerine nefretinin esiri olmuş bu kitleye ne demeli? Sadece kendi düşüncesini ve inançlarının doğru olduğunu düşünen, düşmanlaştırdığı herkese ve her şeye nefret kusan bu kitleye, aklı yerine inançlarını ve nefret gibi duygularını kullananlara. Hayat bu kesime her gün dersini veriyor. Aklını kullanmayı bilmeyenler inançlarıyla kullanırlar. Atatürkçülük meselesinde bu maskeyle yolsuzluk, darbe, dolandırıcılık. Haluk Levent tutuklu bulunduğu cezaevinden tam da bunu yapmış. Kitleyi manipüle edip yanına çekmeye çalışmış. Gözaltına alınıp tutuklanmasına kumpas demiş. 6 Şubat depreminin gerçek mağdurunun kendisi olduğunu söylemiş. En yakınındakilerin verdikleri ifadelere rağmen ben dolandırıcı değilim demiş. Kumar tutkunu olduğunu, kumar borcu için borçlandığını ama borcunu 2-3 kat fazla ödediğini anlatmış. Ama Ahbap Derneği'nin paralarını kullandığını kabul edip çalmadım, bu yıl borçlandım, doğrudur. Ahbap Derneği'ne borçlandım. Son bir yıl içinde dernek bünyesinde usulüne uygun olmayan borçlanmalara girdim. İçişleri Bakanlığı denetimi gelmeden yerine koyacak gücüm vardı. Sadece biraz zaman lazımdı demiş. Tam bu usulsüzlük borçlanmayı kapatacakken operasyon yapıldığını belirterek Adalet Bakanı Akın Gürley'i suçlamış.
Başına gelene muazzam bir kumpas, muazzam demiş, yetmemiş. Güvenlerini suistimal ettiği yardımseverlere şu çağrıyı yapmış. Sadece bana değil, siz ahbap bağışçılarına da kumpas kurmuş oldular. Hakkınızı arayın, valiliklere, İçişleri Bakanlığı'na mail atın. Deprem döneminin tüm harcamalarını makbuz makbuz, fatura fatura isteyin. Bu kadar yıpratılmışken belki kimse arkamda durmayacak, haklılar, ama siz kendi hakkınızı arayın. İnsan şu cümleyi yazmaya utanır. Benim bu kadar borçlanmamı sağlayan sebeplerden biri de 2023 yılıdır. Deprem asıl beni vurdu. Akıl alır gibi değil. Yardımseverlerin yolladığı paraları yerinde harcamaktan başka görevi olmayan bir derneğin kaynaklarını kullan, sonra da deprem asıl beni vurdu diye çık ortaya. Sadece kumar tutkusu olan, mağdur profili çizen Levent, tıpkı yolsuzluk ve rüşvetten yargılanan İmamoğlu'yla Özer gibi doğrudan Adalet Bakanı Gürley'i hedef almış. İmamoğlu ve Levent'in hakkındaki suçlamalar tam olmasa da benzer. Suçlamalara karşı savunmaları ise saldırdıkları kişi aynı. Çünkü yardım paralarını suistimal ettiği slogan Atatürkçüleri nezdinde bunların bir karşılığı var. Nasıl olsa meğer tıpkı İmamoğlu gibi Haluk Levent'te de kumpas kurulmuş. Meğer suçlu değil, mağdurmuş diyerek Adalet Bakanı Gürley'e saldırmaya hazır bir kitle olduğu biliniyor. Haluk Levent mektubun girişinde ve sonunda kendi ifadesiyle iki cümlede hayatının özetini yapmış. Kumar tutkum ara sıra gelir. Özellikle battığım, iflas ettiğim dönemlerde kumar oynarım. Çok yüksek borçlanırım. Ben yeterince iyi bir insan değilim. Kötü bir babayım. Ünüme, hırsıma, zaaflarıma yenildim. Son bir yıl çok açıldım. Battım, çıkamadım. İyi bir hayat yaşayamadım. Borsa oynadım, iddia oynadım, kumar oynadım. Buyurun, tüm rezilliklerimi burada itiraf ediyorum. Sevilecek tek bir yanım yok. Haluk Levent İzmir Marşı'yla slogan Atatürkçülerin paralarını kullanarak yüzlerindeki maskeyi de düşürdü. Şimdi hep beraber ona hakaret edip kendi hallerine ağlıyorlar. Yakında İmamoğlu ile ilgili gerçeklerle yüzleşince ne diyecekler bilmiyorum.

0: Hürriyet gazetesinden Nedim Şener'in makalesini sunduk. Atatürkçülük maskesiyle yolsuzluk, darbe, dolandırıcılık. Makaleler arasından programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Şimdi reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
4: Bilmenize hiç gerek yok, çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA mobille yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bir gram altını bile kapınıza getiren... Hey.

0: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Makaleler arasından programı devam ediyor. Sırada Star Gazetesi'nden Coşkun Başbuğ'un makalesi var. Son Tango. Orta Doğu'da dönen oyunlara, bölgede dönen dolaplara, işin geldiği noktaya baktığınızda söylenecek tek bir söz kalıyor geriye. Son Tango. Evet, yaşananların, tüm olanların özeti bu. Peki neden son tango? Son tango çünkü işler öyle bir noktaya geldi ki süreç dönülmez akşamın ufkuna vardı ve aynı zamanda çok da tehlikeli bir döneme girdi. Durum vahim. Durum öyle bir hal aldı ki yıkılan bir daha ayağa kalkamaz. Durum öyle bir hal aldı ki geri adım atan bir daha ileri hamleyi zor yapar. Bu durumu en iyi bilen de İsrail. Çünkü bu iş İsrail'in istediği gibi bitmezse arz-ı mevulda elveda. Bu iş İsrail'in planladığı gibi yürümezse bölgede İsrail devletine elveda. Cürmü yeter mi? Peki terör örgütü İsrail'in süreci istediği istikamete götürme, bölgede hakimiyeti sağlama ihtimali var mı? Mümkün değil. O halde ne yapmalı? Bana yaramayan kimseye yaramasın mantığıyla her yeri yakmalı, her yeri ateşe vermeli, taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakmamalı. İsrail de bunu yapıyor ve bölgede yıllardır kendisiyle iş tutan bölge devletlerinin rejimleriyle el ele verip bölgeyi bataklığa sürüklüyor. Bahse konu devletlerin başındaki rejimler gırtlaklarına kadar girdikleri bataklıktan çıkma şansları olmadığından üzerlerine düşeni, kendilerine yakışanı yapıyorlar ve İsrail'le dar alanda kısa paslaşmalar yapıyorlar. İsrail bütün oyunu bölgesel savaş çıkartmaya kurdu. Kurulu oyunu okuyan Türkiye bu tuzağı bozmak için en başından beri yoğun gayret sarf ediyor. Türkiye takındığı bu net tavrıyla İsrail'in kurduğu oyunu İsrail'in başına geçirdi. Bu tüm dünyanın kabul ettiği bir gerçek. Daha oyunun başında tavrını ortaya koyan Türkiye, İran'ın İsrail'le işbirliği içinde olan paralel yapısına şu tarihi çıkışı yaptı. İran'ın hiçbir ayrım yapmadan bütün körfezi bombalaması inanılmaz derecede yanlış bir strateji. Sözün muhatabı İran içinde yuvalanmış acem görünümlü Yahudi dostu rejim artıkları. Muhatap dıştan güdümlü böylesi bir yapı olduğu için laf iş görmedi ve İran bölgeye saldırmaya devam etti. Devam etmekle de kalmadı, her geçen gün saldırının dozunu da arttırdı. Buradan da anlaşılacağı gibi İran içinde bir asırdır kümelenmiş Türk ve İslam düşmanı bu ihanet şebekesi İsrail'le birlikte bölgede top çeviriyor. Oyunun böylesine büyük olmasına rağmen Türkiye bu kanlı tuzağı bugüne kadar bozmayı, oyunu yerle bir etmeyi ve başarmakla da kalmayıp ülkeleri anlaşma noktasına getirdi. Galiba bitiyor denen sonuç herkese nefes aldırdı. Petrol fiyatları savaş öncesi fiyatlara geldi. Boğaz trafiği açıldı. Enerji sevkiyatı başladı ve sürecin mimarı Erdoğan durumu olan biteni özetleyerek çok önemli bir konuşma yaptı. İran'a saldırının ilk gününden itibaren daima sağduyulu, serin kanlı, diplomasiyi önceleyen bir tutum içinde olduk. Provokasyonlara gelmedik, komşuluk ve kardeşlik hukukumuzun zedelenmesine izin vermedik. Neticede kardeşi kardeşe kırdırma planları amacına ulaşmadı. Türkler, Araplar, Kürtler ve Farslar arasında yeni fitne ateşleri yakma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. Elbette bölgemizde yaşanan korkunç yıkımı, okul sıralarında katledilen masum yavruların dramını, uluslararası hukukun pervasızca ayaklar altına alınmasını hiçbir zaman unutmayacağız. Ama aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Destede kağıt biter, İsrail terör örgütünde oyun bitmez. Oyun bittiği an yok olacağını iyi bilen İsrail terör örgütü kuduz it misali son bir gayret gösterdi ve tekrar saldırılara başladı. İsrail terör örgütü bu kez İran içinde güttüğü kripto yapıyı devreye aldı. Kendisiyle işbirliği halinde olan bu yapıyı devreye sokan İsrail savaşı tekrar başlattı. Bu da yetmedi, savaşı bölgeye yaymak için çok aşağılık bir oyunu tekrar sahneye aldı. Bugün İran içinde yuvalanmış Yahudi artı rejim unsurları şuursuzca sadece ve sadece Körfez ülkelerine saldırıyor. Gerekçe basit: Amerikan üslerini vuruyoruz. Gerçek bu mu? Asla. Amaç İsrail'in değirmenine su çekmek, bölgede büyük çaplı bir savaş başlatmak. Bu oyun şu an sahnede. Aman dikkat. Bu konuda gerekeni herkes yapmalı. Bugün artık herkes hemfikir. Amerika iki Amerika'dan oluşuyor. Bu iki Amerika'nın biri küreselci, diğeri ulusalcı. Küreselciler diğer yapıyla müezzez nizam, Türk milletini çok iyi bildiği paralel yapı. Ulusalcı kanatın öne çıkan isimleri Trump ve Witkoff, Rubio ve Graham. Gelelim İran cephesine. İran'da da tıpkı Amerika'da olduğu gibi iki yapı var. Bu yapılardan biri İran'ın paralel yapısı, diğeri ise İran'ın menfaatlerini düşünen milli ve ulusalcı yapı. İran'ın paralel yapısına verilecek en güncel isimler Mujdeba Hamene ve Larijani'dir. Ulusal yapı için verilecek güncel isimler ise Pezeşkian ve Arakçı'dır. Son olarak gelelim İsrail'e. İsrail bu konuda kendi içinde bölünme yaşamayan tek parça bir terör örgütü. Tüm bu anlatımlardan sonra geldiğimiz nokta, elimizde iki Amerika, iki İran ve bir İsrail olduğu düşünce ve sorgu zamanı. Şimdi bu gerçekler ışığında sahayı okuyalım. Sahada yaşananlara baktığınızda elde İran paralel yapısı, Amerikan paralel yapısı ve İsrail'den oluşma bir şeytan üçgeni var. Bütün tezgah bu ortak yapı arasında işliyor. Bu şer üçgeninin karşısında ise ulusalcı İran'la ulusalcı Amerika ikilisi var. Bugün bu iki cephe arasında yaşanan savaş zirve yapmış durumda. Güçler arasında mücadele kıyasıya sürüyor. Ulusalcı kanatlar İsrail terör örgütünün kurduğu tüm tuzaklara rağmen ateşkesi, masa diplomasisini istiyor. Şer yapıysa savaşı yıllarca sürdürmenin, savaşı alabildiğine yaymanın, her yeri kana bulamanın hesabını yapıyor. Düşürülen helikopterler, vurulan tankerler, atılan füzeler, esrarengiz patlamalar. Kısacası tüm provokatif saldırılar hepsi bu yüzden. Şimdilerde tartışılan şu: bunlar masayı dağıtmaya yeter mi? Buradan masa dağılır mı? Merak etmeyin, çok büyük bir sürpriz olmazsa bu masa dağılmaz. İşin sonunda kaybeden İsrail, kazanan İran halkı olur. Star gazetesinden Coşkun Başbuğ'un makalesini sunduk. Son Tango. Akşam gazetesindeyiz. Kurtuluş Taiz'in makalesi var sırada. Ekrem'i savunmak için parti kurulur mu? Şaibeli bir kurultayla CHP Genel Başkanlığı'na gelen, ancak mahkeme kararıyla koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'na bırakmak zorunda kalan Özgür Özel, dün CHP'den kopuldu.

Yönetmenin neresi yanlış? Bir siyasi partinin kurulma gerekçesi tek bir kişiyi, üstelik yolsuzluk iddialarıyla anılan birini savunmak olabilir mi? Dikkat edin, Özgür Özel ve yanındaki vekillerin CHP'den ayrılıp yeni bir parti kurmasının ana tezi tek bir isme endeksli: Ekrem. Oysa siyasi partiler tarihsel ve toplumsal görevlerle yola çıkarlar. Ekonomik ve siyasi hedefler koyarlar önlerine. Özel'in baş cümlesi ise Ekrem'i savunmak, onu bırakmamaktan ibaret. Siyasi liderlerde vefa duygusu elbette önemlidir. İmamoğlu'nun Özel'i CHP'nin başına getirmek için harcadığı onca kaynağı, verdiği kişisel desteği görmezden gelmek haksızlık olur. Ama bu yeni bir siyasi parti kurmayı meşru kılmaz. Tarihsel ve toplumsal ihtiyaçlar ışığında kurulan partiler kalıcı olur. Kişisel kaygılar, çaresizlik hissi ya da kapana kısılmışlık duygusu yeni bir oluşuma temel olamaz. Kuşkusuz Özel ve arkadaşları kendilerini çıkmazda hissediyor olabilirler. Ancak bu çıkmaz tamamen yanlış bakış açısından kaynaklanıyor. Ekrem'i bırakmayız diye bir siyasi çizgi olmaz. Ekrem'i savunduğunuz zaten belli. Sorun Ekrem'i savunmaktan başka hiçbir siyasi ve toplumsal amacınızın olmaması. Yolsuzluğa bulaşmış çıkar gruplarının bir araya gelerek kuracağı bir yapı Haluk Levent'in Ahbap Derneği'nden daha ileri gidemez. Ekrem'in şekillendirdiği belediye yönetimlerinin kamu mallarını nasıl yağmaladığı ortada değil mi? Türkiye siyasi partileri Ankara merkezli siyaset yapmalıdır. Brüksel'in ya da Pensilvanya'nın gölgesinde değil. Kişisel ve kişisel ikballer için değil, toplum ve ülke çıkarları için siyaset yapılır. Yolsuzluğa bulaşanlara karşı siyasi partiler mesafe koyarlar. Görünürde bile olsa uzak dururlar. Çıkar odaklarının inşa edeceği bu yeni partinin akıbeti Ahbap'tan farksız olur. CHP'de olup da bu kopuşa ortak olmayı düşünenler bu gerçeği bir kez daha tartmalı. Akşam gazetesinden Kurtuluş Taiz'in makalesini sunduk. Ekrem'i savunmak için parti kurulur mu? Akit gazetesinden Ayhan Demir'in makalesini sunuyoruz. Tehlike geçti mi? ...15 Temmuz'un üzerinden 10 sene geçti... ...peki tehlike geçti mi... ...ihanet şebekesinin eli ve beli... ...tamamen kırıldı mı... ...soruyu ben sordum, cevabı da yine ben vereyim... ...tehlike sönmüş değildir... ...iç ve dış tehditler sürüyor... ...kara bir kine maruz kaldık... ...kalıyoruz... ...öyle şeyler gördük ki olmaz diyemiyoruz... ...yalana borcu olan... ...gözü dönmüş, vicdanı sönmüş... ...bir gruptan bahsediyoruz... ...şehitlere değil de darp edilen... ...hainlere üzülen kimselerle beraber... ...yaşıyoruz... ...sayıları ne kadar, hangi mevkileri işgal ediyorlar... ...bunu kesin olarak... ...bilemiyoruz... ...onların vasıtalarıyla hesaplarını gören... ...yahut görmek isteyenleri de unutmayalım... ...bu kimseler... ...bugün burada, yarın başka bir ülkede... ...yaşayabiliyorlar... ...vatanımıza kalpleriyle değil... ...mideleriyle ve kinleriyle bağlı olan... ...vatansızlar... ...Yunanistan'ın şerrinden korunmak için... ...alınan silahlarla millete ve... ...Sayın Cumhurbaşkanı'na saldıranlar... ...ardından Yunan topraklarına... ...kaçmaya çalıştılar... Kaçtılar. Başta Amerika, Almanya, İngiltere ve Fransa olmak üzere batılı ülkelerin gölgesine sığınanlar. Hala masumiyet söyleminde bulunuyorlar. Komplodan, tiyatrodan bahsediyorlar. Tamam, size inanıyoruz. O halde neden yurt dışına kaçıyorsunuz? Biz niye kaçmıyoruz? İnanılmaz dış bağlantıları olan karanlık bir organizasyon. İhanet kelimesinin bile yetersiz kaldığı bu rezillik milli hafızalardaki yerini aldı. Bu durum nesilden nesile aktarılacaktır. Meselenin bir başka tarafı, batılı dostlarımız saklanma ve sakınma ihtiyacı duymadan darbeci teröristleri himaye ediyor. Amerika, Almanya ve diğerleri. Bu biçimsiz duruma karşı etkili bir dil, caydırıcı bir yöntem geliştiremedik. Devletimizin eksiklerinden biri de budur. Daha düne kadar bu yapıya sempati duyanlar, gözlerinin içine bakanlar, imkanlarından yararlanmak için sıraya girenler, şimdinin en keskin konuşanları, davrananları, kavganın sonucuna göre duruş belirleyen bu kimseler şimdi sahneleri dolduruyor.

kürsülerden inmiyor ve yüksek sözler ediyor. Hal böyle olunca sormadan edemiyoruz. Bildiklerinizi yeni mi öğrendiniz? Kadrolaşma, sınav sonuçlarının çalınması, uluslararası irtibatlar gibi. Bir örnek, FETÖ yayın organlarında yıllarca yazarlık yapan birinin 15 Temmuz'dan sadece 3 gün sonra bile hala cemaat demesi, darbe girişiminden 15 gün sonra, yani henüz şehitlerimizin kanları kurumamışken aralarındaysan anlamamak için cidden geri zekalı olmak lazım dedikten sonra gözümüzün içine baka baka yalan yok güzel de para veriyorlardı demesi bitmedi. Tüm bunların üzerine hala Gülen meselesi demesi, FETÖ diyememesi, tek cümleyle sıfır risk bol kazanç. Böyle bir ismin bu kadar naneyi yedikten sonra bir gram bedel ödemeden yola devam etmesi arayana aradığını vermekten başka anlama gelmez. Artık adamını bulanla değil adam olanla yürünmelidir. İmha edilmek isteyenleri yerinden ihya etmek zorundayız. Uzağa gitmeden önce kendimizden, yakın çevremizden başlamak şartıyla. Son olarak 15 Temmuz gecesi milletin hayırlı ve sadık evlatları tarihi vazifelerini yerine getirmiştir. Hiç çekinmeden tankların önüne çıkmış, tabiri caizse mermiye kafa atmıştır. Bu insanlar sadece vatanı değil, devleti yönetenleri, canlarını ve hatta ailelerini de kurtarmıştır. Şimdi söz sırası devletimizdedir. Kaçanları geri getirmek, gelmeyenleri etkisiz hale getirmek devletimizin aziz milletimize karşı vazifesidir. Özetle içerideki hainler vatandaş tarafından etkisiz hale getirildi diyelim. Dışarıda olanları bulup getirmekse bu devletin milletine borcudur. Unutulmasın, şu saatten sonra merhametimiz felaketimiz olur. Türkiye'nin büyüklüğünü görelim, gösterelim. Vakit gazetesinden Ayhan Demir'in makalesini sunduk. Tehlike geçti mi? Makaleler arasından programında Yeni Şafak gazetesindeyiz. Nedret Ersanel'in makalesini sunuyoruz. İran kumaşı, İsrail kumaşı, Türk kumaşı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın dün Türk gazetelerinde de yansıyan sözleri, Amerika ve İsrail'in İran'ı bölme planlarının Türkiye tarafından engellendiğini bir kere daha gösterdi. Arakçı, savaşın başında Trump'ın Iraklı Kürt liderleri aradığını, aynı akşam kendisinin de hem Kürt liderlerle hem de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştüğünü, Türkiye'nin bu duruma sessiz kalmadığını, hızla devreye girdiğini ve etkin rol oynadığını anlatıyor. Türkler hem Amerikalılarla görüştü hem de sağlam bir duruş sergiledi. Bu kolektif çabalar İran'ı bölme ve iç karışıklık çıkartma komplosunun başarısız olmasını sağladı. Bilmediğimiz bir şey değil, detaylısını da biliyoruz ama Tahran'ın hakkını teslim etmesi önemli. Türkiye'deki değişikliğe kadar İran nüfusu Akdeniz'e kadar ulaşmıştı diyebiliriz. Biz de bundan mutlu değildik. Bir koridor inşa ediliyordu. Terör örgütleri de içindeydi. İran sınırı Çin-Rusya sınırına dönüştüğünden sonunda boyu kısaltıldı. Şimdi onun yerine içlerine kadar girecek İsrail koridorunu bozduğumuz için teşekkür ediyorlar. Bir şey değil, zevkle yaptık ama herhalde duygularımızı anlamışsınızdır. Türkiye-İran ilişkileri hep böyle gelgitlidir. Onlar bizi bilir, biz de onları, kabul edelim. Aramızda rekabet vardır, birbirimizin ne yaptığını yakından takip ederiz. Azerbaycan-Ermenistan savaşında olduğu gibi zaman zaman tansiyon da yükselir. Ya da Suriye'de veya PKK terörüyle mücadelede. Jeopolitik çekişme de vardır aramızda ama bunların hiçbiri centilmenliği hayli zorlasa da düşmanlık kıvamına gelmez. En önemlisi de iki ülkenin kurum kuruluşları her seviyede liderleri arasında açık, net, hızlı bir iletişim işlevselliği vardır. Tahran'ın Türkiye'ye ilişkin kıskançlığı en çok uluslararası platformlarda görünürlüğümüzden gelir. Savaşlarda barış öncülüğü bile yapsak lehlerine olanı dahi pek istemezler.
Ancak iki ülke şunu iyi bilir, savaşmamak gerektiğini, bunun en çok düşmanların işine yarayacağını. İki birbirinin vücut bütünlüğünü bozacak girişimden de haz etmezler. Yani Türkiye'nin bölünüp parçalanması gibi bir tuzağı Tahran kabul etmez, çünkü bilir ki o vakum kendisini de, hatta Irak ve Suriye'yi de içine çeker. Ankara'da İran'ın parçalanmasını istemez, çünkü komplikasyonları Türkiye'yi etkiler, bölgedeki dalgalanmaları dolaylı olarak yine bizim kıyılara vurur. Mesela 15 Temmuz ihanetinde İran bunu daha ilk saatler içinde fark edip pozisyon almıştı. Ankara'da Kürt kartının İran'a karşı kullanılacağını anladığı an belirleyici rol üstlendi. Eğer Amerika İsrail'le birlik olup bizi dinlemeseydi, Türkiye fiili rol de üstlenirdi ki bu İran savaşını bambaşka bir hale getirirdi. Türkiye ve İran'ın kumaşı budur. O kumaştan elbiseleri birlikte giyemezsiniz. Çünkü kombin tutmaz, renkler uyuşmaz ama kaliteleri iyidir. Çünkü dokumaları iyidir. Bir de İsrail kumaşı var. Tek meziyeti leke göstermez. Leke tutar ama göstermez. Kırmızı halıya kan damlaması gibi düşünün. Şimdi o da bitiyor. İsrail'in, tabii Amerika'nın da İran'a Kürt kartı çekme aklının bunun bölgeye, Türkiye, Irak ve Suriye'ye etkisi olacağını bilmemeleri diye bir şey olabilir mi? Trump'ın Kürtlere kızgınım, İran'da muhaliflere versinler diye gönderdiğimiz silahları vermemişler mealindeki sözlerini herkes hatırlıyordur. Yani o noktaya kadar varmış iş aslında. Garip olan bu tutumun Amerika'nın diğer bölge ülkelerine, özellikle Türkiye, Suriye, Irak'a yönelik cari yaklaşımlarıyla örtüşmemesiydi. Adı geçen ülkelerden beklentilerine uygun değildi bu adım. Eylemle politika zıttır. Bu yüzden İran'a yönelik bu denemenin buram buram İsrail koktuğunu söyleyebiliriz. Zaten bölgenin günlük kısa vadeli gelişmelerinden İsrail'in mutsuzluğu rahat okunuyor. Böylesine tüm taşları aynı anda yerinden oynatabilecek pislik oyunların içine gelirdi. Bu da ilave edilebilir. Bölgedeki Trump politikasından haz etmeyen Amerikan askeri unsurlarının bu aklı kolaylaştırdıkları da biliniyor. Bugün dahi CENTCOM üzerinden benzer üç kağıtların Washington'a açıldığını seziyoruz ama son tahlilde bu İsrail kalemi bir işti. Kumaşları bu ve değişmeyecek. Bu yüzden ısrarla sorunun Netanyahu değil İsrail olduğunu tekrarlıyorum. Çünkü bugün savaşın doğası İran'ı odağa alsa da, hatta İran daha büyük ve küresel didişmelerin aşamalarından biri olsa da, bölgenin kısa ve orta vadeli geleceğinde temel sorun İsrail olmayı sürdürecek. Hatta bugün Orta Doğu'daki tek stratejik mesele Türkiye-İsrail ilişkilerinin ne olacağıdır. Ekim sonundaki İsrail seçimleriyle Kasım ayında Amerika ara seçimlerinin önemi burada. Netanyahu kaybedip Trump kazansa da, tersi olsa da, ikisi de kaybetse veya ikisi de kazansa, hiç tartışmasız yeni dengelerle uğraşacağız. Senaryonun içinden kötünün iyisi olarak seçebileceğimiz Netanyahu'nun kaybedip Trump'ın kazanması bile rahatlama garantisi getirmeyecek. Bu ihtimalde Türkiye'nin önünde, bakın Netanyahu gitti, Tel Aviv'de yeni bir iktidar var, üstelik Türkiye'ye onun gibi de bakmıyor şeklinde gelişebilecek yolun kurulacağını görebiliriz. Bugün Türk dış politikası İsrail menşeli bir dizi sorun yaşansa da Tel Aviv'i çok daha kuşatıyor. Üzerindeki baskının korkuya evrildiğini görebiliyoruz. Ankara'nın bölge ittifaklarına verdiği destek, Mısır, Körfez, hatta İran dahil kapsayıcı yaklaşım İsrail'i çok rahatsız ediyor. Suriye ve Irak'taki durum da öyle. Sınır komşularımızla somut projeler üzerinden ayrıca yapılandırılan süreç İsrail'de boğma teli kabul ediliyor. Sıkmasak bile nefes kesiyor. Yeni Şafak gazetesinden Nedret Ersanel'in İran kumaşı, İsrail kumaşı, Türk kumaşı başlıklı makalesini sunduk. Bu makaleyle bugünkü programın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.

0: bölen, parçalayan olacaksınız diye bir cümlesi var. Şimdi Armağan Hocam da diyor ki mecburdular gittiler diyor. Yorumunuzu merak ederim.
1: Şimdi tabii bir bölen, bir bilen şeyleri Demirel döneminden alışık olduğumuz ifadeler. Ben Armağan Hoca'nın 80'ler, 90'lar değerlendirmesine katılırım. Ancak Atatürkçü sosyal demokrat değerlendirmesine kesinlikle katılmam. Bir kere Atatürkçü ve sosyal demokrat yok ortada. Size bir örnek vereyim. Bakın.
0: Yani CHP'de mi yok? Yılmaz, yeni partide mi yok? Yoksa CHP'de siyasette yok. Mi yok?
1: CHP'nin içinde çok kalmadı. Yani CHP'de belki oy verenler vardır ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminde yok. Örneğini verelim. Bakın çok net bir örnek. Dilek Akgün Yılmaz Uşak milletvekiliydi. Ayrıca CHP'lidir ve ön seçimle gelmiştir. Belki kamuoyu şu şekilde hatırlayabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulda Atatürk tişörtüyle giren ve orada konuşma yapan bir milletvekilidir. Peki ne oldu bir ara? Dedi ki aramızda TR-705 kodlu Amerika Birleşik Devletleri'nin haber alma elemanları olduğu söyleniyor. Kimden bahsetti? Sezgin Tanrıkulu'ndan bahsetti. Diyarbakır milletinden gelen Abdullah Öcalan'ın avukatı olan ve solla değerlerle de çok ilgisi olmayan. Ne oldu dersiniz? Hatırlayın. Dilek Akgün Yılmaz disipline
0: ayrıldı.
1: Verildi.
0: Evet, disipline verildi.
1: Partide hırpalandı. Atatürk'ü savunduğu için ve daha sonra da listeye alınmadı. Şimdi evinde oturuyor. Peki Sezgin Tanrıkulu nerede? Baş tacı olarak geziyor. O açıdan Atatürk filan hikayedir. Atatürk bir bence maskedir şöyle bakıldığı zaman. Şimdi Atatürkçülüğü savunanlardan bir tanesi Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu kimdir? Geçmişte Samanyolu TV'nin spor yorumcusudur. Atatürk'le çok bir ilgisi yoktur. Yani aslında sağdan, merkez sağdan gelen isimdir. Hatta ben size şunu söyleyeyim, ismini vermeyeyim. Mustafa Kemal Atatürk'e Kemal Kılıçdaroğlu döneminde Deccal diyen bir kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı yapılmıştır. Yani şöyle bakıldığında Atatürk filan sadece maskedir. Sosyal demokrasi derseniz sosyal demokrasiyle ilgili de herhangi bir fikirleri, herhangi bir şeyleri yok. Dediğim gibi bir post kavgası var, post paylaşma kavgası var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de şöyle bir geçmişe bakıldığı zaman gelenlerin öyle çok fazla bir mücadelenin içinden gelen isimler de değildir. Yani biz yaşayarak bunların tamamını gördük. Burada başka bir yapı oluştu. Yani Özgür Özel'le ilgili olarak da şunu söyleyelim. Bakın Yamanlar Koleji'nde, FETÖ'nün Yamanlar Koleji'nde, Manisa'da zannediyorum geçmişte kızına ödül verildi. O da o çevrenin içinden gelmedir. Yani eğer Atatürk rakı içmek ise Atatürk çok ama Atatürk değerler ise değerleri korumaksa yani maalesef Atatürk adına hareket eden çok fazla bir CHP'li göremiyoruz. Yani Atatürk bir slogan olmuş ama bakıldığı zaman Atatürk ne diyor? Son günlerde diyor aramızda Batı'nından değerler almaya çalışan, Batı'nın telkin ve tavsiyeleriyle hareket eden bir zümre, daha doğrusu hareket edilmesini isteyen bir zümre oluştu. Ama diyor tarihte hangi medeniyet vardır ki Batılıların telkin ve tavsiyeleriyle yücelebilsin? Mustafa Kemal Atatürk var, Nutuk'ta var. Peki ne yapıyorlar şu anda Cumhuriyet Halk Partililer? Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de böyleydi, bugün de böyle. Gidiyorlar maalesef Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Atatürk'ün kurduğu bu devleti Batılılara şikayet ediyorlar. Yani Atatürkçülük falan dediğim gibi bir maske. Gerçekte Atatürkçü yok. O açıdan belki biraz uzattım ama başa dönüyorum. Tekrar amorf bir yapı içinde bir kavga izliyoruz biz. Bir post kavgası izliyoruz. Yani geçmişte vardı. Evet Atatürkçüler vardı. Geçmişte devrimciler vardı. Ve gerçekten o değerler adına mücadele ettiler. Doğruydu, yanlıştı. Hatta kimisi öldü, şu oldu, bu oldu ama şu andakiler öyle değil. Atatürkçülük adına bakıyoruz belediyelere. Belediyeler dökülüyor yani. Her tarafı dökülüyor. Peki Atatürk bunu mu gösterdi bu Cumhuriyet Halk Partileri? Yani burada sadece değer karmaşası yaratıp, değer karmaşası oluşturup bunun üzerinde kendilerine bir takım menfaatler sağlamaya çalışan bir yapı oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük problemi budur. Değersizdir artık Cumhuriyet Halk Partisi. Bir değer yoktur. O değersizliği de açıkça gördük. Yani Her taraftan bir şey fışkırıyor. Garip bir şey fışkırıyor. Adını da söylemek istemiyorum. Pavyonlarda bakıyorsunuz delege pazarlıkları yapılıyor. CHP'liler birbirlerini şikayet ediyorlar. Öbür tarafta işte bir takım dernekler oluşuyor. Onlarla birlikte hareket ediyorlar. Deprem sırasında Kızılay'la kavga ediyorlar. Atatürk'ün kurduğu şeyler bunlar, kurumlar. Devletle kavga ediyorlar, mücadele ediyorlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi böyle gidiyor. Ve en önemlisi de düşmanlıklar üzerine bir yapı kurulmuş. Yani madem ki Tayyip var, Tayyip diyorlar, Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı'na. Biz bunu istemiyoruz. Geçmişte de aklıma şey geldi. Bayburt il olmadan önce Gümüşhane ile kavga ederlerdi. Benim de orada babam görevdeydi. Gümüşhane'de valilik yapmıştı. Gittiğimde otobüste kavga ederlerdi. Mesela Bayburtlar derdi ki madem ki Bayburtluyuk biz bu hükümeti istemiyoruz. Yani mesele bu kadar basit, aralarındaki kavga. Bu noktadalar Erdoğan düşmanlığı üzerinden bir yapı içinde bence menfaat kavgasını aralarında da götürüyorlar diye düşünüyorum ben.
0: Peki Emin Bey, bir şey soracağım, Armağan Hocam'a gideceğim. Mesela kulisler ya da Ankara, şimdi bir geçiş olacak, bir başlangıç olacak. Bu soruyu tabii bugünlerde çok sormak durumundayım, merak ediyorum. Mesela bu kadar güçlü bir geçiş bekliyor muydunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nden Yeni Parti'ye? Geçme ihtimali, en azından onun altını çizmek isterim. Bir de Mansur Yavaş'ın yol haritasını merak ediyorum. Siz de Ankara'da yaşıyorsunuz. Mansur Yavaş'ın yol haritası ne olacaktır? Bunu da merak ederim. Ve bu geçişi bekliyor muydunuz? Mansur yani Bey'den CHP'den bu kadar hızlı bir, yani yüksek bir rakam geçişi olması bekliyor muydunuz?
1: Şöyle, zaten bunları ben daha önce yazdım. İlk yazan da benim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunlar yol ayrımındalar, gidecekler diye zaten bugüne kadar da bunun altyapısı oluşmuş durumda. Daha önce de söyledim programın başında. Tabii ki geçiş bekleniyordu ama burada da bir gariplik var. Bakıyorsunuz dün bana 330 yani 330 bin civarında delegenin, pardon, partilinin istifa ettiğine dair bir rakam geldi. Daha sonra baktık, Şaban Sevinç 170 binlerden bahsetti. Serap Belovacıklı 700 bin, 900 bin dedi. Burada da var mı arttıran diyoruz. Yani ne kadar geçiyor, ne oluyor? Ona da bakmak lazım. Evet de geçiş olacak. Yani burada kaderini işte Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'le birleştiren bir yapı var. Uzun süreden beri de zaten bu yapı sertleşti. Birbirlerine hakaret eden bir yapı oluştu. Elbette bekliyorduk. Yani burada şaşırtıcı olmadı. İkiye bölünecekler. Öyle görünüyor. Zaman içinde şu da var.
0: Hayır, oyları arttıramayacaklar için.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin.
0: Emin Bey, ikiye mi bölünecek?
1: Yani öyle
0: yoksa
1: görünüyor.
0: Yoksa hani terazide böyle bir şey mi olacak? Yani bir fark mı olacak? Onu merak ediyorum.
1: Pınar Hanım, ben müneccim değilim. Elbette şu andaki tablo seçim sandığına giderken oluşacak tabloyu göstermez. O açıdan seçime doğru neler olacak, hangisi hangi hataları yapacak, ama şu andaki görüntü ikiye bölünmüş ya da biri biraz daha fazla, biri biraz daha az gibi bir görüntü var. Ve şunu da söyleyelim, bakın, zaman içinde gidenlerden geri dönecekler olacak, kalanlardan gidecekler olacak. Siyaset budur, geçmişte biz bunları böyle gördük ama önümüzdeki günlerde neler gelişecek, neler olacak? Ve maalesef bakın, algılar üzerinden yürütülüyor siyaset. Biraz önce rakamları verdim. 3 isim ve ayrı ayrı rakamlardan bahsediyor ve herkes bir şey söylüyor. Ve şu anda sosyal medya son derece etkili ve yönlendirici. Mansur Yavaş'a gelirsek, Mansur Bey temkinli bir kişidir. Çok iyi tanırım, geçmişte gayet iyi tanırım. Hatta Mansur Bey ile ilgili de bakın şunu söyleyelim. Omurgadan bahsettik, değerlerden bahsettik ya. Mansur Bey bir ara Devlet Bahçeli'ye bir yazı yazıyordu. Yazı yazmıştı, mektup yazmıştı. Hatta bana da gösterdi onu. Olmuş mu dedi. Dönemin şartları içinde doğruydu, yanlıştı, ama şunu söylüyordu Devlet Bahçeli'ye. Cumhuriyet Halk Partisi haline geldi. MHP Cumhuriyet Halk Partileşen bir Milliyetçi Hareket Partisi'nde ben kalamam diye bir mektup. Ve kendisine o dönemde sorulduğunda şöyle bir cevap veriyordu. CHP'den aday olacak mısınız denildiğinde, ben değerlerimi ortaya koydum. Affedersiniz, ben o kadar omurgasız değilim gibi ifadelerde bulunuyordu. Şimdi bakıyoruz, Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayları arasında. Yani yapıyı çok daha iyi gösteren bence en önemli göstergelerden biri de budur. Ve Cumhuriyet Halk Partililer de dün hakaret ettikleri MHP'den gelen Mansur Yavaş'ı bağırlarına bastılar, alkışlıyorlar. Yani burada bir değer falan yok, onu demek istiyorum. Ve Mansur Bey bekliyor. Hatta şunu da söyleyelim. Kendi hesapları var. O biraz daha farklı. Sağ bazı kesimlerden de destek alıp belki de bir parti çatısı altında değil, imza toplayarak Cumhurbaşkanlığı adaylığının kapısını açılacağını düşünüyor olabilir. Bunların hepsini ihtimal olarak söylüyorum. Böyle bir şey kesin olarak yok. Mansur Bey'in de kafasında olduğunu düşünmüyorum. Önümüzdeki günlerde bunlardan birine geçebilir bu siyasi partilerden. Bekliyor, geçmeyebilir, başka ittifaklar oluşturabilir. O daha farklı bir rotada yürüyor ama sonuçta şunu söyleyelim. Özgür Özel ve ekibine daha yakındır son günlerde yaptığı açıklamalar. Onu gösteriyor. Eğer gidecekse yeni partiye, yeni kurulacak partiye gider diye değerlendiriyorum. Ben tablo öyle gösteriyor.
0: Peki Armağan Hocam, bütün notları aldınız. Görüyorum buradan. Herhalde çok cevap var.
2: Sondan başlayalım. Olur. Mansur Yavaş meselesinden. Şimdi tabii siyasi parti kurmak hala önemli Türkiye'de. Siyasi hareketler, seçmen davranışları, meclis, başkanlık sistemine geçmiş olmamız siyasi partilerin tümüyle önemsiz hale getirmiyor. Ama bu konjonktürde asıl önemli olan parlamento seçimleri değil, başkanlık seçimleri. Mansur Yavaş isminin bu kadar yani CHP tartışmasında ayrıca parantez içine alınıp konuşulmasının nedeni de o. Ekrem İmamoğlu hapiste, çıkıp çıkmaması ilgili bir takım tartışmalar var.
0: Diploma zor olduğu düşünülüyor. En başta.
2: Geriye kalan en popüler aday Mansur Yavaş. Bu nedenle tavrı önemli. Ben yani Cumhuriyet Halk Partisi içindeki çekişme ve çatışmalara mesafeye yaklaştığını, Cumhuriyet Halk Partisi içindeki diğer tüm sorunlarda olduğu üzere mesafeyle yaklaştığını ve kamu görevlisi sıfatını devam ettireceğini düşünüyorum. Ve partinin ayrı payı
0: orada çok minik bir soru sorabilir miyim? Çok buyurun, özür dilerim Armağan Hocam. Buradaki temel motivasyonu Mansur Yavaş'ın CHP'yi tam sahiplenememesi mi Emin Pazarcı'nın bakış ve anlattıkları doğrultusunda, yoksa bu bir siyasi sonuçta bir hamlesi mi Mansur Yavaş'ın?
2: Ya işte, evet, CHP dışında bir yerden geldi Cumhuriyet Halk Partisi'ne ama pek çok siyasetçi oradan geldi. Ya dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi içindeki çatışmalara taraf olmama bence onun siyasi karakterinin bir parçası. Yani siyaset yapma biçimiyle ilgili bir şey. Yani çatışmanın değil de uzlaşmanın bir zemini ya da ismi olması. Bu kadar popüler olmasının bir nedeni de bu zaten. Yani mesela siyasi figürlerin personalarına falan baktığımızda, örneğin Ekrem İmamoğlu figürü öyle değil. O da popüler ama o mesela karşıtlık kurma ve çatışmaya taraf olarak oradan bir siyasi mobilizasyon sağlamakta. Mansur Yavaş ise en başından beri siyasetçiden çok, ya tabii siyasetçi ama devlet adamı gibi davranma, uzlaşılan konularla ilgili açıklama yapma gibi bir alışkanlığı, bir siyaset tarzı var. Şu an tabii şu anki koşullar onu zorlayan da koşullar aynı zamanda. Yani mensubu olduğu partinin büyük bir kısmı başka bir partiye doğru gitmekte. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki tavırla ilgili de, belediye başkanlarıyla ilgili de bir şey hatırlatmak istiyorum. Şimdi şöyle ironik bir durum var. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki milletvekili listeleri Kemal Kılıçdaroğlu döneminde hazırlandı.
0: Evet.
2: Yani o listelerin ön seçimsiz bu arada. Kemal Bey'in listesi. O milletvekillerin büyük bir kısmı şimdi Özgür Özel'le hareket ediyor. Belediye başkanları listesini ise Özgür Özel hazırladı. Belediye başkanlarının büyük bir kısmı da istifa etmeyecek. Bu bir mesela partinin ironisidir, onu da söyleyeyim. Yani belediye başkanlarının çok az bir kısmının partinin ayrılması bekleniyor. Bunun çeşitli gerekçeleri var ama Cumhuriyet Halk Partisi içinde kalacaklardı. Bir de Mansur Yavaş'ın durumunu da bu şekilde açıklayabiliriz. Yani tek başına değil, örneğin Mersin'de, Tekirdağ'da, Balıkesir'de, Adana'da bir sürü Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük belediye başkanının istifa etmeyeceği yönünde bir zemin, bir kulis bilgisi de söz konusu. Bunun bir parçası olarak yorumlamak lazım ama aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayı. Şimdi söylem ve ideolojiye dair dün ve bugüne dair de bir şey hatırlatmak istiyorum. Mesela dünkü konuşmada, şimdi bu partinin daha çok erken, daha dün açıklama yapıldı. Ama bu partinin siyasette hangi boşluğu dolduracağı, ne yapacağı, ne yapabileceğine dair spekülasyonların sayısı önce de başlamıştı. Artık dünden itibaren çok açık bir şekilde de tartışılmakta. Biz siyasi kutuplaşma zemini bizde çok yüksek. Uzun süreden beri Türkiye'de iki tane parti var aslında Pınar Hanım.
0: Doğru.
2: Erdoğan iktidar partisi, bir de muhalefet partisi. Yani birine karşı olduğunuz zaman diğerinin parçası oluyorsunuz. Yani böyle bir durum da var. Ayrıca partiden ayrılanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin işgal altında olduğunu düşünüyorlar. Dolayısıyla bir mağduriyet söylemi de kullanmaktalar. Yani Erdoğan karşıttı ve mağduriyet söylemi ellerindeki zemin. Ama dün bir şeyi fark ettik biz. Bu daha sonra derinleşebilir. Özgür Özel birbirine çelişen iki tane açıklama yaptı.
0: Hı.
2: Bir tanesinde dedi ki biz mirasa da yetkiye de sahibiz. Bu bir slogana dönüşecek bence ileride. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin mirası, kültürü, Atatürk neyse tüm değerler. Zaten konuşması uzun bir konuşmaydı. CHP'nin tarihine çok fazla atıf da vardı. Bunu söyledi. Biz gömleği falan çıkarmıyoruz dedi. Hani Atatürk gömleği kalacak. Ama aynı zamanda yani işte birkaç dakika sonra dedi ki Cumhuriyet'te sorunu olmayan tüm demokratları partiye davet ediyoruz. Mesela bu popülist bir zemin.
0: Bu çelişki yani, mi? Bu çelişki mi Armağan Hocam?
2: Evet, bu çelişki. Çünkü şöyle bir şey, sağcı, solcu, CHP daha önce oy vermiş, hiçbir zaman oy vermemiş. Yani değil mi AKP'ye karşı olan ama CHP'li de olmayan çok sayıda insan var. Ve bunlar kendini demokrat olarak da tanımlayabilirler. Yani geniş bir spektrum var İYİ Parti'den DEM'e kadar. Bunların tamamının oyuna talip olduğunu söyledi. Bu bir popülist zemin. Yani Atatürkçülük, sosyal demokrasi geçmişiyle popülizm geleceği arasında bir salınım söz konusu. Bunlardan hangisinin ne ölçüde ağır basacağını göreceğiz. Son hatırlatma şu olsun. Biz bugüne kadar bu konu şeyle de konuştuk. Biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu daha böyle merkez, daha sağda hatta, daha popülist bir parti isterken Özgür Özel çizgisinin ise daha CHP'nin yenileşmiş versiyonuna yakın olduğuna dair bir dizi işte söylem, anlatı da vardı. Bence ikisini şu an uzlaştırmaya çalışıyorlar ama kriz anlarında bu mümkün müdür emin değilim. Mesela bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama ne diye başladı? Dedi ki Atatürk'ün partisinden ayrılmak isteyenler ayrılsınlar. Evet. Ben onlar hakkında kötü söz söylemiyorum. Biz partimizi koruyacağız.
0: Emin yani Bey orada diyor ki Atatürk maskesini kullanıyorlar diyor.
2: Ya ona tam katılmıyorum. Ben şuna katılırım. Yani tüm ideolojiler bakımından bir aşınma var. Yani bundan 10 yıl önce, 20 yıl önce, 30 yıl önce Türkiye'de siyaset daha çok dava siyasetiydi. İslamcısı İslamcı, milliyetçisi milliyetçi, Kemalisti Kemalist. Herkes bir akımın sözcüsü olarak siyaset yapmaktaydı. Bunun gerilediğini, mesela aktörlerin çok önemli o hale geldiğini, işte mesela Mansur Yavaş'ı sordunuz, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, yani böyle aktörler, ideolojilerin gerilediğini görmekteyiz. Bence CHP de bundan nasibini aldı. Evet. Ama bu yani Atatürkçü değiller demek bu yorumu yapmam ben. Ama bu ya da bu yorum yapılırsa tüm partilere aynı yorum yapılır. De ona zaman dersiniz ki siz de İslamcı değilsiniz, siz de milliyetçi değilsiniz filan. Böyle değil siyaset ama ideolojinin gerilediği de açıkça ortada tabii ki.
0: Evet. Peki Emin Pazarcı, yine size geçmek istiyorum. Şimdi belediye başkanları meselesi ve biz Mansur Yavaş'dan da başladık. Mesela Zeydan Karalar gibi bir isim, ben Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyim, hiçbir yere gitmeyeceğim açıklamasını da bir kez daha hatırlatmış olalım. Müslüm Sarı dedi ki birçok belediye başkanı gitmeyecek. Şimdi biz bunları takipteyiz, göreceğiz kim gidecek, kim gitmeyecek, bunu göreceğiz. Şimdi mecliste tabii şey de değişecek, yani her şey değişecek. Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu bölünme, iktidar partisi, Cumhur İttifakı, bu açıdan baktığınız zaman yani karşı taraftan olumlu görünüyor mu Emin Bey? Bir de diğer muhalif partiler CHP'ye mi daha yakın bir diyalog kuracak hale gelecek, yoksa yeni partiye mi?
1: Şimdi bunların hepsi biraz falcılığı gerektiriyor önümüzdeki günlerde ne olur ama.
0: Ben size hep mümeccinlik
1: şu andan bakıp evet. Tabii şu anda şunu söylemek mümkün. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi Atatürkçü demek için bence çok düşünmek lazım. Atatürk'ün bütün değerleri Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ayaklar altına alınmaktadır. Hatta ben şunu söyleyeyim. Bugün iktidarda olan, yönetimde olan AK Parti pek çok icraatta, pek çok konuda Atatürk'e çok daha yakındır. Bakın şimdi yurt dışındaki bir takım biliyorsunuz asker göndermelerde, tezkerelerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin takındığı tavır var. Takındığı tavır açık ve net bunlara karşı. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün çok net gösterileri, öğretileri var. Mustafa Kemal'in Cemal Paşa'ya yazdığı mektuplarda çok önemli ifadeler var. Şunu söylüyor. Bakın Afganistan'da ki Cemal Paşa'ya mektup yazıyor. Diyor ki Anadolu'nun savunması Afganistan'dan başlar. Ve orada bizim dostumuz olan Emanullah Han'dı zannediyorum. Bir şah var. Bizim Anadolu'dan özlük hakları bakımından Anadolu'ya bağlı bir birliğin Afganistan'da mutlaka bulunması elzemdir. Ve dediğim gibi İngilizlere karşı Anadolu'nun savunması Afganistan'da başlar. Ve Şah'a herhangi bir halel getirilmemeli. Ama eğer tahttan indirilirse onun yerine yine Anadolu'ya yakın bir isim getirilmelidir. Şimdi bakıyoruz AK Parti'ye. Genel olarak baktığımız zaman bunları yapıyor. CHP ne yapıyor? Bunları darbelemeye uğraşıyor. Şimdi Atatürkçülük içi boş bir şey değil. Slogansa evet Atatürkçü. Hepsi Atatürkçü. Ama eğer gerçek anlamda bir Atatürkçülük söz konusu ise ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin son attığı adımlara, yaptığı icraatlara baktığımda Atatürkçülükten çok çok uzak bir yapı olduğunu görüyorum. Bir kere bunun altını çizmek lazım. Yani kuru kuruya Atatürkçü olmaya gerek yok. Nutuğu alsınlar okusunlar. Nutukta ne varsa hemen hemen tersini yapıyorlar. Yani evet ben de Atatürk'ü seviyorum demek. Hatta dışarı çıkıp slogan atmak mümkün ama siz ne yapıyorsunuz Atatürk adına? Yani Türkiye'yi onun kurduğu, milli mücadele verip kurduğu cumhuriyeti yurt dışına gidip başkalara, batırlı emperyalistlere kaldı ki bakın o emperyalistlere, o batılılara Mustafa Kemal Atatürk zamanında affedersiniz özür dileyerek söylüyorum ahır köpekleri demiştir. Sizi gidip Anadolu'daki bir idareyi oraya şikayet ediyorsanız sizin Atatürkçülüğünüz tartışılır diyorum. Şimdi biraz önce soru, diğer soru neydi? Atatürk meselesine kaldık, takıldık biz.
0: Yani diğer şöyle, soruyu unuttum diğer ben. Diğer siyasi partiler, sonraki... evet, yani özellikle muhalefet cephesine baktığımız zaman yani çünkü bu sistemde aslında işte CHP'nin iki parça olması ya da diğer, yani Armağan Hocam diyor ya 50+1, yani doğru bir cumhurbaşkanı adayı her kesim için söylüyorum. Dolayısıyla mesela hani ittifaklara bakacak olursanız Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisi ile mi diğer muhalif partiler daha iyi bir diyalog kurar yoksa yeni partiyle mi?
1: Şimdi tabii doğal olarak sert olacaktır İmamoğlu cephesi. İmamoğlu cephesi derken Özgür Özel'de bahsediyoruz. Çünkü içeride tutuklu olan bir isim var. Çok ciddi de suçlamalar söz konusu kendisiyle ilgili olarak. Ve uzun süreden beri de zaten çok sert açıklamalar yapılıyor. Yani İmamoğlu'nun yaban atıları değil o şeyi, ben buraya sizi yargılamaya geldim diyor suçlamalar karşısında. O açıdan bunlar sert olacak. Kılıçdaroğlu da zaman zaman sertleşecektir. Bakın Kılıçdaroğlu da iktidarla birlikte hareket ediyor demek bence doğru olmaz. Doğru bir tespit olmaz. Önümüzdeki günlerdeki gelişmelerde AK Parti'ye ve Erdoğan'a tepkili olanlar doğal olarak Özgür Özel etrafında daha fazla birleşecekler. Ama seçime giderken ne olur, ittifaklar, Cumhurbaşkanı adayı ne olur, belki de şu da çıkabilir. İki tarafın muhalefetin desteklediği iki adayla çıkabilir ilk seçimde. Yani ilk turda neler olacağını görmek lazım, beklemek lazım ama yani şu yanlış olur. Cumhur İttifakı'ndaki gibi MHP ve Büyük Birlik Partisi AK Parti'ye yakındır. Diğerlerinin içinden de AK Parti'ye yakın bir takım şeyler çıkacak, damarlar çıkacak demek bana göre zor. Şimdi belediye başkanlarıyla ilgili bir değerlendirme yaptınız. Bakın bence konuşulması gereken çok önemli bir nokta var. Özgür Özel ve arkadaşlarının kuracağı yeni parti hazine yardım alamayacak.
0: Evet.
1: Neden alamayacak? Geçmişte grup kuranlar alıyordu ama bu transferlerle grup kurulmasından sonra siyasi bu hazine yardımıyla ilgili siyasi partiler kanunda değişiklikler yapıldı. Bunun önü kesildi. Yani %3 bir önceki seçime girip %3'ün üzerinde oy alan partiler hazine yardımı alabiliyor. Ve transfer olan yeni kurulan partiler seçime girmiş bir partiye gitseler belki olabilir. Hazine yardımı alamıyorlar. Şimdi ne yapacaklar? Geçmişte yapılanlara bakıldığında belediyelere yüklenmişler açıkçası. Ve bundan sonra da belediyelere yüklenecekler. Belediye başkanlarının çoğu da o yapı içinde olmak istemez. Çünkü yüklenilen belediyelerin hali de ortada. Ekrem İmamoğlu ortada. Diğerleri ortada. Çoğu belediye başkanlığını kaybetti. Ve şu anda cezaevinde yargılanıyorlar. Bakın işin bu tarafı da var. Pek çok belediye başkanı bu tehlikeyi de görüyordur. Benim gördüğüm tehlikeyi. Onlar da biraz uzak durmak isterler İlginç. Diye düşünüyorum. Bunlar İlginç gerçekler. Bakın bunlar yaşadığımız
0: İlginç
1: gerçekler.
0: İlginç bir bakış açısı oldu. Para istenecek diye kaçıyor mu belediye başkanları Emin Bey? Böyle?
1: Vallahi bakın para istenmesi önemli değil. Parayı nereden aldıkları önemli. Paraları nereden ürettikleri görünüyor. Şimdi bunlar iftira falan diyorlar ama ben MASAK raporlarını okuyorum. İyi kötü biraz hukuk bilgim de var. Şundan dolayı var. Hayatım mahkemelerde geçti. Zaten muhabirliğe sıkı yönetim mahkemelerine başladım. Yani bazı şeyler bağırıyor, görünüyor. Bir takım insanlar oralarda tutuluysa, yargılanıyorsa, bir takım operasyonlar yapılıyorsa Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Kim ne derse desin. Buralarda demek ki tutuklanmaları gerektiren çok ciddi olgular var, deliller var ve bu davaların çoğu da açık söylüyorum ben hukuk bilgimle yaptığım araştırmayla MASAK raporlarına bakıyorum, delillere bakıyorum, cezayla sonuçlanacak. Yani buradan beraat edenler çıkacak ama evet, asli faillerin, asli suçların çoğu ceza alacaklar diye görüyorum. Ben belediye başkanı olsam böyle bir yapının içine girmem açıkçası. Çünkü paraya ihtiyaçları var. O paraya ihtiyaç da nasıl üretiliyor? Bunları da biz biliyoruz. Yani siyaseti takip ettik. Geçmişte belediyelere nasıl yüklendi? Bakın size örnek vereyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski belediye başkanlarından bir tanesi Muzaffer Er Yılmaz. Açıkça kamuoyu önünde yamyamları doyuramıyorum. Yamyamları doyurmak zorundayım ama yamyamlar doymuyorlar dedi. Böyle de bir Türkiye gerçeği var. Onun için bunun da altını çizmek lazım diye düşünüyorum.
0: Peki. Bu arada Özgür Özel'den yeni bir açıklama var. Onu da hemen aktaralım. Partinin teknik kurulumunu milletvekilleriyle yapıyoruz demiş Özgür Özel. Partinin siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte Ağustos-Eylül ayı arasında yapacağız açıklamasını yapmış. O kuruluşla birlikte hep birlikte yeni partimize katılacağız diyor. Armağan Hocam peki o süre zarfına kadar Cumhuriyet Halk Partisi den istifa etmeyecek mi Özgür Özel? Mesela bakıyoruz X hesabına, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak görülüyor halen. Dolayısıyla şimdi teknik kurulumu olacak, vekiller geçmeyecek mi? Benim kafam karıştı açıkçası. Yoksa Ağustos Eylül'ü mü bulacak? Benim kafam karıştı bu açıklamadan.
2: Şimdi dün yapılan açıklamayla az önce sizin aktardığınız metni okuyamadım ama açıklama arasında bir fark var. Yani dün bir ilanda bulundu. Tabii ilan edildikten sonra hemen bir gün içinde kurulması beklenmiyordu ama hani beklenen pazartesi günü itibariyle en geç parti kurulması dilekçesinin verilmesiydi. Şimdi biz bunu Ağustos Eylül'e doğru atıyoruz demek belki de bu kurulumun erken olduğuna dair gelen bazı eleştirilerin kabulü anlamına geliyor.
0: Bir dakika, ben orada Armağan Buyurun. Hocam yanlışlık bir durum olmasın. Benim anladığım kadarıyla partiyi kuracaklar, teknik olarak kuruyoruz tamam diyor. Şimdi dolayısıyla evet, çünkü Zeynel Emre de bugün dedi ki biz yani en geç pazartesi dedi. Dolayısıyla o parti kuruluyor en geç pazartesi.
2: Dilekçeyi veriyorlar o zaman pazartesi.
0: Evet ama evet, diyor ki siyasi kuruluşunu Ağustos Eylül ayında yapacağız ve o kuruluşla birlikte yeni partimize katılacağız. İşte burada ben kaldım.
2: Yani bunu kendi içinde çelişik bir ifade. Partiyi kurmak için bir kurucular listesi gerekiyor. Bir dilekçeye başvuracaksınız. Ben evet, şu partiyi kuruyorum tamam, diye. Doğru. Belki de Özgür Özel dahil olmak üzere partinin işte mesela istifa etmesi beklenen milletvekilleri partinin kurucular listesine yer almayacak. Yani partiyi kuracaklar ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri daha sonra o partiye katılacak. Bunun dışında bir mantıklı, makul bir açıklama söylemek çok zor. Yani biz kuracağız partiyi ama daha sonra katılacağız. Çünkü siyasi kuruluş
0: Gazetecilerin sorularını yanıtlamış. Çok özür diliyorum hocam. Buyurun. Gazetecilerin sorularını yanıtlamış. Aynen anladığımız gibi teknik kurulumu vekil arkadaşlarımızla yapıyoruz. Siyasi kuruluşunu Ağustos Eylül gibi yapacağız. Hep birlikte katılacağız o zaman. Bir sıkıntımız yok. Kaç milletvekili katılacak diye sormuşlar. Ha, Özgür Özel demiş ki Cuma'yı ya da Pazartesi'yi görelim. Hep birlikte göreceğiz demiş. Dolayısıyla o gidecek olan milletvekilleri kurucular kurulu o partiyi kuracak. Ağustos Eylül'e kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde mi kalacak Özgür Özel? Mesela ben bu soruyu merak ediyorum gerçekten.
2: Yani bu açıklamadan böyle bir sonuç da çıkar ama kendi içerisinde çok tutarlı bir açıklama olmadı. Yani ancak şöyle olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmak isteyen, yeni partiyi kurmak isteyen ekibin bir kısmı pazartesi itibariyle o partiyi kurabilir. Ama geriye kalan kısmı Ağustos'ta ya da Eylül'de siyaset yapmak için, gerçekten siyasete başlamak için o partiyi tercih edebilir. Yoksa o zaman aksi takdirde, yani mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin örneğin pazartesi 80 milletvekili istifa edip bunun bir kısmı mı üyesi olacak? Bu kendi içinde çok da belki soruya verilen
0: şöyle, yanıt bakımından gazeteci çok iyi bilir Emin Pazarcı. Böyle gazetecilerin mecliste, çıkışta sordukları evet. sorularda ve gelen yanıtlarda bazen o senkron tutmuyor. Çünkü hani o bir anlık bir şey olabiliyor gerçekten. Bir karışıklık olabiliyor. Belki hani Ağustos Eylül'de bir açılış yapacaklardır. Bilmiyorum, partinin hani bir lansmanını yapacaklardır.
2: Yani siyasi bir hamle olabilir. Yani ben belki de asıl bilmiyorum. Partinin hamlesi. Biz partiyi kuracağız. Evet. Beklenen şey o, ama siyaseten büyük hamleyi daha sonra gerçekleştireceğiz. Bu da düne göre bence zamana yayılmış bir açıklama. Yani dünkü kararlılıkla dikkate alındığında, ama bunun başka açıklamalara teyit edilmesi lazım. Umarım öyle olur.
0: Evet, peki Emin Bey, bilmiyorum bu konuda bir şey söyler misiniz? Bizim biraz kafamız karıştı ama yani bilmiyoruz tabii.
1: Şunu sormak lazım Özgür Bey'e. Kafanızın içinde ne var? Siz bunu söylerken ne demek istediniz diye. Çünkü gerçekten anlaşılır bir şey değil. Ne demek istediği, kafasının içinde bir şey vardı ama bizim anladığımız siyasi parti kuruluşlarıyla oturan, yani o sürece ilişkin bir şey yok bunun içinde. Ne yapmak istiyorlar? Herhalde kendisi biliyor ama belki şunu sormak lazım. Bakın, milletvekillerinin kurucu olacakları söyleniyor. Şimdi bu yapı içinde eğer dokunulmazlıklar olmasaydı, Baykal döneminde olduğu gibi dokunulmazlıklar kalksaydı, bir dönem kalktı biliyorsunuz. Bunların kaç tanesi kurucu olabilirdi? Kaç tanesi ortada gezebiliyordu? Kaç tanesi cezaevindeydi? Yani böyle bir yapıyla siyasi parti kuruyorsunuz. Sadece Özgür Özel'in 61 tane dokunulmazlık dosyası var. Yani bunlar da tartışılıyor. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu da açık ve net olarak şunları söyledi. Biz kürsü dokunulmazlığının dışındakileri, dokunulmazlıkları kabul etmiyoruz dedi. Böyle bir tehlike var. Yani şunu da söylemek mümkün. Kumpas kuruyorlar deniliyor. Şu yapılıyor, bu yapılıyor deniliyor. Eğer bugün iktidar istese Kılıçdaroğlu'na yanına alır. Salt çoğunlukla geçiyor bunlar. Özgür Özel'in dokunulmazlığı bile kaldırılabilir. Sonrası ne olur? Felaket olur. Yani şaibeli bir yapıyla karşı karşıyayız. Buradan bir kahramanlık çıkartmaya çalışıyorlar. Benim üzerinde durmak istediğim bu. İşte vay efendim ne olacak? Bence bunlara bakmak lazım. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi geçmişte bu kadar tartışılmadı. Şimdi Veli Ağababa'ya bakıyoruz. Her gün gazetelerde. Her gün belediyelerle ilgili bir şey var. İddialar bunlar. Yani doğrudur yanlıştır demiyorum. Ama bu iddiaların araştırılması lazım. Ben 40 küsur yıl oldu gazeteciyim. Ben böyle bir şey görmedim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Yani herkesle ilgili çok ciddi iddialar var. Havada uçuyor ama bunlar geziyorlar ortalıkta. Geçmişte insan içine çıkılamazdı bu tür iddialarla. Şimdi bence tartışılması gereken bunlar. Temiz toplum, temiz siyaset hiç kimsenin umurunda değil. Hiç o tarafa bakmıyoruz biz. Yani çok gariptir belediyelerde. Hırsızlıkla, rüşvetle, yolsuzlukla suçlanan adamları alkışlayan bir de yapıyla karşı karşıyayız. Yani şu olabilir, iftira diyorlar. Bakalım yargı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yargısına güvenin, bırakın. Bir bakalım neymiş. Bunlar ortaya çıksın ama delil ortaya koyuyorsunuz, yok diyorlar. Başka bir şey ortaya koyuyorsunuz, yok diyorlar. Ve sürekli kumpas diyorlar. İktidar bunlara kumpas kuruyor. Kardeşim, iktidar falan kurmuyor. Açık, net. Cumhuriyet Halk Partileri şikayet ediyorlar. ve onların içindeki bir takım insanlar israfçı oluyor. Belgeler çıkıyor ortaya. Bir takım masak raporları var. Hesap hareketleri var. Ve burada biz bunlara bakmıyoruz. Vay efendim Özgür Özel ne yapacak? İktidar olacak mı bilmem ne. Böyle bir yapının iktidar olmasından bahsediyoruz. Bence problem biraz da bizlerde. Bu yapıları da soruşturmak lazım. Yani temiz toplumdan bahsederken bizler de üzerine düşenleri tam olarak yerine getiremiyoruz. Bakın kendimden bahsediyorum, basından bahsediyorum. Bizim görevimiz nedir? Bizim görevimiz bunları ortaya çıkartmak, ama bizim basındaki bazı arkadaşlarımız maalesef bunların üzerlerini örtmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Hatta birlikte hareket ediyorlar. Şimdi burada bir kirlilik var, büyük bir kirlilik var. Bu da Türkiye'nin hayrına değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hepimizin devleti. Maalesef kötü örnek oluyoruz. Çocuklara da gençlere de kötü örnek oluyoruz. Bence bu tür konuları da konuşulması, açık net olarak ortaya konulması lazım, ama yani sizin için demiyorum, bazı televizyonları açtığımız zaman tam tersi bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani yumurtadan yeni çıkmış bir civciv kadar saf ve masum insanlar var sanki karşımızda. Onlara yanlışlık yapılıyor. İşte onlar hırpalanıyor. Böyle bir şey yok. Yani Türkiye'de çok ciddi şekilde siyaset kirlendi. Bunun da altını çizmek lazım.
0: Peki sürem tufan son kaç? Bir mi? 50 saniyem kalmış Armağan Hocam. 50 saniyeyi siz
2: tamam. Çok fazla vaktimiz yok. Konuşamadık evet. Ama şunu söyleyeyim sadece. Şimdi ayrılanların hikayesi tabii mercek altında, ama kalanlar bakımından da bir ayrıca tartışma yapılması lazım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde evet, parti için muhalefet tasfiye olduğu için, gittiği için, gideceği için parti içi iktidar rahatlayacak. Ama Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak kalabilir mi? Ne kadar kalabilir? Hangi söylemi üretecek? Parti içi mimari nasıl ortaya çıkacak? Yani Özgür Özel içerideyken o mücadelenin rengi, diyalektiği başkaydı. Onlar kendi partilerini kurdukları zaman bambaşka. Yani bir de CHP için ayrıca bir konuşmak gerekiyor.
0: Evet, başka program. Hep onu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yol haritasını da konuşmamız gerekiyor gerçekten, ama henüz o raddeye gelemedik. Profesör Doktor Armağan Öztürk Hocam, çok teşekkür ederim kıymetli katılımınız için. Emin Pazarcı, sizi gördük. Gerçekten mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Sağ olun.
1: Ben de mutlu oldum.
2: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar diliyorum. İzleyicilerimize de iyi akşamlar. Gülden Kalecik sizlerle beraber olacak. Yarın 17.30'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.

0: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşım oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi. Böyle bir
1: dünya var. Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: Reklamları dinlediniz.
1: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Nemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
1: Aklınızda bulunsun. Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
4: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
7: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
8: Adım Selin, 20 yaşındayım, otizmliyim. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem.
9: Bu dinlediğiniz Selin'in 20 yıllık başarı hikayesi. Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de tohum yazıp 5290'a SMS göndererek ve www.tohumotizm.org.tr adresini ziyaret ederek Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.
10: TGRT FM.
11: Bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik. Zaman bendedir. Ve mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik. Devlet ve milletinin büyük çapa ermiş 7 asırlık hayatında ilk 2,5 asrını aşk, veçt, fetih ve hakimiyetle süsleyici. 3 asrını kaba softa ve ham yobaz elinde kenetleyici. Son 1 asrını Allah'ın Kur'an'ında belhum adal dediği hayvandan aşağı taklitçilere kaptırıcı, en son yarım asrını da işgal ordularının bile yapamayacağı bir cinayetle Türk'ü madde planında kurtardıktan sonra ruh planında helak edici tam 4 devre bulunduğunu gören, bu devreleri yükseltici aşk, çürütücü taklitçilik ve öldürücü küfür diye yaftalayan ve şimdi, evet şimdi 5. devrenin kapısı önünde dimdik bekleyen bir gençlik. Gökleri çökertecek ve yeni kurbağa diliyle bütün dikeyleri yatay hale getirecek bir nida kopararak mukaddes emaneti ne yaptınız diye meydan yerine çıkacağı günü kollayan bir gençlik. Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin, öcünün davacısı bir gençlik. Halka değil, hakka inanan, meclisinin duvarında hakimiyet hakkındır düsturuna hasret çeken, gerçek adaleti bu inanışta ve halis hürriyeti hakka kölelikte bulan bir gençlik. Emekçiye, benim sana acıdığım ve yardımcı olduğum kadar sen kendine acıyamaz ve yardımcı olamazsın. Ama sen de zulüm gördüğün iddiasıyla kendi kendine hakkı ezmekte ve en zalim patronlardan daha zalim istismarcılara yakanı kaptırmakta başıboş bırakılamazsın. Kapitaliste ise Allah buyruğunu ve Resul ölçüsünü kalbinin ve kasasının

0: kapısına kazımadıkça serbest nefes bile alamazsın ihtarını edecek. Kökü ezelde ve dalı ebette bir sistemin aşkına, vecdine, diyalektiğine, estetiğine, irfanına, idrakine sahip bir gençlik. Bir buçuk asırdır yanıp kavrulan, bunca keşfine ve oyuncağına rağmen buhranını yenemeyen ve kurtuluşunu arayan batı adamının bulamadığını, Türk'ün de yine bir buçuk asırdır işte bu batı adamında bulduğunu sandığı şeyi, o mübarek oluş sırrını çözecek ve her sistemde mezhep, orada ne kadar hastalık varsa tedavisinin ve ne kadar cennet hayali varsa hakikatinin İslam'da olduğunu gösterecek ve bu tavırla yurduna, İslam alemine ve bütün insanlığa numunelik teşhir edecek bir gençlik. Kim var diye seslenilince, sağına ve soluna bakınmadan fert fert ben varım cevabını verici ve her ferdi benim olmadığım yerde kimse yoktur duygusuna sahip bir dava ahlakını pırıldatıcı bir gençlik. Can taşıma liyakatini, canların canı uğrunda can vermeyi cana minnet sayacak kadar gözü kara ve o nispetle strateji ve taktik sahibi bir gençlik. Büyük bir tasavvuf adamının benzetişiyle zifiri karanlıkta ak sütün içindeki ak kılı fark edecek kadar gözü keskin bir gençlik. Bugün Komik Üniversitesi hokkabaz profesörü, yalancı ders kitabı, çıkartma kağıdı şehri, muzahrafat kameli sokağı, fuhş albümü gazetesi, şaşkına dönmüş ailesi ve daha nesi ve nesi, hasılı güya kendisini yetiştirecek bütün cemiyet meselelerinden aldığı zehirli tesiri üzerinden silkip atabilecek, kendi öz talim ve terbiyesine, telkin ve tenmiyesine, memur vasıtalara kadar nefsini koruyabilecek, tek başına onlara karşı durabilecek ve çetinler çetini bu işin destanlık savaşını kazanabilecek bir gençlik. Annesi, babası, ninesi ve dedesi de içinde olsa, gelmiş ve geçmiş bütün eski nesillerden hiçbirini beğenmeyen, onlara siz güneşi ceketinizin astarı içinde kaybetmiş marka Müslümanlarısınız. Gerçek Müslüman olsaydınız bu hallerden hiçbiri başınıza gelmezdi diyecek ve gerçek Müslümanlığın ni düğünü ve nasılını gösterecek bir gençlik. Tek cümleyle Allah'ın kainatı yüzü su hürmetine yarattığı sevgilisinin alemleri manto gibi büreyen eteğine tutunacak, ondan başka hiçbir tutamak, dayanak, sığınak, barınak tanımayacak ve onun düşmanlarını ancak kubur farlarını denk muameleye layık görecek bir gençlik. Bu gençliği karşımda görüyorum. Maya tutması için 30 küsur yıldır devrimbaz kodamanların viski çektiği kamıştan borularla ciğerimden kalemime kan çekerek yırtındığım, kıvrandığım ve zindanlarda çürüdüğüm bu gençlik karşısında uykusuz, susuz, ekmeksiz, başımı secdeye mıhlayıp bir ömür Allah'a hamd etme makamındayım. Genç adam, bundan böyle senden beklediğim manevi babanın tabutunu musalla taşına, Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını da gediğine koymandır. Surda bir gedi kaçtık, mukaddes mi mukaddes? Ey kahve rüzgar, artık ne yandan eserseniz, Allah'ın selamı üzerine olsun.
1: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Sözün özü.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, kıyamet günü azabı en şiddetli olan insan, dünyada insanlara azap edendir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz ticarette günahtan kaçmak. Değerli dinleyenler, İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, her sanat ve her ticarette hile yapmamak farzdır. Müşteriye herhangi bir şekilde zarar vermemelidir. Zarar veren her iş zulüm olur. Zulümse haramdır. Her Müslüman kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi kafirlere de yapmamalıdır. Başlıca dört şey yapmamak lazımdır. 1. Satılan malı aşırı övmemelidir. Çünkü hem yalan söylemiş, hem aldatmış, hem de zulmetmiş olur. Hatta doğru olarak da müşterinin bildiği şeyi söylememelidir. Çünkü bu da faydasız söz olur. Kıyamette her sözden sual olunacaktır. Yeminle satmaya gelince, yalan yere yemin etmek haramdır. Yani büyük günahtır. Doğru yemin ederse, az bir şey için Allahü Teala'nın ismini söylemek saygısızlık olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, malını yemin ederek beğendirene kıyamette merhamet edilmeyecektir. Yalan yeminle mal çok satılsa da böyle kazancın bereketi olmaz. 2. Malın kusurunu gizlememelidir. Malın aybını, kusurunu müşteriden gizlememeli, hepsini olduğu gibi göstermelidir. Kusuru gizlemek hıyanettir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, satılan bir şeyin kusurunu gizlemek helal değildir. O kusuru bilip söylememek de kimseye helal olmaz. Malın iyi tarafını göstermek, kötü tarafını gizlemek zulüm olur. Resulullah Efendimiz buğday satan bir köylünün buğdayına mübarek parmaklarını sokup yaş olduğunu görünce sebebini sordu. Köylü yağmurun ıslattığını söyleyince buyurdu ki, "Niçin ıslak yerini saklayıp göstermiyorsun? Hile eden bizden değildir." Şunu bilmeli ki hileyle rızık artmaz. Aksine malın bereketi gider. Hileyle azar azar biriktirilen şeyler ansızın gelen bir felaketle birdenbire giderek geride yalnız günahları kalır. Bir sütçü süte su katardı. Bir gün ansızın sel gelip ineği boğdu. Adam şaşkın bir haldeyken çocuğu, "Süte kattığımız sular birikerek gelip ineği götürdü," dedi. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, ticarete hıyanet karışınca bereket gider. Bereket demek, az malın çok faydası olmak, çok işe yaramak demektir. Az bir mal, bereketli olunca çok kimsenin rahat etmesine, çok iyi işlerin yapılmasına yarar. Bereketli olmayan çok mal vardır ki, sahibinin dünyada ve ahirette felaketine sebep olur. O halde malın çok olmasını değil, bereketli olmasını istemelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, "La ilahe illallah diyen, dünyayı dinden üstün tutmadıkça Allahü Teala'nın gadabından, azabından kurtulur. Dini bırakıp dünyaya sarılırsa kelime-i tevhidi söyleyince Allahü Teala yalan söylüyorsun," buyurur. 3. Ölçüde, tartıda hile yapmamalıdır. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, "Verirken noksan, alırken fazla ölçene acı azaplar yapacağım." Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, "Alışveriş ettiğin zaman de ki, dinimizde aldatma yoktur. Muamelesinde hilekarlık eden bizden değildir. Malının kusurunu gizleyene Allahü Teala gazap eder, melekler de lanet eder." Ölçü ve tartıda hile yapılınca mahsullerde noksanlık baş gösterir. Büyüklerimiz her aldıklarını biraz noksan, verdiklerini de biraz fazla ölçüp, "Bu az fark cehennemle aramızda perdedir. Cenneti birkaç liraya satanlar ve birkaç lira için cehennem azabını hak edenler ne kadar ahmaktır," derlerdi. Malın iyisiyle kötüsünü karıştırıp hepsini iyi diye satmak haramdır. 4. Satış fiyatında hile yapmamalıdır. Peygamber Efendimiz, Müslümanların şehre mal getiren köylüleri karşılayıp piyasa fiyatını gizleyerek ucuz satın almalarını yasakladı. Piyasayı bilmeyenlere yüksek fiyatla mal satmak da haramdır. Hatta acemi olup ucuz satan veya pahalı alanlarla alışveriş etmemelidir. Piyasadaki fiyatı bunlardan gizlemek günahtır. Müşteriye doğru söylemeli, hile yapmamalıdır. Malda bir arıza olduysa haber vermelidir. Malı
akraba veya ahbabından ona yardım olsun diye yüksek fiyatla aldıysa, müşterisine bunu söyleyerek doğru değerini bildirmelidir. Mesela 10 lira etmeyen malı 100 liraya aldıysa, o malı satarken 100 liraya aldığını söylememelidir. Ucuz aldığı bir malın fiyatı yükselip pahalı satıyorsa, aldığı fiyatı söylemelidir. Hıyanet yapmaktan kurtulmak için herkes kendine yapılmasını istemediği şeyleri başkalarına yapmamalıdır. Çünkü herkes dikkatle, pazarlıkla uğraşarak tam değerini verip aldığını sanır. O halde aldatarak satmak hıyanet ve dolandırıcılık olur. Bir kimsenin hakkını yemek, kandırmak ona zulüm olur. Zulümse haramdır. Gayrimüslime zulmetmenin Müslümana zulmetmekten daha kötü olduğu Dürrül Muhtar ve diğer muteber kitaplarda yazılıdır. Kimya-i Saadet'teki hadis-i şerifte, satılan bir şeyin kusurunu gizlemek helal değildir. O kusuru bilip söylememek de kimseye helal değildir buyuruldu. Yine aynı kitapta buğdayın yaş kısmını çuvalın iç tarafına koyan bir satıcıya Peygamber Efendimizin yaş kısmını niçin saklayıp göstermiyorsun, hile yapan bizden değildir buyurduğu bildiriliyor. Erbain-i Selmani kitabında bir şeyi aldatarak pahalı satmak veya ucuza almak faiz olur, haram olur ve satılan şeyin ayıbını ve satın alınan şeyin kıymetini gizleyerek aldatmak faiz olur, haram olur buyuruldu. Esnaf hile yapmazsa, dürüst çalışırsa kazandığı helal olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir satıcı yalan söylemez, emanete riayet eder, verdiği sözden dönmez, borcunu geciktirmez, alacaklısını sıkıştırmaz, satarken malını fazla övmez ve alırken de kötülemezse kazancı ona mübarek olur. Hileli malı sağlam diye satmak, Müslümana ihanet etmek, hakaret etmek haramdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, bir Müslüman sattığı şeyin kusurunu bilip de söylemezse bu helal olmaz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona hıyanet ve yalan isnat etmez. Ona lakayt da kalmaz. Müslümanın Müslümana ırzı, malı ve kanı haramdır. Bir kimseye Müslüman kardeşini tahkir etmesi şer olarak yeter. Dürüst olarak ticaret yapmak çok iyidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, rızkın onda dokuzu ticarettedir. Ticaretten korkmamak gerekir. Çünkü atalarımız, korkak tüccar ne kâr eder ne zarar demişlerdir. Hadis-i şerifte de buyuruldu ki, korkak tüccar mahrum kalır, cesur tüccar rızka kavuşur.

Seleme bin Dinar Hazretleri buyuruyorlar ki, en büyük sermaye Allahü Teala'ya güvenip insanlardan bir şey beklememektir.

Şiirlerle menkıbeler. Abdülkadir Sühreverdi. Rahmetullahi aleyh. Günah iki türlüdür. Allah adamlarından olan bu mübarek zat her gün sevdiklerine ederdi çok nasihat. Bu zat bir gün dergâhta olan hizmetkârına dedi ki, Semerkant'tan biraz bal getir bana. Hizmetçi, peki deyip sefere çıktı derhal. Emredildiği gibi satın aldı biraz bal. Sonra tam dışarıya çıkıyorken ansızın dükkandan içeriye girdi bir güzel kadın. Şehvet nazarıyla kadına baktı bir an. Sonra da ayrılarak yoluna oldu revan. Vasıl oldu nihayet üstadının evine. Takdim etti o balı hemen kendilerine. Lakin o büyük veli kaşlarını çatarak, o hizmetçi adama bir sitemle bakarak, buyurdu ki, sen gittin bal alıp gelmek için. Lakin şarap getirdin sen bize, acep niçin? Hizmetçi çok şaşırıp, verdi ki şöyle cevap, efendim bu kutuda bal vardır, değil şarap. Velakin o kutuyu açar açmaz hizmetçi, gördü ki hakikaten şarapla dolu içi. Utanıp hatasını tahmin etti o anda. Düşündü, Semerkant'ta bakmıştım o kadına. Demek ben o günahı eyleyince irtikap, kutudaki bu balda değişip oldu şarap. Bir günde buyurdu ki, iki tür günah vardır. Birisi Allah ile kullar arasındadır. İkinci tür günahlar, kulların birbiriyle münasebetlerinden olurlar tamamiyle. Birinci tür günahı olsa da büyük, ufak, ya ceza verir ya da affeder Cenab-ı Hak. Kullar arasındaki günahlara gelince, bunlarda kulların da hakkı vardır bir nice. Bu türlü günahlarda adalet olacaktır. Alacaklı, borçludan hakkını alacaktır. Lakin geçmez orada dünyadaki paralar. Verilir sevap ecir, yüklenilir günahlar. Bir liralık hak için 70 yıllık namazın ecri karşı tarafa verilir varsa yarın. Yoksa alacaklının günahları alınır, borçluya yükletilip cehenneme atılır. Dünyada her ne amel yaparsanız siz eğer, her birine mahşerde hesap var birer birer. Her söz ve hareketin, hatta her düşüncenin soracak hesabını bize Rabbil Alemin. Her bir günah Allah'ın nehyettiği bir iştir. Eğer ki affetmezse karşılığı ateştir. Bu dünyada gülerek günahlara girenler mahşerde ağlayarak cehenneme girerler.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, insanoğlu aciz bir varlık. Peki insanların en acizi dersek, buna din büyüklerimiz ne gibi cevaplar vermişler? Yani insanların en acizi kimlerdir ve bu insanların neden en acizi olmaktadırlar?
1: Şimdi Ehl-i Sünnet alimleri taramışlar. İnsanı iyi tanıyorlar. Şimdi ben de kendim eğitimciden geldiğim için mesela eğitimcilerde onların ne diyorlardı? Doneleri, yani işleyecekleri madde insan. İslam alimleri onlar da insan. İslam alimleri eğitimcilerden, yani Müslüman olmayan eğitimcilerden çok çok ilerideler. Çok çok ileride. Niye? Çünkü İslam alimleri nefsi de tanıyor. İnsandaki nefsinle menen bir şey olduğunda.
0: İnsanı daha iyi tanımış oluyor yani.
1: Daha iyi tanımış oluyor. Ama ittifak halinde hepsi aynı bir noktaya geliyor. Araştırmışlar, şey yapmışlar falan. Bir ölçü bildirmişler. Diyor ki İslam alimleri, din büyükleri, insanların en acizi dost edinemeyen, bundan da daha acizi dostlarını kaybedendir. Peki şimdi bizi izleyen ve dinleyenler de bir dakika ya, dost niye edinemez? Şimdi dostlar arasında hoşnutluğunu, hatta kin ve düşmanlığı körükleyen nedir? Münakaşadır. Şimdi oturup sen bir şey söylüyorsun. Yok ya, öyle değil ki. Sen bilmiyorsun. Nasıl dost olacağız biz şimdi? Sen ne söylersen muhalefet ediyor.
0: Her cümleye hayır diye başlayanlar var.
1: Tabii.
0: Bir şey, kalemdir diyorsun. Hayır ama evet, kalem ama hayır diye hayır başlıyor yani.
1: Diye başlıyor. Dostlar arasında hoşnutsuzluğun, hatta kin ve düşmanlığı körükleyen hep münakaşadır. Zira münakaşa karşıdaki insanı cahil yerine koymakta. Ben biraz daha açıklayayım bunları size. Cahil, ahmak, bir şey bilmeyen. Tamam mı?
0: Adam yerine koymuyor.
1: Cahillikle suçlanan herkes elbette az veya çok kızar. Bana cahil dedi, aferin. Biliyor musun, bana cahil dedi.
0: Bildin. Bildin. Allah demez kimse.
1: Bana ahmak dedi. Sevinecek mi? Ya ahmak dedin, cahil dedin aynı şekilde. Elbette aynı şekilde.
0: Sen kendine bak deriz. Tabii. En azından.
1: Yani bu adam seninle dost olmaz. Hani insanların en aciz dost edinemeyen. Eğer sen böyleysen dost edinemezsin arkadaşım. Dost edinemezsin. Hasbel kader tanımadan belli sebeplerle bir dost edindin. Bir müddet sonra da aynı şekilde bundan da daha aciz dostlarını kaybeder. Niye? Dostlarının aleyhinde konuşuyor. Münakaşa ediyor. Onların kalbini kırıyor. Mevcut dostların elden avuçtan aynı şekilde gidiyor. Elde avuçta bir şey kalmıyor. Elde avuçta bir tek kalmıyor. Şimdi kitaplarda anlatırken Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyor ki kibirli kimse münakaşa eder mi? Eder. Kendini beğenir mi? Beğenir. Başkalarını aynı şekilde tepeden baktığı için onu hafif görür mü? Görür. Böyle kimse dost edinemez. Ama efendim işte böyle olup da etrafında adamlar var. Ha iyi bak, adam ondan aynı şekilde kemik atıyor ya da ondan aynı şekilde menfaat temin ediyorlar. Bunun için etrafında böyle ceketilik diyorlar. Efendim ne buyurdunuz efendim, ne dersiniz, emredersiniz falan filan. Yani orada 3-5 aynı şekilde menfaati için yapıyor bunu. Yoksa oradan ayrılır ayrılmaz alçak herifte bugün işte bir işte şu kadar bilmem ne koparabildik ancak. Öyle anlatıyor. Onu sevmiş olsa gıyabında aynı şekilde anlatırken alçak şerefsiz herif diye başlar mı? Ne başlamaz? Öyleyse oradan bir menfaati vardır. Yoksa kibirli kimseyi, daha doğrusu kitaplarda böyle kibirli kimseyi sevmez ve kibirli de kimse sevmez. Kimse sevmez. Bu kimse dost edinebilir mi? Edinemez. Yalnız mı kalır? Yalnız kalır. Ve yaptığını devamlı da gündemde tutan, ben böyleyim, ben şöyleyim. Kendini beğeniyor çünkü. Başka birisini beğenme ihtimali söz konusu değil.
0: Yaptığı ibadetleri beğenen.
1: Ha Müslümandır, yaptığı ibadetleri beğenir. Ya ben sen demin namaz kılarken gördüm falan. Öyle namaz mı kılır? Sen hiç okumadın mı? Dinlemedin mi falan böyle şey yapar.
0: Geceleri fosur fosur uyuyorsunuz biz ibadet ederken.
1: Aha, bir sürü ya. Tercihde kalkmazsın sen, kim bilir.
0: Yani
1: ya,
0: tabii.
1: Ya öyle der falan. Dolayısıyla Allah-u Teala muhafaza buyursun. Çünkü kitaplarda bir şey buyuruyor. Allah rahmet eylesin, Enver abiler de her şeyde kibir her iyiliğe engeldir diye, manidir diye. Hakikaten öyle bakıldığın zaman her iyiliğe manidir. Yani kibirli kimse zengin olsa ondan mesela diyelim ki bir yardım talep etmiş olsan, yardım talep etmiş olsan vermezler. Şimdi şeyde söyleyiver, bu Maraş'ta başlayıp Hatay'da biten deprem.
0: Evet, 2023 Şubat.
1: Ve o dönemde işte artist, şarkıcı, türkücü, makam mevki sahiplerinin çok kimse açık artırmayla böyle televizyonlarda benden şu kadar, benden bu kadar falan filan. Ben böyle bakıyordum falan. Dedim acaba doğru olabilir mi falan. Aradan zaman geçti, hiçbirisi bir kuruş vermemiş. Sırf gösteriş. Bir kuruş vermemiş, veremez.
0: Maalesef.
1: Çünkü hepsi kibirli, kendini beğeniyor. Hepsi kibirli, kendini beğeniyor. Dolayısıyla kibir, hani din büyüklerinin buyurduğu gibi, her iyiliğe mani midir? Evet. Ve insanların en acizi mi? Evet. Ya ama işte adam çok zengin mi? Evet. Çok zenginlik onu kibirli yapmış. Veya da makam sahibi kibirli yapmış. Ama yanına yaklaşılmaz. Hatta Anadolu'da ben çocukken de yaklaşırdım falan. Şuradan geçiyoruz. Aa şurada işte bilmem işte Veli Ağa var ya, bir uğrasak falan. Ama var ama gitmeyelim şimdi. Adam iki saat aynı şekilde şey yapıyor. Şimdi birisi vardır tenkitçidir. Birisi vardır insanları böyle yakaladığı zaman böyle ıvır zıvır karşı taraftakine işine yaramayan hadiseler anlatıyor falan. İşte annemler dayı dediği için biz de uzaktan dayı derdik falan. Oğulları var. Böyle bir tanesi yani fırlama tabiatlıydı. Onlara da dayı derdik. Anadolu'da yaygın ya. Bir, yukarısı dayı ise onun çocukları da dayı.
0: Hepsi dayı.
1: Bana dedi ki yeğen dedi. Babamla görüşürsen dedi. Takkeni dedi babamın önüne koy dedi. Sen git dedi.
0: Yeter ki bir muhatap olsun. O konuşur mu diyor.
1: Bırak dedi takkeyi dedi. Git işini gör gel. O dedi anlatır durur. Yani insanları bıktırmayacaksın. Hatta biz çocukken bir şey anlattılar. Kış günü şimdi. Şimdiki gibi değil. Bir odada soba var. Dolayısıyla kış şiddeti içeri doldu. Herkes yatak yorgan da orada. Adam misafir gelmiş. Gece olmuş falan. Adam hala gitti yok. Çocukların yatağını buraya bırakırlar. Adam öbür tarafa geçip oturuyor falan. En sonunda dayanamamış. Arkadaş demiş sen eve gitsen ne yapacaksın? Yatacağım demiş. Ya sen gitsen biz de yatacağız demiş. Dedirtmiş yani. Şimdi böyle bir kimse misafir geleceğim dediği zaman ev halkının hepsi tedirgin. Olur mu olmaz mı? Olur. Peki böyle bir kimse, illa aynı şey kibirli olması şart değil. Sadece kendi nefsini, kendi menfaatini, kendi şeylerini düşünen kimse de netice itibariyle insanlara itibar etmiyordur. Ve bu adam acizdir. Kısa zamanda aynı şekilde toparlaması lazım kendisini. Yüzsüzdür. Değil mi?
0: Patavatsızdır.
1: Kiminle olursa olsun hiçbir şekilde münakaşa etmemelidir buyuruluyor. Hele böyleleriyle hiç etmemeli. Çünkü bir beyit var. Kötülerle münakaşa etme üzerler. İyilerle münakaşa etme küserler. Ne güzel söylemiş adam. Tamam. Kötülerle münakaşa etme seni üzerler. İyilerle de münakaşa etme o da onlar da küserler. Dolayısıyla din büyüklerinin buyurduğu bir şey var. Mesela buyurlar ki bir baba evladının kendisine karşı yaptığı hatalar, kusurları affedebilir. Fakat o evlat bir başkasını üzer, onun kalbini kırarsa veya ona bir zarar verirse babasının ona bir faydası olmaz ifadeler var. Şimdi yani onu anlatırlarken sen gittin onu üzdün bunu üzdün falan. Ya bizim işte oğlan böyle böyle yapıyor ama siz gene onu affedin, onu sevin, ona muhabbet edin, ona saygı gösterin falan. Böyle talimatla bu olmaz Mustafa Bey ya. Tamam? Bu talimatla olmaz. Evet. Sen fedakarlık yapmadığın müddetçe, karşı tarafına bir iyilik yapmadığın müddetçe, yani şimdi kitaplarda buyuruyor ki, iyilik yap, üstün ört kaybolsun gitsin. Sil yani zihninden. O zayi olmayacak ki. Ama dünyada bile onun karşılığını görürsün. O iyilik yaptığın kimse eninde sonunda onu fark eder, şey yapar falan, eninde sonunda fark eder ve bir bakıyorsun ki, hiç ummadığın bir zamanda o karşına çıkıverir. Ama yaptığın kötülükler de öyle. Adamı hakaret ettin, adamı ezdin, bilmem ne yaptın falan. O da çıkar karşına. Bir gün sen hakir ve zelil duruma düşersin. O adamın eline düşersin. Ha ne haber falan filan diye. Şeyde bir Zimmat Okulu'nda okurken vaktiyle bir devlet görevlisi varmış. Geldiği zaman oradaki mahallesindeki oturduğu yerdekiler çok zulmetmiş. İşte o görevi itibariyle falan onları ezmiş, hakaret etmiş, bilmem neler yapmış. Neyse orada bir tane de bir hocaefendi varmış falan. Neyse ölmüş bu. Ölünce bunu çağırmışlar. Cenazesini yıkıyor. Tabut şeyin üzerine, teleşir tahtasının üzerine koyuyor. Ne haber diyor, emir versene diyor. Böyle dürtüyor, hadi diyor, bağırsana. Ya bayın, gelmeyin, çıkın buradan falan desene diyor. Ya netice itibariyle buraya yatacaksın mı? Yatacaksın. Dolayısıyla hani başında naklettiğimiz gibi insanların en acizi dost edinemeyen, bundan da daha acizi dostlarını kaybedenlerdir. Dolayısıyla yani bir kimse kibirliyse ya da elinde imkanlar varsa, fiziken yakışıklı veya güzelse, bunların aynı şekilde kendinden olduğunu zannedecek derecede de ahmaksa karşıdakilerine hakaret eder. Ezer yani. Dolayısıyla bu işte ondan menfaati olanlar böyle efendim efendim falan derler ama hiçbirisi bunu sevemez. Seviyorum demelerin hepsi de sahtekarlıktır, yalancılıktır. Herhangi bir şekilde orada da sevgide, mevgide falan olmaz. Allah-u Teala sonumuzu hayır eylesin.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece biz Ayrılan Süre'nin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Musa aleyhisselam, "Ya Rabbi, senin indinde en aziz kimdir?" diye sordu. Allahü Teala da, "İntikam almaya gücü yeterken affedendir." buyurdu. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Irbaz bin Sariye radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'te Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha çadırındayken iki kişinin ve benim karnımız acıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim için yiyecek istedi. Fakat bulunamadı. Bilal-i Habeşi'ye bunlar için yiyecek bul buyurdu. O da vallahi bütün dağarcıkları, torbaları silkeledim. İçlerinde hiçbir şey kalmamış dedi. Tekrar silkele. Belki bir şeyler kalmıştır buyurdu. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh torbaları birer birer silkeledi. 7 tane hurma çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini o hurmaların üzerine koydu ve besmele ile yiyiniz buyurdu. Ben 54 tane yedim. Çekirdekleri elimde toplamıştım. Arkadaşlarım da benim kadar yediler. Sonunda 7 hurma önümüzde duruyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal-i Habeşi'ye radıyallahu anh bu hurmaları sakla. Bunları yiyen muhakkak doyar buyurdu. Sonra başka bir gün 10 fakir Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldi. O 7 hurmayı Bilal-i Habeşi'den istedi. Mübarek elini o 7 hurma üzerine koydu. Ve Bismillah diyerek yiyiniz buyurdu. Hepsi doydu ve 7 hurma önlerinde duruyordu. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbimden haya etmeseydim, Medine'ye kadar orduyu bu hurma ile doyururdum buyurdu. Sonra o hurmaları küçük bir çocuğa verdi. Tebük seferinden dönüşte münafıklar Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dağ yolundan aşağı atmak için aralarında kararlaştırdılar. Gece vakti Akabe'ye geldikleri sırada Resulullah eshab-ı kirama hepiniz dere yolundan gidiniz. Kimse benimle gelmesin buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi devesine binip Akabe'den dağ yolundan yola devam etti. Devesinin yularını Ammar bin Yasere radıyallahu anh verdi. Huzeyfe'yi de radıyallahu anh deveyi sürmekle vazifelendirdi. Böylece Akabe yolundan gidiyorlardı. Arkalarından gelmekte olan bir grup insan gözüktü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe'ye radıyallahu an gelenleri geri çevir diye emretti. O da gelenlerin develerinin yüzlerine vurmaya başladı. Münafıklar Muhammed aleyhisselam hilemizi anladı diyerek hemen geri dönüp Akabe'den aşağı indiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe'ye radıyallahu an o topluluktan tanıdığın kimse var mı diye sordu. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem falan falan kimselerin devesini tanıdım. Fakat hepsi yüzünü bağlamıştı ve gece karanlıktı. Onları tanıyamadım dedi. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Üseyyid bin Hudayra radıyallahu an ey Ebu Yahya biliyor musun gece münafıklar ne düşündüler? Beni gece dağdan aşağı atmak istiyorlardı dedi. Üseyyid bin Hudayr radıyallahu an ya Resulallah müsaade ederseniz başlarını getireyim dedi. Halkın harp bitti. Muhammed eshabını öldürmeye başladı demelerini istemem buyurdu. Üseyyid bin Hudayr ya Resulallah onlar senin eshabından değildirler deyince onlar dilleriyle görünüşte şehadet getiriyorlar. Allahü Teala beni şehadet getireni öldürmekten men etti buyurdu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıkları tek tek Huzeyfe'ye radıyallahu anh bildirdi ve Allahü Teala beni onların cenaze namazını kılmaktan men etti buyurdu. Huzeyfe İbni Yemani'den radıyallahu anh başka kimse onları bilmiyordu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Emirül Müminin Ömer radıyallahu anh cenaze olduğu vakit Huzeyfe'ye radıyallahu anh bakardı. O cenaze namazı kılarsa kılardı, kılmazsa o da kılmazdı.

0: Mirgivi Vasiyetnamesi Şerhi 115 ve 202. sayfelerinde diyor ki, Zünnar denilen papaz kuşağını bağlamak ve putlara, heykellere, mesela haç, salip denilen İsa aleyhisselamın asılmış hali dedikleri, birbirine dik kesişen iki çubuğa tapınmak, boynuna asarak tazim etmek ve İslamiyeti bildiren din kitaplarından birini tahkir etmek, İslam alimlerinden birini istihza, alay etmek ve küfre sebep olan bir söz söylemek ve yazmak ve tazim etmemiz emrolunan bir şeyi tahkir ve tahkir etmemiz emrolunan bir şeyi tazim etmek küfürdür. Bunları yapanın imanı gider, kâfir olur. Fakat büyük bir günah işleyen bu işin fena olduğunu düşünür. Yaptığına pişman olur, üzülür. Allahü Teala'dan utanırsa imanı gitmez, kâfir olmaz. İtikadı sahih olup küfr alameti olmayan büyük günahı işleyen kâfir olmaz. Bu günahına tövbe eder, Allahü Teala'dan af dilerse affolur. Tövbe etmeden ölürse, Allahü Teala dilerse yine affeder. Dilerse günahı kadar azap edip sonra cennete kor. Fakat imansız olarak ölen kâfir ve bid'at sahibi ahirette hiç affolunmayacak, muhakkak cehennemde yanacaktır. Kâfir cehennemden hiç çıkarılmayacak, bid'at sahibi çıkarılacaktır. İmanı olmayan kimsenin sonsuz olarak cehennem ateşinde yanacağını Peygamber Efendimiz haber verdi. Bu haber elbette doğrudur. Buna inanmak Allahü Teala'nın var olduğuna, bir olduğuna inanmak gibi lazımdır. Sonsuz olarak ateşte yanmak ne demektir? Herhangi bir insan sonsuz olarak ateşte yanmak felaketini düşünürse korkudan aklını kaçırması lazım gelir. Bu korkunç felaketten kurtulmak çaresini arar. Bunun çaresi ise çok kolaydır. Allahü Teala'nın var ve bir olduğuna ve Muhammed aleyhisselamın onun son peygamberi olduğuna ve onun haber verdiği şeylerin hepsinin doğru olduğuna inanmak, insanı bu sonsuz felaketten kurtarmaktadır. Her akıl sahibinin iman etmesi lazımdır. İman etmek için vergi vermek, mal ödemek, yük taşımak, ibadet zahmeti çekmek, zevkli tatlı şeylerden kaçınmak gibi sıkıntılara katlanmak lazım değildir. Yalnız kalb ile, ihlas ile, samimi olarak inanmak kâfidir. Bu inancını inanmayanlara bildirmek de şart değildir. İmam-ı Rabbani rahimehullahü teala 73. mektupta buyuruyor ki, sonsuz ateşte yanmaya inanmayanın buna çok az da bir ihtimal vermesi, zannetmesi akıl icabıdır. Sonsuz olarak ateşte yanmak ihtimali karşısında bunun yegane ve kat'î çaresi olan iman nimetinden kaçınmak ahmaklık hem de çok büyük şaşkınlık olmaz mı? Tuğli Emel. Tuğli Emel, zevk ve safa sürmek için çok yaşamayı istemektir. İbadet yapmak için çok yaşamayı istemek, tuğli emel olmaz. Tuğli emel sahipleri, ibadetleri vaktinde yapmazlar. Tövbe etmeyi terk ederler. Kalpleri katı olur. Ölümü hatırlamazlar. Vaaz ve nasihattan ibret almazlar. Tuğli emel sahibi, hep dünya malına ve mevkiine kavuşmak için ömrünü harcar. Ahireti unutur. Yalnız zevk ve safasını düşünür. Çoluk çocuğunun bir senelik gıdasını hazırlamak uzun emel olmaz. Bekar kimsenin 40 günlük gıda maddesi saklaması caizdir. Daha fazla saklamaları tevekkülü bozar. Hadis-i şerifte, insanların en iyisi, ömrü uzun ve ameli güzel olan kimsedir. Ve insanların en kötüsü, ömrü uzun, ameli kötü olandır. Ve ölmek istemeyiniz. Kabir azabı çok acıdır. Ömrü uzun olup İslamiyete uymak büyük saadettir. Ve Müslümanlıkta beyazlaşan kıllar kıyamet günü nur olacaktır buyuruldu. Tuğli emelin sebepleri dünya zevklerine düşkün olmak ve ölümü unutmak ve sıhhatine, gençliğine aldanmaktır. Tuğli emel hastalığından kurtulmak için bu sebepleri yok etmek lazımdır. Ölümün her an geleceğini düşünmelidir. Sıhhatin, gençliğin ölüme mani olmadıklarını unutmamalıdır. Çocuklardaki ve gençlerdeki ölüm sayısının yaşlılardaki ölüm sayısından çok olduğunu istatistikler göstermektedir. Çok hastaların iyi olup yaşadıkları, çok sağlam kişilerin çabuk öldükleri her zaman görülmektedir. Tuğli emel sahibi olmanın zararlarını ve ölümü hatırlamanın faydalarını öğrenmelidir. Bir hadis-i şerifte, cennete gitmek isteyen uzun emel sahibi olmasın, dünya işleriyle uğraşması ölümü unutturmasın, haram işlemekte Allah'tan haya etsin buyurdu. Haram olan lezzetlerin içinde yaşamak için uzun emel sahibi olmak haramdır. Mübahlarla lezzetlenmek için tuğli emel sahibi olmak haram değil ise de iyi değildir. Çok yaşamayı değil, sıhhat ve afiyetle yaşamayı istemelidir.
1: Bugün de sizlere Antalya ilimizin Şirin ilçesi Elmalı'dan sesleniyorum. Bundan önceki programımızda sizlere Yusuf Sinan-ı Ümmi Hazretlerini anlatmaya başlamış idik. Tabii halk insanı insanlara çok faydalı olmuş ve uzun bir ömür sürmüş. Efendim bu sürdüğü ömründe de çok talebeler yetiştirmiş idi. Şimdi onun hakkında onun eserleri de var efendim. İki tane kıymetli eseri var ve meşhur olan Divan-ı İlahiyat ve Kutbül Meani. Bu Divan-ı İlahiyat'la zaten Sinan-ı Ümmi Hazretleri ilim aleminde böyle bayağı bir ilerlerde tanınmaya başladı. Hece vezni ile yazdı bunu. Şiirlerinde bu divandaki Allah-u Teala ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muhabbetini, yani Allah-u Teala'ya karşı muhabbeti sevgi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olan sevgiyi, hakiki aşkı, insanı kamil nasıl olur tarifini uzun uzun yazmışlardır. Manzum olarak. Gündüzleri kendi adını alan medresede müderrislik yapardı, eğitim verirdi. Geceleri de halka ve talebelerine, yani medrese talebesinin dışındaki talebelerine de tasavvuf üzerine vaaz ve nasihatlar ederdi. Ne zaman uyurdu biz onu bilemeyiz. Gündüz resmi medresede müderris, ki Osmanlı'da efendim benim ilmim var ben geleyim bu medresede müderrislik yapayım falan yok. Özeli de yok medreselerin efendim. Medreseleri, külliyeleri, vakıflar kurar. Bu medresenin idare işi tamamıyla devletteydi. İnhası devlet tarafından yapılırdı. Orada öğretmenlik yapacak kimse mutlaka devletin tayiniyle gelebilirdi. Efendim maaşını vakıf veriyor, verecek. Binayı vakıf yapıyor, yapacak. Ama insanların eğitiminde devlet merkeziyetçi değil, fakat her önüne gelenin yalan yanlış bilgiler anlatmasının önüne geçmek içindi. Bunun içinde bir rüus tabiri kurulmuştu. Bir manada kadro demektir bu. Bir kimsenin evet Antalya rüyusuna kayıtlı olabilir. Antalya'daki ilmi alanda orada da devletin yöneticileri var. O yöneticilerin vasıtasıyla İstanbul'dan o oraya tayin edilmiştir. Ama o tekrar o kimse İstanbul'da bir medresede bir ders vermesi söz konusu ise bir alimler meclisinde rüyus imtihanına tabi olurdu. Bu çok önemliydi efendim. Ama Osmanlı'nın son dönemlerinde İttihat Terakki'nin idareye geçtiği dönemlerde bu rüyuslar falan filan var ama hepsi eski rüyuslara benzemeyen, onları mumla aratan rüyus imtihanlarıydı maalesef. Yani ilme siyaset girmişti. Efendim bu hususları da sizlere bildirdikten sonra Sinan-ı Ümmi Hazretleri'nin efendim hocasını ararken şöyle bir sözleri var. Bu sırra erdiğim halim sorarsan başkodum bir zaman yollar içinde.

Hemen arkamda benim şu andaki sol kolum hizasında bir şadırvan var. Bu şadırvan Sultan Abdülhamit Han'ın 25. yıl dönümü padişahlığındaki zamanında yaptırılmış. Orada bir kitabe konmuş, hoş bir kitabe. Tabii kitabenin hemen yanına varıp da onu orada göstermek isterim ama tabii kitabeyi birazcık şu andaki düzene göre farklı bir yere koymuşlar. O şadırvanı yaptıran hakkında bilgi var. O bilgiyi size buradan kendim notlarıma aldım. Gittim yanına kadar vardım. Ama çekime bura müsait olduğu için mecburen burada sizlere bunu söylüyorum. Bu şadırvanı Öztürkçe yazılmış. Devletli Süleyman Paşa, ihtimal ki Antalya beyi idi. Antalya Sancak Beyi idi ihtimal ki o döneme göre. Veya mutasarrıfı da olabilir. Mutasarrıflar da çünkü paşa oluyorlardı. Süleyman Paşa Hazretleri'nin haremi alileri, yani hanımefendileri, eşleri yani. Merhume ve mağfurun leh Gülsüm hanımefendi hayratıdır bu şadırvan. Sene 1322, yani 1905. Bir beytinde Ümmü Sinan Hazretleri diyor ki: İsmi azam bi nişanü la mekan şehrindedir. Şehri elmalı Sinan Ümmi okurlar adıma demektedir. Yani kendi künyesini, hani askerlikte künye vardır ya efendim, uzun künye, kısa künye diye, kendi künyesini alimler arasında demek ki böyle beyitle söylemek o zaman da bir adet idi. Şimdi gidelim Ümmü Sinan Hazretlerinin türbesine, kabrinin başına, yanındaki şeyh efendilerin de orada isimleri yazıyor. Kendisinde kabri var. Orada da birkaç bilgi daha sizlere sunmaya çalışayım efendim. Yusuf Sinan Ümmi Hazretleri'nin türbesinin içerisindeyiz. Sandukanın başucundayız. Kıble benim önüm istikametinde. Türbenin girişinde şöyle parmaklıkla ayrılmış bir bölüm var ki burada gelenlerin, hani namaz kılmak isterlerse namaz kılabilecekleri bir yer. Olabilir mi? Olabilir. Ama bir kabri önüne alarak namaz kılmak olmaz. Burada önüne almış olmuyor, yanına almış oluyor. Dolayısıyla oradan kurtarıyor. Yani illa bu mekanda bir namaz kılmanın şartı, mecburiyeti yok. Buralarda efendim herhangi bir bez bağlamak, mum yakmak gibi böyle yanlış adetler çok şükür Elmalı'da pek rastlamadık. Şu ana kadarki çalışmalarımızda. İnşallah bu sözüm doğru çıkar da bundan sonraki çekimlerimizde de Elmalı'da böyle bir şeye rastlamayız. Yani çabut bağlama işini Diyanet İşleri Başkanlığımız ne kadar önlemeye çalışsa da insanoğlu işte efendim ya tutarsa misali ya çıkarsa misali maalesef bildiğini okuyor. Nefsi dürtüyor. Burada Yusuf Sinan Ümmi Hazretleri'nin sandukası ortadaki yüksek olan sandukadır. İki tane sağ tarafında, kıble tarafında, iki tane de sol tarafında sandukalar var. Tabii bunların üzerlerine puşideler konmuş, yani örtüler konmuş. Böyle sanduka örtülerine puşide deniyor. Efendimizin aleyhissalatü vesselam kabri saadetlerindekine de puşide deniyor. Eyüp Sultan'dakine de puşide deniyor. Umumi genel adıdır. Fakat bu puşideler göbekten aşağıda ve hepsinde de ayet-i kerimeler var. Yani biz cenazeyi kaldırırken tabutun üstüne örttüğümüz o puşideyi getiriyoruz, buraya da kullanıyoruz ve bunlar aşağıda kalıyor ve hiç de iyi olmuyor. Efendim olmasın mı? Düz olsun canım, yazılı olması şart değil ki. Yani bir ayet-i kerimeyi böyle çok aşağılarda yazarak koymak uygun değil ki efendim. Okuyan geliyor, böyle okuyor. Kur'an-ı Kerim'e hürmeti azaltıyor. Burada bir levha içerisinde bugünkü yazıyla yazmışlar. Tabii orijinalitesi yok. Yapının da orijinalitesi yok. Kubbeli bir mekan ama bir orijinalliği yok yani. Gönül isterdi ki Osmanlı türbe mimarisi usulüne uygun olarak planlı programlı efendim Diyanet'ten yahut da Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden

planı gelmek suretiyle bir türbe yapılsaydı bence çok daha güzel olurdu. Neyse yapılmış. Burada asmışlar bir levhaya ki gerçi adımdır Sinan Ümmi Acep Divareyim. Girmişem meydanı aşka, baş açık merdaneyim. Aşk elinden camı nuş ettim bugün mestaneyim. Hayru şerden geçtiğimden sakini meyhaneyim. Şimdi aha diyorlar, bak gördünüz mü, işte şiir yazmış, bir de meyhane de var burada. Aşkı da içtim diyor, mestane de oldum diyor. Efendim, eğer Osmanlı tarihindeki divan edebiyatından insanın zerrece nasibi varsa buradaki aşkın ilahi aşk olduğunu, efendim buradaki meyhane sakiniyim dediği, yani o aşk şarabının içildiği bir yer var ya, ben hep oralarda kalırım. Ben o aşkın tadıldığı yerde kalırım demek istiyor. Ama bugünkü öyle filan şarap, fişmeken şarap veya daha başka alkollü içkileri içip içip de sızan insanlar, Allah-u Teala'nın adını söylemez ki, nara atarlar ancak. Nara atarlar. Bu nara değil. Bunu böyle yanlış anlamamalı. Buna artık kendimizi alıştırmak durumundayız efendim. Evet, burada yatan zatın ismini yazmışlar. Hem Osmanlıca yazılarla hat sanatı olarak yazılmış. Efendim, işte Hüvel Baki şeyinde koymuşlar ki böyle kabir taşlarına bunun konması doğru değil. Baki çünkü Allah-u Teala'nın ismidir. Derviş Abdullah Efendi yatıyor, merhum. Bizler Fatiha'mızı okuduk çekim öncesinde. Sizler de şimdi burayı dinlerken, görürken okuyabilirsiniz. Buradaki Sinan Ümmi Hazretlerinin torunu Şeyh Mürteza Ali Efendi ruhuna Fatiha, vefatı 1728'lerde olmuş. Yani 3. Ahmet Han dönemi Lale devrinde olmuş. Efendim, Sinan Ümmi Hazretleri Elmalı velilerinden, belediyenin yazdırdığı bir levhadır bu. Efendim, konur muydu böyle bir isim, konmaz mıydı, o ayrı bir şey. Dışarıda bir levha olsaydı yolda kabir başında Elmalı Belediyesi gibi yazı 93'te yazılmış. Yani bugünkü belediye idaresini falan bağlamayan bir şey ama bugün daha değişik yapılabilir. Elmalı velilerinden büyük Türk İslam şairi, mutasavvufu, müderrisi ve alimi. Berügel nefsini bilmek dilersen nedir göstereyim haller içinde, aşık olan kişi aşkın tadını bulamaz sükkeri ballar içinde. Sükker şeker demek, bal da bal demek. Şeker ve bal da o tadı bulamazsınız diyor. Hemen bu tarafa geçiyoruz efendim. Süremizin sonuna yaklaştık. Bir de mescid ise şöyle bir göstereceğim. Mescid yepyeni ama bir teberrüken görün. Hiç olmazsa geldiğinizde bir namaz kılarsınız efendim burada. Yine burada Sinan Ümmi oğlu Şeyh Süleyman ruhuna. Yusuf Sinan Hazretleri'nin oğullarından birisi olan efendim Süleyman Efendi ruhuna Fatiha arzu ediyor. Elmalı büyüklerinden Hacı Rasih Efendi ruhuna, vefatı da 1913'de olmuş. Birinci Dünya Harbi başlamadan önce. Şimdi buradan hemen bir de mescide çıkalım efendim. Efendim, şimdi külliyenin camine geldik. Külliyenin başka elemanları zaten kalmamış. Yani burada mutlaka bir tekke ve zaviye olabilir. Ya tekke vardı ya zaviye vardı ki büyük bir ihtimal tekkeydi burası. Çünkü eski Elmalı'nın tarihi kıyıcığında zaviyeler daha ziyade şehirden biraz daha uzaklarda olurdu. Burada misafirleri ağırlamak için odalar olabilir. Talebeler için odalar olabilir. Dervişler için odalar olabilir. Bunların hemen hemen hiçbir şey kalmamış. Caminin avlusu da zaten yolun önden bir yol geçiyor. Yola katılmış bir meydanımsı bir hal almış. Yani ihata duvarıyla çevrilmiş bir cami avlusu da burada maalesef yok. Kubbeli bir mekan. Kubbesi beton. Üstü kurşun kaplı falan değil. Olduğu gibi boyalar oradan yağmur suyunu beton emiyor. İster istemez emiyor, yani beton özelliği bu. Boyaları da bitirmiş.
Arkamızda bir minber var. Bundan 40 sene öncenin tahtadan yapılmış sade bir minberi. Fazla tarihi özelliği yok. Mihrabı zaten cami böyle merdivenle çıkılır ve fevkani bir şekle getirilmiş. Efendim mihrabı da işte bir sarı boyayla boyanarak böyle tarihi bir özellik verilmeye çalışılmış. Bu caminin özelliklerinden birisi pencere üstlerine panolar yerleştirilmiş ve boyayla Kur'an-ı Kerim'den sure-i şerifler yazılmış. Ama ben aradım ki bir besmele-i şerif bulayım da hangi sure-i şeriftir oradan çıkarayım diye, kendimin hafızlığı yok, böyle bir özelliğim yok. Efendim onları da çıkaramadım ama ayet-i kerim olduğu belli. Ama bir besmele-i şerif koysalardı bir yerine iyi olurdu. Bir de mihrabın üzerindeki yazı fevelli ve çeke sanuzubillah ayet-i kerimesini sonuna kadar yazmışlar. Türkiye'nin başka yerinde bu ayet-i kerime sade fevelli ve çeke şatral mescidil haram der kalır. Bu devam etmiş. Bilemiyoruz özelliği nedir. Burası bir ilim merkezidir. Yapılan şeylerde ilmi bazı kontroller mutlaka birileri tarafından yapılmış olabilir. Bunu tenkit manasına söylemiyorum. Ayrıcalıklar gözünüze çarpınca acaba bu nedendir diye şüpheye düşmeyin istedim. Efendim, Yusuf Ümmü Sinan Hazretleri'ni anlattığımız bu ikinci program oldu. İkinci programın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ama Elmalı'nın güzellikleri, tarihi özellikleri, güzellikleri bitmedi. Onları anlatmaya inşallah bundan sonraki programlarda devam edeceğiz. Hoşça kalın efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Bir anı, bir hikaye.
2: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevna hatıraları. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 140. bölüm. Efendim, Eylül ayının 12'sinde biten 3. muharebeleri sonunda, 3 muharebede de, yani 1. 2. 3. Plevna muharebelerinde Ruslar Plevna'ya saldırdı. Plevna gelen düşmanı püskürttü. Fakat Ruslar Plevna'daki Osmanlı kuvvetlerinin geri ile irtibatını kesemedi. Filibe, Sofya, oralara olan irtibatları devam ediyor. Yani çepeçevre bir muhasara yok. Önden bir saldırı var. Saldırıyorlar, perişan olup gidiyorlar. 1-4 zayiat veriyorlar. Osmanlı 1 zayiat verirse onlar 4 zayiat veriyorlar. Bu nasıl taarruz ordusuysa şaşılır. Şimdi bu bölümde artık bu saldırmalar bitmiş. Bir bekleyiş dönemi var. Fakat Ruslarda da Todleben adlı general, biz Osman Paşa'yı ancak yokluklarla yenebiliriz, bu tabiaları söküp atamayız diye kararını Grand Duke'e bildirdi. Ve Rumen prensinin de güya yardımcısıymış gibi, kurmay heyetiymiş gibi, ama bütün emri kumandayı ele alarak böyle bir bekleme dönemine girerken de bir yandan da yavaş yavaş Plevna'nın iltisaklarını, yani bağlantı yollarını kesmeye başladılar. Ve bu yolları kesebilmek için de muhtelif cephelerden çeşitli tespit taarruzları yapıyorlardı. Yani bak ha, biz buradayız diye Osmanlı kuvvetlerini o karşılarındaki cephede tespit ediyor. Arkadan da başka yerlerden çevirmeye başlıyorlardı. Ve maalesef Plevna'nın etrafı 360 derecelik bir dairenin çiziminin bitmesi gibi tamamlandı. Evet, Ruslara göre Hristiyan medeniyetinin ilerlemesine barbarca mani olan Osmanlı'nın önünde Rus orduları bu ara çarpışmalarında, yani 3.'den 4. muharebe, yani o artık muharebe değil de Huruç harekatıydı, ona kadar geçen zamanda bir saldırılarında 2000 kişi Ekim ayının 25'inden sonraki 25'inde Abdülhamit Han Plevne'yi terk edin emrini vermiş idi Gazi Osman Paşa'ya. Niye ne yapıp yapıp da Orhaniye yolunu açık tutup oradan Filibe'ye, Sofya'ya doğru bir yola girselerdi girmediler. Nedendir bilemiyorum. Herhalde tarih kariyeri yapan kıymetli ilim adamlarımız Plevne'deki Abdülhamit Han'ın Yıldız'dan emir vermesine rağmen Osman Paşa'nın Plevne'yi 2,5 aya yakın zaman veya 1,5 aya yakın zaman diyelim, 25 Ekim olduğuna göre Kasım aralığın 10'una kadar niye terk etmedi? Terk et, çekil gel. Çünkü 25'inden sonra etrafı çevrildi. Söz dinleseydi etraf çevrilmeden kurtulacaktı. Veya orada çok kolay bir geriye doğru yarma harekatı yapacaktı. Bu ileri doğru yarma harekatı yapmaya çalışıyor. Evet. Ve Ruslar da diyorlar ki bak işte Müslümanların sebebiyle Hristiyan medeniyeti köstekleniyor. Sevsinler sizin medeniyet dediğiniz ya. 40 bin kişinin üzerine 200 bin kişiyle saldırmak mı medeniyet? Bir memleketin ülkesine saldırmak mı medeniyet? Siz ne arıyorsunuz? Burası Rusya mı? Osmanlı toprağı burası. Siz niye geldiniz? İşte biz medeniyetimize saldıranlardan kurtuluyoruz. Gidin ülkenizi düzeltin. Denir denmez, onu bilemem. Şimdi bu Müslüman moluhu. Moluh dikenli kertekele demekmiş efendim. Boy ölçüşecek birine ihtiyaç vardı. Ruslar öyle diyorlarmış. Bu Müslüman moluh. Bizi dikenli kertenkele görüyor. Her tarafı dikenli, tutulamıyor. Bununla boy ölçecek birisine ihtiyaç vardı. Her günkü çatışma Rusya'nın ve 2. Aleksandr'ın adını şerefsizliğin gülünç örtüleriyle örtemeyecekti. Çeşitli yalandan bahanelerle başaramadıklarını, işte medeniyetimize saldırıyorlar, bizim medeniyetimiz ilerleyemiyor, bu moluk böyle, Müslüman moluk, dikenli kertenkele bu, neresinden tutayım kardeşim falan. Bunu söyleyen bir İngiliz zabiti, kıymetli dinleyenlerim. O ikinci Aleksandr ki 23 sene önce bütün dünyanın namı ile çalkalandığına inanmıştı. İkinci Aleksandr. Bütün dünya beni tanıyor. Benim namımı duymayan kalmadı inancındaki adam. Şimdi Osmanlı toprağına giriyor. 14 bin nüfuslu bir kasabanın önünde çakılıp kalıyordu koca ordusuyla. Öyle yarım buçuk değil, o tam ordusuyla gelmişti. Şimdi düşünmüş, taşınmış, meşhur mütehassısı Sevastopol müdafiği Todleben'in vasıfları arasına Plevne Fatihliğini de ekleyecekti. Ne yapsın? Sevastopol Fatihi. Ne Fatihi? Sevastopol'un altı üstüne geldi. Şehrin mahvolduğunu duyan o zamanki Rus çarı intihar etti efendim. Bu sebeple General Todleben 27 Eylül'de Gorna Sutent'deki çarın ikametgahına vardığında Rus şeref ve haysiyetinin bir kurtarıcısı olarak karşılandı. Çarın huzuruna çıkarken Rusya'nın kurtarıcısı, çar ne iş yapıyor o zaman? O kurtarıcıysa çarında bir iş olması lazım. Halbuki çar kurtarıcı olur, yakışan o. İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet Han fethetti diyoruz. Bu komutan, yani Todleben, 30 Eylül'de ilk harekatta umumi karargah denen Porodim'e geldi. Plevne'nin düşmesine kadar Tulçeniça'da oturdu. Ekim'in 4'ünde neşredilen, yani yayınlanan bir imparatorluk iradesiyle, Osmanlı'da bu fermandır, Todleben galip ordusunun komutanı olan Romanya prensi Karol'a, ki Karol Rusları hiç sevmiyordu, Paşmişnik tayin olundu. Yani muavin tayin olmuş. Demek ki Rusça Paşmişnik ya mavin demek, yardımcı. Yaver yahut da yaver manasına geliyormuş. Bu şu demekti: prensin bostan korkuluğu gibi karayata kalacağı, Todleben'in de aman prens hazretleri, sizler bu kadar basit işler için yorulmayın, biz sizi yormayız, biz bakarız bu işe diyerek onu çocuk avutur gibi avutmak ne aşağılık bir iş efendim. Romanya'nın hükümdarı demek bu ya. Osmanlı'nın Romanya prensi demiş. Bunu aşağılayarak, aldatarak, avutarak efendim kumandayı ele alacaktı. Todleben'e ayrıca bir erkan-ı harbiye verildi ki, yani bir kurmay heyeti verildi emrine, karargah heyeti. Burada bu erkan-ı harbiye içinde Prens Imeretsitinski'nin, Rusya'yı telaffuz etmekte zorlanıyorum, reisi General Reitlinger, istihbarat kıtaları, General Moller, topçu komutanı idi. Ayrıca heyete bazı muktedir, iyi yetişmiş zabitler de katıldı. Yani Todleven'in karargahı Todleven'i üzmeyecek. O lep derken leblebi, nohutu, nohut tarlasını falan hepsini anlayacakmış gibi sarhoş bir sürü adamı benim. Anlayacak güya bir şey kurmuş oldular. Evet. Prens Karol'un, Rumen prensi Karol'un erkanı harbiye reisi ve hakikatta ordu komutanı olan, yani kurmay başkanı, hakikatta ise ordu komutanı olan General Sotov Rumen artık gölgedeydi. Rumen prensinde gölgeyi aldılar. Ona bağlı olan direkt ilk kademe komutanın da General Sotov'u da gölgeye aldılar dedik. Ve 140. bölümü de burada tamamladık. 141. bölümde inşallah buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

Efendim Bir Diyarlardan Gönüllere programıyla yine sizlerle beraberiz. Hepinizi hürmetle, saygıyla selamlıyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Her zaman olduğu gibi yine sizlere bir mübarek zatı, bir büyük zatı kısaca arz edeceğiz. Bu akşamki sizlere arz edeceğimiz zat Süleyman Hakim Ata Hazretleri, Türkistan Evliyası'nın büyüklerinden. Hakim Ata olarak da daha çok bilinmektedir kendisi. Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin ileri gelen halifelerinden idi. Biliyorsunuz ki Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri Türkistan civarının çok kıymetli, çok büyük evliyası olarak bilinir. Hatta Türk dünyasının manevi hocası olarak bilinmektedir. Pek çok Anadolu'ya gelen zat Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin dergahında yetişmiş, onun feyiz ve bereketlerinden istifade etmiş. Hatta bir zamanlar işte orada Moğol istilası olunca, Moğol saldırılar olunca Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri hem talebelerini koruyabilmek maksadıyla hem de din-i İslam mübini bütün Türkiye illerine yayılmasına vasıl olmak için talebelerini ta Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar göndermiştir. Bildiğimiz gibi Hacı Bektaşi Veli Hazretleri, İznik'te Sarı Saltuk Hazretleri gibi daha pek çok mübarek zat hep Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin feyiz ve bereketine istifade etmiş, onun yanında yetişmiş kıymetli zatlardandır. Süleyman Hakim Ata Hazretleri de Süleyman Bakır Gani olarak da bilinir. Kendisi daha küçük bir yaşta iken Kur'an-ı Kerim okumaya başlar ve mektebe gidip gelirken diğer çocuklar gibi Kur'an-ı Kerim'i boynuna asmaz, eliyle başının üstünde tutarak hürmetle taşırmış. Allah-u Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'e bu kadar çok hürmet gösteren bu küçücük çocuk, onun okutulduğu mektebe de sırtını dönmezmiş. Yüzünü mektebe, arkasına eve dönmüş olarak geriye doğru gidermiş. Bir gün Ahmet Yesevi Hazretleri onun bu halini görür ve çok hoşuna gider. Hocasının ve mübarek annesinin rızasıyla Hakim Ata Efendi'yi Kur'an-ı Kerim öğretmek için yanına alır. Daha sonra biraz daha büyüyünce, 15 yaşına kadar, yani iyice ergenlik yaşına gelince artık tam anlamıyla hep Ahmet Yesevi Hazretleri'nin yanında ders görmeye devam eder. Ona tam anlamıyla talebe olmak şerefine nail olur. Bir gün Hızır Aleyhisselam Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin yanına gelir. O sırada Ahmet Yesevi Hazretleri aralarında Süleyman Hakim Efendi'nin de bulunduğu birkaç çocuğu odun getirmeleri için gönderir. Ancak odunları toplayıp dönecekleri sırada şiddetli bir yağmur yağmaya başlar. Odunlar hepsi sırılsıklam ıslanır. Ancak Süleyman Efendi elbiseleriyle odunları örttüğü için onun odunları kuru kalır ve o kuru kalan odunlarla diğerlerle, diğer yaş olan odunlar da tutuşur. Hızır Aleyhisselam odunların niçin ıslanmadığını sorduğunda o da elbisemle örttüm, bunların zarar görmesini istemedim. Çünkü mübarek hocam bunları talep etti. Onların, mübarek hocamın emrini yerine getirebilmek için, layıkıyla yerine getirebilmek için kendim ıslanmayı tercih ettim. Ama odunların ıslanmasını istemediğim için çıkardım elbisemi, üzerini örttüm dedi. Onun bu şekildeki cevabı da
Hızır Aleyhisselam'ın çok hoşuna gitti ve ona bundan sonra senin adın hakim olsun dedi. Sonra mübarek tükrüğünden Süleyman Efendi'nin ağzına bırakıverdi. İşte o anda Süleyman Efendi'nin içi birdenbire nura gark olur. Hızır Aleyhisselam onun feyzinden diğer insanların da istifade etmesini emir buyurunca birden ağzından hikmetler, manzumeler dökülmeye başladı. Hızır Aleyhisselam'ın bu ihsanı, onun mübarek tükrüğü ve nasihati ve vasiyeti sebebiyle artık ondan sonra mübarek yüksek hocası Ahmet Yesevi Hazretlerinden her duyduğunu insanlara şiirlerle aktarmaya başlamış. Yine bir Kurban Bayramı günü Ahmet Yesevi Hazretlerinin dergahında bütün sevenleri toplanır. Hacı Ahmet Yesevi Hazretleri imam olur ve namaza başlarlar. Cemaatte Hakim Ata ile Sufi Muhammed Danışment Efendi de vardı. Namaz esnasında Hacı Hazretlerinden bir ses çıkınca cemaat imamın abdesti bozuldu diye hemen namazı terk ettiler. Hakim Ata ise hiç çekinmeden namaza devam etti. Sufi Muhammed Danışment de Hakim Ata Efendi'ye bakarak aynen devam etti. Hacı Hazretleri selam verince ben sizin bu yoldaki derecenizi anlamak istedim. O ses benden değildi. Belime soktuğum ağaç parçasından çıktı. Sizin bu halinizden benim tam bir müridim, bir de yarım müridim olduğu anlaşıldı. Çünkü Hakim Ata Hazretleri şek ve şüphe olmadan orada namaza devam etti. Sufi Muhammed de ona bakarak devam etti. Eğer o da gitse ya da bir şüphe etseydi o da bırakıp gidecekti. O yüzden o ona yarım müridim diye hitap etti. Hakim Ata Efendi'ye dönerek yarın seher vakti sana bir deve gelecek. Ona bin, nerede durursa orada inersin buyurdu Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri. Ertesi sabah seher vaktinde bir deve geldi. Hakim Ata Hazretleri deveye binip yularında salıverdi. Deve kendi bildiği gibi epey bir süre yola devam eder. Harezm taraflarına gelince Binava beldesine gelince çöker. O kaldırmak istesi ise de tekrar Hakim Ata kalkmadı ve deve habire bağırmaya başladı. Ondan dolayı oraya Bakırgan ya da Bağırgan dediler. Hakim Ata'nın da lakabı daha sonra Süleyman Bakırgani şeklinde oldu. Hakim Ata Hazretleri orada devesinden indi ve Buğra Han'ın at sürülerini otladığı bir yerdi o bulunduğu yer. O oraya gelince at sürücüleri onu oradan kovmak çıkartmak istediler. Buğra Han'ın o süvarilerine ya da at bakıcılarına dönüp kardeşlerim benden ne istiyorsunuz? Ben garip bir dervişim. Bir yere gitmeden niyetim yok. Beni rahat bırakın dedilerse de onlar elindeki bütün malzemelerle üzerine saldırdılar. Bunun üzerine Hakim Ata Hazretleri ağaçlara seslenip ey ağaçlar şu gelenleri tutun bana saldırmalarına müsaade etmeyin deyince bütün ağaçlar bir anda dallarını yere doğru eğerek o gelenlerin üzerlerini kapattılar, onları sardılar. Ve hiçbir yerde kaçamaz hale geldiler. Adeta bir anda üstlerini böyle çöküverdi ağaçlar. Bir iki tanesi oradan kurtulup doğru Buğra Han'ın yanına gitti.
ve olup biteni tafsilatlı bir şekilde Buğrahan'a anlattılar. Buğrahan da velileri seven salih bir kimseydi. Hemen o halden dedi ki, vay, bizim beldemize, bizim bulunduğumuz yere demek ki bir Allah dostu gelmiş deyip hemen durumu öğrenmek için adamlarından birini gönderdi. O kimse Hakim Ata'ya gelip ne olduğunu öğrenir. O sırada ağaçlardan da biri şöyle diyordu. Ağaçların birinden şöyle ses geliyordu. Allah dostlarına saldıranların hali böyle olur. Sonra başka bir ses geldi. At sürücüleri serbest bırakıldı. O gelen zat bütün bu yaşananları doğru Buğrahan'a anlatınca Buğrahan tamamen iyi bir hale gelince, yani böyle durumu iyice vakıf olunca hemen Hakim Ata'nın gönlünü almak ve Allah-u Teala'nın rızasına yakın olmak için onunla gitti, sohbet etti ve daha sonra onun duasını almak ve ona yapılanlara karşı da kendini affettirebilmek için de kendi kerimesini ona vermeyi teklif etti. Mübarek kerimesinin adı ise Amber idi ve çok güzel idi. Çeyiz olarak da birçok deve, koyun ve at verdi. Hakim Ata Hazretleri de onun bu teklifini kabul etti ve oraya yerleşti. Bu vesileyle hem kayınpederi olan hem de o bölgenin hanı olan Buğrahan da ona talebe olmak şerefine nail oldular. Zaman içerisinde çok meşhur olup o beldeleri yıllarca kendi nuruyla aydınlatmış, insanlara Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarında yaymak için çok gayret göstermiştir. Ne varsa eline geçen malı Allah-u Teala'nın rızası için sarf eder, garip gurabayı hep gözetmeye gayret ederdi. Bu arada mübarek Amber Ana'dan da Muhammed Hoca, Asgar Hoca ve Hubbi Hoca adlarında evlatlar olmuştur. Ve onun talebeler içerisinde yine Zengi Ata Hazretleri çok meşhur olmuştur. Hakim Ata Hazretleri 582 yılında vefat edip Harezm'de ya da diğer bir Akkurgan veyahut da diğer bir ifade söyleyişle ve bilinen bir halle Bakırgan beldesine defnedilmiştir. Bu yer bugün Kongrat şehri yakınlarında bulunmakta olup kabri pek çok kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Süleyman Hakim Ata Hazretleri ömrünün büyük bir kısmını insanlara Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını anlatmakla geçirdi diye ifade etmiştik. İşte bu mübarek zatlar her saniyesinde, her bulundukları yerde, her gittikleri yerde büyük küçük demeden makam sahibi, fakir zengin hiç ayırt etmeksizin hep insanlara nasihatlerde bulunmuşlar. İnsanların iki cihan saadeti için ellerinden gelen gayretleri göstermişler. Bu vesileyle çok kıymetli sohbetlerde bulunmuşlardır. Onların o kıymetli sohbetlerinden bazılarını sizlere özetle arz edelim inşallahü teala. Hakim Ata Hazretleri buyuruyor ki, o mübarek, nefis, şifa, kalplere şifa olan sohbetlerinde dünyanın geçici lezzetlerine dalan hakikatleri bulamaz. Bu lezzetlere dalması onun kuvvetini azaltır. İtaatlerin en faziletlisi
devamlı olarak Allah-u Teala'yı düşünmek, Allah-u Teala'yı hatırlamaktır. Nefsini tanıyamayan ariflerin meclisinde bulunsun. Hikmet nuru ile aydınlanmak isteyen ise ilim ve hikmet sahiplerinin meclislerinde bulunsun. Öyle değil mi? İlim ve hikmet sahiplerinin bulunduğu mecliste ne olmaz? Günah işlenmez. Orada kötülük olmaz. Orada hep Allah-u Teala'nın ismi şerifi zikredilir ve Allah dostlarıyla beraber olunur. Allah dostlarıyla beraber olduğunuz sürece şeytanın ve nefsin isteklerinden, aldatmasından uzak durur ve günah işlemekten de muhafaza olursunuz. Büyükler bayramla ilgili olarak pek çok evliya-i kiram ve eshab-ı kiram efendilerimize ne buyuruyor? Bizim için bayram nedir? Günah işlenmeyen anlar her zaman bizim için en kıymetli bayramlardır. Hatta afiyet nedir diye sorulduğunda afiyet günah işlenmeyen anlardır. En büyük ilim olan marifetullah'ın neticesi heybet ve hayadır. Bir kimsenin kalbinden haya ve heybet duygusu gittiği zaman artık onda hayır kalmaz. Evet, bunu net bir şekilde günümüzde görüyoruz, şahit oluyoruz. Pek çok kimselerin kalbinde haya ve heybet duygusu, ağır namus duygusu kalmadığı için o insanlarda hayır kalmadığını görüyoruz. Ne yapıyorlar? Ondan sonra her türlü ahlaksızlığı, her türlü pisliği çekinmeden gözünüzün içine baka baka işleyebiliyorlar. Eskilerde, çok zaman önceleri değil, yani buradan 3-5 sene öncesine kadar böyle parklarda, sokaklarda, yani öyle insanların bir araya geldiği, çok affedersin, sokak ortasında edepsizce, hayasızca ne öpüştüğüne, ne birbirine sarıldığına şahit olmazsın. Günümüzde o kadar artık edepsizlik arttı ki, edep haya duygusu kalmadığı için bir bakıyorsunuz, yani önümüzde yaşadığınız sitenin içerisindeki park yerinde bir araya geliyor kız erkek. Yani ne evli ne barklı da bir şey değil, sevgili adı altında daha da, yani o kadar küçük yaşlara da indi ki artık bu edepsizlik. Gözünüzün önünde bakıyor, şapır şupur sarılıyorlar, öpüşüyorlar. Kardeşim, siz burada ne yapıyorsunuz? Hiç mi utanmanız yok dediğinde sana ne kardeşim diyor. Sen gidişine bak diyor. Sen benim bekçim misin? Nesin? Bu kadar edepsizlik maalesef gün geçtikçe artmakta. İşte bu edepsizlikler, hayasızlıklar arttıkça da ne oluyor? Her türlü felaket de insanların başına gelmeye devam ediyor. Kuraklık da olur, kıtlık da olur, efendim rızıklar daralır, enflasyon da olur, her şey olur. Niye? Edepsizlik giderek artıyor. Allah-u Teala muhafaza eylesin. Üzülerek ifade ediyoruz. İnsanlarda artık edep haya kalmadığı gibi, edep haya kalmayan insanlarda Allah-u Teala korkusu da yok. Korkusu olmayınca her şeyi de yapar hale geliyorlar. Bir bakıyorsun eline silah alıyor, gidiyor efendim. Yok, Allah korkusu kalmamış, ne olduğu belli değil, gözü dönmüş, çıkıyor ta ta ta efendim, okula giriyor, okulda insanları tarıyor, sokakta rastgele ateş açabiliyor, işte bir yerlere gidiyorlar, birbirlerini kurşunluyorlar, evlere kurşun sıkıyor ya da sokakta yolda giderken bir bakıyorsunuz adam trafikte çekmiş silahı, sizin üstünüze geliyor. Niye? Allah-u Teala'nın korkusu kalmamış, kul hakkı denen bir şey kalmamış. Çünkü niye? Edep ve haya ortadan kalktığı için. Allah-u Teala için en sevimli şey kulun dünyadan yüz çevirmesi, ona ulaşılacak en iyi vesile ise kulun nefsinden vazgeçmesidir. Buyuruyor ki Süleyman Hakim Ata Hazretleri, insanlara vasiyetim şu altı şeyi muhafaza etmeleridir. Birincisi ahdi, yani anlaşmayı muhafaza etmektir.
birisiyle bir şey anlaştıysanız ona mutlaka uymak lazım. Ahde uymamak alçaklıktır. Yani bir şey söz verdin, ona uyacaksın. İki, söz verince yerinde tutmak. Yani hem anlaşmaya hem de verdiğin söze uyacaksın. Yani eskiler ne derdi? Kardeşim, söz verdin bir kere. Söz verdin mi? Bizim kitabımızda, delikanlılığımızda sözünden dönmek yazmaz derlerdi. Eskiden böyle bir ifade vardı. Değil mi? Şimdi gidiyorsun birisiyle bir şey anlaşıyorsun. Yazılı yapıyorsun. Adam yazılı yazdığını bile inkar ediyor ya. En çok mesela bu şeylerde yaşanan hadiseler. Evinizi kiraya veriyorsunuz. Resmi olarak da anlaşma yapıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki işte şu kadar oturacaksın, şu kadar zamanda işte şu kadar ücret ödeyeceksin. Ya adama evinizi kiraya veriyorsunuz. Kirasını ödemiyor. Kirayı ödemediği gibi evden de çıkmıyor. Bir de sizi tehdit ediyor. Yani ne hale geldik, değil mi? Anlaşmaya uymuyor. Sözünde durmuyor. Bir de yani buna benzer pek çok şey. Üçüncüsü, Allah-u Teala'dan gelen bütün bela ve musibetleri nefsine lazım bilip tahammül etmektir. Dördüncüsü, her halde ve her durumda Allah-u Teala'yı unutmamak ve ona ibadet etmektir. Beşincisi, fakirliğine sabredip gizlemektir. Altıncısı, Allah-u Teala'nın yolunda ona kulluk etmek için bulunmaktır. Altı tane önemli nasihat buyuruyor. Takva nedir diye sorduklarında buyuruyor ki, takva seni Allah-u Teala'dan uzaklaştıran her şeyden uzaklaşmandır. Yaptığın işler senin Allah-u Teala'dan uzaklaşmana sebep oluyorsa ve sen onlardan uzak durabiliyorsan kendini, o işte en iyi takvadır buyuruyor. Para kazanmak niyetiyle yola çıkıyorsunuz ama helal mi haram mı hiç düşünmüyorsunuz. Ya da dünyalık peşinde koşarken bir anda efendim Allah-u Teala unutur hale geliyorsunuz. İşte zaman zaman görüyoruz. İşte bir yerde bir işe giriyor, bir şey yapıyor. Ne yapayım, işte namaz kılmaya vakit kalmıyor. Darlanıyoruz. İşte son dakikada böyle hemen son saniyede bir, ya bu arada bir namazın bir farzını kılıvereyim diye başlıyor. Sonra yetişmedi, ya sonra kaza ederim derken bir bakmışsınız öyle böyle derken namaz kılmayı da bırakıveriyor. Niye? Dünyalık peşinde koşarken. Halbuki önce ve önce bize lazım olan Allah-u Teala'ya yaklaştıran işleri dört elle sarılmamızdır. Ki bunun başında bir numaralı vazifemiz nedir? Namaz kılmak. Namaz yoksa hiçbir şey yok. İlk önce yapacağımız şey her zaman her yerde namazımızı kılmak, vaktinde kılmak ve namazı şartlarına uygun riayet ederek. Yani böyle tavuk gibi başını kaldırdın, tık tık tık tık namaz kıldın değil. Tadil erkana, tumanete dikkat ederek, daha önceki biliyorsunuz programlarımızda bunu defaatle dile getirmiştik. Çok önemli, çok ehemmiyetli olduğu için tekrar arz edelim. Namaz kılmadaki en önemli, en çok dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi. Tabii ki her bir noktası çok önemli ama en çok dikkat edilmediği için, es geçildiği için üzerinde durmayı arzu ettiğimiz bir husus tadil-i erkandır. Çünkü İslam ahlakında 26 çeşit zarar vardır buyuruyor. Tadil-i erkana uymamanın 26 çeşit. 26. maddede ne buyuruluyor? Zamansız yağmurlar yağar, afetler olur. Yağan yağmurlardan zarar yerine, yani fayda yerine zarar gelmeye başlar. Ekinler zarar görür, sel olur, bazen de afetler olur, işte kuraklık olur. Ya da yağan yağmur da fayda yerine zarar verir. Nitekim biz bunları görüyor muyuz, yaşıyor muyuz? Evet, yaşıyoruz. Hele bir de düşünün ki hiç namaz kılınmadığı zaman neler başımıza gelir, neler neler. Yani şu hallerimize bakarak Rabbimiz bize rızık gönderiyor, yiyoruz ya,
binlerle kere şükresek biz bu şükrü yerine getiremeyiz, eda edemeyiz. Bu nimetlerin şükrünü yerine getiremeyiz. Çünkü her halimiz, her davranışımız isyan içerisinde, sıkıntı içerisinde Allah-u Teala'yı bir an bile unutmayın diyor. Biz arada sıra aklımıza gelirse hatırlamaya çalışıyoruz. Gaflet içerisinde oluruz. Ya. Tasavvuf nedir diye sorulduğunda kendisine, tasavvuf Allah-u Teala'ya giden yolu bulmaktır buyuruyor. Bunun için tasavvuf var. Allah-u Teala'yı bulabilmek. O bulabilmek nasıl? Bütün hücreleriyle hep tabi olmak, yaşayabilmek. Yine tevekkül nedir denilince, olan şey ile yetinmek ve olmayan şeye razı olmaktır. Niye bu olmadı, niye böyle oldu, niye az geldi, niye çok şuna sahip olmadım, niye bu? Kardeşim, Allah-u Teala hakkında bunu sen eğer uygun görmüş, buna razı olacaksın. Niye böyle diye sormayacaksın. Çünkü Allah-u Teala'nın takdiri böyle. Eğer bu takdire razı olmazsan başın dertten, sıkıntıdan hiç kurtulmaz. Niye? Çünkü sana Allah-u Teala'nın takdir etmediği, vermek istemediği. Çünkü Rabbimiz buyuruyor ki ben malı mülkü dilediğime veririm. Ama ilmi herkese veririm. İlim konusunda dilediğin kadar çalışabilirsin. Dilediğin kadar sahip olmak için gayret edebilirsin. Özellikle fıkıh ilminde. Sonu yok. İstediğin kadar çalış, istediğin kadar uğraş. Ne kadar öğrenirsen o kadar efendim senin için kıymetli, o kadar bereketli, o kadar faziletli olur. Ama dünya malı için ne yapacağız? Tevekkül sahip olmak ne demektir? Rızkını kazanmak için bir işe girersin, bir yerde çalışırsın, bir ticaret yaparsın. Rızk kazanmak için lazım olan makul ve gayrimeşru olmayan, meşru olan yollarla çalışırsın. Ama hiçbir zaman burada kendini fazlasını paralamak, daha fazla elde edilmek için diye de çırpınmayacaksın. Çünkü onları yaparken ne olur? Bir gün bakmışsın, demin de arz etmiş olduğumuz gibi işte daha çok para kazanacağım, daha çok iş yapacağım, ticaret yapacağım derken kazandığın paraların işte yaptığın işler vesilesiyle sinir, stres, sıhhatin bozulabilir. Bu arada para kaybedebilirsin, para kazanabilirsin, kazandığın paraları uygun yerde harcamayabilirsin, nefsine hakim olamayıp yani bir sürü uygunsuz işler yapabilirsin derken bir gün bakmışsın felakete doğru gitmişsin. O yüzden neyin senin için hayırlı olup olmadığını bilemezsin. Hep dualarımızda ne diyoruz? Ya Rabbi hakkımızda hayırlı olanları bize ihsan eyle. Fazlasına hiç gerek yok. Yine talebelerine yaptığı vasiyette şöyle buyuruyor. Bir hocaya talebe olmaya karar vermiş bir kimse bildireceğimiz hasretlere riayet ederse ve onları muhafaza ederse nefsin isteklerinden kurtularak ve kulluk vazifesini yaparak Allah-u Teala'ya kavuşur. Bu da Allah-u Teala'nın ihsanı ve muvaffak kılması ile mümkün olur. 25 tane hasletten bahsediyor. Bu 25 haslet buyuruyor ki birincisi nedamettir. Gaflet ve günahlarla geçen vakitlerine pişman olup Allah-u Teala ve kul haklarından borcu olanlar ödeyip tevbe etmektir. Şimdi bu 25 tane maddeyi sıralayınca bunları böyle efendim tablo yapıp asmak lazım. Bunları yapan insanların yani böyle herhalde korkudan el ayağı titrer, nefesi kesilir yanlış yapmaktan. İkincisi kullanacağı faydalı ilimleri öğrenmek. Üçüncüsü sükût, halvet ve zikre devamdır. Sükût nefsin konuşmasını yani vesveseyi önler. Halvet ise hislerin dağılmamasını sağlar. Zikir kalbin tasfiyesini yani saflaşmasını, temizliğini temin eder.
Dördüncüsü, ayakta durma, oturma ve bütün hallerinde Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını düşünüp hareketlerini ona göre düzeltmek. Yani her halde ayaktaysan, oturuyorsan, neredeysen hep Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını düşünerek ona göre hareket etmek. Beşincisi, her işine meşveret etmeden başlamamaktır. Mutlaka bir kişiye danışmak lazım. Böylece işin ve bozuk kötü olmasından korunur. Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyuruyorlar ki Kudüs'e surup, yani hiçbirini bulamazsam, bir şey bulamazsam şu kuru ağaca döner, ona sorarım. Onunla meşveret ederim. Sırf meşveret etmek, danışmak sünnetine uymuş olmak için. Altıncısı, bir din kardeşiyle birlikte bulunup vesveselerden kurtulmak. Yedincisi, her işinde ve sözünde sadık doğru olmak. Sekizincisi, mide ve dili korumak. Günümüzün en büyük afetlerinden bir tanesi. Çünkü talebe şehvet sevgisine müptela olursa günleri gaflet ve tembellikle geçer ve Allah-u Teala'ya ulaşmaktan mahrum kalır. Dil konuşmaya meylederse gönlü zikre alışmaz. Zira dilin günahı, isyanı bütün günahlardan daha çoktur. En büyüklerimiz hep neyi tavsiye ediyorlar sürekli bize? Aman dilinize sahip çıkın, dilinize sahip çıkın. Çünkü ne gelirse insanın başına, bu dilden geliyor. Dokuzuncusu, bütün azalar ile içten ve dıştan edepli olmaktır. Değil mi? Yine büyüklerimiz ne buyuruyor? İlim meclislerinde kıldığım talep, ilim geride kaldı, ille edep diyor. Çünkü hiçbir edep vasılı ilallah, hiçbir bir edep vasılı ilallah olamaz. Yani Allah-u Teala'ya kavuşamaz buyuruyor edepsiz kişi. Susmalı ve ancak lüzum olunca konuşmalıdır. Ne güzel değil mi? Hiç lüzumsuz yere konuşmayacaksın. Konuşmadığın zaman, az konuştuğun zaman az sıkıntı çekersin, az problem yaşarsın. Ne kadar çok konuşursak o kadar çok hata yapma riski insanın artar. Çünkü konuştuklarımız çoğunlukla ne oluyor? Dünyalık oluyor. Lüzumsuz malayani oluyor. Eğer hakikaten büyüklerden, ilimden, güzel ahlaktan konuşabilecek konumda ve kabiliyetteysek, bu şekilde bir ilmimiz varsa konuşulabilir, ama değilse susmak lazım. Üç şeye riayet etmeli diyor. İlki, çok acıkmayınca yememeli. İkincisi, çok susamadıkça su içmemeli. Böylece uyku basmasından korunmuş olur. Üçüncüsü de çok uyku bastırmadıkça uyumamaktır. Az yemeli, az su içmeli, az uyumalı ki beden yorulmasın ve böylece ne yapmak lazım? Kendimizi dinç tutabiliriz. Çünkü az yiyince, az çarpınca insanın vücudu ne olur? Dinç olur her zaman. Daha az yıpranmış olur. Şehvete uyanacak, sebep olacak yerlerde beraber bulunmaktan, öyle ortamlardan uzak durmak lazım. Böyle yapmakla nefsin ve şeytanın şerrinden korunabilir. Yine lüzumsuz ve zararlı yerlere bakmaktan, kötü şeylere bakmaktan kendimizi uzak tutmamız lazım. Her daim abdestli olmak lazım. Allah-u Teala'yı hatırlamayan uygunsuz kişilerle bir arada bulunmamak lazım. Ve saliha bir hatun alıp onunla evlenmek lazım ki güzel bir yuva kurabilesin ve böylece şeytanın ve nefsin şerlerinden uzak kalabilirsin. Yine boş sözleri dinlemekten, malayane lüzumsuz şeylerden uzak durmak lazım. Şöyle yapsaydım böyle olurdu gibi sözlerden de uzak durmak lazım. Çünkü bunlar işte

0: lazım. Kibirden sakınmak lazım. Kibrin alameti kendini yüksek ve başkalarını aşağı görmektir. Ucuptan da sakınmak lazım. Ucbun alameti kendini, kendi aklını ve fikrini beğenip kimseden nasihat kabul etmemek. Bu da kötü bir haslet. Yine hasetten sakınmak lazım. Kalbini Allah-u Teala unutturacak hiçbir şeyle meşgul etmemeli ve kalbini diline uygun hale getirmek, dünya sevgisini kalbinden ne yapmak lazım? Uzak, dünya sevgisinden uzaklaştırmak lazım buyuruyor Süleyman Hakim Ata Hazretleri. Efendim bir aylık vakit geçti. Bayağı uzun ara vermeden devam ettik. Bir nefes alalım. Kısa bir aradan sonra yine tekrar bir arada olacağız. Lütfen bir yere ayrılmayınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Efendim kısa bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Belki radyolarını yeni açanlar varsa bu akşam arz ettiğimiz, hayatını anlattığımız zatın ismi Türkistan evliyalarından Süleyman Hakim Ata Hazretleri'dir. Süleyman Hakim Ata Hazretleri Resulullah Efendimizin sünnete tam tabi olarak sade bir şekilde insanlara aktarması, örnek ahlakı, güzel şiirleri ve yüksek halleriyle meşhur olmuş ve Türkler arasında adeta destanlaşmıştır. Önceki bir günahına kefaret olarak kabrinin üstünden 40 yıl su akacağı bildirilmişti. Vefat ettikten sonra Amuderya Nehri yani Ceyhun Nehri bu Bağırgan beldesine bastı ve Hakim Ata Hazretleri'nin üzerinden tam 40 yıl su aktı. Daha sonra sular çekildi ve türbenin nerede olduğunu kimse bilmiyordu. Bir gece Hakim Ata Hazretleri Hacı Celaleddin namında bir kimsenin rüyasına görünüp "Beni arayıp bul, üstüme türbe yapıp imar et" dedi. Bu manevi işaret üzerine Hacı Celaleddin Efendi yanına birçok mal alıp bir kervanla Türkistan tarafında yola çıktı. Daha sonra Bakırgan semtine döndü. Bu esnada şiddetli bir fırtına çıkıp kervandaki bütün malları dağıttı. Güneş doğup ortalık aydınlanınca Hacı Celaleddin Efendi bir dağın tepesine çıkıp etrafına bakındı. Karşı dağın tepesinde bir kadın gördü ve yanına varıp Hakim Ata'nın türbesini sordu. Kadın "Ben bilmiyorum" dedi. Fakat o zatı yani Hacı Celaleddin Efendi'yi bir ihtiyar kadının yanına götürdü. O ihtiyar kadın "Oralar su altında kaldı, türbe kayboldu. Şimdi ise sular çekildi. Bize yakın bir yerde bir süs ağacı peyda oldu. Gece etrafında geyikler toplanır, seher vaktine kadar durup ziyaret ederler. Oradan geçenler zikir sesleri duyduklarını söylerler. Belki de orası olabilir" dedi. Bunun üzerine Hacı Celaleddin Efendi gece vakti söylenen yere gitti. Aynen anlattıkları gibi geyikleri gördü ve zikir seslerini işitince oracıkta uyuyakaldı. Hakim Ata Hazretleri rüyasında ona "Yattığın yerden 7 ayak ileri gel, o yeri kaz. Orada bir hasır çıkar. Onun altında bir deste gül vardır. İşte orası benim kabrimdir. Giden malın içinde tasalanma. Hepsi falancanın handadır. Onları da al gel, üstümüzü imar et, kendin de bize komşu ol" der. Hacı Celaleddin Efendi uyanınca aynen söylenenler yerine getirir ve oraya efendim ustalar bularak getirtir,

güzel bir türbe ve imarethane yapar. Daha sonra kendisi de oraya yerleşip taliplilerine, talebelerine ilim öğretmeye, hak aşıklarına feyizler saçmaya başlar.

Tabii o zat da aslında çok fazla bir hal sahibi değil ama görmüş olduğu rüya üzerine ve söz dinlediği için, orada bulunduğu için Süleyman Hakim Ata Hazretlerinin manevi olarak feyiz ve bereketlerinden istifade ederek kısa zamanda pek çok derecelere kavuşur. Böylece o da kendisi de orada talebe yetiştirmeye başlar. Hakim Ata Hazretlerinin Bakırgan kitabı, Ahir Zaman ve Hazreti Meryem kitapları Orta Asya Türkleri arasında çok meşhurdu. Ve şu söz ona aittir: her gördüğünü Hızır bil, her geceyi Kadir bil. Herkes yahşi, güzel iyi, biz yaman. Herkes buğday, biz saman sözlerinin sahibi de yine efendim Süleyman Ata Hazretlerine aittir. Onun sohbetlerinden bir miktar daha arz edelim. Ondan sonra programımızı kısaca sonlandıralım. Akılla ilgili olarak, akıl insanın doğru ile yanlışı birbirinden ayırabilmesini temin eder. Kişinin güzel ahlakı sevmesi, kötü ahlakı terk etmesi, onun akıllı bir insan olduğunun en güzel alametidir. Yani bir insan akıllı mı, değil mi, nasıl anlaşılır? Hani günümüzde çok akıllı diyorlar ya, aslında çok zeki olana çok akıllı diyorlar. Çok akıllı kimse ne demektir? Güzel ahlakı sevmesi, kötü ahlakı terk etmesi. Allah-u Teala'yı en iyi şekilde tanıyan kimse, en akıllı kimse demektir. Akıllı olan hiç kimseyi küçük görmez. Çünkü sultanı hor gören dünyada rahatını bozar. Sultan olmadan ehemmiyet ve güven olmaz. Salih kimseleri hor gören dini hususta zarara uğrar. Çünkü böyle kimseler insanı Allah-u Teala'yı ve ahirete hatırlatır. Allah dostlarını, salih kimseler. Dostlarını ve arkadaşlarını küçümseyen, yani etrafındaki dostunu küçümseyen vakar ve asaletini kaybeder diyor. Diğer insanları beğenmeyip onları aşağılayan onların kötülüğünden emin olmaz buyurur. Akıllı kimseye ahlakı güzel, susması uzun olan olması yaraşır buyurur. Çünkü bunlar peygamberlerin ahlakındandır. Fazla konuşup kötü ahlaklı olmak eşkıyanın, yani kötü kimselerin huylarındandır. Yine buyuruyor ki, insanlara iyi muamele etmek aklın yarısı, suali güzel sormak ise ilmin yarısıdır. Geçiminde aşırı harcama yapmayıp iktisat etmek geçim darlığından kurtulmaya vesile olur. Tasarruf edersen geçim darlığı çekmezsin buyuruyor. Yine büyüklerden birisine sordular, İyi ahlak nedir? Cevaben dedi ki, güler yüzlü olmak ve iyilik yapmaktır. Şimdi bu hali görünce bir anda mübarek Enver abim rahmetullahi aleyh aklıma geliyor. Güler yüzlü olmak ve iyilik yapmak. Her daim güler yüzlü, herkese güler yüzlü ve herkese iyilik yapmak. İşte iyi ahlak sahibi böyle olurmuş. Yine oğluna yapmış olduğu nasihatta diyor ki, oğlum sana nasihat olarak şunu seçtim. Şefkatli babanın bu sözünü iyi dinle. Münazarayı, söze muhalefet etmeyi, şaka ile insanları takılmayı terk et. Bunları sevdiğim kimseler için hoş görmüyorum. Çünkü ben münazarayı, söze muhalefet etmeyi, şaka ve insanların birbirine takılmasını denedim. Bunları hiç kimseye de tavsiye etmem. Çünkü
İnsanlara sözlerinde ve işlerinde daima muhalefet edip karşı çıkmak, karşındakinin kızgınlık ve kin beslemesine sebep olur. Bu da münakaşa gibidir. Münakaşa ise insana düşmanlık kazandırır. Hani buyuruyor ya, dostla münakaşa dostluğu azaltır, düşmanla münakaşa düşmanlığı artırır. O yüzden münakaşadan uzak durmak lazım diyor. Ey oğul, yaşadığın müddetçe birbirinize münazara ve hiçbirinize muhalefet edip karşı çıkmayın. Hafifliği ve cehaleti terk et. Çünkü bu insana bir fayda getirmez buyuruyor.

Buyuruyor ki ben küçük iken annem bana çocuklarla latife ve şaka yapma. Sonra onların yanında küçülürsün ve sana edepsizlik yapmakta kendilerinde cesaret bulurlar diyor. Ya değil mi? Birisiyle sürekli latife yaparsan bir süre sonra onunla arandaki o şey kalmaz. Seviye kalmaz olur. Artık iş seviyesizliğe doğru gider ki bu da çok kötü bir durumdur. Onun için nerede nasıl davranacağımızı, yani ağırlığımızı nasıl koruyacağımıza çok dikkat etmemiz lazım. Efendim, Süleyman Hakim Ata Hazretleri ile ilgili aslında tabii daha çok şey var. Şimdi vaktimiz olmadığı için burada yavaşça programımızı, yani Hakim Ata Hazretleri ile ilgili bölümü noktalayalım. Şimdi yine İmam Rabbani Hazretleri'nin Mektubat-ı Şerifinden son 73. mektubun son kısmını da kısaca arz edelim. Tabii bazı yerlerini vaktimiz olmadığı için kısaca atlayarak geçiyoruz. Çünkü yetişmiyor yoksa. Şimdi son kısmını da okuyarak bu mektubu bugün inşallah bitirelim. Bismillahirrahmanirrahim. Her ibadeti seve seve yapmalıdır. Kul hakkına dokunmamaya, hakkı olanları ödemeye titizlikle çalışmalıdır. Üzerimizde kimsenin hakkı kalmamasına çok dikkat etmeliyiz. Hakkı dünyada ödemek kolaydır. Nezaket ile, yumuşaklıkla haktan kurtulmak mümkün olur. Fakat ahirette iş böyle değildir. Orada hak altına kurtulmak çok güçtür. Çaresi bulunmaz. Böyle bu husus gelince hemen kısaca arz edeyim. Çok kıymetli sevgili Osman Ünlü hocamız bunu sık sık anlatırlar. Önemine binaen burada da arz etmek istiyorum. Yüksek müsaadelerinizle. Burada kul hakkında, biliyorsunuz kul hakkı en önemli konulardan birisi. Birisinde hakkımız varsa ya da bir başka birinin bizde hakkı varsa burada mutlaka onunla helalleşmek lazım. Hele hele şöyle bir hatayı çok yapıyoruz. Bazen insanlar işte diyelim ki elinde olmadan diyelim biz iyi niyetle söyleyelim. Kasti olmayarak da bir şekilde hak geçiyor. Biz ne yapıyoruz bu sefer? Sinir ve kızgınlığımızla beraber hemen sana hakkımı asla helal etmiyorum. Ahirette bunun hesabını senden alacağım. Senden bunun hesabını mutlaka görüşürüz diye söylüyoruz ve hakkımızı helal etmiyoruz. Peki ne olacak? Osman hocam anlatıyor. Diyor ki evet haklısın, hakkım var. Ahirette bütün hesaplar görüldü. Her şey bitti ve Allah-u Teala'nın izniyle cennete girmeye hak ettin. Mis gibi cennetin kokusu burnunda tütüyor. Tam cennete adım atacaksın diyecekler ki dur Said Efendi dur. Nereye? Ben cennete girmeye hak ettim, kazandım. Müsaadenizle içeri gireceğim. Giremezsin. Niye? Evet doğru, senin hesabın görüldü. Cennete girmeye de hak ettin. Her şey güzel. Ama Ahmet Ağa'da senin alacağın var. Onun hesabını görmemiz lazım. O alacağın da hesabı var burada. Evet günahlarından kurtuldun. Sevapların ağır geldi. Şu hesabı da görmemiz lazım. Onun için bir bekle. Sen diyeceksin ki ya ne hesabı, ne kardeşim, ne alacağı istemem. Vazgeçtim. Ya mis gibi her şey bitti. Cennete gideceğim. Bırakın. Olmaz, kusura bakma. Bu hesap görülecek. Çünkü defter açık. İstemiyorum. O zaman onu sen dünyada yapacaktın kardeşim diyecekler. Dünyada hakkını helal edecektin ki hakkından kurtulasın. Hiç kusura bakma. Burada bu hesap görülecek. O zaman sen hakkını helal etseydin, şimdi senin hakkını biz o kişiden alır, arkandan gönderirdik. Ama sen bizi vekil etmedin dünyadayken. Onun için vekil etseydin, yani o gün
sen ya Rabbi ben hakkımdan vazgeçtim helal ediyorum deseydin, senin vekilin olarak biz onun hesabını burada görecektik ama sen etmedin. Kusura bakma bekle. Eyvah diyeceksin. Peki ne kadar bekleyeceğim? Vallahi Ahmet Ağa'nın hesabı ne kadar sürer bilmiyoruz. 5000 yıl mı, 10000 yıl mı? Ahiret yılıyla biliyorsunuz bir ahiret yılı 1000 dünya senesi. Artık kapıda bekle de bekle, bekle de bekle. Eyvah, eyvah ki eyvah. Ama bu eyvahların hiçbiri o zaman ne olmayacak? Fayda vermeyecek. O yüzden şimdi ne yapmak lazım? Kardeşim ben gelmiş gelecek bütün haklarımı herkese helal ettim deyip şimdiden kurtulmak lazım. Velev ki sizin birisinde alacağınız varsa şüphesiz Allah-u Teala buyur ki ben onun hesabını göreceğim. O kişiden hakkınızı alacağım. O kişide kalmayacak. Ama sen en azından gidip de tam böyle cennete girmek üzereyken, ayağını atmak üzereyken kapıda senelerce beklemek zorunda kalmayacaksın. O yüzden herkes herkese hakkını helal etsin gitsin ya, bu dünya değer mi kimse kimseye kırmaya? Efendim yok öyle işte ben hakkımı alır. Ne olacak yani 3 kuruşluk hakkını bu dünyada alsan ne olur, almasan ne olur? Öbür dünyada köşklere saraylara kavuşmak varken değer mi? Devam edelim efendim. Kafirlerin haklarını da gözetmek lazımdır. Kafir memleketlerindeki kafirlerin mallarına, canlarına ve namuslarına saldırmamalıdır. Kafirlerin kanunlarına da karşı gelmemelidir. İslamiyeti, dinini iyi bilen ve ahireti düşünen doğru alimlere sorup öğrenmelidir. Böyle mübarek insanların sözleri ve kitapları tesirli olur. Bunların nefeslerinin bereketiyle sözlerini yapmak çok kolay olur. Para kazanmak için, rey kazanmak için, mevki almak için din kitabı yazan, nutuk söyleyen, Müslümanları aldatmak için yüzlerine gülen din hırsızlarının yanından ve kitaplarından kaçmak lazımdır. Doğru alim güvenilir kitap bulunamayan yerlerde bu gibilerden ancak çok lüzumlu şeyler sorulabilir, vaazlar ve nutukları dinlenmez. Ey oğlum, bizim gibi fakirlerin yukarıda tarif ettiğimiz alçak dünya düşkünleriyle ne işimiz vardır ki onların gidişlerinin iyiliğine, kötülüğüne karışalım? Allahu Teala Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem lazım olan nasihatleri açıkça bildirmiş, söylenmedik bir şey kalmamıştır. Allahu Teala'nın Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem lazım olan nasihatleri açıkça bildirmiş ve söylenmedik bir şey kalmamıştır. Fakat bu yavru bu fakirlere gelip nasihat ve yardım istemiş olduğu için bu yavrunun nasıl, ne yolda bulunduğu sık sık kalbe gelmektedir. Bu bağlılık bu satırların yazılmasına sebep olmuştur. Evet, bu yavrunun böyle sözleri çok işitmiş olduğunu biliyorum. Fakat yalnız işitmekle bir şey kazanılmaz. Duyduklarını, öğrendiklerini yapmak lazımdır. Bir hasta ilacını öğrenebilir. Fakat ilacı kullanmadıkça iyi olamaz. İlacı iyi bilmek onu ona iyi gelmez. Bütün peygamberlerin aleyhisselam ve alimlerin rahimehumullah milyonlarca sözleri ve binlerce kitapları hep işlemek içindir. Bilmek kıyamette faydalı değil, şefaatçi değil, azap yapılması için hüccet ve şahit olacaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki kıyamet günü azabın en şiddetlisine, en kötüsüne düşecek olan ilminin faydasını görmeyen, gidişi ilmine uymayan alimdir buyuruyor. Yavrum, o zamanki tevbenin, bağlılığın bir netice vermediğini sen de biliyorsun. Çünkü Allah-u Teala'yı seven ve unutmayanlardan uzak kalman o saadet tohumunun açılıp büyümesine mani oldu. Fakat o tohumun çürümemiş olması bu yavrunun yetişmeye elverişli nefis bir cevher olduğunu göstermektedir. O tevbenin, o bağlılığın bereketiyle Allah-u Teala'nın bu yavruyu er geç sevdiği, seçtiği yola kavuşturacağı ümit olunur. Her ne behasına olursa olsun Allah yolunda bulunanlara olan sevgiyi elden kaçırmayınız. Bunlara sığınmak, bunlarla beraber olmak iştiyakını kalbinize yerleştiriniz. Bu büyüklere olan sevginiz sebebiyle Allah-u Teala'nın kendi sevgisini içinize yerleştirmesini ve kalbinizi ve bu dünya çerçöplerine bağlanmaktan kurtarıp büsbütün kendisine çekmesini isteyiniz. Ve selam ve ikram amin diyoruz bu mübarek
sözlere efendim hızlıca hemen duamızı yapalım. Çünkü bir hayli vakit ilerledi. Yine Mektubat-ı Şerif'in başındaki bu güzel duayla devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala hamdolsun. Rabbimizin seveceği ve beğeneceği bütün mahlukların yaptıkları hamd ve şükürlerin katlarından daha çok hamdolsun. Onun alemlere rahmet olarak gönderdiği en sevgili kulu Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Onun mübarek ismini söyleyenlerin her söyleyişinde gaflet uykusuna dalarak ismini söyleyemeyenlerin sayısınca ve ona layık ve yakışır dualar ve selamlar ve onun günahsız ve her türlü ayıptan kusurdan uzak haline ve hesabına da dualar olsun. Allahümme inni es'elüke sıhhate vel afiyete vel emanete ve hüsnel hulki ve rıdai bil kaderi bir rahmetke ya erhamer rahimin. Ya Rabbi senden sıhhat ve afiyet ve emanete hıyanet etmemek ve güzel ahlak ve kaderden razı olmak istiyoruz. Ey merhamet sahiplerinin en merhametlisi, merhametin hakkı için bunları bize ver. Ya Rabbi unuttuklarımız ve yanıldıklarımız için bizleri sorguya çekme. Geçmiş ümmetlere yaptığın gibi güç işleri bizlere yükleme. Yapamayacağımız şeyleri emretme. Bizi af ve mağfiret eyle. Bize acı. Bizim sahibimiz sensin. Düşmanlarımıza galip gelmemiz için bize yardım eyle. Ya Rabbi bize ihsan buyurduğun bu güzel ehl-i sünnet itikadın, bu güzel nimetlerin kadrini, kıymetini bilenlerden eyle. Günahlarımız, kusurlarımız, hatalarımız sebebiyle bu kıymetli nimetlerden bizi mahrum eyleme. Ve dahi bu nimetlerin de bizlere gelmesine vesile olan başta sevgili Peygamber Efendimiz olmak üzere bütün büyüklerimizin, mübarek Hüsek hocamıza, mübarek Hüsek Enver abimize kadar gelmiş geçmiş bütün büyüklerimizin, Evliya-i Kiram Haziratı'nın makamlarını âli eyle, derecelerini âli eyle, cennet-i âlâda cümlemizi bu mübarek zatlara komşu eyle, şefaatlerine nail eyle ya Rabbi. Ya Rabbi radyoları başında bizleri dinlemekte olan bütün din kardeşlerimizin ne muratları varsa muratlarına nail eyle. Ya Rabbi hepsini iki canda aziz eyle, ahir ve akıbetlerini hayır eyle. Ve bütün bu dualarımızı da dualarını reddetmediğin hatırlı, hürmetli, mübarek kullarını yüz hürmetine kabul ve makbul eyle. Kabul ve makbul eyle, kabul ve makbul eyle. Subhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasifun. Ve selamun aleyl müselin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hasreten sevgili Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek, latif, mutahhar, müveccel ruhu şerifler için. Hasreten Adem Aleyhisselam Efendimizden sevgili Peygamber Efendimize kadar gelmiş geçmiş bir cümle Peygamber İzam Aleyhisselavat ve Teslimat Hazaratının mübarek ruhu şerifler için. Hulefai Raşidin, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendilerimizin, Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe ve Hazreti Fatma Validemizin, Hazreti Hamza, Hazreti Abbas, Aşere-i Mübeşşere, Eshab-ı Bedir, Eshab-ı Uhud, Eshab-ı Bir Maunen'in ve bir cümle Eshab-ı Güzün Efendilerimizin, Tabi'nin, Tebi-i Tabi'nin, Silsile-i Ali Sofya Ali Büyüklerimizin, mezhep imamlarımız İmam-ı Azam, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri'nin, İmam Maturidi, İmam Eşari, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, İmam Züfer Hazretleri'nin, Gavs-ı Azam, Seyyid Abdülkadir Geylani, Hüccetül İslam İmam Gazali ve Seyyidet Nefsi Hazretleri'nin, Hasen-i Basri, Habib-i Acemi, Davud-u Tahi, Maruf-u Kerri, Sırrı-i Sekadi, Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin, Ebu'l-Hasan-ı Şazili, Ebu'l-Abbas Musi, İmam Musayri Hazretleri'nin, Amdur Halik Oyunc Devani Arfi Rivegeri Mahmud İncir Fagne Ali Ramiteni Muhammed Baba Sema Seyyid Emir Gila Şahin Akşmen Bahattin Bari Alaaddin Attar Yakup İçeri Ubeydullah Ahrar Kadı Muhammed Zahid Derviş Muhammed Hacı İmkeneki Muhammed Baki Billah Şeyh İmam Rabbani Müceddidi Elfisan Ahmet Faruk Serendi Urvetül Uskan Muhammed Masum Faruki Seyfettin Faruki Muhammed Nur Bedayini Mezhar Canı Canan Abdullah Delevi Mevlana Halid Bağdadi Seyyid Abdullah Şemdini Seyyid Tahakari Seyyid Salih Seyyid Sıbgatullah İzani Seyyid Fehmi Arvası Hazretlerinin Efendi Hazretlerinin Mübarek Hüsek Hocamızın Mübarek Hüsek Enver Abilerimizin Kurbunda bulunmakla şerefe bulduğumuz Mihmandar Resulullah Halid Bin Zeyd Ebay Belensari Murad-ı Müzevi Mehmet Emin Tokadi Abdülfettah Bağdadi Akri Hazretlerinin bütün İstanbul'daki Evliya-i Kiram Hazretlerinin bir cümle Evliya-i Kiram Hazretlerinin isimlerimizi aklımıza gelen gelmeyen ve bizleri radyolar başında dinlemekte olan bütün kıymetli dinleyicilerimizin cümle geçmişlerine âbâ ecdadının sevdiklerinin, dostlarının, arkadaşlarının
ruhlar için, hastalarımızın şifası, dertlerimizin devası, borçlarımızın edası, hayırların fethi, şerlerin defi, sıhhat ve selametimiz için, dualarımızın kabul ve makbul olması için, Allah-u Teala rızası için El-Fatiha ma-salavat diyoruz. Ömrünüz ve geceniz bereketli olsun. Lütfen kıymetli dualarınızdan bizleri esirgemeyiniz, mahrum etmeyiniz. Haftaya görüşünceye dek Allah-u Teala emanet olun. Kalın sağlıcakla.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk bugün yine sizlerle birlikteyiz öğle vaktinde. Ve tabii ki saat boyunca da burada sizlerle birlikte olacağız. Ben Hande, ana kumanda masasında sevgili Ömer var. Bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Günlerden çarşamba, bugün eğitimci yazar Murat Tunalı hocamızla hoş sohbetimiz olacak. Kendisi canlı telefon bağlantısıyla hattımızda. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım, nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
1: Çok sağ olun. Umarım sesim sağlıklı bir şekilde ulaşıyor.
0: Şu an size çok sağlıklı geliyor hocam. Hiçbir sorun yok. Sizi duyabildiğimiz sürece hiçbir sorunumuz yok. Havalar sıcak gidiyor. Tam bir yaz ortasındayız.
1: Yaz dönemindeyiz. Üniversite sınav sonuçları açıklandı. Pırıl pırıl gençlerimiz tercihler yapacaklar. Tercihler yaparlarken de tabii neye göre, nasıl tercihler yapacaklar? Bu konuda bir karmaşa var. Bir akıl karışıklığı var. Mesela anne babaların beklentileri var. Çocukların hayallerindeki, gençlerin hayallerindeki varmak istedikleri hedefler var. Ne bileyim, insanların maddi kaygılarından kaynaklı yapacağı işlerle alakalı, tercih edeceği mesleklerle alakalı beklentiler var. Bu konuda neye, nasıl dikkat etmek gerekiyor?
0: Kafalar biraz çok karışık.
1: Evet, biraz değinmek istiyorum. Çok yakın tarihte, daha birkaç gün önce çok yakinen tanıdığım bir arkadaşımın çocuk çok enteresan, bakın bu hikaye çok enteresan. Çocuk çok duyarsız ve umursamaz. Annesi bir gece vakti onun yerine TC numarasına Türkiye Gov.tr şifresini girerek üniversite tercihini yapıyor çocuktan habersiz. Çocuk ben girmeyeceğim, çok önemli değil deyip umursamıyor. Ondan sonra sınav kaydını yaptıktan sonra çocuk ister istemez sınava giriyor. Ve çocuk sınavda ilk 125 binlemine girmiş. Yani iyi bir puan almış. Şimdi çocuk mesela tercihini yapacak ama aile mesela diyor ki işte şu iş garanti, şunu tercih etsin. Memurluk garanti, öğretmenlik tercih yapsın. Ekmeğinin peşinde olsun.
0: Her kafadan çocuk ayrı mesela, bir ses çıkıyor şu an ailenin içinde.
1: Çocuk idealist mesela diyor ki ben gazeteci olmak istiyorum. Bir taraftan birileri diyor ki ya gazetecilik mi kaldı? İşte artık Twitter
0: her şey
1: var.
0: Dijital.
1: Eski. Dijital oldu, gazetecilik artık tarihe karıştı, radyo, televizyon bunun artık eskisi kadar esprisi yok vesaire. Herkes bir şeyler söylüyor. Bu konuda ben açıkçası sağlıklı olanın şu olduğuna inanıyorum. Birincisi, öğrenci tercih edecek olan kişi bundan 5 yıl, 10 yıl sonrasındaki hayatını, geçim kaynağını, hayatının geçim sürecini, para kazanma süreçlerini göz önünde bulundurmalı. Yani biraz mantıkçı olmak lazım. Herkes bir şeyler söylüyor ama herkesin bir parça haklılık payı var. Örnek veriyorum, anne babalar çocuklarının hayatlarının garanti altında olsun isterler. Hayatlarında ekonomik sıkıntı yaşamasını isterler. Hatta kendilerinden örnek verirler. Bak ben ne kadar sıkıntı yaşıyorum. Sen bu sıkıntıları yaşama yavrum derler. Şimdi burada tamamen değil ama kısmen anne babaya çocuğun, evladın hak vermesi gerekir. O yüzden de şöyle bir şey yapmalı. Evet, hayallerinin peşinden gitmeli ama o hayallerinin peşinden girerken bundan 10 yıl sonraki, 15 yıl sonraki dünya şu andaki dünya mı olacak? Bunun farkını karşılaması lazım. Yani örnek veriyorum, 2000'li yılların başındaki yaşadığımız hayat ile şu andaki hayat aynı olabilir mi Hande Hanım? 2000'li yılların başında bugün kullandığımız akıllı cep telefonları yoktu bile, böyle bir ekrana bakarak saatlerce insanlar vakit geçirmezlerdi.
0: Hocam yani, biz üniversite sınav sonuçlarımızı kendim için söylüyorum. Böyle bilgisayarı olan bir eve gitmiştik yani arkadaş. Herkesin evinde bilgisayar yoktu, böyle toplaşıp bakmıştık üniversite sınavı sonuçlarımıza. Düşünün
1: evet,
0: bundan kaç yıl önce
1: şu
0: tabii
1: anda,
0: ki.
1: Şu anda çocuklar cep telefonlarından girerek bu sonuca ulaşıyorlar. Ben kendi üniversite sonucumu, dediğiniz gibi herkesin evinde bilgisayar yoktu. Benim biraz varlıklı olan bir akrabamın evinde bilgisayar vardı. Ve ben telefon yoluyla bir yerde çalışıyordum. Yani tatil beldesinde garsonluk yapıyordum. Çalışıyordum yazın. Ve sınav sonuçlarının açıklandığını haberlerde, televizyonda haberlerden duyunca hemen o akrabamı aradım. Akrabama kişisel bilgilerimi, vatandaşlık ya da sınav numaralarımı vererek oradan telefon yoluyla öğrenmiştim. Yani düşünün, ne kadar arada zaman farkı var. Evet, ama yaşam tarzı, teknoloji tarzı da var. Bakın, bu anlattıklarımız şu anda çocuklara şu andaki sınav sonucunu öğrenen, tercih yapacak olan öğrencilere sanki böyle dinozorlar çağı, ne bileyim işte tarih öncesi çağ gibi gelebilir. Çok komik gelebilir. Ama hayatın gerçeği bu. 20 yıl bu kadar değiştirebiliyorsa şu anda da tercih yaparlarken öğrenciler özellikle bundan 5-10 yıl sonra, 15 yıl sonra hayatlarını yaşayacakları, hayatlarını meşgul edecekleri iş sahalarına, iş imkanlarını göz önünde bulundurarak, en kötü koşulları göz önünde bulundurarak, en kötü koşullarda acaba nasıl rahat ederim, rahat eder miyim, psikolojik olarak mutlu olur muyum gibi durumları değerlendirerek tercih yapmalılar. Yoksa şöyle bir gerçek var. Rızkı veren Allah'tır zaten. İlla ki bir şekilde karınlarını doyuracaklardır. Ama okudukları bölümü okurken eğer ki ya ben teknik bir hata yapmışım, ben bu bölümün insanı değilim, kafa olarak ben bu bölümü okuyacak insan değilim, ben işte bu okulu okuyamayacağım galiba, çok zorlanıyorum, hoşlanmıyorum, mutlu değilim diyerek ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta, hatta son sınıfta üniversiteyi bırakan öğrenciler tanıyorum, çocuklar tanıyorum. Bu nedenle çok sağlıklı kararlar vermek lazım. Okulu bitirdiği zaman hayatını idame ettireceği işle alakalı kendini sağlıklı konumlandırması lazım. Bir diğer unsur da şu. Özellikle gençlerde bireyselleşme, bireyselleşmenin getirdiği özgüven, işte sosyal anlamda toplumda yer edinme, işte imaj algısı, bu tip durumlar biraz daha etkin görünüyor. Yani sosyal statü, sosyal tatmin, bu konular, bu sebepler üniversite tercihlerinde çok etkili olabiliyor. Üniversitenin kendisinden tutun da, yani kurumun hangi şehirde, hangi üniversite olduğundan tutun da, üniversiteye tercih ettiği bölüm de çok çok önemli. Yani çocuk kendini konumlandırırken kendi değerini de orada birimlendiriyor üniversiteye, bölüme göre. O yüzden örnek veriyorum, çok basit bir ifadeyle anlatayım. Çocuğun kafasındaki bölüm belki izlediği bir diziden, belki örnek aldığı bir rol modelden, belki de etkilendiği bir insandan olabilir. Ben de onun gibi olacağım algısı oluşabilir. Ama gittiği üniversite, gittiği bölüm o algıyı taşımıyor olabilir. Buna dikkat etmesi lazım. Yani hani derler ya, hayaller Paris, hayatlar Güngören, ya da ne bileyim daha şey, farklı bir hani sosyoekonomik olarak daha biraz daha zayıf ekonomik durumda olan insanların yaşadığı yer, şehir, konum, ilçe olarak ifade edilebilir. Bu bağlamda hayallerle hayatların örtüşmesi gerekiyor. Yani çocuk üniversiteyi tercih yaparken gerçek hayatında karşılaşabileceği durumları da göz ardı etmemesi gerekiyor. Bu yüzden sosyal tatmin, işte kendini tatmin etme, egoyu tatmin etme aracı olarak görmemeli üniversite tercihini. Bazı öğrenciler şunu yapıyor Hande Hanım, anne babasına, öğretmenine bir meydan okuma gibi onların hiç istemeyeceği, tasvip etmeyeceği bölümleri tercih ederek adeta üniversite tercihini bir araç olarak kullanıyor. Bakın, hayatımda sizin istemediğiniz, benim istediğim bir şeyi yapıyorum ben. Gördünüz mü? Ben de kendi kararlarımı verebilirim diyor. Ama o kararı verirken şayet sağlıklı bir karar değilse birkaç yıl sonra pişman olacaktır. Bu durumlara düşmemesi gerekiyor öğrencilerin özellikle. Buraya düşmemesi için de anne babanın çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani çocukla bu konularda özellikle onu sabote edecek, onu manipüle edecek, iddialaşmaya, inatlaşmaya vardıracak noktada seviyeye kadar getirmemesi gerekiyor konuyu, muhabbeti. Buna dikkat etmek lazım. Bir diğer unsur da çocukların özellikle üniversite tercih ederken finansal kaygıları, para kaygıları, para kazanır mıyım, aç kalır mıyım, evet, maaşım olur mu? Bu konular çok çok önemli. İşte burada tercihten öte şu önemli: İyi bir tercih yaparsınız, üniversiteye girersiniz, ama üniversite okuma sürecinde nasıl geçireceğiniz çok önemlidir. Şimdi çocuk var, öğrenci var, üniversiteye gidiyor. Benim arkadaşım vardı, yurtta kalırdı sadece, hiç üniversiteye gitmezdi. 4 yıl boyunca öğrenci anne babasını kandırarak sadece yurtta kaldı Hande Hanım. Hiç okula gitmedi. Ve biz mezun olurken o sadece birinci sınıfı okumamış olarak evine gitti. Ve sahte bir diploma yaparak anne babasını kandırmıştı. Yani o kadar kötü bir, o kadar acı bir durum ki, bu duruma benzer örnekleri yaşamaması için öğrencinin hayatını, okul hayatını nasıl geçireceğinin de planlamasını yapması lazım. Mesela ben üniversiteyi ilk kazandığım zaman çok iyi hatırlıyorum. Üniversiteye gittiğimde kitabını okuduğum yazarla tanışacağım diyerek yazarın olduğu yayın evini bulup bu yayın evinde yazarla konuşup tanıştıktan sonra onun eğitimlerine katılmayı tercih etmiştim. Eğitimlerinden sonra baktım o kadar hoşuma gitti ki, ya ben burada çalışayım, bana para vermeyin, okulun haricindeki zamanlarda ben burada vakit geçireyim diyerek onları ikna etmiştim. Okul bitene kadar o yayın evinin editoryasında, kitap yazım biriminde, dergi biriminde, eğitim danışmanlık firmasında, birçok yerinde, fuarlarda, kitap fuarlarında vakit geçirerek, çalışarak yazarların, eğitimcilerin, yani birçok bu alanda hizmet veren kıymetli insanların, kıymetli beyinlerin yanında bulunmuştum. Yani sanki üniversite okurken ikinci bir üniversite okuyordum çalışarak. Bu da benim için ciddi bir avantaj sağlamıştı. Herkes bunu yapmak zorunda değil tabii ki. Ama üniversiteyi okurken öğrenci için o okulu okurken kendini bir pazar heybesi gibi, bir pazar torbası gibi düşünüp ne kadar çok doldurabilirse, ne kadar çok besleyebilirse o kadar kârdır mantığıyla hareket etmesi lazım. Yoksa elbette ki okul, üniversite hayatı bana göre bir terfidir. Hayat okulunda bir terfi aşamasıdır. O terfiyi ettikten sonra bir parça bu terfi özgürlük de beraberinde getiriyor. Bir 18-19 yaşındaki bir insan için, bir çocuk için, bir genç için bir özgürlüğünü hissetme aşamasıdır. Ama tabii ki o süreci iyi değerlendirmek gerekiyor. Bu bağlamda öğrencilere tavsiyem, özellikle gelecekteki hallerini, hayatlarını göz önünde bulundurarak ne kadar mutlu olacaklar, hayatlarını nasıl idame ettirecekler, kendilerini bir konumlandırsınlar, bugünün koşullarına göre değerlendirmesinler, bundan 10 yıl sonrasının, 20 yıl sonrasının koşullarına göre değerlendirsinler ve üniversite tercihlerini buna göre yapsınlar diyorum. Bir diğer önemli unsur da şu Hande Hanım, yaz dönemi geldi tabii ve yaz döneminde özellikle öğrencilere, sınav grubu öğrencilerden bahsetmiyorum, normal bildiğimiz yeni ilkokul, ortaokul öğrencileri için söylüyorum.
0: Yeni dönemini bekleyen, bir üst sınıfını bekleyen öğrenciler için.
1: Evet, bu öğrenciler için yaz dönemini ben şöyle görüyorum. Sanki Nadas'a bırakılan tarım toprağı gibi.
0: Doğru.
1: Hani işlenmez ya Nadas'a dinlensin diye, işte toprak bekletilir, ekilmez, biçilmez. Bekletilir sadece. Bunun gibi görüyorum. Şimdi öğrenci özellikle yaz dönemi geldiğinde ciddi bir disiplinin içerisinden bu boşluğa düşüyor. Hem zihinsel anlamda hem de fiziksel anlamda aslında gelişimi devam etmesi gerekiyor. Çünkü zihinsel ve fiziksel olarak sürekli bir hareket halinde, sürekli bir eylem halinde olan beyin bir zaman sonra eğer ki öğrenme eylemini devam ettirmezse, gelişmezse atıl kalmaya başladığında gerilemeye başlıyor. Bu gerileme süreci aslında nasıl biliyor musunuz? Unutkanlık olarak kendini ifade ettirebiliyor. İşte ne bileyim, hatırlamak istediği şeyleri kolayca hatırlayamıyor. İşte zihinsel olarak bir aktiviteyi, örnek veriyorum, düşünmek, zihinsel bir işlem yapmak ya da işte bir yere gidecek, unutkanlık, unutup ona gidememesi gibi birçok konuda zihinsel aktivitelerde gelişim geriliğine neden olabiliyor. O yüzden sanki Nadas'a bırakmamak gerekiyor zihnimizi. Mental olarak sürekli bir eylem içerisinde olmak gerekiyor. Ben de bunu şöyle düşünüyorum. Hani çocuklar yaz dönemi olduğunda eskiden ne yapılırdı? Bir kursa gönderilirdi. Bir, ne bileyim işte Kur'an kursu olabilir, cami olabilir ya da yaz kampı gibi zihinsel eylemlerin gerçekleştirildiği okul hayatına katkı sağlayacak kurslar olabilir. Bunun haricinde maddi anlamda çocuğa katkı sağlayacak bir ustanın, bir meslek erbabının yanında vakit geçirmesi için çırak olarak verilebilir. Bütün bunların hepsini topladığımızda aslında bunların hepsi o çocuktan bir menfaat elde etmek değil, çocuğun beynini, zihnini meşgul etmek, bedensel aktivitelerini meşgul etmektir. Örnek veriyorum, bir ustanın yanına, bir sanatkarın yanına verilen bir çocuk belki 7-8 hafta boyunca orada çalışacak ama hayatın getirebileceği koşulları, tecrübesini de yaşayacak. Aynı zamanda zihnini sürekli meşgul etmesinden dolayı bir zihinsel olarak da idman, egzersiz yapmış olacak. Bakın bundan belki de 20-30 yıl öncesine kadar bir insanın ne kadar zeki olduğunun ispatı beyin hücreleri sayısıyla ilintiliydi Hande Hanım. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar şunu gösterdi. Özellikle zihin, beyin noktasında işte ne bileyim beyninin bir kısmı alınan, beyninin bir kısmında zarar olan insanlarda yapılan özellikle testlerde şu ortaya çıktı. Bilim insanları dedi ki bir insanın ne kadar zeki olduğu beyin hücresi sayısıyla alakalı değil, beyin hücreleri yani nöronlar arasında kurmuş olduğu bağlantılarla ilintili. Tabii, ne kadar çok bağlantı kurarsa, dendrit ve aksonlar birbiriyle ne kadar iletişim, ilişki geliştirirse, bağlantı kurarsa o kadar o insan zekidir, akıllıdır derler. O nedenle herhangi bir şeyi öğrendiğinizde, herhangi bir bilgiyi öğrendiğinizde, o bilgiyi başka bilgilerle bağlayıp ilişki kurduğunuzda otomatik olarak kendinizi daha zeki hale getirmiş oluyorsunuz. Bugün öğrenciler zihinsel gelişimini, okullar kapandı, karneyi aldı, şak diye kepenkleri indirdikleri anda sadece bilgisayar oyunları, tabletler, sadece eğlenceli şeylerle vakit geçirdiklerinde işte o beyin bağlantı, nöron bağlantıları kurulmadığı için atıl kala kala o kepenk indirildiği için tekrar okul başladığı zaman, okul tarihi acaba başladığında o kepengi kaldırırken zorlanıyorlar. Yeni bir şeyler öğrenmek istedikleri zaman çok zorlanıyorlar. O yüzden de ilk başlarda öğrenciler bocalıyorlar. Ama kendilerini idmanlı hale getirirlerse, bu illaki bir akademik ders değil Hande Hanım. Hı hı. Örnek veriyorum, bir mesleğin yanına git, terzinin ya da ne bileyim bir berberin yanında o konuyla alakalı işi öğrenmeye başlıyor.
2: Soğutmamak gerekiyor. Sporda da böyledir ya hocam. Yani vücudu soğutmamak gerekiyor. Bundan mahrum bırakmamak gerekiyor.
1: Aynen öyle. Nöronları, zihinsel aktiviteleri soğutmadan sürekli öğrenmeyle alakalı meşgul ettiğinizde o zaman işte daha başarılı olmuş oluyorsunuz. İşte o çocuk mental olarak kendini geliştirmiş oluyor. Tabii ki bunun yanında başka şey yetilerini, bedensel yetilerini de geliştirmiş oluyor. Ama şunu söylemek lazım. Sadece işte eğlenceli olan şeyleri yaptığında o zaman çocuk ya da kişi beynindeki nöronlar bağlantı kurmadığı için, atıl kaldığı için öğrenme yetisini de kaybediyor. Öğrenme yetisini kaybettiğinde bu sefer dikkat eksikliği, işte odaklanamamak, okuduğunu algılayamamak, bütün bu sorunların hepsi böyle girip bir şekilde kendi dünyasında boy göstermeye başlıyor. Okul başladığı zaman veliler hemen telaşlanmaya başlıyor. Ay geçen sene bu çocuk böyle değil, bu sene böyle oldu demeye başlıyor. Nedeni şu, çocuk yaklaşık 7-8 hafta boyunca hiç öğrenmeden geçirince hayatını sanki böyle yağ bağlamış, kilo almış ve beyni hiç hareket edemez hale gelmiş gibi atıl kalıyor. Böyle düşünebilir dinleyicilerimiz. O yüzden az da olsa bir şeyler öğrenmesi gerekiyor, kendini geliştirmesi gerekiyor, yaşam tarzına, hayatına uygun melekeler öğrenebileceği bir meslek, bir hani bileğe takılan bir bilezik derler ya, bir mesleki bir şey de öğrenmiş olması bu insana aynı zamanda özgüven de getiriyor Hande Hanım. Yani şöyle düşünün, bir çocuğu ben çok iyi hatırlıyorum, 18-19 yaşındayken, hatta daha küçüktüm, 14-15 yaşlarındayken yazın bizi babaannem denize götürürdü. Biz denizde 3 ay kalırdık Hande Hanım. Hemen hemen siz de o dönemlerde hatırlarsınız, böyle aileler 3 ay ya yazlığa giderdi ya böyle çadır kurarlardı. Sezonluk denizde kalınırdı. İşte ben de o çocukluğum bu şekilde geçerken kendim kendi harçlığımla, örnek veriyorum, sahil kenarlarında ne satılır? Mısır çerezi, işte ne bileyim mısır ya da ne bileyim cips, benzeri şeyler, kağıt helva, dondurma benzeri şeyler, bu tip şeyler satarlardı ya. Ben de kağıt helva satardım. Yani kendi harçlığımla satın alıp toptan, fabrikasından otobüse binip ondan paketler, 5-10 paket toplu bir şekilde alıp sahil kenarında yazın özellikle saat 3'ten 4'ten 6'ya 7'ye kadar insanlar akşamüstü acıkıyor diye bunu fırsat bilerek elimde torbayla gezerek satardım. Ve burada şunu fark etmiştim, para kazandıkça insanlarla iletişime geçtikçe, onlarla iletişim kurdukça utangaçlığım azaldı.
2: Kendime olan güvenim, tabii
1: güvenim arttı. Para kazanabileceğimi öğrendim. Yani birçok konuda insanları manipüle etmeyi, nasıl satabilir, nasıl daha fazla alabilirler, bununla alakalı şeyler yapınca daha 14-15 yaşındayken bu bana ne oldu biliyor musunuz? Nasıl bir etki oluşturdu biliyor musunuz? Farkında olmadan okul hayatımda medeni cesaretim arttı. Ama şöyle, hani edepsizce değil ya da ne bileyim öğretmenlerime asilik yaparcasına, hayır siz az biliyorsunuz, yanlış biliyorsunuz, ben sizden daha iyi biliyorum babında değil. O hani okul ortamında, sınıf ortamında acaba söylersem, derse katılırsam, yanlış söylersem, rezil olursam imajım zedelenir.
2: İçe kapanıklıktan bahsediyorsunuz. Evet,
1: tabii,
2: hocam.
1: Tabii birçok konuda yanlış yapmaktan korkmayınca insan ister istemez daha kolay öğrenmeye başlıyor. Daha cesurca yanlış yapıyorsunuz ve o yanlıştan utanmıyorsunuz. Evet. Öğrenmek daha kolay gerçekleşiyor. Bakın sadece bir karar vermiş olmam, sadece bir tanecik karar, o deniz kenarında bir şeyler satayım hareketi, belki de en fazla 5-6 hafta satmışımdır. Yani çok da fazla değil. Yazın ortasında karar vermiştim. Belki de Ağustos ayıyla Eylül ayının ilk haftasıydı yanılmıyorsam. Ama o hareket okul hayatıma o kadar muazzam bir etki uyandırmıştı ki çok çok mutlu bir şekilde o okul hayatımı geçiriyordum ve notlarıma da yansımıştı otomatik olarak. O yüzden hani bunu sadece bir şey satmak, ticaret falan olarak görmesin dinleyicilerimiz.
2: Para pul kazanmak değil buradaki dert aslında.
1: Tabii çocukların daha insanlarla kolay sosyal iletişime geçmelerini sağlamak, onların biraz daha hani böyle eski tabirle söyleyeyim yırtılmasını sağlamak, biraz daha kendi kabuklarını kırıp dış dünyayla ilişkilerini gözlemlemek, ailenin o sağlamış olduğu fanus var ya, bu dışarıya karşı koruyucu olan bir fanus. Çocuklar hayatı o fanusun içinde görürler hep. Çünkü anne babanın imkan verdiği ölçüde hayata maruz kalır. Ama işte böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığı zaman çocuk otomatik olarak hayatın kendisiyle temas etmiş oluyor. Utanmayı öğreniyor, saygıyı öğreniyor, otoriteyi öğreniyor. Kendi içinde geliştirmiş olduğu suni bir özgüven var. O suni özgüveni yerle bir ediyor, yıkıyor ve gerçek manada özgüven ortaya çıkıyor. Yani o mesela çocukların kendilerini bilmiş, çok bilmiş halleri vardır ya. Hı hı. Hani dışarıdan bakıldığı zaman çok itici görünür. Hı hı. Aslında o nedir biliyor musunuz? Çocukların kendini koruma refleksiyle kendi içinde geliştirmiş
2: aslında
1: oldukları,
2: evet,
1: suni özgüvendir Hande Hanım. İşte o suni özgüven ne zaman yıkılır, kırılır biliyor musunuz? Ya okulda bir öğretmeninden çok ciddi bir azar işittir, herkesin içinde rezil olur. Ya da dışarıdaki dünyada, sosyal ortamında gerçekten çok büyük bir utanç duyar. İşte o geliştirmiş olduğu suni özgüven yerle bir olup gerçek manada hakiki özgüveni geliştirmeye başlar. Yanlışın üzerine bindirmediği, doğru şeylerin üzerine, doğru inançların üzerine bindirdiği, karşıdaki insanı anlayabildiği, empati kurduğu bir özgüven geliştirmeye başlar. O yüzden hani sözü de toparlamak gerekirse, yaz döneminde anne babaların çocuklarına yapabileceği en büyük armağan, onları bir tarım toprağı gibi düşünüp asla nadasa bırakmayacaklar, boş bırakmayacaklar. Onları zihinsel, mental, bedensel olarak meşgul olabilecekleri, kafalarını, akıllarını meşgul edebilecekleri bir şeyle doldurmalarına imkan verecek. Onlar inisiyatif alacaklar, yaşadıkları tecrübeleri anne babalarıyla paylaşma imkanı bulacaklar, tekrar tekrar yapacaklar. İlkten istemeyebilirler. Çünkü normal hoşuna giden, şöyle düşünün, siz de çok hoşunuza giden şeyleri bırakıp az hoşunuza giden ya da hiç hoşunuza gitmeyen şeyler yapmaya
2: kalkmazsınız.
1: Mutlu olur musunuz?
2: Evet, olur.
1: Mutlu da olmazsınız. Mutlu da olmazsınız. Yani yapmak istemezsiniz. Bunu da öyle düşünün. Çocuk şimdi sabahtan akşama kadar bilgisayarın başında oturuyor, örnek veriyorum. Ya da sadece uyuyor. Okul yok. Hiçbir şey yapmıyor. Boş geçiriyor. Şimdi bu çocuk tabii ki hadi bakalım artık yarın itibariyle, pazartesi günü, hafta başı itibariyle bir ay boyunca şurada yardım edeceksin şu abine. Onun yardıma ihtiyacı varmış. Bak işte haftalık da verecek sana. Ama çok fazla para değil. Çok az bir para, sembolik bir para. O da harçlığın çıksın diye. Gibi söylemlerle, hani böyle parayı da çok fazla büyüterek, çocuğun burada yapılan hatalardan bir tanesi o oluyor. Çocuğun
2: motive
1: paraya
2: etmek
1: olan
2: için, evet,
1: tamahı o kadar çok artmaya başlıyor ki Hande Hanım. bir süre sonra ne diyor biliyor musunuz? Ben okula gitmeyeceğim. Para kazanmak çok güzel.
2: Çok ya da verdiğiniz toplumu... parayı beğenmemeye başlıyor bir müddet sonra.
1: Evet evet. Yani harçlığı beğenmemeye başlıyor. Evet. Bunun ayrımını göstermek. İşte bakın bunların hepsi aslında birer eğitimdir. Bunları yaşatmazsanız, çocuk bu problemleri görmezse, harçlık ve kendi kazandığı para, bunun dengesini kurmasını sağlamak, bunun dengesini düşünmesini sağlamak, bunları yaşatmazsanız çocuğa, bu sorunları görmezse, o zaman yarın öbür gün kendi gelişimini de sağlayamayacaktır. Ama bunu yaşatırsanız, belki de 4-5 haftalık bir süreçte yaşattığınızda, o çocuğun hayatında kazanabileceği çok çok iyi bir eğitim olacaktır. Ben eminim ki tam bu noktada söylediğimiz şeyi yapan ve karşılığını gören dinleyicilerimiz vardır. Aha da bizim oğlanı anlatıyor. Aha aynı bizim işte kızı anlatıyor.
2: Hepsi birbirinin aynısı aslında, buna şaşırmaya gerek yok.
1: Çok çok samimi söylüyorum. Çünkü evet, hayatın gerçeği birdir. Aynıdır. Yani hepimiz çünkü aynı yollardan geçiyoruz. Aynı şeyleri yaşıyoruz. Ama şöyle bir şey var. Argümanlar değişiyor. Eskiden sabahtan akşama kadar dışarıda işte gayesiz gailesiz bir şekilde dolaşan çocuk vardı. Şimdi koşullar, şartlar değişti. Sokakta dolaşmıyor da çocuk, internetin labirentlerinde dolaşıyor. Bilinmez işte ne bileyim kirli sapaklarında dolaşıyor. Ahlakına zarar veren, onun ahlakını bozacak olan yerlerde dolaşıyor. Yani bunun isimleri çokça artırılabilir, değiştirilebilir, bilemeyiz. Şu anda isimlerini telaffuz etmeyelim, onların olumsuz reklamını yapmayalım ama hani çocukların girdiği, çıktığı internet siteleri, oyunlar, onları robotlaştıran sistemler, oyunlar, onları daha fazla tüketim kültürüne sevk eden oyunlar, manipüle eden kumarvari oyunlar, ya bunların hepsi aslında kademe kademe çocuğa işliyor. Bütün bunların hepsinden koparabilmek için hani çocuğun zihnini de bedenini de meşgul etmek gerekiyor. Hem de hayata dair tecrübe kazanmış oluyor. Evden, annesinden, babasından 8-10 saat ayrı kalan çocuk, yani bir gün okul hayatının gereği üniversiteye gitmek zorunda kaldığında bunu daha kolay karşılayabiliyor. Daha kolay göğüsleyebiliyor. O yüzden dikkat etmek gerekiyor anne baba olarak. Şimdi hani anne baba olarak dedik ya, hep böyle çocuklara karne verilir Hande Hanım. Böyle çocuklar sınıflandırılır. Benim başarıya götüren anne baba kitabının içerisinde bir anket, test vari bir anket var Hande Hanım. Çok hoşuma gidiyor. Yani siz nasıl bir anne babasınız? Nasıl bir başarılı mısınız, değil misiniz? Kendi kendinizi sınayabileceğiniz, test edebileceğiniz ve aslında çok uzun da ben kısa bir şekilde, ekonomik bir şekilde, zamanında ekonomik kullanabilmek adına yapacağım ama burada sizi deney evet, olarak, sizi yani denek anne baba olarak ve bu esnada anne babalar da kendilerine göre bir yanlarına, ellerine kalem kağıt alıp kendilerinin notlarını verebilir. Ben şimdi testi okurken burada örnek veriyorum, benim sorduğum soruyu söylediğim yönergeye hiçbir zaman diyebilir, bazen diyebilir ya da her zaman tam benim söylediğim gibi ben böyleyim diyebilir. Yani sıfır hiçbir zaman numaralandırıyor, bazen biri numaralandırıyor, her zaman da ikiyi numaralandırıyor. Yani üç tane puan verme şansımız var: sıfır, bir, iki. Benim söylediğim şeye %100 uyuyorsa kişi, bak bu benim aynım diyorsa iki diyecek. Bazen işte her zaman olmasa da bazen diyorsa bir diyecek ve hiçbir zaman yok ben böyle yapmıyorum diyorsa sıfır diyecek. Sizin için de geçerli.
2: Tamam.
1: Ben sizin numaralarınızı ben soru sorduğumda size göre kendim not alacağım.
2: Tamam.
1: Sizin not almanıza gerek yok.
2: Tamam.
1: Değerlendirme tablosunda da bunu yorumlayacağız. Peki. Bakalım anne babalarımız da bu bağlamda kendilerine göre bir karne, bir anket yaparlarsa, çocuklarını hani yönlendirmeye çalışıyorlar ya, ne kadar doğru yönlendirmeye müsaitler, ne kadar kendilerini geliştirmeye müsaitler, bunu da anlamış olacağız. Şimdi başlıyoruz.
2: Peki hocam.
1: Hazır mısınız?
2: Hazırım. Heyecanlandım.
1: Tamam, hadi bakalım. Şimdi başlıyorum. Yapılmasını istemediğim şeyleri evladım yaptığında çabuk sinirlenirim.
2: Yok, sinirlenmem.
1: Sinirlenmezsiniz. O zaman sıfır diyoruz.
2: Sıfır diyoruz.
1: Tamam. Eğer ki bazen sinirlenirim, bazen sinirlenmem, o anki ruh halime göre diyen anne babalarımız bir diyebilir. Her zaman kesinlikle yapılmasını istemediğim şeyleri yaptığında çok sinirlenirim diyen anne babalarımız da ikiyi işaretleyebilir. Ben sizin için sıfırı işaretledim. Peki. Sözüm dinlenmediğinde gerekirse şiddete başvurabilirim.
2: Yok. Sıfır hocam.
1: Tabii insanlar şimdi bizi örnek alıyorlar. Sizi kesinlikle ben sıfır demem demeliyim.
2: Ya işte şimdi öyle olacak. Hani ben ne kadar kriter olurum bu konuda bilemedim ama.
1: Evet ama işte velilerimiz, evet, anne babalarımız kendilerine göre burada... Evet.

0: onlara uyulması benim otoritemi yansıttığını düşünürüm.
1: Doğru.
0: Sizce doğru.
1: Evet.
0: Peki. Diyorum. Ödül yerine ceza yöntemini uygulayarak olumlu davranışların artmasını sağlarım.
1: Bazen olabilir ödül, hocam.
0: Ödül yerine ceza yöntemini uygulayarak, yani her zaman ödül yapmam. Ceza yöntemini uygulayarak olumlu davranışların artmasını sağlarım. Peki bir diyorum.
1: Evet.
0: Bir dersten başarısızsa bunu giderinceye kadar hiçbir eğlence hakkı tanımam.
1: Ayol. Ha?
0: Yani... O notlar kurtarılana kadar kesinlikle bilgisayar kablosunu vermiyorum.
1: Şimdi bilgisayar...
0: Ya da cep telefonunu alıyorum, akılsız telefon veriyorum. O notlar düzelene kadar.
1: Ya çok ne bileyim, katı olabilir mi? Olabilir.
0: Ya da eskiden bizim dönemimize göre Hande Hanım, o notlar 5 olana kadar sokağa çıkmak yok. Dışarı çıkmak yok. Oyun yok.
1: Olabilir ya. Olabilir.
0: Size göre hangisi? Sıfır. Hayır hocam, hiçbir zaman böyle yapmam.
1: Yok,
0: bir
1: yok.
0: Bazen yaparım.
1: Bazen
0: İki,
1: yaparım. Yaparım yaparım.
0: Peki. Olması gerekir diyorsunuz. Evet. Peki. 7. İşim varken benimle konuştuğunda hem işimi yaparım hem onu dinleyebilirim. Bazıları der ya Hande Hanım, ben yürürken sakız bile çiğneyemem diye. Yani ben sadece işimi bırakırım, çocuğu dinlerim. Ya da çocuğa derim ki şimdi işim var, bekle biraz sonra dinleyeceğim seni derim. Ya da aynı anda hem dinleyip hem onunla konuşup hem işimi yapabilirim.
1: Yok, yani şöyle yapabilirim. Evet, birazdan dinleyeceğim seni. Çünkü ona daha fazla odaklanmak isterim.
0: Peki. O zaman sıfır diyorum.
1: Çünkü iletişim kurarken çocuk da olsa göze bakmak gerekir. Belki peki, elinizde bir işle uğraşıyorsunuzdur vesaire vesaire. Her şeyi düşünmek lazım burada.
0: Peki. Benim ebeveyn onunsa çocuk olduğunu ve aradaki güç farkını daima hissettiririm.
1: Ya fiziksel olarak mı hocam? Soruyu tam anlayamadım.
0: Hem zihinsel olarak hem fiziksel olarak. Aslında zihinsel olarak demek daha doğru.
1: Daha doğru.
0: Benim ebeveyn onunsa çocuk olduğunu ve aradaki güç farkını. Buradan güç bedensel güçten ziyade otorite aslında bir anlamda.
1: Doğru. Evet.
0: Her daima hissettirir.
1: Aynen.
0: Peki. Gidiyorum. Anlaşmazlık durumunda her zaman büyüklerin dediği olur, çocuğa söz hakkı vermem.
1: Verilir ya.
0: O kadar da vicdansız değilim diyorsunuz.
1: Ama bazen diyebiliriz belki hocam. Zaman peki, şeyine bir, göre. Bir yerine bir göre diyelim.
0: Tamam. Başarısızlığında bunu hak ettiğini söyler, burnunun sürtmesi için pişmanlık duymasını sağlarım.
1: Ya pişmanlık olarak değil de yanlış olduğunu söylerim mutlaka ki.
0: Ay kıyamam. Bazen bu gerekli. Hayır hocam, hiçbir zaman böyle bir şey istemem ben,
1: yok,
0: yapmam.
1: Yok yok, bazen gerekli. Kıyamam diye bir şey yok.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Topluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Toplamda 9.
1: Herkes toplasın bu arada.
0: 1, 2, 4, 6, 8'miş. 8.
1: Bir puanım düştü hocam.
0: Evet. Şimdi bakın. Sizinkisi 8.
1: Hı hı.
0: Tamam mı?
1: Tamam.
0: Ben anket sonucunun 0 ile 7 arasında çıkanlar için söylüyorum.
1: Tamam.
0: 0 ile 7 arasında içinizdeki çocuğu çok iyi büyütmüşsünüz. Çocuğunuzla adeta arkadaş gibisiniz. İdeal anne baba olma yolunda oldukça önemli yollar kat etmişsiniz. Davranışlarınızla çevrenizdeki anne babalara örnek olmalısınız. Böylece bu tarz kitaplara daha az diye ihtiyaç duyulur.
1: Hı hı.
0: İkincisi 8 ile 15 arasında çıkan, yani sizin 8 çıkmıştı.
1: Hı hı.
0: 8 ile 15 arasında. Bazen başkalarının etkisinde kalıyor olabilirsiniz. Aslında siz de çocuğunuza zaman zaman haksızlık ettiğinizin farkına varıyorsunuz. Bu gibi durumları çok sık yaşamamak için çocuğunuzun yapamayacaklarını değil, yapabildiklerini göz önünde bulundurun dedim.
1: Hı hı.
0: Şimdi hepsine tam beni anlatıyor. Tam beni 2-2-2-2 diye toplayanlar genelde 16-22 arasında oluyor. Ve bunlar için söylüyorum. Beklentileriniz sanki bir çocuğa göre çok yüksek. Ona karşı biraz daha anlayışlı olmalısınız. İleriki yaşamında pasif, edilgen ve zayıf iradeli bir kişi haline gelmesini istemiyorsanız hoşgörü seviyenizi biraz artırmalısınız. Göreceksiniz ki bu sayede sorunlar daha kolay çözülecektir. Şimdi buradan hani...

0: anlayacağımız, çıkaracağımız sonuç ne? Birincisi, tabii ki çocuklar okul hayatında karne alırlar, diploma alırlar. Ama bizler de o çocuklara layık anne babalar olabiliyor muyuz? Kendimizi bazen böyle teste tabi tutmamız gerekiyor. Bu test çok basit. Aslında hani böyle pedagojide de ölçme değerlendirmede de çok da yeri olmaması gereken bir test. Çünkü insan kurallara sığmaz. Ama bazen kendimizi hatırlamamız gerekiyor. Kendimize dışarıdan bakmamız gerekiyor. Bugün işlediğimiz konuda anne babaların çok fazla fonksiyonu var. Çocukların üniversite tercihlerinden tut da çocuğun yazın yapacağı işler, işte çocuğun hayata kendini hazırlaması vesaire vesaire. Ama burada bu çocukları yapan kişi sanatkarlar, anne babalar. Kendimize de birazcık eleştirel bakmak gerekiyor, dışarıdan bakmak gerekiyor. İşte bu test aslında bunu gerektiriyor. Bazen kendi kendimizi teste tabi tutmamızda yarar var Hande Hanım. Ben bunu bazen kendi eşime yapıyorum, bazen kendime yapıyorum, oturuyorum çocuğun açısından kendimi sınava tabi tutuyorum. Çünkü gerekli, eğer kendimizi sorgulamaz, eleştirmez, geliştirmezsek o çocuğa layık anne baba olabilir miyiz? O Allah'ın emaneti olan çocuğu emanet sahibine gerçek manada ulaştırma sürecinde, yolculukta ne kadar layık olacağız? Buna dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Umarım
1: hocam.
0: Umarım zamana denk getirmişizdir.
1: Tam denk geldi. Tam denk geldi hocam.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: İnşallah stüdyomuzda da bekliyoruz hocam. Özledik sizi de.
0: İnşallah.
1: Yolunuz düştüğünde. Düştüğünüzde burada da olmanızı istiyoruz her zaman olduğu gibi.
0: İnşallah.
1: Çok teşekkür ederiz. Eğitimci yazar Murat Tunalı hocamızı ağırladık. Bugün bizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Tam böyle üniversite sınav sonuçlarının açıklandığı ve tercihlerin yapıldığı günlerdeydik bugün. Kafa karışıklıkları muhakkak tabii ki tüm ailelerde olduğu gibi. Ama burada serin olmak ve hocamızın anlattığı gibi her şeyi göz önünde bulundurmak çok önemli. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Hande, ana kumanda masasında sevgili Ömer vardı. Eğitimci yazar Murat Tunalı'yı ağırladık. Yarın görüşünceye kadar hoşçakalın diyelim.
2: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

0: Köyün Doktoru 3. Bölüm.
1: Uyarlayan Tayfun Türkili, Beyza Kara. Ses kayıt ve kurgu Didem Türkmen. Fatma bacının oğlu okuyup doktor olmuş ve köyüne geri döneceğini yazmıştır. Bunu duyan köyde ne kadar genç kız varsa daha yüzünü bile görmedikleri doktor Cemil'le evlenme yarışına girerler. Köyün en güzel kızı Osman Ağa'nın kızı Menekşe'dir. Köyün diğer ağası Hüseyin Ağa ise oğlu Tahir'i Menekşe ile evlendirmeyi planlamaktadır. Ama Tahir'den hoşlanmayan Menekşe, doktor Cemil'i kimseye kaptırmamak için geleceği yola pusu kurar ve Cemil tam motosikletiyle gelirken Menekşe kendisini dereye atar ve boğuluyorum numarası yaparak Cemil'le tanışır. Ve köye döndükten sonra da hastalık numarasıyla Cemil'i sık sık evine çağırtır. Oğlu Tahir'e Menekşe'yi almayı kafasına koyan Hüseyin Ağa, genç kızı doktora kaptırmak korkusuyla Tahir'e elini çabuk tutmasını, Menekşe'ye kendisini sevdirmesini söyler. Ama Menekşe'nin gözü doktor Cemil'dedir ve hastalık bahanesiyle ikide bir evlerine çağırtmaktadır.
2: Menekşe'nin ayağı nasıl Cemil? İnşallah daha iyicedir.
3: Merak etme, iyi Zeynep teyze. Kendisine de söyledim, devamlı sıcak suya soksun ayağını.
2: Ben açarım, dur.
4: Merhaba Zeynep teyze.
2: Ha, sen misin? Buyur gel Tahir. Gel oğlum.
4: Sen doktor Cemil değil misin?
3: Merhaba. Sen de Hüseyin Ağa'nın oğlu Tahir'sin, öyle değil mi? Ha? Beni tanımadın mı Tahir? Seninle aynı mektepte aynı sırada okumuştuk.
4: Aptal mıyım ben, elbet tanıdım. Beraber okumuşsak ne olmuş yani?
3: Bir şey yok tabii.
4: Hem senin ne işin var Menevşe'nin evinde?
3: Menevşe Hanım küçük bir kaza geçirdi de muayeneye geldim.
2: Hayrola Tahir, sen niye geldin oğlum?
4: Duydum ki Menevşe dere boyunda kaza geçirmiş. Ona geçmiş olsuna geldim Zeynep teyze.
2: Sağ ol, iyi ettin Tahir.
3: Neyse, ben artık gideyim Zeynep teyze. Ha, dediklerimi unutmayın. Sabah akşam ayağını sıcak suya sokarak kompres yapacak, tamam mı?
2: Merak etme Cemil'im, dediklerini yaptıracak.
3: Hadi hoşça kal.
2: Güle güle Cemil. Anana selam söyle.
3: Olur, söylerim Zeynep teyze.
2: O elindekilerde ne öyle Tahir?
4: Layık değil ama Menevşe'ye getirdim Zeynep teyze.
2: İyi de oğlum, Menevşe pırasaları ne yapsın?
4: Ne? Pırasa mı? Vay aman, yanlışlıkla çiçek diye pırasaları getirmişim.
2: İlahi oğlum.

0: Menevşe abla.
1: Ay, korkuttun beni be Güllü, ne var ne oldu?
0: İseğin ağanın koca kafalı Tahir var ya.
1: Biliyorum, bu göyde ondan başka koca kafalı kim var ki? Ne olmuş?
0: İşte o geldi.
1: Ha, nedenmiş kız?
0: Ne bileyim, hatırını soracakmış. Sana çiçek diye 2 kilo pırasa getirmiş.
1: Ben de doktor Cemil geri döndü sandım. Koca kafalı manyak hasta ziyaretine pırasa mı götürülürmüş?
0: Yanlış getirmiş canım. Aceleden çiçek diye pırasaları getirmiş.
1: O gerizekalı oğlan 5'i 1'lik bile getirse umurumda değil. Geç söyle yatıyor da benim için.
0: Vallahi bilmem ki, olur mu? Koskoca ağa oğlu Menevşe abla.
1: Yerin dibine batsın öyle ağa oğlu. Bana ne ağa oğluysa.
0: Öyle deme Menevşe abla. Hüseyin ağanın senin tarihi isteyeceğini kulağıma çalınmıştı ya. Sonra ayıp olmaz mı?
1: Niye ayıp olacakmış? Hiç bilem olmaz. Hem olsa bilem bana ne? Hüseyin ağanın yarım oğluna varacak değilim ya.
2: Gir içeri Tahir efendi. Kız Menevşe, bak Hüseyin ağanın Tahir hatrını sormaya gelmiş. Kalk da bir hoş geldin de bakayım.
0: Öf be anam, öf be anam.
3: Geçmiş olsun Menevşe hanım. Kazadan ötürü yine çok üzüldük. İyisin ya.
1: Eksik olma, iyiyim.
2: Kız Güllü öyle salak salak ne bakıyorsun? Alsana Tahir'in elindekileri.
0: Ama onlar çiçek değil ki hanımım. Görmüyor musun pırasa?
2: Olsun, git zeytinyağlısın yap.
3: Hem ben bunları çiçek diye getirmedim ki, zeytinyağlı pırasa yapsanız diye getirdim.
2: Şöyle geç otur Tahir oğlum. Sıkılma, burası yabancı yer değil. Kendi evin bir rahat et. Ben de gidip sana kendi elimle bir kayfe pişireyim. Şekerli mi içerdin aslanım?
3: Yok, tuzlu olsun. Yani şekerli, evet.
2: Alem çocuksun.
3: Dere boyunda ne işin vardı Menevşe? İyi ki suda çarpındığını bir gören olmuş. Ya boğulup geçseydin?
1: Sağ olsun doktor Cemil Hızır gibi yetişti. Beni sudan baygın çıkartmış. Enterim filan hep parçalanmış. Soğuktan titrediğimi görünce de bir ilaç içirdi bana. O saat içime korlar düştü sanırsın. Bir sıcacık oldum, bir ısçacık oldum bilemezsin.
3: Allah korumuş seni.
1: Doktor Cemil çok bilgili bir adam canım. Hem de çok merhametli. Sırtındaki gömleği bile bana verdi giymem için.
3: Kız elin adamının yanında soyunmaya utanmadın mı hiç?
1: Ne utanacakmışım? Doktora hocaya namahrem olur mu hiç?
3: Ben doktor muhtur anlamam. Senin başına gelenler ablam Hüsniye'nin başına gelseydi soyunmasına hiçbir zaman izin vermezdim.
1: Sanki Hüsniye senin sözünü çok dinler de.
3: Hele bir dinlemesin. O saat saçlarından tuttuğum gibi yere çalarım. Kemiklerin neyin unufak ederim.
1: Esah mı diyorsun koca kafalı Tahir?
3: Kadın kısmı erkeğin sözünden dışarı çıktı mı zopayı hak eder.
1: Vay ayı vay. Emme normal. Okumuş erkekle okumamışı nasıl da belli oluyor. Doktor Cemil Bey ne kadar kibar, ince bir adamsın. Sen de o kadar kerestesin be Tahir.
3: Keresteyim der mi?
1: Hem de en kalitelisinden. Neyse, nerede kalmıştık? Sonra doktor Cemil incinen ayağımı mendiliyle sardı. Beni de kucağına alarak motoruna bindirip buraya kadar getirdi.
3: Hadi canım, emme büyüttün bu Cemil'i sen de. Bir kere mektapta sıra arkadaşımdı. Aklı hiçbir şeye ermezdi. Sınıfında sondan birincisiydi.
1: Esah mı diyorsun Tahir?
3: Sıska, korkak olanın tekidir. Koskoca mektapları bitirecek adam değildi ya. Allah bilir nasıl bitirdi işte.
1: Demek Tohto Cemil sınıfın sondan birincisiydi. Yoksa sen de sınıfın baştan birincisi miydin ha? Sana da sınıf birinciliğine yakışırdı ya.
3: Sınıfın birincisi bendim tabii, ne sandın? Beğenemedin mi? Ben isteseydim mühendis bile mi olurdum be? Doktorluk ne ki? Bir kere hesabım muazzam kuvvetlidir. Hocanın çözemediğini ben çözerdim.
1: Madem hesabın muazzam kuvvetli da neden Cemil gibi okumadın?
3: Babam istemedi okumamı. Malımız paramız çok, okuyacaksın da ne olacak dedi. Yoksa ben mektaba devam etseydim şimdi çoktan mühendis olmuştum.
1: Üzülme be Tahir. Sen okumadan da mühendis olmanın yolunu bulmuşsun.
3: Hesap mı diyorsun Menevşe? Peki ne mühendisi olmuşum ben?
1: Ne olacak? Kaldırın mühendisi.
3: Demek benimle eğleniyorsun he mi? Ben senin doktorun gibi 10 tanesini cebimden çıkartırım da kapımda halayık diye çalıştırırım Menevşe Hanım.
1: Salak! Sen Cemil'i cebinden çıkartamazsın ama ben seni odamdan çıkartırım. Hadi git defol buradan hadi.
3: Beni kovuyor musun yoksa?
1: Aferin be, nasıl da bildin? Hadi hadi diyorum, defol buradan, çık dışarı.

0: Ne ettin Tahir? Menevşeyi çektiğin gibi yine kafese koydun mu oğlum?
1: Merak etme baba, her bir işi yoluna koydum. Pırasayı çiçeği verince sevincinden boynuma bir sarıldı, orada olup da görecektin. Az kalsın soluksuz kalıp ölüyordum.
0: Aferin oğlum, aferin.
1: Her iki yanağımdan da bolcasına öptü.
0: Bak hele.
1: Ben de onun yanağını dişledim azıcık baba.
0: Ne? Oha lan ayı, oha, yanak dişlenin mi lan hiç?
1: Bana seni seviyorum, senin için çıldırıyorum Tahir dedi. Beni ne zaman isteteceksin dedi.
0: Madem ki ne işler bu hale geldi, yakında isteriz menevşeyi be oğlum.
1: İsteriz değil mi baba?
0: Tamam lan, tamam, ısrar etme, isteriz dedik ya köftör.

0: Bırak şu çiviyle çekici de dinlen biraz Cemil'im. Yoruldun, telef oldun. İstirahat et artık kın.
1: Bitti anacığım, tamam bitti. Bak, bir iki saat içinde odanın birini resmen doktor muayenehanesi yaptık. Hı? Şu doktor tabelasını da dışarıya duvara astım mı işin bitti demektir.
0: Hadi gel asalım gari.
1: Sen şu tabelayı tut bakayım anacığım. Hı? Ben önce duvara çiviyi çakayım.
0: Ver oğlum, tamam.
1: Tamam işte. Evet, bitti. Ver bakalım tabelayı.
0: Hı? Al oğlum.
1: Tamam. Tabelamızı da taktık anacığım artık.
0: O tabelada ne yazıyor oğlum?
1: Doktor Cemil Doğramacı yazıyor anacığım.
0: Artık öyle der mi Cemil'im?
1: Güzel anacığım benim ha.
0: Seninle gurur duyuyorum tosunum.
2: Sen doktor musun?
1: Evet. Hay Allah, çocuk mu? Sen de kimsin?
0: Ah, tanıyorum ben. Bu Huriye kadının oğlu Hasan. Öyle der mi lan?
2: He ya.
1: Evet, ben doktorum Hasan. Neden sordun bakalım?
2: He, bir hastalıktan anlar mısın?
1: İşte anlarım biraz.
2: Peki karnı ağrıyan bir hastayı da iyi edebilir misin?
1: Vereceğim ilaçları kullanırsa iyi ederim tabii.
2: Öyleyse gelip anama bir baksana. Karnı ağrısından sabah akşam inleyip duruyor. Bakarsın
1: tabii, tabii tabii tabii bakarız. Akşam baban geldiğinde uğra bana. Birlikte evine gider, anana bakarız, tamam mı?
2: Benim babam yok ki. Ölmüş.
1: Ya öyle mi? Biliyor musun Hasan? Benim de babam yok. Çok küçükken ölmüş. Ne yapalım, kader işte. Ama bak, ben yılmadım. Yıkılmadım. Okuyup doktor oldum sonunda, gördün mü?
2: Ben de büyüyünce subay olacağım. Babam sağlığında hep benim subay olmamı istermiş.
1: Niye o zaman? Sen de subay olursun.
2: Ben gidiyorum Cemil amca. Gelip anama bakacaksın değil mi?
1: Bakacağım tabii, bakacağım. Akşam anamla birlikte geliriz ha? Hadi bakalım, şimdi sen git artık. Zavallı çocuk. Kimin çocuğu demiştin anne?
0: Huriye kadının. Genç dul bir kadın. Sapına kadar namuslu biridir.

0: Ah, kapı çalıyor anneciğim.
1: Ben açarım onu.
0: Açalım, sen rahatsız olma, ben açarım.
1: Aa, olur mu oğlum? Sen artık koskoca doktorsun. Doktorlar kapı açar mı hiç? Hem belki gelen hastadır. Buyurun.
2: Merhaba Fatma bacım.
1: Oo, Kadir efendi sen misin?
2: Tohtur oğlun evde mi?
1: Evde evde, buyur gir Kadir efendi.
2: Selamun aleyküm. Hayırlı olsun Tohtur Bey.
0: Aleyküm selam, sağ ol sağ ol.
2: Ben İseyin Ağa'nın kahyasıyım. Maşallah bir günde odayı hemencecik hastane odasına çevirmişsin.
0: Bir şeyler yaptık işte.
2: Acelen neydi Tohtur Bey? İseyin Ağa'm başka türlü düşünmüştü. Tohtur Bey'e isterse çarşı içindeki evimi vereyim de kendine muayenehane yapsın demiştim.
0: Sağ olsun ama şimdilik muayenehane için yer kiralayacak param yok benim.
2: Aman Tohtur Bey, paranın lafı mı olur canım? İseyin Ağa Fatma bacıyı pek sever. Oğluna bir iyilik yapayım dedi. Biz çarşıdaki evi kullanmıyoruz gari. Orayı vereyim de köyümüzün fukarasına baksın sevabına dedi.
1: Ya bu olmadı Kadir efendi. Hüseyin Ağa sağ olsun ama gelir gelmez oğlumu elimden almaya kalkışmasın. Karışmam bozuşuruz. Hem sonra bizim evin suyu mu çıkmış?
2: Bizden söylemesi Fatma bacı. Ağa senin oğlanın elinden tutmak istiyor. Anlayıver artık canım. Ama gene de siz bilirsiniz. Nasıl isterseniz öyle olsun. Ben gideyim gari.
1: Bunu saymayız. Gene bekleriz Kadir efendi.
0: Ağa'ya selam söyle Kahya efendi.
2: Ha, az daha unutuyordum. İseyin Ağa, Tohtur Bey geçerken bir uğrasın da bizim kızı görsün dedim.
1: Hüsniye'yi mi?
2: Hüsniye'yi ya. Yemelerden içmelerden kesildi çoktandır. Böğründe bir sancı peydahlanmış fakirin.
1: Geçerken uğramaktan neyin nesiymiş? Şimdi gitsin baksın doktor değil mi? Biz neye okuttuk ki onu?
0: Tabii.
2: Siz bilirsiniz. Daha yeni geldi Tohtur Bey. Acıcık dedik dinlenir. Hemen iş tutmaz sandıydık. Madem öyle zahmet olmasa birlik giderim Doktor Bey.
0: Canım ne zahmeti, hadi buyur gidelim.
1: Hüsniye'nin şifası inşallah oğlumun elindedir Kadir efendi.
2: Elinde Fatma bacı.
3: Buyur, gel bakalım delikanlı doktorumuz. Hoş geldin annemize.
0: Hoş bulduk Hüseyin Ağa.
3: Köyün senden iftihar ediyor maşallah. Otur şu koltuğa Allah'ın. Orası benden çok sağa yakışır.
0: Sağ ol ama oturmayayım.
3: Otur canım. Az içe çürütmedin mektep sıralarında. İlminle irfanınla bizden büyük sayılırsın. Sana saygı göstermek boynumuzun borcudur evvelallah.
0: Estağfurullah ağam.
3: Seni de ananı da herkeslerden çok sever, takdir ederim. Tuttuğunuz işi koparırsınız. Beni emmin, buban bil. Zaten kucağımızda büyüdün ya. Diyeceğim başım mı sıkıldı, bir müşkülüm mü oldu? Hiç çekinmeden bana gel.
0: Sağ ol ağam.
3: Doktorlukta daha pek yenisin. Paraya pula ihtiyacın olur. Ne kadar istersen veririm. Rahmetli babanla hukukumuz kadimdir. Kaya, doktora cigara ikram et.
0: Ben içmiyorum ağam. Teşekkür ederim, sağ ol.
3: Aferin sana, bak bunu da takdir ettim. Sana yakışır bir muayenehanen olsun diye düşündüm.
0: Sağ ol ağam. Kayan Kadir efendi söyledi. Çok teşekkür ederim ama anam baba ocağından başka yerde çalışmama taraftar değil. Anamın hatırını da kırmak istemiyorum tabii ki.
3: Ananın da hakkı var doğrusu. Ama ne zaman istersen çarşıdaki evim emrindedir. Döşemek lazımsa döşeriz valla.
0: Hüsnü Hanım rahatsızmış galiba, öyle mi?
3: Acelenle Doktor Bey, hele bir kahvemizi iç, bir şekerimizi ye.
0: Sağ ol Hüseyin Ağa. Ben kahvede içmiyorum.
3: Nasıl istersen. Dün gelirken dere boyunda Osman Ağa'nın kızını boğulmaktan kurtarmışsın diye söylediler, öyle mi?
0: Bu doğru, evet. Menekşe Hanım küçük bir kaza atlattı da.
3: Bak hele, ne ararmış dere boyunda Menevşe? Öyle tenha yerlerde dolaşmak, suya girmek kız kısmına yakışır mıymış? Osman Ağa da sağ olsun şımarık büyüttü kızını. Benim Hüsniye'm başkadır. Edep hayat tanır. Mektepte arkadaştınız onunla. Sen bildin ya, öyle değil mi?
0: Evet öyledir efendim.
3: Beraber oynadınız, beraber okudunuz, beraber büyüdünüz. Senden daha iyi kim bilecek? Arada bir Tahir'le dövüşürdünüz ya. Ama Hüsniye'mle iyi geçinirdiniz. Hüsniye'm iyidir, yumuşak başlıdır, her yola yatar.
0: Evet öyledir efendim.
3: Osman Ağa'nın menevşesi azıcık serkeş cenedir. Olur olmaz kimseyi beğenmez. Öyle gördü, öyle yetişti. Babasına çekmiş.
0: Evet.
3: Osman Ağa hani iyidir, hoş adamdır, severim kendisini. Kul kusursuz olmaz elbet. Azıcık çalım satmaktan da hoşlanır. Sözün meclisten dışarı asalet budalasıdır. Sen doktor ol, avukat ol. Soyun ünlü değilse beş para etmesin onun gözünde.
0: Ya bak.
3: Neyse, sabah sabah başını ağrıttı. Kusura kalma, çoktandır sözü sohbeti dilenir okumuş bir insanla yarenlik ettiğim de yoktu da neyse. Bundan böyle her zaman beklerim. Bura benim evim değil, senin evindir Cemil.
0: Sağ ol ağam, sağ ol. Artık hastayı bir görsem ha?
3: Tabii, Kadir ki ayağa götürsün seni de Hüsniye'yi bir zahmet iyicene bir muayene et.
0: Tabii, tabii, tabii efendim.
3: Kızımın derdinin şifasını inşallah sen bulursun doktor.

0: Kim o?
1: Benim doktor Cemil.
0: Buyur içeri gir doktor.
1: Geçmiş olsun Hüsniye.
0: Niye orada kapının önünde duruyorsun Cemil? Gel şöyle otur karşıma.
2: Neyin var Hüsniye?
0: Hiçbir şeyim yok. Uzakta durma, yaklaş yanıma.
2: Bilmem ki.
0: Hiç değişmemişsin be Cemil. Mektepteki ödlek oğlansın yine. Korkma, yemem seni. Hasta musta da değilim. Bir şeyciğim yok elhamdülillah.
2: Ya yani sen iyi misin?
0: Hem de çok iyi.
2: İyi ama madem öyle neden çağırttın beni buraya?
0: Bunda benim suçum yok. Babamın zoruyla yattım hasta yatağına.
2: Allah Allah. İyi ama baban seni niye hasta etti ki?
0: Beni seninle evlendirmek istiyor.
2: Ne? Evlendirmek mi istiyor?
3: Kıyım Doktoru adlı oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak üzere hoşça kalınız.

0: TGRT FM Haber.
1: Ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalı dedi. Örgütün silahlarını bıraktığının tespit ve teyidi için bir mekanizmanın yasada mutlaka olması gerektiğinin altını çizdi.
2: Özellikle bu yaz aylarında örgüt mensuplarının silah bırakarak ülkeye gelmesini sağlamak ya da örgüt mensuplarının artık bir şekilde örgütsel faaliyetlerinin sonlandığını sağlamak için bu yasanın yol açıcı, kapsayıcı bir şekilde gündeme getirilmesi gerekli olduğu kanaatindeyiz.
1: Kurtulmuş yaptıkları görüşmelerde siyasi partilerle aşağı yukarı bir anlayış birliği içinde olunduğunu belirtti.
2: Ümit ve arzu ederiz ki meclis tatile girmeden evvel bu yasa yasalaşmış olur ve Türkiye için yeni bir döneminde kapılarını ardına kadar açar.
3: Özgür Özel yeni parti için CHP'ye veda etti. Ancak görünen o ki ilk günden hiç beklemediği fireler de verdi. CHP parti sözcüsü Müslüm Sarı istifa furyası yok dedi. Peki kimler CHP'de kalacak? Kimler yeni partiye gidecek? İşte ilk 24 saatte Özgür Özel'in karnesi.
4: Bugün bu kürsüye her zamankinden farklı duygularla, belki de vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım.
5: 34 yıldır CHP'liydi ama baba ocağını terk etti.
4: Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisine emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
5: CHP çatısı altında son konuşmasını yaptı, vedalaştı. Kendi dönemindeki CHP il başkanlarını, parti meclisi üyelerini ve merkez yönetim kurulunu topladı.
4: Ben yeni partide yokum. Özgür Özel'le, arkadaşlarıyla birlikte değilim diye kulağınızla duymadığınız herkes emin olun ki bizimle birlikte.
5: Yeni parti ilanının ardından ilk istifa eden İzmir Milletvekili Murat Bakan oldu. Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de birlikte çektikleri videoda yeni bir yolculuğa başladıklarını söyledi. Özgür Özel daha ilk günden hiç beklemediği fireler verdi. Yolsuzluk soruşturmaları kapsamında görevden alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP'de kalacağını açıkladı.
6: CHP'de kalacağım. 54 yıllık CHP'liyim. Benim isimlerle işim yok.
5: Mutlak Mut'tan sonrası CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da şaşırtıcı bir hamle yaptı. Bir süre daha bağımsız kalacağım dedi. Belediye başkanlığı görevine odaklanacağını söyledi. Bu ikinci bir şok oldu.
7: İnsanları birbirine düşürmeyi de...
5: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de henüz yeni partiye katılacağını doğrulayan resmi bir açıklama yapmadı. Mansur Yavaş ise sessizliğini koruyor.
4: Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı.
5: Ünlü sanatçılar Arif Sağ ve Sabahat Akkiraz da CHP'den istifa etti. Ana muhalefet olma iddiasıyla yola çıkan Özgür Özel'in ilk gün karnesi beklediği gibi gerçekleşmedi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı da CHP'den adeta bir iç göç bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak tabloyu açıkladı.
8: Üyelerin istifasıyla ilgili sosyal medyada koparılan yaygaranın hiçbir şekilde doğru olmadığını ifade etmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin onda birine bile ulaşmamıştır istifa. İstifa furyası söz konusu değildir.
5: Sarı, CHP'de MYK toplantısı sonrası 4 il başkanının daha görevden alındığını da duyurdu.
8: 4 il başkanlığımız merkez ilçelerle beraber görevden alındı. Örgütler feshedildi. Bunlar Kütahya, Uşak, Karaman ve Çankırı illerimiz. Onun dışında 5 ilimizde de il başkanlığı görevlendirmesi yaptık. Bu illerimizde Eskişehir, Karaman, Sivas, Kırşehir ve Uşak illerimiz.
5: Kulislere göre Özgür Özel yeni partinin kuruluş dilekçesini 27 Temmuz Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verecek. Adı Yeni Parti olacak. Kurucular ağırlıklı olarak milletvekillerinden oluşacak. Özel ve ekibi yeni partinin CHP'den gelecek vekillerle ana muhalefet olmasını hedefliyor. Bunun için CHP'li 135 milletvekilinden en az 68'inin yeni partiye geçmesi gerekiyor.
3: Ahbap Derneği soruşturmasında da yeni bir aşamaya geçildi. Deprem döneminde dernek için yapılan yardım çağrılarına destek veren gazeteci, şarkıcı ve sunucuların ifadelerine başvuruldu. Bu kapsamda Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Üç ismin savcılıkta verdiği ifadeler de haberimizin detaylarında.
9: Başka nasıl ulaşıyorlar da yapıyorlar?
10: Evet. Babala TV'nin bir telefon numarası var.
11: Babala ofiste inanılmaz sözü. Sabahtan akşama kadar arı gibi çalışıyorlar.
12: Gökhan Bey bir şeyler söyleyecek misiniz?
13: Vallahi bir şeyler soracaklarmış.
5: Gazeteci, şarkıcı, sunucu, Ahbap Derneği soruşturması genişledi.
12: Öykü Hanım, Ahbap soruşturması için ifade vermeye geldiniz.
14: İlgime başvurdum.
5: Bu kez sorgu sırası deprem döneminde dernek için yardım çağrılarıyla öne çıkan tanınmış isimlerdeydi.
15: Ece Hanım'la ilgili söylediğim bölümü soruyorum.
16: Çok heyecanlıyım.
15: Fikirlerinize de çok hayranım.
17: Ece Hanım, Ahbap soruşturması kapsamında ifade vermeye geldiniz. Bir şey söylemek ister misiniz?
18: Ben isteyemem. Yapamam da.
5: Ahbap Derneği soruşturması gündemdeki yerini koruyor. Soruşturma kapsamında daha önce dernek kurucusu Haluk Levent'te yardım kampanyalarında yer alan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı.
19: Evet Oğuzhan, ne diyorsun?
20: Vallahi abi artık saatleri değil günleri sayıyoruz.
5: Şimdi ise gözler deprem döneminde yardım çağrılarına destek veren isimlere çevrildi.
9: İnsanlar nasıl sana yardımcı olabilir? Para yardımı konusunda nasıl bir telefon numarası mı var?
11: Aşağıda linkler var. Oralardan bağışlar yapabilirsiniz.
17: Bilginize başvurulacağı yönünde
19: evet.
17: Bir bilgi aldık.
19: Evet.
18: Düştüğüm yerden hep kendimi kaldırdığım için de yani biri elini uzatsa da demem be yani.
5: Savcılık dosya kapsamında gazeteciler Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun.
21: Açıkçası ben bu tür konularda konuşmayı hiç biraz da anlamsız ve beyhude buluyorum.
5: Şarkıcı Gökhan Özoğuz'la sunucu Öykü Serter'i ifadeye çağırdı.
22: Karışmasınlar, dokunmasınlar, ben böyle keyfime bakıyorum.
12: Öykü Hanım, Ahbap soruşturması için ifade vermeye geldiniz.
18: Evet.
12: Bir şeyler söyleyecek misiniz? Bilginize başvurulacağı konusunda bilgi aldık.
14: Evet, bilgime başvurulacak.
5: Serter, Üner ve Özoğuz savcılıkta ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Ece Üner, ulaşılan savcılık ifadesinde Haluk Levent'in eylemlerini lanetliyorum dedi.
23: Haluk Levent'i sanatçı kişiliğinin yanı sıra Ahbap Derneği'nin yöneticisi olarak tanırım. Kendisiyle ilk defa ülkemizde yaşanan büyük deprem sonrası Oğuzhan Uğur tarafından düzenlenen Babala TV adlı YouTube kanalı yayınındaki programda yüz yüze karşılaştık. Haluk Levent tarafından yardım paralarının bu şekilde kullanılması sebebiyle ben de kendimi kandırılmış hissediyorum. Haluk Levent'in eylemlerini lanetliyorum.
5: Gökhan Özoğuz'un da savcılık ifadesine ulaşıldı. Özoğuz, Ahbap Derneği'ne güven duymuştum, hayal kırıklığına uğradım ifadelerini kullandı.
6: Haluk Levent ve Ahbap Derneği yönetici veya üyeleriyle herhangi bir tanışıklığım yoktur. Haluk Levent'i basından ve aynı sektörden olmamız nedeniyle ismen tanırım. Ancak kendisiyle yüz yüze gelmedim. Sadece Kahramanmaraş deprem felaketinde çok kısa telefonda görüşmüş olabilirim. Oğuzhan Uğur veya Ahbap Derneği'ne ait herhangi bir hesap üzerinden para transferim olmamıştır. Çünkü kendileriyle herhangi bir iş ilişkim olmamıştır. Yardımlar konusunda Haluk Levent ve derneğine yardımda bulunulmaması yönünde iradem olmuştur. Ve çevremi de bu konuda yönlendirmişimdir. O dönem Ahbap Derneği'ne güven duymuştum. Hayal kırıklığına uğradım.
12: Öykü Hanım, Ahbap soruşturması için ifade vermeye geldiniz.
5: Evet. Öykü Serter'in savcılık ifadesi de şu şekilde.
23: Ben o dönem tweetleri atarken devletin yardım kuruluşlarının yetersiz kaldıklarını düşünerek değil, ortak acıyı paylaşmak için duygularımı dile getirdim. Bir şekilde insanları Ahbap'a veya herhangi bir özel yardım kuruluşuna yönlendirmedim, sevk etmedim. Haluk Levent isimli şahsı şahsen tanımam. Kendisiyle herhangi bir ticari ilişkim ya da para alışverişim olmadı. Aynı şekilde Ahbap isimli dernekle de.
3: Ankara'da eğitim uçuşu yapan bir helikopter düştü. Sincan ilçesinde meydana gelen kazada helikopterde bulunan iki personelden biri hayatını kaybetti, diğeri de yaralandı.
24: Ben tam düştü an gördüm. Koştum. Giderken jandarmaya haber verdim.
6: Helikopterle eğitim uçuşu yapıyorlardı. Henüz bilinmeyen bir nedenle helikopter düştü. O kazada bir kişi öldü, bir kişi ise yaralandı.
24: Pilot koltuğunda oturanın kemeri bağlıydı. Onu zor çizdi, biraz mücadele ettim. Kurtardık, ayağa kalktı. O arada oturtturdum bunu, otur dedim. Oturdu, işaret yaptı bana. helikopteri gösterdi. 3 metre ayrıldıydı.
0: R-44 tipi helikopter eğitim uçuşu için saat 10 sıralarında havalandı. Ancak Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Temelli mahallesinde düştü.
24: Biri mi var acaba dedim. Baktım o sıkışmıştı. İşte var mı? Sıkışmıştı. O arada yolda duranlar oldu. Onlara işaret yaptım. Bu arada onlar geldiler, helikopteri kaldırdık. Ondan sonra onu çıkardık.
0: İlk belirlemelere göre helikopterde bulunan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu ise yaralandı.
24: Pilot olduğunda oturanın durumu iyiydi. Öbürü kötüydü. Çok yavaş düştü. Böyle sert bir şey.
0: Ankara Valiliği kazanın ardından jandarma tarafından bölgede güvenlik önlemleri alındığını duyurdu. Kazanın nedenini belirlemek için inceleme sürüyor açıklaması yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlekse kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini duyurdu. Helikopter kaza kırım ekibinin çalışmalarını tamamlamasının ardından vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
3: Türkiye'nin konuştuğu Gülistan Doku dosyasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Abla Aygül Doku, TGRT Haber'de yaptığı açıklamalarda soruşturmaya ilişkin önemli ve dikkat çeken açıklamalar yaptı. Hastane kayıtları ve gizli tanık beyanları dosyanın kritik başlıkları arasında yer aldı.
1: Türkiye'nin hepimizin meselesi oldu.
0: 6 yıllık sessizlik bozuldu. Karanlıkta kalan sır perdesini aralarken gözler yeniden adalet arayışına çevrildi. Dokuya cinsel saldırıda bulunan ikinci şüpheli kim?
1: Gizli tanık ifadesinde iki isim vermişti. Biri işte Mustafa Türkay Soner, diğerinin ismi de şaşıracağınız bir isim değil aslında.
0: Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, TGRT Haber'e konuk oldu. Abla Doku, Başsavcı Ebru Cansu'nun kurduğu özel ekibin intihar senaryosunu tamamen çürüttüğünü söyledi.
1: Dosyaya Ebru Cansu Başsavcımız geldikten sonra zaten bu dosya hareketlenmeye başladı.
0: Abla Doku, Başsavcılığın son açıklamasına da değindi. Genç kızın cansız bedeninin korucular tarafından organize şekilde yok edilip gömüldüğünü belirtti.
1: Dün Başsavcılığımızla bir açıklama yapmıştı. Kurucuların Gülistan'ı hani gömdü şeklindeki tespit edildiği söylenmişti.
0: Aygül Doku kardeşinin hastane verilerinin silinmesine de tepki gösterdi.
1: Kızımız hastaneye gidiyor, doktor muayene etmiyor. Kızımız gidiyor derdini anlatıyor, orada diğeri üstünü kapatıyor. Kızımızın verilerini siliyorlar. Hastane kayıtlarına bu kadar kişi verisini silmişken dönemin savcıları ne yapıyordu?
0: Şubat kod adlı gizli tanığın ifadelerini de ele alan abla Doku, kardeşine iki kişinin cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti. Şüphelilerden biri belli. Peki diğer şüpheli kim?
1: Gizli tanık ifadesinde iki isim vermişti. Biri işte Mustafa Türkay Soner, diğerinin ismi de şaşıracağınız bir isim değil aslında. Gülistan'ın hamile kaldığını söylüyor Şubat.
0: Ne olursa olsun bu cinayetin aydınlanacağını belirten Aygül Doku, faillerin de mahkemede hesap vereceğini ifade etti.
1: Bu olay çözülecek. Kızımız bulunacak ve bunlar adalete hesap verecek.
3: Kantarın topuzunu kaçırıyorlar. İhtiyaç olsun olmasın, cepte parası bulunsun bulunmasın alıyorlar. Kredi kartına yükleniyorlar. Ödeme günü geldiğinde de kara kara düşünüyorlar. Borçlanıp bankalarına sürekli faiz ödüyorlar. İşte onlar bankaların en sevdiği müşteriler.
2: Kredi kartı cebimizde, kredi ise birkaç dokunuş uzağımızda. Ama işin sonunda hesabı yine vatandaş ödüyor. Özellikle gereksiz harcama yapanlar, yani ayağını yorganına göre uzatmayanlar bankaların baş tacı. En son kredi kartıyla ne aldınız?
7: En son kredi kartıyla ayakkabı aldım. Kredi kartıyla ne aldım? Elektronik eşya.
2: Asgari ücret almasına rağmen lüks tüketimden vazgeçmeyenlerin sayısı da az değil. Gösteriş uğruna kredi ve kredi kartı borçları her geçen gün biraz daha büyüyor.
4: Görüyorum gençlerin elinde kullandıkları telefonlar, giydikleri kıyafetler hep genelde kazandığından fazla paradan şeyler.
0: Hesapta para kalmasa da sorun yok. Kredili hesap devreye giriyor. Vatandaş olmayan parasını harcıyor, hesabı eksiye düşüyor. Yani bankaya borçlanıyor. Sonraki ay onu faiziyle ödüyor. Eksi hesap toplamı Temmuz'da toplam 908 milyar 705 milyon liraya çıktı.
8: Yani ihtiyacın olan bir şeyi paran yoksa da alabiliyorsun. Ya da olmayan bir şeyi indirimde diye alabiliyorsun. Daha fazla harcama yapıyoruz.
10: Limitler artırıldıkça insanların harcama bütçeleri de artıyor. Çünkü ellerinde olmayan parayı harcama şansları oluyor. Ona güvenerek de daha çok harcama yapılabiliyor, evet.
0: Borçlanan ve faiziyle ödeyeni en çok bankalar seviyor. Hatta bu yüzden kredi notunu bile yükseltiyor. Ama hesabı şaşanların bir kısmı da borcunu ödeyemeyince icraya ve mahkemelere düşüyor. Nitekim yasal takibe düşen borçların toplamı 799 milyar liraya çıktı.
13: Normal şartlarda harcama yapıyorum. Yani ne diyelim, ayağımı yorganıma göre uzatıyorum.
16: Türkiye'de yaşamıyorum ben ama. Almanya'da genelde insanlar hesabındaki parayı harcıyorlar. Ama Türkiye'de kredi kartına bildiğim kadarıyla çok yükleniyorlar.
25: Yani emekli maaşım diyelim 30 lira. Yani geçti mi geçmedi mi ona göre hesaplıyorum. Hayır, geçiyor da borcum da var.
26: Yönetmeyi bilmek lazım. Mesela babamın kartı bende, kullan 200 harcıyorum 300 yatırıyorum öyle. Ben kendi paramı kullanıyorum, onların parasını değil.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarmıştı. İşte o uyarıların ardından İstanbul'da beklenen şiddetli fırtına etkili oldu. Sağanak da oluştu. İşte İstanbulluların fırtına ve sağanağa yakalandığı o anlar.
27: Adeta göz gözü görmüyor rüzgardan.
5: Fırtına mega kenti kasıp kavurdu.
28: Abi her taraf toz duman oldu. Göz gözü görmüyor abi, birdenbire oldu.
5: Ağaçlar yerinden koptu.
29: Ağaçlar yerinden çıkacak sanki.
5: Çatılar uçtu.
30: Şu çatıdan fırlayıp şu iki aracı çarptı.
5: İstanbul'da beklenen oldu.
30: Fırtına hemen şu istikametten geliyor. Zaten ileride toz bulutlarını falan görüyorsunuz. İnanılmaz bir şey.
5: Meteoroloji öncesinde uyarıyı yapmıştı.
30: Fırtına hala şiddetli devam ediyor.
5: Özellikle Avrupa yakası şiddetli fırtınanın azizliğine uğradı.
30: Bismillah.
5: Ne oluyor? Toz fırtınasının yaşandığı Başakşehir, Esenyurt, Arnavutköy, Küçükçekmece, Avcılar, Büyükçekmece olumsuz hava durumundan en çok etkilenen ilçelerden oldu. Ağaçlar araçların üzerine devrildi. Binaların çatıları uçtu.
30: Şurada çatı kalktı.
5: Fırtınaya Bakırköy'de yakalananlar ucuz atlatılan o anları anlattı.
31: Biz olayın hemen olduğu anda buradaydık. Herhangi bir yaralama falan yoktu. Bizim gözümüzün önünde gerçekleşti. Araba da yoktu çünkü burası işlek bir cadde.
5: Bir yandan da sağanak bastırdı. Zor anlar yaşayan İstanbullular önlemler aldı. Fırtınanın etkilerini en aza indirmeye çalıştı.
32: Uzak durun yandan.
3: Her ne kadar İstanbul'da bugün sağanak ve fırtına etkili olsa da yaz sıcakları nefes aldırmıyor. Bunalan da çareyi tatil planı yapmakta buluyor. Kimi bavulunu çoktan hazırladı, kimi ise bütçesini denkleştirmeye çalışıyor. Peki tatile gitme, sana 100 bin lira verelim deseler ne dersiniz? İşte cevaplar.
33: İstanbul çok sıcak.
34: Yetmiyor.
35: Yelpazeler yetmedi, soğuk sularsa serinletmedi.
36: Sıcak, daha da sıcak.
35: Sıcağa çare tatilde bulundu.
34: Tatilden geldik diyelim.
35: Bavul elimizde daha.
34: Aynen öyle, eve dönüyorum.
35: Rota ney? Balıkesir.
34: Aynen, Bandırma, Erdek.
35: Güneşlendik.
34: Evet, güneşlendik. Ondan sonra gezdik, dolaştık.
35: Kimi tatilini bitirdi, kimi daha yeni tatile gitmeye hazırlanıyor.
34: Fas'a gitmeyi düşünüyoruz biz. Eylül gibi düşünüyoruz. 100-150 bandında olabiliyor tabii.
35: Bu yaz gitmiyoruz. Neden?
34: LGS.
1: Avşağı.
2: Evet, girer diğer misiniz?
1: Evet evet giriyoruz. Ağustos'ta.
2: Ağustos'ta.
1: Eşim çalışıyor.
2: Beyefendi evde, siz
1: Avşağı'da.
2: Deniz keyfinde olacak.
1: Aynen.
2: Beyefendiye selamlarımızı yollayalım.
1: Selamlar ben Avşağı, sen çalış. Birkaç gün tatile çıkmalıyım.
2: Aklıma gelirsen sana yazarım. Kimi kendini denizin serin sularına bırakacak?
6: Genelde Akdeniz'i tercih ederdim. Deniz iyi geliyordu.
1: Yunan var aklımızda.
2: Nereye gitmek istiyorsun?
7: Antalya.
2: Gelecek mi bir Antalya tatili?
9: Valla Kıbrıs'tan yeni geldi zaten.
2: Deniz, kum, güneş hepsi çok güzel. Peki maliyeti ne?
9: 4 kişiydik. Ortalama 70-80 bin lira. Zorluyor, ister istemez zorluyor. En çok maliye şu anda yemeğe içmeye gidiyorum.
11: Didim'e gidiyoruz.
2: Ne kadar oluyor size tatilin maliyeti?
11: çok. 4 kişilik bir aile 100 bin lirayı geçer.
2: Denize bütçem yetmez diyen ya da ben memleketimi özledim diyense memleketinin yolunu tutacak. Didim mi memleket mi?
11: Memlekete giderim. Ben memleketi seviyorum. Erzincanlıyım.
12: Ben memlekete gideceğim. Sade yol 2 milyar. Sıcak, daha da
2: sıcak olacak. Tatile mi geldiniz?
12: Evet.
2: Peki size desem ki gitmeyin tatile. Size 100 bin TL verelim.
12: Ver. Hemen ver gitmem. Hemen verirsen gitmem.
2: Ya 100 bin TL ya bir ay tatil.
1: Bir ay tatil.
2: 200 desek 200 bin.
1: Yani yine de tatil derim. Yani.
14: 100 bin TL bu devirde çünkü mü verin 100 bin TL?
12: 11 ay çalışıyorum, 12 ay çalışıyorum.
1: Aynı.
2: Gitmem diyorsun.
1: Yok gitmem. 200 binin oldu.
3: Bakanlığın geri dönüşüm için başlattığı doğa sisteminde yeni bir uygulamaya geçildi. 1 lira olan ambalaj başına verilen teşvik 200'den fazla toplu iadelerde 50 kuruşa düşürülecek. İşte detaylar.
1: Şu anda 25 tane attım. Ortalama bir 15-20 tane daha var büyük ihtimalle.
0: Milyonlarca ambalaj 22 günde ekonomiye yeniden kazandırıldı. Depozito iade sisteminde şimdi yeni bir dönem başladı.
1: Limitin yükselmesini istiyoruz.
15: Ne kadar şu an günlük limit?
1: 200.
15: 200 TL geçmiyor 200 mu?
1: TL zaten geçince olmuyor.
0: 1 Temmuz'da hayata geçirilen depozitosu olan ambalajlar sistemine rağbet oldukça yüksekti. Artan iade sayısı nedeniyle toplu iadeler için yeni uygulama devreye alındı. Çok sayıda doğa logolu ambalaj biriktiren vatandaşlar artık iadelerini sayma ve doğrulama merkezlerine teslim edebilecek.
17: Vatandaş rahat eder, çok rahat eder. Çünkü bunun geliştirilmesi lazım.
0: Bu merkezlerde yapılacak bireysel toplu iadelerde her bir doğa logolu ambalaj için 50 kuruş teşvik ödemesi yapılacak. Depozito iade makinelerinde ise mevcut sistem devam edecek. Vatandaşlar günde 200 ambalaja kadar iade yapabilecek. Her ambalaj için 1 lira teşvik bedeli almaya devam edecek. Depozito iade sistemi mi yoksa hurdacı mı daha kazançlı? Bir vatandaş merak edilen sorunun peşine düştü. Topladığı alüminyum kutuları tek tek hassas terazide tarttı.
18: 330 milim olması şartıyla 1 kiloya kaç tane sığıyor diye bakıyoruz. 17 tane 200 gram gelmiş. Yani 85 adet olursa 1 kilo oluyor. Eskicide kilosu 70 ila 80-85 bandında oluyor. Hemen aynıya geliyor.
0: 500 mililitrelik kutulardaysa sonuç farklı çıktı.
18: 65 adet olursa bu da 1 kilo oluyor. Bu eskicide daha mantıklı, makinede değil. En mantıklısı küçükleri makineye, büyükleri eskiciye verelim.
3: Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor. Jeopolitik gerilim ve ABD-İran çatışmaları küresel piyasalarda da petrol ve altın fiyatlarını hızla yükselişe geçirdi. Öte yandan gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı kritik faiz kararına çevrildi.
5: Orta Doğu'daki gerilim petrol ve altın fiyatlarında hareketliliğe neden oldu. Brent petrolün varil fiyatı saatler içinde yeniden uçtu. ABD ile İran arasında tırmanan çatışmaların küresel petrol arzını aksatabileceğine yönelik endişeler ve petrol sevkiyatına ilişkin risklerin artmasıyla Brent petrolün varil fiyatı $95 üzerine çıktı. Böylece salı gününü $91,01'dan tamamlayan Brent petrolde yaklaşık %4,86 artış yaşandı. Güvenli liman altında da hareketlilik var. Ons altın $4,144'a yaklaşırken gram altın $6,305'nin üzerine çıktı. Çeyrek altın ise $10,290'dan satıldı. Altın Temmuz ayının ilk gününden bu yana değerine değer kattı, yatırımcısına kazandırdı. Öte yandan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak. Yılın 5. faiz kararı açıklanacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek. Gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. Bir önceki toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmeyen banka bir hafta vadeli repo faizini %37'de sabit tutmuştu.
3: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın savaşın ilk gününde dini lider Hameneyi hedef alan saldırıdan sağ kurtulduğu ortaya çıktı. Arakçı enkazdan nasıl çıktığını anlattı. Tahran'da arabayla sürekli yer değiştirerek hayatta kaldığını söyledi.
5: Yanımda patlama oldu dedi. Sürekli araç değiştirdiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın savaşın ilk gününde dini lider Ali Hamane'ye hedef alan saldırıdan sağ kurtulduğu ortaya çıktı. İranlı belgeselci Cevat Mogui'nin programına konuk olan Abbas Arakçı, Hamane'nin özel kale müdür yardımcısı Ali Asker Hicazi'ye bilgi verdiği sırada 3 patlama olduğunu söyledi.
4: 3. patlama neredeyse binamızın hemen yanındaydı. Hicazi'nin ofisinin bulunduğu bölüm doğrudan isabet aldı ve binanın sol tarafı tamamen yıkıldı.
5: Hicazi'nin sekreteri olay yerinde ölürken Hicazi ve Arakçı binadan çıkmayı başardı.
4: Binanın diğer tarafındaydık. Patlamanın ardından tavan, duvarlar ve her şey üzerimize çöktü. Hicazi'nin elini tuttum. Yardım çığlıklarını duyarak kirişlerin, kalasların ve tahta parçalarının arasından ilerledik. Tavandan sular akıyordu. Her yer yerle bir olmuştu. Sonunda dışarı çıkmayı başardık.
5: Abbas Arakçı kendi aracı hasar gördüğü için yoldan geçen bir başka araçla Dışişleri Bakanlığı'na gittiğini anlattı. Daha sonra yeni bir saldırının hedefi olmamak için Tahran'da sürekli yer değiştirdiğini, 3 gün boyunca yönetimdeki diğer isimlerle iletişim kuramadığını belirtti. İran Dışişleri Bakanı, Hamane'in konutunda tüm üst düzey isimlerin toplantı halinde olduğu bilgisinin İsrail'e nasıl ulaştığını da sorguladı.
4: Bu muhtemelen hala var olan bir güvenlik açığına işaret ediyor. Bunun giderilmesi gerekiyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri üst üste 11. gecede İran'ı vurdu. Misilleme yapan İran'sa Kuveyt'teki Amerikan üssünü hedef aldı.
5: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki aralıksız çatışmalar 11. geceyi geride bıraktı. Amerikan savaş uçakları gece boyunca İran'ın kritik noktalarını bombaladı. Başkent Tahran, Buşehir, Tebriz ve Çabahar'dan patlama sesleri yükseldi. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran'ın askeri harekat merkezlerini, denizcilik tesislerini, uçak ve İHA hangarlarına hedef aldığını duyurdu. Açıklamada İran'ın saldırganlığına rağmen Hürmüz Boğazı ticari gemi geçişlerine açık kalmaya devam ediyor dendi. İran basını da ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'nı vurduğunu duyurdu. Adanın füzelerle hedef alındığı kaydedildi. Ancak adadaki askeri üste meydana gelen tahribatla ilgili bilgi verilmedi. Tahran yönetiminin ABD'ye cevabı ise gecikmedi. İran, Kuveyt'teki Amerikan askeri tesisi Camp Doha'yı kamikaze İHA'larla hedef aldığını duyurdu. Kuveyt'te altyapıya vurulan darbeler sonrası elektrik kesintileri başladı. ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz'deki gemilere saldırması durumunda Tahran'dakiler dahil olmak üzere bir köprü veya enerji santralini bombalayacaklarını açıkladı.
7: Bu andan itibaren İran, Hürmüz Boğazı'ndaki herhangi bir gemiye, füze, roket, insansız hava aracı ya da başka herhangi bir silah veya araçla ateş açarsa, Amerika Birleşik Devletleri buna karşılık Tahran'ın içinde veya başkentin hemen yakınında bulunanlar da dahil olmak üzere bir köprü ya da elektrik santralini bombalayacak ve tamamen imha edecektir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.
5: ABD Başkanı Donald Trump, İran'da yaşanan çatışmalar sırasında Ürdün ve Irak'ta ölen 4 ABD askerinin cenazelerini Dover Hava Üssü'nde karşıladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İsfahan eyaletinde yer alan Kazma Dağı'nda gizli bir nükleer tesis olduğu yönündeki iddiaları reddetti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile süren savaşa ilişkin açıklamasında, "Bizim petrol satmadığımız bir bölgede kimse petrol satmayacak. Güvenliğimiz sağlanmazsa hiçbir altyapı güvende olmayacak," dedi. Kalibaf ayrıca, "Bu savaşın denklemi net, ya hepimiz ya hiçbirimiz," ifadesini kullandı.
3: ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'te Senato'da İran Savaşı ile ilgili soruları cevapladı. Konuşması sık sık protestolarla kesildi ve Hegseth Demokrat senatörlerle de ağız dalaşına girdi.
0: ABD Senatosu'nda komite üyelerinin İran Savaşı ile ilgili sorularını cevaplayan Savunma Bakanı Pete Hegseth zor anlar yaşadı. Savaşın 30 Eylül'e kadarki maliyetinin 37,5 milyar dolar olduğunu söyleyen Hegseth, açılış konuşması sırasında sık sık protesto edildi. 1.5 trillion. Kongreden 67 milyar dolar ek kaynak isteyen Hegseth, Demokrat senatörlerle de sık sık karşı karşıya geldi. ABD'li bakanın Demokrat Partili senatör Gary Peters'a tartıştığı anlar gündem oldu.
8: Beyefendi, başarısız olan sizsiniz. Ön cephede yer alanlar değil, onurlarını üstün bir başarıyla koruyanlar değil. Ortada kazanacak bir strateji eksikliği varsa, tehlikede olanlar onlar. Liderleri onları yarı yolda bıraktı ve şu anda yaşanan da bu. Sizin bir stratejiniz yok. Bu savaşı gerçekten kazanmak için uzun vadeli bir planınız yok.
10: Burada durup askerler hakkında konuşmak istiyorsunuz. Bakanlığımızı finanse etmek için hiçbir siyasi cesaret göstermiyorsunuz. Çünkü Trump bozukluğu sendromuna yakalanmışsınız.
0: Hegseth konuşmasının devamında Pentagon'un ek bütçe talebine karşı çıkan demokratları korkaklıkla suçladı. Political cowardice of Democrats who won't fund the
3: troops. Türk bayraklı kuru yük gemisi Reyhan Sarı Karadeniz'de İHA saldırısına uğradı. Saldırıda bir Türk personel hayatını kaybetti. İki kişi de yaralandı. Yaralılar Samsun'a nakledildi.
0: Rusya-Ukrayna savaşı Karadeniz'de seyreden ticari gemilerin güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor. Saldırıların son hedefi Türk bayraklı Reyhan Sarı adlı kuru yük gemisi oldu. Rusya'nın Taman Limanı'ndan yüklediği kömürü Trabzon'a ulaştırmak üzere yola çıkan gemi, Novorossiysk açıklarında kimliği belirsiz bir insansız hava aracının saldırısına uğradı. Uluslararası sulardaki saldırıda bir Türk makine personeli olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan iki personel ise Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na ait helikopterle Samsun'a getirildi. Yaralılardan biri 112 hava ambulansıyla 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğeri ise Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı mürettebatın sağlık durumları ile ilgili takip ve tedavi süreçlerinin devam ettiği öğrenildi.
3: Yahya Sinvar'ın hayatını kaybetmesinin ardından

0: Gazze'de akan kanın durması için Türkiye, Katar ve Mısır'ın çabalarını takdir ettiklerini vurgulayarak uluslararası topluma sesleniyorum. Gazze halkını korumakta başarısız olmanız halinde adalet ölçüsü tamamen ortadan kalkacaktır ifadelerini kullandı. Hayye önceliklerini sıraladı. Uluslararası kamuoyuna seslendi.
1: Bir dizi önceliği bir kez daha vurguluyorum. Bunların başında İsrail saldırılarının kapsamlı biçimde durdurulması geliyor.
0: Hamas'ın işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs için çalıştığını söyledi.
1: Batı Şeria'yı savunmak bizim sorumluluğumuz ve omuzlarımızdaki bir emanettir. Gazze, Batı Şeria, Kudüs ve esirler için her alanda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.
2: Ukrayna, Rusya'da bir e-ticaret şirketinin merkezlerini vurdu. Saldırıda yaralananlar oldu. Ukrayna yönetiminin tepesindeki atama krizi de devlet başkanı Zelenski'nin geri adım atmasına yol açtı.
3: Rusya ile Ukrayna arasındaki yıkıcı savaş, lojistik hatları ve kent merkezlerini vurmaya devam ediyor. Rusya'nın en büyük online perakende şirketi Wildberries bir kez daha hedefteydi. Krasnodar ve Nevinomis şehirlerindeki dev lojistik merkezleri Ukrayna'ya ait kamikaze SİHA'ların hedefi oldu. Alevlere teslim olan tesislerde çok sayıda çalışan yaralandı. Taraflar karşılıklı SİHA saldırılarını da sürdürüyor. Moskova gece boyunca 200'den fazla Ukrayna İHA'sının imha edildiğini açıklarken sınır bölgesi Belgorod'da saldırılar nedeniyle can kayıpları yaşandı. Kiev ise Rusya'nın fırlattığı onlarca İHA'yı püskürttüğünü duyurdu. Sahadaki bu sıcak çatışmaların gölgesinde Kiev'de ise ciddi bir yönetim krizi patlak verdi. Ukrayna'nın teknoloji odaklı reformist savunma bakanı Mykolo Fedorov'un görevden alınması ülkede protestoların fitilini ateşledi. Fedorov, Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sviski askeri reformları engellemekle suçladı. Sert ve katı komuta tarzı nedeniyle ağır asker kayıplarına yol açmakla eleştirilen Sviski'ye yönelik tepkiler Zelenski yönetimini köşeye sıkıştırdı. Günlerdir süren sokak gösterileri ve ordu içindeki derin çatışma üzerine Zelenski radikal bir adıma gitti. Savaşın başlangıcından bu yana yapılan en büyük askeri görev değişimini açıkladı. Genelkurmay Başkanı Sviski görevden alındı. Ordunun başına yeni nesil general olarak nitelendirilen 43 yaşındaki tümgeneral Mykolo Drapatri getirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevinden bu kritik makama atanan Drapatri'nin ordudaki huzursuzluğu dindirip dindiremeyeceği ise merak konusu. Zelenski ayrıca krizi yatıştırmak adına eski bakan Fedorov'a da teknoloji kanadını yöneteceği yeni bir görev teklif etti.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanan Venezuela'nın eski devlet başkanı Maduro ile eşi New York'ta görülen durum duruşmasında davanın yol haritası belirlendi. Federal mahkeme yargılamanın Haziran 2027'de başlamasına karar verdi. Maduro'nun dokunulmazlık iddiasını içeren ilk savunma başvurusunun ise Eylül ayında mahkemeye sunulması bekleniyor. It's a long
0: walk to face the wrath of American justice. Ülkesinden böyle kaçırıldı, ABD'ye getirildi, yargılandı. Venezuela'nın devrik lideri Maduro hakim karşısına çıktı. Uyuşturucu kaçakçılığı ve narkoterörizm suçlamalarıyla yargılanan Venezuela eski devlet başkanı Nicolas Maduro ile eşi Silvia Flores New York'ta yeniden hakim karşısına çıktı. Yaklaşık 15 dakika süren duruşmada konuşmayan çift haklarındaki tüm suçlamaları reddetti. Federal mahkeme davanın 1 Haziran 2027'de jüri önünde görülmesine karar verdi. Ancak gözler şimdi Eylül ayında yapılacak kritik başvuruya çevrildi. Maduro, devlet başkanı dokunulmazlığı gerekçesiyle ABD mahkemelerinde yargılanamayacağını öne sürecek. Mahkemenin bu başvuru hakkında vereceği karar, davanın kaderini belirleyebilecek en önemli dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki aylarda deliller paylaşılacak, hukuki itirazlar tek tek değerlendirilecek. Mahkeme binası önünde ise Maduro karşıtları pankartlarla protesto gösterisi düzenledi. Uyuşturucu kaçakçılığı ve narkoterörizm suçlamalarıyla tutuklu yargılanan Maduro'nun davası yalnızca ABD'nin değil, uluslararası kamuoyunun da yakından takip ettiği davalar arasında yer alıyor.

0: long walk to face the wrath of American.
1: Sosyal medyaya yönelik kısıtlamalar hep konuşuluyordu. İlk adımı Avrupa ülkesi Fransa attı. Fransız parlamentosu 15 yaş altı çocukların sosyal medya hesabı açmasını yasaklayan yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etti. Ayrıca 15 yaş altı çocukların açık olan sosyal medya hesapları da 4 ay içinde kapatılacak. Türkiye'de de uzun zamandır konuşulan bu modele Ekim ayında geçilmesi planlanıyor.
2: Bence yerinde ve doğru bir karar. Çünkü 15 yaş altı çocuklar artık sosyal medya bilinçli kullanıldığı gibi bilinçsiz de kullanılabiliyor.
3: Ben birazcık destekliyorum yani. Çünkü 15 yaşında kimin nelere bakacağı belli olmuyor son yaşanan bu olaylardan falan dolayı.
4: Abi zaten isteyen yani annesi babası zaten yasaklayabilir yani, çok saçma. Devletin böyle bir şey yapması.
5: Sosyal medyada şu yasaklanacak, bu yasaklanacak iddialarının gölgesinde Fransa ilk somut adımı atan Avrupa Birliği ülkesi oldu. Fransa parlamentosundan geçen tasarıyla beraber Fransa'da artık 15 yaş altındaki çocuklar sosyal medya hesabı açamayacaklar. Var olan 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesapları ise 4 ay içerisinde kapatılacak. ...15 yaş altındaki çocuklar artık sosyal medya hesabı açamayacaklar. Ne düşünüyorsun?
6: Bence çok güzel bir şey. Çünkü çocukların küçükten beyinlerini zehirliyorlar.
2: 15 yaş altı çocuklarımız günümüz çağında bilinçsizce kullanabiliyor. Artık herkes her şeye, tüm hayatını sosyal medyada yaşadığı için... yani bunun artık bir filtresi ve bir sınırı olması gerektiğini düşünüyorum.
5: Türkiye'de de sosyal medya düzenlemesi hala devam ediyor. Ekim ayında hayata geçirilecek olan sosyal medya düzenlemesiyle beraber tıpkı Fransa'da olduğu gibi Türkiye'de de sosyal medyada yaş sınırı 15 olacak.
2: Çalışan anne babalar çocuklarını hani bir şekilde müdahale edemiyor ya da çok fazla sosyal medyasına ilgilenemeyebiliyor yoğunluktan dolayı. Bu nedenle de ülkemizin böyle bir sınır getirmesi yerinde ve doğru bir karar olur.
5: 15 yaş altındakiler sosyal medya hesabı açamayacaklar. Ne düşünüyorsunuz?
3: Çok iyi. Çocuklar sokağa çıkamıyor. Evde kaldıkları takdirde bu sefer internete sarıyorlar. Aslında bu daha büyük bir tehlike.
7: Gerekli olduğunu düşünmüyorum yani. Zaten gerçek bir yer değil yani. O yüzden.
2: Bu zamanda bir filtre konulması veya yasaklanması bence doğru.
8: Ben 15 yaşına daha girmedim.
5: Senin aslında... var mı sosyal medya hesabı?
9: Ben 15 yaşındayım. Instagram hesabım da var. Bence 15 yaş altına değil de 13 yaş altına falan yasak gelmeli.
1: Yerli ve milli savaş uçağımız Kaan'dan hepimizi heyecanlandıran bir haber geldi. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, yer testleri devam eden yeni Kaan prototipinin birkaç ay içinde ilk uçuşunu yapacağını açıkladı. İkincisinin de yıl sonuna kadar uçurulması planlanıyor. Yani kısa bir süre içinde havada birden fazla farklı modellerde Kaan olacak.
10: İnşallah çok yakında ilkini, bu sene içerisinde de ikincisini, test uçaklarının gerçek prototiplerin uçtuğunu göreceğiz.
11: Nefesler tutuldu, geri sayım başladı. Milli Muharip Uçak Kaan'ın yeni prototipleri gökyüzüyle buluşacak.
10: Planlıyoruz bu konuda, herhangi bir sıkıntımız yok. Daha sonra üçüncü prototip gelecek. Çok yakın zamanda birden fazla Kaan'ımızı inşallah havada göreceğiz.
11: TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Kaan'ın yoğun bir test aşamasından geçtiğini belirtti. Seri üretime ilişkin takvimi açıkladı.
10: Nihai seri üretim olan prototiplerimiz 2027'nin ikinci yarısında artık görülmeye başlayacaklar. İnşallah bu prototiplerimizin hepsiyle değişik konfigürasyonlarda, değişik görevler için uçuş kampanyamızı hep beraber yapıyor olacağız.
11: Demiroğlu, Kaan'ın seri üretiminde kullanılacak F-110 motorlarının tedarik sürecinde sorun olmadığını vurguladı. Prototipler için Amerika Birleşik Devletleri'nden temin edilen 10 motorun Ankara'da hazır bulunduğunu açıkladı. Seri üretim kapsamında 80 adet F-110 motoru daha alınacağını duyurdu.
12: Türkiye gizli açık tüm engelleme çabalarına rağmen savunma sanayinde tarih yazmaya inşallah devam edecektir.
11: Tasarım ve imalatıyla milli olan Kaan'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik.
12: Kahraman ordumuzun caydırıcılığını çok daha üst seviyelere çıkaracağız.
11: Kaan maksimum 55 bin fite kadar çıkabilecek. 40 bin fitte sesten 1,8 kat hızlı uçabilecek. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radarda düşük görünürlüğe sahip olması, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti Kaan'ın dikkat çeken özelliklerinden. Türkiye Kaan'la 5. nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini alacak. Milli savaş uçağı her türlü hava hava ve hava yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak.
1: Sosyal medyadaki dev çekirge görüntüleri panik oluşturmuştu. Spekülasyonlar da artınca Tarım ve Orman Bakanlığı ile İstanbul İl Tarım Müdürlüğü düğmeye bastı. Cevap net, istila yok. Gördükleriniz yerli ve doğa dostu çekirgeler.
13: Bekle dur. Dur bekle. Ay aşkım uçuyor, uçuyor. Dur. Televizyonda bir dakika.
14: Altını çizerek net ifade ediyorum. İstanbul'umuzda hali hazırda herhangi bir çekirge istilasından bahsetmek mümkün değil.
11: Balkonda, bahçede, hatta evlerin tam ortasında gören çığlığı bastı. İstanbul'u çekirgeler mi bastı sorusu gündemi salladı. Ancak iddialara son nokta konuldu. Meğer o çekirgeler istilacı değil, yerli ve milliymiş.
15: Allah'ım benim üstüme zıplasaydı ben kalp krizi.
13: Aşkım çok büyük. Şeye sıçradı, dur bir dakika, masanın altında, hadi.
11: Sosyal medyada paylaşılan dev çekirge iddiaları ortalığı karıştırdı. Gözler uzmanlara çevrildi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile İstanbul İl Tarım Müdürü Suat Parıldar'dan rahatlatan açıklama geldi.
14: Sahada 7 gün 24 saat kontrol yapıyoruz, izleme yapıyoruz ve değil İstanbul'da, diğer illerimizde de herhangi bir çekirge istilasından bahsetmemiz söz konusu değil.
11: Peki yer yer evlerde ve balkonlarda görülen bu canlılar neyin nesi? Onlar bölgesel popülasyona ait doğal evlatlar. Özellikle sosyal medyaya düşen beyaz yüzlü çalı çekirgesi zararlı değil, aksine haşereleri yiyerek ekolojik dengeyi koruyor.
14: Zararlı çekirgeler diye onları yaftalamak ve onlarla hemen nasıl mücadele ederiz, nasıl ortadan kaldırırız, nasıl yok ederiz gibi hatalı bir uygulamaya düşersek asıl biz doğal dengenin doğasını bozmuş, dengeyi yerinden oynatmış oluruz.
13: Bekle dur. Dur bekle. Ay aşkım uçuyor, uçuyor. Geldi. Dur. Televizyonda bir dakika.
1: Hindistan'da öfke sokaklara taştı. Milyonlarca öğrenciyi etkileyen sınav skandalı ülke genelinde protesto dalgasına dönüştü. Muhalefet hükümeti istifaya çağırırken meydanlar sloganlarla, caddelerse güvenlik önlemleriyle doldu.
11: Hindistan'da Modi yönetimine öfke büyüyor. Yaklaşık 2 milyon öğrencinin girdiği tıp fakültesi giriş sınavındaki usulsüzlük iddiaları, Başbakan Narendra Modi hükümetine yönelik en büyük gençlik tepkilerinden birine dönüştü. Ülke genelinde protesto dalgası yayılıyor. Başkent Yeni Delhi'de ve birçok kente binlerce kişi günlerdir sokakta. Ana muhalefet Kongre Partisi'nin çağrısıyla Mumbai, Patna ve Hyderabad başta olmak üzere birçok kente binlerce kişi sokaklara çıktı. Göstericiler Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın istifasını isterken hükümet aleyhine sloganlar attı. Polis ise protestoculara sert müdahalede bulundu. Kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Aralarında muhalefet liderlerinin de olduğu çok sayıda protestocu gözaltına alındı. Rajasthan eyaletinde ise iktidardaki Bharatiya Janata Partisi destekçileri muhalefete karşı gösteri düzenledi. Ülkede gerginlik en üst seviyede. Uzmanlara göre ülkedeki geçim sıkıntısına çare bulamayan Modi yönetimi en büyük sınamalardan biriyle karşı karşıya.
1: Avrupa ve Kuzey Afrika aşırı sıcakların körüklendiği orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İtalya, İspanya, Fransa ve Cezayir'de binlerce hektarlık alan kül oldu. Tahliyeler ve söndürme çalışmaları da sürüyor.
11: Dünya orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya kadar birçok ülkede alevler yerleşim yerlerini ve tarım alanlarını tehdit ediyor. İlk durak İtalya. Sicilya'da çıkan yangınlar zeytinlikleri küle çevirdi. Çiftçiler tüm önlemlere rağmen alevlerin yangın şeritlerini aştığını söyledi. Bu yılın zeytin hasadı tamamen yok oldu. Yangın gelecek yılların üretimini sağlayacak ağaçlara da büyük zarar verdi. Ada genelinde 100'ü aşkın noktada yangına müdahale sürüyor. Alevlerin bir diğer adresi İspanya. Guadalajara'daki La Mierla yangını 7. gününde ve yılın en büyük orman yangınına dönüştü. Yaklaşık 30 bin hektarlık alan kül oldu. 34 belediye tahliye edilirken 1200'den fazla kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Vatandaşlar traktörlerle yangın şeritleri açarak ekiplere destek veriyor. Fransa'nın güneyinde de alarm var. Var bölgesindeki yangın Koran, Cotignac ve Montfort yönüne ilerliyor. 800 itfaiyeci alevleri durdurmak için yoğun mücadele verirken yüzlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Kuzey Afrika'da ise Cezayir yangınlarla boğuşuyor. Buyra eyaletindeki El Haşimiya'da çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Ülke genelinde son 2 günde 172 orman yangını kaydedildi. Yetkililer yangınların büyük bölümünün aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle çıktığını belirtiyor.
1: Güney Amerika ülkesi Şili'de günlerdir süren şiddetli yağışların yol açtığı sel ve taşkınlarla boğuşuyor. Can kayıplarının arttığı ülkede binden fazla ev kullanılamaz hale geldi. On binlerce kişi de elektriksiz kaldı.
11: Güney Amerika ülkesi Şili günlerdir süren şiddetli yağışların getirdiği felaketle karşı karşıya. Ülkenin orta ve güney kesimlerini vuran sel ve taşkınlarda bilanço ağırlaşıyor. Faciada çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Sulara kapılan birçok kişi ise her yerde aranıyor. Selin yol açtığı baskınlar nedeniyle çok sayıda evi su bastı. Yüzlerce araç sel sularında sürüklenerek ağır hasar gördü. Felaket nedeniyle 2000'den fazla kişi evini terk etmek zorunda kaldı. 1000'den fazla ev ağır hasar gördü. 4 bölgede okullarda eğitim ara verilirken 87 bin kişiye hala elektrik verilemiyor. Şili hükümeti elektrik krizindeki gecikmeler nedeniyle dağıtım şirketlerine yaptırım başlatacağını duyurdu. Şili Acil Durum Ofisi, nehir ve dere yataklarında su seviyesinin yükselmeye devam ettiği uyarısını yaptı. Bölgede arama kurtarma ve temizlik çalışmaları ise aralıksız sürüyor.
1: Forbes milyarderler listesini güncel verilerine göre yeniledi ve Türkiye'nin en zenginleri listesinde dikkat çeken bir değişim yaşandı.
11: Dünya ünlü Forbes dergisi milyarderler listesini güncelledi. Listede Türkiye'nin en zengin isimleri arasında zirvede değişim yaşandı. Forbes dergisine göre Kazancı Holding CEO'su Cemil Kazancı, Murat Ülker'i geride bırakarak Türkiye'nin en zengin ismi oldu. Forbes'a göre Cemil Kazancı'nın varlığı 5,3 milyar dolara ulaşırken ünlü iş insanı dünyada 794. sıraya yükseldi.
16: Hem yatırımcı açısından bize güven veriyor.
11: Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker ise 5,2 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada kendine yer buldu. Ülker dünya genelindeki milyarderler listesinde 797. sırada bulunuyor. Türkiye'nin en zenginleri listesinde Kazancı ve Ülker'i takip eden diğer isimler ise şu şekilde. 3. sırada 4 milyar dolarlık servetiyle Astor Enerji'nin sahibi Feridun Geçgel. 4. sırada 3.7 milyar dolar servetiyle Rönesans Holding Onursal Başkanı Erman Alacak yer aldı. 5. sırada ise 3 milyar dolarla Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk bulunuyor.
1: Binlerce yıllık bozkır kültürü renkli görüntülerle yeniden hayat buldu. Çin'in İç Moğolistan bölgesinde düzenlenen Nadam Fuarı dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlıyor.
11: Atların nal sesleri, geleneksel kıyafetler ve büyük bir kültür şöleni. 36. İç Moğolistan Turizm Nadam Fuarı Şilinhod kentinde görkemli bir törenle başladı. Açılışa 100 binden fazla turist ve yerel halk katılırken farklı bölgelerden gelen heyetler geleneksel kıyafetleriyle geçit yaptı. Festivalin en önemli bölümleri arasında güreş, okçuluk ve at yarışlarından oluşan 3 erkek oyunu yer alıyor. Bu yıl ayrıca aile etkinlikleri, kültürel gösteriler ve ateş partileriyle ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatılıyor.
1: Beşiktaş sezonun ilk resmi maçında Danimarka ekibi Mişland'ı konuk edecek. Siyah beyazlarda 3 eksik var.
11: Beşiktaş sezonu resmen açıyor. Siyah beyazlılar Danimarka ekibi Midtjylland'ı konuk edecek. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi ikinci eleme turu maçı bugün 21'de başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Beşiktaş yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano yönetiminde ilk resmi maçına çıkıyor.
17: Sapete come un po' iniziata.
18: Midtjylland'a karşı oynayacağız. Belirli bir seviyenin takımı, güçlü bir takım, iyi bir takım. Ama biz de şu ana kadar yaptıklarımızı pratiğe dökmek istiyoruz. Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Hangi turnuva olur onu bilemiyorum Avrupa'da ama her şekilde biz Avrupa'da devam etmek istiyoruz.
11: Beşiktaş'ta yeni transfer Trossard UEFA listesinde yer almadı. Kırmızı kart cezalısı Udoğakayı ve sakat Ndidi forma giyemeyecek.
19: Hocamızla beraber yani hocanın istediklerini biliyoruz. Kendimizi hazırladık ve yarınki maç için hazırız. Geçen sezonki ikinci yarısı gibi devam etmek istiyorum gol katkılarıyla.
11: Beşiktaş rakibine ederse Tromsø Hrades Kralove eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
1: Dünya Kupası finalinde şarkıcıların aldıkları ücret ortaya çıktı. Shakira devre arası şovuyla 20 milyon dolar kazandı.
11: Dünya Kupası'nda tek kazanan İspanya olmadı. Shakira, Madonna gibi sanatçılar milyonlarca dolar elde etti. Dünya Kupası'nın finali devre arası yaklaşık yarım saat sürdü. Super Bowl'daki gibi ünlü isimlerin sahne şovları gündem oldu. Dünya Kupası'nın resmi şarkısını söyleyen Shakira bir servet kazandı. Kolombiyalı şarkıcı 20 milyon doları cebine koydu. Sahaya topu getiren Timothée Chalamet ve şarkıcı Justin Bieber 16'şar milyon doların sahibi oldu. Lisa 12 milyon dolar, Kim Kardashian 10,7 milyon dolar ve Madonna 5,3 milyon dolar kazandı. Madonna'nın Brezilyalı efsane futbolcular Ronaldinho ve Ronaldo ile şovu büyük beğeni aldı.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin ardından camilerde kek dağıtan ve başlattığı nefret etme kek yap kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin ardından başlattığı Cake Not Hate kampanyasıyla uluslararası kamuoyunda tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'le bir araya geldi. Erdoğan, Joshua Harris'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Erdoğan, Harris'e oyuncak hediye etti, ailesiyle tanıştı. Fotoğraf çekildi. İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerine karşı camilerde kek dağıtarak Müslümanlara destek veren 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris, İstanbul'daki camilerde 10 gün boyunca kek dağıtacağı kampanyayı başlattı.
0: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk iddialarıyla başlatılan operasyonlar sürüyor. Ankara'da Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul'a da uzandı. Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut, Özel Kalem Müdürü Güray Geçyatan ve belediye çalışanı Benan Esengül gözaltına alındı.
2: Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul'a sıçradı. Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısının da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütü kurmak, suç örgütüne üye olmak, rüşvet almak vermek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlamalar bunlardı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında düğmeye basılmış, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Güner dahil 25 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma İstanbul'a sıçradı. CHP'li Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut, Belediye Özel Kalem Müdürü Güray Geçyatan ve Belediye Çalışanı Benan Esengül gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü açıkladı.
3: Haydi Güler.
2: Öte yandan Çankaya Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu. Hüseyin Can Güner'in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde ilk turda 30 oy alan CHP'li Haldun Güler başkan vekili seçildi.
3: Haldun Güler.
0: İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut da tutuklandı.
1: Evine yapılan baskınla yakalanmıştı. CHP Silivri İlçe Başkanı tutuklandı. İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne yönelik Haziran ayında yolsuzluk suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklanmıştı. CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut da soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bulut adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemeci tutuklandı.
0: Muğla'nın Fethiye ilçesi Gökçeovacık mahallesinde yangın çıktı. Ormanlık alana yayılan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın İnlice mahallesinde yerleşim yerlerine sıçradı. Yangın tahliyeleri de yol açtı ve Muğla valisi İdris Akbıyık yangın enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı.
1: Alevler korkutucu boyuta ulaştı. Yüreklere su serpen açıklamayı Muğla Valisi İdris Akbıyık yaptı.
4: Şu anda yangının enerjisi büyük oranda düşürüldü.
1: Alevler Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Gökçeovacık mahallesinden yükseldi.
4: Öncelikle orman dışı alanda başladı yangın. Daha sonra ormana sıçradı.
1: Ormanlık alana bilinmeyen nedenle sıçrayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
4: Yangının büyümeye başlamasıyla beraber Türkiye müdahale planı çerçevesinde, afet müdahale çerçevesinde il kriz merkezimizi, koordinasyon merkezimizi topladık.
1: Yangının ulaştığı nokta olan İnlice Mahallesi'nde ateşin ortasında kalan yerleşim yerleri zarar gördü. Mahalle sakinlerinin can güvenliğini sağlamak için evler tedbir amaçlı tahliye edildi. Hem havadan hem de karadan müdahale edilen yangının enerjisi nihayet düşürüldü. Tamamen kontrol altına alınması için ekipler çalışmalarını titizlikle sürdürdü. Öte yandan Menteşe ilçesi Düyerek mahallesinde bir evde çıkan yangında da yaşlı adam hayatını kaybetti.
0: Türkiye'yi yasa boğan 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayetinde adaletin tecelli etmesinin ardından kan donduran detaylar da gün yüzüne çıktı. Mahkeme ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan amca Yusuf Aydemir hakkındaki gerekçeli kararını açıkladı. Ortaya çıkan ayrıntılar acımasız planı gözler önüne serdi.
5: Sen nereye gidiyorsun? Neyle uçmak bana bak.
2: Bir bayramda kayboldu. Türkiye günlerce onu aradı. Oysa gerçek en yakınındaydı. Küçük Leyla'nın katiline ilişkin gerekçeli karar kan donduran ayrıntıları ortaya çıkardı.
6: O kişiye bırakmış. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol.
2: Leyla Aydemir daha 4 yaşındaydı. Ağrı'da Ramazan bayramı için gittikleri dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde 15 Haziran 2018'de kaybolmuştu. 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulunmuştu. Türkiye'yi yasa boğan cinayette gerekçeli karar açıklandı. Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına göre küçük Leyla kaybolmadı. Bizzat amcası Yusuf Aydemir tarafından kaçırıldı.
5: Nereye gideceksin? Sen nereye gidiyorsun? Neyle uçmak bana bak.
2: Vahşet bununla da sınırlı kalmadı. Mahkeme amcanın Leyla'yı bilinmeyen bir yöntemle katlettiğini belirledi. Cesedi günlerce serin bir yerde saklayan cani amca, köydeki aramalar azalınca yeğeninin cansız bedenini traktörle dere yatağına bıraktı. Leyla'nın katili amcanın cinayet döneminde akıllı telefonunu gizleyip tuşlu telefona geçtiği ve internetini kapattığı belirtildi. Ceset bulunduktan sonra ise tekrar açtığı mahkemece belgelendi. Kararda suçun aile içinde bilindiği ancak bilinçli olarak sessiz kalındığı vurgulandı. Yeniden görülen davada diğer 6 sanık beraat ederken amca Yusuf Aydemir kasten öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet, hürriyeti yoksun kılmadansa 9 yıl hapse çarptırıldı.
0: Okullarda öfke kontrolü ve bağımlılıklara ilişkin risk taraması geliyor. Risk seviyesine göre müdahalede bulunulacak ve yeni uygulama Meclis Okul Saldırıları Araştırma Komisyonu'nda duyuruldu. Komisyon 5 bakanlıktan yetkilileri dinledi.
7: Ya sorun bitti, yer söylenecek bir şey yok. Acımız büyük.
2: Öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik risk taraması yapılacak. Risk seviyesine göre adım atılacak. Açıklama Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Erdoğan Öz'den geldi. Öz, Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'nda bilgi verdi.
8: 4. 7. 9. ve 11. sınıflarda öğrenci, veli ve öğretmenleri kapsayan anket temelli risk taraması yapılacak. Anksiyete ve depresyon belirtileri, öfke kontrolü ve dürtüsel davranışlar sorgulanacak.
9: Şu an biz de yaşıyoruz. Ne yapıyoruz bilmiyorum. 5. sınıflardan kurtulan çocuklardan dinlediklerim, öğretmenimiz bize kalkan oldu. Bizim önümüze atladı ama o kurtulamadı. Çocuklar macera anlatır gibi.
2: Meclis Araştırma Komisyonu Aile, Sağlık, Adalet, Ulaştırma ve Gençlik Spor Bakanlığı yetkililerini dinledi. Komisyonda konuşan Halk Sağlığı Genel Müdürü Erdoğan Öz'ün verdiği bilgiye göre tarama sistemindeki formları öğrenci, veli ve öğretmen elektronik ortamda dolduracak. Uygulama Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen teknik çalışmalar tamamlandıktan sonra başlayacak.
10: Zaten çocuk takıntılı bir çocuktu. Her gördüğünde yapan bir çocuktu. Bir tane tane arkadaşı vardı. O da kendisi gibiydi yani.
2: Okullarda risk düzeyine göre 3 aşamalı müdahale planlandı. Düşük riskte öğrenci rehber öğretmenlerle görüştürülecek. Orta riskte sağlıklı hayat merkezleri veya aile hekimlerine de yönlendirilecek.
8: Eğer yüksek risk tespit edilirse öğrenci çocuk veya ergen psikiyatrisine sevk edilecek. Çocukların randevusu da Sağlık Bakanlığı tarafından alınarak bir gecikmeye mahal verilmeyecek. 24 saat içinde aileler bilgilendirilecek.
2: Yüksek riskli hallerde gerek duyulursa çocuk koruma kanunu kapsamında süreç takip edilecek.
0: Ardahan'da bisiklet kullanımıyla kamuoyunun sevgisini kazanan Vali Mehmet Fatih Çiçekli görevden alınmıştı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görev süresi sona eren Vali Çiçekli için valilik bahçesinde duygusal bir veda töreni düzenlendi. Ardahanlılar valilerini gözyaşları ve bisikletlerle uğurladı.
2: Pedallar bu kez valiye veda için döndü. Alkışlar yükseldi. Duygusal anlar yaşandı.
11: Allah'a emanet olun.
2: Bisiklet sevgisiyle tanınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli için Cumhurbaşkanlığı kararnamesi sonrası veda töreni düzenlendi.
12: Elhamdülillah. Elimizden geldiğince bu şehre bundan önceki yerler olduğu gibi hizmet etmeye çalıştık.
2: Kürsüye çıkan Vali Çiçekli görev süresi boyunca kendisine destek olan belediye başkanına ve kent halkına teşekkür etti.
12: Arkamda duranların yüzlerini kızartmadığıma inanıyorum. En büyük şerefin de bu olduğuna inanıyorum. Muhteşemsin Ardahan. Muhteşemsin Ardahan. Elveda Ardahan. Ama bize verilen, önümüze konulan işi aşk ile sıdk ile yapmayı, bunu namus iman bellemeyi kendimize yol edinmiştik.
2: Görüşürüz. Konuşmasının ardından gözyaşları ve alkışlar eşliğinde vatandaşlarla tek tek vedalaştı.
13: Gönlüne davetliyim ben. Gönlündeyim inşallah.
14: Allah seni başına. Tamam.
2: Bisiklet projeleriyle iz bırakan Çiçekli'ye makam aracına eşlik eden bisikletli sporcular pedal çevirerek veda etti.
0: Kutsal topraklara yolculuk için en önemli aşamalardan biri geride kaldı. 2027 yılı hac kuralları çekildi. 2027'de 84.942 hacı adayı kutsal topraklarla buluşacak.
2: Kutsal topraklara gitmek için isimlerinin çıkmasını heyecanla beklediler. 2027 yılı hac kuralları noter huzurunda çekildi.
15: Hac yolculuğu önce gönüllerde başlar. Asıl olan yüreğimizde hissettiğimiz duygu ve heyecanımızdır.
2: 1.878.046 kişi hacca gitmek için başvuruda bulundu. Ancak 84.942 kişi bu mutluluğu yaşayabilecek.
15: Hac insanın Rabbine verdiği sözünü tazelemesidir, ahdini yenilemesidir. Dünyanın geçici heveslerinden sıyrılarak bütün benliğiyle Allah'a yönelmesini ifade eder.
2: Sonuçlar e-devlet kapısı üzerinden sorgulanabilecek. Ayrıca adaylara kısa mesaj yoluyla da iletilecek. Kurada hak kazanan adayların kesin kayıtları 30 Temmuz 18 Ağustos arasında yine e-devlet üzerinden yapılacak. Kutsal topraklara yolculuk takvimi de netleşti. Hacı adaylarının gidişlerinin 17 Nisan 11 Mayıs arasında yapılması planlanıyor. Dönüşlerse 20 Mayıs 15 Haziran arasında gerçekleşecek.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı gıda güvenliği, hijyen ve hayvan refahını en üst seviyeye çıkarmak amacıyla kesimhanelere yönelik yönetmelikte değişikliğe gitti. Kırmızı ve beyaz et kesimhanelerinin tüm alanları yüksek çözünürlüklü kameralarla izlenecek. Hayvanlar bilinci açıkken ayaklarından asılamayacak. Mevzuata uymayan tesislere ise yaptırım uygulanacak.
16: Son 24 yılda hayvancılığa verilmiş olan destek miktarı yaklaşık 633 milyar lirayı buluyor.
2: Kesimhanelerde kamera sistemi kurulacak. Hayvanlar elektronik küpelerle dijital olarak izlenecek. Hayvansal gıdalar için özel hijyen kuralları yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Canlı hayvanlar kesim sonrası ürünler ve personel hareketleri kameralarla izlenecek. Hayvan bekleme alanları, kesim yerleri, canlı hayvan askılama, soğutma, parçalama ve paketleme dahil tüm alanlar izleme sistemine dahil edilecek.
16: Hayvancılık gıda arz güvenliğimiz açısından en stratejik gördüğümüz başlıklardan bir tanesi.
2: Kameralar geniş açılı, yüksek çözünürlükle olacak. Kayıtlar en az bir ay süreyle saklanacak. Bu kamera sistemleri il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinin erişimine açık tutulacak. Kesilen hayvanların ve kanatlıların sayısı dijital olarak takip edilebilecek.
16: Hayvancılık çünkü istihdamdır, sanayinin ham maddesidir ve kırsal kalkınmanın da lokomotifidir.
2: Yönetmelik kapsamında hayvan refahına yönelik de kritik adımlar atıldı. Buna göre hayvanlar bilinçleri yerindeyken ayaklarından asılamayacak veya kaldırılamayacak. Sabitleme yöntemi olarak sadece ayakların mekanik kelepçelenmesi yöntemi kullanılmayacak. Kesimhaneler, hayvana aşırı basınç uygulamayan, zemini kaygan olmayan, sessiz çalışan, keskin kenarları bulunmayan ve ani hareket etmeyen modern sabitleme ve kesim ekipmanları kullanmak zorunda olacak. Yeni standartlar 1 Ocak 2027 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.
0: Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına dönüş ihtimali yeniden gündemde. Peki S-400 meselesinin çözülmesinin ardından Türkiye'nin F-35 programına dönüş süreci nasıl işleyecek? ABD'de bekleyen ve Türkiye'nin parasını ödediği 6 uçağın durumu ne olacak? Pilotlar nasıl hazırlanacak? İşte detaylar.
15: 5 uçağı da sözünü aldık. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
2: F-35 savaş uçağı programına dönüş için gözler Ankara ve Washington'da. Peki Türkiye'yi nasıl bir süreç bekliyor?
17: Bir uçak aldınız, bir motor aldınız, bunun güncellenmesi gerekiyorsa bizim sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum.
2: Türkiye 2019 yılında F-35 programından çıkarıldı. Gerekçe ise S-400 hava savunma sistemi nedeniyle başlayan krizdi. ABD Başkanı Trump ise NATO zirvesinde Türkiye'nin programa dönüşü için olumlu mesaj verdi.
17: Bu konuda bir karar vereceğiz. Türkiye sadık bir dostumuz. F-35 harika bir uçak ve kesinlikle bu konuda bir şeyler düşüneceğiz.
2: Peki engeller kalkarsa süreç nasıl ilerleyecek? İlk adım ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırması.
15: F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde.
2: Bir diğer önemli başlıksa mali hesaplaşma. Türkiye'nin ödediği yaklaşık 1 milyar 400 milyon dolarlık ödeme ve yıllardır bekleyen uçakların masrafları.
18: Sonuçta maliyeti var. Yani bakımda tutmanın maliyeti var ama bir yandan da biz parayı verdik. O para 6-7 seneden beri bloke. Bunun da maliyeti var. Bunlar bir dengelenecek ve bu anlamda bizim belli bir miktarda mali anlamda kazanç sağlayabilecek durumda olacağımızı ben öngörüyorum.
2: Türkiye'nin parasını ödediği ve ABD'de bekleyen 6 F-35'te merak konusu. Bu uçaklar sıradan bir hangarda değil, derin uyku adı verilen özel bir prosedürle korunuyor.
18: Hayalet uçak deniyor ama görünmezlik diyelim, görünmenin gecikmesi diyelim, bu özel kaplamanın korunması gerekiyor. Bunun içinde gene aynı şekilde çok önemli nem ve sıcaklık hassasiyetinin bulunması ve burada herhangi bir eksikliğin olmadığına emin olunması gerekiyor.
2: Peki bakımlar ne kadar sürer?
18: Haftalar ya da gerekirse aylar mertebesine sürer ama yıl mertebesinde olmayacağını öngörüyorum.
2: Bakımlar tamamlanacak, ardından kontrol uçuşları başlayacak. Bir diğer soruysa pilotların yeniden eğitimi.
18: Aradan geçen 7-8 sene içinde bu pilotlarımız acaba hala görev başında mı? Sağlık durumları bu iş için yeterli olmaya devam ediyor mu? Bir de onun üzerinde 7 sene boyunca bir hava aracını kullanmamışsak o konuda bir tazeleme eğitimi illaki gerekecektir.
2: Türkiye'nin F-35 üretim zincirindeki eski rolüne dönmesi ise kolay görünmüyor. Çünkü programdaki üretim görevleri yıllar içinde başka ülkelere devredildi. Ancak uzmanlara göre F-35 süreci Türkiye'nin milli savaş uçağı Kaan projesinin önünde engel değil.
18: Eğer ki tekrardan bu parça üretiminde entegrasyon, bütünleştirme sağlanırsa oradan gelen beceriyi biz Kaan'a da ekleyebiliriz. Bunun bir engel olacağını düşünmüyorum. Hatta tam tersi, daha fazla uzman gelişebilecek.
0: YKS sonuçları açıklandı. Bu yıl 12 öğrenci Türkiye birincisi oldu. Şampiyonların okulu Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrenciler geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da üstün başarı elde etti.
19: Başarımız kaliteli bir program ve inanılmaz derecede yoğun bir çalışma. Kolektif eforla beraber geldi.
20: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 2026 YKS'de de klasik başarılarına bir halka da eklemiş oldu.
1: Öyle de oldu. Yükseköğretim kurumları sınav sonuçları açıklandı. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri yine önemli bir başarı elde etti.
20: Yine ilk yüzde 22 tane derece var. İlk binde ise 78 derece var. Yani 14 tane sayısal derecesi, 22 tane eşit ağırlık derecesi, 21 tane yine sözel derecesi ve dilde de yine 21 tane derece yapmış oldular öğrencilerimiz.
21: Çok uzun ve yorucu bir sürecin ardından emeklerimizi taşlandırma imkanımız oldu.
1: YKS alan yeterlilik testinde Türkiye şampiyonu 2 öğrenci Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden çıktı. Toplam 20 öğrenci ilk yüzde yer aldı.
21: Her günümüz YKS ile hemhal olmakla geçiyordu. Kariyer planımı elektronik mühendisliği üzerine inşa etmek istiyorum.
1: Dereceye giren öğrenciler başarının sırrını verdi.
22: Bize nasıl bir yol izlememiz gerektiğini söylediler önceden. Biz sözel kısmında Türkiye 7.si olmayı ve eşit ağırlıkta 241. olmayı başardım. Denemelere çok dikkat ettim. Denemelerdeki yanlışlarımı analiz etmeye çok gayret ettim. Okuldaki derslerime katılmaya ve konuları iyice öğrenmeye, kendimi konuları iyice vermeye çalıştım.
19: Sözel birincisi olmak için sabah gün doğmadan başlıyor rutinimiz. Akşam gün battıktan sonra geri dönüyoruz.
21: Her günümüz YKS ile hemhal olmakla geçiyordu.
1: Öğrencilere özel çalışma programları da sunuluyor.
23: Okulun bir 3 senelik hazırlık 9-10 dahil olmak üzere sosyal alanlarda seni ahlaki bir şekilde ve gerçekten içini kalbini zenginleştiren eğitimlerimiz oluyor. Daha sonrasında 11 ve 12. sınıfta da YKS eğitimine başlıyoruz artık.
19: Birinci sene hafiften çalışmaya başladık. Yani çalışma temposuna alıştık. İkinci sene boyunca da çok yoğun bir şekilde çalışarak en sonunda nasip başarılı olduk.
1: Üniversite hayalleri bu sene için suya düşenlerse sıfır çeken 67.087 aday oldu. Hiçbir soruyu doğru cevaplamayanlar geçen seneye oranla %64 arttı.
0: Milyonlarca adayın ter döktüğü yükseköğretim kurumları sınavında bu yıl adalet mücadelesi damga vurdu. ÖSYM'nin sınav sonrası cevap anahtarını değiştirmesi üzerine mahkemeye koşan Sakaryalı Doruk Kerem Atam hukuk savaşını kazandı ve soru iptal edildi. Atam bu sorunun iptal edilmesiyle Türkiye 579.sü oldu ve hayallerine bir adım daha yaklaştı.
2: Küçük bir işaret büyük bir haksızlığa dönüşebilirdi. Ancak bir öğrencinin cesareti binlerce aday için umut oldu. Kriz ÖSYM'nin 1 Temmuz'da sorunun cevabını C'den A'ya güncellemesiyle başladı. Kısıtlı sürede C şıkkını işaretleyen binlerce aday mağdur oldu. O isimlerden biri olan Sakaryalı okul birincisi Doruk Kerem Atam duruma boyun eğmeyerek konuyu hemen yargıya taşıdı.
24: Tek bir bildiriyle sorusunun yanlış kabul edildiği durumuyla yani durumuna maruz kaldı. Ya ben de bu durumdan muzdarip mağdur olan biri olarak hukuki sürecimi başlattım.
2: ÖSYM geri adım atarak soruyu tamamen iptal etti. Tüm puanlar yeniden hesaplandı. İptal kararıyla eşit ağırlıkta Türkiye 579.sü olan Atam büyük mutluluk yaşadı. Dereceli öğrencinin şimdiki hedefi ise Boğaziçi İşletme.
24: 579. değil mesela sallıyorum 768. de olabilirdim. Sonucumdan da gayet memnunum. Bu karar benim gibi bir sürü öğrenciyi, binlerce öğrenciyi belki etkileyen bir karar.
2: Genç derece öğrencisinin hukuk mücadelesi kendi kaderiyle birlikte binlerce adayın da sıralamasını adil şekilde değiştirdi.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'la sivil nükleer işbirliği anlaşmasına onay verdi. Bu karar İsrail'de de rahatsızlığa sebep oldu.
1: ABD'nin Suudi Arabistan'a verdiği nükleer destek İsrail'i karıştırdı. ABD Başkanı Trump'ın onay verdiği sivil nükleer işbirliği anlaşması Tel Aviv'de büyük rahatsızlık yarattı. İsrail basınına konuşan üst düzey yetkililer kararı Türkiye'ye olası F-35 satışına benzeterek Washington'a tepki gösterdi. İddiaya göre ABD, Riyad'a nükleer program desteği verirken İsrail'e normalleşme şartı da koşmadı. Bu durum İsrailli yetkililere göre Tel Aviv'in Washington üzerindeki etkisinin zayıfladığı yönündeki tartışmaları alevlendirdi. En büyük endişe ise Suudi Arabistan'ın gelecekte uranyum zenginleştirme kapasitesine sahip olma ihtimali. İsrailli güvenlik ve diplomasi çevreleri bu adımın bölgedeki dengeleri değiştirebileceği uyarısında bulunuyor. Trump'ın imzasıyla başlanan yeni süreç, Orta Doğu'da nükleer güç yarışına kapı mı aralıyor? Gözler şimdi Washington-Riyad hattında atılacak adımlarda.
0: İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı, nihai hedeflerinin Gazze'yi yeniden ele geçirerek Yahudi yerleşimlerine açmak olduğunu açıkladı. Açıklamanın gölgesinde İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırıları da devam etti.
2: İsrail sonunda ağzındaki baklayı çıkardı. Aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki nihai hedefini açıkladı. Bakan, Gazze'nin kontrolünü yeniden ele geçirmek ve burada Yahudi yerleşimleri kurmak dedi. Bu sözler Gazze'nin geleceğine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Eliyahu, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun bu planı henüz kamuoyuna taşımadığını ancak konunun masada olduğunu öne sürdü. İsrail 1967'de işgal ettiği Gazze'deki yasa dışı yerleşimleri 2005 yılında boşaltmıştı. Ancak son dönemde aşırı sağcı siyasetçiler ve yerleşimci gruplar bu yerleşimlerin yeniden kurulmasını savunuyor. Öte yandan ateşkese rağmen Gazze'de saldırılar sürüyor. İsrail ordusu Gazze'nin orta kesiminde sivil bir aracı hedef aldı. Saldırıda iki Filistinli öldü. Gazze kentinin güneyinde ise El Mısri ailesinin evi bombalandı. Çıkan yangında bir anne, üç kızı ve bir oğlu hayatını kaybetti. Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1168 kişi hayatını kaybetti, 3798 kişi yaralandı. Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 73.293'e yükseldi.
0: Türkiye'ye karşı provokatif açıklamalarını sürdüren İsrail'in çok sayıda deniz devriye ve çok amaçlı Boeing P-8 Poseidon uçağını satın almayı planladığı öne sürüldü.

0: İsrail'in Türkiye rahatsızlığı bitmek bilmiyor. Tel Aviv yönetimi bu kez gözünü denizlere çevirdi. Türk donanmasından rahatsız oldu. İsrail basınına göre Tel Aviv yönetimi, Türk donanmasının artan gücü karşısında ABD yapımı Boeing P-8 Poseidon deniz devriye uçaklarını envanterine katmak için harekete geçti. The Jerusalem Post'un haberine göre İsrail ordusu özellikle denizaltıları tespit edebilecek kapasiteye sahip bu uçaklarla denizdeki savunmasını güçlendirmeyi hedefliyor. Ancak milyarlarca dolarlık maliyet nedeniyle alımın Washington'la yapılacak kapsamlı bir anlaşmaya bağlanabileceği belirtiliyor. Dikkat çeken açıklamaysa İsrail Diaspora İşleri Bakanı Amihai Çikli'den geldi. Türkiye karşıtı çıkışlarıyla bilinen Çikli, Türk ordusuyla denizde doğrudan temas yaşanabilir. Bu ihtimal yarın sabah bile gerçekleşebilir diyerek Tel Aviv'in güvenlik endişesini gözler önüne serdi. Son yıllarda yerli ve milli savunma projeleriyle denizlerde gücünü artıran Türkiye, İsrail basınında da yakından izleniyor. Doğu Akdeniz'de peş peşe gelen askeri hamleler ve karşılıklı açıklamalar bölgede tansiyonun yeniden yükseldiğine işaret ediyor.
1: Jeffrey Epstein dosyalarıyla ilgili esrarengiz ölümler sürüyor. Dosyalarda adı 2000'den fazla kez geçen ve cinsel şiddetin yanı sıra insan kaçakçılığıyla da suçlanan Daniel Siyat evinde ölü bulundu.
2: Amerika Birleşik Devletleri'ni ve dünya kamuoyunu sarsan Jeffrey Epstein skandalında karanlık bir sayfa daha açıldı. Soruşturmanın en kritik isimlerinden biri olan ve model avcısı olarak tanınan Daniel Siyat Fransa'daki evinde ölü bulundu. 69 yaşındaki İsveç vatandaşı Siyat cinsel şiddet ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla soruşturma altındaydı. Başkent Paris yakınlarındaki evinde cansız bedenine ulaşılan Siyat'ın ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Fransız polisi olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Siyat dava dosyalarında adı geçen sıradan bir isim değil. Kamuoyuna sızan dava dosyalarında adı tam 2090 kez geçiyor. Yazışmalar Siyat'ın reşit olmayan kız çocuklarını fuhuşağına dahil etmek için Epstein'e aracılık ettiğini ortaya koymuştu. Fransız model ajansı yöneticisi Jean-Luc Brunel'le ortak çalışan Siyat ağın en kilit tedarikçilerinden biriydi. Brunel de tıpkı Epstein gibi 2022 yılında Fransa'da tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü bulunmuştu. 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein 2019 yılında New York'taki hücresinde ölü bulunmuştu. FBI resmi raporda intihar dese de siyasilerden ünlü isimlere uzanan dev müşteri listesi ve ard arda gelen şüpheli ölümler skandalın üzerindeki sır perdesinin derinleşmesine neden oluyor.
1: Amerikan basını ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği için FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu istediğini yazdı. Trump'ın kurmaylarına göre FIFA yönetmekle BM'yi yönetmek birbirine çok benziyor.
2: Beyaz Saray'dan küresel diplomasi dengelerini sarsacak, ezber bozan bir iddia geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler'in tepe noktası için spor dünyasının en güçlü figürlerinden birini düşündüğü öne sürüldü. O isim FIFA Başkanı Gianni Infantino. Amerikan basınına göre görev süresi bu yıl sonunda dolacak olan Antonio Guterres'in yerine Trump Infantino'yu görmek istiyor. Trump'a göre 56 yaşındaki İsviçreli futbol adamı dünya genelinde büyük bir saygınlığa ve insanları bir araya getirme konusunda özel bir yeteneğe sahip. Mevcut adayları yetersiz bulan ABD Başkanı'nın Birleşmiş Milletler'in başına Infantino'nun çok yakışacağını düşündüğü belirtiliyor. İddialar bununla da sınırlı değil. Trump'ın özel temsilcisi Paolo Zampoli de bu fikri destekleyerek FIFA başkanlığıyla Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği birbirine çok benziyor çıkışını yaptı. Ancak bu planın hayata geçmesi hiç de kolay değil. Bir adayın koltuğa oturabilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin onayından geçmesi ve genel kuruldan onay alması gerekiyor. Futbolun patronu Infantino diplomasinin de patronu olabilecek mi? Bu sorunun cevabı küresel siyasetin koridorlarında bulunacak.
1: Louvre Müzesi'nde 100 milyon dolar değerindeki kraliyet mücevherlerinin çalındığı Apollo Galerisi yeniden ziyarete açıldı. Ancak çalınan eserler hala bulunamadığı için galeri bu kez boş vitrinleriyle ziyaretçilerini aldı.
2: Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde tarihi soygunun yaşandığı Apollo Galerisi yeniden açıldı. Ancak ziyaretçileri bu kez boş vitrinler karşıladı. Geçen yıl çalınan Fransız kraliyet mücevherleri henüz bulunamadı. Apollo Galerisi daha önce Fransız kraliyet mücevherlerine ev sahipliği yapmasıyla tanınıyordu. Yaklaşık 100 milyon dolar değerindeki 8 eser gündüz saatlerinde gerçekleştirilen soygunda çalınmıştı. Hırsızlar kamyona monte edilen hidrolik platformla galerinin balkonuna ulaştı. Daha sonra güçlü kesici disklerle pencere ve vitrinleri keserek içeri girdi. Soygun son yılların en büyük müze hırsızlıklarından biri olarak kayıtlara geçti. Olayın ardından 4 şüpheli gözaltına alındı. Bazı şüpheliler soyguna katıldıklarını kabul etti. Ancak mücevherlerin izine hala ulaşılamadı. Müzede kalan diğer kraliyet mücevherlerinin ise yüksek güvenlikli yeni bir salonda sergileneceği açıklandı. Soruşturma sırasında müzenin yıllar önce hazırlanan güvenlik raporundaki uyarıların uygulanmadığı da ortaya çıktı. Eski güvenlik kameraları ve güvenlik açıkları uzun süre tartışıldı. Geçen yıl yaklaşık 9 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Louvre Müzesi güvenlik önlemlerini artırırken çalınan tarihi mücevherlerse hala aranıyor.
1: 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan illerden biri de Adıyaman olmuştu. Depremin izlerinin tek tek silindiği kentte depremzedeler Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın inşa ettiği yeni yuvalarında yeniden hayat kurdu.
0: Hepsi depremden sonra yapıldı.
3: Devlet babalığından fazlasını yaptı.
0: Hak sahipleri yeni yuvalarına kavuştu.
4: Manzarayı bakalım, dünyanın malını değer yani.
0: Asın felaketinden etkilenen Adıyaman'ın Gölbağ köyünde 32 köy evinin yapımı tamamlandı.
4: Gördüğümde vallahi heyecanlandım.
0: Köy evleri eşsiz çat barajı manzaralı.
3: Baraj ayağının altında temiz hava.
0: Yeni evlerinin beklediklerinden çok daha konforlu ve güzel olduğunu söyleyen depremzedeler yeni bir başlangıç yapmanın mutluluğunu yaşıyor.
3: Yani beklediğimizden fazlası karşımıza çıktı.
0: Umut veren görüntüleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum paylaştı.

0: Termometreler rekor kırıyor, gözümüze uyku girmiyor. Bunaltıcı sıcaklar gecemizi de gündüzümüzü de adeta kabusa çevirdi. Peki vatandaş bunaltıcı sıcaklarla nasıl başa çıkıyor?
1: Mümkün olduğunca klima kullanıyoruz yani. Klimasız çok zor oluyor.
2: Camı açtın mı sıcak dalgası insanın yüzüne vuruyor.
3: İnanılmaz kuru bir sıcak var öncelikle. Ama ben bu sıcağı seviyorum. Başa çıkmanın tek yolu bol bol su içmek bence.
4: Genel olarak güneş kremi falan da sürüyoruz yani.
5: Sulu şeyleri, daha serin şeyleri yemeyi istiyorsun. Yani ağır yemeklerden kaçınıyorsunuz.
0: Kavurucu sıcaklar iştahımızı da etkiledi. Yemek alışkanlıklarımız değişti.
3: Meyve, salata, o tür şeylere yöneliyoruz.
0: Ne duş almak ne de klimalar etki ediyor. Bunaltıcı sıcaklarda deliksiz bir uykuda zorlaştı.
6: Aşırı terleme yapıyor. Nefes darlığıyla uyanıyorum ben aslında sıcaklarda.
7: Açık oluyor pencereler, açık uyuyoruz.
8: Sabah 6-7 gibi bir rüzgar duruyor, o zaman uyandırıyor. Evin bir cephesi sıcak oluyor, bir cephesi serin oluyor. Öbür cephedeki odalara koşuyorum.
0: Sıcak havalarda birçok kişi daha çabuk öfkeleniyor, sabrı daha çabuk azalıyor. Araştırmalar sıcakların ruh sağlığını da etkilediğini ortaya koyuyor.
9: Sıcaklarda insanlar daha sabırsız oluyor, daha sinirli oluyor, daha stresli oluyorlar ister istemez. Klimanın bile işe yaramadığı bazı sıcak hava dalgaları olabiliyor. Yapacak bir şey yok. Bir şekilde hayatta kalıyoruz diyelim.
10: Konya'da trafikte tartıştığı motosikletliye saldıran otomobil sürücüsünün magandalığı pahalıya patladı. Kural tanımaz sürücüye tam 180 bin lira ceza kesildi. Otomobili ise trafikten men edildi.
11: Kayda mı arıyorsun?
12: Evet.
11: Al kardeşim al. Sen kendin sağdan geliyorsun.
12: Tamam. Benim her şeye faydım var. Görüşürüz.
11: Benim arabada ailem var.
13: Kask kamerasını gördü, çılgına döndü. Hem yumruk attı hem de tehditler savurdu.
11: Benim arabada ailem var.
13: Yer Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesi. Motosikletli ile otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Araç sürücüsü kask kamerasını fark edince adeta çılgına döndü.
12: Gel bana bir vur, gel bana vur. Seninle şikayetçi olacağım. Senin hayatın.
11: Sen bak, benim şikayetçi olmazsan adam değilsin, tamam mı? Benim ailem var, beni kayda alıyorsun.
12: Alırım.
13: Tamam. Önce araç içinden ardından yola inerek motosikletliye acımasızca saldırdı.
12: Durdurduk bana.
14: Çocuk korkuyor.
12: Çocuklar dayı. Ne yapıyorsun lan? Pencek misin lan?
13: Görüntüleri ihbar kabul eden polis magandayı kısa sürede yakaladı. Sürücüye tam 180 bin lira idari para cezası kesildi. Otomobili ise trafikten men edildi.
10: Şimdi yine Konya'dan bir haberle devam ediyoruz. İncir market çalışanı kadın erkek bir müşterinin saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda saldırgan müşterinin genç kadını raflara acımasızca savurduğu görüldü.
13: Görüntüler Konya'dan. Market çalışanı Medine Demir erkek bir müşterinin saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda saldırgan müşterinin genç kadını sert raflara savurduğu görüldü. Darp raporu alan Demir saldırgandan şikayetçi oldu. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
10: Başkentte bir maganda ortalığı savaş alanına çevirdi. Sevgilisi olduğu iddia edilen kadının dükkanını ve otomobilini ateşe veren şüpheli ardından pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. Jandarma ekiplerince ikna edilen şüpheli gözaltına alındı.
15: Yaklaşın. Gel buraya, gel. Namussuz.
16: Kız arkadaşının dükkanını ve arabasını ateşe verdi. Pompalı tüfekle tehdit edip yanına çağırdı. Gelmeyince rastgele çevreye ateş açtı.
15: Buraya gel.
17: Arabayı yakan kendi diyorlar.
16: Ankara Altındağ'da pompalı tüfekli saldırgan kız arkadaşı olduğu iddia edilen kadının dükkanını ateşe verdi.
15: Yaklaşın. Gel buraya, gel. Namussuz.
18: Elinde tabanca indiriyor.
15: Gel buraya. Çıkarım.
16: Dükkanı kundakladıktan hemen sonra kadının aracını da yaktı. Yetmedi, bir de rastgele ateş açtı.
15: Buraya gel.
17: Pompalı tüvek de varmış da böyle boğazına dayamış, kendine bir zarar vermemiş, aracı yakmış.
16: Yakalanacağını anlayınca silahı kendisine çevirdi. Devreye jandarma girdi. İkna edilen maganda teslim oldu. Gözaltına alındı.
15: Yaklaşın. Gel buraya, gel.

0: Şimdi sırada kan donduran bir haber var. Muğla Fethiye'de genç bir adam sokağın ortasında aniden kalbi durarak yere yığıldı. Yoldan geçen bir vicdansızsa yardımına koşmak yerine yatan gencin paralarını çaldı.
1: Bir yanda kalbi duran bir genç, diğer yanda kalbi taş kesmiş bir vicdansız. Akıl almaz görüntünün adresi Muğla Fethiye. Genç adam kalbi durunca aniden yere yığıldı. Tam o sırada oradan geçen bir kişi durumu fark etti. Herkes bir hayat kurtarma telaşı beklerken oysa gözünü hırs kaplamış bir avcı gibi davrandı. Önce duvardaki çantayı didik didik etti. Yeterli bulamayınca yerde hareketsiz yatan gencin tepesine dikildi. Arka cebinden cüzdanı çekip çıkardı. İçindeki 6000 lirayı soğukkanlılıkla cebine attı. Ne bir ambulans çağırdı ne bir yardım. İnsanlığın bittiği o anlarda parayı alıp arkasını bile dönmeden olay yerinden uzaklaştı. Son anda yetişen sağlık ekipleri genci hayata döndürdü. Polis tarafından yakalanan o gözü dönmüş vicdansızsa gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Rize'de çöp konteynerinin arkasından çıkan yavrulu anne ayı vatandaşı bakın nasıl kovaladı.
1: Bir saniye daha tereddüt etse, birkaç adım daha geç atsa her şey bitmişti. Görüntüler Rize Çamlıhemşin'den. Evinden çıkıp aracına doğru yürüyen bir vatandaş her şeyden habersiz ilerliyordu. Ancak çöp konteynerinin yanına geldiğinde hiç beklemediği manzarayla karşılaştı. Yavrularıyla birlikte yiyecek arayan anne ayı koruma içgüdüsüyle aniden atağa geçti. Ne olduğunu anlayamayan adam var gücüyle kaçarak kıl payı kurtuldu. Doğa koruma ekipleri ayı ve yavrularını yerleşim yerinden uzaklaştırmak için bölgede çalışma başlattı.
0: Trafikte öfkenin faturası bu kez oldukça ağır oldu. İstanbul Başakşehir'de yol verme tartışmasında aracından inen ve saldırı girişiminde bulunan iki sürücüye toplam 360 bin lira ceza kesildi.
2: Bak. Önümü kestiler abi şu an iki araba.
3: Oğlum siz ölüm böylesiniz.
2: Tamam
3: siz
2: böyle yani. Bu kadar basit.
1: Araçlarından inmeleri pahalıya patladı. İki sürücüye 360 bin lira para cezası kesildi.
2: Bir tanesi arabanın plakası bu, şahıs bu. Bir tane de plakasını çekiyorum.
1: Görüntüler İstanbul Başakşehir'den. Yolda bir sürücüyle tartışan iki kişi araçlarından indi. Saldırı girişiminde bulundu.
3: Bak.
2: Önümü kestiler abi şu an iki araba.
3: Oğlum siz ölüm böylesiniz.
2: Tamam böyle. Bu kadar basit.
1: Otomobilinden inmeyen sürücü kendisine saldırmaya çalışan iki kişinin araçlarının plakasını çekti. Görüntülerin ardından iki sürücü gözaltına alındı. Her iki sürücüye de ayrı ayrı 180 bin lira idari para cezası kesildi. Ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken kullandıkları araçlar da 60 gün trafikten men edildi.
0: İzmir'de bir otomobil sürücüsü su dağıtan bir motosikletli kuryeyi tekme tokat darp etti. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olayda darp edilen genç otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu.
1: Yoldaki çukurdan kaçmak istemişti. Arkasındaki otomobil sürücüsü tarafından acımasızca darp edildi. Trafik magandasının saldırısı an be an kameraya yansıdı.
4: Arkamdan korna çaldı. Ben yanına yaklaşıp olayı ifade etmeye çalıştım. Beni hiç dinlemeden direkt aşağı inip zaten görüntülerde de görüldüğü üzere darp etti beni.
1: Olay İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşandı. Motosikletiyle damacana su servisi yapan market çalışanı Muammer Akduman yoldaki çukurdan kaçmak istedi. Manevra yaptığı sırada arkasındaki otomobil sürücüsüyle gerginlik yaşadı. Bunun üzerine araçtan inen sinirli sürücü 25 yaşındaki genci acımasızca darp etti. Üstelik bütün bunları aracındaki çocuğunun gözleri önünde yaptı.
4: Beni darp eden kişi de zaten direkt aracına binip kaçıp gitti. Arabaya binmeden önce beni tehdit etti, hani sizin gibi motorcuları öldürmek lazım diye. Sonrasında arabasına binip zaten kaçıp gitti.
1: Trafik magandasını çevredeki vatandaşlar durdurdu. Darp edilen genç de kamera kayıtlarıyla emniyete gitti. Sürücü hakkında şikayette bulundu.
4: Bir empati yapılması gerekiyor. Önce bir dinlenmesi gerekiyor.
0: Antalya'da trafikte yayayla taksi şoförü arasında yaşanan ve yaşlı adamın yumrukla yere serildiği kavganın yeni görüntülerine ulaşıldı. Olayın araç içi kamera kayıtları tartışmanın küfürleşme sebebiyle başladığını ortaya çıkardı.
5: Yaya geçidi nerede?
6: Ya yaya geçidi.
1: Taksici kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yumrukla yere serilen yaşlı adamın öncesinde küfürler yağdırdığı ve alkol şişeleriyle şoföre saldırmaya çalıştığı kameraya yansıdı. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde taksi şoförüyle yola atlayan yaya arasında tartışma yaşanmış. Taksici yaşlı adama yumruk atmıştı. Ortaya çıkan yeni görüntülerde yola çıkan yaşlı adam taksiye dur işareti yaptı.
5: Yaya geçidi nerede?
6: Ya yaya geçidi.
1: Alkollü olduğu iddia edilen yaşlı adamın elindeki siyah poşetlerdeki alkol şişeleriyle şoförün kafasına vurmaya çalıştığı, taksicinin sert yumruğu sonrasında ise savrularak yere düştüğü anlar yer aldı. Takside yolcu olarak bulunan bir kadının ve çocukların yaşadığı korku da ses kayıtlarına yansıdı.
7: İşte elinde biraz şişeleri var adamın.
1: Yolcunun kavgayı ayırmak için şoförü uyardığı duyuldu.
7: Abi yapma ya. Abi yapma. Abi yapma ya.
1: Taksi şoförü gözaltına alındı. Taksiciye araçtan indiği için toplam 180 bin lira idari para cezası kesilirken ehliyetine süresiz olarak el konuldu. Şoförün daha önce de benzer bir sabıkasının olduğu ortaya çıktı. Serbest bırakıldı.
0: İstanbul'da çocukların oyun alanı bu kez yetişkinlerin tekme ve tokatlı savaşına sahne oldu. 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tokat atıldığı iddiası aileleri birbirine düşürdü.
1: Tokat iddiası tarafları birbirine düşürdü. Park alanı boks ringine döndü. İddiaya göre İstanbul'da bir kadın parktaki 13 yaşındaki çocuğa tokat attı. Durumu duyan aile kadının yanına giderek tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen sözlü tartışma, tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Öfkeli aileler çocukların gözü önünde birbirine saldırdı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirini acımasızca darp ettiği görüldü. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
0: İstanbul Maltepe'de yükselen yardım çığlıkları mahalleliyi ayağa kaldırdı. Kadına şiddet iddiasına tepki gösteren bir vatandaş balkona çıkan şüpheliyi bakın nasıl taşladı.
1: Kadına şiddete kayıtsız kalınmadı. Balkondaki adama taşla tepki verildi.
8: Ama bir şey değil. Gel. Aşağı gel.
1: İstanbul Maltepe'de bir evden çığlık sesleri yükseldi. İddiaya göre bir kadın şiddete uğradı. Sesleri duyan mahalleli sokağa çıktı.
9: İkinci kat ablacığım. İkinci kat.
1: Şüpheli bir süre sonra balkona çıktı. Bir vatandaş önce konuşarak tepki gösterdi. Sonra eline taş aldı. Adama doğru fırlattı. Yaşanan durumsa polis ekiplerine bildirildi.
0: Kütahya'da kamulaştırma kararı alınan bir evin tahliye sırasında gerginlik çıktı. Uzun uğraşlar sonucu polis ve zabıta ekipleri ev sahiplerini güçlükle tahliye etti.
1: Kamulaştırma kararı sonrası zorunlu tahliye olaylı oldu. Tahliye gerginliğe döndü.
10: Evini daireye karşılığı ver. Zorunlu tahliye yapılmayacak. Ben müdahale verdiğim halde zorunlu tahliye yapılıyor burada. Ve eşyalarım atılıyor. Şu 80 yaşındaki kadın yaka paça ambulansla götürülmeye çalışıldı.
1: Olay Kütahya'da Bölücek Mahallesi Bülent Erkılavuz Caddesi'nde yaşandı. Müstakil evlerine 3 yıl önce kamulaştırma kararı verilen Mürvet Demiş ile oğlu Ali Galip Demiş polis ve zabıta ekiplerine direndi. Zorunlu tahliyeye karşı çıktı.
10: İtiyorlar, kakıyorlar deminden beri. İçeri zorla giriyorlar. Suç duyurusunda bulunuyor.
1: 84 yaşındaki kadın ve oğlu ahır olarak kullandıkları binanın tahliyesine hayvanlarının ve eşyalarının çıkarılmasına karşı çıktı. Ekiplere zor anlar yaşattı. Ekipler aileyi ikna etmek için uzun süre mücadele etti. Yaşlı kadın polis eşliğinde ambulansa götürülürken oğlu da karara tepki gösterdi.
10: Gördüğünüz kepazeliği. Kısmi olarak zaten müteahhide verildiği için zaten yıkım yapılacaktı. Bu mağduriyete gerek yoktu.
1: Ekiplerin uzun uğraşları sonucu zorunlu tahliye güvenlik önlemleri eşliğinde yapıldı. Belediye kaynakları ise arsa bedelinin ödendiğini belirtti. Tahliye için verilen sürenin dolduğunu kaydederek adresten yol geçeceğini belirtti.
0: Hatay'ın dört yol ilçesinde ruhsat alamayan işletme sahibi yolu kapattı. Tapuda yol olmadığını belirten arazi sahibi ruhsat verilmesi halinde yolu tekrar açacağını söyledi.
1: İş yerine ruhsat verilmedi. Tepki olarak yolu kapattı.
11: Belediye bize ruhsat vermediği için biz de kapatma gereği duyduk.
1: Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2011'den beri faaliyet gösteren işletmede kiracı değişikliği yapıldı. Belediye tarafından yeni kiracıya açılış ruhsatı verilmedi. Yola taşlarla duvar örüldü.
11: Belediye bize bu ruhsat vermediği için arsada bizim zaten yani yol yoktu. Yol arsamızın içinde.
1: İşletme sahibi yolun tapulu arazisinden geçtiğini belirtti. Vatandaşların mağdur olmaması için yolu açık tuttuklarını söyledi.
11: Yol diye bir şey yok. Bu bizim arsamızın içinde.
1: Belediye ve işletme sahibi arasında süreç devam ediyor.
11: Ruhsatımızı verdikten sonra biz de yolu açacağız. Yine kullanıma devam edecek halkımız.
0: İzmir'de 3 kardeş işçinin yaralandığı iskele kazasının görüntüleri ortaya çıktı.
1: İskele çöktü, biri ağır, 3 kardeş işçi yaralandı. Kaza İzmir'in Balçova ilçesinde yaşandı. 9 katlı binanın dış cephesi boyanıyordu. Halatı kopan iskele büyük bir gürültüyle çöktü. 7. kattaki işçiler yere çakıldı. Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Önce iskelenin bir parçası alttan geçen işçinin üzerine düştü. İki işçi havada asılı kaldı. Ardından iskelenin kalan kısmı da yerle bir oldu. İskelenin altında kalan işçinin hayati tehlikesi bulunuyor. Diğer iki işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Alevler saniyeler içinde otomobili sardı. İçeride mahsur kalan sürücünün imdadına ise ölümle burun buruna geldiği anda bir polis memuru yetişti. Nefes kesen kurtarma anı kameraya yansıdı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Bunu fark eden rutin trafik denetimindeki polis memuru Joshua Swisher yanan araca doğru koştu. Ancak tam da o anda alevler büyüdü. Hey, come out the window. Buna rağmen hayatını içe sayan polis memuru sürücüyü son anda otomobilden çıkararak güvenli bölgeye ulaştırdı. Faciayı önleyen o anlar araç ve vücut kamerasına saniye saniye yansıdı. Hayat kurtaran müdahalesiyle büyük takdir toplayan Joshua Swisher, South Lake Polis Departmanı'nın üstün davranış ödülüne layık görüldü.
0: Hindistan'da bulunan bir dükkana leopar girdi. Leoparla boğuşan şahıs hayvanı iş yerine kilitledi. O anlar kameralara yansıdı.
1: Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde korku dolu anlar yaşandı. Bir leopar sabah saatlerinde yakındaki tepelerden inerek yerleşim alanına girdi. İlk olarak bir marketin yakınında 40 yaşındaki Fateh Lal Koli'ye saldırdı. Leopar daha sonra bir dükkana girdi ve içerideki 25 yaşındaki satış elemanı Şangay Gurjar'a yöneldi. Olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Leopar çalışanlara saldırırken dükkandaki eşyalar devrildi. Gurjar omuz ve sırt bölgesinden yaralanmasına rağmen hayvanla mücadele ederek kepengi indirdi ve leoparı içeride kilitledi. Bu sayede hayvanın dışarı çıkması engellendi. Olayda iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumlarının ciddi olmadığı belirtildi. Orman departmanı ekibi yaklaşık 5 saat süren bir operasyonla leoparı dükkandan güvenli şekilde çıkardı. Hayvan doğal habitatına salındı.
0: Bu kez uyuşturucu operasyonunun başrolünde bir kedi var. Yanlış duymadınız. Rusya'da cezaevine uyuşturucu taşımak için kullanılan kedi görevliler tarafından yakalandı. Üzerindeki özel tasmalarda yasaklı maddeler ele geçirildi.
1: Rusya'nın Nijni Novgorod bölgesindeki bir cezaevinde sıra dışı bir kaçakçılık girişimi ortaya çıkarıldı. Cezaevi çevresinde yakalanan bir kedinin üzerinde iki el yapımı kumaş tasma bulundu. Görevlerin yaptığı kontrolde tasmaların içine gizlenen maddelerin uyuşturucu olduğu belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen kediye herhangi bir zarar verilmedi. Yetkililer kedinin daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldığını açıkladı. Cezaevi yönetimi uyuşturucunun cezaevine nasıl ulaştırılmak istendiğinin araştırıldığını ve olayın arkasında kişilerin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
0: Filipinler'deki Taal Yanardağı yeniden hareketlendi. Ana kraterde meydana gelen patlama sonrası gökyüzüne kül ve buhar bulutu yükseldi.
1: Filipinler'deki Taal Yanardağı'nın ana kraterinde patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte kül ve buhar bulutu yaklaşık 2000 metre yüksekliğe ulaştı. Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü püskürmenin güneydoğu yönüne yayıldığını açıkladı. Yetkililer Yanardağ'da alarm seviyesi 1'in sürdüğünü duyurdu. Bölgede gelişmeler yakından takip edilirken olası yeni volkanik hareketlilik için gözlem çalışmaları devam ediyor.
0: Endonezya'da kasırga felaketi yaşandı. İnşaat alanını vuran hava olayı çatıları uçurdu.
12: Kasırga etkili oldu. Çatılar havada uçuştu. Burası Endonezya. Batam kentinde meydana gelen kasırga afeti bir inşaat sahasındaki çatıları yerinden sökerek havaya savurdu. Parçalanan metal levhalar dairesel bir hareketle kendi etrafında dönmeye başladı. Ortaya bu görüntüler çıktı. Olayda yaralanan olup olmadığına ilişkinse henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
0: Mavi Vatan'da göğsümüzü kabartan tarihi bir an yaşandı. Roketsan'ın yerli ve milli gururu Akya torpidosu deniz kurulu tatbikatında hedef gemiyi tam kalbinden vurdu.
1: Adı Akya. Altında Roketsan imzası var. Tamamen yerli ve milli. Karanlık suları yara yara ilerledi. Adeta bir şimşek gibi çakarak dev gemiyi tam kalbinden vurdu. Hedef gemi saniyeler içinde suya gömüldü. Göğüsleri kabartan o anları Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı.
13: Bugün savunma sanayi alanında dünyada parmakla gösterilen bir seviyede yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Haziranda yapılan deniz kurdu iki tatbikatında Türk donanması gövde gösterisi yaptı. Yeni nesil ağır sınıf torpido Akya, TCG Sakarya denizaltısından başarıyla fırlatıldı. Hedefi hizmet dışına ayrılan Sokullu Mehmet Paşa gemisiydi. Akya su altındaki rotasından milim sapmadı, tam isabet sağladı. Kusursuz bir atışla gövdesinden vurduğu hedef gemi saniyeler içinde sulara gömüldü. Bölgesinde bir dev olan Türk donanması su altı mühimmat teknolojilerinde ulaştığı seviyeyi gözler önüne serdi.
14: Türkiye güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir unsuru, oyun kurucusu ve küresel bir güçtür.
0: Şimdi sizi dünyanın en zorlu askeri eğitim alanları arasında gösterilen Isparta'daki Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'na götürüyoruz. İşte ihtisas eğitimi gören komandoların tatbikatından nefes kesen anlar.

0: Operasyondaymış gibi hedeflere ateş açtılar. Düşmanın saklandığı noktalara ve tuzakladığı sokaklara daldılar. Meskun mahallere girerek operasyon yaptılar. Gerçeği aratmayan tatbikat nefesleri kesti. Görüntüler Isparta'daki Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan. Seçkin birlikler buradaki komando ihtisas kursunda operasyon öncesi zorlu ve kapsamlı eğitimlerden geçiyor.
1: Atış serbest!
2: Kursiyerlerden beklenen oda temizleme tekniklerini bilmekle beraber emniyetli, kontrollü, sivil hayatı gözeten ve hukuka uygun şekilde hareket etmeyi öğrenmesidir.
0: O eğitimlerden biri de sivillerin de bulunduğu yerleşim yerleri, dar sokaklar ve binalardaki tehditler. Komando timleri zorlu parkurda ve her şartta hayatta kalma ve askeri becerilerini geliştirdi. Eğitim alanlarındaki düşman hedeflerini tam isabetle vurdular. Askerler sızma harekatında senaryo gereği beklenmeyen güzergahları kullandı. Milli teçhizat kullanan timler ani baskınlarla operasyon kabiliyetini sergiledi. Binalara tek tek girildi. Sivil hukuku gözetilerek düşman unsurlar tek tek etkisiz hale getirildi. Meskun mahal tatbikatı başarıyla tamamlandı.
3: Bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Biz noktaladıktan hemen sonra gündem özel programının tekrarı var. Sakın kaçırmayın. Tekrar görüşmek üzere. İyi geceler Türkiye.
4: Dünya 5'ten büyük.
5: TGRT FM Haber.
6: Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi.
7: Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1.
6: Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.
8: Şimdi reklamlar.
9: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
10: Burada.
9: YKS Türkiye dördüncüsü.
10: Burada.
9: YKS Türkiye 12.'si.
10: Burada.
9: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
11: Burada.
9: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
10: Burada.
9: Kickbox Dünya Şampiyonu.
11: Burada.
9: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
11: Burada.
9: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
12: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
3: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickbox Dünya Şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
7: Burada.
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada. Burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Zünnuni Mısri Hazretleri 2. Bölüm. Mısır'da yetişen büyük velilerden. İsmi Sevban bin İbrahim. Künyesi Ebu'l-Feyz, lakabı Zünnun, nisbesi El-Mısri'dir. Güney Mısır'ın Sudan'a yakın sınır bölgesinde yaşayan Nube kabilesindendir. Bu sebeple babası En-Nubi nisbesiyle anılır. 155 miladi 772 tarihinde doğdu. 245 miladi 859 tarihinde Mısır'da vefat etti. Eshab-ı Kiram'dan Amr bin As hazretlerinin yanına defnedildi. Zünnuni Mısri hazretlerinin hak yolu bulması şöyle anlatılır. Bir ağaç altında otururken iki gözü kör bir kuşun ağaçtan indiğini, yeri eşerek altın bir kutu çıkardığını gördü. Dikkat edince kutunun içinde susam olduğunu ve kuşun bunu yediğini gördü. Daha sonra başka bir yeri gagasıyla eşti ve başka bir kutuda bulunan suyu içti. Tekrar gagasıyla gömdü, ağaca kondu. Topraktaki kutunun yeri belirsiz hale geldi. Bu hali gören Zünnuni Mısri Hazretleri, Allah-u Teala'ya nasıl tevekkül edilmesi gerektiğini anladı. Biraz ileride bir viranede fakirlerle karşılaştı. Geceyi birlikte geçirdiler. Ertesi gün Zünnuni Mısri Hazretleri bir küp altın buldu. Bu küpün ağzında bulunan tahta kapakta Allah ismi yazılıydı. Altınları fakirlere dağıttı. Kendisi de tahtayı alıp o gece de orada yattı. Uyandıkça yazıyı öpüp başına koyup gözüne sürüyordu. Gece rüyasında kendisine arkadaşların altınları aldılar. Sen Allahü Teala'nın ismini aziz tuttun. Sen de dünyada aziz ol dediler. Sonra uyandı. O anda gönlü ve içi nurla doldu. Zünnuni Mısri Hazretleri talebelerine şöyle nasihat etmiştir. Fütüvvet Allahü Teala'nın emirlerini yapmak, yasaklarından kaçınmak, güzel huylu olmaktır. Fütüvvet sahibi olan iyi bir Müslüman dostlarıyla sohbet eder. Onların ihtiyaçlarını giderir. Kendisine yapılan kötülüklere bile iyilikle karşılık verir. Kabahatlileri cezalandırmaz, başkalarının kusurlarını araştırmaz. Kimsenin hatasını yüzüne vurmaz, hiç kimseyi azarlamaz. Misafir gittiği yerde ikram edilen yemekte kusur bulmaz. Bütün güzel huyları kendinde toplamıştır. Dostlarını ziyaret edip dostluk bağlarını kuvvetlendirir. Komşularının, akrabalarının, dostlarının haklarını gözetir. Yemek adabına dikkat eder. Arkadaşlarının yemeğe önce başlamasını kendisine tercih eder. Günah olmayan hususlarda arkadaşlarına uyar. Dostlarının kendi malından tasarruf etmelerine müsaade eder. Kendisini ziyaret için gelenlere yer verir, ikramda bulunur, ziyafet verir, güler yüz gösterir. Fütüvvet sahibi, iyi bir Müslüman, Allahü Teala'nın dostlarını sever, düşmanlarını sevmez. Sevdiğini Allahü Teala'nın rızası için sever. Doğruluktan hiçbir zaman ayrılmaz. Dostlarının sevincine katılır, onlara karşı asık suratlı durmaz. Çünkü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala dostlarının yüzüne karşı somurtan insana buğz eder buyurdu. İyi bir Müslüman iyiliklerini görmez ve yaptığı işlerden karşılık beklemez. Tövbe etmeyi geciktirmez ve tövbesinde sebat eder. Allahü Teala'nın emri olduğu için çok çalışır. Hiçbir zaman rızkından endişeye düşmez. Tevekkül sahibidir. Başkalarının kendisine nasıl davranmalarını istiyorsa, insanlara da o şekilde muamelede bulunur. Nefsi için istediğini başkaları için de ister. Dua ederken duanın edeplerine uyar. Kulluk vazifelerine dört elle sarılır. Her an kendini hesaba çeker. Bu ana kadar geçen zamanının isyan ile geçtiğini düşünerek tövbe ve istiğfara devam eder. Haramlardan sakınır. Allahü Teala'yı hiç unutmaz. Zamanlarını ibadet ile geçirir. Nefsinin ve şeytanın hilelerinden sakınır. Dünyaya meyletmekten, yani dünyayı sevmekten Cenab-ı Hakk'a sığınır. Allahü Teala'yı unutturan her şeyden şiddetle kaçar. Bütün uzuvlarını yaratılış gayesine uygun kullanır. Her Müslümana hüsn-i zan eder. Hakiki bir Müslüman devamlı nasihat eder. Emri bil maruf ve nehy-i anil münkerde bulunur. Kendi kusurlarını düşünür. Merhamet sahibidir. Şehvetlerine uymaz. Baş olma sevdasına kapılmaz. Parmakla gösterilmekten kaçınır. Allahü Teala'nın emirlerini yapmakta, yasaklarından sakınmakta ve buna devam etmekte sabırlıdır. Dini İslam'a hizmet etmekten zevk duyar. Bu konuda karşısına çıkan her türlü zahmete katlanır. Başına gelen belaya sızlanmaz. Fütüvvet sahibi, iyi bir Müslüman, kendisini ilgilendirmeyen şeylerle ve başkalarının aybını araştırmakla uğraşmaz. Dünyaya tamah etmez. Doğru sözü kabul eder. İtirazda bulunmaz. Zengin ise fakir olanlardan ücretsiz hizmet beklemez. İyi bir Müslüman, dünya malı için arkadaşlarına kırılmaz. Kimseden bir şeyi istemez. Kanaat sahibidir. Allahü Teala'nın verdiği nimetlere daima hamd eder. Kalbinin kırık olduğu zamanlarda Müslüman kardeşlerine dua eder. Onlar için af ve afiyet temennisinde bulunur. Cimrilikten sakınır. Allahü Teala için vermekten zevk alır. Kendisi için baki olan cebinde sakladığı değil, Allahü Teala için vermiş olduğudur. Müslümanların huzurunu kendi huzuruna tercih eder. Onların verdiği zahmetlere sabırla karşı koyar. Kimseye karşı kibirlenmez, böbürlenmez ve kimseyi hor görmez. Fütüvvet sahibi hakiki bir Müslüman yarım iş yapmaz. Başladığı işi bitirir. Anne ve babasına öf bile demez. Onların günah olmayan emirlerini yapar. Çocuklarına iyi bir terbiye verir. Dinini öğretir. Şefkatlidir. Ailesiyle iyi geçinir. Onu iyi idare eder. Haram olmayan isteklerini gücü yettiği kadar yerine getirir. Akrabalarını ziyaret eder. Uzak olanlara gidemezse mektupla gönüllerini alır. Onlara iyilik etmekten geri kalmaz. Herkese güler yüzlüdür. Kalp kırmanın Kâbe'yi yıkmaktan daha büyük günah olduğunu bilir. Zenginlere zenginliğinden dolayı hürmet etmez. Her Müslümana karşı tevazu sahibidir. Alimlerin buyurduğu gibi hareket eder. Evliyalık hallerini inkar etmez. Bid'at sahiplerinden, insanların Allahü Teala'ya ulaşmasına engel olan kimselerden, arslandan kaçar gibi sakınırlar. Fütüvvet sahibi olan iyi bir Müslüman, kimseyi özür dilemeye mecbur etmez. Sır saklayıcıdır. İhanet etmez. Haset etmekten sakınır. Ebu Bekr el-Verrak Hazretleri, eskiden fütüvvet sahipleri arkadaşlarını över, kendilerinden bahsetmezler, hatta kötülerlerdi. Rahatlığı dostlarına, zahmeti kendilerine seçerlerdi. Şimdi ise herkes kendilerini övüp dostlarını kötülüyor. Zahmeti kardeşine, rahatı kendilerine seçiyorlar, buyuruyor. Yahya bin Muaz Hazretleri de, üç huy vardır ki kişinin amelini ve ahlakını düzeltir. 1. Zengin olanlara düşman gözüyle bakmayıp nasihat verici olmak. 2. Fakirlere karşı kibirli olmayıp tevazu üzere olmak. 3. Hanımlara karşı kaba davranmayıp şefkat ile muamele etmektir buyurdular. Hakiki bir Müslüman kötü arkadaşlardan sakınır, alimlerin sohbetlerini kaçırmaz, kendisinden daha fakir olanlarla oturup kalkar ve bunu kendisi için bir aşağılık olarak düşünmez. Allahü Teala'dan korkar, ümidini kesmez ve kadere rıza gösterir. Verdiği sözü yerine getirir. Yaptığı iyiliği başa kalkmaz. Fitne çıkarmaktan şiddetle kaçar. Kulağını kötü söz işitmekten, dilini de kötü söz söylemekten korur. Yani bunlara riayet edilmeyen yerlerde bulunmaz. Malı ve mevkisiyle onlara elinden gelen her iyiliği yapar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, birbirinize selam veriniz, birbirinize yiyecek ikram ediniz, akrabanızın haklarını gözetiniz, gece uyurken namaz kılınız, bunları yaparak selametle cennete giriniz. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini anlatalım. Mısır'da Muhakket bin İsmail isimli biri, çok güzel ve dillere destan evlere sahipti. Bir gün yine güzel biri ev yaptırmış ve başka bir eksiklik var mı diye etrafında dolaşıyordu. O sırada Zünnûn-i Mısri Hazretleri yanına geldi ve "Ey mağrur! Bu kadar emeği emanet olan bir dünya evine verdin. Ebedi evin olan Allahü Teala'nın evine, imana ne emek verdin?" diye sordu. Sonra, "Bu dünyada kendin için nasıl olsa bir ev bulursun ve içinde oturursun. Fakat öbür dünyada eğer şu 4 hudut arasında kendine bir ev yapmazsan, halin perişan olur. Maazallah cehenneme gidersin. O 4 huduttan ilki, dünyadaki fazla malı ihtiyaç sahiplerine vermek. İkincisi, Allahü Teala'dan korkmak. Üçüncüsü, Allahü Teala'yı ve onun sevdiklerini sevmek. Dördüncüsü ise bütün musibetler karşısında sabretmektir. İşte bu 4 hudut içindeki evi kendine al. O senin için yeterlidir. O hudutlar arasında yer alan ev cennet evidir. Altında bal ve sütten sular akan ırmaklarla içinde istediğin her nimet ve yiyecek vardır," dedi. Bunun üzerine o şahıs, "Ey efendi, ben çok günah işledim, onlara ne yapayım?" dedi. Zünnûn-i Mısri Hazretleri, "Allahü Teala dilerse bütün günahları affeder. Yeter ki sen canı gönülden tövbe et," deyince adam ağlamaya başladı ve canı gönülden tövbe etti. Bütün evlerini satıp parasını fakirlere dağıttı. Zünnûn-i Mısri'nin talebesi oldu. Bir süre sonra bu zat vefat etti. Kabre koyduklarının ertesi gününde kabrin üzerinde bir kağıdın durduğunu gördüler. Üzerinde ise Zünnûn-i Mısri Hazretlerinin söylediklerinin hepsi doğru çıktı. Canı gönülden tövbe ettiğim için daha önce işlediğim bütün günahlarımı Allahü Teala affetti. Şimdi altından ırmaklar geçen cennet evindeyim," diye yazıyordu. Zünnûn-i Mısri Hazretleri kalplere şifa olan sohbetlerinde buyurdu ki, "Tasavvuf Allahü Teala'nın düşmanı olan nefse yardım etmemeyi, onun isteklerini yapmamayı kalbe yerleştirmektir. Nitekim hadis-i kutsi de Allahü Teala buyuruyor ki, "Nefsine düşmanlık et. Çünkü nefsin benim düşmanımdır." Tasavvuf kalbin tasfiyesi ve nefsin tezkiyesidir. Yani kalbin Allahü Teala'nın sevgisinden başka her sevgiden tasfiye edilmesi, nefsin de Allahü Teala'nın her emrine uyar hale getirilmesidir. İtikadı düzeltmedikçe, İslamiyet'in emir ve yasaklarına uymadıkça, haramlardan sakınıp ibadetleri yapmadıkça, kalbin tasfiyesi ve nefsin tezkiyesi mümkün değildir. Ahmak olan nefsi ezip küçültmek, tasavvufun adabındandır. Kimin nefsi kendisine şerefli görünürse, dini ona küçük görünür. Dünyalık isteklerden sıyrılmak, nefsin arzularını men etmek, rızkının helal yoldan gelmesine gayret göstermek, bid'at sahipleriyle, dünyaya düşkün olanlarla arkadaş olmamak, mal toplamaktan, dünyayı mamur etmekten sakınmak, insanların doğru yola gelmesine gayret etmek ve güzel huylara sahip olmaya çalışmalıdır. Resulullah Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem görüp ona iman etmekle şereflenen ashab-ı kiramın her birini sevmemiz, hürmet etmemiz, hepsine saygı göstermemiz lazımdır. Dört halifenin fazileti hilafet sırasına göredir. Yani birincisi Hazreti Ebu Bekr, ikincisi Hazreti Ömer, üçüncüsü Hazreti Osman ve dördüncüsü de Hazreti Ali'dir. Hazreti Ali'yi hepsinden üstün bilmek, ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiği doğru yoldan ayrılmaktır. Böyle olmakla beraber, ashab-ı kirâmın diğerlerini kötülemeyip, onları da sevenler imansız olmaz. Bunlar mü'mindirler. Fakat Müslümanların söz birliğinden ayrılmış oluyorlar. Ancak Hazreti Ali'yi ashabın en üstünü kabul edip, altı kişinin dışındakilere dil uzatan, onlara söven, İslamiyet'ten ayrıldıklarını iddia edenin imanı gider. Bunlar, İslam dininden çıkmış, mürtet olmuşlardır. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede ve Resulullah Efendimiz de hadis-i şeriflerde ashab-ı kiramın faziletini, üstünlüğünü bildirmektedir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen buyurdu ki: Mekke-i Mükerreme ahalisinden olup Medine-i Münevvere'ye hicret eden sahabe-i kiramdan ve iyilikte onların izinden gidenlerden Allahü Teala razıdır. Onlar da Allahü Teala'dan razıdırlar. Allahü Teala onlara cennetler hazırlamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Eshabımın hiçbirine dil uzatmayınız. Onların şanlarına yakışmayan bir şey söylemeyiniz. Nefsim yedi kudretinde olan Allahü Teala'ya yemin ederim ki sizden biriniz Uhud Dağı kadar altın sadaka verse eshabımdan birinin bir müt arpası kadar sevap alamaz. Çünkü sadaka vermek ibadettir. İbadetlerin sevabı niyetin temizliğine göredir. Bu hadis-i şerif ashab-ı kiramın kalplerinin ne kadar temiz olduğunu göstermektedir. Ashabımın her biri gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız Allahü Teala'nın sevgisine kavuşursunuz. Yani hangisinin sözüyle hareket ederseniz doğru yolda yürürsünüz. Denizlerde, çöllerde yıldızlarla cihet bulunduğu, yol alındığı gibi bunların sözleriyle hareket edenler doğru yolda giderler. Eshabıma dil uzatmakta Allah'tan korkunuz. Benden sonra onları kötü niyetlerinize hedef tutmayınız. Nefsinize uyup kin bağlamayınız. Onları sevenler beni sevdikleri için severler. Onları sevmeyenler beni sevmedikleri için sevmezler. Onlara el ile, dil ile eziyet edenler, gücendirenler Allahü Teala'ya eziyet etmiş olurlar ki bunun da muahezesi, ibret cezası gecikmez verilir. Hazreti Cabir'in radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadis-i şerifte gıybet etmek zina etmekten şiddetlidir buyuruldu. Ya Resulallah, gıybetin zinadan daha şiddetli olması nasıl olur? Diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz, insan zina eder ve sonra tövbe eder, Allahü Teala da onu mağfiret eder. Ama gıybet ettiği kimse ondan razı olmayınca bağışlamaz buyurdu. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de gıybeti men ediyor ve Hucurat Suresi 12. ayet-i kerimesinde mealen bir kısmınızı arkasından hoşlanmayacağı sözle gıybet etmesin, çekiştirmesin. Hiç sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi? Bundan tiksindiniz değil mi? O halde gıybet etmekte Allah'tan korkun buyuruyor. Amr bin As hazretleri yanında birkaç kişiyle beraber ölü bir katırın yanından geçiyordu. Yanında bulunanlara sizden birinizin bu kokmuş katırın etinden yiyip midesini doldurması Müslüman kardeşinin etinden yemesinden iyidir. Yani Müslüman kardeşini gıybet etmekten iyidir. Allah'tan korkunuz ve gıybet etmeyiniz. Tövbe ediniz. Allahü Teala tevvaptır. Tövbeleri kabul edicidir buyurdu. Bid'at sahibi birisinden fasık diye bahsetmek gıybet olmaz. Maksadı insanları onun şerrinden uzaklaştırmak, onun tuzağına düşmemeleri için onları sakındırmaktır. Bu mübahtır. Çünkü Resulullah Efendimiz fasık için gıybet yoktur buyurdu. Halid bin Rebi Hazretleri şöyle anlatıyor. Bir zaman dostlarımla beraber bir yerde bulunuyorduk. Orada bir Müslümanı gıybet ettiler. Ben mani olamadım. O gece rüyada siyah bir kimsenin pis kokulu domuz etini bir tabağa koyup getirdiğini ve önüme koyduğunu yüksek sesle "Hadi ye!" dediğini gördüm. Ben Müslümanım. Müslüman domuz eti yemez dedim. Ama Müslümanın etini yersin. O bundan 1000 kat daha haramdır deyip o etten bir parça kesti, ağzıma koydu. Uyandım. O et ağzımdaydı ve pis pis kokuyordu. 40 gün onun pis kokusunu ağzımda duydum. Hadis-i şerifte sizden biriniz din kardeşini arkasından gıybet ederse onun için mağfiret dileyip ona dua etsin. Gıybetine kefaret olur buyuruldu. Yani ya Rabbi gıybet ettiğim kimseyi mağfiret eyle demelidir. 4 kimseden şu 4 işin meydana gelmesi güzeldir. 1. Bir padişahın adil olup halka adaletle muamele etmesi. 2. Alimin ilmi ahiretle ilgili derecelere kavuşmayı kolaylaştırmak için öğrenmesi. 3. Tüccarın bedeni kuvvet kazanıp Allahü Teala'ya ibadete yardımcı olması için gayret etmesi. 4. Tövbe edip tasavvuf yoluna girenin bunu Allahü Teala'nın rızası için yapmış olması. 4 iş vardır ki onlardan sakınmak lazımdır. 1. Padişahın zulme rıza göstermesi. 2. Alimin ilmini dünyalık ve dünya makamlarını elde etmeye vasıta yapması. 3. Tüccarın bu işini mal toplayıp insanlar arasında parmakla gösterilmeye vasıta yapması. 4. Tövbe edip tasavvuf yoluna girenin riyazet ve mücahede ettiği halde tasavvufun hakikatinden gafil, habersiz olması. Böyle olanların Allahü Teala'nın gazabına ve azabına uğrayıp cehenneme girmesi muhakkaktır. Zünnûn-i Mısri Hazretleri talebelerine şöyle nasihat etmiştir. Dinül mer'i dinül ahihi. İnsanın dini arkadaşının dini gibidir. Bir genç varmış. Hızır aleyhisselama aşıkmış. Devamlı Hızır aleyhisselamı görmek için dua ediyor. Onu nerede görebilirim diyor. En çok kabristanda görebilirim diyor. Kur'an-ı Kerim'i alıyor, kabristana gidiyor ve okuyor. Hızır aleyhisselamı görmek için dua ediyor. Seneler böyle geçiyor. Bir gün yine kabristana gitmek için evden çıkıyor. Karşıdan aksakallı, ihtiyar bir zat geliyor. Selamlaştıktan sonra, "İhtiyar zat, evladım nereye gidiyorsun böyle?" diyor. "Efendim, kabristana gidiyorum." "Ben de oraya gidiyordum," diyor. "Orada mübarek bir zat var," diyor. Gidiyorlar, sohbet ediyorlar. Epeyce bir vakit geçtikten sonra dönüyorlar. Tam eve gireceklerken, "Evladım, sen muradına erdin. Ben Hızır aleyhisselamım," diyor. "Ama bugün çok kaybettin. Sen her gün kabristana giderdin, bir cüz Kur'an okurdun. Ama bugün benimle lafa daldın, ibadetlerinden geri kaldın. Eğer Hızır aleyhisselamla beraber olan ibadetinden geri kalırsa, gerisini siz düşünün. Ya zararlı kitaplar okuyan, zararlı kişiler insanı ne yapar? Onun için eş, iş, arkadaş seçerken Allah rızasına uygun, doğru dürüst arkadaş seçiniz. Yoksa Hızır aleyhisselamla beraber olduğu halde o gün bir cüz Kur'an okuyamayan durumuna düşersiniz. Allahü Teala kullarına çok emanet vermiştir. Göz, kulak, mal, birçok nimet vermiştir. İnsanın aslı çamurdur. Adem, yani pisliklerin tortusudur. Diğerleri sıfatlardır. Hepsi Allahü Teala'nın verdiği emanetlerdir. İnsanların en çok çekecekleri sıkıntılar Allahü Teala'nın verdiği bu emanetleri sahiplenenlerdir. Aklı, fikri, bilgisi, neyi varsa tamamını Allahü Teala vermektedir. Allahü Teala insanın aklını alsa çocuklar deli diye bu insanı taşlamaya başlar. Bu emanetler kullanıcıya göre ikiye ayrılır. Demek ki insanın aklı, gözü, kulağı, eli, malı, neyi varsa ahirete uygun kullansın diye kendisine verilmiştir. O halde kullanma bakımından

gücüne, şöhretine göre kullanılandır. Bir kullanırsın, iki kullanırsın, sonra başına bir sıkıntı gelir. Büyüklerimiz buyuruyorlar ki, başa gelen her sıkıntı mutlak olarak sizin gafletinizin karşılığıdır. Peki bu sıkıntı rahmet midir yoksa felaket midir? Bu ceza çok büyük merhamettir. Çünkü bu suç işlendiğine göre cezası burada veya ahirette verilecektir. Allahü Teala çok sevdiği kullarına gafletinin neticesi olan bu kabahatinin cezasını dünyada veriyor ki ahirete kalmasın. İnsanın yapısında nefsi var. Ayrıca yaratılışından gelen huyları vardır. Bu huy ancak olduğu kadar İslamiyetle sakinleştirilebilir. Yoksa huy ölünceye kadar insanın başının belasıdır. Bu belalar kibir, öfke, uçb, velhasıl bütün akla gelen kötü huylardır. Zaten nefsi harekete getiren bu huylardır. Bunlarsız nefis olmaz ki. Nefsi, her şeyi bu huylardır. Cenab-ı Hakk'ın doğuştan verdiği huylarla uğraşmak, onları ıslah etmek cihattır. Ve buna cihad-ı ekber demişlerdir. Onun için Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, bir savaştan sonra küçük cihattan çıktık, büyük cihada gidiyoruz buyurmuşlardır. Yoksa eshab-ı kiramın hepsi müçtehit ve nefisleri mutmainneydi. Yani iman etmişti. İşte en zor olan cihad-ı ekberdir. Kötü huylardan birisi insanı 50 sene uyutur, bir anda onu felakete sürükler. Onun için insan son nefesini vereceği ana kadar kendisinden emin olmaması lazımdır. İnsan başına ne şekilde, ne zaman felaketin geleceğini kestiremez. Onun için Allahü Teala'nın verdiği emanetleri hayırlı yolda kullanmak lazımdır. Mübarek bir zat buyurdular ki, en ahmak kimse rızkından şüphe edendir. Cebrail aleyhisselam, çocuk daha anne karnındayken gelir ve ona birkaç şey söyler. Bir tanesi, senin ömrün şu kadar sene, şu kadar gün, şu kadar saniye der. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de mealen kesin olarak buyuruyor ki, ecel bir an gecikmez ve vaktinden önce de gelmez. Hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz, müminin kabri bir cennet bahçesidir buyuruluyor. İnsan cennet bahçesine girmek istemez mi? Kâfirlerin kabri ise cehennem çukurudur. Cebrail aleyhisselamın söylediği ikinci şey, Allahü Teala senin yiyeceğin her şeyin üzerine senin ismini yazmıştır. Sen onu aradığın gibi o da seni arayacaktır. İnsanın en büyük düşmanı kendi içindeki nefistir. Herkes düşmanı dışarıda arar. Bu yanlıştır. Çünkü o Allah'a ve peygamberine düşmandır. Onda iyilikten zerre yoktur. Sen onunla nasıl dost olursun? Buğdu fillah, buğzu fillah, Allahü Teala'yı sevmek, nefsini sevmemektir. Kim kimi severse onun yanında olacaktır. Onunla haşrolacaktır. İnsan bu hale şahsen karar vermesi lazımdır. Nefsin isteklerinden korunmak çok zordur. Bunun çaresi ise din kardeşlerinin yanında olmakladır. O din kardeşi hiçbir şey yapmasa kalbindeki muhabbet ona yeter. Bileşik kaplar gibi kalbinden muhabbet buna doğru akar ve onu kötülüklerden korur. İsa aleyhisselam havarileriyle bir köye gitmiş. Bakmışlar her taraf ölü dolu. Havarilerden biri bu ne haldir diyor. İsa aleyhisselam buyuruyor ki, bu gadab-ı ilahidir. Eskiden Cenab-ı Hak'tan gadab-ı ilahi hemen gelirdi. Peygamberimiz aleyhisselatu vesselam, rahmeten lil alemin.

0: emin olduğu için genel bela verilmiyor. Akşam olunca birisine sordular, ne günah işlediniz de bu belaya düçar oldunuz? Ya Nebiyallah, biz evladını kaybeden bir annenin ağlaması, sızlaması gibi mal kaybedince üzülürdük. Dünyaya bu kadar düşkündük. Bir annenin kaybolan evladına kavuştuğu zamanki sevinci gibi kazanınca da bayram yapardık. İşte bizim dünyaya bu düşkünlüğümüz sebebiyle Allahü Teala bu musibeti başımıza verdi. Peki sen nasıl ayakta kaldın? Ben bu köyden değilim. Ama bunlarla beraber olduğum için ben de bu felaket içinde kaldım, diyor. Kibir 10 kısımsa 9'u alimlerde bulunur. Onun için çok bilen çok tehlikededir. Zerre kadar kendinden bilen sıfır olur. Zemzem içine bir damla idrar düşse içemezsiniz. Onun için kendisini yok bilmek abdiyet makamıdır. Allahü Teala'nın verdiği emanetleri kendine mal edersen bakarsın hepsi gitmiş. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birkaç tanesini anlatalım. Kendisi şöyle anlatır. Bir gün dağlarda dolaşırken bir topluluk gördüm. Hepsi bir yerinden rahatsızdı. Siz burada ne yapıyorsunuz diye sorduğumda bana, şurada bir abid var. Her sene bir sefer dışarı çıkar. Bize okuyunca hepimiz şifa buluruz, dediler. Ben de onlara katılarak dışarı çıksın diye bekledim. Bir adam çıktı. Yüzü sarı, vücudu zayıf ve gözleri çukurlaşmıştı. Heybetinden dağ sallandı. Sonra şefkatli bir gözle onlara baktı, sonra semaya baktı, onlara doğru üfleyince hepsi şifa buldu. Yerine gitmek isterken eteğine yapışıp, Allah için onları maddi hastalıklardan kurtardın, benim de manevi hastalığımı tedavi et, dedim. Ey Zünnun, elini eteğimden çek. Allahü Teala seni gördüğü halde onu bırakıp benim eteğimi tuttun. Allahü Teala ikimizi de helak eder, dedi. Zünnun-i Mısri'nin 10 sene boyunca canı mahalli bir yemek istedi. Hiç yememesine rağmen bir bayram gecesi nefsi kendisine, ne olur bayram günü olsun bana bu yemeği versen, deyince Zünnun-i Mısri Hazretleri, ey nefs, şayet bu gece bana yardım edip de 2 rekat namazda Kur'an-ı Kerim'i hatmedersen sana bu yemeği veririm, dedi. Ertesi gün bayram namazından sonra nefsinin arzu ettiği yemeği getirdiler. Tabaktan bir lokma almasına rağmen tekrar geri koydu ve namaza durdu. Niçin böyle yaptın, deyince, tam yiyeceğim sırada nefsim bana, en sonunda maksadıma ulaştım, dedi. Ben de hayır, ulaşmadın diyerek lokmayı geri koydum, cevabını verdi. Zünnun-i Mısri Hazretleri kalplere şifa olan sohbetlerinde buyurdu ki, insanlar 4 kısımdır. Birincisi, onun ne dili vardır ne de kalbi. O asidir, günahlara dalmıştır. O ahmak ve aldanmıştır. Allahü Teala ona kıymet vermez. Onda hayır yoktur. O ve benzerleri ağırlığı olmayan bir çöp gibidirler. Belki bunlara Allahü Teala merhamet eder de onların kalplerine imanı, bedenlerine de taati nasip edebilir. Böyle kimselerden olma. Onların arasına katılma. Çünkü onlar Allahü Teala'nın azabına müstahak kimselerdir. Onlar cehennemliklerdir. Onlardan Allahü Teala'ya sığınırız. Eğer Allahü Teala'yı tanıyan alimlerden, hayrı öğretenlerden, insanları Allahü Teala'nın dinine davet eden bu yoldaki rehberlerden isen onlara yaklaşabilirsin. Onların yanına gidince onları Allahü Teala'nın razı olduğu şeylere davet et. Onları kötülüklerden sakındır. O zaman Allahü Teala'nın katında basiret sahibi olarak yazılırsın. Sana resullere ve nebilere verilen sevaplar verilir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebu Talib'e radıyallahu an Allahü Teala'nın senin vasıtanla bir kişiyi hidayete kavuşturması senin için güneşin üzerine doğduğu bütün şeylerden hayırlıdır buyurdu. İkinci kısım kimselerin dili var fakat kalpsizdirler. Hikmetle konuşurlar fakat onunla amel etmezler. İnsanları Allahü Teala'ya davet ederler fakat kendileri Allahü Teala'dan kaçarlar. Başkasının aybını, çirkin işlerini görürler fakat kendi yaptıklarını görmezler. Böyle kimseler üzerine elbise giymiş kurt gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle kimselerden sakınılmasını şu hadis-i şerifte açıklamıştır. Ümmetim hakkında en korktuğum dili olan münafıktır. Diğer bir hadis-i şerifte ise ümmetim hakkında en korktuğum kötü alimlerdir buyurmuştur. Bundan Allahü Teala'ya sığınırız. Böyle kimselerden uzak dur. Tatlı sözleriyle sana tesir edip seni çarpmaması için ondan süratle kaç. Yoksa kötülüklerinin ateşinde seni de yakarlar. İçinin ve kalbinin pis kokusuyla seni öldürür. Üçüncü sınıf kimsenin kalbi vardır fakat konuşmaz. O öyle bir mü'mindir ki Allahü Teala onu insanlardan gizlemiş, onu himaye etmiş, ona nefsinin ayıplarını görmeyi nasip etmiş, kalbini aydınlatmış, insanların arasına karışmanın ve lüzumsuz, faydasız ve fazla konuşmanın zararını, istenmeyen durumlardan kurtulmanın susmakta ve yalnızlıkta olduğunu bildirmiştir. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şu mübarek sözüne iyi kulak ver. Susan kurtulur. Alimlerden birisi de şöyle buyurmuştur. İbadet 10 parçadır. 9 parçası susmaktır. Sözü edilen bu üçüncü kısımdaki kimse Allahü Teala'nın velisidir. Allahü Teala onu insanlar arasında gizlemiş ve korumuştur. Bunlar akıllı kimselerdir. Selamettedirler. Allahü Teala'nın nimetleri içerisindedirler. Onun katında her türlü hayır vardır. O hayırlardan kendine al. İhtiyaçlarını gidermek, hizmetlerinde bulunmak suretiyle onlarla beraber ol. Onları sev. Allahü Teala da seni sever. Seni sevdiği salih kulları arasına katar. Dördüncü kısımdakiler, melekler aleminde azim diye isimlendirilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, kim öğrenir, öğrendiğini öğretir ve bununla amel ederse, melekler aleminde azim diye çağrılır buyurdu. Bu kimse, Allahü Teala'yı ve ayetini bilen kimsedir. Allahü Teala onun kalbine ince bilgileri koymuş, onu gizli sırlarına muttali kılmış, onu kullarının arasından seçerek yakın kulları arasına almıştır. Allahü Teala bu kulunu derin alim, insanları Allahü Teala'ya davetçi, onları korkutucu, insanlara doğru yolu gösterici ve peygamberlerine aleyhisselam varis kılmıştır. Bu mertebe peygamberliğin dışındaki en yüksek mertebelerdendir. Böyle kimselere yapış, onlara muhalefet etme, onlara düşmanlık yapma, onlardan uzaklaşma, onun nasihatini terk etme. Çünkü kurtuluşun onun söylediklerindedir. Helak ve dalalet onun sözünün dışındaki sözlerdedir. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini anlatalım. Zünnûn-i Mısri Hazretleri vefat ettiğinde hava çok sıcaktı. Cenazesini götürürlerken bir bölük kuş da cenazenin üstünde kanatlarını açarak birlikte uçuyor ve gölge yapıyorlardı. Oradaki insanlar o kuşların kanatlarının gölgesi altında kalıyorlardı. Fakat hiç kimse öyle kuşlar görmemişti. Cenazesi defnedilinceye kadar kuşlar gitmediler. Ertesi gün kabri üzerinde Adem oğlunun yazısına benzemeyen bir yazının yazılı olduğu görüldü. Zünnûn Allah'ın sevgilisidir ve şevki dolayısıyla da canını onun yoluna feda etmiştir. O yazıyı oradan kazımalarına rağmen tekrar yazılırdı. Vefatından sonra birçok alim rüyasında Peygamber Efendimiz'i gördü. Peygamberimiz yanındakilere, "Hak dostu Zünnûn geliyor, karşılamaya gidelim." buyurdu. Zünnûn-i Mısri Hazretleri, kalplere şifa kaynağı olan nasihatlerinde şöyle buyurdu. "Ahireti sermayen, dünyayı bu sermayenin kazancı yap. Zamanını önce ahireti elde etmek için sarf et. Geri kalan vaktini geçimini temin için harca. Sakın dünyanı sermaye, ahiretini onun kârı şeklinde yapma. Böyle yaparsan dünyadan artan zamanını ahiret için sarf edersin. Bu zaman zarfında namazlarını kılmaya çalışırsın. Fakat çabucak kılayım diye rükünlerine riayet etmezsin. Sonra dünya işlerinden dolayı yorulur ve bitkin düşersin. Geceleri kaza namazı kılmaya fırsat bulamazsın. Yorgunluktan ölü gibi yatar, gündüz de faydasız olursun. Nefsine, hevana ve şeytana tabi olursun. Ahiretini dünyaya karşılık satarsın. Nefsinin kölesi ve onun bineği olursun. Halbuki sen nefsine binmek, onu tekzip etmek ve onu selamet yoluna sokmakla emrolunmuşsun. Bunlar ahiret yolu, Rabbine itaat yoludur. Sen nefsinden gelen istekleri kabul etmekle kendine zulmettin. İpini onun eline verdin. İsteklerinde, lezzetlerinde, hevasında ona uydun. Sonunda dünya ve ahiretin hayırlısını kaçırdın. Dünya ve ahiretini zarara soktun. Kıyamet günü din ve dünya bakımından insanların en müflisi ve en zararda olanı olursun. Nefsine uymakla dünyadan fazla bir şeye ulaşmadın. Eğer nefsini ahiret yoluna soksaydın, ahiretini esas ve sermaye kabul etseydin, dünya ve ahiretini kazanırdın. Sen nefsin kötülüklerinden korunur, iyilerden olurdun. Eğer dünyaya rağbet etmeyerek, kötülüklerden uzak kalarak Allahü Teala'ya itaat edersen, Allahü Teala'nın has kullarından ve muhabbet ehlinden olursun. Senin için ahirette cennet ve Allahü Teala'nın yakınlığı nasip olur. Bu sefer dünya sana hizmetçi olur. Dünyada sana takdir edilen nasibin gelir. Eğer dünya ile meşgul olur, ahiretten yüz çevirirsen, Allahü Teala sana azap eder, ahiretini kaçırırsın. Dünya sana karşı gelir. Nasibini elde etmen için kendini yorarsın. Allahü Teala'ya asi olanlar alçaktır. Allahü Teala kendisine itaat edenlere bol ihsanlarda bulunur. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini anlatalım. Zamanın hükümdarı bir gün Zünnûn Hazretlerini hakkındaki ithamların aslını öğrenmek için huzuruna çağırdı. Hükümdarın yanına götürülürken yolda bir ihtiyarla karşılaştı. İhtiyar Zünnûn-i Mısri Hazretlerine bakarak, "Şimdi seni hükümdarın yanına çıkartacaklar. Sakın ondan korkma. Onu üstün görme. Asıl korkulacak Allahü Teala'dır. Kendini haklı göstermeye çalışma. Yapılan ithamlar dışındaysan sana haksızlık yapılmışsa Allahü Teala'ya sığın, seni kurtarır dedi. Hükümdarın karşısına çıkarılınca hükümdar, senin için zındıktır, doğru yoldan ayrıldı, kâfirdir diyorlar. Bu ithamlara karşı ne dersin diye sordu. Zünnûn-i Mısri Hazretleri, ne söyleyeyim? Hayır değilim desem, bana bu isnadı yapmış olan Müslümanları itham etmiş, onların yalancı olduklarını söylemiş olurum. Evet, öyledir desem, yalan söylemiş olurum. Bu bakımdan siz reyinize müracaat ediniz ve hükmünüzü buna göre veriniz. Ben nefsimden yana olup onu müdafaa edecek değilim, dedi. Bunun üzerine hükümdar biraz düşünüp, bu kimse yapılan iftiralardan uzaktır, diyerek onu serbest bıraktı. Zünnûn-i Mısri Hazretleri, kalplere şifa olan sohbetlerinde buyurdu ki, Câbir bin Abdullah Hazretleri der ki, Resûlullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir cuma günü bize dönüp, ey insanlar, vakit geçirmeden Allahü Teala'ya tövbe ediniz, ona dönünüz, fırsat eldeyken salih ameller yapınız, Allahü Teala ile aranızda olan hakları yerine getiriniz ki saadete eresiniz, çok sadaka veriniz ki rızıklı olasınız, maruf ile emrediniz ki korunasınız, münkeri yasaklayınız ki yardım olunasınız, buyurdu. Muhammed bin Abdullah Sülemi Hazretlerinden bildirilir. Dedi ki, Medine-i Münevvere'de Resulullah'ın eshabından bir cemaatle oturdum, sohbet ettim. Onlardan birisi dedi ki, Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse ölümünden yarım gün önce tövbe etse, Allahü Teala onun tövbesini kabul eder, dediğini işittim. Bir başkası, ben Resulullah Efendimizin, bir kimse can boğaza gelmeden ve can çekişmeden önce tövbe etse, Allahü Teala tövbesini kabul eder, buyurduğunu işittim, dedi. Muhammed bin Mutarrif Hazretlerinden bildirilir. Allahü Teala insanoğlunun haline esef olunur. O günah işler, benden mağfiret ister. Ben de onun günahını af ve mağfiret ederim. İnsanoğlunun haline şaşılır ki yine günaha dönüp benden af ve mağfiret ister. Ben de onu affederim. Yine insanoğlunun haline şaşılır ki, günahı terk etmez, benim rahmetimden de ümidini kesmez. Şahit olunuz, ben onu mağfiret ettim, buyurdu. Resulullah Efendimiz, pişmanlık tövbedir, buyurdu. Yine buyurdu ki, bir kimse bir günah işlese, sonra pişman olsa, pişmanlığı o günaha kefarettir. Tövbe dört esas üzerinedir. 1- Dil ile istiğfar, 2- Kalb ile pişmanlık, 3- Aza ve organlar ile günahları terk, 4- O günahları bir daha yapmayacağına niyet ve kast etmektir. Nasuh tövbesi, bir günaha tövbe etmek ve bir daha tövbe ettiği şeyi yapmamaktır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, bir kimse sana istiğfar ve tövbe ederim deyip günahtan istiğfar etse, sonra yine o günahı işlese, sonra yine istiğfar etse, sonra üçüncü defa olarak o günahı işlese, dördüncüsünde o kimsenin işlediği o günah, dördüncüsünde o kimsenin işlediği o günah, büyük günahlardan yazılır. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini anlatalım. Bekr bin Abdurrahman anlatır. Bir gün Zünnûn-i Mısri Hazretleri ile birlikte yolda gidiyorduk. Bir dere kenarında kuru bir ağacın üstüne oturdular. O anda canım taze hurma yemek istedi. Fakat o bölgede hurma ağaçları yoktu ve hurma mevsimi de değildi. Zünnûn-i Mısri Hazretlerinin bana dikkatli bir şekilde baktığını gördüm. "Ey Bekr, canın çok mu taze hurma istiyor?" diye sordu. Ben de "Evet efendim" dedim. O zaman bir kuru ağaca "Haydi sen bizi bir hurma ağacının yanına götür" deyince baktım o kuru ağaç Allahü Teala'nın izniyle yürümeye başladı. Bizi epey uzakta hurmaları olmuş bir ağacın yanına götürdü. Zünnûn-i Mısri bana "Ey Bekr, doyuncaya kadar taze hurma ye" dedi. Ben doyuncaya kadar hurma yedim. Sonra Zünnûn-i Mısri kuru ağaca "Bizi yerimize götür" buyurdu. O ağaç bizi eski yerimize getirdi. Ben nereye gidip geldiğimizi bilmiyordum. Zünnûn-i Mısri Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde şöyle buyurdu. Sen kendi nefsine nasihat edici ol. Kendine muhakkak lazım olan şeyleri sağ iken görüp yapmaya gayret et. İnsanları kendine tavsiye ve nasihat edici eyleme. Kendin dünyada gafil ve durgun durup da öldükten sonra senin için iyilik ve sevap yapacaklarını ve senin için çalışacaklarını sanma. Zira sen dünyadayken kendine ahiretin için lazım olacak işlere can çıkarcasına çok gayret göstermediğin halde başkalarının senin için iyilik yapacaklarına, sevap işleyeceklerine nasıl inanabiliyorsun? Buyurdu. Tövbenin şartı üçtür. 1- Dinimize uymayan işlere pişman olmaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, pişmanlık tövbedir buyurup, pişmanlığın tövbe olduğunu beyan eylemiştir. Pişmanlığın doğruluğunun alameti, ince kalplilik ve çok gözyaşı dökmektir. Bunun için Peygamber Efendimiz, çok tövbe edenlerle bulununuz, çünkü onlar ince kalpli olurlar buyurdu. Böylece çok tövbe edenlerle bir arada oturunuz. Onlarla sohbet ve arkadaşlık ediniz. Zira onlar daha ince ve yumuşak kalpli ve anlayışlıdırlar diye emrediyor, uyarıyor. 2. Her hal ve zamanda bütün kötülükleri ve kötü sözleri terk etmektir. 3. Günah ve kötülükten yapmış olduğu şeyleri ve onlara benzer işleri bir daha yapmamaya azmedip karar vermektir. Nasuh tövbesi, gizli ve aşikar, sahibi üzerinde günah iz ve tesirlerinden bir iz ve lekenin kalmamasıdır buyurdu. Her müminin bütün hallerinde üç hususa riayet etmesi lazımdır. Bunlar, Allahü Teala'nın emirlerini yapmak, yasaklarından sakınmak, kadere rıza göstermektir. Mümin hayatında bu üç şeyin dışına çıkamaz. Öyleyse müminin kalbiyle, nefsiyle ve bütün azalarıyla her halinde bu üç şeyi yerine getirmesi lazımdır. Sünnet-i seniyyeye uyunuz. Dinden olmayan, dinde sonradan çıkarılıp din imiş gibi kabul edilen bid'atleri yapmayın. Allahü Teala'nın emirlerine itaat edin. Onun emirlerine karşı gelmeyin. Allahü Teala'ya ortak koşmayın. Hakkı olduğu gibi kabul edin. Onu herhangi bir şeyle lekelemeyin. Halinizden şikayette bulunmayın. Sabredin. Feryat etmeyin. Doğruluk üzere devam edin. İsteyin. İstemekte bıkkınlık göstermeyin. İçinde bulunduğunuz istenmeyen hallerden dolayı ümitsizliğe düşmeyin. Daima ümitli olun. Vefatı. Zünnûn-i Mısri Hazretleri vefat ettiğinde hava çok sıcaktı. Cenazesini götürürlerken bir bölük kuş da cenazenin üstünde kanatlarını açarak birlikte uçuyor ve gölge yapıyorlardı. Oradaki insanlar o kuşların kanatlarının gölgesi altında kalıyorlardı. Fakat hiç kimse öyle kuşlar görmemişti. Cenazesi defnedilinceye kadar kuşlar gitmediler. Ertesi gün kabri üzerinde Adem oğlunun yazısına benzemeyen bir yazının yazılı olduğu görüldü. Zünnun Allah'ın sevgilisidir ve şevki dolayısıyla da canını onun yoluna feda etmiştir. O yazıyı oradan kazımalarına rağmen tekrar yazılırdı. Vefatından sonra birçok alim rüyasında Peygamber Efendimizi gördü. Peygamberimiz yanındakilere "Hak dostu Zünnun geliyor, karşılamaya gidelim." buyurdu.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: 재게르트 FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

Hoş geldiniz TGRT FM'de buluştuk, haftanın tam ortasında sizinleyiz. Ana kumanda masamızda Ömer bizimle birlikte, ben Hülya. Güzel bir gün diliyoruz herkese, sıcak bir gün bugün. Temmuz'un artık ortasındayız, hatta yavaş yavaş sonuna doğru yol alıyoruz ama yılın en sıcak dönemindeyiz. Temmuz, Ağustos coğrafyamız için çok sıcak aylar. Allah kolaylık versin. Şöyle serin, gölge, esintili bir yer bulanlar şanslı. Onun dışında sıcakta çalışmak zorunda kalanlara Allah kolaylık versin diyelim. Bugün yoğun bir gündemimiz var. Bugün biraz beslenmeden konuşacağız ama özellikle çocukların beslenmesinden. Çünkü bilmiyorum farkında mısınız? Herkesin elinde paketli gıdalar var. Okul döneminde bütün beslenmelerde, çantalarda paketli gıdalar var. Bunun dışında bir şey yapmak istediğinizde çocuklar okula götürmek istemiyorlar. Bir poğaça yaptığınızda dışarıdan alınmışı tercih ediyorlar. Yoğurt mayalıyorsunuz, kokuyor bu diyorlar. Sütçüden süt alıyorsunuz, içmiyorlar. O kadar alıştılar ki paketli, içinde belki bir takım karışımlar bulunan, lezzeti arttırılmış ürünlere. Bu son dönemde monosodyum glutamat. Son dönemde değil, biz uzun yıllardır konuşuyoruz ama artık yemek tariflerine kadar girdi. Baktığınızda sosyal medyada yemek tarifi yaparken bile insanlar sanki son dokunuş gibi bu olmazsa tadı eksik kalır diye monosodyum glutamat katıyorlar. Çin tuzu dediğimiz bu tuz aslında sağlığımızı da elimizden alıyor. Biz bugün biraz ikinci bölümde çocukların beslenmesi, sağlıklı dengeli büyümesi için yapılması gerekenler, beslenme ile ilgili almamız gereken tedbirler, neler yapabileceğimiz, evde nasıl önlemlerle çocukların sağlığına doğru bir dokunuş oluşturabileceğimizi konuşacağız elimizden geldiğince. Ama ilk bölümde tabii ki hızlı bir şekilde gündeme bakacağız. Dün evlilikle ilgili bir, aslında dün değil sadece, son birkaç gündür Yargıtay arka arkaya evlilikle ilgili kararlar aldı. Bunlardan bir tanesi evlilik akti bittikten sonra, yani boşanma gerçekleştikten sonra erkeğin kadına genelde ödediği nafakanın ömür boyu devam etmeyeceğine dair bir karardı. Erkekler için hakikaten, mesela birkaç yıl evli kalıyorsunuz ama bir ömür boyu eğer evlenmezse o kadının geçimini sağlamak zorundasınız. Bu yükümlülükten artık kurtuldu erkekler. Bence doğru da bir karar. Hakikaten çok kısa süreli bir evlilikte ya da uzun bile sürmüş olsa artık çiftlerin kendi hayatını devam ettirebileceği dönem. Tabii bu dönemde kayıplara da bakmak lazım ya da kazançlara bakmak lazım. Birlikte ne kazandılar? Burada zaten mal paylaşımı konusunda devlet biraz da kadından yana bir tavır ortaya koyuyor mahkeme. Ama gün sonunda hakikaten çok kısa süreli evliliklerden sonra uzun süre devam eden nafaka ödeme dönemi artık son buldu. Yine düğünlerle ilgili çok tartışılan bir konu Yargıtay kararıyla netleşti. Düğünde takılan altınlar kimin olacak? Hep öyle biliriz değil mi? Düğünde takılan her şey gelinindir. Halbuki öyle değilmiş efendim. Yargıtay da bununla ilgili son noktayı koydu. Dedi ki takılar kime takıldıysa onundur. Nasıl ayıracağız? Biz genelde düğüne gittiğimizde erkek tarafı da olsak değil mi? Bir kurdele de olsa boyunlarında geline bir şeyler takmayı tercih ediyoruz. Sebebini söyleyeyim size. Çünkü takıyı genelde kadınlar takıyor. Ve kadınlar da geline yanında duruyorlar. Geline takıyorlar takıyı. Burada demek ki biz de artık gittiğimizde kız tarafı, erkek tarafı ne tarafsak oraya takacağız takımızı. İkincisi dedi ki Yargıtay, takılabilen her şey, bilezik taksınız mesela geline, artık bu gelinin, kolye taksınız bu gelinin, ama para takıldıysa, işte gram altın takıldıysa, döviz cinsinden para takıldıysa ya da küçük altın, işte çeyrek, yarım, tam ne olduysa, zinet altın takıldıysa bunlar da erkeğindir dedi. Böyle bir ayrıma gitti. Boşanma durumunda artık altınlar sadece gelinindir, sadece kadınındır tarafı konuşulmayacak. Yine boşanmada çocuk konusu çok tartışılırdı. Bu konuyla da ilgili değişik kararlar var. Bebek eğer emiyorsa burada tabii ki annenin bakımına ihtiyaç duyuyor. Ama çocuk biraz büyüdükten sonra buradaki sahiplenmenin erkek tarafından, yani baba tarafından da yapılabileceği söyleniyor. Baba eğer bu konuda anneye bir selahiyet verdiyse, yine ne zaman göreceği, hangi şartlarda birlikte olacağı kanunla tespit ediliyor. Bu dönemde de çocukla baba arasındaki ilişkiyi sıcak tutmaya çalışıyoruz. Neden? Kötü giden bir evlilikten sonra
taraflar birbirini görmek istemeyebilirler. Ama rol modeli olarak baktığınızda anne ve baba gerçekten çok kıymetli. İşte o yüzden biraz başa dönüyoruz ve diyoruz ki evlenirken ne olur doğru insanları seçtiğinizden emin olun. Her şey günlük güneşlikken bir problem yok zaten. Ama işler biraz karıştığında bu durumda anneye babaya çocuğun ve buradaki vasisi kim olacak, anne mi baba mı, kimin üzerinden devam edecek çocuğun dünya ile ilişkisi, bu konuda bir karmaşa yaşanabiliyor. Dediğim gibi başa dönerek aslında doğru kişiyle evlendiğinizden emin olmak en iyi adım.

Ne pişirelim, hemen bakalım takma yaprağımız bize ne önermiş. 22 Temmuz'dayız sevgili dinleyiciler. Takvim yaprağımız bize bugün için diyor ki sebze çorbası yap, tavuk köftesi yap, salata yap, yanında şekerpare yap. Peki, yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun diyelim. Bazı yemekler bazı mevsimlerde yapılır. Bazı yemekler her mevsim yapılabilir ama özellikle diyelim ki bir güzel bir domates kullanacaksanız yaz domatesi gibi olmaz. Onlardan biri de karnıyarık bence. Patlıcanın tüm yemekleri. Biz patlıcanı kışında bulabiliyoruz. Alıştık artık bu sebzeler içinde mevsim farkı yok. Çocuklara sorsanız hangi meyve, hangi sebze, hangi mevsimde var deseniz doğru cevap verebilecek çocuk sayısı az. Çünkü hem evinde hem işte markette, pazarda, manavda, sosyal medyada tüm meyveleri sürekli görüyor. Burada bizim seçiciliğimiz önemli. Tabii ki patlıcanı her mevsim bulabiliyorsunuz ama bu mevsimde o minicik patlıcanlarla yapılmış bir karnıyarık gibisi yok. Domatesi öyle, patlıcan öyle, biber öyle, hepsi bu mevsimin sebzesi. Dolayısıyla güneş görmüş, çok lezzetli ve güzel sebzelerle yapılmış bir yemek bu mevsimi çağrıştırıyor. Bazı yemeklerde kış mevsimiyle ilişkili. Mesela her ne kadar zeytinyağlılarını pişirsek de bir kuru fasulyeyi kışın, nohutu kışın daha çok yiyoruz. Bir mercimek çorbası yazın çok tercih edilmiyor. Daha çok soğuk çorbaları, domatesli, yoğurtlu çorbaları tercih ediyoruz yazın. Daha ince çorbalar. Kış olduğunda hani üstümüzdeki giysiler gibi yemeklerimizin de kıvamı değişiyor. Mesela bu kalın çorbalar daha çok kış mevsiminde pişiyor, tercih ediliyor. Bence öyle. Nohut mesela, nohutu çok severim. Nohutla yapılmış salataları, pilavın içine nohut katmayı, nohut yemeğinin kendisini. Ama yine de biraz daha sanki kış yemeği gibi geliyor bana. Dediğim gibi yazın da pişirdiğim çok olur. Çok severiz biz nohutu ama hani prensip olarak sorduğunuzda eskiden öyle derlermiş. Hayırdır, kışın doyamadın mı yazında kuru fasulye pişirdin? Tabii yazın işte bir köftenin yanına piyaz olarak, bir pilaki olarak kuru fasulye pişiyor. Farklı cins kuru fasulyeler. Yemeklik olanlar değil onlar, daha farklı cinsler. Çok da lezzetli oluyor. Ama bana sorarsanız biraz ayrım yapmakta, yemekleri biraz özlemekte, biraz bu işin mevsimini, biraz takvimini takip etmekte fayda var. Bu mevsimin dün yayından çıkarken hemen hızlıca size bir patlıcan yemeği tarif etmiştim. Bizim için çok yöresel, çok lezzetli bir yemek manca yemeği. Çok da basit. İçine bolca domates, patlıcan, soğan, biber koyuyorsunuz. En son eğer isterseniz şöyle bir fincan kadar da pirinç koyup beraber kendi suyuyla pişmeye bırakıyorsunuz. Asla bir pilav gibi olmuyor. Bir patlıcanlı sos gibi oluyor ama patlıcanlar, biberler içinde tane tane kalıyor. Ben gerçekten çok severim, çok lezzetli olur. Böyle hafif de eğer acı ilave ederseniz çok lezzetlidir. Mutlaka yanında karpuz ister, mutlaka yanında cacık ister. Böyle olmazsa olmazları var yemeklerin. Mesela bugün bahsettiğimiz karnıyarık, o da mutlaka bence yanında cacık ister. Yani bazı ikilileri de bozmayalım. Kuru fasulye ve pilav yan yana hem çok lezzetli hem de birbiriyle ciddi anlamda bir etkileşim içindeler. İkisinin yan yana olması tesadüfmüş gibi, ya sadece lezzetli olduğu için yakıştırmışlar gibi düşünülse de aslında arkasında çok ciddi bir biyo yararlanım var.

YKS sonuçları açıklandı, birincilerden bahsettik, dün konuştuk, şampiyonlar var ama bununla beraber bugün biraz da işin diğer tarafını konuşalım. Çünkü 67 bin adayda maalesef sıfır almış, bir edebiyat sorusu sonrasında bir matematik sorusu, yani iki soru da iptal edildi biliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Matematikte 40 soruda doğru cevap ortalaması 6.8, oldukça düşük sevgili dinleyiciler. Bu tarihler, yani artık sonuçların açıklandığı, sıralamanın belli olduğu, tercihlerin yapılacağı, tercihler de açıldı. Bu dönemde çok dikkatli olmak lazım. Puan tablosu içinde baktığınızda ortaöğretim başarı puanının sınavları etkilemesiyle birlikte TYT'de 112, sayısalda 154, sözelde 4, eşit ağırlıkta 12, dil de 14, 550 ve üstü puan almış. Ayrıca yine rakamlara baktığımızda 0 alan, yani hiç puan alamayan 67.087 öğrenci olmuş. Bu rakam her geçen gün artıyor. Burada YKS sonuçlarında orta ve üst dilimde yoğun bir yığılma olduğu, yani burada sıralamanın çok ciddi anlamda değişeceği, önemli olacağı, hatta öğrencilerin, yani diyelim ki 50 öğrenci alacak o bölüm, o geçen seneki aldığı puan diyelim ki 1, bu sene henüz ona gelmeden ben 0.6'larda 7'lerde belki de kapatacak. Yani siz 1'e bakıp ya ben buraya girerim diyemeyeceksiniz. Çünkü orta ve üst dilimde çok ciddi bir yığılma söz konusu imiş. Bu tabii öğrencileri sıralama yaparken çok daha dikkatli olmaya yol açıyor. Peki olmasına yol açıyor. Peki bir bakmamız gereken başka bir şey daha var. Matematikte 40 soruda 6.8 ortalamadan bahsettik. Çok düşük. Türkçede 40 soruda 20.5 ortalama, doğru cevap ortalaması. Sosyal bilimlerde 20 soruda 10.2. Fen bilimlerinde 20 soruda 4.3. Bu da oldukça düşük. Kız öğrenciler erkek öğrencilerden daha başarılı, onu da söyleyelim. Evet, birinciler çıktı. 11 şampiyonumuz var. Kabataş erkekten, Kartal Anadolu İmam Hatip'ten öğrenciler birinciliği aldı. Kabataş erkekten 3, Kartal Anadolu İmam Hatip'ten 2 öğrenci. Bu arada da bir isim isim sıralanmış, hepsini tebrik ediyorum. Çok başarılılar, bir gurur duyuyoruz her biriyle. Ama asıl kiminle gurur duyacağız biliyor musunuz? İstediği bölüme yerleşen öğrenciyle. Yani birincilerin sayısı sınırlı. Onlar istediğini tercih edebilecekler ve tercih ettikleri yere girecekler. Ama onun dışında normal ortalama bir öğrenciden bahsedelim. Onları biraz daha çıtanın üstünde tutalım. Onların içinde gerçekten istediği bölüme girebilen öğrenci kendini başarılı sayacak. Yani puanı çok yüksek ama istediği bölümler değil, daha düşük puanlı bir bölümü tercih ediyor. Onun tercihi puanı düşük ama bir fırsatla, bir kayıt dönemindeki belki ikinci, üçüncü kayıt dönemiyle istediği bölümü yakalayan öğrenci, işte onlar bu yılı başarılı kapatacaklar. Onun dışındakiler belki bir kez daha deneyecekler. Bir sonraki yıl mezuna bırakacaklar. Belki bu ikinci denemesi, üçüncü denemesi, artık ben bunun üzerine çıkamıyorum deyip elindeki imkanlarla tercih yapacaklar. Ya da belki bir mesleğe, belki ticari bir atılıma, bir projeye yönelecekler. Tabii üniversite bizim toplum geleneğimizde bu son dönemde olmazsa olmaz gibi görünüyor. Ama üniversite mezunu olmak bazı işleri yapmak için gerekli değil. Hatta yeterli de değil. Bazen öyle işler seçiyorsunuz ki üniversite mezunusunuz ama o işi yapamıyorsunuz, fırsat bulamıyorsunuz. Bazen tam tersi, zaten o işi yapıyorsunuz, biraz daha devam etseniz, alaylı dediğimiz işi öğrenerek, çıraklık yöntemiyle kendini geliştirmiş kişilerden biri olabilirsiniz. Uzun vadede şirketlerde üniversite mezunu olmanın maaşınıza etki ettiği konusunda bir değerlendirme var. Evet, böyle bir üniversite mezunu olmak, yüksek lisans yapmak, doktora yapmak, bunlar maaşınıza etki eder. Bir dil bilmek, o dili bildiğiniz seviye, bir başka dil daha bilmek, ikinci dilin seviyesi, bunların hepsi özellikle kamudaki personel için maaşını değiştirecek şekilde anlam ifade ediyor. Ama bunun dışında
bizi asıl ilgilendiren tarafı, tekrar söylüyorum, bir ömür boyu yapacağınız işin sizi ne kadar mutlu edeceği, maaşınıza nasıl yansıyacağı, sevdiğiniz bir işi yaptığınızda kazandığınız para gerçekten çok kıymetli. Para kazanmak zor bir kere, bunu baştan söyleyelim gençlere. Yani para kazanacağım, şöyle bir hayat yaşayacağım, işte o kadar çok hedefi oluyor ki gençlerin, çok normal çünkü hedef koyma yaşındalar. İşte evlenmek istiyor, bir araba almak istiyor, bir ev almak istiyor, iyi bir işte çalışmak ya da bir iş kurmak istiyor. Bunların hepsi, hadi bunları sıraya koyalım dediğinizde, işte biri bittiğinde öteki için ah şimdi geç kaldık diyebileceğiniz dönemler. O yüzden bunların hepsinin yan yana akması lazım. Ama elbette ki dönem dönem bazıları ön plana çıkıyor. Şimdi üniversite sınavına hazırlanan bir genç için diğer bütün akışlar yavaşlıyor. Asıl üniversite sınavına yoğunlaşıyor. Üniversiteyi kazandıktan sonra eğitimi bir yandan devam ederken, bir yandan da bu eğitimin üzerine koyabileceği pratiklere ve tabii ki sosyal hayatını düzenlemeye dönüyor. İşe başladıktan sonra hedeflerini biraz daha bu işte kendini geliştirmek ve ekonomik birikimlere yönlendiriyor. Yani aslında bu bir zaman akışı içinde kendiliğinden oluyor. O yüzden gençlerin şu anda kafası çok karışık olabilir. Ben onların her birine, başkalarının söylediklerinden lütfen ilham alın. Onlardan fikir elbette alın. Ama son kararınızı her zaman kendiniz verin diyorum. Çünkü hayat onların hayatı. Herkes bir şeyler söylüyor. Sonra kenara çekiliyor. Sonra onların verdiği akılla eğer bir yola giriyorsanız, onlar "aa ben onu demek istememiştim ki" deyip işten sıyrılabiliyorlar. Ama siz aldığınız kararlarla ve onların sonuçlarıyla yüzleşmek, yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Burada fikir almak, karar vermeden önce iyi düşünmek, iyi araştırmak. Şimdi sadece komşunuzdan, arkadaşınızdan, tanıdığınız birisinden değil, pek çok bu işi yapan insandan fikir alabilirsiniz. Sahip olmak istediğiniz meslek ne? Sunuculuk. Beni arasanız deseniz ki ben radyo sunucusu olmak istiyorum Hülya Hanım, bana bu konuda bir fikir verir misiniz? Nasıl bir meslektir? Ben bunu yapabilir miyim? Anlamak istiyorum. İşte o noktada ben kendi tecrübemi elbette ki büyük bir zevkle sizinle paylaşırım. Ama karar verme noktasında sizi etkileyemem. Çünkü ben sizi ancak sizin bana anlattıklarınızla tanıyabilirim. Halbuki sizi en iyi tanıyan sizsiniz. Dolayısıyla ben mesleği iyi tanısam da doğru kararı kendiniz için kendiniz vermelisiniz.

Efendim biz bu bölüm için yavaş yavaş izninizi isteyeceğiz. Şey biz hani çocukların başarısı, üniversite, buraya odaklanma, hedefe kilitlenme diyoruz ya. Aslında bunların hepsi bir bütün. Ailenin ilgisi, çocuğa sunulan imkanlar, beslenme biçimleri, hatta uykusu bile çocuğun akademik başarısını, sosyal başarısını, bazen kişiliğini etkileyebiliyor. İşte o yüzden biz de bugün biraz beslenme konuşalım istiyoruz. İkinci bölümde detaylı bir şekilde çocuk beslenmesini ve paketli gıdaların bu beslenmedeki yerini konuşacağız. Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, diyetisyen Erdem Abdullah Uğur bizimle birlikte stüdyomuzda. Bugün beslenme ve otizm arasındaki ilişkiyi konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim Hülya Hanımcığım.
0: Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için, kırmadığınız için bize. Otizm aslında sadece Nisan ayında değil, belki de yıl boyu konuştuğumuz ve daha çok konuşmamız gereken bir başlık. Çünkü Türkiye'de yaklaşık 1 milyon otizmli bireyden bahsediliyor. Bu bir skala elbette. Kimisi daha hafif, kimisi daha ağır. Belki günlük hayatımız içinde de otizmli bireylerle karşılaşıyoruz ama farkına varmıyoruz. Genelde şöyle bir his oluyormuş. Siz tabii işin uzmanı olarak daha iyi söyleyeceksiniz bize. Ya bir farklılık var bu adamda, bu kadında ya da bu çocukta ama ne olduğunu bilemiyorum dedirten bir his. Bunlar otizmin daha hafif, o skaladaki daha hafif alanları, grupları. Ama tabii çok daha ağır. Eğitime, gözleme, bir ömür boyu bakıma ihtiyaç duyan çocuklar da var.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Özellikle Türkiye'de sizin de dediğiniz gibi 1 milyon, bazı verilerde 2 milyona yaklaşık çocuğun olduğu söyleniyor ve genelde 0-3 yaş arasında aslında otizmle alakalı farklılıklar gelişiyor. Beynin aslında nörolojik yapısının tamamlanmasıyla bazen de ortaya çıkabiliyor. Bununla da bağlantılı ve o yapının tamamlanma kısmı bize eğitimden ve ya da diğer tedavilerden ne kadar fayda alacağımızı da aslında gösterebiliyor.
0: Yani bu spektrumun neresinde olduğu, hem ne yapılması gerektiğini hem de ne kadar fayda sağlanabileceği, yani çocuğa ne kadar fayda oluşturulabileceğini de ortaya koyuyor.
1: Tabii ki, çünkü oradaki nöro gelişimsel kısmın aslında tamamlanmamış olması, tamamlanmadan yakalıyor olmak bizim temel hedefimiz ki onunla oynayabilmek, müdahale edebilmek ve fayda görebilme kısmı da biraz buradan geçiyor aslında. Tabii ki çok fazla farklılıklar var. Otizm bir spektrum, yani bir başı, bir sonu, nasıl bir yerde olduğu çok kestirilmesi zor gerçekten ve genelde ailelerden hep şöyle dönüyor bize, işte konuşuyordu, hiç konuşmamaya başladı, tek tük kelime çıkışı vardı, sonrasında bunlar gerilemeye başladı gibi. Bazı gerilemeye neden olan şeyler olabiliyor, enfeksiyonlar olabiliyor, farklı sebepler olabiliyor, ruhsal sebepler olabiliyor ya da şöyle gelişebiliyor, işaret ediyordu, göz teması kuruyordu, sonra kesilmeye başladı gibi şeyler aslında burada çocuğu yakalamakta bazen ipucu verebiliyor.
0: Peki şimdi biz tabii işin bir de o beyin, nörolojik tarafı, çocuğun neleri yapabildiği, özellikle çocuğun nasıl yakalanacağı, sonra nasıl tedavi edileceği, bunları hep konuşuyoruz uzmanlarıyla. Sizinle de işin beslenme tarafını konuşacağız. Benim hayatımda bir örnek var. Bu örneği sizinle paylaşmak istiyorum. Bir arkadaşımın otizmli bir çocuğu var ve eşi bunun sebebinin anne olduğunu iddia ederek boşandı. Anne ve çocuk baş başa kaldılar. Sürekli de buna erkek tarafının ailesi kadının ruj sürmesini, bir ara öyle bir şey vardı, kurşun, ruj süren kadının çocuğu otizmli olabilir gibi. Şimdi bu kadar keskin belirleyicileri var mı? Anne olmadan önce, hamileyken, emzirirken, ilk iki yaşta bebeğin beslenmesi, otizm gelişmesini ya da var olan otizmin seyrini ne kadar etkileyebilir?
1: Çok fazla faktör var. Gerçekten multifaktöriyel bir sağlık durumu aslında otizm ve tek başına şu neden olur diyebileceğimiz bir faktörü yok. Keşke olsa, bilsek ve biz de bunun engellemek için aslında müdahale edebilsek. Burada ama şunu çok

0: Anne babanın tavrı da çok fazla etkili olabiliyor. Yani tek başına anne ya da baba burada kesinlikle değil. Fakat ortaya çıktıktan sonra en güçlü tedavi gerçekten iletişim ve anne baba ilişkisi olduğunu çok net söyleyebilirim. Şu an çünkü biz toplum olarak da fizyolojik olarak birçok şey yapıyoruz, sosyal olarak birçok şey yapıyoruz ama hep kendimiz için de çocuğumuz için de ruhsal tarafa dokunmak biraz daha zor oluyor. Aslında en temel tedavi edilmesi gereken ya da dokunmamız gereken noktanın ben her şeyden önce orası olduğunu çok net söylüyorum ve klinikende
1: Evet.
0: gözlemliyorum bunu.
1: Tabii keşke yapabilsek, önce hatalarımızı görüp düzeltip yola koyulmak lazım. Belki o zaman çocuğumuza aktaracağımız daha yanlış davranış, daha az travma olacaktır. Şimdi uzmanlığımız beslenme olduğu için
0: Evet.
1: tekrar o konuya döneceğim. Gerçekten hamile kadınların yemesi, içmesi ve otizm arasında bir bağlantı kurulmuş mu? Bununla ilgili bir çalışma var mı? Ya da ne bileyim, ülkelere göre, yeme alışkanlıklarına göre, kiloya göre bir bağlantı, bir kontak yakalanmış mı?
0: Tabii ki aslında çok fazla pencere var ve hiçbirinin doğrusu ya da yanlışı yok. Ama bugün otizmde baktığımız ya da gördüğümüz en önemli şeylerden bir tanesi ağır metaller. Kadmiyum gibi, alüminyum gibi, kurşun gibi. Şu an klinikte de çok fazla aslında yetişkinde ben bunu görebiliyorum. Test yaptığımızda her gün ortalama 10 hastanın 4'ü 5'inde net bir şekilde alüminyum ağır metal görebiliyoruz.
1: Bunun otizmle bağlantısını sonra konuşuruz ama genelde herhangi bir başka şey için de size başvurmuş kişilerde ağır metal birikiminin fazla olduğunu görüyorsunuz oransal
0: Evet,
1: olarak. Ve
0: ülke
1: hepimizde
0: olarak.
1: var ya, peki nasıl anlayabiliriz? Biz anlayabilir miyiz? Mesela kendi başımıza yapabileceğimiz bir test, bir belirti, gözden kaçırmamamız gereken bir işaret var mı?
0: Çok zor bunu anlayabilmek çünkü vücudumuz bunu genelde yağ dokunun içerisinde biriktirir. Kanda çok büyük oranda su içerdiği için kana vermez. Yağ dokuda biriktirir ve bunu biraz saklar aslında. Ama bir süre sonra vücudumuzun detoks mekanizması yavaşladıkça, detoksifikasyonla alakalı problem yaşadıkça, toksin biriktikçe nörolojik sistem etkilenebilir, migren ortaya çıkabilir ya da kemik iliği ile alakalı alüminyumun biriktiği noktalardan bir tanesi orasıdır. Yine kemikle alakalı ya da kemik iliği ile ilgili problemler ortaya çıkabilir. Kardiyotoksik metaller vardır, ağır metaller vardır. Yine alüminyum, kadmiyum, kurşun yine bunlara da etki eder. Kardiyovasküler sağlıkla ilgili problemler, kalp krizi gibi, damar tıkanıklıkları gibi bu sabah gördüğüm hastamda böyle problemler ortaya çıkabilir. Nörolojik sistemde de yine aynı şekilde bu metallerin geçişi olabiliyor. Bizim nasıl bağırsak bariyerimiz varsa, duvarımız varsa, kan ile bağırsak arasında bir bariyer varsa, kan ile beynimiz arasında da bir bariyer var. Oradaki bariyer çok seçici bir bariyerdir ama orayı geçen toksinler ya da bu ağır metal ya da geçirilmiş enfeksiyonlardan kaynaklı olan problemler, toksinler ya da stres faktörleri ya da çevresel de olabilir bunlar. Sadece gıda bazlı değil, yaşadığımız ülkenin havası, tükettiğimiz su kaynağı gibi birçok
1: Evinizin
0: şey.
1: kaçıncı katta olduğu bile bazen etkili
0: Çok
1: olabiliyor,
0: önemli.
1: değil mi?
0: Elektromanyetik alandan bahsediyor artık. Marmaray'ın yanında mı gibi soru işaretleri, metronun yanında mı? Oradaki hepimizin çünkü bir elektrik yapısı var ve bunlardaki elektromanyetik alanın bile bizim vücudumuzdaki sistemleri etkilediğine dair çalışmalar var.
1: Bunu bir testle mi anlamak lazım o zaman? Yani bir
0: Evet.
1: kan testi mi?
0: Burada en iyi göstergelerden bir tanesi kan testi oluyor ama tabii hani bende ağır metal var mı diye gidip bakmak çok kolay olmuyor. Hani dışarıdan da fark etmek zor. Bir sağlık problemi genelde ortaya çıkıyor toplum olarak da baktığımızda ve bu sağlık problemi akabinde aslında biz gidip baktırıyoruz. Burada tabii şey de önemli. Gidilen hekimin bu alandaki yaklaşımı, yakınlığı da önemli. Farklı bir noktadan bakıyorsa burası yine devre dışı kalabilir de tabii ki.
1: Peki otizmi tetiklediğini söylediniz. Yani anne de mi baba da mı bu birikim daha çok etkili oluyor otizm açısından?
0: Tabii ki çocuğun büyüyüp geliştiği yer aslında anne ve anne de daha fazla etkili olduğunu söylemek mümkün. Fakat burada babanın da bir genetik aktarımı var ve buradaki ayrım çok zor bizim
1: Evet,
0: için.
1: birlikte düşünmek lazım yine her halükarda.
0: Kesinlikle hem babanın sağlığı hem annenin sağlığı aslında gebelik öncesinde bakmak gerekir.
1: Peki bunun kadar, yani ağır metal birikimi kadar etkili başka faktörler var mı beslenmeyle alakalı?
0: Tabii ki anne sütü alımından belki bahsetmek gerekir aslında. Sizin de bu anlamda yine içerisinde olduğunuz alanlardan

0: Bir tanesi ilgi olarak da anne sütünde biz çok fazla koruyucu alıyoruz ve çok fazla yararlı probiyotik dediğimiz aslında canlı da alıyoruz ve bu probiyotikler vücudumuzun ilk koruyucuları ve bunlar tertemiz bir bağırsağa yerleşiyor. Bu koruyucu tabakanın ne kadar güçlü oluşu da aslında çocuğun otizm ve diğer hastalıklarla ilişkisini de belirliyor. Oradaki güçlü bir alan oluşturduğunuzda aslında yakalanma riski de azalmış oluyor. Belki direkt otizm değil ama otizmden önce hep gördüğümüz bizim şu oluyor. İşte kulak enfeksiyonu çok geçirir. O yüzden çok sık antibiyotik kullanırız ya da çok ateşlenir. Çok sık antibiyotik kullanırız. Aslında güçlü bir bağışıklık sistemi kullanılabilecek o antibiyotik gibi ilaçların da önüne geçeceği için buradaki floranın, bağırsak florasının bozulmasını engelleyerek aslında güçlü bir yapıyı ortaya koyuyor. Ben kesinlikle anne sütü burada ikinci faktör demek isterim. Çok kıymetli. Şu an biz ortalama 2 yıla yakın aslında hem pediatristler hem beslenme uzmanları anne sütünün alınmasını ilk 6 ay sadece anne sütü, 6 ay sonrasında da ek gıdalarla beraber anne sütü yaklaşık 2 yıl alınıyor olmasını öneriyoruz. Bazen mümkün oluyor, bazen mümkün olmuyor. Anne sütünü çok iyi alanlarda da görülebiliyor. Dediğim gibi tek bir faktör yok ama önemli faktörlerden bir tanesi de yine anne sütü.
1: Peki şunu soralım. Bebek otizmli dünyaya geldi. İlk aylarda çok fark edilmiyor belki. Sonra yavaş yavaş işte 6 ay 8 ay iletişim kurmaya başladığında, bir şeyi eline aldığında, göz teması kurmadığında, seslendiğinizde ama bakmadığında bir farklılık, bir tuhaflık olduğunu hissediyorsunuz. Erken yakalanırsa ne âlâ. Şimdi diyelim ki erken yakalandı. Bebek anne sütü aldı. Erken yakalandı ama bebek anne sütü almadı. Aşağı yukarı spektrumda da yakınlar birbirlerine. Bu iki bebeğin anne sütü alma faktörü farklı olmak üzere diğer gelişimlerinin standart olduğunu düşünelim. Otizminin bir yerde yakalanıp geri çekilmesi ya da geri çekilememesi mümkün mü? Yani anne sütü bu kadar belirleyici mi?
0: Kesinlikle belirleyici. Tabii burada tek bir faktör olmadığı için direkt anne sütü alan ve almayan gibi çok katı bir ayrım yapmam çok zor. Fakat bugün biz biliyoruz ki beyni besleyen faktörler, sindirim sistemini besleyen faktörler, vücudu geliştiren bağışıklık sistemini besleyen faktörleri anne sütü kusursuz bir biçimde aslında içeriyor. Hem gelişim için hem onarım için. Bu nedenle oradaki nörolojik gelişim, beyin gelişimi, zihinsel gelişimi anne sütü alımının olumlu etkileyeceğini kesinlikle söylemek isterim aslında.
1: Peki otizmli bir bebekten bahsediyoruz. Anne sütü aldı ya da işte bir miktar aldı. Bir 4. aydan itibaren ek gıdaya geçtiler. Şimdi artık burada otizm teşhisi almış bir bebeğin nasıl ki nörolojik gelişimini, davranış gelişimini takip eden doktorlar varsa, beslenmesini de takip eden uzmanlara ihtiyaç duyuyor muyuz? Yani otizmli bebeği alıp onunla beraber bir diyetisyene gidip ben bu bebeğin beslenmesi için ne yapabilirim? Otizmini geriletmek için, durdurmak için ya da açığın kapanması için ne yapmalıyım demeli mi anneler?
0: Kesinlikle demeli çünkü biz besinlerle beraber vücudumuza sadece karbonhidrat, protein, yağ gibi böyle çok makro besin öğeleri almıyoruz. Aynı zamanda bir sürü lif alıyoruz, birçok antioksidan gıda alıyoruz, birçok onarıcı gıda alıyoruz aslında. Ve bunlarla beraber de vücudumuza gıdalardan bir kimyasal alıyoruz. Ve bu olumlu kimyasallar bizim vücudumuzun onarımı, gelişimi için oldukça kıymetli aslında. Bu nedenle çocuklarda da yine benzer şekilde oradaki toksinlerin atılımında da aslında yine beslenmeden faydalanıyoruz. Renkli el boyayan sebze meyvelerden faydalanıyoruz ya da kükürtlü gıdalardan faydalanıyoruz. Şu an tam kış mevsimi, karnabahardan, brokoliden, lahanadan faydalanıyoruz. Ya da el boyayan gıdalar dediğim nar, yaban mersini, kırmızı pancar, mor lahana, siyah havuç gibi aslında el boyayan tüm sebze meyvelerden biz buradaki toksin atımında faydalanıyoruz. Çünkü şu an hepimizin bildiği bu renkli gıdalar vücudumuzun antioksidan gücünü arttırıyor ve hepimizin bildiği isim genel olarak glutatyon. Evet. Şu an hepimiz birçok yetişkinler damardan alıyor.
1: Evet, hepimiz yapıyoruz glutatyon tedavisi. Yapmayan neredeyse yok ya da en azından damardan olmasa bile aldığı takviyelerin içinde glutatyon var mı diye bakıyor insanlar.
0: Kesinlikle.
1: Halbuki bunları yesek onun yerini tutar mı? Yani mesela damardan glutatyon almak yerine.
0: Güçlü bir destek. Ya damardan ne kadar alabilirsiniz? Haftada bir alırsınız, ayda bir alırsınız ama vücudun iç sistemi sistemini destekliyor olmak bambaşka bir şey. Orada bir kalıcı depo oluşturmuş oluyorsunuz ama dışarıdan aldığınız glutatyon çok kısa sürede etki ediyor. Etki alanları çok farklı. Hızlı toksin atımı konusunda ya da karaciğerin desteklenmesi konusunda kesinlikle, ama vücudu total destekleme konusunda da bambaşka. Çünkü atıyorum brokoli ya da kırmızı pancar sadece glutatyon ürettirmiyor. İçerisinde birçok molekül var. Glutatyonun üretilmesi için, vücutta kullanılabilmesi için, doğru yere etki edebilmesi için birçok vitamin ve mineralle beraber bulunuyor. Ama aldığınız zaman tek başına alıyorsunuz onu.
1: Halbuki besinin içine bunlar işlenmeye hazır ve doğru ölçüde yerleştirilmiş.
0: Kesinlikle ve eşlik eden, sinerjistik etki gösteren makro mikro besinlerle beraber bulunuyor. Diğer türlü tek alıyorsunuz.
1: Bebeğin o zaman ek gıdalarına bunları eklememiz gerekiyor.
0: Kesinlikle, kesinlikle eklemek gerekiyor. Burada başlangıcı ek gıdaya başlarken belki daha sebze ağırlıklı ek gıdada, sebze ve meyve ağırlıklı ilerliyor olmak gibi kısımlarda yine bebeğin o sistemini destekleme açısından bize yardımcı olacaktır.
1: Bunlar alerjik midir?
0: Çok kişiden kişiye göre değişir ama spesifik alerjik olduğunu söyleyemem. Bu gıdaların, yine kabak ya da kök sebzelerin çok fazla alerjisi görülmez aslında.
1: 6-8 aydan itibaren yavaş yavaş, değil mi, ilave edilebilir. Ve mesela meyve seçiyoruz diyelim ki otizmli bir bebek için. O zaman bu el boyu yanlardan başlamak üzere ilerlemek lazım.
0: Evet.
1: Ya da bir öğünde bunu kullanıyorsak, bir öğünde diyelim ki çocuklar çok seviyorlar muz. Çok tatlı, çok lezzetli, çok yumuşak. Ama bir öğün, ya da artık anneler de öğrendiler, tek başına bir meyveyi vermiyorlar da muz, muzun içine birkaç tane yaban mersini biraz çatalla ezmek ve öyle bebeğe yedirmek tercih edilebilir.
0: Kesinlikle.
1: Biz otizmin tedavisinde özellikle ilk 3 yılın çok önemli olduğunu söylediniz. Hadi bu 6-8 ayı da kenara çekelim çünkü yakalayamıyoruz daha önce. Doğumdan itibaren yakalamak, bununla ilgili bir kan testi vesaire yok.
0: Yaşı buluyor genelde, geçiyor.
1: Evet, yani o ne kadar erken olursa olsun, hadi bir topu attınız tutmadı. 1, 2, 3, gene bir 6, 8 ay, 10 ay gerekiyor. Ondan sonraki 2 seneyi çok iyi düzenleyerek beslenme açısından gerçekten otizmi belli bir seviyeye çekebilir miyiz? Bu şu anda bizi dinleyen anne babalar için inanılmaz derecede kıymetli bir bilgi. Belki de ilk kez konuşuluyor, bilmiyorum. Başka radyolarda, programlarda bu konu ne kadar konuşuluyor ama işin belki de en yönetilebilir. Hani hep çaresiz hissediyoruz ya kendimizi. Hep bir doktora, bir eğitimciye bağlıyız. Halbuki bu bizim yapabileceğimiz bir şey. En yönetilebilir tarafı bu.
0: Kesinlikle ben toparlanabileceğini düşünüyorum. Hatta klinikte de spektrum o kadar geniş ki çok fazla yaşıyorum şunu. Mesela bir aile geliyor çocuğuyla beraber. Diyorum ki kendi kendime, ya acaba ben tanıyı yanlış mı anlamıştım? Otizm miydi? Evet diyor, hani otizm tanımız var bizim ama sizinle iletişim kuruyor. Hiçbir problem yok gibi görüyorsunuz. Sadece bazı küçük sosyallikle ilgili davranışlar olabiliyor ya da hiperaktivite ile alakalı farklılıklar olabiliyor burada. Ben eğitim, beslenme, medikal tedavi, diğer sosyal desteklerle beraber oldukça iyi seviyelere geldiğini kliniken de aslında görüyorum. Ama söyleyebileceğim birkaç şey varsa, birincisi gerçekten ekran maruziyeti. Orada iletişimi tamamen kesiyor ve mekanikleştiriyor. Duyguyu ifade etmeyi zorlaştırıyor. Bunu çok görüyorum. Yani belki çok abartmış olmak istemem ama anne sütünden daha fazla şu an doğduktan sonraki kısımdan ya da anne sütüyle alakalı o ilk 6 ay geçtikten sonra ya da yıla geldiğimizde en büyük şeyin ekran maruziyeti olduğunu söyleyebilirim.
1: Biz geçen sene bununla ilgili bir kampanya yapmıştık. Ekran değil akran.
0: Mükemmel olmuş.
1: Yani çocuğun o grupta ihtiyacı, o dönemde ihtiyacı olan şey ekran değil akran.
0: Kesinlikle. İletişim, kendini ifade edebilmek, var olduğunu, var olabilmek ve ortaya koyabilmek, hem bireysel olarak hem de toplumun içerisinde yer alıyor olması, orada sosyalliğini geliştiriyor olması, iletişimini geliştiriyor olması gerçekten bambaşka. İkinci bir konuda gerçekten paketli gıdaların içerisinde yer alan katkı maddeleri. o kadar farklılık yaratıyor ki, paketli gıdayı ortadan kaldırdığınızda çocuğun göz kontağı değişiyor, iletişimi değişebiliyor. En çok gördüğüm şeylerden bir tanesi de hiperaktivitesi azalıyor.
1: Ve bu ne inanılmaz kadar zaman içinde seviyede. Bu değişimi görebiliyorsunuz?
0: 10 gün, 15 gün, kısa. 1 ay çok net. Yani oradaki paketli gıdaların içerisindeki katkı maddeleri, bununla ilgili çok çalışma var.
1: Ne koyuyoruz paketli gıdaların içine? Mesela çocukların sevdiği bu crunchy, çıtırtılı cipsler, marka vermeyeyim tabii ama yani bütün bunlar, çikolatalar. Yani ne yapacağız? Çikolatayı da mı evde yapacağız mesela?
0: Çok sağlıklı yapan yerler de var aslında. Çok fazla İstanbul'a bakacak olursam, Anadolu yakasında, Avrupa yakasında, Türkiye'nin her yerinde sağlıklı paketli gıdalar da var aslında. Ama içerik olarak iyi okumak lazım. Yani e-kodlu bir koruyucunun olmaması gibi. Ya da Çin tuzu denilen monosodyum glutamatı içermiyor olması gibi şeyler.
1: Bir gün sadece bunu konuşalım. Çok monosodyum glutamat. Çin tuzu, yani evet. İnsanlığın sonu gibi geliyor bana, bilmiyorum ama.
0: Damak tadı olarak çocuklarda o kadar değişik bir algı yaratıyor ki sebzeyi, meyveyi reddeder duruma gelebiliyor.
1: Yoğurt, evde yapılmış yoğurt yemiyor çocuklar. Evet. O yoğurda alıştıkları için, paketli ürün dediğimiz için söylüyorum. Yani çok masum gibi görünüyor ama dışarıdan aldığımız yoğurt da paketli bir ürün netice itibariyle.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani onların içerisinde koyulan katkı maddeleriyle alakalı çok fazla çalışma var aslında. Ve inanın çıkardığınızda, yani yapılabilecek bir şey varsa ilk evdeki bütün paketli gıdaları ortadan kaldırıyor olmak en büyük iyiliklerden bir tanesi.
1: Herkese, bütün aileye.
0: Herkese, hepimize. Gerçekten. Ve kaldırdığınızda çok net görülüyor. Ve hatta bir aile şunu demişti. Ya hocam, babaannesi geçen hafta bir şey vermiş. İşte marketten almışlar, şunu vermiş ve çocuğu 10 gündür tutamıyoruz evde. Çok ciddi tetikliyor. Nereyi tetiklediğini çok net saptayabilmek çok zor.
1: Tek bir paketli ürün bile
0: yapabiliyor. Çok fazla aslında alıyoruz. Ve ikincisi şeker. Şeker de alıyoruz. Bir kombine aslında toksin almış oluyoruz. Ve şekerin de bugün yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Beyindeki dopamin merkezlerinde farklı yerleri uyararak aslında dopamin, çocuğun kendini mutlu ve tatmin hissettiği yerleri uyardığını bize çalışmalar söylüyor. O yüzden şekeri çıkardığınızda bir şeker yoksunluğu oluyor. Arttırdığınızda da burada maalesef ki oradaki hiperaktivite vesaire çok ciddi tetiklenmiş oluyor.
1: Kısa bir ara vereceğim, hemen devam edeceğiz. Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: biz bugün sadece otizm konuşmak için buluştuk aslında, ama görüyorum ki paketlenmiş gıda çocuk beslenmesi arasında hem hastalıklara yol açması açısından hem var olan hastalıkları tetiklemesi açısından ciddi bir risk var. Kesinlikle. Bunu biraz açalım mı?
1: Tabii ki. Aslında paketli gıdaların içerisindeki katkı maddeleri ve koruyucu maddeleri vücudumuz ne yapacağını bilmiyor. Çünkü tanımadığı bir molekül ve bunlar vücudumuzda maalesef ki bizim nöronlarımız arasında, yani sinir hücrelerimiz arasındaki bağları etkileyebiliyor. Bizim kan değerlerimizi değiştirebiliyor. Karaciğerimizin toksin atım kapasitesini azaltabiliyor. Çünkü birikebiliyorlar. Karaciğer fonksiyonlarını değiştirebiliyorlar. Böbrek fonksiyonlarını değiştirebiliyorlar ve vücudumuzun atık yönetimiyle alakalı aslında bir problem ortaya çıkabiliyor. Ve bu bir yerlerde birikebiliyor ve bize zarar verebiliyor. Davranışlarımızı etkiliyor. Yani çok fazla görüyorum. Hem paketli gıdaların içerisinde katkı maddeleriyle alakalı hem de şekerle alakalı. İnanın paketli gıdayı belirli bir süre, 15 gün, 20 gün, 1 ay kaldırdığınızda çocukta özellikle hiperaktivitesiyle alakalı, iletişimiyle alakalı, göz kontağıyla alakalı çok ciddi değişimler olabiliyor.
0: Her anne baba bunu evinde deneyebilir.
1: Çok kolay.
0: Yani gideceksiniz markete çocukla beraber, hepimiz yaptık. Ne istiyorsun bakalım, hadi sen de dolabına bir şeyler alalım. Çocuklar hep paketli gıdalara yöneliyor. Diyeceğiz ki marketin burası bizim için kapalı, taze sebzeler, meyveler bu tarafta. Ya da pazara gideceğiz, hangi meyveyi istiyorsan diyeceğiz, bak bakalım bununla bu karışırsa nasıl olur diyeceğiz, hadi yeşil yapraklı sebzelerden bir salata yapalım diyeceğiz, belki içecekler yapacağız. Hani paketli gıdaların içine meyve suları da giriyor doğal olarak. Bunu da evde kendimiz yapacağız. Yani aslında çok da çaresiz değiliz çocuğumuzun rahatsızlığını yönetmekte.
1: Beslenme kısmı ile alakalı kesinlikle ve bizim elimizde yapabileceğimiz çok küçük değişikliklerle büyük etkiler görebileceğimiz aslında çok büyük bir kaynak beslenme. Sadece çocukla alakalı değil, kendimize de çok büyük bir yatırım yapmış oluyoruz aslında ve en büyük yatırımı da örnek olarak orada göstermiş oluyoruz. Sadece çocuğa değil, gelecek nesilleri bile burada değiştiriyoruz. Çünkü aldığımız paketli gıdaların içerisindeki maddeler bizim genetik yapımızda olumsuz çalışan bir geni çalıştırabilir, çalışmasını arttırabilir. Ya da iyi, bizim için faydalı olan koruyucu bir genin çalışmasını da azaltabilir. Değiştirebilir. Nütrogenetik, nütrogenomik gibi kavramlar var aslında. Bu konuştuğumuz sebze meyvelerin içerisindeki antioksidan moleküller de bunu yapıyor. Olumsuz çalışan bir genin, aktif genin çalışmasını azaltarak bize fayda sağlayabiliyor. Ya da onarımda, toksinlerin atımında fayda sağlayabiliyor.
0: Peki yine 0-3 yaşa dönelim. Bu yaş artık bebeklerin, çocukların damak tadının da oluşmaya başladığı, bir şey verdiğinizde kabul ettiği, başka bir şey reddetmeye çalıştığı dönem. Şöyle videolar görüyorum sosyal medyada, bana da bebeğimle mutluyum için çok geliyor. Eline limon veriyorlar çocuğun, çok ekşi. İki ağzını burnunu buruşturuyor. Sonra bakıyorum şapur şupur yemeye devam ediyor. Portakal, ekşi bir portakal, bir onu yalıyor bir bunu yalıyor. Şimdi biz aslında çocuk onu sever sevmez konusunda kendi damak tadımıza göre bir yargı oluşturuyoruz ve ona göre bir liste belirleyip çocuğa onu veriyoruz. Mesela yaban mersini yediği zaman çok da bir tadı yok, halbuki ezip yedirdiğinize ne kadar faydalı. Biz çocuğa başka herhangi bir şey yerine, yani mesela eline patates kızartması vermek yerine eline çubuk şeklinde havuç verebiliriz. Ellerini de boyayabilir, biraz pancar verebiliriz. Yani burada nasıl bir yol haritası çıkartırsınız genç annelere özellikle?
1: Beslenmeyi eğlenceli hale getirmek gerekiyor. Yani oradaki faydayı da anlatmak gerekiyor. Hem 0-3 yaş çocuğun öğrenmek, görerek, beraber yaptığı şeylere de katkı sağlamak adına da aslında yapılan sağlıklı gıdayı tüketimini kolaylaştırmak için de yine onu da işin içerisine kattığımız beslenme şekilleri, tabakları olabilir burada son dönemde yapılan. Göz şeklinde yumurtalar ya da palyaço şeklinde tabakların hazırlanıyor olması gibi şeyler de aslında çocuğu işin içerisine katmak.
0: Peki kendi eliyle beslenmesine nasıl bakıyorsunuz?
1: Ben çok olumlu bakıyorum aslında, uzmanlar da buna bebek liderliğinde beslenme kavramı da son dönemde çok ön planda. Kesinlikle bunun böyle olması gerektiğini düşünen taraftayım. Belirli ölçülerde tabii ki korumak, gözetmek bambaşka bir durum, ama beslenmeyle ilgili biraz sorumluluğu bunu da ona veriyor olmak, kendi davranışlarıyla onu deneyimli olmasını olumlu karşılıyorum aslında burada.
0: Nereden başlamak lazım? Yani ek gıda döneminde özellikle işte alerjenleri dışarıda bırakıyorum, onları zaten vermiyor. İşte bala vesaireye başlama zamanımız belli, yumurtaya başlama zamanımız belli ama biraz da kendi eliyle beslensin düşüncesinden hareketle nasıl bir aksiyon içinde olmak lazım?
1: Buradaki görüşlerde aslında iki tane farklı görüş var. Ama ağırlıklı olan sebzeyle başlanması yönündeki görüş. Çünkü meyve verdiğinizde çok tatlı ve sonrasında sebzeye geçtiğinizde bir red olabiliyor diyor bazı
0: lezzetsiz
1: uzmanlar.
0: Lezzetsiz geliyor.
1: Evet, yani o uç tadı aslında bulamıyor sebzede, yani bir kabakta, bir havuçta, bir patateste onu bulamayabiliyor ve reddetme ihtimalinin daha fazla olduğunu söylüyorlar. O yüzden sebzeyle başlıyor olmak, belki bir süre sonra sebzenin içerisine katıyor olmak ya da hepsini ayrı ayrı denedikten sonra birleştiriyor olmak gibi belirli yollar var. Hepsini ayrı ayrı denedikten sonra birleştirmek çok daha kulağa iyi geliyor. Yani ayrı tatlarını biliyor olması ve bir araya geldiklerinde bambaşka bir tat oluşuyor. Ve en güvenli, hepimizin bildiği aslında kabak, havuç, beraberinde son dönemde yine avokado ön planda olan güzel yumuşak avokado.
0: Avokado anneleri var artık.
1: Evet. ve avokado gerçekten hem iyi yağ açısından, omega açısından, zihin gelişimi açısından hem de iyi lif açısından çok güçlü bir besin. Bunu katabiliriz. Yine kök sebzelerden yine patatesle beraber havucu verdiğimizde siyah havuç deneyebiliriz. Elinin boyanmasıyla bir oyun ortaya çıkartabiliriz aslında. Ve fayda konusunda da oradaki skalamızı da güçlendirmiş oluruz beslenmeyle
0: alakalı.
1: Çeşit önemli
0: mi?
1: Çeşit çok önemli. Biz toplum olarak zaten çok kısıtlı besleniyoruz. İnanın bir kahvaltı çerçevemiz var bizim. Yani yumurtamız, zeytinimiz, peynirimiz, ekmeğimiz, yeşilimize, yeşillik de demeyeyim hatta, domates salatalığımıza kimse dokunmasın, ömür boyu bunu değiştirmeyiz. Ama bizim...
0: Hatta şöyle bile copy paste yapabiliriz.
1: Kesinlikle. Yani kahvaltıda böyle bir kahvaltı akşam yemeğine menemen koysak olur yani. Ki hiçbirimiz reddetmeyiz. Ama ben şuna benzetiyorum. Bir bina inşa ediyorsunuz ve bina inşa ederken birçok ham madde gerekiyor. Bazı ham maddelerden daha az, bazı ham maddelerden daha